0: bunu ki bir çete var, bir örgüt var. Yine iddiaya göre örgütün en başında Ekrem Bey var. Böyle bir noktada bizim ceza sistematiğimiz de öyledir. Yani örgütten yargılandığınız noktada örgütteki her bir suç için örgüt liderleri aynı şekilde ceza da alırlar bu arada. O yüzden o binlerce yıllık şeylerin sebebi o. O yüzden bir dosyada örgütten beraat almak çok önemlidir mesela Beşiktaş yargılaması için söylüyorum. Şimdi böyle bir yerde her suçlamanın, her diğer sanığın konuşmasının doğrudan Ekrem Bey'i ilgilendirdiği bir yerde Ekrem Bey'in savunmasına sadece 6 saat tanınıp bir 6 saatte savunmanızı yapacaksanız yapın denilmiş olması zaten başlı başına bir savunma hakkının ihlali. Ha bundan sonra o yanlıştan dönülecek mi? Muhtemelen dönülecek. Yani bunu da şey yapmak lazım. O yanlıştan dönüldüğünde ifade etmek lazım.
1: Bu da mesela cımbızlanmış bir bilgi. Bu da cımbızlanmış bir bilgi. Ekrem İmamoğlu kendi savunmasını çok uzun süre içerisinde yapabilirdi. Ekrem, 300 sayfalık kitap yazacak Ekrem, kadar savunma hayır. süresi verildiyse ve bunu kullanmak yerine siyasi konuşma yaptıysa sonra da bana savunma hakkı 6 saat verildi denmemesi gerekir.
0: Burada, bakın, burada bence bilgi eksikliği var. Böyle değil
1: avukatının
0: çünkü
1: ilk bak avukatının ilk cümlesi sevgili Onur Üste. Ya mahkeme açıyorsun. Sen değil mi? Binlerce belki davaya girdin. Celseye girdin. Bu davada Ekrem İmamoğlu'nun bir açış konuşması yapması gerekir.
0: Özür diliyorum
1: ya böyle bir şey olabilir mi? Örgüt liderliğinden yargılanan Ekrem İmamoğlu'nun bir açış konuşması. Ya neye geldik?
0: Burada bir
1: temel atma töreninde
0: bir ceza
1: mi geldik? Yoksa bir il başkanlığı toplantısına mı geldik?
0: Hangi üslupla konuşacağının yargılama yeri televizyon stüdyoları değil. O başına yani
1: bakın,
0: onu beğenmeyebilirsiniz.
1: Bakın ben geçmiş olaydan bahsediyorum.
0: Siz
1: ben yargılamıyorum.
0: Yaptığınız noktada başka bir üslup da
1: Ekrem İmamoğlu'nun sıralamasını beğenmiyor. Ya da işte açış konuşması yapması gerekir diyor. Şimdi, ulusa sesleniş mi yapıyorsunuz? Mahkeme burası değil mi? Mahkemenin de bir kuralı olması gerekir.
0: Bir ceza talep edebilir. Mahkeme başkanı da
1: selamlama
0: bunu reddedebilir.
1: Selamlama konuşmasından bahsediyor ya. Neyi selamlıyorsunuz? Var hukuk tekniğinde böyle bir şey olur işte. Şimdi, selamlama konuşması yargılama tekniklerimizde var mı yok mu?
0: Eğer mahkemenin başkanı yargılama tekniğinde olmayan bir talep varsa bunu reddeder.
1: Zaten
0: reddetmiştir. Dolayısıyla
1: zaten.
0: Şimdi vay böyle bir talepte bulundum deyip çok fazla acit etmenin de manası yok. Burada önemli olan şu.
1: Ama niyeti anlayabiliyoruz.
0: Ama bu,
1: niyet savunma yapmaktan çok siyasi
0: işte,
1: şov yapmak,
0: işte
1: selamlama
0: yine,
1: konuşmasıyla
0: işte
1: başlaması.
0: Nereye geldik? Canlı
1: ya sanki Cumhuriyet Halk Partisi'nin
0: yani burada
1: kurultayının başlangıcındayız. Orada da belediye başkanları takdim ediliyor tek tek. Kendilerini kalkıp ayağa kalkıyorlar, el sallıyorlar. Sonra da bir selamlama konuşması yapıyorlar. Böyle bir şey olabilir
0: mi? Şunu yapacaksak eğer, bugün burada yapıldığı gibi Ekrem İmamoğlu'nu eleştirme korosu yapacaksak yarın başka birileri de başka
1: niye,
0: bir politikayla
1: eleştirme savunma korosu yapıyorsunuz o zaman? Ne
0: i̇şte
1: alakası
0: bunu
1: var?
0: Bunu yapmaya gerek
1: Ekrem
0: yok.
1: Ekrem İmamoğlu'nu eleştirme korosuysa kastettiğin.
0: Ama
1: sen de savunma korosusun.
0: Hayır. Ben bambaşka bir...
1: Sen de temizleme, beyazlama, aklama korosusun.
0: Ben ilkesel bağlamda bakıyorum. İlkeyi hatırlatmak, beyazlamaksa evet yapacağız bunu. Ama yok ilkeyi hatırlatmak başka bir noktadaysa.
1: Tekniği hatırlatıyorum.
0: Bu
1: selamlama
0: değil.
1: Konuşması bizim yargılamalarımızda var mı?
0: Yok.
1: Evet, peki işte
0: bizim yargılamalarımızda, peki bizim yargılamalarımızda,
1: ya da mahkeme başkanına
0: bizim yargılamamızda bir ana sanığa söz vermemek var mı?
1: Verdiğiniz emri burada vereceksiniz. Sizin karar
2: soruyu
1: alma özgürlüğünüz yok
2: ana
1: demek var mı?
2: Ana sanığa söz vermemek mi dediniz Onur?
0: Yani gerçekten ajitasyona gerek yok. Bir sanığa, özellikle bu kadar büyük bir sanığa bizim yargılama sistemimizde süre kısıtlaması yapıp savunma hakkını ihlal etmek doğru değildir. Yargıtay'a gittiği noktada bozma sebebidir. Bu hiç bunun savunacak bir tarafı yok. Yani bu A, B, C, F, A. Benim nasıl işte insana benziyorsam burada, hepimiz burada insansak, kimimiz erkek, kimimiz kadın, bunlar bir vakaysa, bu da bir vaka. Savunma hakkını kısıtlayamazsınız. Bu ülke çok güzel yargılamalar yaptı. Bakın tekrar söylüyorum. Abdullah Öcalan yargılaması harika bir yargılamaydı. Türkiye'nin o günkü hukuk tekniği açısından. Bugün eleştiriyor olsam Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararıyla bazı hukuka aykırılıklar tespit ediliyor olsa bile Selahattin Demirtaş yargılamasında bile kısaltma olmadı. Burada Ekrem İmamoğlu'nun yargılama süresinde savunma hakkının kısaltılması bir ihlaldir. Ha şimdi onu da tespit edeceğim. Bunu söyledikten sonra şunu da söyleyeyim. Anladığım kadarıyla bu yanlıştan dönülüyor. Ama bunu da ifade etmem
2: nasıl
0: lazım.
2: Nasıl dönülüyor? Nereden anladınız?
0: Şey ifade, yani Ekrem Bey istediği noktada kendini ifade edebileceği noktada bir savunma süresi verileceğini okuyorum.
3: Ya şöyle bakalım bir de. Ferhat sen 2400 yılda yargılanıyorsun. 2000 küsur yılda yargılanıyorsun.
0: Evet. Saatlerce
3: bir örgütün liderisin.
0: Empati yap yani.
3: Böyle suçlanıyorsun. Empati yapalım ya. Ve altında yüzlerce elemanın var. Çalışan beraber örgüt üyeleri var. Örgütün şeması var zaten. Çıkıyorsun. Diyorsun ki ben 6 Temmuz'da 9 Temmuz arasında yetmez bana. Ve sizinle Sayın Mahkeme Başkanı diyorsunuz. Ben mahkemedeydim o gün. Sayın Mahkeme Başkanı diyorsunuz. Hiçbir tartışma.

0: konuşma yok daha. Sizinle daha önce konuştuk ve siz bana en son konuşma hakkı vereceğinizi söylediniz. Evet, bunu da anlaştık diyorsunuz ama sonra değiştirdiniz bu fikrinizi diyorsunuz. Ama diyorsunuz Fatih Keleş diyorsunuz, ben bu örgütün lideriyim. Fatih Keleş de ikinci isim. Ben Fatih Keleş'i de dinleyeyim ki örgüt lideri olarak bütün suçlamalara cevap vereyim diyorsunuz. Bunda mahkeme başkanı ne yapar? Ha, biz böyle konuşmuştuk, evet siz en son siz konuşun, tamam. Diyor ki ya ben iki günde bitiremem bunu. Çünkü çok ciddi iddialar var ve ben bunlara cevap vereceğim sonuçta. Savunma siyasi olur, şu olur, bu olur. Sonuçta hakim karar verecek, öyle değil mi karara? Yani evet, diyecek tabii ki sonucu o verecek. Diyecek, hayır bunu ben, bu beni tatmin etmedi der ve basar cezayı, olur biter. Yani burada o konuşma, 13 Eylül mahkemelerinde örnekler verildi. İşte Ergenekon mahkemelerinden örnekler verildi. Süre hakkı diye bir kısıtlama olamaz. Biz burada hırsızlık var, yolsuzluk var, o tartışmıyoruz. Hukuki de evrensel talep ilkelerinden edersiniz, bahsediyoruz.
1: Talep edersiniz.
0: Ya, ama uygun hukukun evrensel ilkesi.
1: Mahkeme heyeti ek süre verir. Uygun burada bunu değil, ajitasyon hayır, yapmayalım
0: burada,
1: derken
0: burada süre kısıtlaması olamaz.
2: Doğru. Bakın, ifade ama süre
1: kısıtlaması mahkeme olamaz. Başkanı mahkemeyi yönetmekle mükellef değil.
2: Doğru.
1: Mükellef. İsterse süresini uzatabilir mi?
2: Kısaltamaz diyeyim ben size.
1: Uzatabilir mi?
2: Kısaltamaz. Bırakın uzatabilir mi? Yani sana savunma hakkını vermek süresi. Eğer savunma ihtiyaç duyduğunuz savunma hakkını kısaltıyorsanız en hafif tabirle kibar ifade edeyim. Yargıtay'ın bozma sebebidir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden ihlal tazminat sebebidir. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruyla giderseniz yine tazminat
1: tamam, değil. Şu anda yargılama devam ediyor. Sebebi. Değil mi?
2: Bunu hedef süre yargılama yıl da sonuna kadar. Yapılınca bu neticeler olur.
1: Şimdi yıl sonuna kadar hedef süre bu ilk derece mahkemenin sonuçlanması. Ama uzar ama kısalır, bunu biz bilmiyoruz. Evet. Ama bir hedef süre konuluyor. Tüm mahkemelerle ilgili. Doğru, yani bu mahkemeyle ilgili bir şey değil. Mahkeme başkanı yargılama süreci de devam ettiği için bu süreyi uzatabilir mi?
2: Tabii uzatabilir.
1: Dolayısıyla ya şu anda henüz zaten bu netliği olmayan, henüz daha ilk derece mahkemesi kararı dahi verilmemiş bir konuyla ilgili sadece olaya savunma süresinin kısa tutulması. İşte ben de derim ki madem savunmak gibi bir niyetim vardı kendimi, bu zamana kadar 71 celsede savunacak hiçbir argümanı avukatlarınız neden koymadı doğrusunu
2: ortaya? Burada lütfen samimiyetle.
1: Şimdi burada da açıkçası tutarsızlığı biz lazım. Vurgulamaya bak, çalışıyoruz.
2: Şöyle olur mahkeme. Mesela 20 tane sanık var. Bu olayı lütfen bırakın. Daha şey bir şeye bakalım. 20 tane sanık vardır. 20. sanın örgüt lideri olmaktan o iddiayla yargılandığını varsayalım. Ve mahkeme başından demiş ki arkadaş ben 19 tanesini dinleyeceğim, sonra 27'sini dinleyeceğim demiş.
1: Tamam,
2: mahkeme başkanı tam tersini yapabilirdi bu arada.
1: Talep edebilir.
2: Ya en baş diyebilirdi ki hayır önce lideri dinleyeceğim, sonra bu da yapılabilirdi ve bizim uygulamamız da vardır. Onu da söyleyeyim. Evet. Bu noktada bunu bitirirsiniz yargılamaları sistemini ve hiçbir sanığa ihtiyacından daha az süre kısıtlaması yapamazsınız. Bu bir şey değildir. Yani hani bir bakalım bir yargılama bitsin değil. Bir yargılama süresince biz yargılamanın adil olduğunu nereden anlarız biliyor musunuz? Herhangi bir yargılamadan bahsediyorum. Sadece usul hukukundan. Niye? Çünkü esasa ilişkin hiçbir karar verilmedi. Ben bu bir yargılamanın adil olup olmadığını nihai kararla anlayacağım ya. Nihai karar 3 yıl önce geçecek. Peki o sürede, o 3 yıllık sürede ben nasıl bir fikir oluşturabileceğim? Salt usul kurallarının uygulanmasıyla. Bu bahsettiğimiz usul kuralları da çok temel şeyler. Yani hani ben siyasal duruşları gerçekten anlayabiliyorum ve herkese saygı duyuyorum. Politik duruşta eyvallah ama savunma hakkının kısıtlanması konusu gerçekten burada mülahaza edebileceğimiz meseleler değil. Burada bir yanlış var. Bundan dönülmüş olduğunu basından okuyorum. Çok sevindim dönüldüm.
3: Peki şu Onur önemli. Bey şunu sormak istiyorum. Burada sanıkların anlatımları delil sayılır mı?
2: Tabii ki sayılır. Zaten bakın.
3: Anlatımlarla.
2: Anlatımlar delildir tabii.
1: Delille destekler.
2: Her şey ama. Delil. Bak hayır delil, bu delildir. Ama her delil.
3: Ama ispat edilmesi bak, gerekmez
2: evet,
3: mi?
2: İşte ona geleceğim. Her delil mahkumiyete yeterli delil değildir. Ben de size bir şey söylerim. Arka masada şey Semiha'mla şunları şunları konuştuk derim. HTS'miz var. Bazımız var. 3 saattir beraberiz. Ve fakat ben öyle bir şey söylememişim. İftira atabilir miyim size?
3: Geldiniz yanıma bu arada?
2: Buradan daha rahat ifade ediyorum
3: peki.
2: Kendimi.
3: Tamam.
2: Tuttu mu hepsi? Yan delil var. HTS var. Baz var. 3 saattir tamam. Birlikte olduğumuzda diğer arkadaşlarımız
3: ispat istedim. Var yani.
2: İspat yok işte. İspat da yetmiyor. Yani bir şeyin İftira olup olmadığını tespit etmek gerçekten çok
1: mesela,
2: kolay değildir.
1: Parayla
2: yani mahkemenin
1: ilgili
2: işte kolay değildir. Bunu
1: senin,
2: ifade edeyim.
1: Senin söylemine göre sevgili Onur İste, para alışverişiyle ilgili, rüşvetle ilgili bir tırnak içinde senin söylemene göre iftira attım. Bunun da dekontu çıktı. O zaman ne olur? İşler değişir.
2: Eğer şöyle mesela
1: işler değişir o zaman. Hadi, ETS baskı kaydı, lokasyon.
2: Tabii. Yani şöyleyse mesela bir belediye başkanı, bir bakan, bir işte üst düzey bir bürokrat.
3: Evet.
2: İhale verdiği bir adamdan doğrudan hesabına para geçmiş. Tabii ki böyledir. Tabii
1: ya da
2: ki.
1: Onun adamına, yani yanında çalışanına.
2: Tek tek bu şöyle, bu teorik olarak pat diye böyle çoktan seçmeli ÖSS sorusu, LGS oluyor değil mi şu anda? LGS sorusu gibi değil bunların cevabı. Her olayda, her özgü olayda bakarız biz. O özgü olayda mahkumiyete yeteri kadar delil var mı? Yoksa bunlar delil. Bunlar tabii ki delil. Delil olmasa iddianame düzenlenmez de. En azından iddianame düzenleyecek yeterli delil olduğunu varsaymış gibi savcılık makamı iddianame düzenlemiş.
1: Ya da iddianameye sadece salt ifade girer mi?
2: Nasıl?
1: Yan delillerle bunu desteklemesi gerekmez mi? İddianameye girecek salt ifadenin dışında... İfadeyle beraber
2: tabii, desteklemesi
1: diğer gerekir. Delillerin ilave edilmesi gerekiyor. Şu an bizim o gördüğümüz 4000 sayfalık iddianamede savcılığın iddiasını desteklediği deliller de var.
2: Bak,
1: öyle değil
2: bir
1: mi?
2: Bir şey,
1: sadece ifadeler
2: biraz
1: değil.
2: Bir şey söyleyeceğim.
1: Mesela Ali Nuhoğlu'nun...
2: Burada sadece büyük konuşmaman için bir şey söyleyeceğim.
1: Hani... Ben büyük konuşmuyorum. Hayır, ya. Ben sadece ben var olan bir şey söylüyorum. Şey ben kimseye suçlu da demiyorum, suçsuz da demiyorum.
2: Hani burada hiç mütevazı olmayacağım. Bir iddianameye baktığım zaman bir yorum yapabilecek bir şeyim var. Türkiye evet. içinde en azından. Ben bu iddianameyi okuduğum zaman bir yere kadar geliyorum mesela. Sonra öbür adıma geçemiyorum. Bir ceza hukuku tekniğinde şunu yapmanız gerekiyor. Yani işte Aytunç Bey beni öldürmüşse burada, bıçaklamışsa diyelim. Diyecek ki Taksim'de, işte -2. kattaki stüdyoda, Semih Hanım'ın önünde. Ondan sonra işte sağ eliyle işte 12 santimlik bir bıçağı, işte sol göğsünün altından bu kadar netlik olacak. Ben burada bıçaklanmışım, yerde yatıyorum. En sonunda Aytunç Bey çıkmış. O da olmuş olabilir. Ondan önce ama Ferhat Bey çıkmış. O da olmuş. Ondan önce işte kameraman arkadaşlarımdan bu olabilir.
3: Hatta ben bile olabilirim.
2: Ve hepimiz olabiliriz değil mi? Ben kendimi de bıçaklamış da olabilirim bu. Ben sadece teorik bir şeyden bahsediyorum. Ceza hukuku size adeta karar verdiğiniz esnada bir geçmişe yönelik bir kamera kaydı gösterir. Emin oluruz hepimiz. Bir yargıç olarak bizi o neticeden emin eder. Dolayısıyla hani mesela bir kahvehane sohbetinde bazı deliller o kesin öldürür abi falan dedirtir bize. Bir gazeteci haber yazarken yaklaşık ispatla, yaklaşık delille, güncellikle, kamu yararının olduğu noktada o 5N1K çerçevesinde bunları konu edebilir. Ama bir yargılama neticesinde kesin emin olabilmemiz için çok daha kuvvetli şeylere ihtiyacımız var.
1: Mesela şu olabilir mi? Için, mesela şimdi iddianamenin tamamını,
2: ekranda bulunan,
1: iddianamenin tamamında bir yere kadar geldiğini
2: şey
1: iddia etti.
2: De ne demiş, ne
1: şimdi ben lazım. De o zaman seni uyarayım sevgili Onur İste. İddianamenin içerisinde eylem 136. Ali Nuhoğlu'nun önceki şirketi Güllüce Tarım'a ait olan iki tane Emirgan'daki villanın 15 milyon lira bedelle İmamoğlu İnşaat AŞ'ye geçirilmesi. Dolayısıyla üzerindeki iki villanın da İmamoğlu İnşaat AŞ'ye geçirilmesi. Ki bu kendisine bu stüdyoda Ekrem İmamoğlu'na sorulduğunda benim değil şirketimin demişti. Yine o Ali Nuhoğlu'nun yanında elektrikçi olarak çalışan SGK'lı Furkan Remzi Ceylan'a, 21 yaşındaki Furkan Remzi Ceylan'a kurdurduğu diğer şirketten o Emirgan'daki villaların gerçek değerini eşleyen Kiptaş'tan 2.1 milyarlık ihale verilmesi ve bunların tamamının belgeli olması.
2: Geldin mi şimdi bana?
1: Şimdi geldik mi?
2: Şimdi bana geldi.
1: Geldik mi şimdi bana? Asıl buraya geldik. Bak şimdi. Diyorsun ya ayağın bir yere kadar gidiyor. Hayatın olağan akışının dışında 50 milyon dolar değerine sahip iki tane villa.
3: Ben de çok merak ettim.
1: 15 milyon TL'ye devredildiği nerede görülmüş? O 15 milyon TL'nin üzerindeki 2 milyar 100 milyon liralık bedelde İBB'nin iştiraki olan Ali Kurt'un genel müdürü olduğu Kiptaş tarafından Ali Nuhoğlu'nun yanında 21 yaşında çalışan olarak iş hayatında devam eden bir insanın bir anda şirket kurup İSKON AŞ ismini de vereyim. İSKON AŞ'ye Kiptaş'tan hop 2.1 milyar liralık ihale verilmesi yeterince somut deliller içermiyor mu?
2: Bir iddianame sözü olarak somut deliller içeriyor. Bu bahsettiğin kadarıyla söyleyeyim. Hani bir olgusal yorum yapmadan söylüyorum. Somut delil içeriyor. Buna mukabil bunun gerçekten olup olmadığına ilişkin, yani suçun sübut olup olmadığına ilişkin biz nasıl anlarız bunu? Şu delillerin, şu iddia ettiklerinin, yani sen de aktarıyorsun kendi iddialarını.
1: İddianameden söylüyorum.
2: Sen de iddia aktarıyorsun. Bu aktardıklarına ilişkin savunmayı net olarak dinlememizden geçer.
1: Biraz daha detaylı vereyim istersen.
2: Yapma. Bak, hayır,
1: Tuncay
2: yapamaz.
1: Yılmaz Ali Nuhoğlu'nu arıyor iddianamenin içerisinde.
2: Bu tekrar ifade değil, bu ajitasyona girer.
1: Bu yani yeri bu, bizim bu, adımıza bu, al, bu şeye girer. Biz şu an paraya
3: yani
1: sıkışırız.
3: Yani bütün bunların karşılığında Ekrem İmamoğlu'nun ne cevap işte. Vereceği
1: yargılama,
3: mi?
1: Ajitasyona girmiyorum. Tez, İddianamenin içerisinden söylüyorum.
2: Hep Ali tezden Nuhoğlu, bahsediyorsun.
1: Ali Nuhoğlu bu sözlerin... itirafında, Ekrem İmamoğlu'nun ihale verdiği Ali Nuhoğlu itirafında Tuncay Yılmaz'ın kendisini arayarak o villaları almasını... Sonrasında kendilerinin devralacağını şu an nakit sıkışıklığı olduğundan bahsediyor. Ali Nuhoğlu da diyor ki ben alırım ama diyor ben de nakit sıkışıklığıyla karşı karşıyayım. O zaman İSKİ'deki hak edişlerimden gönderin diyor.
2: Aldım kabul ettim.
1: Sonra bu gönderim tespit ediliyor. Tamam.
3: Peki gönderim bunlar yeterli değil mi?
1: Gönderim tespit edildikten sonra alım gerçekleşiyor.
3: Değil. Neden değil?
2: Değil şundan değil. Heh. Bir kere bunlar iddialar. Belki de böyle
3: ama
2: bir şey.
3: Belgeler ama belgeler var diyor.
1: Bunların tespiti diyor, savcılık tarafından yapılmış.
2: Ferhat Bey de bunları dokunmadı. Ferhat Bey bunları kendi... Ferhat Bey iddianameden bir kısmı alıyor değil mi şu anda? Tabii ki öyle
1: tabii
2: yapıyor
1: ki.
2: Yani. Evet. Şimdi bu noktada neye ihtiyacınız var bir yargılama sistemi içinde? Hani doğruyu bulabilmek için bir diyalektik. Birisi tezde bulunur, öbürü antitezini sunar, sentezi kurar. Bizim yargılama sistemimizde tezi savcı sunar, savunma antitezini kurar, bir sentezi sonra mahkeme kurar. Bunlara karşı bir de Ekrem Bey'e ihtiyacımız var Ferhat Bey'in karşısında. Bakalım Ekrem Bey ne diyor ya da
1: savunma
2: onun avukatları ne diyor
1: işte
2: böyle
1: Allah...
2: noktada?
1: Allah sana iyiliğini versin.
2: Hayır, o, hayır değil,
1: vah.
2: Öyle değil.
3: Ama o savunma, savunma şeyi galiba
2: o,
3: tam.
2: O doğrudan sorgulamada yani yalan söylüyorsun Allah belasını versin anlamında bir şeyler söylüyor orada benim anladığım kadarıyla. Burada eğer yargılama açık olsa başından sonuna kadar mesela ben dinlesem gerçekten
1: açık,
2: sizin sorularını...
1: Gidebilirsin mesela Silivri'ye gittiğin
2: her
1: zaman
2: gün bunu
1: avukat
2: yapabilir,
1: olarak da gidersin.
2: Şöyle, hangi birimizin profesyonel gazeteciler bile her gün orada değilken bu siyasetle politikayla Türkiye'deki yerel yönetimlerle ilgilenen on binlerce yüz binlerce insanın buraya her gün gitmesi beklenebilir mi? Mümkün değil. Bu bir realite değil. Yani gidebilir.
1: Her
2: tabii
1: gün canlı
2: gidebilir.
1: İzlemesi de beklenemez.
3: Peki,
1: bu mantıklı.
2: Ama işte en azından şu ilgililer izleyebilir. Bu fırsatı verebiliyor.
3: Diğer konukları da lütfen. Yani
1: bu salon yapılmış. Salon bomboş.
2: Bu iddiaların soyut.
1: Salon bomboş.
2: Bu iddialar şu anda soyut olayı. Savunma dinlemediğimiz her yerde iddia soyuttur.
3: Peki.
2: İddianın somutlanabilmesi için savunmayı dinlemeye ihtiyacımız var.
3: Aytunç Bey, evet. Duruşmalar şimdi, sürüyor. Ben bir bakın. Şey sorayım size ardından eklemek istediğinizi ekleyin. Duruşmalar sürüyor, bu tutukluluk halleri uzuyor. Bu durum bir taraftan da yeni parti için acaba soruna dönüşür mü? Dönüştü mü ya da?
0: Yeni parti için?
3: Evet.
0: Ya aslında... baktığınız zaman
3: yani,
0: hukuksuz yargılama...
3: Bu durum özellikle Ekrem İmamoğlu'nun durumu işte hüküm giyecek mi giymeyecek mi bilmiyoruz ama bir yük haline gelmiş olabilir mi?
0: Yani
3: yeni
0: şöyle
3: parti
0: yeni
3: için?
0: Partiye veya işte ondan önceki dönem Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren veya destekleyen kitlenin büyük bir bölümü zaten bu operasyon bu davanın siyasi olduğuna inanıyor. Yani yük mü yeni parti için... seçmen anlamında büyük
3: değil.
0: Bir bölümü zaten hayır biz burada bir siyasi operasyonla karşı karşıyayız diye büyük bölümü baktığını biliyoruz zaten. O yüzden yük değil ama şu anlamda bir yük sadece Silivri üzerinden politika yapmak doğru değil zaten. Hani Silivri'de yapılan yargılamalar üzerinden politika yapmak önemli, doğru değil.
3: Özgür Özel için mi diyorsunuz?
0: Evet yani yeni parti sonuçta baktığımızda önümüzdeki dönemde iktidara odaklanmış, Cumhurbaşkanlığı seçimine odaklanmış bir partinin programıyla, ekonomik programıyla, dış
3: gerçi
0: politikasıyla...
3: Gerçi bu da tartışma konusu ama sonuçta yeni partinin Cumhurbaşkanı adayı da Ekrem İmamoğlu. Özgür Özel de olabilir, bilmiyoruz. Bu tartışma da tabii
0: şu
3: daha
0: şu anda
3: çok...
0: teorik olarak kağıt üzerinde Sayın Ekrem İmamoğlu.
3: Evet.
0: Ama diploma
3: dolayısıyla oranın politikasını
0: sonra...
3: sürdürüyor olması... Normal
0: yani sonuçta
3: mi?
0: Şöyle, bu yani en başından itibaren ve gelinen noktada Sayın Özgür Özel'in Ekrem İmamoğlu'ndan vazgeçme gibi bir durumu yok. Yani vazgeçemez de. Yani sonuçta bir 4-5 Kasım 2023 kurultayında zaten ortak hareket ettiler ve beraber kazandılar Cumhuriyet Halk Partisi kurultayını. Ve arkasından devam eden süreçleri beraber bir yol arkadaşlığı yapıldı. Ama şöyle bir çizgi değişikliği olacaktır tabii ki. Sonuçta Sayın Özgür Özel'in biz sokağa çıktığı zaman emekliyle, asgari ücretliyle, esnafla buluşmalarında daha çok ekonomi vurgusu yaptığını görüyoruz zaten. Yani çünkü o insanlara gidip sen Ekrem İmamoğlu mağdurdur diye anlatamasın o insanlara. Ben seni ben iktidara gelince daha güzel bir hayat yaşatacağım vaadiyle ve böyle yapacağım, bu kadrolarla yapacağım vaadiyle ikna edebilirsin. Bu ayrı bir tartışma konusu.
3: Evet, oraya da geleceğim ayrıca
0: evet.
3: Sonra.
0: Şimdi burada da mesela şimdi mesela Aziz İhsan Aktaş hak edişimi almak için 970 bin dolar verdim diyor.
1: Dekontrolü 19 Ocak diyor bu arada.
0: 19 Ocak 2024 tarihinde Kilyos'ta bir otelde şu kişiye verdim diyor. Hı. Ertan Yıldız'la beraber. Ertan Yıldız'ın ismini de veriyor. Ertan Yıldız ne diyor? Ertan Yıldız da diyor ki ben 2022'nin sonlarına doğru ayrıldım. Bu yapıyı reddettiğim için, bu örgütü reddettiğim için diyor. Şimdi 2024'te Ertan Yıldız'a 970 bin dolar veriliyor ya teslim edilmesi için. Ama nasıl diyor ki oluyor? Ertan Yıldız ben 2022'nin sonu itibariyle yokum diyor. İki etkin pişmanlık.
1: Önemli ama dekont da getiriyor.
0: Ya ben bir şey demiyorum. Bak ben şunu dolar. Söylemeye çalışıyorum. İki etkin pişmanlık veren, ifadesi veren
3: ama çelişiyor.
0: İki isim. Birisi Ertan Yıldız ki Sayın İmamoğlu'nun üç danışmanından birisi. Diğeri de Aziz İhsan Aktaş, bütün örgüt davalarında olan isim. İki itirafçı birbiriyle çelişiyor. Birinci olay bu. Bence önemli bir şey, elbette. Farklılık, çelişki. Diğer taraftan Cebeci hafriyat alanında İmamoğlu %50 ortaktı. Ya bu, ben de diyebilirim ki Elif Hanım Cebeci hafriyat ortağında %35'te Elif Hanım'ın vardı. Bunu somutlamak lazım. Somut olması lazım. Yani %50 ortaklığı ortaya konulmalı. Mesela Ertan Yıldız diyor ki 400 milyon dolar parası var Ekrem İmamoğlu'nun. Ya bu para nerede? Bu parayı da ortaya çıkarmak gerekiyor. Yani kimse hırsızlık, yolsuzluk yapıldı, yapılmadı demiyor. Ama hukuk sonuçta o somut delillerle yürür. Biraz önce Ferhat'ın dediği Ali Noğlu olayı. Ali Noğlu ifade veriyor. Şuna ek para yaptılar, basında yer aldı diyor şu... Ekrem İmamoğlu da bunu doyurucu cevap vermek zorunda. Yani evet, demek ki başka bu, bir şey açıklaması yok bu işin. Yani bu birisi iddia eder, birisi cevap verir. Ya birisi iddia eder. Ben zaten savunması
2: İşte orada mesela beraber gidelim. Yani hani ya orada gitmek
1: gidelim. Benim yanına gelmek istemezsin de gidelim.
0: Ya şimdi yani Özgür Karabat aradı.
1: Sağlığın açısından sağlıklı
0: olun. Özgür Karabat aradı.
3: İmamoğlu gidince ne oluyor?
1: Ben gittiğim zaman 4 Mayıs 2026'da bakın ne oldu. Hepsi üstüne çullandı, hakaret ettiler, babası da dahil olmak üzere hepsi küfürlerle bizi karşı karşıya bıraktılar. Muhalif gazeteciler şöyle telefonu gözümün önüne getirerek sorular sormaya kalktılar. Nereden girdin, nereden çıktın, ne işin var orada, hakimlerin odasında ne işin var deniyor. Hakimler zaten mahkeme salonunda. Ben velev ki gittiysem ki gitmedim hakimlerin savcıların odasında. Boş odada, masa sandalyeyle ne yapabilirim? İşte böyle mantıksal olarak birbirini de çok fazla tatmin edemeyecek, tutmayan iddialar ortaya atıyorlar.
3: Siz tamamladınız mı?
0: Ya keşke şey. Öyle bir ortam olsa da kutuplaşmamış bir Türkiye'de şurada otururken bile şurada da otururken bile karışık oturabilsek ve rahat rahat fikirlerimizi tartışabilsek. Mahkemeye gidip
1: kongresine
0: çok
1: gel,
0: rahatken
1: aynı durumla karşı karşıya kalmazsın ki Türkiye yüzyılının lansman töreninde birçok muhalif gazeteci
0: var,
1: davet
0: var,
1: edilmişti.
0: Var biliyorum.
1: Sen de vardın belki
0: var,
1: bilmiyorum.
0: Var var biliyorum.
1: Ve orada hiç kimse bu durumla
0: hayır,
1: karşı karşıya
0: yani
1: kalmadı.
0: Sonuçta şöyle en azından sen de şunu söylemelisin. Ya İmamoğlu'nun savunma kitabı da çıksın. Ne olur.
1: Ama yasa buna müsaade etmiyor.
2: Hayır, yasayla ilgisi yok. Orada bir yanlışlık var.
1: Ya ben diyorum var? Ki zaten öyle Twitter'da, yani, Twitter'da zaten boy boy istendiği kısımlar.
0: Ama bunu bak, kitap yapamaz mı insan?
1: Ali
2: Nuhoğlu'nun
1: ifadesi.
2: Ne?
0: Ya bunu bir kitap yapar insan.
1: Ya ben diyorum ki bana kalsa çıksın ama savunma yapmıyor diyorum zaten. Siyaset yapıyor. O konuşmaları da zaten boy boy yayınlıyorlar.
2: Senin de bunu söyleme özgürlüğün var. Ben de buna bir şey demiyorum. Hak, yani,
1: evet,
2: hani
1: ben
2: bunu söyleme hakkı açısından.
1: Halk TV.
3: Bu arada Murat Çalık grafiğini açabilir miyiz arkadaşlar?
1: Bahsettiğimiz diyalogların harfini dahi akşam konuşmadı. Hem İmamoğlu davasını, dosyasını konuşuyor. Aynı gün. Ya bu arkadaşlar bağımsız, objektif gazetecilikten kimseye alan bırakmıyorlar. Konuşun, yorumlayın.
3: Elif Hanım siz ne diyorsunuz? Tüm bu ifadeler, etkin pişmanlıktan yararlananların iddiaları.
4: Ya 1,5 senedir devam eden bir hukuki sürecin içerisindeyiz. Ve aslında Ekrem Bey'in kendini ifade edebileceği gerçek sahnesi tam bu dönemde. O yüzden bence yargılamanın çok kritik bir aşamasındayız. burada itirafçılarla karşılaşacağı, tanıklarla yüzleşeceği bir süreçti. O yüzden Ferhat Bey'in altını çizdiği noktaya katılıyorum ben de. Eğer burada gerçek bir performans gösterebilseydi, buna hazırlık yapmak için çok ciddi bir zamanı vardı. Hepimiz inceledik. Yani 3000 sayfalık o iddianameyi buradaki herkes en azından biraz vakit ayırdı, inceledi. Yani biz bekledik ki bu süreçte gerçekten ortaya bu kanıtlara karşılık insanları tatmin edebilecek bir gerçeklik koyabileceğini düşündük ama sürekli kendini tekrar eden, soruya soruyla cevap veren, yer yer şiir okuyarak yükselen, yer yer mahkeme heyetine talimatlar veren bir performans ne yazık ki siyasi bir şov olarak kalıyor. Yani böyle olduğu zaman da birinci duruşmayla 71. duruşma arasında hiçbir şeyin değişmediğini görüyoruz. Bu siyasi bir operasyondur iddiasının dışına çıkacağı bir performans beklentimiz var bizden. Bunun arkasından ister kitabını çıkarsın, ister filmini yapsın, ister canlı yayınlansın talebinde bulunsun. Bunların tamamı kamuoyunu etkilemeye yönelik söylemler. Tamamen siyasal bir iletişim stratejisi bu. Halbuki içinde bulunduğumuz süreçte kamuoyunun ne düşündüğünün bir önemi yok. Bu saatten sonra deliller ve mahkeme heyetinin karar vereceği bir süreçteyiz. Artık bence bu iletişim stratejisini değiştirmek zorunda kaldığı bir noktaya geldi Ekrem Bey ve bunu yapmadığını görüyoruz.
5: Peki. Şimdi siyasette İmamoğlu'nun adamı olarak biliniyor Murat Çalık. Acaba bir kopuş mu yaşadılar? Yoluma bugün bulunduğu yerde Cumhuriyet Halk Partisi'nde devam edeceğim açıklaması var kendisinin. Bir hatırlatalım, kimdir Mehmet Murat Çalık? Beylikdüzü Belediyesi'nde İmamoğlu ile çalıştı. İmamoğlu'nun başkan yardımcılığını yaptı. 2019'da Beylikdüzü Belediye Başkanı seçildi. Kendisine, İmamoğlu'na yakın isimlerden biri olarak bilinir. 2024'te ikinci kez Beylikdüzü Belediye Başkanı seçildi. Ferhat Bey, soracağım ama bir Ali Haydar Bey'e de döneyim. Kendisine de bir soralım. Ne oldu? Duygusal bir kopuş mu yaşadı acaba? Bugün hani Çalık ben CHP'de kalacağım diyerek. Kendini koruma çabası mı yoksa? Ya da hani yollarının tamamen ayrıldığı anlamına mı gelir? Şöyle yorumlar da okudum yine Twitter üzerinden. İşte kendisinin serbest bırakılması için böyle bir şeyi tercih etti, söyledi diye. Böyle bir takım yorumlar da yok değil. Ne dersiniz Ali Haydar Bey?
1: Şimdi bu sürece Sayın Ekrem İmamoğlu ve Sayın Özgür Özel perspektiften bakmayan herkes iktidar yanlısı oluyor. Ya da işte belediye başkanıysa, bürokratsa işte efendim yargılanmaktan korktukları için böyle bir tavır aldılar. Dün bir açıklama yaptı Sayın Mehmet Murat Çalık. Hakikaten çok ben kişisel olarak da tanırım. Çok gerçekten başından beri hep aynı fikirdeyim. Çok gerçekten değerli bir insan, değerli bir belediye başkanı. Bir takım sağlık sorunlarını da yaşadı ve başından beri de bunu söylüyorum, dile getiriyorum. Keşke gerçekten tutuksuz yargılanma imkanı sağlansa, hala da bugün bu geçerli. Elbette ki koşullara bakıyorlar, elbette ki tahlil sonuçlarına bakıyorlar. Ama hani öyle bir insanın bence daha farklı bir koşulda yargılanması gerekir. Bu birinci mesele. Diğer mesele şu Semih Hanım. İki durum var. Birincisi, dünden beri Sayın Murat Çal'a yönelik olarak inanılmaz bir linç kampanyası başlatıldı. Ne hikmetse Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalıyorum diyen kim olursa olsun inanılmaz hakaretler, inanılmaz yaftalar, yapıştırmalar. Yani açık bir linç, açık bir faşizm var. Yani çok net söylüyorum bunu. Her birimize her gün, ben her gün tanıklık ediyorum, her gün şahit oluyorum bütün bu hakaretlere. Ben 15 yıl yakındır ekranlardayım. Zaman zaman AK Partili ve MHP oy vermiş vatandaşlarımız tepki gösteriyor. İşte siz bölücüsünüz, teröristleri destekliyorsunuz vesaire falan. Ama ben daha önce bir biçimiyle bu kitleyle birlikte onların bulunduğu alanda, siyasal alanda konuşmuş ya da orada bir takım çalışmalar yapmış biri olarak hayatımın en ağır hakaretleriyle karşılaşıyorum. Şimdi bu benim için bir şey ifade etmeyebilir de, cezaevinde olan ve savunma hakkı bir biçimiyle en azından diğerlerine oranla daha kısıtlı olan Sayın Çalık'a yönelik olarak getirilen ithamlar doğru değil. Ben Mehmet Murat Çalık'ın uzun bir süre daha cezaevine girmeden Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarının siyasal hırslarını ve bir biçimiyle belediye bütün
6: belediye yapılanmasını, belediye çalışmalarını Ekrem İmamoğlu'nun siyasi faaliyetleri doğrultusunda örgütlenmesini ve yönlendirmesine karşı çıkan biri olarak biliyorum. Dolayısıyla buna dair rahatsızlıklarında kimi zaman hem Ekrem Bey'e iletti hem başka mecralarda dile getirdi. Bunun doğru olmadığını, bunun sağlıklı sonuçlar üretmeyeceğini söyledi. Cezaevine girdikten sonra da zaten ben Ekrem Bey ile, yani siyaset anlamında söylüyorum, insan ilişkileri elbette ki sürebilir. Ama siyaseten farklı düşündüğünü, farklı bir biçimde yol alması gerektiği konusunda bir yaklaşıma sahip olduğunu biliyorum. Birçok avukat arkadaşımızla görüşüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin avukatları da süreci yakından takip ediyor. O avukat arkadaşlarımızın birçoğu da şunu söylüyor. Belediye başkanlarının çoğu Ekrem Bey'den özellikle son süreçte ciddi bir kopuş yaşıyorlar. Ciddi bir

0: kırılma yaşıyorlar.
1: Neden?
0: Yaşadıkları sürecin ya da uğradıkları şundan dolayı içinde bulundukları pozisyonun ya da içinde bulundukları koşulların sebebini Ekrem İmamoğlu olduğunu düşünüyorlar. Yani onun bu zorlamaları, bu dayatmaları, bu hırsları olmasaydı biz burada olmazdık yaklaşımının son derece hakim olduğunu net bir biçimde ifade ediyorlar. Bence Sayın Murat Çalık'ın, Mehmet Murat Başkan'ın yapmış olduğu açıklama aslında sadece CHP'de kalma açıklaması değil. Aynı zamanda ben net bir biçimde Sayın Ekrem İmamoğlu'yla yol yürümüyorum, yol yürümeyeceğim. Ben başka bir tür bir siyasetin içerisinde olacağım. Kendi partimde kalacağım. İçinde bulunduğum işte görev, sorumluluk yeniden iade edilirse orada halka hizmet etmeye devam edeceğim şeklinde. O yüzden burada ben çok net bir biçimde elbette ki siyasal anlamda bir kopuşun net bir biçimde olduğunu düşünüyorum. Kendisine yakın olan isimlerle de konuştuğum zaman da o isimlerde çok bu benim tezimi doğrulayan ifadeler kullandılar. Burada Sayın Murat Çalık'ın hem Ekrem İmamoğlu hem onun çevresinin hem onun siyaset yapma biçimine yönelik olarak çok derin bir takım hoşnutsuzluklar barındırdığını, bu sebeple de Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalmayı tercih ettiğini. Ama kimse şöyle ucuz bir yaklaşım içerisine girmesin. Efendim işte serbest bırakılmak için böyle davrandı. Kimse o koşullarda nasıl davranılması gerektiğini bir başkasına dikte edemez, etmemelidir. İnsanlar siyasal tercihlerini yapıyorlar. Bugün ilk defa yapılan bir şey değil ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalan herkesi bir biçimiyle yaptalanmak, bunlar devletle anlaştı, iktidarla anlaştı, şöyle oldu, böyle oldu yaklaşımları gerçekten son derece zedeleyici, son derece gerçekten inanılmaz derecede üzüntü verici. Aileleri içinde yani şimdi hatırlarsanız bir örnekle bitireyim, çok uzattım. Beyoğlu Belediye Başkanı sevgili İnan Güney, Ekrem İmamoğlu ben savunma yapmayacağım. Şimdi hani savunmadan bahsediyoruz. Savunma işte kısıtlandı vesaire falan bunu tartışıyoruz. Hepimiz de savunma kısıtlanmasın vesaire falan diyoruz ama
1: Evet.
0: şimdi bir savunma niyetinin gerçekten ne kadar olup olmadığı ayrı bir bir tartışma. Ama şunu söyleyeyim. Sevgili İnan Güney, hayır kardeşim ben bu yapının içerisinde değilim. Ben çıkıp savunma yapacağım. Ben suçsuz olduğumu düşünüyorum, suçsuz olduğuma inanıyorum ve çıkacağım mahkeme heyetine bu bütün iddialar neyse onlarla ilgili cevap vereceğim
1: Peki,
0: dedi.
1: peki.
0: Bunun üzerine Ekrem İmamoğlu ve ekibi İnan Güney'in üzerine yürüdüler. O mahkeme sürecinde inanılmaz hakaretler, inanılmaz küfürleşmeler. Şimdi bunu yapamazsınız. İnsanlara nasıl konuşacağını, nerede duracağını bunları dayatamazsınız. Bunlar doğru sağlıklı yaklaşımlar değildir. Yani siz cezaevi koşullarında bile birilerinin kendi hakkını ve hukukunu savunmasına izin vermiyorsanız o zaman vay memleketin haline vay ülkenin
1: Peki,
0: haline.
1: reklama çok
0: Demek
1: az
0: ki yarın bir
1: vaktim
0: gün
1: kaldı
0: başka
1: Ali
0: güçlerimiz
1: Aydar Bey.
0: olsa
1: Son bir cümle.
0: hemen bitirdim. Yani dolayısıyla buradaki mesele bir kırılmadır, bir ayrışmadır. Ben bunu bu çerçevede değerlendiriyorum.
1: Peki, şimdi Murat Çalık Cumhuriyet Halk Partisi'ne devam edeceğim dedi. Zeydan Karalar ben kolay değişen biri değilim dedi. İstikrarlı bir adamım. İşte partimiz iyi olsun diye çalışacağım dedi. O da CHP'de kaldığını söylemişti. Yine başka bir örnek, İstanbul'da Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen. O da yeni partiye geçmeyeceğini, CHP çatısı altında çalışmalarını sürdüreceğini söylemişti. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da aynı şekilde partide kaldı.
2: Mersin.
3: Vaat seçer.
2: Mersin.
1: Evet. Son bir dakika reklamdan önce sizin de yorumunuzu alayım. Sonra
2: bir dakika da
1: gidelim.
2: Şunu söyleyeyim o zaman. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalıp Ekrem İmamoğlu'nun dikte ettiği düşünceyi düşünmeyen herkes hain bu bakış açısıyla gittiğimiz zaman. Yani Ekrem İmamoğlu'nun ortaya koyduğu vizyonu ya da oluşturmak istediği algıya hizmet etmeyen, kendi yoluna bakmak isteyen herkes hain bu bakış açısıyla. Şimdi bakın, Tuzla Belediye Başkanı'nı kim belirledi? Ekrem İmamoğlu. CHP'den istifa etti, AK Parti'ye geçti. Beykoz Belediye Başkan Vekili adayını kim belirledi? Henüz bir suç filan işleme ortamı olmadan, bakın hani belediye başkanlığı yapmış da AK Parti'ye geçmiş, orada da şu deniyor ya, işte ceza almamak, kendini korumak için. Belediye meclis üyesiyken sadece CHP'de siyaset yapıp sonrasında Özgür Çelik ve Ekrem İmamoğlu tarafından aday gösterilip seçildikten sonra suça sürüklenmemek için kendisi CHP'den ayrılmayı uygun gördüğünü söylüyor. Bence burada birçok belediye başkanı, Murat Çalık da buna dahil, suça sürüklenen belediye başkanı olmaktan mağdurlar. Kendi arzularıyla değil ama yoğun baskıyla karşı karşıya kaldıkları için bu suçların içinde olduklarını düşünüyorlar ve bundan dolayı da cezaevinde olduklarını düşünüyorlar. Son bir örnek, madem CHP'ye geçmek belediye başkanlarını koruyorsa Zeydan Karalar Aziz İhsan Aktaş davasından 6 yılın üzerinde bir ceza aldı. Demek ki korumuyormuş.
1: Peki. Şimdi kısa bir ara, reklamların ardından devam edeceğiz.
3: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.

0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112.
1: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.
2: Kısacık bir ara ve beraberiz şimdi. Doktor Onur İste, Elif Şahin, Aytunç Erkin, Ferhat Murat ve Ali Haydar Fırat bu akşam konuklarımız. Şimdi gelelim Cumhurbaşkanı adayı özel mi yavaş mı tartışmasına. Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi şöyle demişti köşesinde. Şimdi Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı için muhalefetin ortak adayı olarak ortaya çıkma planı olduğu söyleniyor. Ekrem İmamoğlu'nun Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı seçilse dahi işte bize sahip çıkmaz. Ama Özgür Özel şimdiye kadar samimi olarak destek verdi. Ben Özgür Özel'e güveniyorum dediği ifade ediliyor. Mansur Yavaş da bu durumda ya İyi Parti, işte Zafer Partisi, Anahtar Parti'den oluşan milliyetçi blok üzerinden kendisine yeni bir şans yaratacak ya da ava giderken avlanmış olup Cumhurbaşkanlığı hayallerine veda edecek diyor. Böyle konuşulduğunu, böyle yorumlandığını ifade etmiş kendisi. Aytunç Bey, şimdi Abdülkadir Bey'in de açıkladığı gibi İmamoğlu'nun Özgür Özel'i desteklemesi mümkün mü? Yani İmamoğlu aslında bugüne itibariyle denklem dışı mı?
3: Evet, buna geçmeden önce ben Murat Çalık'la ilgili birkaç cümle söylemek istiyorum. Ali Haydar Fırat'ın her fikrine katılmamakla birlikte bu fikrine katılıyorum.
2: Hangi fikir?
3: Operasyondan önce sevgili Ali Haydar Fırat'ın dediği gibi Sayın Murat Çalık'la Sayın İmamoğlu arasında bir düzlem arasında bir farklılık vardı. Aralarında yani İmamoğlu'nun veliahtı diye değerlendirildiği o dönemde ama aslında bir kopuş vardı aralarında.
4: Semiha Hanım sataşma var lütfen.
2: Yok destekliyor sizi.
4: Bir konuda.
3: Destekliyor.
4: Sadece bu konuda.
3: İkincisi şu, Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalacağım açıklamasında şu vurguyu yapması Murat Çalık'ın dikkat çekici. Ben hukuki anlamda savunmamı yaptım. Yani gereken iddialara, gereken belgeleriyle cevap verdim vurgusunu yapması. Ve makam değil, ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilkesel anlamda savunuyorum vurgusu. Makam eleştirileri, yani bunlar bir kopuşu çok net bir şekilde gösteriyor bize. Birincisi bu. İkincisi, ben hani bizim mahallede, işte o mahalle bu mahalle olayı var ya, hani bizim mahalledeki şu durumu ben de şu durumdan ben de rahatsızım. Herkes her istediği fikri savunabilir. Her yerde de durabilir. Kimse kimseyi bu yüzden linç edemez. Ali Haydar Fırat CHP'de kaldığı için, Cumhuriyet Halk Partisi'nde kaldığı için, Vahap Seçer kaldığı için veya işte Mansur Yavaş böyle bir politika izliyor diye linç edilemez.
2: Keşke.
3: Yani bu şekilde olmalıdır. O hain, bu şey ya bu.
4: Hele sosyal demokrasi dediğimiz
3: bu üsluptan, kavramda. Bu üsluptan bir kere kurtulmak zorundayız. Yani bu bize bir şey kazandırmıyor. Bizi dar bir labirent içinde birbirimize yankı odalarında attığımız sloganlar üzerinden kalıyor. Yani bizim sonuçta insanları ikna etmek gibi bir durumumuz var. Bizim derken siyasetçilerden bahsediyorum. Gazeteciler de sonuçta olduğunu, yaşananları somut bir şekilde halka aktarmak zorunda. Gerçek üzerinden. Kim ne yapıyorsa. Hı hı. O yüzden ben Vahap Seçer kalıyor, linç ediliyor, şu linç ediliyor. Ya bunlardan bir kere uzak durmak zorundayız. Çünkü 2023'te Sayın Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı seçilseydi bugün piroydu. Bugün hain diyenlerin tırnak içinde lideriydi. Yani bu da bir gerçeklik. Meral Akşener linç edildi. Ama Meral Akşener eğer o dönem seçim kazanmış olsaydı kraliçeydi. Yani tırnak içinde bunları ifade ediyorum.
2: Ya da o gün masadan kalktı diye kızanlar bugün haklıymış kadın dediler. İşte,
3: yani şimdi mesela o dönem Sayın Akşener kazanacak aday vurgusu yapıp Mansur Yavaş'ın ismini, Ekrem İmamoğlu'nun ismini öne çıkardığında bugün geldiğimiz noktada o zaman niye Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu iki forvet tartışması yapıyoruz? Yaptık ya da...
2: Hadi yapalım oraya gelelim.
3: Evet. Şimdi...
2: Yani kendisine gelecek bir siyasi yasak durumunda kimi işaret eder? Tabii Ama en başta acaba artık yavaş yavaş denklem dışı mı kalıyor kendisi? Ve Ekrem İmamoğlu bu yasak sebebiyle özel mi der, yavaş mı der mesela? Abdülkadir Selvi'nin yazısı, güvenmediği Mansur Yavaş'a yani doğru olabilir
3: bilmiyorum.
2: Mi?
3: Sayın Selvi'nin kaynaklarının nereden olduğunu bilmiyorum. Sonuçta
2: Ekrem Bey'in,
3: Ekrem Bey'in bu cümleleri kime kurduğu, nerede kurduğu, ne zaman kurduğu konusunda veya cezaevine birisi ziyaret eder, o ziyarette o kişiye söylemiştir. O kişi de bunu anlatmıştır. En azından isim vermeden bile olsa burada bu kişi üzerinden diye denilebilir. Böyle bir bilgimiz yok. Şimdi bu aslında 2023 seçimleri öncesinde de bu tartışma çok yapılmıştı. Yani muhalefetin adayı kim tartışması çok ciddi bir şekilde başlatılmıştı. Ve bu sonuçta baktığımızda kime yaradı veya kim kazandı bu tartışmadan. Ve bugün gelinen noktada da 2028'in Nisan ayında olma ihtimalinin yüksek olduğu bir cumhurbaşkanlığı seçiminde bu kadar erken bir tartışmanın başlaması ne kadar doğruydu? Bu tartışmayı iktidar mı başlattı 2028 seçimleri için? Hayır. Cumhuriyet Halk Partisi başlattı. Bunun hakkını verelim. Çünkü 31 Mart seçimlerinden hemen sonra Sayın Özgür Özel birkaç gazeteye röportaj verdi ve iki forvetim var dedi.
2: Evet.
3: Ekrem İmamoğlu ve Sayın Mansur Yavaş ve Sayın İmamoğlu dedi. Yani şimdi bu tartışmaya oradan başlarsan zaten birincisi o düğmeyi yanlış iliklemiş oluyorsun. Şimdi bu tartışmaya açtığın kapısını tabii ki iktidar cenahı buradan yüklenecek ve tartışma sürecektir. Şimdi gelinen noktada biz o ben süreci kısaca özetlediğimizde özet olarak bakarsak alt alta sıraladığımızda bir Ekrem İmamoğlu'nun ön seçim denilen bir sistemle 15,5 milyon kişinin oy verdiği bir adaylaştırma süreci yaşandı. Fakat buna Mansur Yavaş'ın itiraz ettiğini gördük. Bu bir erken çıkıştır dedi. Hatta şunu da biliyoruz, Mansur Yavaş bu bir erken doğum olur vurgusu da yapmıştır. Şimdi o yüzden düğme yanlış iliklendiği için arkasından o düğmenin yanlış iliklenmesi devam etti. Ve şimdi geldiğimiz noktada bir diploma sorunu var. Ve diploma sorunundan dolayı da Ekrem İmamoğlu'nun eğer diploması iptal edilirse, karar onanırsa bu iş bitecek. Ve orada şimdi Ekrem İmamoğlu'nun olmadığı bir denklem yaşanacak. Tabii ki burada iki forvet denildiği için o iki forvetten biri saha dışı kaldığı için diğer sahanın içinde kalan diğer ismin Mansur Yavaş olduğu ve Yavaş'ın isminin de bu kadar çok öne çıkarıldığını görüyoruz. Peki Mansur Yavaş burada nasıl bir tavır alıyor? Ya beni bu tartışmanın içine sokmayın diyor. Bu kadar ismimi bu kadar gündeme getirmeyin diyor.
2: Yani bir de deniyor ki Mansur Yavaş'ın ismini gündemde tutup adaylık müracaatı başlayınca muhalefetin ortak adayı olarak ortaya çıkma planı olduğu iddiası
3: var. Tabii ben bunu yazdım zaten. Yani %50+1'e ulaşmak için CHP'nin de değil, Yeni Parti'nin de değil, İyi Parti'nin de değil, bütün muhalefette olacak partilerin ortak adayı olma ihtimalini ve ortak aday olabilmenin şartlarını arayan bir Mansur Yavaş portresi karşımıza çıkıyor. O yüzden bugünkü tartışmalar Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanı ama Yeni Parti lideri Özgür Özel'le görüşüyor. Güven Park'a gidiyor.

0: ama CHP'li yetkililerle de görüşüyor. Şimdi bu şekilde bir denge politikası izliyor.
1: Ha, buna kadar bayrak, İYİ Parti'nin bayrak mitingine katılıyor.
0: İYİ Parti'nin bayrak mitingine katılıyor. Veya hukuk kurultayına katılıyor. Yani toplantısına, çalıştayına katılıyor pardon. Evet. Şimdi o yüzden burada buna kadar sürdürülebilir bunu zaman içinde göreceğiz. Ama bu bir denge politikası. Sayın Yavaş da bu şekilde böyle bir çizgi izliyor.
2: Peki şu
0: ben Ekrem İmamoğlu'nun içeriden Özgür Özel aday olsun, Selin Sayak Böke aday olsun, Ekrem Mansur Yavaş aday olsun gibi bir cümle kurmaktan ziyade sonuçta baktığımızda eğer iktidara gelemezse Cumhuriyet Yeni Parti veya işte kendisini de nasıl diyeyim kendisine yakın isimlerden biri iktidarda olamazsa bu tutukluluk süresinin devam edeceği. Yani bu bir gerçeklik. Şimdi şunu da göreceğiz. Yani biz bir seçim sürecine daha girmedik. Yani o seçim düzlüğü daha başlamadı bizim için. O düzlük çıkılsın bakalım bir. Orada anketler, kamuoyu yoklamaları, kim kiminle ne yapacak, nasıl olacak? Yani biz şimdi Ekim-Kasım ayını daha görmeden 2028'deki seçimi konuşuyoruz. Bir Ekim-Kasım çıksın. Kasım ayında yeni parti kurultayını yapsın. Evet. Oradaki vitrin ortaya çıksın. Kim kiminle ne yapıyor bu netleşmeye başlasın ve ondan sonra şekillensin.
2: Peki şu kulağınıza nasıl geliyor Aytunç Bey? Ardından Ali Haydar Bey'e gideceğim. Yani işte Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı seçilse bize sahip çıkmaz. Şu ana kadar ciddi bir desteğini de görmedik. Ama Özel şimdiye kadar samimi olarak destek verdi. Ben güveniyorum ona. Cumhurbaşkanı seçilirse bizi çıkarır. Kulağınıza ya nasıl şimdi geliyor? Tabii ki bunun doğru olup olmadığını gerçekten deyip demediğini bilmiyoruz.
0: Saraçhane'de Mansur Yavaş'ın yaptığı konuşma. Birçok belediye başkanı operasyonu yapıldığında Sayın Yavaş'ın koyduğu tavır. Zaten hukuk vurgusunu
2: Silivri'ye gidip gelmesi.
0: Veya Çağlayan'daki o gözaltı sürecindeki tavrı. Şimdi bunların hepsi Sayın Yavaş'ın ne yapabileceğinin, ne yapmak istediğinin göstergesidir. O yüzden Sayın Selvi biraz daha CHP yeni parti içinde ne kadar gedik açabilirim belki de düşüncesiyle de yazmış olabilir bu kulisi. Bilmiyorum yani bir amacı olabilir ama sonuçta Sayın Yavaş şunu da yaptı. 19 Mart'ta gözaltına alındıktan sonra İmamoğlu tutuklandıktan sonra adaylığımı askıya alıyorum dedi. Adaylık serüvenimi askıya alıyorum dedi. Bu da bir gerçeklik.
2: Peki. Ali Haydar Bey, sizce biz Özgür Özel, Mansur Yavaş rekabeti görür müyüz? Ne diyorsunuz?
3: Ya bugün için bunu söylemek çok olası değil. Ama şunu görüyorum ya da en azından bugün itibariyle belki şu söylenebilir. Ben Sayın Mansur Yavaş'ın çok yeni partiye geçeceği kanaatini taşımıyorum. Belki bağımsız olabilir, belki Cumhuriyet Halk Partisi'nden kalmaya devam edebilir. Bir açıklama yapmıştı geçen günlerde. Bir gelişme olursa benden duyacaksınız. Şöyle net bir tavır ortaya koymamıştı.
2: Ama şunu söyledi, Sayın Yavaş'ın kendi ağzından yapılmamış hiçbir açıklama, kendisi adına verilmiş bir karar veya alınmış bir tutum olarak değerlendirilmemelidir. Yani aslında bir bakıma Cumhuriyet Halk Partisi'ni yalanladı. Niye bunu söylüyorum? Çünkü CHP sözcüsü Müslüm Sarı'nın Mansur Bey, CHP'nin siyasal ve kurumsal kimliğinin içinde siyaset yapmaya karar vermiş durumdadır. Kendisiyle görüşüyoruz. Sürekli bir istişare ve iletişim halindeyiz. Aramızda hiçbir sorun ve problem yok. Bu sözleri hani bir karmaşaya aslında yol açtı ve ardından belediyeden Yavaş'ın siyasal geleceğine veya herhangi bir siyasi kararına ilişkin bir görüşme gerçekleşmemiştir dendi. Buyurun.
3: Şimdi sizin referans verdiğiniz mesele önemli. Sayın Müslüm Sarı, Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü, Cumhuriyet Halk Partisi'nde hala resmi olarak bulunan Sayın Mansur Yavaş'a ilişkin olarak Sayın Mansur Yavaş partimizdedir diyor. Şimdi tersi bir durum söylenebilir mi? Şu anda hala meşru, yasal Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesi. Partiden istifa etmemiş, partinin belediye başkanı olarak biliniyor, öyle kabul ediliyor. Dolayısıyla kendisi bir açıklama yapıp ya da ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne ayrılıyorum, bağımsız kalacağım ya da başka bir partiye geçeceğim açıklamasını yapmadığı sürece Sayın Müslüm Sarı'nın yaptığı açıklama meşrudur. Doğru bir açıklamadır. Yani Ha, bunu yalanlıyorsa şunu da söylemesi gerekirdi bence Sayın Yavaş'ın. Eğer Sayın Müslüm Sarı'nın dediğinde bir yanlışlık varsa ki bence yok. O zaman ben bu parti değilim demeniz gerekir. Yani Müslüm Sarı'nın açıklamasına
2: niye sizce kendisinden artık bu netliği duymuyoruz? Yani ben evet Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalıyorum ya da hayır ben yeni partiye geçiyorum. Yani bu tutum neden net değil?
3: Çünkü bir takım biraz önce sevgili Aytunç Erkin'in söylediğine, ben de normalde Aytunç Erkin'e katılmıyorum ama bu söylediklerine katılıyorum. Bir karşı hamle olarak söyleyeyim.
2: Ne güzel. Karşılıklı katılmalar.
3: Şu var. Şimdi Semih Hanım bakın. Mansur Bey muhalefet cephesinde bütün şeyleri, partileri ya da var olan aktörleri, siyasal aktörleri, yapıları kendince bir arada tutmaya çalışıyor. Daha doğrusu hepsine eşit mesafede kalmaya çalışıyor ama en az eşit mesafede kaldığı parti de şu anda içinde bulunduğu parti olan Cumhuriyet Halk Partisi. Yani yeni partinin etkinliklerine katılıyor, İyi Parti'nin etkinliklerine katılıyor. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugüne kadar yani mahkeme kararından sonraki herhangi bir etkinliğine katılmadı. Yani elbette ki genel başkan yardımcılarıyla zaman zaman görüşmeler oluyor, sohbetler oluyor. Ama bir siyasal tavrın ortaya konup konmaması meselesinde Sayın Yavaş henüz bugüne kadar net bir tavır ortaya koymadı.
2: Peki ben bir nevi rica edeceğim sizden. Çünkü tam bu noktada hani neden kendisinden net bir tutum yok diye sordum ya. Burada biraz da meclis aritmetiğinin göz önünde bulundurulduğu konuşuluyor. İşte hani kendisinin de siyasi kararını etkileyen önemli bir faktör acaba olabilir mi? Bunu soracağım. Şimdi meclisindeki dengeye baktığımızda 148 üyeli Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde salt çoğunluk 75. AK Parti 50, CHP 49, Yeni Parti 30, MHP 9, Bağımsız 7, Yeniden Refah 1, BVP 2. Yani şurası şu nokta. Ya bu tarafa geçse 30, bu tarafa gelse 49. Buradaki dengeyi gözetmesi gerektiği de bir taraftan konuşuluyor. Buna yorumunuzu alayım Ali Aydar Bey.
3: Yani bu bir hani bence daha tali bir mesele. Yani daha ikincil bir mesele. Birincil mesele şu. Sonuçta Cumhuriyet Halk Partisi Eylül ayı sonuna kadar bütün belediye başkanlarından çok net bir biçimde tavırlarının belirlemesini istiyor. Yani kalan arkadaşlar kalırlar, giden arkadaşlar giderler. Ama bu ila nihai sürecek bir durum değildir. Yani Mansur Bey bunu seçim sattığı haline kadar ya da adaylık sürecine kadar sürdürmeyi düşünüyor mu bilmiyorum ama Cumhuriyet Halk Partisi için böyle bir zaman yok. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi çok net bir biçimde bu il başkanları toplantısı yaptı. Bundan sonra belediye başkanları toplantısı yapacak ama belediye başkanları toplantısına giderken belediye başkanlarının kendi tavırlarını net bir biçimde belirlemesini istiyor. Herhangi bir belediye başkanı arayıp da illa bura gelin demiyor. Hatta Sayın Müslüm Sarı'nın Sayın Özgür Özel'e yönelik olarak lütfen artık belediye başkanlarına müdahale etmeyin. Bırakın kendi kararlarını kendi versinler yaklaşımı da belki bu çerçevede ele alınabilir. Ama şunu söyleyeyim. Birincisi ben Mansur Bey yeni partiye geçse bile ben Ekrem Bey'in Mansur Bey'in adaylığına çok sıcak bakacağını düşünenlerden değilim. Hmm. Orada bir aday olursa yeni partide o elbette ki kendi kararlarıdır. Biz de dışarıdan başka bir takım siyasal tercihleri olan insanlar olarak bunu elbette ki izleriz, değerlendiririz. Ama görünen o ki Özgür Bey'in adaylığının daha Ekrem Bey tarafından daha sıcak karşılanacağını ve destekleneceğini ben Mansur Bey'in de haklı olarak ve meşru olarak Ekrem Bey'in hani Ekrem Bey olmadı işte Mansur Bey yapalım tercihinin de kendisi açısından biraz daha onur zedeleyici bir tutum olabileceği duygusunu peki taşıyacağını düşünüyorum. Yani biz ana aktörü yapamadık, ikinci aktörü, ikinci oyuncuyu, ikinci forveti sahaya sürüyoruz gibi. Ama hani Cumhuriyet Halk Partisi içinde bir adaylık meselesi olur mu? O elbette ki daha sonraki zamanda konuşulacak, tartışacak bir meseledir.
2: Peki,
0: şimdi,
2: Onur
0: çok
2: Bey.
0: Özür dilerim, araya gireyim ben bir ama bir şey söylemek
2: destekleyeceğiniz
0: istiyorum.
2: Destekleyeceğiniz bir nokta daha mı çıktı?
0: Ya şeyi Haydar
2: evet,
0: Fırat'ı mı?
2: Evet, Ali Haydar Bey.
0: İstanbul'da bir kahve içeriz, çok destek şeyi buluruz birbirimizle herhalde. Veya Ankara'da beni ağırlar Ali Haydar.
3: Başım Fırat. Üstüne.
0: Şimdi Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada aslında bir yalan.

0: anlamadan ziyade bir konuyu kamuoyunu aslında bilgilendirme açıklaması diyebiliriz. Şu anlamda
1: evet.
0: Müslüm Sarı'nın, CHP sözcüsü Sayın Müslüm Sarı'nın yaptığı açıklamanın ardından kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına bir hususu açıklığa kavuşturmak isteriz diye başlıyor ve devam ediyor. Sayın Mansur Yavaş da Sayın Müslüm Sarı arasında Yavaş'ın siyasi geleceğine veya herhangi bir siyasi kararına ilişkin bir görüşme gerçekleştirmemiştir deniliyor. Yani ben CHP'de kalmayacağım, kalacağım gibi bir görüşme gerçekleşmediği vurgulanıyor ve arkasından deniliyor ki Mansur Yavaş'ın şu aşamadaki önceliği Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki dengeler, belediye meclisinde boşalan görevler için önümüzdeki günlerde seçim olacaktır. Bu süreçte ortak iradenin korunması, birlik ve beraberlik içerisinde hareket edilmesi önem taşımaktadır. Özellikle son günlerde Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik bir operasyon yapılacağı ve belediye meclisindeki dengelerin değiştirilerek belediye yönetiminin AKP'yi AK Parti'ye geçeceği yönünde bir takım
1: yani
0: çevreler
1: izler.
0: Şimdi baktığımız zaman biraz önce dediğiniz gibi o 49-30 hani bu dengeyi burada, evet, korumaya çalışan bir çizgisi var. Ve son cümlesi önemli. Gerekli gördüğümde açıklamayı bizzat benden duyarsınız demiştir Yavaş ve ben, evet, bu noktadayım diyor hala.
1: Aynen öyle.
0: Ama Cumhuriyet AK Partisi'nden kopuğum, ayrıyım, değilim diye bir cümle kurmuyor.
1: Evet. Muhalefetin seçim şansını kim arttırır Onur Bey sizce? Mansur Yavaş mı, Özgür Özel mi?
2: Bu
1: bugünden baktığınızda.
2: Bugünden baktığımız zaman çok spekülatif bir soru. Yanıtı da öyle olacak, öyle olduğu için. Şimdi
1: teşekkür ederim.
2: Benim açımdan da öyle olacak.
1: şimdi çok açık sözlü buldum sizi. Buyurun.
2: Bu aşamada aslında idarenin kararlılığının hukuka uygunluğu karinesi var bizde. O şu demek. Mesela idare bir karar veriyor. Onun bir mahkeme kararıyla, bir yürütmeyi durdurma kararıyla veyahut da bir işte kesinleşmiş bir kararla bozulana kadar o karar geçerli. Nedir bu? Sayın İmamoğlu'nun diplomasını iptal eden bir karar var. Dosya kesinleşmemiş olsa bile aleyhe bir yürütme durdurma kararı olmadığı için idare aleyhine şu anda gerçekçi olmak lazım. Yani bu karara katıldığım için söylemiyorum. Hatta ciddi eleştirilerim var. Buna mukabil kararın neticeleri açısından konuşuyorum. Sayın İmamoğlu bugün seçim olsa aday olması mümkün değil. Nasıl aday olabilir hukuken? Ya yürütmeyi durdurma kararı verilir. Şu anda o aşamada mahkemelerin bunu verme yetkisi var. Hı hı. Ya da esas hakkında davayı kabul eder. Böyle bir durumda bu benim şimdi ifade ettiğim şeyi Mansur Bey de biliyor. Özgür Bey de biliyor. Herkes biliyor. Yani bu stüdyodaki diğer kişilerin de bildiğini düşünüyorum. Hepimiz biliyoruz. Böyle bir noktada Ekrem Bey'in adaylığı ve adaylığının baki kalması aslında potansiyel Cumhurbaşkanlığı adayını koruyor. Şimdi ben de spekülasyon yapmaya başlayacağım bundan sonra. Böyle bir noktada şimdi siz Cumhurbaşkanı adayı olsanız, isteseniz, gönlünüzde bu yatsa. Yatsa bir an. Yani bir an için düşünüyorum. Şimdi.
1: Hadi sizin için.
2: Tamam. Teşekkür
1: ederim. Bir dakikalığına buyurun.
2: Bir an için bir dakikalığına Cumhurbaşkanı adaylığı yapsa. En konforlu hissedeceğiniz yer önünüzde sizi koruyan, eleştirilerden koruyan başka bir adaylığın olmasıdır. Ve onu da biliyorsunuz ki bu hukuki konjonktürde o adaylık şu an için mümkün değil. Dolayısıyla zamanı geldiği zaman zaten size sıra gelecektir. İkinci, üçüncü sıradaki herkes böyle düşünür. Siz de olsanız böyle düşüneceksiniz. Çünkü Ekrem Bey'in hukuki engeli olacak. Ancak şimdi Ekrem Bey çekilsin ben geleyim demek herkesi eleştirilere çok açık hale getirir. Kamuoyunun önüne atar. Kendi belediyenizde bile sizi çalışamaz hale getirirler. Eğer Semiha Şahin olarak belediye başkanıysanız eğer. Olsaydınız eğer böyle bir simülasyonda. Sanırım Mansur Bey de. Bu arada Mansur Bey biraz sanki ben kamuoyunda onun siyasi yaklaşımının hani böyle bir kasıt olmadığını biliyorum ama netice olarak küçümsendiğini düşünüyorum. Mesela kesin ekşi sözlüğe baktım. Mansur Yavaş başlığına girdim. Bundan çok değil 10 yıl önce birisi şöyle yazmış. Gönlümün belediye başkan adayı ama Türkiye'de tanınmıyor. Pek de bir şey olması mümkün değil. Daha 10 sene geçmeden aynı kişi hiç konuşmadan her akşam televizyon programlarında kendini konuşturuyor. Her akşam da potansiyel Cumhurbaşkanı adayı olduğu noktasında bir sürü insanı, hiç tanımadığı insanı ikna ediyor.
1: Bu sessizliğiyle mi acaba bunu yapıyor?
2: Sessizlik.
1: Bir şekilde kendini gündemde tutuyor.
2: Politik hamlelerinin bir tanesi sadece. Başka bir şey daha var. Bir kere Ankara Belediye Başkanı olarak çok yüksek bir oyla seçildi. Denge siyasetini çok iyi yapıyor. Yeni partinin kongresine gidebiliyor. İyi Parti'nin kongresine gidebiliyor. Aynı zamanda veya bir toplantısına katılabiliyor. Yeni partiyle çok sıkı ilişkisi var. Ama Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsünü açıkça yalanlıyor olmasına rağmen henüz oradan da ayrılmıyor ve açıklamasında da diyor ki Ben belediye meclis noktasındaki o meclis üyeliklerindeki o sayılara da dikkat etmek zorundayım hizmet etmek için diyor. Bu aslında ciddi bir denge siyasetidir.
1: Çok yani, akılcı bir şey.
2: Demirel'den sonra pek alışık olmadığımız bir siyaset metodudur bu anlamda. Ama şunu da ifade etmek lazım kim aday derken. Bugün genel başkan olduğu gündeki Özgür Özel'in toplumdaki algısı ve duruşuyla bugünkü Özgür Özel'in toplumdaki duruşu ve algısı da başka. Bunu da kabul etmek lazım.
3: Daha kuvvetli.
2: Çok daha kuvvetli. Çünkü

0: Şimdi muhalefet seçmeni olmayan birilerinin bile çok kızmadığı, aslında ya içten içe iyi de çalışıyor dediği, samimiyetini takdir ettiği bir insan haline geldi. Ki politikada...
1: Katılacağını zannetmiyorum
0: Yok, hayır, şu anlamda katılmayabilir. Bakın politika şöyle bir şeydir. Bir pasta gibi düşünün lütfen seçmeni. Pastanın 100 tane şey var. 1, 2, 3, 4, 5, 100 tane o hücresi var diyelim. O hücrelerin tamamına hiçbir politikacı ulaşamaz. Hangi politikacı 100 tanenin yüzüne de ulaşmaya çalışıyorsa 100'üne de ulaşamaz. Ya şimdi Erdoğan mesela başarılı bir politikacı bu anlamda. Hiç gördünüz mü toplumun bütün kesimlerine ulaşmaya çalıştığını politika yaparken? Hizmet ayrı bir noktadır. Ama yapmaz. Bazılarını dışlar, bir küme çizerken de potansiyellerini hedefler. Bu böyle yapılır politika.
2: Politika yaparken diyorsun.
0: Politika yaparken.
2: Hizmet açısından %7 ya, aldığı defneye
0: korumak şey değil. Hepsi için söylüyorum.
2: Yaptığını
0: Mansur
2: biliyorum.
0: Bey de Mansur Bey üzerine örnek vereyim. Bir Mansur Bey gördünüz mü mesela? Herkesi bir anda hedeflediğini. Hayır yapmaz.
2: Gördük işte görüyoruz zaten hayır, mesele görmüyorum. Bu zaten.
0: Birini reddetmek zorundasınız. Ya yani çok marjinal bir kesim.
2: Kimi
0: mesela...
2: reddetti mesela Mansur Yavaş? Reddettiği bir grup söyle. Dem de dahil.
0: Dem de dahil evet.
2: Reddetti dahil. Mi?
0: Yani hukuk çerçevesinde yaklaşıyor. Ama etnikçi taleplere çok net. Havet bile demiyor.
2: Hayır,
0: kabul etmek lazım.
2: Hayır, hayır.
0: Çok net yani.
2: CHP'de belediye başkanı olduktan sonra 2023 seçimlerinde yaptığı konuşmaları göz önünde bulunduralım.
0: Ne var
2: mesela
0: onda?
2: En basiti İç Anadolu seçmenine sesleneceği ifade edilmesine rağmen savunma sanayiyle ilgili cümlelerinden bahsedeyim mesela.
0: İyi bir şey
2: 2023'ten
0: işte.
2: Sonra bunların hiçbirini duymayacağız. Hı. 14 Mayıs'tan sonra bu konuların hiçbiri konuşulmayacak. O İzmir'e getirilen... bizim TCG Anadolu hani, gemimiz mesela şey, hiç konuşulmayacak dedi.
0: Nasıl bu yani tok şuradan anlıyorum. Benim söylemeye gibi. Çalıştığım şey başka bir şey. Hani konu sanki değişiyor gibi bu şeyle. Yani söylemeye çalıştığım şu siyasetin ya bunu Obama için konuşalım rahat edelim o zaman şey olmasın. Obama Amerika'da veya Trump Amerika'da her seçmeni hedeflemez. Siyaset böyle çalışmaz.
1: Peki buradan benim, nereye varıyoruz yani
0: şunu
1: biz?
0: Şey yapmaya çalışıyorum. Ama bir her seçmeni hedeflemiyor olmanızla birlikte az düşmanınız olması da önemlidir siyasette. En azından düşman azaltmak. Özgür Bey artık kendisine oy vermeyenlerin de nefret objesi ya da kızdığı öteki adam değil. Sevilen bizim çocuk ama oy vermeyebiliriz sıradan adam için. Yoksa şu değil.
1: Siyasete, samimi bulunduğu için.
0: Evet samimi bulundu. Yoksa siyaset esnafı tabii ki Özgür Bey'e oy vermeyecek. Yani hardcore bir AK Partili tabii ki vermeyecek. Hardcore bir yeni partinin AK Parti'ye oy vermeyeceği gibi. Ama... Önemli olan ortada geçişkenliği sağlanır bir %2'lik, %5'lik kitle vardır. Siyaset de onlar için yapılır. İşte o noktada Özgür Bey artık kabullenildi. Böyle bir noktada aslında belki forvetlerin sayısı artıyor diyebilirim. Hani oyun kurucu deniliyor ama bu aşamada şimdi yine spekülatif bir cevap vereyim. Ben oyun kuruyor olsaydım şu anda, ben bugün Cumhurbaşkanı adayım şudur demezdim. Bu dediğiniz noktada eleştirilere açık hale gelecektir. Bunu Mansur Bey de biliyor, bunu Özgür Bey de biliyor, bunu Ekrem Bey de biliyor. Bunu herkes biliyor.
1: Şu peki an, son olarak...
0: Ekrem Bey herkes önünde bir koruma kalkanı.
1: Evet, Özgür Özel biraz da yalnız mı yol alıyor artık?
0: Bu şey, belki şöyle sormak lazım. Belli siyasette seviyelere geldiğiniz zaman, genel başkan falan olduğunuz zaman mesela yalnızlaşmak muhakkak bir sonuç. Çünkü Türkiye'deki siyasi partiler kanunu, yani... sadece bu Özgür Bey açısından söylemiyorum, Tayyip Bey açısından söyleyebilirim, Devlet Bey açısından söyleyebilirim, diğer sayın genel başkanlar açısından da söyleyebilirim. Genel başkanı bir seçilmiş kral haline getirir her yerde. Burada ekibinizi azami sürede koruyabilirsiniz ama mutlak şekilde asla koruyamazsınız. Çünkü tek adamla emrediyor sistem size. Böyle bir noktada Özgür Bey yalnızlaşıyor mu derseniz, evet grup başkan vekilliğindeki o arkadaş grubundan eminim yalnızlaşıyordur. Ama sistem bunu zorunlu kılıyor mu diye sorarsanız evet sistem de bunu zorunlu kılıyor derim.
1: Biraz
0: hatta bazen faydalıdır böyle şeyler. Neden? Dostluk için mesela şey ahde vefa çerçevesinde bazı noktalarda bazı yanlışları da savunmak ya da bazı eksikleri de reddetmemek zorunda kalırsınız. Ama genel başkan olduğunuz zaman süreç bunu getirdiği için biraz daha kendiniz olma fırsatı da veriyor bu sistem size. Hmm,
1: peki bu konuyla ilgili Özgür Özel'in açıklamaları da var. Bir onlara da kulak verelim. Onun üzerinden devam edelim. Gelsin ekrana şimdi izleyelim.
3: Kılıçdaroğlu baba ne oldu?
4: Ha, o Ankara'da.
3: O ne yapıyor?
4: Kafasına göre bizim binada oturuyor.
3: Otursun.
4: Sayılı gününü sayıyor.
3: İnşallah iyi olur.
4: İnşallah. Toparlayacağız işleri sen
3: i̇nşallah.
4: Merak etme.
3: Kılıçdaroğlu baba ne oldu?
4: Ha, o Ankara'da.
3: O ne yapıyor?
4: Kafasına göre bizim binada oturuyor.
3: Otursun.
4: Sayılı gününü sayıyor.
3: İnşallah iyi olur.
4: İnşallah.
1: Peki, bir toparlayacağız işleri.

0: Peki buyurun. Bir şey söyleyeceksiniz.
1: Biraz önce bahsettiğim hani böyle oy geçişkenliği sağlayabilecek %2-3'lük bir seçmen güruhu vardır ve aslında onlar belirler dedim ya 50 artı bir sistemin içinde. Biraz önce bir teyze gördük ya. Hı hı. O teyze AK Parti'ye de oy verir. O teyze CHP'ye de oy verebilir. O teyze Yeni Parti'ye de oy verebilir. İşte mevzu onları kazananın kazanıldığı bir yerdir. Özgür Bey'in artık oraya erişebildiği derken bu görüntüden bahsediyor.
0: Öyle mi? Erişebiliyor mu Özgür Bey böyle bir büyük kitleye artık?
2: Erişebiliyor olsa araştırmalar içerisinde CHP'nin 21 Mayıs'ta aldığı oyu CHP ve Yeni Parti lehine daha fazla olmakla beraber paylaşıyor olmaz. Yani %28-29 bandında oyları çıkıyordu 21 Mayıs öncesinde CHP'nin. Şu anda 19'a 10, 20'ye 10, 18'e 11 gibi araştırma sonuçları çıkıyor. Yani buradan bahsedildiği gibi AK Parti'ye oy veren, MHP'ye oy veren, Büyük Birlik Partisi'ne oy veren, işte İyi Parti'ye oy veren seçmenlerden oy almadığı gözüküyor. Hatta bazı benim güvendiğim en azından Betimar gibi, Gener gibi. Betimar son iki seçimi birebir tahmin etmiş bir şirket olduğu için vurgu yapıyorum. O firmaların araştırmalarında İyi Parti'nin biraz daha yükseldiğini görüyoruz. Yani muhalefet seçmenini dahi tek çatı altında çok fazla toparlama potansiyeli olmayan Özgür Özel'in ki kapsayıcılıktan bahsediyoruz. Özgür Özel çıkıp özellikle boykot açıklaması yaptığında işte iktidar seçmenini de ötekileyerek onlar pek kitap okumaz. O yüzden bizim seçmen kitlemiz daha çok kitap okuduğu için kitap satan şirket daha fazla zarar görecek diye bir nevi aslında yine AK Parti seçmeninin tırnak içinde cahil olarak kodlanacak bir açıklamaya imza atmıştı. Ki keza AK Parti seçmenini hakaretamiz bir şekilde değerlendiren bir kız vardı, bir kadın vardı İzmir'de. Hı hı. İşte beyni nokta noktalanmış şeklinde tarif etmişti, hatırlayacaksınız. Onu da alıp baş köşeye çıkartmıştı Cumhuriyet AK Partisi Genel Başkanı olduğu dönemde Özgür Özel. Dolayısıyla öyle hiç kapsayıcı, böyle bütün seçmeni kucaklayıcı bir tarzı görmüyoruz. Bunun açıkça altını çizeyim. Öteki taraftan baktığımızda ben Özgür Özel'in genel başkan olduğu ve CHP'nin başında olduğu 2 yıl 7 ayda halkın sorunlarını önceleyen, halkın sorunlarına vurgu yapan, ekonomideki problemleri, bakın sadece ekonomiyle ilgili yaptığı bir iki açıklama var. Birisi rakıyı ucuzlatmaktır, alkol sağlığa zararlıdır. Bir hedef fiyat koymuştu. Onun dışında da ekonomiyle ilgili somut bir önerisini görmedim. Gerçi onun da nasıl ucuzlatacağını sac ayaklarını yere koyduramamıştı. Yani halkın sorunlarına inmediğinizde şu anda en büyük parti benim gördüğüm araştırmalarda özellikle kararsız seçmen dağıtılmadan kararsızlar. Bunların da odaklandığı mesele ekonomi. Siyasetinizin merkezine ekonomiyi koymadan, ekonomiyle ilgili bir adım atacağınızı somut bir şekilde hissettirmeden kapsayıcı bir noktaya gitme şansınız söz konusu değil. Mansur Yavaş konusunda da benzer bir durum var. Yani Mansur Yavaş'ın ben net olduğu hiçbir anı hatırlamıyorum. Hiç netlik siyasi kariyerin içerisinde olan bir isim değil Mansur Yavaş. Yani iki cami arasında beynamaz diyebileceğimiz atasözlerimizde yer alan ne İsa'ya ne Musa'ya hep kendisi aman şu eleştirmesin, aman Ali Rıza Bey keyfimiz kaçmasın tarzında bir siyaseti merkezine koyan, belki Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda bu tutan ama Türkiye gibi çok bölgesinde iddialı, küresel bir yolda ilerleyen bir ülkenin Cumhurbaşkanı adaylığında ben yeterli bir durum olarak görmüyorum. Çünkü bakın burada şu anda yaptığı açıklama bile çok kafa karıştırıcı. Yani Müslüm Sarı ile ilgili yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı aynı zamanda diyor ki Müslüm Sarı CHP çatısı altında siyaset yapmaya devam etmek istediğini söyledi. Şu anda da CHP üyesi. Yeni partiye geçmedi.
0: Görüşüyoruz ama diyor aynı zamanda.
2: Yalanladı. Hı. Nasıl yalanladı? Sayın Yavaş'ın kendi ağzından yapılmamış hiçbir açıklama kendisi adına verilmiş bir karar veya alınmış bir tutum olarak değerlendirilmemelidir. Yani demek ki CHP'de kalma konusunda bir kararı yok.
0: Ama Müslüm Bey tam tersini söylüyor. Karar vermiş durumdadır diyor CHP.
2: Ama CHP'de şu anda.
0: Aha, aha. O da buna diyor işte. Burada kalmaya karar vermiştir.
2: Bu bir paradoks değil mi? Yeni partiye geçmediyseniz CHP

0: CHP'de kaldıysanız, istifa etmediyseniz bu bir karar değil midir? Karardır. Yani netice itibariyle bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani kendisi bu kadar soru işaretini gündeme düşürüyor. Yani çıksa dese ki ya arkadaş ben CHP'de kalacağım ya da ayrılacağım, yeni partiye gideceğim. Ha mesele meclis meselesi. Bakın bu da bir bahane. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde bir kere bir kendi belirlediği ilçe belediye başkan adaylarına hakim olamayan Mesut Özarslan. Kim belirledi CHP'ye, kim aday yaptırdı? Mansur Yavaş. Nerede şu anda? AK Parti'de. Haymana Belediye Başkanı. Farklı farklı ilçelerin belediye başkanları. Şu an CHP'de kalanlara dahi hakim olamayıp meclis üyelerinin farklı yerlere gitmesine endişe ediyorsa bir kere o zaten çok liderlik özelliği olan bir isim değildir. Hadi geldim ikinci noktaya, hizmet etmek konusunda bir mağduriyet oluşturma. Ya bakın Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde merak ettim Mansur Yavaş'ın açıklamasından sonra ne seçimi yapılacakmış? Meclis ikinci başkan vekilliği seçimi. Birinci başkan vekili de CHP'li ha bu arada. Yani Ankara'nın şu anda bekleyen sorunlarına derman olma konusunda meclis ikinci başkan vekilliğiniz hangi partiden olduğunun çok bir önemi var mı? Bana göre yok. Yani siz eğer hizmet etmek gibi bir derde sahipseniz meclis çoğunluğunuz olmasa bile edersiniz ki Mansur Yavaş %60 farkla seçildiği 2024 seçimlerinden önce zaten mecliste AK Parti çoğunluğu vardı. Ve buna rağmen %60 oy aldı, %30 fark attı AK Parti adayına. Yani meclis çoğunluğunun şu partide bu partide olması çok da önemli değil. Yani geçersin yeni partiye, kalan 49 meclis üyesini de geçirirsin yeni partiye. O gücün, o etkin olur. Olur 79, zaten senin böyle bir sorunun kalmaz. Ama burada her tarafa mavi boncuk dağıtacağım ya da iki cami arasında beynamaz bir siyaset ortaya koyacağım dediğiniz zaman çok da sağlıklı bir noktaya ulaşamıyorsunuz. Zaten Mansur Yavaş'ın asıl problemi bence bu. Hiçbir zaman gri olmayan bir cümle kurmuyor. Mesela şunu dese, ben Cumhurbaşkanı adaylığıma 2027 Aralık ayında karar vereceğim. İşte seçim 2028 Nisan'da yapılırsa. Ya da hiç olmayacağım. Yani baktığınız zaman somut bir nokta ortada olmadığında bu tarz tartışmalar ortaya çıkar.
1: Yani bu onu doğru siyasetçi, yapılması gerekeni yaptı siyasetçi olarak mı tanımlar Ferhat Bey?
0: Hangisi?
1: Bütün bu açıklamalarda
0: şimdi
1: bulunmaması.
0: Siyasette, yani
1: bulununca bakın, daha doğru bir şey mi ya?
2: Bir aday oldu mu şimdi?
0: Siyasette tabii Cumhur İttifakı'nın adayı belli.
2: Kim?
1: Recep Tayyip Erdoğan.
2: Bunu söylemedi mesela henüz. Ben adayım demedi.
0: Hayır, açıkça AK Parti'nin 25. yıl dönümü etkinliğinde açıkça bu can bu tende olduğu sürece hizmet etmeye devam edeceğim.
2: Hizmetin
0: Devlet Bahçeli
2: olur,
0: zaten adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır dedi.
2: Ben de Sayın Erdoğan
0: aksine yönelik bir
2: ama
0: ifade de yani ortaya konmadı.
2: Bunun olduğunu ben de görüyorum ama Sayın Erdoğan ağzından doğru.
0: Şu anda zaten yani seçim yok. AK Parti'nin Cumhur İttifakı'nın bütün meselesi ama bu tartışmayı biz 2023 öncesinde de yaptık. 2 sene, 3 sene konuştuk, oturduk Semih Hanım'la, o zaman başka bir kanaldaydık. Şimdi açıkça ben belediye başkanlığı dışında bir görev düşünmüyorum. Ya da buna 2027 Kasım'da ben karar vereceğim, ben açıklayacağım, benim ağzımdan duyacaksınız da diyebilirim.
3: Dediği gerekli zamanda gerekli açıklamayı ben yapacağım dedi.
0: İşte siz gri olduğunuz sürece o griliğin altını herkes dolduruyor. Kimi siyaha çeviriyor, kimisi beyaza çeviriyor. Dolayısıyla siyaset netliği sever. Bakın Recep Tayyip Erdoğan siyasetinin en önemli faktörlerinden bir tanesi netliktir. Çok net konuşur yani. Hani böyle öyle mi yapsam, böyle mi yapsam, şöyle mi yapsam, yanlış karar aldığını düşünse bile belirli bir noktada o netliği hep ortaya koyan bir isimdir. Sonrasında çıkıp öz eleştirisini de yapan bir isimdir. Dolayısıyla ben burada gri siyasetin çok fazla, özellikle Türkiye gibi ülkelerde çok fazla tutabileceğini düşünmüyorum.
1: Peki Elif
0: bu
1: Hanım,
0: noktada
1: hemen
0: net olması
1: size
0: gerekiyor. Son bir cümle söyleyeyim. Şimdi burada açıkçası bakın yine kendini konuşturmak kimi zaman iyidir ama ya burada şununla konuşturabilirdiniz bir taraftan. Ya Ankara'nın yıllar sonra suları kesildi. İnsanlar duşa girdiği zaman baktılar ki su yok. İşte trafik var şu anda Ankara'da. Yani siz aldığınız yetkiyi hizmetle vatandaşa öyle bir gösterirsiniz ki yani tıpkı 94-97 arasında Tayyip Erdoğan'ın yaptığı gibi insanlar da der ki Ankara'da etkileşimli bir ildir. Karabük'ten de gidenler oluyor, Mardin'den de gidenler oluyor, Bursa'dan da giden oluyor. Tıpkı İstanbul gibi 80 vilayete etki eder.

0: İstanbul'da yapılan hizmetler, Ankara'da yapılan hizmetler Türkiye'nin görücüsüne çıkar. Bu noktada bu hizmetlerle kendinizi konuşturuyor olsaydınız zaten siyaseten kariyeriniz giderdi.
1: Geliyorum
0: gerisi biraz içi boş, içi dolu olmayan konuşmalar olarak karşımıza.
1: İtiraz var mı buraya?
2: Ya aynı kriteri bütün siyasetçilere uygulamak gerekir. Yani herkes aynı netlikte bugün itibariyle Cumhurbaşkanı adaylığını açıklıyorsa ve Sayın Mansur Yavaş açıklamıyorsa belki gri diyebiliriz ama şu anda hiç kimse açıklamadığı için herkes aynı kriterlerde. Herkesin yanındakiler bir
0: şeyler
2: söylüyor.
0: Açıkladı diyorum işte.
1: Peki Elif Hanım buyurun. Burada bence problem ne biliyor musunuz? Nedir? Biz neden bugünden CHP'nin aktör adayını konuşuyoruz? Şimdi bu siyasetin organik yapısı içerisinde nasıl ilerler? Partinin bir vizyonu vardır, bir güvenlik politikası vardır, bir ekonomi politikası vardır. Ne bileyim bir gelecek tasavvuru vardır ve siz nihayetinde bunun toplamında bu projeyi taşıyacak bir aday üretirsiniz. Bu partinin içerisinde organik olarak gelir. Ama şimdi CHP'de 2014 yılında Ekmelettin İhsanoğlu'yla başlayan bir kırılma var ya, aday belirleme süreçleri o kadar iktidarın karşısında iktidar bloğundan oy koparabilecek bir aday çıkarmalıyız zeminine çekildi ki bugün kendi projesini, kendi vizyonunu ya da kendi karakterini taşıyacak bir aday olmayışının işte bu kısır döngüsüne sıkıştı. Şimdi Mansur Yavaş'ı tartışıyoruz. Mansur Yavaş CHP menşeli birisi bile değil. Yani
3: İmamoğlu bugün yargılanmasaydı belki de bunu tartışmıyor olacaktı.
1: Şimdi aslında
3: olacaktı,
1: bunu yine tartışmaya şu şekilde açardım Semiha Hanım. Ekrem İmamoğlu'nun da Türkiye vizyonuna ya da Türkiye perspektifine dair bildiğimiz hiçbir şey yok. O da kendi bütün siyasi kimliğini yine Erdoğan karşıtlığı üzerinden inşa etmiş bir negatif siyaset iletişim tarzını benimsemiş birisi. Mesela Altılı Masa olayında biz bu işin artık laboratuvarıydı Altılı Masa bu işin. Yani farklı siyasi geleneklerden farklı temsilcilerin oturtulduğu ve ortak bir aday çıkartarak nihayetinde yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kazanabileceği, onu yenebilecekleri bir aday üretmenin bir laboratuvarıydı ve çok hızlı bir şekilde dağıldı. Bugün Mansur Yavaş Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı koltuğuna oturmak için CHP rozeti takan birisi. Şimdi konuşuyoruz. Ya adaydın şu an bence ilan etmesine gerek yok. Ama burada bir tavır ortaya koymanın bile riskini almıyor bir siyasetçi olarak. Yani CHP'den istifa etmeyişi aslında CHP'de kalmak istemesiyle ya da o yolda yürümek istemesiyle alakalı değil. O konfor alanından çıkmanın riskini göze almak istemediği için bir yandan Müslüm Sarı'yı yalanlıyor ama diğer taraftan yeni partiye geçmenin de bedelini ödemiyor. Aslında pratikte çok bağımsız bir siyasetçi gibi davranıyor.
3: Peki CHP'den ayrılmak niye risk olsun? Öyle dediniz değil mi?
1: Evet, çünkü şimdi CHP'den ayrılmak derken istifa edip yeni partiye geçmekten bahsediyorum.
3: Tamam, bu bir risk mi?
1: Siyaseten tabii ki.
3: Niçin?
1: Çünkü şöyle, içeride bir kavga sonrasında CHP'nin içerisinden ayrışmış bir grupla yeni bir partiyle beraber yol yürümek demek, CHP'nin seçmen kitlesinden yolunuzu yeni bir seçmen kitlesine çevirmek demektir. Ve bu noktada siyasi bir risk almışsınızdır. Başka bir partiye geçiyorsunuz nihayetinde. Bu CHP'den AK Parti'ye geçen belediye başkanlarından farklı bir şey değil artık CHP'den istifa edip bir başka partiye geçmek. Burada yeni bir iddia ortaya koymanız gerekir. Şimdi bunu yapmasını da beklemiyor olmamın sebebi nihayetinde bu kavganın içinden gelmiş birisi değil Mansur Yavaş. Yalnızca pozisyonunu korumaya ve bu konfor alanını muhafaza etmeye yönelik bir bekleyiş halinde. Yani bunu yönetmesi gereken kişi bence Mansur Yavaş değil. Mansur Yavaş'ın adaylık noktasında ismini sürekli masada tutan belki kurumsal partisi, yani CHP ya da yeni parti belki bu süreci yönetebilir. Aday olmaması noktasında. Ama tabii mesela seçmen olarak ben de şunu beklerim. Bu kadar siyasi risk almış, CHP'den ayrılmış, yeni bir parti kurmuş. Özgür Özel bir genel başkan olarak mesela aday olmanın riskini göze almalı. Aday olmalı. Aday olmak yolunda da bir açıklama yapmalı. Şimdi biz burada konuşuyoruz. Özgür Özel olabilir mi, olamaz mı? Ama ben buna dair Özgür Özel'den de hiçbir sinyal görmüyorum. Mesela CHP'den ayrılmadan kısa bir süre önce yine böyle AK Parti ile alakalı bir eleştiri yaparken dedi ki ya dedi ben Cumhurbaşkanı adayı olsam. Sonra bir duraksadı dedi ki yani tabii ki bizim partimizin başka bir adayı var. Yani ben aday olacağım için söylemedim ama şimdi yani Özgür Özel'in bile kendi siyasi simülasyonunda kendini parti lideri olmasına rağmen Cumhurbaşkanı adayı olarak görmediği bir siyasi vesayet iklimi eğer hala varsa bence önce muhalefet partisinin bundan kurtulması lazım. Ali Haydar Bey az önce Özgür Özel aday olur mu olmaz mı derken o dahi bu işin merkezine İmamoğlu Özgür Özel'i mi ister, İmamoğlu onu mu ister? İmamoğlu belirleyiciyse burada parti üzerinde bir siyasi vesayetten bahsettiğimiz bir noktadayız o halde. O yüzden CHP'nin öncelikle bir yeniden CHP'nin ve yeni partinin kurumsal

0: bir kimlik inşa etmesi, bir politika elle tutulur, gözle görülür, bir politika masaya koyması ve sonra da kendi politikasını taşıyacağı organik bir aday çıkarması gerekir bence.
1: Kim olabilir peki? Var mı aklınıza gelen
0: birisi? CHP'nin içinde doğmuş büyümüş 102 yıllık bir partinin kendi için gelenekten yetişmiş bir aktör yoksa bu CHP'nin yüzleşmesi gereken bir problemdir.
2: Peki, şunu ekleyebilir miyim?
1: Buyurun Ali Aydar Bey.
3: Bak Ali Aydar bana derken Akıncı'ya yani, itiraz ediyorum diye Elif Hanım'a etmiyor. Ekleyebilir miyim diyor.
2: şunu söyleyeyim yani bir kere yeni partinin gündemi o tabii ki kendilerini ilgilendiren bir mesele ama Mansur Bey'le ilgili sadece şu anda şeyi tartışıyoruz. Yani hani ayrılır mı kalır mı vesaire falan üzerine bir tartışma yürütüyoruz. Yoksa Cumhuriyet Halk Partisi'nin gündeminde herhangi bir Cumhurbaşkanlığı adaylığı meselesi tartışması yok. Yani Mansur Bey'in Cumhuriyet Halk Partisi'ne kalması onu doğal olarak Cumhurbaşkanı adayı yapmayacaktır. Partinin yetkili kurulları vardır. O kurullar bir araya gelir. Bu tartışmayı Cumhuriyet Halk Partisi şimdi yapmaz. Ama yeni parti kimi aday yapar, nasıl bir politik tutum alır o onların bileceği iş. Ayrıca burada bence daha başlat bir mesele şu muhalefet açısından. Bir kere Özgür Bey ve Ekrem Bey Sayın Kılıçdaroğlu'nun ta 2010'dan 2011'den başlayarak 2019'da meyvesini aldı, 2023'te meyvesini aldı, 2024'te meyvesini aldığı süreci yani Türkiye'de hem muhafazakarları hem Kürt seçmeni birleştirdiği o siyasal zemini parçaladılar. Yani şöyle parçaladılar, biz ittifak yapmayacağız dediler. Şimdi bu saatten sonra o siyasal zemini Türkiye'de yeniden inşa etmek çok mümkün görünmüyor. O siyasal zemini yani bir tür ittifak modelini ve ittifak bileşenlerini yan yana getirecek bir politika, bir stratejinin yokluğu bence şu anda muhalefet açısından en temel sorunu teşkil ediyor. Yani yarın öbür gün nasıl yan yana gelecekler, kimin üzerinden birleşecekler ya da kimin üzerinden anlaşacaklar? Bunlar önemli meseleler. Ama şunu söyleyeyim yani yeni partinin Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik olarak aldığı tutum biraz önce bir video gösterdiğiniz o videoda Özgür Bey'in son derece yakışıksız bir biçimde Sayın Kılıçdaroğlu'na bizim binada oturuyor günlerini sayıyor ifadesi yani hem geçmişte Sayın Kılıçdaroğlu'nun kendisine verdiği emek açısından kabul edilebilir değil hem bir genel başkanın bir başka genel başkana söyleyebileceği bir söz değildir. Sonuçta artık şunun kararına şunun farkına varmaları gerekiyor. Bu arkadaşların artık Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye değiller. Cumhuriyet Halk Partisi'nin çatısı altında değiller. Cumhuriyet Halk Partili hiç değiller. O yüzden Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden böyle bir genel başkan üzerinden böyle bir yakıştırma ya da böyle bir kendince bir espri yapma ya da bir göndermede bulunma yakışıksız bir tavırdır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Cumhuriyet Halk Partisi'nin binasında oturuyor. Bunu ilk defa burada açıklıyorum Semiha Hanım. Sizin yayınınızda açıklıyorum. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'ne ilçelerden yapılan bilgisayar ve yazıcı başvuru sayısı ne kadar biliyor musunuz? 400'e yaklaştı. Neyi anlatmaya çalışıyorum burada? Giderken bilgisayarlar dahil, yazıcılar dahil, yani çay bardağından çay kaşığına, koltuğuna kadar her şeyi alıp götürmüş arkadaşlardan bahsediyoruz. Yani 81 il başkanı geldi, toplantı yapıldı. Ben il başkanların hepsiyle hem orada bir konuşma yaptım hem sonrasında öncesinde de çok tartıştık. İnanılmaz yıkımlardan bahsediyoruz. Yani o binaların ne hale geldikleri, ne kadar ağır bedel ödediklerini vesaire falan. Şimdi bu kadar yanlış ve bu kadar kötü bir siyasal parti kurma ya da böyle bir girişim başlatma Türkiye siyasal hayatında da Türkiye sosyal demokrat, Türkiye'de sol geleneğinde de asla olmamıştır, asla yaşanmamıştır. Bu kadar düşmanca bir tutumu yıllarca mücadele ettiğiniz hepinizin oradaki arkadaşlar için söylüyorum. Herkesten daha fazla milletvekili olduğu, hepsinin 4 dönem, 5 dönem, 6 dönem, 7 dönem milletvekilliği yaptığı bir partiden bahsediyoruz. Şimdi nerede, hangi çatı altında yaptınız bunu? Bunu CHP çatısı peki, altında
1: yeni
2: yaptınız.
1: Yeni tavsiyeler de gündemde mi Ali Haydar hakareti...
4: Bu arada 973 efendim? İlçede 400 tane mi geldi Ali Haydar Fırat Talep? 973 ilçede
2: evet,
4: 400'ünden mi?
2: Evet şu anda sevgili Ferhat Murat 400 tane şu anda 400'e yakın bugün arkadaşlarla konuşum genel merkezdekilerle bilgisayar ve yazıcı ilçelerden gelen talep ayıptır. Yani bu olmaz. Yani bu ülkede ilk defa bir parti bir başka partiden ayrılmıyor. Ama bu kadar kötü ayrılır mısınız? Yani yarın öbür gün hangi siyasal zeminde oturup konuşacaksınız? Hangi insani değerler çerçevesinde konuşacaksınız?

0: Şimdi 49 kişi Cumhuriyet Halk Partisi'ne ihraç edildi. Niye ihraç edildi? Bir parti meclisi, bir parti meclis üyesi şunu çıkıp şunu söylüyor. Biz strateji gereği orada durduk. Yoksa diyor bizim bunlarla ne işimiz var diyor. Şimdi bu kabul edilebilir. Yani hiçbir siyasi ahlakla, hiçbir siyasi etikle, yani asla bu ülkenin geleneğiyle, bizim toplumumuzun örf adetiyle asla asla ama yan yana gelmeyecek şeyler. 49 kişi Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalmış ama yeni partinin propagandasını yapıyor. İnsanları arıyorlar. Ya partinin üyelik sistemini götürmüşler. Partinin üyelik sistemini götürmüşler. Tek tek üyeleri arayıp istifa etmeleri konusunda insanlara baskı uyguluyorlar.
1: Peki Ali Aydar Bey, Aylin Nazlı Akan'ın ifade ettiği şekilde Yargıtay kararıyla geri dönme ihtimalinde acaba önü mü kesilmek istendi CHP yönetimi tarafından? Şunu söylüyor. İhracı, şimdi efendim, bakın, şunu da bir tamamlayayım açıklamayı. İhracı istenenlerin tümü parti meclisi üyesi. Bunun anlamı ve amacı butlan kararın iptal edilmesi halinde seçilmiş PM üyelerinin tekrar görevine dönme ihtimalini engellemek. Biz bugüne kadar CHP'den istifa etmedik. Çünkü mutlak butlan davasında iptal karar çıkarsa partinin yönetimsiz kalma ihtimali ve riski vardı dedi. Buyurun.
0: Şimdi meseleye böyle bakıyorlarsa bu arkadaşlar hepsi için söylenebilir. O zaman o partinin herhangi bir kurulunda resmi olmasa da fiilen görev almazsınız. O partinin propagandasını yapmazsınız. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalıp başka bir parti için çalışmazsınız. Yani siz hiç...
1: Ne demek Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalıp başka yeni parti için çalışmak? Ne oluyor tam olarak?
0: Yani onlara, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalan insanları istifaya zorlamak, efendim belediye başkanlarını aramak, gidip görüşmek, onların her türlü etkinliğinde yer almak. Olmaz bu. Yani siz Cumhuriyet Halk Partisi'ndesinizdir ya da değilsinizdir. Yani bir politik aidiyetten bahsediyoruz. Politik aidiyet bir siyasal sistemin olmazsa olmazıdır. Partinin kurulları ve kuralları da buna göre düzenlenmiştir. Her partinin tüzüğünde şu açık yazar. Partinin işlemlerine, ruhuna, ideolojisine, programına ait olmayan davranışlar ya da başka bir parti adına çalışma yaptığınız zaman bu bir disiplin suçudur. Bu arkadaşlar bilerek ve isteyerek bu disiplin suçunu işlediler. Ben siyasal hayatımda da Türkiye'nin yaptığım siyasal okumalarda da bu kadar arsız bir yaklaşımı tarihte görmedim. Hem kendi partinizi kuruyorsunuz, hem giderken paramparça ediyorsunuz. Her türlü duyguyu, insani bütün olan ilişkileri yerle bir ediyorsunuz. Yetmiyor, partinin demirbaşlarını alıp götürüyorsunuz. Çay tabağına kadar tenezzül ediyorsunuz. Sonra dönüp diyorsunuz ki efendim biz aslında gitmeyecektik de bizi zorla attılar ya da gönderdiler. Niye kalıyorsunuz bu partide? Evet. Madem Cumhuriyet, siz değil misiniz şunu söyleyen? Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihsel bagajları var. Neymiş Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihsel bagajları? Efendim işte bizim bagajımız şu olabilir. Biz ulusal kurtuluş mücadelesi içerisinde şekillenen bir hareketin sonucuyuz. Anadolu ve Rumeli müdafaa hukuk sürecinin Sivas Kongresi'nde almış olduğu birliktelik ekseninde kurulmuş bir partiyiz. O yüzden Cumhuriyet Halk Partisi 4 ve 9 Eylül arasındaki süreci bir kuruluş tarihi olarak algılar. Rus devrimi, öncesinde Fransız devrimi ve Türk devrimi dünyanın insanlığa armağan ettiği 3 büyük devrimdir. O devrimin taşıyıcısıdır, o devrimin ana öznesidir. Bunlar bizim için bagaj değildir, bunlar bizim onurdur. Sayın Özgür Özel dedi ki biz kronometreyi sıfırlıyoruz. Bizim açımızdan kronometrenin sıfırlaması diye bir şey yok. Çünkü biz Türkiye'de çağdaşlaşma serüveninin Türkiye'nin gerçekten dünyanın saygın uluslararası arasında, saygın milletleri arasında yer alma serüveninin iddiasındayız. Bunun çabasındayız. O yüzden biz kronometreyi sıfırlamıyoruz. Ama şunu söyleyeyim. Şimdi hem bu partide kalacaksınız, hem bu partinin genel başkanına, hem bu partinin üyelerine olmadık hakaretler edeceksiniz. Ve sonra siz ihraç edildiğiniz zaman ondan sonra timsah gözyaşları dökeceksiniz. E bu olmaz. Bu kadar gerçekten bu kadar siyasal arsızlığın tarihte örneği yoktur.
1: CHP
0: o partide kaldığınız zaman politik aidiyetimiz o partiye ilişkindir. O politik aidiyet çerçevesinde peki hareket edersiniz. Hı hı. Ha uymadı görüşünüz, düşünceniz, başka bir görüştesiniz, başka bir düşüncedesiniz. O zaman çıkar gidersiniz. O partide de o partiye uygun davranırsınız.
1: Peki.
0: Bunları yapmadığınız zaman sizden ne parti olur, ne köy olur, ne kasaba olur. Kusura bakmayın, bu kadar basit.

0: Peki, Onur Bey?
1: Ya şimdi şöyle, normalde bir parti kurulduğu zaman genelde ideolojik ayrışma nedeniyle partiler kurulur. İdeolojik ayrışma nedeniyle kurulan başka bir partinin bağrından koparak yeni kurulan partinin elbette ki öbür tarafa geçmişe bakmamasını bekleriz. Neden? Çünkü yeni bir fikriniz var, yeni bir idealiniz var. Bunu mukabil geçmişi bu sebeplerle bırakmışsınız. Dolayısıyla geçmiş partinizi eleştirmemeniz, geçmişe dönmeyi düşünmemeniz, geçmiş partinizle tekrar birleşmeyi düşünmemeniz çok olağan. Bunlar kurallar, felsefe. Ama bu Cumhuriyet Halk Partisi yeni parti ayrışmasında biz tam olarak bunu görmüyoruz. Bunu itiraf etmek lazım. Bir, üç tane hakimin vermiş olduğu bir mutlak mutlak kararıyla getirilen bir Sayın Genel Başkan var orada. Dolayısıyla burada sanki bir ideolojik ayrışma varmış gibi olan örneklerle bu örneği benzetmemek lazım. Burada bu komplikasyonlar olur. Çünkü insanlar seçilmiş olduklarını, seçilmiş olmalarına rağmen tartışmalı bir mahkeme kararıyla partiden dışlandıklarını düşünüyorlar. Ve haklı olduklarına ilişkin çok ciddi hukuki argümanları da var. İkincisi, bir de şunu söylemek lazım. Belki ben bu şeyleri dinlerken böyle dışarıdan bazen şunları görüyorum. Şimdi seçim kazanmanın bir sürü yolu vardır Semih Hanım. Yani şu yolla seçim kazanabilirsiniz, bu yolla seçim kazanabilirsiniz ama seçim kaybetmenin çok temel bir yolu vardır. Seçim kaybetmenin bir yazın bir numara o da şu. Halkla kendi gündeminiz farklılaşırsa, yani benim partim oydu, siz herkes kendi partinin düzde oynasın falan noktasına geldiğiniz noktasındaki bu sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugünkü hastalığı değildi. Aslında daha önce de şunu görüyorduk. Özellikle 2024 seçimde, 2023 seçimlerinden önce şunu görüyorduk. Parti örgütlerinin bir kısmı, yani tabandan bahsetmiyorum. Yani oy verenden veyahut işte partiyi sırtlayan örgüt yapısından bahsetmiyorum ama bir kısım parti elitinden bahsediyorum. Parti elitinin gündemiyle oy verenin gündemi birbirinden farklıydı. Böyle bir şey olduğu için bir kemik seçmende kalıyorsunuz ama potansiyele çıkamıyorsunuz. Hı hı. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu yönetiminde şunu görüyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu'na zamanda oy vermişler. Çünkü yeni oy verecek ne kadar vardır onu henüz bilmiyoruz. Ama zamanda oy vermiş insanlarla Sayın Kılıçdaroğlu'nun gündemi birbirinden tamamen farklı. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun ifade ettiği veya dostlarının, arkadaşlarının ifade ettiği şeylerle ona oy vermiş insanların duyguları hiç örtüşmüyor. Böyle bir noktada hani bahsettim ya seçim kaybetmenin bir numaralı şartı budur diye. O şartı Sayın Kılıçdaroğlu tutturuyor. Mesela biraz önce şeyi konuştuk. Ben hani nezaketsizlik olmasın diye ifade etmek istemedim ama yine olabildiğince hani saygımı da bozmadan ifade edeyim. Mesela burada kimin Cumhurbaşkanı adayı olduğunu hep konuşuyoruz değil mi? Hı hı. İşte Mansur Yavaş mı, Özgür Özel mi, Sayın Erdoğan mı ben söyledim falan ama hiç aklımıza Kemal Kılıçdaroğlu gelmiyor. Niye? O da bir genel başkan. Ve bütün genel başkanların hani bekliyoruz ya tırnak içinde. Bir genel başkan çıkmalı falan.
2: Olmayacağım falan diyen tek isim de o bu arada.
1: Özgür Bey de benzer bir şey söyledi. Ha niye değil mesela? Niye değil?
2: Onu Kemal Bey'e sor.
1: Elbette tabii ona sormadım. Ben de burada spekülasyon yapıyorum. Ya şundan değil.
0: Neden?
1: Seçilemeyeceğini biliyor. Hı. Ve eski tabanının bile ona ait olmadığını, eski tabanının bile ona öfkeli olduğunu biliyor. Bakın burada bir sorun var. Burada biraz daha duygusal bir şey ifade etmek istiyorum. Şimdi partiler kimin? Çok temel soru bunu soralım. Partiler mesela ilçe başkanındır, genel başkanın mıdır, işte genel başkan yardımcısının ya da parti sözcüsünün müdür? Yoksa kurumsal partiler ona oy veren insanların ve hatta onun savunduğu görüşler bütünü müdür? Fikir, fikriyat mıdır? Şimdi eğer partileri fikriyattan ve onun destekçisi olan halk güruhlarından kopartıp bu işi yalnızca bir ayak oyunu, bir koltuk kapmaca haline getirdiğiniz noktada partiler kurumsal olarak böyle bayrakları kapıda duruyor ama gerçekte parti kalmıyorlar. İnsanlar da size kerhen oy vermeye devam ediyorlar ve en kazanacağınız seçimi bile doğru yaptığınız şeyler olmasına rağmen kaybedebiliyorsunuz bu hatalarınızla beraber. Şimdi aslında mesela şunu ifade edelim. Normalde siz bir bugünkü siyasi partiler kanununda itiraf edelim hep beraber bunu herkes biliyor burada olan. Bir siyasi parti genel başkanı delegeyi seçer, delege de genel başkanı seçer. Ve Allah'ına icran olsanız hangi bütün kötücül şeyleri yükleyin oraya, o kötücül iddiaların doğru olduğunu varsaysanız bile, bir genel başkanı seçtiği delege başka bir genel başkanı seçmez. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu oldu. Çünkü şuydu konu aslında. Öyle hani yok 18 delege şuydu, yok Ekrem Bey. Yani bunlar tartışılırsa spekülasyondur ama gerçek şu. İnsanların komşuları, oy verenlerin hayal kırıklıklarını dikkate almadı bu insanlar. İnsanlar bu son seçim diye düşündüler. Haklı veya haksız. Ben muhalefet seçmeninin duygusal travma

0: ...masından bahsediyorum. Ve muhalefet seçmeni yalnızca Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmeni de değil. Bu düzenin değişmesini düşünen insan güruhundan bahsediyorum. Bu AK Parti seçmeni de belki beni dinlerken ya olur mu öyle şey diyebilir. O onların gözlükleri. Bu muhalefet seçmeninin genel bir gözlükleri, genel bir bakış açısı görüyorum. Burada bu seçmenin gözlükleriyle Sayın Kılıçdaroğlu örtüşemedi. Sayın Kılıçdaroğlu bu hayal kırıklığını anlayamadı. O hayal kırıklığının olmasına rağmen ısrar ettiği için yenildi. O yenilgiye ilişkin, parti kurultay yenilgisinden bahsediyorum. Bunu hazmedemez görünüyor şu anda da. Hani bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin öz değerleriyle, altı okuyla hiçbir sorunu olmayan milyonlarca insanın şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'ne değil de işte yeni partiye beyil ediyor olmasının sebebi, hadi yeni parti spekülasyon benim başıma ama en azından Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalmıyor olmasının sebebi bu. Bunu biraz görmeden parti siyaseti yapıp ya Ahmet şunu mu demiş, Mehmet bunu mu demiş.
1: Hangi veriye dayanarak bunu söylüyorsunuz?
0: Bunlar teorik tartışmalar kalıyor ama muhalefet seçmeninin duygusal noktasına şey yapamıyoruz.
2: Mansur
0: değemiyoruz.
2: Yavaş bile o seviyeye gelememiş. Peki. Ayrılamıyor CHP'den.
1: Hangi veriye? Semih Hanım bir itirazım var buna.
3: Buyurun nedir?
1: Şimdi birincisi Onur Bey hangi veriye dayalı olarak bunu söylediğini bilmiyorum ama bunların herhangi bir biçimde bir gerçeğe denk düşmediğini çok net ifade edebilirim. Şu anda yeni parti kendisinin 500 bin üyesi olduğunu ifade ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 1 milyon 900 bin üyesi vardı. Şimdi 1 milyon 300 bin üyesi var. Dolayısıyla partide bir ayrışma, bir bölünme vesaire falan siyasal olarak bir akut dönemdeyiz. Bu dönem geçecektir. Dolayısıyla bu arkadaşların performansları gerçekten kurumsal anlamda ya da politik anlamda ciddi bir şeye dönüşür mü onu bilmiyoruz. Ama şu var. Sayın Kılıçdaroğlu üzerine üretilen biraz önce Onur Bey'in söylediği nefretin ne kadar üretildiğini ve ne kadar inşa edildiğini ben bizzat tanıyayım. Yani medyasıyla, sosyal medyasıyla Kemal Bey yönelik olarak belirli kanalların, kendisini muhalif olarak tanımlayan kanalların günübirlik olarak yaptığı yayınların bir kitlenin inşa edilmesi ve o kitlenin duygusunun ya da sosyolojisinin yaratılması konusunda son derece mahir bir nitelik taşıdığını söyleyebilirim. Aynı şekilde sosyal medya yapılan yatırımların bir sonucu olarak da. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun düşmanlaştırılması meselesi aslında Sayın Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla başlayan, hatta Halk TV'de verdiği bir röportajla Kılıçdaroğlu'nu tırnak içinde ihanetle suçlayıp o süreçten sonra çok örgütlü bir biçimde yapılan bir sürecin sonucu. Dolayısıyla sosyal bilimlerde bu tür duygu durumlarının, duygu sosyolojisinin mutlak bir takım çözümlemeleri var. Bunun altını çizelim. Bu bir. İkincisi, Sayın Kılıçdaroğlu Türkiye'de bugün birilerinin nefret meselesi olarak gördüğü mesele Türkiye toplumunun sadece %30'unu ilgilendiren bir meseledir. Türkiye toplumunun %70'i bu mesele çok farklı, çok başka yerlerden bakıyor. O yüzden bir takım muhalif mecralar ya da muhalif yaklaşımlar ekseninden baktığınız zaman kendi yankı odanızdan çıkamıyorsunuz. Onur Bey'in çizdiği tablo gerçekçi bir tablo değildir.
3: Peki.
1: Bu tablo bugün için bir şeyler ifade edebilir ama yarın için, öbür gün için hiçbir şey ifade etmeyeceğini ben size net bir biçimde söyleyeyim. Daha iddialı bir şey söyleyeyim.
3: Kısacık alayım çünkü çok reklama az bir zamanım sonra, kaldı, konuyu değiştireceğim.
1: Hemen çok kısa bir süre sonra bugün kurulan partinin Türkiye'nin herhangi bir meselesi ya da derdinin olmadığını herkes geniş insan kesimler görecekler. Ve ana gövde Cumhuriyet Halk Partisi dimdik ayakta. O gövdeye geri döneceklerdir. Çok net ve açıkça ifade ediyorum. Giden vekillerde, giden belediye başkanlarda, giden kitlede dönecektir. Daha henüz biz yaşanan sürecin, yani Onur Bey bir hukukçu açsın, mutlak butlan meselesiyle ilgili çıkan kararın gerekçesine baksın. O gerekçede dönen bir takım iş ve işlemlere baksın. Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili bir meselenin olmadığını, Türkiye demokrasinin, Türkiye siyasal rejiminin aslında kamu gücüyle nasıl bir değişime tabi tutulduğunu, bu partinin bir biçimiyle kamu gücüyle ele geçirilmek istendiğinin ve bir kişinin partisi yapılmak istenilen sürece cumhuriyetçi ve yurtsever bir refleksle karşı çıkıldığının peki, altını çizmekte fayda peki var. O yüzden bütün bu süreçler sadece Kılıçdaroğlu'na yüklenebilecek bir mesele değildir. Son cümlem şu olsun, 76 yıllık çok partili siyasal hayatımızda Cumhuriyet Halk Partisi'nin hangi genel başkanı çok büyük tek başına iktidar yakalamış da Sayın Kılıçdaroğlu bundan geri kalmıştır. O yüzden o 76 yıllık birikimi sadece ve sadece getirip Kılıçdaroğlu'na dayatmak ya da onu bütün bu süreçlerin sorumlusu olarak görmek hakikati bir yaklaşım
3: peki
1: değildir.
3: O çerçevede son olarak son
1: çok özür dilerim söylüyorum. Bütün bu süreçler elbette geçecek. Bir 3 ay 5 ay sonra başka bir durumu konuşacağız. Şimdi

0: Peki Onur Bey cevap
1: ama,
0: versin o
1: şöyle
0: zaman.
1: Ben de hani 14-28 Mayıs 2023 seçimlerinden sonraki travmayı Ali Aydar Fırat yaşamadı mı sokakta? Yaşadığı için Yeni
2: Özgür
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nde parti meclisi...
2: Özgür Özel yaşamamış çünkü.
1: Hayır.
2: 5 Haziran'da Fox TV'de sabah programda ne kadar başarılı olduğunu Kemal Kılıçdaroğlu'nun anlatan Özgür Özel'di. Hatta bunun aksini söyleyenin altını kazıyın AK Parti
1: tamam,
2: trolü çıkar
1: açıklama
2: diye
1: yanlış
2: bir açıklama.
1: Ben,
2: sonra
1: ben Özgür
2: Özel
1: üzerinden tartışmıyorum meseleyi.
2: Yani bahsettiğim
1: ben
2: 7 Haziran
1: tartışmıyorum Ferhat.
2: 2023
1: ben sokaktaki o seçimde kaybedilen seçimde son seçim olarak insanları kitleleri yönlendirmenin büyük yanlışlığıyla birlikte ki bunlara şu anda ekranda bunları anlatan arkadaşların büyük bir bölümü de dahildir. Ve bu seçim kaybedilirse dünyanın sonu gelecektir diyerek son seçimdir bu diyerek insanları başka bir yere iten zihniyet şimdi 14-28 Mayıs'ta sokağa çıktığı zaman böyle ölüye dönmüş insanlardan bahsediyoruz. Kaba tabiriyle konuşuyorum, halk tabiriyle konuşuyorum. Ve arkasından bir değişim ihtiyacı hissettiler. Bakın ben o değişimin yani doğru veya yanlış olduğunu söylemiyorum. Ama baktığımız zaman seçmendeki duygusal kopuştan bahsediyorum. O duygusal kopuşu yaşayan insanlar tabii ki doğal olarak bir yönelimin içine girdiler.
0: Evet, peki.
1: Şimdi o yüzden de sevgili Ali Aydar Fırat da o değişimin içindeki parti meclis üyesiydi. Yani orada görev alsaydı, göreve devam etseydi veya onun dediği bir takım şeyler olsaydı belki de devam edecekti. Yani bunlar başka konular ama şimdi geldiğimiz noktada şimdi mesela ben
2: şöyle,
1: şunu söyleyeyim. Ya şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Ben de şöyle bir tartışma açayım o zaman. Ali Aydar Fırat konuşurken devamlı Türkiye toplumu diyor. Anadolu müdafaa hukuk geleneğinden gelen bir çizgi Türk toplumu der. Türkiye toplumu dil bilgisi olarak da yanlıştır. Bir millet tanımı olarak da yanlıştır. Türkiye toplumu diye bir şey yoktur. Cumhuriyet Halk Partiliysen, altı okçuysan Türk toplumu dersin. Ya bu nettir. Şimdi bunları tartışırsak neleri tartışırız?
2: Ama bence şunu tartışalım.
1: Yani, şunu söylemeye çalışıyorum.
3: Hemen söyleyeyim.
1: Özgür Özel ve arkadaşları şu anda bugün yaşanan videoda aslında espri de yapmış olarak görünse bile bana göre siyasi iletişim anlamında ve etik olarak doğru bir şey yapmadı. Yani bizim binada oturuyor, sayılı günleri var. Tabii ki kendisini var eden Kılıçdaroğlu'na karşı saygılı olmak zorunda. Hain kelimelerini zaten tartışmıyorum bile. Ama buradan biz aslında bu söylemden şu okumayı tartışmalıyız. Acaba sayılı günleri var Kılıçdaroğlu'nun demek Yargıtay'dan çıkacak bir karar mı bekleniyor? Hmm. O karar çıkarsa geri mi dönecekler?
2: Ben de başka bir şey yani
0: işte
2: soracağım.
0: Mesela size geleyim.
2: Hayır, tam şunu sormam lazım. Bakın bir saattir burada mesele konuşuyoruz.
3: Semih Hanım bir şey söyleyeyim
2: bir mesele
3: ama.
2: Gibi. Ali Aydar çok özür dilerim. Ya Allah aşkına mutlak mutlak kararını Yargıtay bozdu diyelim. Hı hı. Yargıtay'da son karar merciği. Bugüne kadar Kemal Kılıçdaroğlu'nun aldığı ihraç kararları zaten geçerli olmayacak. Tıpkı mutlak mutlak kararının alınmasıyla Gürsel Tekin'in işte
3: doğru
2: yine bakıldığını genel başkan yardımcısı kültürden sorumlu Ali Haydar
4: bundan
2: bana
4: çok emin değilim.
2: O ismin tekrar genel başkan yardımcısı olması
3: Necdet
2: bana çok kızacak. Hayır hayır.
4: Üzerine düşünce ama çok emin değilim hukuki olarak. Olabilir bu arada.
2: Ya bu bahsettiğiniz mesele bu. Giderseniz Beran yeni partiye üye olmazsanız, yeni partiye üye olmadığınız takdirde siz Yargıtay kararı bozduğunda otomatik olarak eğer göreviniz varsa CHP üyeliğine otomatik dönmüş olursunuz. Dolayısıyla bu tartışma kadar boş algı üretmek ve baktığınız zaman şu an Özgür Özel ve ekibinin tamamen yaptığı mantıkta bir algı üretmeyle karşı karşıyayız.
4: Ben
2: boş bir tartışma yapıyoruz yani. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Ya bir tane hukukçunuz yok.
0: Bir nokta vardı ama dedi ki.
2: Bir tane hukukçunuz yok.
0: Var. 24'e düştü.
2: Ama ben burada açıkçası Onur İste'den bu yorumu beklerdim. Zaten çünkü her konuya yargı kararıyla, kanunla çok da böyle nezaketli bir şekilde cevap veriyor sevgili Onur İste. Derdi ki otomatik ya bu konu zaten çok
4: ya ondan
2: olur.
4: Emin değilim.
2: Yani
4: çok...
2: anlatabiliyor muyum?
4: Hayır, bu
2: buradan gitmek lazım.
4: Çok emin
2: Öteki
4: değilim.
2: Taraftan ben de Kemal Kılıçdaroğlu'nun çok başarısız olduğunu düşünüyorum. Ya da seçmen nezdinde tekrar bir adaylığı olsa çok başarılı olabileceğini düşünmüyorum. Öyle
4: zaten
2: söyleyeyim.
4: Zaten başarılı olduğunu düşünsen 2023'te oy verirdin yani.
2: Ben zaten 13 yıl boyunca genel başkanlığı süresince kendisi eleştirmiş bir isim. Birileri gibi mutlak mutlak kararı geldikten sonra Kemal Bey şöyle Kemal Bey öyle de demiyorum.
0: Peki.
2: O gün neysem bugün doyum ama ben
0: Ali
2: şu
0: Aydar
2: noktadayım.
0: Bey'den de bir yanıt
2: Özgür
0: alayım.
2: Özel dememişken, Özgür Özel dememişken, bir dakika bakın. Özgür Özel dememişken Kemal Kılıçdaroğlu 2023 seçimlerinin hemen ertesinde başarısızdır dememişken ve başarılıdır bunun altını kazıyan AK Parti trolüdür demişken Şimdi bu tartışmayı yapmayalım.

0: Olmasını çok anlamlı bulmam. Son olarak şunu söyleyeyim.
1: Bitmedi
0: şimdi
1: Ferhat
0: duygusal
1: Bey.
0: Kopuşu kim ortaya koydu kardeşim? Duygusal kopuşu ben mi yaşattım? Ben dedim ki kardeşim Kemal Kılıçdaroğlu kazanamayacak. 2023 seçimleri öncesinde altılı masanın adayı demin de HDP'nin desteklediği Kemal Kılıçdaroğlu seçimi kazanamayacak dedim. Ama birileri %60, %70, %80 yok mu artıran modunda seçmeni, özellikle muhalefet seçmenini yükseltti. Gerçeklerle yani bizim 2023 öncesinde dediklerimizle karşılaştılar.
1: Peki,
0: sonra
1: olanlar
0: düzgün
1: oldu.
0: Buyurun.
2: 60 saniye çok uzun değil. Şimdi burada
1: ama Ali Aydar Bey'e de vakit kalsın. Ali Aydar,
2: 60
1: cevap
2: saniye
1: vermesin.
2: Yüzden dedim zaten tamam. Yani. Şimdi burada aslında en dezavantajlı ya da avantajlı Ali Aydar Bey. Biz ne desek kendimizi bağlıyor. Şimdi Ali Aydar Bey parti anlamında, partili kimliğiyle de burada
1: 30 saniye bitti.
2: Onun işinin ne kadar güç olduğunu görüyorum. Şimdi burada yine bir dostu yarısı. Bu Kemal Bey'e olan ben öfke diyeyim, nefret falan demeyeyim. Hani organik mi, sentetik mi? Eğer bunu şuna bağlıyorsak işte sosyal medya kampanyaları veya gazetelerin veya televizyonda konuşulanlara bağlıyorsak inanın sosyal medya bu kadar güçlü değil. Organik olmayan bir şeyin bu kadar karşılık bulabilmesi mümkün değil. Bu bir. İkincisi mutlak butlan kararını gerçekten çok iyi okudum. Mutlak butlan kararı kesinleşmemiş, ceza mahkemesi kararları kesinleşmiş gibi verilen bir şey olduğu için hukuki anlamda çok ciddi eleştiriye matuf. Üçüncüsü 70 yıldır hangi genel başkan Cumhuriyet Halk Partisi'ni bu seviyeye taşıdı mı ki sorusu ya belki hatırlatmak lazım. Bülent Ecevit taşıdı ya. Hani bunu bir hatırlatmak lazım. O kadar da uzak bir tarih falan da dilinizden yakın tarihimizin en yakın tarafında.
1: Evet, doğru.
2: Buna dikkat etmek lazım.
1: Peki buyurun Ali Aydar Bey. Yanıtınızı alalım.
3: Hemen üç tane şey söyleyeceğim. Bir saygıyla anıyorum sevgili Genel Başkanı Bülent Bey'i. Bülent Bey tek başına iktidar olmadı. Koalisyonlarla bir dönem sürdürdü.
2: O zamanki seçim sistemi 42.42 aldı yani.
3: Koalisyon hükümeti kurdu. 2015'te de Sayın Kılıçdaroğlu bir koalisyon ihtimali yarattı. Olmadı. 2019'da da Kılıçdaroğlu Türkiye'nin bütün büyük kentlerini kazandı. 2023'te de Türkiye'de Sayın Bülent Ecevit'in hiç kimsenin ulaşamadığı, Türkiye solun hiç kimseye ulaşamadığı bir oy oranını yakaladı. %48,5 oy aldı. Üçüncüsü de Sayın Kılıçdaroğlu aslında 2024'teki yerel seçimin zeminini hazırlayan isim oldu. Şimdi sevgili Aytunç Erkin şunu söyledi. Türk kavramını kullanmıyor. Ben Türk kavramını her zaman kullanmaktan büyük bir onur, büyük bir şevk duyuyorum. Türk devrim dedim o yüzden. Onu kaçırmış olabilir. Diğer mesele ben evet değişim sürecinin içindeydim. Hatta Özgür Özel'le birlikte o değişim sürecini örgütlerken partinin sağa açılma meselesini, sağla ilişkilenme meselesini bir bütün olarak eleştirisini yaptık ve partinin daha solda olması gerektiğini hala da büyük bir inançla ve büyük bir kararlılıkla savunuyorum. Çünkü ben solcuyum, sosyal demokratım ve partinin sağ bir yapı ve yaklaşımlarla ya da aktörlerle yol alabileceğine inanmıyorum. Başta da Ekrem İmamoğlu için bunu söylüyorum. Ekrem İmamoğlu'na getirdiğim eleştiriler neticesinde zaten ben politik bir ayrımına gittim ve başvuruda bulunmadım. Onlar beni seçmemezlik yapmadı. Ben kişisel olarak gidip başvuruda bulunmadım. Ve şunu söyledim ve bugün o noktadalar. Dedim ki Türkiye'nin birçok sorunu varken Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek gündemi Ekrem İmamoğlu olamaz. CHP Ekrem İmamoğlu'ndan daha büyük bir partidir demiştim. Bugün bu arkadaşlar niye Ekrem İmamoğlu'na sahip çıkmıyorsunuz dediğimiz zaman şunu söylüyorlar. Çünkü Türkiye'nin başka gündemleri var. Peki iki yıl önce ben bunu söylediğim zaman beni linç ettirdiğiniz zaman beni partiden ihraç etmek istediğiniz zaman aklınız neredeydi sevgili arkadaşlar? Dolayısıyla bütün bu tartışmalar kendi içerisinde şöyle bir bütünsellik, bir bütünsel analizi gerekli kılıyor. O da şudur. Bir ayrışma yaşanmıştır. Türkiye'de siyasal alan, siyasal evren kendisini yeniden tasarımlanıyor. Bu tasarımlanma içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi kendi özgün konumunu koruyor. O özgün konumu koruyan elbette ki başka partiler de olabilir. Ama yeni kurulan parti, daha doğrusu bu partinin ben bir yeni kurulan bir parti olarak görmüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin son 49 kişinin ihracı ve orada ortaya çıkan gerçeklerle şu sonuç ortaya çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi'ni parçalamak ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni aslında fiilen ortadan kaldırmaya dönük, siyasal alandan bir bütün olarak silmeye çabasına dönük bir yaklaşımdır. Dolayısıyla karşımızda bir siyasal hareketten ziyade Cumhuriyet Halk Partisi'ni siyasal arenadan silme çabasıdır. O yüzden bugün Özgür Özel diyor ki bizim binamızda günlerini sayıyor. O binada kimin hangi binada gün sayacağını tarih bize gösterir. O yüzden tarih en iyi öğretmen olarak bize bugüne kadar çok şey öğretti. Bundan sonra da öğretmeye devam edecek.
1: Peki Aytunç Bey var mı eklemek istediğiniz?
2: Yok.
1: Onur Bey.
2: Yani sizin konuyu değiştirmek istediğiniz bir
1: buyurun.
2: Şey
0: Elif Hanım'ın da var galiba. Yoksa ona bırakayım.
1: Buyurun önce. Elif Hanım. Siz dinleyin.
0: Şimdi detayı söyleyeyim. Şimdi az önce dedik ya Yargıtay'da

0: haber mi alınıyor filan gibi böyle tuhaf iddialar ortaya atılıyor. Yani Yargıtay'dan bu işi bozacağına dair Özgür Özel ve ekibinin bir bilgisi var ve bu doğrultuda bu stratejiyi ortaya koyuyor. Bir kere Yargıtay'dan kimse bunu haber alamaz. Birincisi onu söyleyeyim. İki, az önce Aytunç Bey Mansur Yavaş'ın adaylığının Ekrem İmamoğlu tarafından da destekleneceğini ifade ederek, yani Cumhurbaşkanı olduğunda içeriden çıkabileceğini ima eden bir yorum yaptı, değil mi? Yani en azından Mansur Yavaş'ın Saraçhane'deki konuşmasına bakın, Ekrem İmamoğlu'nun çıkması konusunda en azından engel olmayacağını görürüz. Ya biz neyi konuşuyoruz? Yargı siyasete müdahale mi edecek yani CHP ve türevleri seçimi kazanırsa? Bunun mu vaadini ortaya
1: tutuksuz
0: koyuyorsunuz?
1: Tutuksuz yargılama,
0: yani baktığınız zaman
1: yargılama
0: tamam, siyaset buna müdahale edemez, değil mi? Tutuklu, tutuksuz yargılama, savcıların, hakimlerin kararını siyaset mi belirleyecek? Neyin vaadiyle seçime katılıp neyi ortaya koyuyorlar gibi bir sonuç çıkar. Bu da belki yanlış anlaşılmalara sebebiyet verir. Bunu da bir düzeltmiş olalım bence. Ben açıkçası Özgür Özel'in bir tane sözüne katılıyorum. Hani diyor ya CHP'deki kronometrenin sıfırlanması. Evet, CHP'nin geçmişte Türkiye'ye, Türk milletine yaşattığı çok ciddi travmalar vardır. Ezanın Türkçe okunmasından tutun da istiklal mahkemeleri de olumlu şeyleri de vardır mutlaka. Bu konuda kronometreyi sıfırlama tarafı belki makul bulunabilir ama kronometreyi bence muhalefetin şu anda içi boş tartışmalardan kurtularak sıfırlanması, Türkiye'nin gerçek sorunlarına odaklanılması, gerçek güvenlik politikalarının konuşulması, örneğin ben bu konuları konuşmak yerine Irak'tan günde 1 milyon varil petrolün alınmasını, bunun ne karşılığında yapılacağını, kalkınma yolu inşaatı ödemesi şeklinde aslında cari açığımıza çok büyük bir katma değer sağlayacağını, bunun da millete çok büyük etkisi olacağını, emekliye veya işçiye katkı sağlayacağını konuşmayı tercih ederim.
2: Bitirdik. Çok teşekkür ediyorum bütün konuklarıma. Doktor Onur İste Hukukçu, Elif Şahin siyaset bilimci, Aytunç Erkin Nefes gazetesi yazarı, Ferhat Murat gazeteci ve Ali Haydar Fırat CHP iletişim koordinatörü. Çok çok teşekkürler. Şimdi kısa bir ara.
3: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza. Daskı olmayan kalmasın diye kolları sıvadık ve zorunlu deprem sigortasının tarife ve teminatlarında yeni dönemi başlattık. Poliçe teminatlarını iki katına çıkardık. Teminatlara enflasyon koruması getirdik. Enflasyon koruması sayesinde poliçe teminatları aylık enflasyon oranına bağlı olarak ve ek prim ödemeye gerek kalmadan otomatik olarak güncellenecek. Herhangi bir hasar durumunda ise tazminat tutarı güncel bedeller üzerinden hesaplanacak. Siz de teminatınızı artırmak, enflasyon farkı ödemeden enflasyon korumasına sahip olmak için vakit kaybetmeden DASK'ınızı yaptırın. Depreme karşı güvencesiz kalmayın. DASK, Doğal Afet Sigortaları Kurumu. Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.
2: Efendim, olaylar ve görüşleri tamamlıyoruz burada. Çok teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Güzel bir gece ve iyi bir hafta sonu olsun.

Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 27, Kocaeli yağmurlu 26 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 32, Muğla güneşli 30 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 33, Adana yağmurlu 33 derece. Karadeniz'de Samsun ve Trabzon yağmurlu 25, Giresun yağmurlu 24 derece.

İç Anadolu'da da hava yağmurlu, Ankara 25, Konya 21 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 22, Kars yağmurlu 21 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 35, Mardin güneşli 29 derece.

0: Merhaba, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Haber bülteniyle yeniden sizlerleyiz. Kırgızistan'da Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi düzenlenecek. Kremlin'in açıklamasına göre Rusya Devlet Başkanı Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bir araya gelecek.
1: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceği bildirildi. Açıklama Kremlin'den geldi. Rusya Devlet Başkanı Dış Politika Danışmanı Yuri Ushakov, 31 Ağustos 1 Eylül tarihlerinde Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenecek Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi hakkında açıklama yaptı. Putin'in zirve marjında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geleceğini duyurdu. Ushakov, görüşülecek çok konu var dedi. Bunlar arasında Karadeniz'deki durum ve Ukrayna konusu olacağını söyledi. Ushakov, İki liderin ticari ve ekonomik alanda işbirliğinin daha da geliştirilmesine ilişkin konuları da ele alacağını belirtti. Açıklamaya göre Rus lideri Bişkek'te 9 ikili görüşme planlıyor. Bu görüşmeler arasında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian da bulunuyor. Putin'in Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomert Tokayev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir araya gelmesi bekleniyor. Kırgızistan, Tacikistan ve Moğolistan liderleriyle de görüşmesi planlanıyor. Bişkek'te düzenlenecek zirve ile örgüt 25. yıl dönümünü kutlamaya hazırlanıyor. Bu yılki zirvenin teması ise sürdürülebilir barış, kalkınma ve refah içinde birlikte olarak belirlendi.
0: Rusya, Ukrayna'ya büyük bir saldırı başlattı. Başkent Kiev'de patlamalar meydana geldi. Rusya'dan Kiev'e yeni saldırılar düzenlendi. Ukrayna'nın önemli akaryakıt ve mühimmat depolarına hedef aldığı bildirildi. Kiev semalarında füzeler görüldü. Patlama yaşanan bölgelerde yangın çıktı, dumanlar metrelerce yükseldi. Rusya ile Ukrayna arasındaki saldırılar son haftalarda yoğunlaştı. Ukrayna'nın saldırıları sonrası konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kiev'e sert mesaj vermiş, en hassas sektörlerinizi hedef alırız demişti. CIA direktörü Radcliffe'in Moskova'ya yaptığı sürpriz ziyaret gündemdeki yerini koruyor. Ziyaretin Rusya'ya mesaj niteliğinde olduğu iddialarının ardından ABD Başkanı Trump'tan açıklama geldi. Rusya Devlet Başkanı Putin'le iyi görüşmeler yaptığını savunan Trump, NATO topraklarına saldırmayacaklar dedi. ABD basınına göre ise Rusya, ABD'nin Avrupa'daki füze stoklarının azaldığını değerlendiriyor.
2: CIA direktörü Radcliffe'in sürpriz Moskova ziyaretinin nedeninin NATO üyesi ülkeler ve Baltık devletlerine yönelik saldırılardan kaçınmaları konusunda Rus yetkilileri uyarmak olduğu iddia edilmişti. ABD Başkanı Trump ise Rusya'nın NATO'ya saldırmaya niyeti olmadığı görüşünde. Washington Post'ta Radcliffe'in Moskova ziyaretine ilişkin başka bir iddiayı sayfalarına taşıdı. Buna göre CIA direktörü Rusya'yı Ukrayna'ya karşı savaşı tırmandırmaması konusunda uyardı ve bunun ABD'yi Ukrayna'ya doğru iteceğini söyledi. Haberde Rusya'nın İran'la savaş nedeniyle ABD'nin zayıfladığını değerlendirdiği ve bu durumun Rusya'ya Avrupa'da Amerikan çıkarlarına karşı eylemlerini tırmandırmak için bir fırsat sunduğu belirtildi. AP'ye konuşan kaynaklarsa ABD ordusunun Avrupa'daki birçok füze sistemindeki stoklarının kritik seviyenin altına düştüğünü söyledi. Bu durumun nedeni olarak da İran savaşını gösterdi. Habere göre en endişe verici eksiklik Patriot füze önleyicilerinde. Bölgede uzun süreli bir balistik füze saldırısını durduracak kadar Patriot füzesi bulunmadığı iddia edilirken, rotasından sapacak bir Rus füzesine karşı savunma kapasitesi

0: kapasitesinin çok sınırlı olacağı kaydedildi. ABD'nin İran'la savaşın ilk ayında 850'den fazla Tomahawk füzesi, 1000'den fazla Patriot ve Taht füzesi kullandığı, ayrıca ordunun taktik balistik füzelerinden 1300'den fazlasını ateşlediği belirtiliyor.
1: ABD Başkanı Trump, Güney Amerika ülkesi Venezuela ile dünya tarihinin en büyük petrol anlaşması

0: ABD tarafından güvence altına alındığını söyledi. Mutabakatın dünya tarihinde yapılmış en büyük petrol anlaşması olduğunu vurguladı. Trump, atılan imza ile birlikte ABD petrol rezervlerinin iki katından fazlasına çıkacağını vurguladı. Ülkesinin petrol arzının artacağını ve Amerikalılar için benzin fiyatlarının uzun bir süre boyunca düşeceğini söyledi. Venezuela'nın ABD tarafından desteklenen geçici devlet başkanı Rodriguez ise petrol anlaşmasını memnuniyetle karşıladığını ve hazineye 209 milyar dolar kazandıracağını belirtti. ABD ve İran'ın yeniden masaya oturup oturmayacağı belirsizliğini korurken taraflar arasında ekonomik restleşme sürüyor. İran çökmekte olan bir ülke diyen ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'nı da Amerikan toprağı olarak gösteren bir paylaşım yaptı. İran'dansa kötülük yaparsanız tarihe geçecek bir karşılık veririz açıklaması geldi.
1: ABD Başkanı Trump, İran çökmekte olan bir ülke dedi. Paylaştığı görselle Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı olarak gösterdi. Tahran yönetimindense kötülük yaparsanız tarihe geçecek bir karşılık veririz yanıtı geldi. ABD ve İran'ın yeniden masaya oturup oturmayacağı belirsizliğini korurken taraflar arasında ekonomik restleşme sürüyor. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, İran çökmekte olan bir ülkedir dedi. Kendisinin İran'la görüşmek istemediğini, aksine İran'ın anlaşmaya varmak için yalvardığını iddia etti. Hürmüz Boğazı'nın açık olduğunu ve mayınlardan temizlendiğini de savunan Trump, Boğazı ABD toprağı olarak gösterdiği bir görsel paylaştı. ABD Hazine Bakanı Bessent da, abluka ve ekonomik tecrit operasyonu çökmekte olan İran ekonomisini yerle bir edecek dedi. Tahran yönetiminden Washington'a yanıt gecikmedi. İran Meclis Başkanı Kalibaf, Bessent'a adamım itibarın tehlikede, bir şeyler yap sözleriyle seslendi. Bessent'ın parayı dışarıya değil halkına harcamalısın ifadesine karşılıksa ABD'nin İsrail'e ve dünya genelindeki askeri üslerine milyarlarca dolar aktardığını savunarak bu başarısız imparatorluk bu parayı kendi halkına harcayabilir dedi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı ise diplomasi yeniden rayına oturabilir ama ABD baskının işe yaramadığını anlamalı ifadesini kullandı. İran Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Rızai de Washington'ın İran'a karşı herhangi bir kötülük yapmaya başlaması durumunda ABD'nin askeri ve ekonomik çıkarlarına tarihe geçecek bir darbe vuracaklarını söyledi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garib Abadi ise Trump'ın Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı olarak nitelendirmesine şizofreni tanımını kullanarak cevap verdi. İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da ABD'nin yeni yaptırımları yasa dışı ve ekonomik terörizm şeklinde nitelendirilerek dünyaya Washington'ın tek taraflı yaptırımlarını uygulamama çağrısı yapıldı. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian, savaş ve çatışmaların genişlemesini istemediklerini, diyalog ve diplomasi yolunu tercih ettiklerini belirtiyor. ABD'nin ise İran'a askeri saldırılar yerine ekonomik baskı ve deniz ablukasını ön plana çıkaracağı iddia ediliyor.
0: Dışişleri Yunanistan'ın ilan ettiği sanayi ve tedarik zinciri özel mekansal çerçevesinin Türkiye açısından herhangi bir hukuki sonuç doğurmayacağını belirtti. Açıklamayı Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli yaptı. Sanayi ve tedarik zinciri özel mekansal çerçevesinin Yunanistan tarafından Ege Denizi'ni de kapsayacak şekilde ilan edildiğini belirtti. Çerçevenin iki ülke arasındaki birbiriyle bağlantılı Ege sorunları bağlamında Türkiye açısından hukuki sonuç doğurmayacağını kaydetti. Türkiye'nin Ege Denizi'nin iki kıyıdaş devletten biri olarak Yunanistan'la işbirliğine her zaman hazır olduğunu vurguladı. AK Parti, terörsüz Türkiye sürecini anlatmak için çalışmalarını yoğunlaştırıyor. Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, gelecek aydan itibaren bu amaçla sahada olacaklarını söyledi. Anketler ve saha gözlemleri sürece desteğin arttığını gösteriyor, dedi.
2: Her yıl olduğu gibi tüm kadro sahada olacağız. Terörsüz Türkiye'de geldiğimiz noktayı, yasayla birlikte ortaya koymuş olduğumuz iradeyi, ekonomi programımızın ulaştığı noktayı, milletimizle, geniş kesimlerle bir araya gelerek ele alacağız.
1: Terörsüz Türkiye süreci için yürütülecek çalışmalara dikkati çekti. Tam kadro sahadayız mesajı verdi.
2: Esnafımızla bir araya geleceğiz. Sivil toplum kuruluşlarımızla bir araya geleceğiz. Şehit yakın ailelerimizi, gazilerimizi, sürekli ziyaretlerimizi bu program çerçevesinde de devam edeceğiz.
1: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, Parti Genel Merkezi'nde Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında kardeşlik kenetlenen

0: istikrarla güçlenen Türkiye programını anlattı. Bakanlar, milletvekilleri ve diğer kadroların sahada terörsüz Türkiye sürecini vatandaşlara aktaracaklarını belirtti.
1: Bizim elimizdeki rakamlar, sahada bizzat gözlemlediğimiz hususlar, milletimizin bu ana istikamete güveninin arttığını, güçlendiğini görüyoruz. Buradaki güçlü desteğin sürecin tüm sınamalardan geçmesine rağmen sürekli devam etmesidir. Bizim açımızdan da önemli olan nokta burası.
0: Büyükgümüş gündemlerinde erken seçim olmadığının da altını çizdi.
1: Biz seçim varmış yokmuş böyle bir ayrımla çalışmalarımızı yürütmüyoruz. Ne zaman ne adım atacaksak buna karşı hazırlıklı bir kadro olarak çalışıyoruz. Seçimin var olması ya da olmaması bizim açımızdan bir farklılık oluşturmuyor. Şu an bizim gündemimizde öyle erken seçim vesaire değil, milletimize hizmet etmek, daha çok fikri heyecanı milletimizle buluşturmak var.
2: DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulan Takip ve Değerlendirme Kurulu'na dair mesajlar verdi. Tarihi sürecin ritmine uygun kapsayıcı çalışması bizim için en büyük beklentilerimizden biri dedi.
3: Bu kurulların içinden geçtiğimiz tarihi sürecin ritmine uygun, kapsayıcı ve eş güdümlü bir şekilde çalışması bizim en büyük beklentilerimizden biri.
0: Takip ve Değerlendirme Kurulu'nun çalışmalarına dair mesajlar verdi. Terörsüz Türkiye sürecine yönelik kararlılık vurgusu yaptı.
3: Bu yeni dönemin dili, yeni sözlerle, yeni kelimelerle olmalı. Sürekli itham eden, sorgulayan, yargılayan bir dil yerine empati yapabileceğimiz bir dili karşılıklı hassasiyetleri gözeterek geliştirebilmeliyiz. Biz DEM Parti olarak bu yolu almaktan ve bu yolun kalıcı bir hale gelmesine olanak sağlamaktan, bunun için mücadele etmekten hiçbir zaman geri durmadığımız gibi bugünden sonra da durmayacağız.
0: DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrasında kameraların karşısına geçti. Terör örgütü SDG-YPG'nin fesih kararını da değerlendirdi.
3: Suriye'nin bu büyük adımları atma cesareti göstermesini sağlayan herkesi tebrik ediyoruz. Ve sorunların diyalog yoluyla çözülebilmesi için ortaya konan çabayı, gayreti çok önemli buluyoruz.
2: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel kent gezilerine Kocaeli ile devam etti. Esnafı ziyaret edip onların sorunlarını dinleyen Özel kadınlarla da bir araya geldi. Özgür Özel ev kadınlarının emekli olabilmesini sağlayacağız dedi.
0: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel önce iş insanlarıyla buluştu, sonra esnafı ziyaret etti. Kocaeli'de ilçe ilçe gezdi. Özgür Özel, Karamürsel kent meydanındaki iş yerlerine girip esnafı dinledi. Derince ilçesinde ise kadınlarla buluştu. Yeni partinin kadınlar için vaatlerini sıraladı.
4: Ev hanımlarını evdeki çalışmalarından emekli edecek bir proje hazırlıyoruz. Şimdi bunu duydular, inşallah yaparlar, bize kalmaz erkenden.
0: Özel, belediye tesisinin açılışına da katıldı. Gündeminde davası devam eden Ekrem İmamoğlu vardı.
5: Ekrem Başkan yaptırılmayan savunmasını kitap olarak bastırıp kendini savunup millete derdini anlatmak istiyor. Ablam da helal olsun diyor ama o kitaba toplatma kararı aldılar. Basımını durdurma kararı. Canlı yayınlayın mahkemeyi. Sözünden dönen namerttir.
2: Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mehmet Murat Çalık CHP'de kalacağını duyurdu. CHP sözcüsü Müslim Sarı da bir transfer oyunu oynanması belediye başkanlarımızı da rahatsız etmektedir açıklaması yaptı. Bir yandan da CHP'den kesin ihracı istenen 49 isme tebligatlar gönderilmeye başlandı.
0: İBB'ye yönelik yolsuzluk davası nedeniyle Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mehmet Murat Çalık, CHP'de kalacağını duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çalık, "Yoluma bugün bulunduğum yerde Cumhuriyet Halk Partisi'nde devam edeceğim." dedi. CHP ile bağının aileden gelen köklü bir siyasi aidiyete dayandığına dikkat çekti. Çalık'ın açıklamasının ardından CHP sözcüsü Müslim Sarı da sosyal medyadan konuya dair paylaşım yaptı. Sarı, belediye başkanları üzerinden transfer oyunu oynandığını belirtti.
6: Belediye başkanlarımız üzerinden günlük, popülist ve köksüz söylemler

0: ile bir transfer oyunu oynanması, yalnızca kurumsal olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ni değil, belediye başkanlarımızı da rahatsız etmektedir. Beylikdüzü Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık'ın, içinden geçtiği bu zorlu süreçte taşıdığı değerlere sahip çıkarak fikrini açıkça ortaya koyması, Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve ortak değerlerimize olan bağlılığın en önemli göstergelerinden biridir.
1: Belediye başkanlarına ilişkin tartışma sürerken CHP'de kalıp Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'i destekleyen 49 isim de 26 Ağustos'ta ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. İhracı istenen isimlere tebligat yapılmaya başlandı. Tebligat alan isimler 3 gün içinde Yüksek Disiplin Kurulu'na tedbirin kaldırılmasına ilişkin başvuru yapabilecek.
2: Tutuklanıp görevden uzaklaştırılan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu hakkındaki soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianame mahkemeye gönderildi. İddianamede Hasan Mutlu dışında 77 şüpheli var. Bir suçtan zarar gören kurum, 20 müşteki, 11 mağdur, 3 müşteki şüpheli de iddianamede yer aldı. Şüphelilere aralarında rüşvet, zimmet ve ihaleye fesat karıştırma suçlamalarının da olduğu 10 suçlama yöneltildi. Bayrampaşa Belediyesi'ne geçen yıl Eylül ayında operasyon düzenlenmişti. Belediye Başkanı Hasan Mutlu 16 Eylül'de tutuklanmıştı. AK Parti'de Tunceli, Ardahan, Karaman ve Afyonkarahisar il başkanlıklarına atama yapıldı. Açıklamayı AK Parti Teşkilat Başkanlığı yaptı. Tunceli İl Başkanlığı'na Recai Hazar, Ardahan İl Başkanlığı'na Hasan Şenel, Karaman İl Başkanlığı'na Adem Küçükyarma, Afyonkarahisar İl Başkanlığı'na da Özgür Kavak getirildi. Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde belediye meclisinde görev yapan 6 üye de CHP'den ayrılarak AK Parti'ye katıldı. Alihan Kuriş, suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 37 şüpheliden 35'i tutuklandı. Açıklama Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan geldi. Açıklamada Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 37 şüpheli mevcutta olarak başsavcılığımızda hazır edilmiş olup, şüphelilerin tamamı tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmiştir. Sevk edilen 37 şüpheliden 35 şüpheli hakkında tutuklama, 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir denildi.

0: Muğla'nın Fethiye ve Köyceğiz ilçelerinde orman yangınları çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler kontrol altına alındı. Fethiye Karagedik mahallesindeki ormanda bilinmeyen bir nedenle alevler yükseldi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle alevler evleri de tehdit etti. Fethiye Huzurevi ile çevredeki çok sayıda ev tedbir amacıyla boşaltıldı. Bir diğer orman yangını ise Köyceğiz'de çıktı. Yakıt tankeri patlaması sonucu çıkan yangında alevler ormana sıçradı. Rüzgarın etkisiyle de yayıldı. Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada iki yangının da kontrol altına alındığı açıklandı. Bölgede soğutma çalışması sürüyor. İstanbul Zeytinburnu'nda önündeki araca çarpmamak için manevra yapan İETT otobüsü sitenin bahçe duvarına çarptı. Feci kazada iki kişi hayatını kaybederken biri ağır, 16 kişi yaralandı.
1: Ben buranın yolunun güvenli bulmuyorum yani.
2: Önündeki araca çarpmamak için direksiyon kırdı, hakimiyeti kaybedip duvara çarptı. Feci kazada ölenler ve yaralananlar oldu.
1: Sitenin otoparkına giriş yapacaktım. Aracı gördüm. Yani duvara çarpmış.
2: Kaza akşam saatlerinde İstanbul Zeytinburnu'nda yaşandı.
3: İETT otobüsü Kennedy Caddesi'nin yan yolunda seyir halindeydi. İşte tam bu noktada önündeki aracın hafif manevra yapması sonucunda otobüs şoförü direksiyon akıbetini kaybetti ve burada bulunan sitenin duvarına çarptı.
4: Sadece duyduklarım bu. Önüne çıkan bir araç sonucu manevra yapıp otobüsün buraya dalmış oldu.
1: Buradan çıkışlar çok ters oluyor. Oradan gelişti. Bizi yani engelliyor.
2: Ekiplerin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
0: İstanbul Pendik'te askeri araç, polis aracı ve sivil araçların karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kaza Pendik Kurtköy'de meydana geldi. Askeri araç, polis aracı ve sivil araçların karıştığı zincirleme trafik kazasında ikisi polis, 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastalandı.

0: hastaneye götürüldü. ...2022 yılında Konya'da iki öğrenci servisinin karıştığı kazada 14 kişi yaralanmıştı. 12 yaşındaki Alanur'un ailesi tazminat davası açtı. O davada mahkeme Alanur için 8 milyon lira ödenmesine hükmetti.
1: Kazada yaralandı, psikolojik sorunlar yaşamaya başladı. Açılan davada rekor tazminat kazandı. Kaza 4 yıl önce Konya'nın Selçuklu ilçesinde oldu. İki öğrenci servisi çarpıştı. Kazada 14 kişi yaralandı. Yaralananlardan biri de o dönem 12 yaşında olan Alanur'du. Uzun süre psikolojik tedavi gören çocuğa anksiyete bozukluğu teşhisi konuldu. Sağlık Kurulu raporunda da Alanur'un anksiyeteye bağlı %25 oranında iş göremezliği bulunduğu belirtildi. Aile kazanın ardından yıllar geçmesine rağmen kızlarının yaşadığı sıkıntılar bitmeyince iki servis şoförü ve sigorta şirketlerine tazminat davası açtı. Konya Asliye Ticaret Mahkemesi kaza nedeniyle oluşan zararları değerlendirdi ve Alanur Sıra yasal faizleriyle birlikte yaklaşık 8 milyon lira maddi ve manevi tazminat ödenmesine hükmetti.
0: Okulların açılmasına az bir süre kala velilerin alışveriş telaşı başladı. Peki bu yıl okul kıyafetleri için ne kadarlık bir bütçe ayırmak gerekiyor? Dilara Civelek velilere ve esnafa mikrofon uzattı.
2: ...1800 ilkokul, 2100 ortaokul, 2300 lise.
3: Ben gayet beğendim ya, beyaz.
1: 3 aylık yaz tatili artık bitmek üzere. Öğrenciler 14 Eylül'de ders başı yapacak. Öncesinde velilerin alışveriş telaşı başladı.
4: Sürekli 2 ayda bir, 3 ayda bir boyattıkları için mecburen kıyafet yenilemek zorunda kalıyoruz.
5: Eğitim öğretim döneminin başlamasına sayılı günler kaldı. Öğrenciler okul heyecanını, veliler de masrafları düşünüyor. Okul masraflarının arasındaki en önemli başlık da okul kıyafetleri. Peki bu yıl okul kıyafetleri ne kadar?
6: Şöyle bir kapşonlu sivitimiz var lise grubunda.
5: Ne kadar peki bu sivitin fiyatı?
6: Bu sivitin fiyatı 700 TL efendim. Tişört veriyoruz böyle siyah renkte. Fiyatı 500 TL. 500 TL diğer bir modele aynı fiyat. Ve bir pantolonu onun da fiyatını 500 liraya veriyoruz. Yazlık ve kışlık ürünü 2300 liraya geliyor. Birer tane belki sezon içinde, bir yıl içinde yetmeyebiliyor.
5: Arkada sivitler görüyorum, hırkalar görüyorum. Onlar ne kadar?
2: 750'ye var, 850'ye var, 900'e var.
4: Fiyatlar sanki bir tık yukarıda gibi. Mecburen almak zorundayız. Hani okulda serbest kıyafet de olmuyor ama maalesef.
1: Okullar 14 Eylül'de açılacak ama uyum haftası kapsamında birinci sınıflar bir hafta erken ders başı yapacak. İlkokul öğrencileri için de hem yazlık hem kışlık setler hazırlandı.
6: Kısa kollu tişörtümüz, uzun kollu tişörtümüz, pantolonumuz ve kapşonlu sivit olarak 4 parçadan oluşuyor. Set olarak 4 parçası yazlık kışlık 2000 TL'ye geliyor.
5: Ortaokul kademesinde de fiyatlar ilkokulla aynı. Sivit şörtler 800, etek ve pantolonlar 400. Hem uzun kollu hem de kısa kollu tişörtler 450 liradan satılıyor. Bir aileye bu takım 2000 liraya mal oluyor.
7: Dışarıdaki fiyatlara göre yani normal bir tişörtü de 300'e 400 aldığımız için okul kıyafeti de normal gibi.
0: Üniversite öğrencilerinin Amerika'da work and travel yapmak için başvuru yapıp para ödediği özel bir firmaya ulaşılamıyor. Her biri en az 2000 dolar masraf yapan öğrenciler paralarını geri alamadıklarını söylüyorlar. Firmanın İstanbul'daki ofisi de 6 aydır kapalı. Alihan Tok o mağdurlarla konuştu.
8: Amerika'da çalışmak ve farklı bir kültürü tanımak istedim. Para biriktirmek istedim.
9: Diyecek bir şey bile bulamıyorum gerçekten.
1: Amerika'ya Work and Travel programıyla gitmek istemişlerdi. Yani hem çalışıp para kazanacak hem de yabancı dillerini geliştireceklerdi. Hayalleri de, yaptıkları masraf da buhar oldu.
9: Yazı geçirebileceğim ekonomik olarak en mantıklı seçenek bu gibi duruyordu.
10: Ülkemizde sadece Amerika için düzenlenen bir program. 3 aylık bir dönemli çalışma programı.
1: Amerika için para biriktiren üniversite öğrencileri önce internette araştırma yaptı. Bu araştırmada nispeten daha ucuz bir firma buldular.
8: Bu firmayı internette buldum. Diğer firmalara göre biraz daha ucuzdu. 3250 dolarsa bu firma 3000 dolar diyordu mesela.
10: 3 aylık bir süreç için 3500'de 5000 dolar arası bir maliyeti oluyor.

0: 2800 dolar bir ücret ödedim.
1: Online olarak başvurdum. Gelmenize gerek yok da aynı zamanda dediler. Her şeyi kendi panelimiz üzerinden halledebiliyoruz dediler. Hiç vize görüşmesine giremedim. Paramın iade edileceğini söylediler.
2: Tüm işleri internet üzerinden hallettiler. Paralarını alan firma online iletişimi de kesti.
3: Öncelikle çok güvenilir bir şirkete gidiyor olmak lazım. Bu konuda çok şirket açıp bu şirketleri, öğrencileri topladıktan sonra kapatan firmalar duyuyorum.
0: Bir arkadaşımın referansıyla ilgili şirkete başvurdum. Bu arkadaş da tabii ki şu an mağdurların arasında.
4: Bahsi geçen firmanın Şişli'deki ofisine gelip baktık. Kapalı olduğunu görüyoruz ve iddiaya göre bu ofis 6 aydır da kapalı. Hatta ofisin kirası 7 aydır da ödenmiyor ve firma yetkililerine de hiçbir şekilde ulaşılamıyor.
0: Ne telefonlarımızı açtılar doğru düzgün.
1: Şu anda kimseye ulaşamıyorum.
0: Gerekli evrakları elimde gözüktüğü üzere çıkardım. Ödeme yaptım, dekontları çıkardım.
4: Tüm bunları bir dilekçe halinde savcılığa sunacaksınız.
0: Tabii, kesinlikle.
2: Parasını geri alamayan ve muhatap da bulamayan gençler suç duyurusunda bulundu. Peki vize ve work and travel başvurularında nelere dikkat etmek gerekiyor?
3: Parayı alıp işte hiçbir işlem başlatmayan şirketler de var. Bir şirketi öncelikle görmek kıymetli. Şirketi, ofisi gidip görmek kıymetli. Ne kadar sürelik bir şirket olduğu da önemli.
5: Dolandırıcılık suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ponzi Mine lakaplı Mine Mumcu 3 yıldır aranıyordu. Mumcu İstanbul'da yakalandı. Dolandırıcılık suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mine Mumcu'nun İstanbul Kadıköy'de olduğu tespit edildi. 2023'ten beri aranan Ponzi Mine lakaplı Mumcu bir kafede oturduğu sırada polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan Mumcu'nun üzerinden sahte kimlik çıktı. Ponzi Mine aralarında bürokratlar ve tanınmış isimlerin de bulunduğu, çok sayıda kişiyi 35 milyon lira dolandırdığı iddiasıyla 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Manifest grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tolga Akış, öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Akış, savcılıkta manifest grubunun mali yapısı, yurt dışından gelen paralar, grup üyeleriyle yapılan sözleşmeler, sosyal medya kısıtlamaları, cezai şartlar, küçük çiftlik park konseri ve kamuoyuna yansıyan yazışmalar soruldu. Tolga Akış hakkındaki suçlamaları reddetti. Basında kendisi ve manifest grubuyla ilgili çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek suçlamasıyla mahkemeye sevk edilen Tolga Akış tutuklandı. Akış, manifest olarak bilinen grubun hem kurucusu hem de menajerliğini yapıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da İklim Zirvesi ve Gençlik Diplomasi Simülasyonu programına katıldı. Nepal'deki sel felaketine değinen kurum, iklim değişikliği insanlığın ortak meselesidir dedi.
6: Ben gençleri yalnızca gelecekte iklim değişikliğinin sonuçlarıyla karşılaşacak bir kesim olarak görmüyorum. Ben gençleri bugünün çözüm ortakları olarak görüyorum.
2: Gençlere seslendi, iklim değişikliğinin etkilerini anlattı. Nepal örneğini verdi.
6: Nepal'de çok ağır bir sel felaketi yaşandı. Yüzlerce kayıp var. Evler yıkıldı. Ocaklar söndü. Bugün de bizi bir araya getiren neden bu. Çünkü o buzulları koparan, o felaketlere yol açan iklim değişikliği hepimizin, tüm insanlığın ortak meselesidir.
2: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da düzenlenen iklim zirvesi ve gençlik diplomasisi simülasyonu programında konuştu. Sözü Türkiye'nin ev sahipliğinde Kasım ayında Antalya'da düzenlenecek COP31 iklim zirvesine getirdi.
6: Ben adil iklim diplomasisi diyorum. Adil iklim diplomasisi aslında farklı imkanlara sahip ülkelerin aynı hedefe kendi koşulları içerisinde ilerlemelerini sağlayabilecek yolları sonuna kadar açmaktır. Biz Türkiye olarak COP31 başkanlığı olarak bu kapıları o ülkeler için sonuna kadar açacağız.
2: Zirvenin önemine dikkat çeken kurum hedeflerini sıraladı.
6: Başkanlığımızın yaklaşımını 3 temel ilke üzerine oluşturduk. Diyalog, uzlaşı, eylem. 2030 yılına kadar iklim değişikliğinin eğitim müfredatına entegre

0: edilmesini istiyoruz. 2035 yılına kadar toplum genelinde güçlü bir iklim farkındalığının oluşturulmasını da hedefliyoruz. Sokakta iklim değişikliği dediğinizde maalesef o farkındalık yok.
1: Nepal-Çin sınırında arka arkaya yaşanan sel ve toprak kayması nedeniyle bilanço ağırlaşıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 579'a çıkarken bölge doğal barajın çökmesiyle yeni bir tehlikeyle karşı karşıya. Son durumu Nepalli siyasetçi ve eski gazeteci Kancanza Habertürk'ten Alara Durağ anlattı.
2: Sel ve toprak kayması peş peşe vurdu, baraj çökmesiyle ikinci sel tehlikesi doğdu. Dev toprak kütleleri, binaları, araçları, köprüleri yuttu. Nepal-Çin sınırında sel ve beraberindeki heyelan nedeniyle bilanço ağırlaşırken bölge bir tehlike daha yaşadı. Tibet tarafında heyelan enkazının bir nehri tıkamasıyla oluşan doğal baraj çöktü. Su seviyesinin yükselmesi nedeniyle arama kurtarma çalışmaları sekteye uğradı. Bölgedeki son durumu Nepalli siyasetçi ve eski gazeteci Kancanza Habertürk'e anlattı.
3: Can kayıpları her geçen dakika artıyor. Yüzlerce insan hala kayıp. Altyapı, okullar, köprüler, yollar, hidroelektrik projeler hepsi su altında. Durumu daha da endişe verici kılan şey ise tehlikenin henüz geçmemiş olması. Rasuba bölgesindeki yerel yönetim yeni bir ani sel riski nedeniyle güvenlik uyarıları yayınladı. Riskli bölgelerde yaşayan insanlardan daha yüksek yerlere geçmeleri istendi. Şu anda Nepal aynı anda iki acil durumla karşı karşıya. Bir yandan ilk felakette kaybolan insanları aramaya devam ederken, diğer yanda yeni bir taşkın ihtimaline karşı hazırlık yapıyoruz.
2: Arama kurtarma çalışmalarında zamana karşı yarış sürerken bölgenin arazi yapısı da çalışmaları zorlaştırıyor.
3: Mümkün olan her yerde helikopterler kullanılıyor. Karayoluyla da her yere ulaşmak için tüm imkanlar seferber ediliyor. Ancak Nepal'in arazi yapısı göz önüne alındığında operasyon son derece zor. Kurtarma ekipleri de çok yüksek riskli kabul edilen yeni bir heyelan ve sel tehlikesi altındaki bölgelerde çalışıyor. Hala kaç kişinin kayıp olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Tüm bunlar kurtarma operasyonlarını zorlaştırıyor.
2: Zorlu bölge şartlarına rağmen uluslararası ekipler de bölgede.
3: Ülkelerden gelen yardımların kesinlikle takdire şayan olduğunu ve Nepal halkı tarafından minnettarlıkla karşılandığını söyleyebilirim. Bundan sonrası da Nepal için zorlu olacak. Rehabilitasyon ve yeniden yapılanma için büyük bir yardım gerekecek. Ve bu da sadece yardım malzemeleri anlamına gelmiyor. Uydu bilgilerine, afet müdahale uzmanlığına, tıbbi desteğe her şeye ihtiyaç olacak. Bunun için uluslararası ortaklara ihtiyacımız var.
2: Bölgede yağışların sürmesi nedeniyle 1 Eylül tarihine kadar dikkat çekiliyor.
1: Gazze'den uçurulan uçurtma ve balonları bahane eden İsrail yeni saldırı tehdidinde bulundu. İsrail Savunma Bakanı Katz, uçurtmalardan sorumlu tutulanlara ve uçurtma noktalarına saldıracaklarını söyledi.
4: İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz'tan Gazze'ye yeni saldırı tehdidi. Katz, Gazze'den İsrail yerleşimlerine uçurulan uçurtma ve balonlarla ilgili verdikleri sürenin dolduğunu söyledi. İsrail basınına göre Katz, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve üst düzey yetkililerle bir durum değerlendirme toplantısı yaptı. İsrail Savunma Bakanı uçurtma ve balonların bundan böyle terör eylemi olarak değerlendirileceğini duyurdu. Uçurtma noktalarına ve sorumlulara güçlü saldırılar düzenleyecekleri tehdidinde bulundu. Katz ayrıca uçurtma uçurulan bölgelerdeki Filistinlilerin zorla tahliye edileceğini açıkladı. İsrail Başbakanı Netanyahu ve Katz daha önce de uçurtma ve balonların uçurulmaya devam etmesi halinde saldırıların artırılacağını söylemişti. Hamas'a uçurtmaların çocuklar tarafından uçurulduğunu, İsrail'in bunu Gazze'ye saldırmak için bir bahane olarak kullandığını savunmuştu. İsrail basınında yer alan bir diğer iddia ise Gazze'deki Erez sınır kapısı ile ilgili. İsrail Devlet Televizyonu Kan, ABD'nin baskısıyla ordunun Erez kapısını Eylül başında açmaya hazırlandığını öne sürdü. İddia, Netanyahu ve Katz'ın kapının açılacağı yönündeki haberleri yalanlamasından sadece birkaç saat sonra geldi.

0: Netanyahu ve Katz, Erez sınır kapısının açılması yönünde hiçbir talimat yok açıklaması yapmıştı. İsrail'in Kanal 12 televizyonu ise batıdan gelen baskı nedeniyle kapının 1 Eylül'de açılmasının beklendiğini iddia etti. İsrail, Erez sınır kapısını 7 Ekim 2023'te kapatmıştı.
1: Japonya ile Rusya arasındaki Kuril Adaları tartışması 80 yıldır çözülemiyor. İkinci Dünya Savaşı'nın son günlerinde Sovyetler tarafından işgal edilen adalar bugün hala iki ülke arasında gerilim kaynağı. Rusya Devlet Başkanı Putin'in son ziyareti bu gerilimi daha da arttırdı. Connecticut Üniversitesi Profesörü Alexis Stad'ın Kuril Adaları tartışmasını Habertürk Dış Haber Editörü Elif Jora Önder'e değerlendirdi.

0: Japonya hak iddia ediyor, Rusya kendi toprağı olduğunu savunuyor. İki ülke arasında 80 yıldır çözülemeyen Kuril Adaları sorunu bugün bir kez daha gündemde. Nedeni Rusya lideri Putin'in söz konusu adaları ziyaret etmesi. Sorunun başlangıcı 2. Dünya Savaşı'nın son günlerine dayanıyor. Sovyetler Birliği Rusya ile Japonya arasında kalan Kuril Adaları'nı işgal etti. 1956'da da barış anlaşması karşılığında 4 Kuril Adası'ndan ikisini Japonya'ya vermeyi teklif etti. Ancak anlaşma sağlanamadı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in adalara gerçekleştirdiği son ziyaret, diplomatik gerilimi yıllar sonra yeniden tırmandırdı. Uzmanlar Putin'in ziyaretini güç gösterisi olarak görüyor.
1: Putin adaların kendilerinin olduğunu göstermeye çalışıyor. Bu konuda yapabileceğiniz hiçbir şey yok diyor. Bu daha çok bölgeye karşı gücünün bir sınaması gibi.
0: Japonya hükümeti Putin'in Kuril Adaları'nı ziyaretine sert tepki gösteriyor. Moskova ise Tokyo'ya Kuril Adaları Rus toprağı kalacak yanıtını veriyor. Japon bir yetkili Tokyo olası tepkileri değerlendiriyor dedi. Sizce Japonya Rusya'ya karşı ne gibi gerçekçi adımlar atabilir?
1: Dürüst olmak gerekirse şu anda pek bir şey olacağını sanmıyorum. Çünkü Putin hiçbir konuda hiçbir şekilde bir adım bile geri adım atacağını düşünmüyorum. Bu minicik parçalar bir nevi kaybedilmiş davanın birer parçası ve bu artık sadece var olmayan büyük Japonya kavramını yeniden canlandırmaya çalışmanın bir yolu.
0: Japonya ile Rusya arasında 2. Dünya Savaşı sonrasında hala bir barış anlaşması bulunmuyor. Ancak bu durum savaşta oldukları anlamına da gelmiyor.
1: Yani bu teknik bir detay. Kesinlikle kimse Japonya ve Rusya'nın savaşa gireceğini düşünmüyor. Rusya, Kuril Adaları çevresine füze fırlatmak gibi bazı eylemlerle belirli durumlardan yararlanıyor. Ancak Japonya'nın askeri gücü hiçbir şekilde Rusya'ya karşı silahlanacak konumda değil.
0: Kuril Adaları 4 adadan oluşuyor. Ohotsk Denizi ile Büyük Okyanus arasında doğal bir sınır oluşturuyor. Bu bölge, Rusya'nın Pasifik'teki askeri hareketliliği için kritik önem taşıyor. Rusya'nın adalarda inşa ettiği hava üsleri ve askeri tesisler, deniz tatbikatları ve savunma stratejileri için önemli görülüyor.
1: Eğer Rusya bu adalardan herhangi birinin kontrolünü Japonya'ya devrederse, Amerikalıların orada bir askeri üs kurmakta ısrar edeceği kesin. Rusya'nın buna tahammül etmesi mümkün değil. Dolayısıyla stratejik bir bakış açısıyla ele alındığında, bu adalar Rusya'nın Pasifik'e erişim kabiliyeti açısından hayati öneme sahip.
0: Connecticut Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Profesör Dudden, Japonya'da rahatsızlık yaratan ziyaretin Rusya için önemine dikkat çekiyor. Adaların Ruslar için gurur kaynağı olduğunu söylüyor.
1: Şu anda bu adalarda yaşayan 20 bin Rus, kışların gerçekten dayanılmaz olduğunu anlatıyor. Balık konserve endüstrisinde çalışmayı pek sevmiyorlar ama bu onların işi. Yani burası insanların gerçekten gidip yaşamak isteyeceği bir yer değil, daha çok milli bir gurur kaynağı.
0: Profesör Dudden, 10 yıllardır süren Kuril Adaları tartışmasının çözümünün ise zor olduğunu ifade ediyor.
1: Dikkatlerin Rusya ve Ukrayna'ya odaklanması, Tokyo ile Moskova arasındaki müzakereleri oldukça zor hale getiriyor.
2: Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya'ya stratejik ortaklık kapısını kapattı. Başkent Erivan'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Paşinyan, 2022'de Azerbaycan'la yaşanan sınır çatışmalarını hatırlattı. Rusya ve Ortak Güvenlik Anlaşması Örgütü'nü Ermenistan'a karşı güvenlik yükümlülüklerini yerine getirmemekte suçladı. Bu nedenle 2026-2031 hükümet programında Rusya'nın stratejik ortak olarak tanımlanmadığını belirtti. Moskova ise

0: Güvenlik taahhütlerinin uluslararası alanda Azerbaycan toprağı olarak tanınan Karabağ'ı kapsamadığını ve bu taahhütlerin yalnızca Ermenistan'ın kendi toprakları ile ilgili olduğunu kaydediyor. Roketsan'ın geliştirdiği yeni nesil seyir füzesi Çakır bir testi daha başarıyla geçti. Silahlı insansız hava aracından sonra kara araçlarından da ateşlenen Çakır füzesi deniz ve kara hedeflerine karşı etkinliğini gösterdi.
1: Düşük görünürlükte, yüksek hedef vuruş hassasiyetinde Çakır füzesi göreve hazır. Roketsan tarafından üretilen yeni nesil seyir füzesi Çakır, iki atış testini de başarıyla geçti. Hem kara hem de deniz hedefine üzerindeki yeni nesil ayırıcı başlığıyla tam isabet vurdu. Yeni yakıt sistemiyle uzatılmış menzilde başarıyla test edildi. Silahlı insansız hava aracı platformlarından sonra Çakır füzesi son olarak kara araçlarından da ateşlendi. Deniz hedeflerinin yanı sıra kara hedeflerine karşı da etkinliğini gösterdi. Atışla birlikte Çakır'ın farklı platformlara entegre edilebilme kabiliyeti de ispat edildi. Yeni nesil seyir füzesi Çakır, navigasyon uygulamaları sayesinde farklı hedef tiplerinde her tür hava şartında kullanılabiliyor. Karşı tedbir dayanıklılığı ve yeniden saldırı yeteneği de dikkat çekiyor.
0: Temmuz ayında ihracat %2,9 artarak 25 milyar 623 milyon dolar oldu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracatın tarihi olarak en yüksek Temmuz ayı değerine ulaştığını açıkladı.
1: Türkiye'nin ihracatı Temmuz'da 25 milyar 623 milyon dolar, ithalatı ise 32 milyar 966 milyon dolar oldu. Dış ticaret açığı geçen yılın aynı ayına göre %13,6 arttı. Açık 7 milyar 343 milyon dolara yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Temmuz ayı dış ticaret verilerine göre ihracat %2,9, ithalat %5,1 arttı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Temmuz ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi. Küresel ekonomide devam eden jeopolitik gerginliklere rağmen ihracatta dirençli bir görünümün öne çıktığını kaydetti.
2: Tarihi olarak en yüksek Temmuz ayı ihracat değerine ulaşılmıştır. Bununla birlikte Temmuz ayında tüm zamanların en yüksek ikinci aylık ihracatı gerçekleşmiştir. Bölgesel savaşlara ve küresel olumsuzluklara rağmen yılın ilk 7 ayında ihracat %3,4 artışla 161 milyar 539 milyon dolara yükselmiştir.
1: Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta Temmuz ayında imalat sanayinin payı %94,4, tarım ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %3, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı ise %1,8 oldu. Temmuz ayında ihracatta ilk sırayı 2 milyar 42 milyon dolarla Almanya aldı. Almanya'yı ABD ve İngiltere takip etti. Temmuz ayı ithalatında ise 5 milyar 40 milyon dolarla ilk sırada Çin yer aldı. Çin'i Rusya ve Almanya izledi.
0: İş dünyası bankalardan kredi kolaylığı sağlanmasını talep ediyor. Çağrı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'ndan geldi. Hisarcıklıoğlu, ticari kredi faizlerine 3 puanlık indirimin yansıtılmasını istedi. Bu faiz yükünü taşıyamayız dedi.
3: Bankacılık sektörümüzü vakit kaybetmeksizin ticari kredi faizlerinde bu 3 puanlık indirimi de hızlıca yansıtmalarını talep ediyoruz. Özellikle politika faiziyle kredi faizlerinin arasında tam 20 puan fark var. Bu faiz yükünü uzun süreye taşıyamayız.
1: İş dünyası bankalara çağrı yaptı. Ticari kredilere faiz indirimi yapılması talep edildi. Maliyetlerin arttığı belirtildi.
3: Artan girdi maliyetleri, özellikle tarımda, istihdamda ve enerjide hepimizin belini büküyor. Merkez Bankası 2 gün önce güzel bir kararla faiz oranlarına 3 puanlık indirim sağladı. Merkez Bankası'nın bu normalleşme adımı piyasalara nefes aldıracak olumlu bir gelişmedir.
1: Diyarbakır'da İş Dünyası Finans Buluşması Programı düzenlendi. Programda

0: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da konuştu. Nefes kredisinin hacminin 100 milyar liraya çıkarılması gerektiğini söyledi.
1: İhracatçımızı rahatlatmak için reskot kredilerinin, döviz dönüşüm desteğinin ciddi ölçülerde artırılmasını talep ediyoruz. Bazı taleplerimizin neticesinde düşük faizli uzun vadeli kredi garanti fonu destekli nefes kredilerinin başlatılmasını sağladık. Ama denizde bir damla su.
2: Kastamonu açıklarında su alan gemiden yardım çağrısı yapıldı. Gemideki mürettebatı sahil güvenlik ekipleri bakın nasıl kurtardı.
0: Gemi su almaya başladı, ekipler harekete geçti. 13 mürettebat nefes kesen operasyonla tahliye edildi. Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesi açıklarında seyir halindeki ticari geminin makine dairesi gece saatlerinde su aldı. Palov bayraklı Svetoslava isimli gemi kıyıdan 26 mil açıktaydı. İhbar üzerine sahil güvenlik harekete geçti. İnebolu Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı iki bot bölgeye sevk edildi. Ekipler su alan gemiye ulaştı. Gemide bulunan 13 mürettebat güvenli şekilde tahliye edildi. Hastaneye sevk edilen mürettebat sağlık kontrollerinin ardından taburcu edildi. Açığa demirleyen gemi için kurtarma çalışması olumsuz hava şartlarının düzelmesiyle başlayacak.
2: Kırklareli'de deniz yasağını aldırmayan 4 arkadaş akıntıya kapılmıştı. 3 kişinin son anda kurtarıldığı olayda 3 gündür aranan gencin cansız bedeni bulundu.
0: Yasağa rağmen denize girdiler. Dalgaların arasında kaldılar. 20 yaşındaki Arda'nın cansız bedeni 3 gün sonra bulundu. Kırklareli'nin Vize ilçesinde 4 arkadaş iddiaya göre denize girme yasağını aldırmadı. Çarşamba günü dalgalı olmasına rağmen denize giren grup bir anda akıntıya kapıldı. Çevredekilerin ihbarıyla sahil güvenlik ekipleri harekete geçti. Dev dalgaların arasında can pazarı yaşanırken ekipler bölgeye ulaştı. 3 kişi sağ salim kurtarılarak kıyıya çıkarıldı. Ancak 20 yaşındaki Arda Barlas'a ulaşılamadı. Arama çalışmalarının 3. gününde acı haber geldi. Arda'nın cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
2: İstanbul'da 4 gün önce öldürülen Şerife Gezer'in olaydan günler önce de saldırıya uğradığı ortaya çıktı. Genç kadın katili olacak kişi hakkında uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Şerife'nin ailesi katilin en ağır cezayı almasını istiyor.
3: En ağır cezayı versin. O dünya yüzü görmesin.
0: O yüreği yanan bir anne. Gözü gibi bakıp büyüttüğü evladını kara toprağa veren bir anne. Ceza almasını istediği kişi de kızını öldüren eski sevgilisi.
3: Benim ciğerimi yaktılar. Benim gonca gülümü soldurdular.
0: Şerife Gezer 41 yaşındaydı. Yolu 5 yıl önce Hakan Sayacı ile kesişti. Bir süre birliktelik yaşayan ikili 2 yıl önce ayrıldı. Ama Hakan Sayacı genç kadının peşini bırakmadı.
4: Yani son bir senedir sürekli kız kardeşimi, ailemi rahatsız ediyor. Tahrik ediyor. İşte bütün mahallede geziyormuş buralarda. Kardeşimin önünü kesiyor. Sürekli tahrik.
0: Şerife Gezer 2 ay önce nişanlandı. Hakan Sayacı ise hala peşindeydi.
4: Polisleri aradı kardeşim. Kardeşime saldırmış, babama saldırmış bu. Polisler geliyor, bunları alıyorlar karakola. Uzaklaştırma kararı aldılar.
0: Bu kararda genç kadını takıntı haline getiren Hakan Sayacı'yı durdurmadı. Sayacı, salı günü takip ettiği Şerife Gezer'i konuşmayı kabul etmediği gerekçesiyle peş peşe ateş edip öldürdü. Evlatlarını kaybeden Gezer ailesi katil zanlısının en ağır cezayı almasını istiyor.
4: Yani buna yürek dayanmıyor, içimiz yanıyor, biz ölüyoruz. Ailem darmaduman, ben darmadumanım. Ben saçının teline kıyamazken bunlar bunun başına geldi. Ben kardeşimi kendi elimle toprağa verdim.
3: Çocuğumun canı çok yandı. Başka genç kızların, başka kadınların canları yanmasın. Başka anneler ağlamasın benim gibi.
2: Bursa'da polisin dikkati uyuşturucu kuryesinin planını suya düşürdü. Protez bacağına uyuşturucu saklayan kişi yakalandı. Bursa polisi Osman Gazi, Karabalçık kuzey gişelerinde bir aracı

0: şüphe üzerine durdurdu. Araç sürücüsü Hasan Alahmet'in üzerine arayan ekipler protez bacağını açınca şaşkına döndü. Çünkü protez bacağın içinde tam 830 gram uyuşturucu vardı. Suriye uyruklu şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Sağlıklı bir yaşam için beslenme önemli. Bu nedenle mutfakta son dönemde geleneksel yöntemler tercih ediliyor. Eski yöntemlerle mayalanan ev yoğurdu da bunların başında geliyor. Peki evde mayalanan yoğurtta nelere dikkat etmeli? Gelin yoğurdun hem mayalanma sürecine bakalım hem de bu süreci uzmanından öğrenelim.
1: Biz şu anda sütümüzü bir çelik tencereye aldık. Yavaş yavaş kaynamaya doğru geliyoruz. Çok kaymağını da silkeleyelim. Kaymağıyla beraber gelsin.
2: Kimi lezzetini sevdiği için, kimi ise daha sağlıklı bulduğu için evde yoğurt mayalıyor. Mutfakta geleneksel yöntemlerle üretilen ev yoğurdu yapmak kolay olsa da bazı püf noktaları var.
1: Minimum 45 dakika kaynatmamızda fayda var. Kısık ateşte, çünkü altının yanmaması bizim için önemli. Bir de eski terminolojide bir laf varmış efendim. Yoğurdu yaparken yoğurdu çalmaya gideriz derlermiş. Çalma esprisi tencerenin etrafındaki kepçenin çıkardığı sesten kaynaklıymış. Çünkü tıngır mıngır dakikalarca anneler, ablalar bunu böyle karıştırmak zorundalar. Yoksa dibi tutarsa bütün performansını kaybederiz.
2: Yoğurt mayalarken kullanılan süt sağlıklı bir yoğurdun olmazsa olmazı.
3: Sokak sütünden uzak duruyoruz mutlaka. Bunun yerine sertifikalı çiftliklerden, hastalıktan ari çiftliklerden elde edilmiş ve belirli kurallar çerçevesinde tüketiciye ulaşmış çiğ sütleri tercih etmek durumundalar. Dolayısıyla ilk basamak doğru ham maddeye ulaşmak.
4: Ambalajda yoğurdun içeriğini etiketinden okuyabiliyoruz. Peki ev yapımı yoğurt içeriğinde neler var? Gerçekten sağlıklı mı? Uzmanlara göre yoğurdun sağlıklı olması için birinci basamak kaliteli sütün kullanılması ve kontrollü bir sütün kullanılması. Aksi halde evde mayalanmış olan yoğurt sanıldığı kadar masum olmayabiliyor.
3: Siz bir önceki yoğurttan yoğurt yaptığınız takdirde, o yoğurdu mayalamak için kullandığınızda orada çeşitli dejenerasyonlar meydana gelebiliyor, çeşitli kontaminasyonlar, o mayaya bulaşmalar meydana gelebiliyor. Çünkü mutfak ortamında çok sayıda bakteri veya mikroorganizma var.
2: Evde yoğurt yaparken sütün ısısı da kontrolde olmalı.
3: Evde bir termometre, gıdaya uygun bir termometre bulundurmakta fayda var. 45 santigrat dereceye, 42 santigrat dereceye soğuttuğumuz sütü mayalama süresi boyunca sabit tutmakta fayda var.
2: Sütün yoğurda dönüşmesi her aşamasında özen istiyor.
1: Sütümüz kaynadıktan sonra isterseniz parmak yöntemiyle, geleneksel yöntemle bakabilirsiniz. Daha garanti olması için prop kullanıyoruz. Ortalama 43 derecelerde bulunduğu andan itibaren eski mayamızdan kaynamış sütümüzü bir araya getirip buluşturabiliyoruz. Mayayı direktman içine biz vermiyoruz da biraz böyle kesilmesin diye kaynattığımız sütümüzden içerisine karıştırarak yavaşça vereceğiz. Bu daha doğru bir yöntem. Bir yandan da kaymağını şöyle göstermekte fayda var. Bakın nasıl kaymak bıraktı. Uzun pişirmenin o kaymaklı yoğurt dediğimiz kalıp taş gibi yoğurda faydası da işte uzun pişirme oluyor. Önceki kültürümüzü kaynamış sütümüzle böyle bir tas yardımıyla bir araya getirdik. Şimdi yavaşça yavaşça sütümüzün içerisine doğru vereceğiz. Verirken de bir yandan şöyle karıştıracağız. Evet, yoğurda mayayı tam anlamıyla çaldık. O çalma sesini şöyle devam ettirelim.
2: Mayalanan yoğurdun sağlıklı olup olmadığı birçok ayrıntıda gizli.
3: Ev yoğurdu markette satılan yoğurtlara göre mutlaka daha sağlıklıdır diyemeyiz. Piyasada bu işi layığıyla yapan, kuruluna uygun bir şekilde yoğurt üreten işletmelerin yoğurtları sağlıklıdır. Ancak bazı tüketiciler geçmişten gelen alışkanlıkları nedeniyle veya lezzetini sevdiklerinden dolayı ev yoğurdu yapıyorlar.
0: UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş'ın lig aşamasındaki rakipleri belli oldu.
5: UEFA Avrupa Ligi'nde 2026-27 sezonunun lig aşaması kura çekimi gerçekleştirildi. Beşiktaş'ın rakiplerinin de belli olduğu Avrupa'nın 2 numaralık futbol organizasyonunun kuraları Monaco'da çekildi. Lige katılan 36 takım katsayı sıralamalarına göre 4 torbaya ayrıldı. Siyah beyazlılar kura çekimine 4. torbadan katıldı. Beşiktaş, Bayer Leverkusen, Celtic, Omonia ve Hoffenheim'la deplasmanda karşılaşacak. Marsilya, Union Saint-Gilloise, Crystal Palace ve Hapoel Berşava ile ise İstanbul'da kozlarını paylaşacak.

0: açacak. UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçlar 16-17 Eylül tarihlerinde oynanacak.
1: Oyun severleri heyecanlandıracak bir haber var sırada. Oyun devi Rockstar Games merakla beklenen GTA 6'nın 26 dakikalık kapsamlı bir oynanış videosunu yayınladı. Video eleştirmenlerden tam not aldı. Detaylarına bakalım, kısa bir aramız olacak. Saat başında gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.
2: Gelişmiş grafikler, oynanış mekanikleri, karakterler 26 dakikalık video heyecan yarattı. Grand Theft Auto 6'dan gelen yeni görüntüler oyun dünyasını salladı. Oyun devi Rockstar Games son olarak tanıtımından 18 ay sonra GTA 6 için 26 dakikalık kapsamlı bir oynanış videosu paylaştı. PlayStation 5 üzerinden kaydedilen ve herhangi bir dış ses ya da açıklayıcı altyazı içermeyen tanıtım montajı, dijital yayın platformu Netflix üzerinden izleyicilere sunuldu. Resmi tanıtımda gelişmiş grafikler, ayrıntılı çevre tasarımları, araba takip sahneleri ve çatışma sekansları yer aldı. Yetkililer ana hikayeyle bazı isteğe bağlı hedefleri kapsayan kişisel oynanışının yaklaşık 80 saat sürdüğünü açıkladı. Tanıtım, görsel kalitesi ve karakterlerin foto gerçekçi yüz ifadeleriyle hareketleri, oyuncular ve eleştirmenler tarafından övgüyle karşılandı. Görsel başarı, Rockstar'ın oyuna ayırdığı uzun çalışma süresine ve video oyun tarihinin en yüksekleri arasında gösterilen bütçesine dayandırılıyor. 19 Kasım'da piyasaya sürülecek olan oyunun başlangıç fiyatı ise $80 olarak belirlendi. Oyun ön siparişi açıldığı hafta milyonlarca satarak aşılması imkansız bir rekoru da elinde bulunduruyor. 1997 yılındaki ilk çıkışından bu yana yarım milyar kopya sattığı tahmin edilen serinin 2013'te çıkan önceki oyunu GTA 5 200 milyondan fazla satarak rekor kırmıştı.

sinema dünyasına dair her şey HT Sinema'da. Vizyondaki filmler, dijital platformlarda öne çıkanlar. Coyote Atme'ye karşı izlenmesi gereken bir yapıt mı? David Fincher'ın en iyi 5 filmi. Sinema yazarı Mehmet Açar ve Kadir Kaymakçı'nın sunum ve yorumlarıyla HT Sinema. Bugün 14.15'te Habertürk'te.

0: Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 27, Kocaeli yağmurlu 26 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 32, Muğla güneşli 30 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 33, Adana yağmurlu 33 derece. Karadeniz'de Samsun ve Trabzon yağmurlu 25, Giresun yağmurlu 24 derece. İç Anadolu'da da hava yağmurlu, Ankara 25, Konya 21 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 22, Kars yağmurlu 21 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 35, Mardin güneşli 29 derece.
1: Arkadaşlar, iş sağlığı ve güvenliği işimizi yaparken...
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine

0: Yeniden merhaba. Saatlerimiz 6'ya gelirken haber bülteninde gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. İstanbul Zeytinburnu'nda önündeki araca çarpmamak için manevra yapan YTT otobüsü sitenin bahçe duvarına çarptı. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybederken biri ağır, 16 kişi yaralandı.
1: Ben buranın yolunun güvenli bulmuyorum yani.
2: Önündeki araca çarpmamak için direksiyon kırdı, hakimiyeti kaybedip duvara çarptı. Feci kazada ölenler ve yaralananlar oldu.
1: Sitenin otoparkına giriş yapacaktım. Orada aracı gördüm. Yani duvara çarpmış.
2: Kaza akşam saatlerinde İstanbul Zeytinburnu'nda yaşandı.
3: YTT otobüsü Kennedy Caddesi'nin yan yolunda seyir halindeydi. İşte tam bu noktada önündeki aracın hafif manevra yapması sonucunda otobüs şoförü direksiyon akıbetini kaybetti ve burada bulunan sitenin duvarına çarptı.
4: Sadece duyduklarım bu. Önüne çıkan bir araç sonucu manevra yapıp otobüsün buraya dalmış oldu.
1: Buradan çıkışlar çok ters oluyor. Oradan gelişti. Bizi yani engelliyor.
2: Ekiplerin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
0: İstanbul Zeytinburnu'nda iki tramvay çarpıştı. 9 kişi hafif şekilde yaralandı. Kabataş Bağcılar tramvay hattının Pazar Tekke ile Topkapı durakları arasında iki tramvay bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Bölgeye itfaiye, emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 9 kişi sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Muğla'nın Fethiye ve Köyceğiz ilçelerinde orman yangınları çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler kontrol altına alındı. Fethiye Karagedik mahallesindeki ormanda bilinmeyen bir nedenle alevler yükseldi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle alevler evleri de tehdit etti. Fethiye Huzurevi ile çevredeki çok sayıda ev tedbir amacıyla boşaltıldı. Bir diğer orman yangını ise Köyceğiz'de çıktı. Yakıt tankeri patlaması sonucu çıkan yangında alevler ormana sıçradı. Rüzgarın etkisiyle de yayıldı. Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada iki yangının da kontrol altına alındığı açıklandı. Bölgede soğutma çalışması sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mevlid-i Nebi haftası programında konuştu. Gündeminde İsrail'in bölgedeki saldırganlığı vardı. Gazze'de uçurtmalar bile tehdit olarak görülüyor dedi. İslam dünyasına ise birlik ve ittifak çağrısı yaptı.
5: Aktörler ve senaryolar değişse de iyi ile kötünün mücadele ettiği ve sonunda inşallah İyilerin galip geleceği tarihi bir dönemi yaşıyoruz. Filistin'den Lübnan'a, Sudan'dan Somali'ye, kalbimizin attığı coğrafyaların önemli bir kısmı yıllardır krizle, savaşla, istikrarsızlıkla boğuşuyor.
2: Bölge ve dünyanın tarihi dönemden geçtiğine dikkati çekti. İsrail'in Gazze'deki katliamlarına sert tepki gösterdi.
5: Her şeyden habersiz, masum yavrular göz göre göre hedef alınıyor. Kadınlar, yaşlılar, sağlık çalışanları, yardım görevlileri bombalarla katlediliyor. Soykırım şebekesinin dünyanın en büyük çocuk mezarlığına çevirdiği Gazze'de uçurtmalar bile tehdit olarak görülüp engelleniyor.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası programında konuştu. İsrail'in bölgeyi istikrarsızlığa sürüklediğini vurguladı.
5: İsrail'in savaş bağımlısı mevcut hükümeti komşularından başlayarak tüm bölgemizi istikrarsızlığa sürüklemek için her türlü tahriki deniyor. Siyonizm denilen radikal, işgalci, soykırımcı ideoloji sadece komşularının huzurunu kastetmiyor. Bölgesel barışı ve insani değerleri savunan herkesi hedef alıyor.
2: İslam dünyasının birlik içinde hareket etmesi gerektiğini vurguladı.
5: Müslümanlar olarak başkalarına umut bağlamakla hiçbir yere varamayız. Biz güçlü

0: olmak, caydırıcı olmak, hak ve hukukumuzu birlikte savunmak, bölgemizde barışı ve güvenliği birlikte inşa etmek mecburiyetindeyiz. Bunun için ittifakta hayır vardır diyor, hem kendi içimizde hem de İslam dünyasında ittifakları büyütmeye, ihtilafları azaltmaya çalışıyoruz.
1: Milli Savunma Bakanı Yaşar Gül.

0: Fes edilip Suriye ordusuna katılmasına dair ilk kez konuştu. Kararın Suriye'nin toprak bütünlüğü ve terörsüz Türkiye'nin bölgesel güvenliği bakımından önem arz ettiğini söyledi.
1: Terörsüz Türkiye sürecimizin başarısı açısından Suriye'deki gelişmeleri de uzun vadeli bölgesel güvenlik mimarisi perspektifiyle ele almakta ve Suriye'nin birlik ve bütünlüğünü de çok önemli görmekteyiz. Nitekim gelinen aşamada Suriye'de terör örgütü SDG-YPG sözde özerk yönetimiyle buna bağlı askeri ve sivil yapılarını feshettiğini ve unsurlarının Suriye ordusuna entegrasyon sürecinin tamamlandığını da açıklamıştır. Bu gelişmeyi Suriye'nin toprak bütünlüğünün, iç huzurunun ve siyasi birliğinin güçlendirilmesi, terör örgütlerinin silahlı yapılar olarak varlıklarının sona erdirilmesi ve terörsüz Türkiye hedefimizin bölgesel güvenlik boyutu açısından önemli bir aşama olarak değerlendiriyoruz.
0: İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan mutabakat uygulanırsa Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılabileceğini söyledi. Washington taahhütlerini yerine getirmeli dedi. Devrim muhafızları ise Boğaz'ın tam kontrol sahibi olduklarını söyledi.
2: Mutabakat uygulanırsa Hürmüz Boğazı açılacak dedi. ABD'nin taahhütlerini yerine getirmesi gerektiğini söyledi. Açıklama İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'dan. Devlet televizyonuna konuşan Pezeşkiyan ülkesinin iç ve dış meselelerini değerlendirdi. Umman'la gerçekleştirdikleri görüşmelerde Hürmüz Boğazı'nın üzerinde anlaşmaya varılan harita temelinde yeniden açılabileceğini belirtti. Eğer bu güzergah o çerçevelere göre açılırsa ABD de taahhütlerini yerine getirmelidir dedi. Washington'ın deniz ablukasına ve yaptırımları kaldırması, İran'a ait dondurulmuş varlıkları serbest bırakması ve İsrail'in Lübnan'daki eylemlerini durdurması için baskı yapması gerektiğini ifade etti. Pezeşkiyan, ABD'nin uyguladığı yaptırımlar ve abluka nedeniyle İran'ın ihracat ve ithalatının %35'e kadar azaldığını da kaydetti. Aynı zamanda İran'ın anlaşmanın uygulandığı sırada yaklaşık 90 milyon varil petrol sattığını belirtti. İran dini lideri Müşteba Hamane ise hükümet haftası nedeniyle mesaj yayımladı. Ekonomik sorunların çözümünün anahtarının direniş ekonomisi ve yerli üretime daha fazla dayanmak olduğunu belirtti. Yerli üretimin yetersiz kaldığı durumlarda ithalatın akıllıca kullanılması gerektiğini kaydetti. İran devrim muhafızları da Hürmüz Boğazı üzerinde tam kontrolün kendilerinde olduğunu açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump ise İran ile ilgili son açıklamasında Hürmüz Boğazı'nın açık ve ABD'nin tam kontrolünde olduğunu savunmuştu.
0: Moskova yönetimi Ukrayna'ya verdiği askeri destek nedeniyle İngiliz hedeflerini vurabileceklerini duyurdu. Londra yönetiminden ise Kiev'e desteğin süreceği mesajı geldi.
3: Ukrayna'nın saldırılarına karşılık İngiltere'nin Ukrayna'daki ve Ukrayna dışındaki askeri tesisleri ve teçhizatı hedef olabilir.
4: Rusya'dan İngiltere'ye askeri hedefleri vurma tehdidi geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, İngiltere ve Fransa'nın Ukrayna'ya hassas füze teknolojisi sağlayarak ateşle oynadığını söyledi. Zaharova, Londra'ya savaştaki tutumundan geri adım atma çağrısı yaptı. Rus sözcü, aksi halde çatışmanın tamamen yeni bir seviyeye taşınabileceği uyarısında bulundu. Moskova'nın tepkisinin ardından İngiltere'den de açıklama geldi. Londra, Rusya'nın tehditlerle İngiltere'yi caydıramayacağını vurguladı. İngiltere, Ukrayna'ya desteğin süreceğini açıkladı. Gerilimin arka planında ise İngiltere'nin Ukrayna'nın Storm Shadow füzelerini kendisinin üretebilmesi için gizli teknolojilere erişimine izin vermesi var. Fransa'da Avrupa üretimi füzenin teknolojisinin lisanslanmasına onay vermişti. Rusya Devlet Başkanı Putin'in sözcüsü Peskov ise bu adımın çatışmayı körüklemek anlamına geldiğini söylemişti. Rusya'dan gelen bir diğer uyarıda ise Ukrayna için insansız hava aracı üreten İngiliz fabrikaları hedef alındı. Kremlin danışmanı Andrei Fedorov, bu fabrikaların kaynağı belirsiz saldırılarla karşı karşıya kalabileceğini öne sürdü. İngiltere Savunma Bakanlığı ise Ukrayna'ya destek vermeye devam edeceğini yineledi.
0: ABD Başkanı Trump, Güney Amerika ülkesi Venezuela ile dünya tarihinin en büyük petrol anlaşmasına vardıklarını ilan etti. Trump, anlaşmayı sosyal medya hesabından duyurdu. Venezuela'daki 65 milyar varilden fazla

0: kanıtlanmış petrol rezervinin çoğunluk kontrolünün ABD tarafından güvence altına alındığını söyledi. Mutabakatın dünya tarihinde yapılmış en büyük petrol anlaşması olduğunu vurguladı. Trump, atılan imzayla birlikte ABD petrol rezervlerinin iki katından fazlasına çıkacağını vurguladı. Ülkesinin petrol arzının artacağını ve Amerikalılar için benzin fiyatlarının uzun bir süre boyunca düşeceğini söyledi. Venezuela'nın ABD tarafından desteklenen geçici devlet başkanı Rodriguez ise petrol anlaşmasını memnuniyetle karşıladığını ve hazineye 209 milyar dolar kazandıracağını belirtti. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 37 şüpheliden 35'i tutuklandı. Açıklama Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından geldi. Açıklamada Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 37 şüpheli mevcutta olarak başsavcılığımızda hazır edilmiş olup şüphelilerin tamamı tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmiştir. Sevk edilen 37 şüpheliden 35 şüpheli hakkında tutuklama, 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir denildi. Hakkında tahliye kararı verilen Deniz Göktaş basın yoluyla suçu ve suçluyu övme suçlamasıyla yeniden tutuklandı. Göktaş hakkında tutukluluğuna yapılan itirazın ardından tahliye kararı verildi. Karar sonrası Segbis'te sulh ceza hakimliğine çıkarılan Göktaş, basın yayın yoluyla suçu ve suçluyu övme suçlamasıyla yeniden tutuklandı. Göktaş, Ölü Deniz adlı stand-up gösterisi nedeniyle Cumhurbaşkanına hakaret ve halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama suçlamaları kapsamında tutuklanmıştı. Milli İstihbarat Akademisi Teknopolitik Çalışmalar dizisinin ikinci raporunu yayımladı. Raporda yapay zeka, yarı iletkenlerin veri ve enerji teknolojilerindeki rekabetin uluslararası ittifakları da şekillendirdiğine dikkat çekildi. Raporda Türkiye için öneriler de sıralandı.
1: Yapay zeka, yarı iletkenler, kritik mineraller, veri ve enerji teknolojilerindeki rekabet uluslararası ittifakı da dönüştürüyor. Bu tespitler Milli İstihbarat Akademisi'nin Teknopolitik Düzende İttifaklar, Stratejik Rekabet ve Türkiye raporundan. Raporun ön sözünü Milli İstihbarat Akademisi Başkanı Profesör Doktor Talha Köse kaleme aldı. Yapay zeka, yarı iletkenler, kritik mineraller, veri ve enerji teknolojilerindeki rekabetin uluslararası ittifakları da dönüştürdüğüne dikkat çekti. Rapora göre dünya, soğuk savaş tipi keskin bloklara değil, kontrollü teknobloklaşmaya doğru ilerliyor. ABD yapay zeka ve yarı iletkenlerde Pax Silica, kritik minerallerde ise Forge gibi yapılarla güvenilir tedarik ağları oluşturmaya çalışıyor. Çin ise üretim gücünün yanı sıra Vico üzerinden yapay zeka yönetişiminde alternatif bir merkez oluşturmayı hedefliyor. Raporda Türkiye açısından önerilere de yer verildi. Türkiye için tek eksenli hizalanma, çok yönlü dengelenme ve seçici entegrasyonla ulusal kapasite inşasını birleştiren 3 stratejik seçeneğin değerlendirildiği belirtildi. Bu stratejinin Avrupa Birliği ile düzenleyici ve sanayi entegrasyonunu, ABD ve NATO ile güvenlik ve kritik teknoloji işbirliğini, diğer aktörlerle ise sektör bazlı ve stratejik bağımlılıkları sınırlayan ilişkileri birlikte yönetmeyi öngördüğü kaydedildi.
0: Ayasofya'da Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı restorasyon çalışması hız kesmeden devam ediyor. Restorasyonu yerinde inceleyen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, emanete gözümüz gibi bakacak, gelecek nesillerimize ulaştıracağız dedi.
2: Fatih'in emanetini tarihin en kapsamlı restorasyonuna aldık.
1: Ayasofya'daki dev restorasyon etap etap tamamlanıyor.
2: Restorasyon uygulamalarına başladığımız toplam 4 etaptan 3'ünü tamamlamış durumdayız.
1: Ayasofya-i Kebir Camii'nde yürütülen restorasyon çalışmaları sürüyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, devam eden restorasyonu yerinde inceledi.
2: Minarenin deprem etkileri altındaki yapısal performansının arttırılması amacıyla paslanmaz çelik plakalar ve rot sistemleri uygulandı. Minare, kubbe ve mozaikler gibi kapsamlı ve hassas süreçlerin bulunduğu ikinci etap çalışmalarımız titizlikle devam ediyor.
1: Ayasofya'nın içinde ve dışında olduğu kadar altında da önemli bir çalışma.

0: çalışma yürütülüyor.
1: Ayasofya dediğimizde yerin üstündekiler kadar yerin altında da süren bir mesaimiz var. Bu kapsamda Mekan 1 ve Mekan 2 kazılarını Kuzey Avrupa'daki Hipoje bölümüyle 1'den 5'e kadar olan tünellerdeki kazı çalışmalarını başlattık ve belgelemeler yaptık.
0: Ayasofya Camii yeraltı tünellerinde temizlik, bakım ve onarımlar neredeyse tamamlandı.
1: Ve Allah'ın izniyle bu eşsiz yapıyı minarelerinde ezan, salonlarında Kur'an yankılanan eşsiz bir cami ve insanlığa çatısı altında buluşturan ortak bir miras olarak gelecek nice nesillerimize ulaştıracağız.
2: Elazığ'da düzenlenen bir festivalde LED ekran şiddetli rüzgarın etkisiyle davetlilerin üzerine devrildi. 5 kişinin yaralandığı olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay Keban ilçesinde düzenlenen bir festival sırasında meydana geldi. Vatandaşlar festivalin yapıldığı okulun bahçesine girdiği sırada sahnenin yanına kurulan LED ekran şiddetli rüzgarın etkisiyle devrildi. Ekranın altında kalanları kurtarmak için görevliler ve vatandaşlar seferber oldu. 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Malatya'da bir düğün salonunda kavga çıktı. 4 kişi yaralandı. Battalgazi ilçesinde bir düğün salonunda iki grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Taraflar birbirine girince diğer davetliler panik yaşadı. Onlarca kişi kavgaya karıştı. Sandalyeler havada uçuştu. Kavgada 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bu yılda yüz binlerce öğrenci üniversite okumak için şehir değiştirecek. Emlakçılardan da uyarılar var. Kira kontratı yapılırken dikkat edilmesi gereken birçok ayrıntı söz konusu. Peki sözleşme yapılırken önemli ayrıntılar neler? Bakalım.
3: Piyasada bir hareketlilik var. Özellikle son 10-15 gündür de fiyatlarda bir %5 %10 arasında bir yukarı doğru çıkış söz konusu.
0: Konut sektöründeki hareketliliğe dikkat çekti. Öğrencilere depozito uyarısında bulundu.
3: Kira kontratı tesis ederken bir kere kesinlikle kiralanan evin sahibiyle birebir yüz yüze görüşmeleri gerekiyor. Eğer kendileri şehir dışı, yurt dışında ise mutlaka bir vekalet ibrazı istemeleri gerekiyor. Yine kira artışını, yıllık kira fiyatını yine kefil tarafından imzalanacak o bütün sözleşmeyi ya bir hukukçuyla ya da bir emlak danışmanıyla mutlaka görüş alınarak imzalanması gerekiyor.
0: Tüm Emlak Danışmanları Birliği Genel Başkanı Hakan Akçam, kira ödemelerinin banka yoluyla yapılması uyarısı da yaptı.
3: Kira artış oranları devletin her ay açıkladığı oranların üzerine çıkmamalarını özellikle vurgulamak istiyorum. Kira bedeli olarak yazılmalı ki TL olarak depozito verildiyse ilerleyen vakitte evi tahliye edildiği zaman yine bir kira bedelinin iadesi söz konusu oluyor. Ara ara elden tahsilleri duyuyoruz. Kesinlikle kirayı banka kanalıyla iletin ve gerçek değerini iletin.
2: Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası A grubundaki son maçında Polonya'ya 3-2 mağlup oldu. Grubu 4 galibiyet ve 1 mağlubiyette. İkinci sırada bitiren milliler son 16'ya yükseldi.
4: A milli kadın voleybol takımı Trendyol 2026 Sev Kadınlar Avrupa Şampiyonası A grubundaki 5. ve son maçında Polonya'ya 3-2 mağlup oldu. Karşılaşmaya etkili başlayan Türkiye, Vargas'ın smacıyla skoru 12-6'ya getirdi. Üstünlüğünü devam ettiren Türkiye, ilk çeyreği 25-15 önde tamamladı. Mücadelenin ikinci setine daha iyi başlayan Polonya, Wenerska'nın bloğuyla durumu 12-7 yaptı. Hücumdaki etkinliğini sürdüren Polonya, karşılaşmanın ikinci setini 25-21 kazandı. Karşılıklı sayılarla başlayan üçüncü sette Polonya, Obiala'nın bulduğu sayıyla rakibine 9-6 üstünlük kurdu. Polonya, üçüncü seti 25-22 üstün bitirerek setlerde 2-1 öne geçti. Taraftar desteğini arkasına alan Türkiye, setin başında Zehra Güneş'in bloğuyla 5-0'lık seri yakaladı. Smaçlardan bulduğu sayılarla farkı açmaya devam eden milli takım, 4. seti 25-16 önde tamamladı ve setlerde durumu 2-2 yaptı. Müsabakanın karar setinde Polonya, Stefanik'in üst üste bulduğu 2 ace'le 8-2 öne geçti. Üstünlüğünü sürdüren Polonya seti 15-10, maçı da 3-2 kazandı. Ay Yıldızlı ekip grubu 4 galibiyet ve 1 mağlubiyetle ikinci basamakta bitirdi. Milli takım Avrupa Şampiyonası tarihinde 14 maç sonra ilk

0: mağlubiyetini yaşadı. 5'te 5 yapan Polonya ise A grubunu lider bitirdi. Milli takım son 16 turunda Azerbaycan'la karşı karşıya gelecek.
1: UEFA FIFA Başkanı Infantino hakkında organizasyonun hisselerini satma planı nedeniyle suç duyurusuna hazırlanıyor. İngiliz basınında çıkan habere göre UEFA hisse satış planının gizli bir şekilde uzun süredir yürütüldüğünü iddia ediyor.
2: UEFA FIFA Başkanı Gianni Infantino hakkında suç duyurusuna hazırlanıyor. Nedeni Infantino'nun FIFA hisselerini özel yatırımcılara satma planı. Infantino, FIFA'nın dünya kupaları dahil bazı organizasyonlarını yeni bir şirket üzerinden özel yatırımcılara açılmasını planlamıştı. Plana destek vermeleri için 211 üye federasyonunun her birine 40 milyon dolar teklif etti. İngiliz BBC Sport'un ulaştığı belgelere göre UEFA, Infantino'yu göreve kötüye kullanmakla suçluyor. Infantino'nun planla kendisini ve özel yatırımcıları zenginleştirmeyi amaçladığı iddia ediliyor. Hisselerin değerinin bağımsız kurumlarca belirlenmediğini ve çok düşük fiyattan satılacağını öne sürüyor. UEFA'nın iddiasına göre plan, UEFA ve paydaşlarından gizli bir şekilde bir yıldan uzun süredir geliştirildi. Proje FIFA yönetiminden aceleyle geçirildi. UEFA suç duyurusunu hazırlanırken ABD'deki bir mahkemeden iki FIFA şirketine ait belgelere erişim izni başvurusunda bulundu. Ayrıca Infantino'ya olan güvenini kaybettiğini ve FIFA organizasyonlarını boykot etme tehdidinde bulunduğunu da açıkladı. Basında yer alan bir diğer iddiaya göre Infantino'nun hisseleri satma projesine Amerikan Risk Sermayesi şirketi liderlik edecekti. Şirketin başında ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'ın kardeşi Joshua Kushner bulunuyor. Ancak plan kamuoyundan gelen sert tepkiler üzerine iptal edildi.
1: Bu gelişmeyle bu saati noktalayalım. Saat başında gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

Aksay Şimşek'in hazırladığı 28 yıldır ekran klasiği olan Airport'tan merhaba. Küresel havacılık endüstrisi önümüzdeki 20 yılda hem teknolojik yenilikler hem de sürdürülebilirlik odaklı yatırımlar nedeniyle köklü bir değişimin eşiğinde. Uzmanların gelecek 20 yılın ana başlıkları olarak tanımladığı 10 kritik gelişmeyi araştırdık. Airport'un Guangzhou turu, Pekin Caddesi, Kutsal Kalp Katedrali, Shamian Adası, Büyük Buda Antik Tapınağı, Popüler Kültür Noktası, Yongjingfang Bölgesi ve Guangdong Müzesi ile sürüyor. Programımızın konuğu, mimar ve yazar Sinan Genim. İstanbul'a hizmet veren havalimanları yolcu ve uçak trafiğinde rekor kırdı. Dünyanın en büyük bataryalı elektrikli uçağı ilk uçuşunu yaptı. Airport başlıyor.

küresel havacılık endüstrisi önümüzdeki 20 yılda hem teknolojik yenilikler hem de sürdürülebilirlik odaklı yatırımlar nedeniyle köklü bir değişimin eşiğine girecek. Üreticilerin yeni nesil projeleri, havayollarının filo stratejileri ve ülkelerin hava sahası planlamaları 2045'e kadar havacılık sektörünün tarihindeki en radikal dönüşümüne işaret ediyor. Uzmanların gelecek 20 yılın ana başlıkları olarak tanımladığı havacılık sektöründeki 10 kritik gelişmeyi araştırıyor.

çalıştırdık. Ultra uzun menzilli uçuşlar yaygınlaşacak. Airbus ve Boeing'in geliştirdiği yeni nesil geniş gövdeli uçaklarla 18-20 saatlik direkt uçuşların artması bekleniyor. A350-1000ULR benzeri modellerin yaygınlaşması, kıtalar arası bağlantılarda yeni bir dönem başlatacak. Saf ve hidrojen devrimi kapıda. Sürdürülebilir havacılık yakıtı SAF'ın küresel kullanım oranı hızla yükselirken, hidrojenle çalışan ticari uçakların 2035 sonrasında hizmete girmesi hedefleniyor. Büyük havalimanlarının hidrojen depolama ve dönüşüm tesislerine yatırım yapması kaçınılmaz görünüyor. Otonom kokpit dönemi. Tek pilotlu ticari uçaklar ve tam otonom kargo uçakları, yapay zeka temelli uçuş yönetim sistemleriyle birlikte sertifikasyon süreçlerine hazırlanıyor. Bu dönüşümün hem maliyetleri hem de pilot açığını azaltması bekleniyor. Hibrit elektrikli uçaklar bölgesel hatları dönüştürecek. 50-100 koltuk segmentindeki hibrit elektrikli model çalışmalarının 2030'lu yıllarda ticarileşmesi, kısa menzilli uçuşlarda emisyon ve gürültü seviyelerini önemli ölçüde düşürmesi hedefleniyor. Hava taksileri şehir içi ulaşımın parçası oluyor. Elektrikli dikey kalkış ve iniş yapan araçların EVTOL 2030-2040 yılları arasında büyük şehirlerde yoğun kullanılmaya başlanması için çalışmalar yapılıyor. İlk EVTOL uçuşun 2026'da Dubai'de başlayacağı duyuruldu. Dubai, Paris ve Singapur gibi merkezlerde hava taksilerin ilk operasyon bölgeleri arasında gösteriliyor. Askeri havacılıkta 6. nesil uçaklar. ABD'nin NGAD, Avrupa'nın FCIS ve İngiltere, Japonya, İtalya ortaklığındaki Tempest projeleri 2035 sonrasında hava kuvvetlerinde yeni bir dönem başlatacak. İnsanlı insansız birlikte görev konseptiyle sürü dronlar öne çıkacak. Dijital hava trafik kontrolü yaygınlaşacak. Uydu tabanlı seyri sefer sistemleri, dijital kontrol kuleleri ve otomatik hava sahası yönetimi yoğun hatlarda hem güvenliği hem de verimliliği artıracak. Uzay uçuşlarının hava trafiğine entegrasyonu yeni bir düzenleme alanı yaratacak. Havalimanlarında tam otomasyon. Biyometrik geçiş sistemleri, otonom bagaj araçları ve yapay zeka tabanlı operasyon yönetimi havalimanlarını daha hızlı ve maliyet etkin hale getirecek. Uzay turizmi ve suborbital uçuşlar ticarileşecek. SpaceX ve Blue Origin'in projeleriyle kıtalar arası suborbital seferlerin 90 dakikaya kadar inmesi gündemde. 2030'larda ticari uzay istasyonlarının devreye alınması planlanıyor. Kişiselleştirilmiş seyahat çağı. Hava yolları yapay zeka temelli gelir yönetimi ve kişisel yolcu tercihlerine göre şekillenen hizmet modelleriyle daha bireysel bir uçuş deneyimi sunmak için hazırlanıyor. Sektör temsilcilerine göre bu 10 başlık havacılığı yalnızca daha çevreci ve hızlı değil, aynı zamanda daha akıllı ve entegre bir ulaşım sistemine dönüştürecek yeni bir dönemin başlangıcı niteliğinde olacak. Bakalım gelecekte başka hangi gelişmeler hayatımıza girecek?

Tarihi İpek Yolu'nun deniz tarafındaki başlangıç noktası olan Ganjo'daki turumuz ikinci bölümüyle devam ediyor. Ancak önce geçen hafta nereleri keşfettiğimizi hatırlayalım. Şehri keşfetmeye ikonik Kanton Kulesi'nden başladık. Ganjo'nun can damarı olan İnci Nehri'nde soluklanıp altı Hint ayvası ağacı tapınağını yakından inceledik. Kanton Fuarı'na ev sahipliği yapan Pazu bölgesini turlayıp deniz feneri olarak yön gösteren Pazu Pagoda'yı gezdik. Çin'in en eski camilerinden Huaisheng

destekle turumuzun ilk haftasını tamamladık. Beijing Lu yani Pekin Caddesi, Gangzhou'daki keşif turumuzun ikinci bölümünün ilk noktası oluyor. Tarihin, alışveriş yerlerinin ve lezzetlerin buluştuğu ikonik cadde olarak mutlaka görülmesi gereken yerlerin başında geliyor. Sadece bir alışveriş caddesi değil, aynı zamanda şehrin 2000 yıllık tarihine tanıklık etmiş bir açık hava müzesi olduğunu söylersek abartmış olmayız. Caddenin en çarpıcı özelliği ise yürüyüş yolu boyunca yer yer cam koridorlar altında görülebilen antik taş yol kalıntıları. Bu katmanlar farklı hanedanlık dönemlerine ışık tutuyor. En alttaki en eski katmanlar Tang ve Song hanedanlıklarını, daha üstteki nispeten daha yakın dönemlere ait Ming ve Qing hanedanlıklarını ve yakın tarih Cumhuriyet dönemini ifade ediyor. Bu tarihi kalıntılar Beijing Lu'nun bin yıllardır Gangzhou'nun ticaret ve ulaşım merkezi olduğunun somut bir kanıtı olarak misafirlerini ağırlıyor. Caddeyi gezerken tarihin üzerinde yürüdüğümüz hissine kapılıyoruz. Beijing Lu aynı zamanda her türlü alışveriş tutkunu için çok geniş imkanlar sunuyor. Her kesime hitap eden lüks ve orta segment tüketiciler için AVM'ler bulunuyor. Uluslararası ve yerel markalar, butikler ve sokak standları, caddenin ara sokaklarında daha uygun fiyatlı giyim mağazaları ve aksesuar satan yerler bulunuyor. Asya'nın en büyük gotik tarzdaki katedrallerinden biri Gangzhou'da bulunuyor. Kutsal Kalp Katedrali tamamen granitten inşa edildiği için taş ev olarak da adlandırılıyor. Katedralin inşası 28 Haziran 1861'de Kutsal Kalp Yortusu'nda başladığı için bu adı aldı. İnşası büyük ölçüde Napolyon III tarafından finanse edilen katedral 1888'de tamamlandı. Paris'teki Notre Dame Katedrali'nden ilham alınarak inşa edilen yapı, günün belli saatlerinde kapılarını ziyaretçilerine açıyor ve çok yoğun ilgi görüyor. Gangzhou Başpiskoposu'nun makamı olan katedral, eski şehrin kalbinde konumlanıyor. Bu bina, tüm duvarları, sütunları ve ikiz kuleleri de dahil olmak üzere tamamen granitten inşa edilmiş dünyadaki birkaç katedralden biri. Gangzhou'nun tarihi ve turistik bölgesi olan Shamyan, İnci Nehri'nin üzerinde tarihi merkeze yakın küçük bir yapay ada. Qing Hanedanlığı döneminde İngiliz ve Fransız imtiyaz bölgesi olarak kullanılmış. Bu dönemden kalma Avrupa tarzı kolonyal binalar, elçilikler, bankalar ve kiliseler adanın karakterini oluşturuyor. Çin'in batı ile olan ticari ve kültürel temaslarındaki tarihine tanıklık etmiş, açık hava müzesi gibi olan bu bölge, günümüzde çok fazla ziyaret edilen noktaların başında geliyor. Aynı zamanda Gangzhou'nun kalabalık ve modern atmosferinden sakin, huzurlu ve yeşil bir kaçış noktası olarak biliniyor. Geniş caddeleri, büyük ağaçları, heykelleri ve tarihi binalarıyla fotoğraf çekmek ve yürüyüş yapmak için çok popüler bir turistik yer olarak öne çıkıyor. Ayrıca kafeleri, butik otelleri ve restoranlarıyla keyifli vakit geçirilebilecek bir atmosfere sahip olduğu için ilgi görüyor. Gangzhou'nun tam kalbindeki Shamyan Adası, Avrupa mimarisi ve huzurlu parklarıyla aynı zamanda tarihte yolculuğa çıkılan bir nokta. Bu da antik tapınağı, Gangzhou'nun kalbinde modern bir alışveriş caddesi olan Beijing Lu'nun hemen yanında saklı kalmış tarihi ve manevi bir mekan olarak günün her saati dikkatleri üzerine çekiyor. İhtişamı ve gece aydınlatmasıyla ünlü tapınak, Liang Hanedanlığı döneminde M.Ö. 917-971 yılları arasında inşa edilmiş. Büyük Buda Antik Tapınağı, kırmızı duvarları, sarı çinilerle kaplı eğik çatıları, oymalı ahşap kirişleri ve avlularıyla geleneksel Güney Çin tapınak mimarisinin tipik özelliklerini taşıyor. Günümüzde ise tapınağın en ünlü özelliği gece olduğunda altın renkli ışıklarla muhteşem bir şekilde aydınlatılması. Ziyaretçileri de özellikle akşam vaktini ve aydınlatılmasını bekliyor. Aydınlatma tapınağa masalsı bir hava kattığı için akşamları önü çok kalabalık oluyor. Popüler kültür noktası olan Yongjingfang, Gangzhou'nun keşfedilmesi gereken noktalarından biri. Livan bölgesindeki tarihi Ziguan semtinde yer alan kültür noktası.

Aslında geçmişle bugün birlikte yaşatılıyor. Geleneksel bir Ganjo mahallesi yeni eski bir kültür ve yaşam tarzı bölgesine dönüştürülmüş durumda. Halkın da yoğun ilgi gösterdiği bölge aynı zamanda kentsel dönüşüm projesinin başarılı bir örneği olarak gösteriliyor. Tarihi koruma ve modern yaşamı birleştirme amacıyla geliştirilen projede dar sokaklarla eski King ve Ming Hanedanı tarzı binalar korunmuş. Binaların içleri kafeler, tasarım butikleri, el sanatları dükkanları, sergi alanları ve canlı müzik mekanlarıyla yaşayan hale getirilmiş. Gençler ve turistler için çok popüler bir buluşma, alışveriş ve fotoğraf noktası olarak güzel zaman geçirilecek bir bölge olarak da dikkat çekiyor. Yongkingfang bölgesinde tarihi hissederek güzel bir yarım gün geçirebilirsiniz. Ganjo'nun geçmişiyle geleceğini bir araya getiren, canlı ve renkli bir kültür mahallesi olarak planlanan bölge, güzel bir dönüşümle büyümesine de devam ediyor. Bu tarihi atmosferde kahve içmek, benzersiz hediyelik eşyalar almak ve şehrin geleneksel yüzünü modern bir dokunuşla deneyimlemek de mümkün. Guangdong Müzesi Ganjo'nun merkezinde Zhujiang Yenişehir bölgesinde yer alıyor. Müze, Ganjo Kütüphanesi ve Ganjo Opera Binası gibi ikonik yapılarla birlikte kültür bölgesi olarak planlanmış alanda ziyaretçilerini ağırlıyor. Hazine sandığı konseptinden esinlenilerek tasarlanan yapı çok modern ve etkileyici bir bina olarak dikkat çekiyor. Müze Guangdong Eyaleti'nin doğal tarihi, kültürü, sanatı ve arkeolojisi hakkında kapsamlı koleksiyonlara ev sahipliği yapıyor. Lingnan kültürünü ve kanton tarihini anlatan kalıcı eserlerle de dikkat çekiyor. Eski çanak çömlekler, ipekler, taş oymalar, porselenler, geleneksel opera kostümleri ve daha birçok tarihi eser müzede sergileniyor. Müze oldukça büyük olduğu için gezmek için 2-3 saat zaman ayırmanızı öneriyoruz. Ganjo alışveriş konusunda adeta bir cennet. Lüks markalardan yerel ürünlere, her kalitede ve her köşeye uygun ürün mutlaka bulunuyor. Shang Jiaju, Ganjo'nun gece ve gündüz hizmet sunan en ünlü alışveriş caddesi. Sadece yayalara açık olan caddede, geleneksel kanton mimarisinde sayısız dükkan, restoran ve sokak lezzetleri bulunuyor. Özellikle akşamları inanılmaz kalabalık ve enerjik olmasıyla dikkat çekiyor. 19. yüzyılda inşa edilen detaylı taş, tuğla, ahşap ve seramik oymalarıyla ünlü olan Shang Jiaju Caddesi günümüzde Guangdong Halk Sanatları Müzesi'ne ev sahipliği yapıyor. Modern AVM'ler ve lüks alışveriş yerleri ise şehrin merkezinde Tianye bölgesinde yer alıyor. Geleneksel ve tarihi alışveriş caddelerinde her tür ürünü bulmak, pazarlıkla alışveriş yapmak mümkün. Hatta pazarlık şart da diyebiliriz. Elektronik ürünlere olan ilgi şüphesiz çok fazla oluyor. Markalı, orijinal ürün alırken daha çok dikkatli olunması önemli. Ganjo'da alışveriş yapmanın hem seyahatin bir parçası hem de önemli bir kültür deneyimi olduğunu unutmamak gerekiyor. Çin'in ticaret ve tarihi merkezlerinden Ganjo'daki 2 hafta süren keşif yolculuğumuz sona eriyor. Sizi Guangdong eyaletinin başkentinden en özel görüntülerle baş başa bırakıyoruz. Biz ise keşif yolculuğumuza devam ediyoruz.

0: Merhaba sevgili izleyenler ve değerli dinleyenler. Airport'un bu hafta konuk koltuğunda Mimar Sinan Genin var. Sinan Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Çok gezen, aynı zamanda da çok yazan. Üstelik de gördüklerini biraz da bizim gördüklerimizden çok daha farklı bakış açılarıyla yazan birisisiniz. Dolayısıyla sizi dinlemek eğlenceli olacak. Şöyle ilk önce en dikkat çekecek yerden başlamak istiyorum. Şu kaç yıl önce bilmiyorum gitmişsiniz ve piramitlerin tepesine çıkmışsınız.
1: Evet.
0: Oradan başlayalım.
1: bir kurban bayramı.

0: programıydı. Böyle bir grup arkadaş son işte 2-3 gün kala Mısır'a gidelim dediler. Ben de hiç görmemiştim. Hanımı da aldık. Ama öyle kalabalık ki tabii orası da tatil. Herkes işte aşağıdaki mezarlara giriyor bilmem ne yapıyor filan. Allah uzun ömür versin iktisat profesörü Cemil Kıvanç vardır arkadaşımız. Hanımlar girdiler, girilecek gibi değil içerisi, ter kokusu içinden falan böyle. Bir de klostrofobik bir yer, evet, herkes dar giriyor çıkıyor. Ya Cemil gel arkasından tepesine çıkalım dedim. Çıkar mıyız? Çıkarız. Düdük müdük birileri çalıyor. Hiç olmadık. Allah'tan fotoğraf makinesi de vardı. Tepede fotoğraflarımız çekildik. Yani lafta değil, fotoğraflarımız da var tepede.
1: İspat diyebilirim diyorsunuz.
0: Ama çıkışı bir şey değil.
1: Esas
0: bir de 20 sene evvel daha gençtik tabii. Çıkmak yine elinin üstündeydik de inişi felaket.
1: Esas çıktıktan sonra bir aşağıya bakıyorsun.
0: Aşağı bakıyorsun inerken aman Allah'ım böyle zaten adam boyu taşlar falan.
1: Böyle bir şey başıma geldi bilirim.
0: İşte arkamızı döndük.
1: Arka arka yediniz tabii ben de aynı şekilde doğru.
0: Ama yani Keops'un tepesine de çıktık deme imkanına sahip olduk.
1: Ben de zannettim ki özel bir izin aldınız da çıktınız.
0: Yok canım
1: falan.
0: Kaçak.
1: Veyahut da bir çıkış kolaylığı sağlandı.
0: Yok. Öyle bir bayram günü kaçağını kimse ama indik kimse de bakmadı. Yani kimse evet. De önümüzü çevirip de ne yapıyorsunuz?
1: O 20 yıl önceymiş. Şimdi mesela
0: belki
1: biz,
0: daha fazla 90'ların sonuna
1: 2025,
0: doğru.
1: 2025 geçen yıl ziyaret ettik. Oralar çok daha iyi düzenlenmiş. Sisi adeta turizm yerlerini canlandırmış. Evet. Çok düzenli, kontrollü hale getirilmiş. Açıkçası özenerek gezdim. Dolayısıyla biraz bu gözle İstanbul'a bakarsak ne söylersiniz?
0: Mısır bu işi gerçekten çok iyi yapan bir ülke. Biz ondan ekonomik olarak, kültürel zenginlik olarak çok daha büyük boyutlu şeylere sahibiz. Çok daha iyi otellerimiz ve servislerimiz var orada işte.
1: Hizmet sektörü bizimle orayı kıyaslayamayız. Hatta orayı da harekete geçiren bizim buradan giden turizmciler oldu.
0: Şimdi bizim bu konuda büyük handikaplarımız var. Biz Türk, her zaman söylerim de yazarım da bunu. Özellikle şimdi bu taş tepeler. O bereketli hilal anlayışı yani şehirlerin, işte kültürün, Mezopotamya'nın Ur'unda, Uruk'unda, Lagaş'ında, Babil'inde değil. Ondan çok daha evvel bu Göbekli Tepe, Karahanlı Tepe, Sefer Tepe, Sayburç gibi merkezlerde oluştuğu ve daha sonra aşağı indiği gibi arkeolojinin temel kabullerini değiştiren buluntular ortaya çıkıyor. Bunu satmamız lazım. Yani bütün işte artık Akdeniz Havzası'ndaki İspanya gibi, Fransa gibi, İtalya gibi, Yunanistan gibi ülkeler güneş, deniz, kum turizmi yapmıyor. Kültür turizmi evet. Yapıyor. Çünkü kültür turizmin getirisi çok büyük.
1: Getirisi büyük, sezonu yok.
0: Sezonu
1: kişi
0: yok.
1: Kişi başına bıraktığı dediğiniz gibi.
0: 3 misli, 4 misli.
1: Hem büyük hem de geceleme oranı da.
0: Tabii. Tabii işte ben şeyde Hırvatistan'a baktım ortalaması 5 gün. Bizde 2.10'da 8, 2.10'da 7.
1: Evet.
0: Şimdi Türkiye şiddetle kültürel turizme geçmelidir. Gerçekten Türk Hava Yolları kutlanması gerekli. Zaman zaman konuşmalarımda, konferanslarımda söylüyorum. Dünyanın bu kadar merkezine uçan başka bir hava yolu kalmadı.
1: Böyle bir imkana sahibiz. Evet. En fazla noktaya uçan bir hava yolumuz var.
0: Belirli bir fiyat kalitesiyle beraber içerideki kaliteyi muhafaza etmek, insanların, servis yapan insanların güler yüzüyle size muamele etmesini sağlamak belirli bir disiplin ve dirayet ister. Bu Türk Hava Yolları gerçekten kutlanacaktır bu dirayet.
1: O zaman sadık
0: ister.
1: Bir THY müşterisisiniz veyahut da yolcususunuz. Evet. Ne kadar uçmuş olabilirsiniz?
0: 1,5 milyon kilometrenin üstünde.
1: Evet. Kartınız ne? Erit mi? Nedir?
0: Şimdi ben Türk Hava Yolları'na bu kadar sadakat besliyorum ama Türk Hava Yolları bana bu kadar sadakat beslemiyor.
1: Ne gibi?
0: Elit plastı sonra elit oldu. Giderek yaşımız ilerliyor tabii.
1: Demek ki az uçuyorsunuz.
0: Eskisi
1: bugün. Yaş ilerleyince uçuşlar azalıyor.
0: İhtiyarı. Yani bir de
1: THY'de ona göre
0: pandemi girdi. Türk Hava Yolları da kademe kademe indirdi. Bugün en alt kademe ne? İşte onu doldurabilirsek 2 sene içinde.
1: Diyorsunuz ki bir yerde dondursalar iyi olur yani. Şimdi elit plasta kalsak.
0: Belirli bir yaşı mesela şimdi İstanbul veya Türkiye'nin genelinde yani belediyeler 65 yaşını geçmiş insanları bilabede taşıyorlar.
1: Evet.
0: Bu bir sadakat ya o şehirde yaşayan insanlar için. Türk Hava Yolları da benim zannediyorum ki bu uçuş kartları 1990'ların başında mı çıktı?
1: Evet.
0: 80'lerin

0: Sadaka, o günden beri bir kart taşıyıcısı olarak ve 1,5 milyon kilometre belirli de bir yaşı geçmiş insan olarak artık Türk Hava Yolları'nın hiç olmazsa belki elit plus değil ama elit kartı size ömür boyu vermesi lazım.
1: Siz İstanbul'u çok iyi yazan, didik didik
0: doğdum, büyüdüm,
1: araştıran, şey. Burada büyümüşsünüz.
0: Evet.
1: Birçok projeyi dönüştürmüşsünüz. İşte Narmanlı'nın
0: hocalık yaptım, mimarlık tarihi yani hocalığı yaptım.
1: Caddelere, evet. Sokaklara hareket kazandırdığınız projeler var.
0: Evet.
1: Biz İstanbul'u kültürel anlamda ne kadar iyi kullanıyoruz? Çok iyi bir mesela arkeoloji müzemiz var ama hiç iyi pazarlayamıyoruz. Evet. Sadece pazarlamayı bırakın, depo gibi kullanıyoruz. Evet. Sizin ifadeniz.
0: Evet. Yani İstanbul'un Sayın Cumhurbaşkanı'yla da böyle bir konu. İstanbul'un şiddetle müzeye ihtiyacı var ve iki tane bölgesi var bu iş. Bir tanesi işte şimdi Galata Portor'da İstanbul Modern var. Yani yürüme geceleri özellikle emniyetli yürüme mesafesinde. Diğeri de Sultanahmet Meydanı. Orada senelerdir eski Adliye Sarayı hocamın yaptığı Milli Eğitim Müdürü olarak kullanılıyor. Marmara Üniversitesi'nin rektörlük binası şimdi bir başka üniversiteye tahsis edilmiş. Bence orada eğitim tesisinin olması doğru değil. Orası bir müze olabilir. Hipodromun sunumu çok farklı bir şekilde yapılabilir. Orada çünkü Ayasofya var, Sultanahmet Camii var, Topkapı Sarayı var yakın bölgesinde.
1: Müze için ne dersiniz? Arkeoloji müzesi nasıl hareketlendirilir?
0: Tabii ama yani arkeoloji müzesi yapıldığı tarihler 1890'lar üstünden 135 sene geçmiş. O müzenin içindeki eşyanın 10 misli 20 misli depolarında duruyor. Bizim müzelerimiz de donuk. Müzeler 6 ayda bir, bilemediniz senede bir tematik, kronolojik bir hikaye anlatan düzenlemeler yapılır. 10 sene sonra gidiyorsunuz aynı şey. Size bir hikaye anlatayım. 1974 ile 81 arasında üniversiteden şey olarak görevlendirilerek rahmetli İlban Öz ve Hüsrev Taylaydı. İlban abi ama Topkapı Sarayı'na bakardı. Yardımcı olarak, mimar olarak geldim. Bir de yine rahmetli oldu Erol Çurgan, elektrik mühendisimiz var. Bugünkü kaşıkçı elması büyük bir vitrinin içinde, işte böyle böyle zümrütler, yakutların arasında hiç ilgi çekmez. Bir gün dedi ki ya bunu farklı teşhir edelim. Bir pencere şeyi var. İşte onun içine bir kadife, oradaki seksiyon şeflerinden Aysan Hanım bir kadife örtü dikti. Bir kalorifer motoru bulduk eski, onu tamir ettik, devre az onun. Bir de soba borusunun ucunu böyle incelttik emin önünde bir yere. Arkasında 100 bulduk ampul. Kaşıkçı elmazı şöyle şöyle oynuyor tabii içeride.
1: Olay değişti.
0: Her gülen kaşıkçının önünde inanılmaz bir kuyruk. Bu mal...
1: İşte bu.
0: Bu. Ama bir takdim şekli, evet. İnanılmaz rağbet doğurup ve sizi ilgilendiriyor.
1: Bu mesele Kültür ve Turizm Bakanlığı, bürokrasi falan bu tarz şeyleri daha hızlı yapabilmek için daha böyle bağımsız bir şey mi? Ne yapmak gerekir?
0: Bir kere Kültür Bakanlığı ile olmadı. Yani ben başlangıçtan itibaren Erkan Mumcu bir dönem Turizm Bakanı'ydı. İstemi Antalay da Kültür Bakanı'ydı. Bizim de Mülkiye'de sınıf arkadaşımız var filan. Ayrı ayrı. Yani bir Erkan Bey derdik o sırada ya birleşse burada çok da hale birleşti. 2002'de. Ama bence hayır. Bugün geldim.
1: Kültür yani, tamamen başka bir şey, turizm çok. Başka bir şey. Evet. İş kolu olarak da evet. Çok. Evet.
0: Turizmciler dünyaya açık insanlardı. Kültürcüler daha içe kapanık insanlardı. Evet. Dedim ki hani turizmciler kültürcüleri biraz dünyaya entegreler açar. Hayır, kültürcüler turizmcileri
1: içe kapattılar.
0: Sonuç ayrı olmadı. Kültür Bakanlığı
1: İngiltere'de... Onun için bağımsız mı, nasıl olmalı diye merak ettim.
0: Sandalyesiz bir bakan şeklinde olur. Mesela Amerika'da filan Kültür Bakanlığı yok. Güçlü bir vakıf bu işi yürütüyor. İngiltere'de de National Trust. Bütün bak, bu şeyleri...
1: Bak şimdi sorumun cevabını buldum hocam. Tamam. Peki hocam siz yurt dışı seyahatlerinizde planlarken böyle mimari eserler arz olan yerleri mi tercih ediyorsunuz? Kültür, mimari...
0: Tabii.
1: Neyi... Tabii. Tezci ediyorsun.
0: Yani şimdi bizim bir grubumuz var bir kere. Senede 2-3 kere Türkiye içinde. İmkan olursa da 2 kere. Perşembe sabahı gidip pazar akşamı dönüp veya işte cuma sabahı gidip pazar akşamı dönüp böyle 3 günlük turlar yapıyoruz. Mesela Bari'ye gittik. Evet. Bunun çevresinde böyle küçük küçük yerleşmeler var.
1: Ama güzel yere gitmişsin. Evet.
0: İnanılmaz.

0: Şimdi burada bizim Demre'de Noel Baba kilisesi var. Aya Nikola.
1: Yes.
0: Adamlar buradan aldıkları kemikleri götürdüğü kilisenin altında bir yer yapmışlar. İnanılmaz. Yani senin malını çalıp orada ta 1000 sene geçmiş üstünden ama. Bilbao'ya gittik. Bilbao ve o bina yapılıncaya kadar terörle anılan, anarşinin büyük olduğu bir şehir. Kimse Bilbao. Ama Guggenheim bir müze yaptırdı Frank Gehry'ye.
1: Her şey değişti.
0: Bütün dünya, o müzedeki insanlar o müzeyi görmeye gidiyor.
1: Ve o sokak, cadde, şehir değişti.
0: Bilbao bugün bir cazibe merkezi haline getirildi. Şimdi böyle bir tartışma Ankara'mız. Çünkü Ankara'da ya uluslararası görünürlüğü olan, bilinirliği olan ve bunu medya yapısı da olan insanlara anlatmak için böyle bir mimarı Ankara'da böyle bir bina yaptırın. Ve İstanbul'da tepe başında TRT'nin yerinde İnan Kıraç sunanım için böyle bir bina geriye çizdirmeye çalışıyor. Yapamadık ya.
1: Dolayısıyla biraz böyle gidince bu kültürel yerleri, değişimi uğramış yerleri görünce herhalde gelip
0: Etkisiyle karşılaştın. Neymiş ne olmuş?
1: neymiş diye.
0: Neymiş ne olmuş?
1: Ama sizin mesela o Narmanlı Han o projede mesela küçük çaplı da olsa bir Türkiye'de
0: Bir
1: dönüşme
0: dönüşümdür.
1: güzel bir
0: Bir
1: örnekti.
0: dönüşümdür tabii. Tabii.
1: Yani
0: Bir
1: bunların
0: kadın
1: sayısı
0: çıktı.
1: çoğalması lazım.
0: Önünden geçiyorum.
1: Evet.
0: Bir hanım fırladı içeriden. Böyle pardesini giyiyor falan. Bu çarptı bana. Çarpınca affedersiniz dedi. Aa Sinan hocam siz misiniz? Siz değil misiniz dedi. Evet dedi. Size bir sarılacağım dedi. Hayrola? Selamın kabul. Şimdi Bitka Caddesi'nde tanımadığım biriyle. Hayrola? Önce sarılacağım. Peki sarıldık. Hayrola? Dedi. Geçen gün biz arkadaşlarla buraya geldik dedi. Selfie çektik dedi. Anneme gönderdim dedi. Annem kıyameti kopar dedi. Benim sana ne kadar ihtiyacım var. İtalyalarda ne halt ediyorsun diye dedi. Anne dedim dedi. İstiklal Caddesi'nde burası. İtalya'da değilim, buradayım. Akşam geleceğim. Beni de götür dedi. Annemi getirdim. Çok memnun oldu. Size teşekkür ederim dedi.
1: Umalım yani
0: Her zaman umudumuzu kesmeyeceğiz tabii.
1: ümidimizi
0: Yaşadığımız müddetçe devam
1: kesmeyelim.
0: edeceğiz.
1: Sizlerin tecrübesinden de işte zaten belirli yerlerde görevleriniz var.
0: Evet. Yani
1: Katkıda
0: iterek kakarak
1: sunuyorsunuz.
0: hocalık yaptık. Herkese
1: Evet.
0: anlatıyoruz.
1: Biz de bu program kanalıyla biraz da biz katkı
0: Sağ olun.
1: sunmuş olalım
0: Sağ
1: istedim
0: olun.
1: hocam.
0: Teşekkür ederim. Bu ülkemizin
1: Evet.
0: şeyi ne? Yani hepimize ülkemizin zenginleşmesi, ülkemizin bu konularda, dünyada. Şimdi bakın laf lafa işte. Bugün artık silah gücüyle büyümenin mümkün olmadığını gerek Ukrayna'da gerek şeyde gördük. Daha önce Amerika'nın Afganistan'da, Vietnam. Ama kültürel olarak büyümenin sınırı yok. Bizim ülkemiz kültürel olarak büyümek için çok müsait bir ülke.
1: Her türlü imkan var.
0: Her türlü kültür var.
1: Hocam teşekkür ediyorum bu
0: Estağfurullah, ben
1: keyifli
0: teşekkür
1: sohbetiniz
0: ederim.
1: için.
0: Uzadı.
1: Kısa oldu ama yani
0: Uzadı,
1: güzel oldu.
0: uzadı.
1: Yok, teşekkür ediyorum hocam katıldınız.
0: Sağ
1: Sağ
0: olun,
1: olun.
0: ben teşekkür ederim.
2: Artık televizyon yayınları yeni nesil uydularda. TKGS uyumlu televizyon ve uydu alıcılarında bizi izlemek için anten ayarlarınızı değiştirmeye gerek yok. Kanal listeniz otomatik olarak güncelleniyor. Eski nesil uydu alıcısı kullanıyorsanız manuel kanal taraması yaparak Habertürk yayınlarını kesintisiz olarak izlemeye devam edebilirsiniz.

İstanbul'da hava trafiği yaz sezonunun zirvesine ulaştı. İGA tarafından işletilen İstanbul Havalimanı 16 Ağustos'ta tarihinin en yoğun günlerinden birini yaşadı. Havalimanında bir günde 1739 uçuş gerçekleştirilirken 290.287 yolcuya hizmet verildi. Uçuş ve yolcu sayısındaki artışta yaz tatilinin yanı sıra Avrupa ile Türkiye arasındaki yoğun seyahat trafiği ve İstanbul'un önemli bir aktarma merkezi olması etkili oldu. İstanbul'un Anadolu yakasındaki hava ulaşım merkezi Sabiha Gökçen Havalimanı da aynı gün kendi tarihinin günlük yolcu rekoruna ulaştı. 16 Ağustos'ta 958 uçuşun gerçekleştirildiği Sabiha Gökçen'de 180.914 yolcu ağırlandı. Böylece iki havalimanında sadece bir günde 2.697 uçuş ve 471.201 yolcu trafiği oluştu. Yılın ilk 7 aylık döneminde ise İstanbul Havalimanı'nda 313.019 uçak trafiği gerçekleşirken 48.068.524 yolcu ağırlandı. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 160.890 uçuş kaydedildi. 28.014.566 yolcuya hizmet verildi. İsveç merkezli Heart Aerospace tarafından geliştirilen bataryalı elektrikli uçak X-1 ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. X-1 bugüne kadar uçurulan en büyük bataryalı elektrikli uçak olarak kaydedildi. 11,3 ton kalkış ağırlığına sahip olan X-1, taksi, kalkış, tırmanma, manevra ve inişten oluşan 27 dakikalık pilotlu bir görevi tamamladı. Bunun 8 dakikası havada geçti. Tamamen bataryalarla çalışan X-1, uçuş sırasında yaklaşık 5 dolarlık elektrik tüketti ve elektrikli havacılığın ticari uçak işletme maliyetlerini yapısal olarak düşürme potansiyelini vurguladı. Uçuş, ticari bir yolcu uçağı ölçeğindeki elektrikli havacılığı göstererek, elektrikli uçakları günlük havayolu hizmetine getirme yolunda önemli bir adım oldu. Heart Aerospace, 30 koltuklu hibrit elektrikli bölgesel yolcu uçağı ES-30'u 2031 yılında ticari olarak hizmete almayı planlıyor. X-1'in uçuşu bu hedef açısından önemli bir kilometre taşı oldu.

Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 27, Kocaeli yağmurlu 26 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 32, Muğla güneşli 30 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 33, Adana yağmurlu 33 derece. Karadeniz'de Samsun ve Trabzon yağmurlu 25, Giresun yağmurlu 24 derece. İç Anadolu'da da hava yağmurlu, Ankara 25, Konya 21 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 22, Kars yağmurlu 21 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 35, Mardin güneşli 29 derece.

2025 yılı verilerine göre yangınların %91'i insan kaynaklıdır. Unutma, bu sonu değiştirmek senin elinde. Şahidimiz toprak, imzamız fidan, sevdamız yeşil vatan.

0: Günaydın, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Dünyadan ve ülkemizden öne çıkan gelişmelerle yeniden sizlerleyiz. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 37 şüpheliden 35'i tutuklandı. Açıklama Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından geldi. Açıklamada Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 37 şüpheli mevcutta olarak başsavcılığımızda hazır edilmiş olup şüphelilerin tamamı tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmiştir. Sevk edilen 37 şüpheliden 35 şüpheli hakkında tutuklama, 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir denildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mevlid-i Nebi haftası programında konuştu. Gündeminde İsrail'in bölgedeki saldırganlığı vardı. Gazze'de uçurtmalar bile tehdit olarak görülüyor dedi. İslam dünyasına ise birlik ve ittifak çağrısı yaptı.
1: Aktörler ve senaryolar değişse de iyi ile kötünün mücadele ettiği ve sonunda inşallah İyilerin galip geleceği tarihi bir dönemi yaşıyoruz. Filistin'den Lübnan'a, Sudan'dan Somali'ye, kalbimizin attığı coğrafyaların önemli bir kısmı yıllardır krizle, savaşla, istikrarsızlıkla boğuşuyor.
2: Bölge ve dünyanın tarihi dönemden geçtiğine dikkati çekti. İsrail'in Gazze'deki katliamlarına sert tepki gösterdi.
1: Her şeyden habersiz, masum yavrular göz göre göre hedef alınıyor. Kadınlar, yaşlılar, sağlık çalışanları, yardım görevlileri bombalarla katlediliyor. Soykırım şebekesinin dünyanın en büyük çocuk mezarlığına çevirdiği Gazze'de uçurtmalar bile tehdit olarak görülüp engelleniyor.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası programında konuştu. İsrail'in bölgeyi istikrarsızlığa sürüklediğini vurguladı.
1: İsrail'in savaş bağımlısı mevcut hükümeti komşularından başlayarak tüm bölgemizi istikrarsızlığa sürüklemek için her türlü tahriki deniyor. Siyonizm denilen radikal, işgalci, soykırımcı ideoloji sadece komşularının huzuruna kastetmiyor. Bölgesel barışı ve insani değerleri savunan herkesi hedef alıyor.
2: İslam dünyasının birlik içinde hareket etmesi gerektiğini vurguladı.
1: Müslümanlar olarak başkalarına umut bağlamakla hiçbir yere varamayız. Biz güçlü olmak, caydırıcı olmak, hak ve hukukumuzu birlikte savunmak, bölgemizde barışı ve güvenliği birlikte inşa etmek mecburiyetindeyiz. Bunun için ittifakta hayır vardır diyor, hem kendi içimizde hem de İslam dünyasında ittifakları büyütmeye, ihtilafları azaltmaya çalışıyoruz.
0: Gazze'den uçurulan uçurtma ve balonları bahane eden İsrail yeni saldırı tehdidinde bulundu. İsrail Savunma Bakanı Katz, uçurtmalardan sorumlu tutulanlara ve uçurtma noktalarına saldıracaklarını söyledi.
3: İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz'tan Gazze'ye yeni saldırı tehdidi. Katz, Gazze'den İsrail yerleşimlerine uçurulan uçurtma ve balonlarla ilgili verdikleri sürenin dolduğunu söyledi. İsrail basınına göre Katz, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve üst düzey yetkililerle bir durum değerlendirme toplantısı yaptı. İsrail Savunma Bakanı, uçurtma ve balonların bundan böyle terör eylemi olarak değerlendirileceğini duyurdu. Uçurtma noktalarına ve sorumlulara güçlü saldırılar düzenleyecekleri tehdidinde bulundu. Katz ayrıca uçurtma uçurulan bölgelerdeki Filistinlilerin zorla tahliye edileceğini açıkladı. İsrail Başbakanı Netanyahu ve Katz, daha önce de uçurtma ve balonların uçurulmaya devam etmesi halinde saldırıların artırılacağını söylemişti. Hamas'ta uçurtmaların çocuklar tarafından uçurulduğunu, İsrail'in bunu Gazze'ye saldırmak için bir bahane olarak kullandığını savunmuştu. İsrail basınında yer alan bir diğer iddia ise Gazze'deki Erez sınır kapısı ile ilgili. İsrail Devlet Televizyonu Kan, ABD'nin

0: baskısıyla ordunun Erez kapısını Eylül başında açmaya hazırlandığını öne sürdü. İda, Netanyahu ve Katz'ın kapının açılacağı yönündeki haberleri yalanlamasından sadece birkaç saat sonra geldi. Netanyahu ve Katz, Erez sınır kapısının açılması yönünde hiçbir talimat yok açıklaması yapmıştı. İsrail'in Kanal 12 televizyonu ise batıdan gelen baskı nedeniyle kapının 1 Eylül'de açılmasının beklendiğini iddia etti. İsrail, Erez sınır kapısını 7 Ekim 2023'te kapatmıştı.
1: İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan mutabakat uygulanırsa Hürmüz Boğazı'nın yeniden

0: diyeceğini söyledi. Washington taahhütlerini yerine getirmeli dedi. Devrim muhafızları ise Boğaz'ın tam kontrol sahibi olduklarını söyledi.
1: Mutabakat uygulanırsa Hürmüz Boğazı açılacak dedi. ABD'nin taahhütlerini yerine getirmesi gerektiğini söyledi. Açıklama İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'dan. Devlet televizyonuna konuşan Pezeşkiyan ülkesinin iç ve dış meselelerini değerlendirdi. Umman'la gerçekleştirdikleri görüşmelerde Hürmüz Boğazı'nın üzerinde anlaşmaya varılan harita temelinde yeniden açılabileceğini belirtti. Eğer bu güzergah o çerçevelere göre açılırsa ABD de taahhütlerini yerine getirmelidir dedi. Washington'ın deniz ablukasını ve yaptırımları kaldırması, İran'a ait dondurulmuş varlıkları serbest bırakması ve İsrail'in Lübnan'daki eylemlerini durdurması için baskı yapması gerektiğini ifade etti. Pezeşkiyan, ABD'nin uyguladığı yaptırımlar ve abluka nedeniyle İran'ın ihracat ve ithalatının %35'e kadar azaldığını da kaydetti. Aynı zamanda İran'ın anlaşmanın uygulandığı sırada yaklaşık 90 milyon varil petrol sattığını belirtti. İran dini lideri Müşteba Hamane ise hükümet haftası nedeniyle mesaj yayımladı. Ekonomik sorunların çözümünün anahtarının direniş ekonomisi ve yerli üretime daha fazla dayanmak olduğunu belirtti. Yerli üretimin yetersiz kaldığı durumlarda ithalatın akıllıca kullanılması gerektiğini kaydetti. İran devrim muhafızları da Hürmüz Boğazı üzerinde tam kontrolün kendilerinde olduğunu açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump ise İran ile ilgili son açıklamasında Hürmüz Boğazı'nın açık ve ABD'nin tam kontrolünde olduğunu savunmuştu.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Jandarma Genel Komutanlığı 2026 yılı rütbe terfi töreninde konuştu. Terörün ülke gündeminden tamamen çıkarıldığı bir Türkiye için kararlılıkla çalışıyoruz dedi. Terfi eden jandarma personeline ise rütbe yükseldikçe yetki kadar mesuliyet de büyür sözleriyle seslendi.
2: Şehitlerimizin aziz hatırasından, gazilerimizin fedakarlığından ve milletimizin hukukundan hiçbir şart altında taviz vermeden terörün ülkemizin gündeminden tamamen çıkarıldığı bir Türkiye için kararlılıkla çalışıyoruz.
3: Taviz vermeden kararlılıkla çalışıyoruz dedi. Ülkenin enerjisinin şiddete ve çatışmaya değil, kalkınma ve üretime yöneltilmek istendiğini ifade etti.
2: Muhterem Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu terörsüz Türkiye hedefi, milletimizin yarım asra yaklaşan büyük bir meselesini kalıcı biçimde geride bırakma iradesidir. Terörün kardeşliğimize vurduğu prangaları söküp atmak, ülkemizin enerjisini şiddete ve çatışmaya değil, kalkınmaya, üretime ve büyük Türkiye idealine yönetmek istiyoruz.
4: Hayırlı olsun.
2: Sağ ol.
4: Başarılar diliyorum.
2: Sağ ol.
3: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Jandarma Genel Komutanlığı 2026 yılı rütbe terfi töreninde konuştu. Rütbe yükseldikçe yetki kadar mesuliyet de büyür dedi.
2: Tehditler değişebilir. Teknoloji gelişebilir. Mücadele sahaları farklılaşabilir. Ancak bizim pusulamız asla değişmeyecektir. Allah'a, vatana, millete, devlete, hukuka, bayrağa ve mukaddesatımıza sarsılmaz sadakatimiz asla değişmeyecektir. Sizlerden beklentimiz emrinizdeki her personeline adaletle yaklaşmanız, vatandaşımıza merhametle muamele etmeniz, suç ve suçluyla mücadelede devletimizin kudretini tereddütsüz göstermenizdir. Rütbe yükseldikçe yetki kadar mesuliyet de yükselir.
0: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Mardin'de konuştu. Yarım asırlık terör meselesinin sona ermesinin ardından bölge şehirlerine yeni yatırımların geleceğini belirtti.
5: Yarım asırlık terör meselesini kalıcı çözüme kavuşturuyoruz ve inşallah barışın kalıcı kaldığı bu topraklardan hiçbir annenin artık ağlamadığı, hiçbir evladın baba hasretiyle yanıp tutuşmadığı güçlü bir Türkiye'yi el birliğiyle kurmaya devam edeceğiz.
3: Mesajını Mardin'den verdi. Barışla birlikte yeni yatırımlar da çoğalacak dedi.
5: Şehirlerimize hem yeni yatırımlar gelecek hem yeni üretim tesisleri, istihdam çoğalacak. Barışın hakim olduğu, özellikle yeni yatırımların, yeni teşviklerin geldiği bir Türkiye'yi el birliğiyle kurmaya devam edeceğiz. Terörsüz bir Mardin'in ne kadar geliştiğini, ne kadar turizme açık olabileceğini ve

0: daha nice potansiyelleri olduğunu gördük.
1: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş çeşitli temaslarda bulunmak üzere Mardin'deydi. Aileyi korumak ve güçlendirmek adına pek çok çalışmayı hayata geçirdiklerini belirtti.
0: 2025 yılı itibariyle doğan her çocuğa bir destek sunuyoruz. Bugüne kadar toplam faydalanıcısı 1.278.581 çocuğumuza 25 milyar liralık bir ödeme gerçekleştirdik. Ağustos ayı ödemelerimizin de bugün itibariyle annelerin hesaplarına yatırdığını sizin vesilenizle paylaşmak istiyoruz.
2: DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulan Takip ve Değerlendirme Kurulu'na dair mesajlar verdi. Tarihi sürecin ritmine uygun kapsayıcı çalışması bizim için en büyük beklentilerimizden biri dedi.
3: Bu kurulların içinden geçtiğimiz tarihi sürecin ritmine uygun, kapsayıcı ve eş güdümlü bir şekilde çalışması bizim en büyük beklentilerimizden biri.
1: Takip ve Değerlendirme Kurulu'nun çalışmalarına dair mesajlar verdi. Terörsüz Türkiye sürecine yönelik kararlılık vurgusu yaptı.
3: Bu yeni dönemin dili yeni sözlerle, yeni kelimelerle olmalı. Sürekli itham eden, sorgulayan, yargılayan bir dil yerine empati yapabileceğimiz bir dili karşılıklı hassasiyetleri gözeterek geliştirebilmeliyiz. Biz DEM Parti olarak bu yolu almaktan ve bu yolun kalıcı bir hale gelmesine olanak sağlamaktan, bunun için mücadele etmekten hiçbir zaman geri durmadığımız gibi bugünden sonra da durmayacağız.
1: DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrasında kameraların karşısına geçti. Terör örgütü SDG-YPG'nin fesih kararını da değerlendirdi.
3: Suriye'nin bu büyük adımları atma cesareti göstermesini sağlayan herkesi tebrik ediyoruz ve sorunların diyalog yoluyla çözülebilmesi için ortaya konan çabayı, gayreti çok önemli buluyoruz.
2: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel kent gezilerine Kocaeli ile devam etti. Esnafı ziyaret edip onların sorunlarını dinleyen Özel kadınlarla da bir araya geldi. Özgür Özel ev kadınlarının emekli olabilmesini sağlayacağız dedi.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel önce iş insanlarıyla buluştu, sonra esnafı ziyaret etti. Kocaeli'de ilçe ilçe gezdi. Özgür Özel, Karamürsel kent meydanındaki iş yerlerine girip esnafı dinledi. Derince ilçesinde ise kadınlarla buluştu. Yeni partinin kadınlar için vaatlerini sıraladı.
4: Ev hanımlarını evdeki çalışmalarından emekli edecek bir proje hazırlıyoruz. Şimdi bunu duydular, inşallah yaparlar, bize kalmaz erkenden.
1: Özel, belediye tesisinin açılışına da katıldı. Gündeminde davası devam eden Ekrem İmamoğlu vardı.
5: Ekrem Başkan yaptırılmayan savunmasını kitap olarak bastırıp kendini savunup millete derdini anlatmak istiyor. Ablam da helal olsun diyor ama o kitaba toplatma kararı aldılar. Basımını durdurma kararı. Canlı yayınlayın mahkemeyi. Sözünden dönen namerttir.
2: Tutuklanıp görevden uzaklaştırılan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu hakkındaki soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianame mahkemeye gönderildi. İddianame Hasan Mutlu dışında 77 şüpheli var. Bir suçtan zarar gören kurum 20 müşteki, 11 mağdur, 3 müşteki şüpheli de iddianamede yer aldı. Şüphelileri aralarında rüşvet, zimmet ve ihaleye fesat karıştırma suçlamalarının da olduğu 10 suçlama yöneltildi. Bayrampaşa Belediyesi'ne geçen yıl Eylül ayında operasyon düzenlenmişti. Belediye Başkanı Hasan Mutlu 16 Eylül'de tutuklanmıştı. Hakkında tahliye kararı verilen Deniz Göktaş, basın yoluyla suçu ve suçluyu övme suçlamasıyla yeniden tutuklandı. Göktaş hakkında tutukluluğuna yapılan itirazın ardından tahliye kararı verildi. Karar sonrası Segbis'le sulh ceza hakimliğine çıkarılan Göktaş, basın yayın yoluyla suçu ve suçluyu övme suçlamasıyla yeniden tutuklandı. Göktaş, Ölü Deniz adlı stand-up gösterisi nedeniyle Cumhurbaşkanı'na hakaret ve halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama suçlamaları kapsamında tutuklanmıştı. Manifest grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın

0: yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tolga Akış, öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Akış'a savcılıkta Manifest grubunun mali yapısı, yurt dışından gelen paralar, grup üyeleriyle yapılan sözleşmeler, sosyal medya kısıtlamaları, cezai şartlar, küçük çiftlik park konseri ve kamuoyuna yansıyan yazışmalar soruldu. Tolga Akış hakkındaki suçlamaları reddetti. Basında kendisi ve Manifest grubuyla ilgili çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek suçlamasıyla mahkemeye sevk edilen Tolga Akış tutuklandı. Akış, Manifest olarak bilinen grubun hem kurucusu hem de menajerliğini yapıyor. Muğla'nın Fethiye ve Köyceğiz ilçelerinde orman yangınları çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler kontrol altına alındı. Fethiye Karagedik mahallesindeki ormanda bilinmeyen bir nedenle alevler yükseldi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle alevler evleri de tehdit etti. Fethiye Huzur Evi ile çevredeki çok sayıda ev tedbir amacıyla boşaltıldı. Bir diğer orman yangını ise Köyceğiz'de çıktı. Yakıt tankeri patlaması sonucu çıkan yangında alevler ormana sıçradı. Rüzgarın etkisiyle yayıldı. Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada iki yangının da kontrol altına alındığı açıklandı. Bölgede soğutma çalışması sürüyor. İstanbul Zeytinburnu'nda iki tramvay çarpıştı. 9 kişi hafif şekilde yaralandı. Kabataş Bağcılar tramvay hattının Pazar Tekke ile Topkapı durakları arasında iki tramvay bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Bölgeye itfaiye, emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 9 kişi sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. İstanbul Zeytinburnu'nda önündeki araca çarpmamak için manevra yapan İETT otobüsü sitenin bahçe duvarına çarptı. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybederken biri ağır, 16 kişi yaralandı.
1: Ben buranın yolunun güvenli bulmuyorum yani.
2: Önündeki araca çarpmamak için direksiyon kırdı, hakimiyeti kaybedip duvara çarptı. Feci kazada ölenler ve yaralananlar oldu.
1: Sitenin otoparkına giriş yapacaktım. Aracı gördüm. Yani duvara çarpmış.
2: Kaza akşam saatlerinde İstanbul Zeytinburnu'nda yaşandı.
3: İETT otobüsü Kennedy Caddesi'nin yan yolunda seyir halindeydi. İşte tam bu noktada önündeki aracın hafif manevra yapması sonucunda otobüs şoförü direksiyon akıbetini kaybetti ve burada bulunan sitenin duvarına çarptı.
4: Sadece duyduklarım bu. Önüne çıkan bir araç sonucu manevra yapıp otobüsün buraya dalmış oldu.
1: Buradan çıkışlar çok ters oluyor. Oradan gelişti. Bizi yani engelliyor.
2: Ekiplerin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
0: Elazığ'da düzenlenen bir festivalde LED ekran şiddetli rüzgarın etkisiyle davetlilerin üzerine devrildi. 5 kişinin yaralandığı olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay Keban ilçesinde düzenlenen bir festival sırasında meydana geldi. Vatandaşlar festivalin yapıldığı okulun bahçesine girdiği sırada sahnenin yanına kurulan LED ekran şiddetli rüzgarın etkisiyle devrildi. Ekranın altında kalanları kurtarmak için görevliler ve vatandaşlar seferber oldu. 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kastamonu açıklarında su alan gemiden yardım çağrısı yapıldı. Gemideki mürettebatı sahil güvenlik ekipleri bakın nasıl kurtardı.
5: Gemi su almaya başladı, ekipler harekete geçti. 13 mürettebat nefes kesen operasyonla tahliye edildi. Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesi açıklarında seyir halindeki ticari geminin makine dairesi gece saatlerinde su aldı. Palov bayraklı Svetoslava isimli gemi kıyıdan 26 mil açıktaydı. İhbar üzerine sahil güvenlik harekete geçti. İnebolu Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı iki bot bölgeye sevk edildi. Ekipler su alan gemiye ulaştı. Gemide bulunan 13 mürettebat güvenli şekilde tahliye edildi. Hastaneye sevk edilen mürettebat sağlık kontrollerinin ardından taburcu edildi. Açığa demirleyen gemi için kurtarma çalışması olumsuz hava şartlarının düzelmesiyle başlayacak.

0: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul'da iklim zirvesi ve gençlik diplomasi simülasyonu programına katıldı. Nepal'deki sel felaketine değinen kurum, iklim değişikliği insanlığın ortak meselesidir dedi.
1: Ben gençleri yalnızca gelecekte iklim değişikliğinin sonuçlarıyla karşılaşacak bir kesim olarak görmüyorum. Ben gençleri bugünün çözüm ortakları olarak görüyorum.
2: Gençlere seslendi, iklim değişikliğinin etkilerini anlattı. Nepal örneğini verdi.
1: Nepal'de çok ağır bir sel felaketi yaşandı. Yüzlerce kayıp var. Evler yıkıldı. Ocaklar söndü. Bugün de bizi bir araya getiren neden bu. Çünkü o buzulları koparan, o felaketlere yol açan iklim değişikliği hepimizin, tüm insanlığın ortak meselesidir.
2: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da düzenlenen iklim zirvesi ve gençlik diplomasisi simülasyonu programında konuştu. Sözü Türkiye'nin ev sahipliğinde Kasım ayında Antalya'da düzenlenecek COP31 iklim zirvesine getirdi.
1: Ben adil iklim diplomasisi diyorum. Adil iklim diplomasisi aslında farklı imkanlara sahip ülkelerin aynı hedefe kendi koşulları içerisinde ilerlemelerini sağlayabilecek yolları sonuna kadar açmaktır. Biz Türkiye olarak COP31 başkanlığı olarak bu kapıları o ülkeler için sonuna kadar açacağız.
2: Zirvenin önemine dikkat çeken kurum hedeflerini sıraladı.
1: Başkanlığımızın yaklaşımını 3 temel ilke üzerine oluşturduk. Diyalog, uzlaşı, eylem. 2030 yılına kadar iklim değişikliğinin eğitim müfredatına entegre edilmesini istiyoruz. 2035 yılına kadar toplum genelinde güçlü bir iklim farkındalığının oluşturulmasını da hedefliyoruz. Sokakta iklim değişikliği dediğinizde maalesef o farkındalık yok.
0: Nepal-Çin sınırında arka arkaya yaşanan sel ve toprak kayması nedeniyle bilanço ağırlaşıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 626'ya çıkarken bölge doğal barajın çökmesiyle yeni bir tehlikeyle karşı karşıya. Son durumu Nepalli siyasetçi ve eski gazeteci Kancanza Habertürk'ten Alara Durak'a anlattı.
3: Oh my God, oh my God.
4: Sel ve toprak kayması peş peşe vurdu. Baraj çökmesiyle ikinci sel tehlikesi doğdu. Dev toprak kütleleri, binaları, araçları, köprüleri yuttu. Nepal-Çin sınırında sel ve beraberindeki heyelan nedeniyle bilanço ağırlaşırken bölge bir tehlike daha yaşadı. Tibet tarafında heyelan enkazının bir nehri tıkamasıyla oluşan doğal baraj çöktü. Su seviyesinin yükselmesi nedeniyle arama kurtarma çalışmaları sekteye uğradı. Bölgedeki son durumu Nepalli siyasetçi ve eski gazeteci Kancanza Habertürk'e anlattı.
5: Can kayıpları her geçen dakika artıyor. Yüzlerce insan hala kayıp. Altyapı, okullar, köprüler, yollar, hidroelektrik projeler hepsi su altında. Durumu daha da endişe verici kılan şey ise tehlikenin henüz geçmemiş olması. Rasuba bölgesindeki yerel yönetim yeni bir ani sel riski nedeniyle güvenlik uyarıları yayınladı. Riskli bölgelerde yaşayan insanlardan daha yüksek yerlere geçmeleri istendi. Şu anda Nepal aynı anda iki acil durumla karşı karşıya. Bir yandan ilk felakette kaybolan insanları aramaya devam ederken, diğer yanda yeni bir taşkın ihtimaline karşı hazırlık yapıyoruz.
4: Arama kurtarma çalışmalarında zamana karşı yarış sürerken bölgenin arazi yapısı da çalışmaları zorlaştırıyor.
5: Mümkün olan her yerde helikopterler kullanılıyor. Karayoluyla da her yere ulaşmak için tüm imkanlar seferber ediliyor. Ancak Nepal'in arazi yapısı göz önüne alındığında operasyon son derece zor. Kurtarma ekipleri de çok yüksek riskli kabul edilen yeni bir heyelan ve sel tehlikesi altındaki bölgelerde çalışıyor. Hala kaç kişinin kayıp olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Tüm bunlar kurtarma operasyonlarını zorlaştırıyor.
4: Zorlu bölge şartlarına rağmen uluslararası ekipler de bölgede.
5: Ülkelerden gelen yardımların kesinlikle takdire şayan olduğunu ve Nepal halkı tarafından minnettarlıkla karşılandığını söyleyebilirim. Bundan sonrası da Nepal için zorlu olacak. Rehabilitasyon ve

0: yeniden yapılanma için büyük bir yardım gerekecek. Ve bu da sadece yardım malzemeleri anlamına gelmiyor. Uydu bilgilerine, afet müdahale uzmanlığına, tıbbi desteğe, her şeye ihtiyaç olacak. Bunun için uluslararası ortaklara ihtiyacımız var.
1: Bölgede yağışların sürmesi nedeniyle 1 Eylül tarihine kadar dikkat çekiliyor.
2: Temmuz ayında ihracat %2,9 artarak 25 milyar 623 milyon dolar oldu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracatın tarihi olarak en yüksek Temmuz ayı değerine ulaştığını açıkladı.
3: Türkiye'nin ihracatı Temmuz'da 25 milyar 623 milyon dolar, ithalatı ise 32 milyar 966 milyon dolar oldu. Dış ticaret açığı geçen yılın aynı ayına göre %13,6 arttı. Açık 7 milyar 343 milyon dolara yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Temmuz ayı dış ticaret verilerine göre ihracat %2,9, ithalat %5,1 arttı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Temmuz ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi. Küresel ekonomide devam eden jeopolitik gerginliklere rağmen ihracatta dirençli bir görünümün öne çıktığını kaydetti.
4: Tarihi olarak en yüksek Temmuz ayı ihracat değerine ulaşılmıştır. Bununla birlikte Temmuz ayında tüm zamanların en yüksek ikinci aylık ihracatı gerçekleşmiştir. Bölgesel savaşlara ve küresel olumsuzluklara rağmen yılın ilk 7 ayında ihracat %3,4 artışla 161 milyar 539 milyon dolara yükselmiştir.
3: Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta Temmuz ayında imalat sanayinin payı %94,4. Tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %3, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı ise %1,8 oldu. Temmuz ayında ihracatta ilk sırayı 2 milyar 42 milyon dolarla Almanya aldı. Almanya'yı ABD ve İngiltere takip etti. Temmuz ayı ithalatında ise 5 milyar 40 milyon dolarla ilk sırada Çin yer aldı. Çin'i Rusya ve Almanya izledi.
2: Okulların açılmasına az bir süre kala velilerin alışveriş telaşı başladı. Peki bu yıl okul kıyafetleri için ne kadarlık bir bütçe ayırmak gerekiyor? Dilara Civelek velilere ve esnafa mikrofon uzattı.
5: ...1800 ilkokul, 2100 ortaokul, 2300 lise.
6: Ben gayet beğendim ya, beyaz.
3: 3 aylık yaz tatili artık bitmek üzere. Öğrenciler 14 Eylül'de ders başı yapacak. Öncesinde velilerin alışveriş telaşı başladı.
7: Sürekli 2 ayda bir, 3 ayda bir boyattıkları için mecburen kıyafet yenilemek zorunda kalıyoruz.
8: Eğitim öğretim döneminin başlamasına sayılı günler kaldı. Öğrenciler okul heyecanını, veliler de masrafları düşünüyor. Okul masraflarının arasındaki en önemli başlık da okul kıyafetleri. Peki bu yıl okul kıyafetleri ne kadar?
9: Şöyle bir kapşonlu sivitimiz var lise grubunda.
8: Ne kadar peki bu sivitin fiyatı?
9: Bu sivitin fiyatı 700 TL efendim. Tişört veriyoruz böyle siyah renkte. Fiyatı 500 TL. 500 TL diğer bir modele aynı fiyat. Ve bir pantolonu, onun da fiyatını 500 liraya veriyoruz. Yazlık ve kışlık ürünü 2300 liraya geliyor. Birer tane belki sezon içinde, bir yıl içinde yetmeyebiliyorum.
8: Arkada sivitler görüyorum, hırkalar görüyorum. Onlar ne kadar?
5: 750'ye var, 850'ye var, 900'e var.
7: Fiyatlar sanki bir tık yukarıda gibi. Mecburen almak zorundayız. Hani okulda serbest kıyafette olmuyor ama maalesef.
3: Okullar 14 Eylül'de açılacak ama uyum haftası kapsamında birinci sınıflar bir hafta erken ders başı yapacak. İlkokul öğrencileri için de hem yazlık hem kışlık setler hazırlandı.
9: Kısa kollu tişörtümüz, uzun kollu tişörtümüz, pantolonumuz ve kapşonlu sivit olarak 4 parçadan oluşuyor. Set olarak 4 parçası yazlık kışlık 2000 TL'ye geliyor.
8: Ortaokul kademesinde de fiyatlar ilkokulla aynı. Sivit şörtler 800, etek ve pantolonlar 400. Hem uzun kollu hem de kısa kollu tişörtler 450 liradan satılıyor. Bir aileye bu takım 2000 liraya mal oluyor.
10: Dışarıdaki fiyatlara göre yani normal bir tişörtü de 300'e 400 aldığımız için okul kıyafeti de normal gibi.
2: Üniversite öğrencilerinin Amerika'da work and travel yapmak için başvuru yapıp para verdiği özel bir firmaya ulaşılamıyor. Her biri en az 2000 dolar masraf yapan öğrenciler paralarını geri alamadıklarını söylüyorlar. Firmanın İstanbul'daki ofisi de 6 aydır kapalı. Alihan Tok o mağdurlarla konuştu.
11: Amerika'da çalışmak ve farklı bir kültürü tanımak istedim, para biriktirmek istedim.

0: diyecek bir şey bulamıyorum gerçekten.
1: Amerika'ya Work and Travel programı ile gitmek istemişlerdi. Yani hem çalışıp para kazanacak hem de yabancı dillerini geliştireceklerdi. Hayalleri de, yaptıkları masraf da buhar oldu.
0: Yazı geçirebileceğim ekonomik olarak en mantıklı seçenek bu gibi duruyordu.
2: Ülkemizde sadece Amerika için düzenlenen bir program. 3 aylık bir dönemli çalışma programı.
1: Amerika için para biriktiren üniversite öğrencileri önce internette araştırma yaptı. Bu araştırmada nispeten daha ucuz bir firma buldular.
3: Bu firmayı internette buldum. Diğer firmalara göre biraz daha ucuzdu. 3.250 dolarsa bu firma 3.000 dolar diyordu mesela.
2: 3 aylık bir süreç için 3.500 de 5.000 dolar arası bir maliyeti oluyor.
0: 2.800 dolar bir ücret ödedim.
3: Online olarak başvurdum. Gelmenize gerek yoktu aynı zamanda dediler. Her şeyi kendi panelimiz üzerinden halledebiliyoruz dediler. Hiç vize görüşmesine giremedim. Paramın iade edileceğini söylediler.
1: Tüm işleri internet üzerinden hallettiler. Paralarını alan firma online iletişimi de kesti.
2: Öncelikle çok güvenilir bir şirkete gidiyor olmak lazım. Bu konuda çok şirket açıp bu şirketleri, öğrencileri topladıktan sonra kapatan firmalar duyuyorum.
0: Bir arkadaşımın referansıyla ilgili şirkete başvurdum. Bu arkadaş da tabii ki şu an mağdurların arasında.
4: Bahsi geçen firmanın Şişli'deki ofisine gelip baktık. Kapalı olduğunu görüyoruz ve iddiaya göre bu ofis 6 aydır da kapalı. Hatta ofisin kirası 7 aydır da ödenmiyor. Ve firma yetkililerine de hiçbir şekilde ulaşılamıyor.
0: Ne telefonlarımızı açtılar doğru düzgün.
3: Şu anda kimseye ulaşamıyorum.
0: Gerekli evrakları elimde gözüktüğü üzere çıkardım. Ödeme yaptığım dekontları çıkardım.
4: Tüm bunları bir dilekçe halinde savcılığa sunacaksınız.
0: Tabii kesinlikle.
1: Parasını geri alamayan ve muhatap da bulamayan gençler suç duyurusunda bulundu. Peki vize ve work and travel başvurularında nelere dikkat etmek gerekiyor?
2: Parayı alıp işte hiçbir işlem başlatmayan şirketler de var. Bir şirketi öncelikle görmek kıymetli. Şirketi, ofisi gidip görmek kıymetli. Ne kadar sürelik bir şirket olduğu da önemli.
5: Yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerin okula uyum süreçlerinde aile katılımını güçlendirmek için yeni uygulama devrede. Kamuda çalışan velilerden biri 7-11 Eylül tarihlerinde günde 3 saati aşmayacak şekilde idari izinli sayılacak.
1: 7-11 Eylül tarihlerinde okullarda uyum haftası başlayacak. Bu yıl aileler sürece daha etkin katılacak. Milli Eğitim Bakanlığı yeni düzenlemeyi hayata geçiriyor. Kamuda çalışan velilerden biri, talep etmeleri halinde uyum haftası eğitimlerinde öğrencinin kayıtlı olduğu eğitim kurumunun ders saatlerine uygun olarak 3 saati aşmayacak şekilde idari izinli sayılacak. Aile katılımı yalnızca uyum haftasıyla da sınırlı kalmayacak. Gelişim ve rehberlik uygulamaları Ailemle Okul Yolu programıyla eğitim öğretim yılının tamamına yayılacak. Ailelerin eğitim sürecine bütüncül bir şekilde katılması ve okul-aile işbirliğinin güçlendirilmesi amaçlanacak. Uyum haftası kapsamı da genişletildi. Okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıflara uygulanan uyum programları 5. sınıf öğrencilerini de kapsayacak. 7-11 Eylül tarihlerindeki uyum programına ortaokul 5. sınıf öğrenci ve velileri de katılım sağlayacak.
5: Eşsiz çiçek florasıyla ünlü Anzer yaylasında üretilen Anzer balında sağım bitti. Geçen yıl kilosu 6.000 liradan satılan bal bu sene 7.000 lira oldu.
1: Hava sıcaklıkları istenilen gibi gitmedi. Verim bu sene düştü. Anzer balında hasat bitti.
6: Bu sene havaların soğuk gitmesi sebebiyle rokulte olarak verim oranında bir düşüklük olduğu gözlenmektedir.
1: Rize'de 2300 rakımdaki Anzer yaylasında 40'ı endemik olmak üzere 400'e aşkın çiçek türünden üretilen Anzer balında beklenen dönem geldi. Kovanlar açıldı, ballar toplandı.
6: Ürünler Tarım İl Müdürlüğü denetiminde üreticilerimizden alındıktan sonra Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi bölümüne gönderilecektir.
1: Anzer balının bu yılki fiyatı da belli oldu.
6: 1 kilo anzer balının fiyatı 7000 TL olarak belirlenmiştir. Yarım kilo 3500 TL, 250 gramlık anzer balı fiyatımız da 2000 TL olarak belirlenmiştir.
1: Sahte bal almamak için dikkat edilmesi gerekenler var.
6: Zorafi logolu, sertifikalı, karekod okumalı, QR okumalı, Anzer balı ibareli ve SSA Anzer Ballıköy Kooperatifimizden gerçek Anzer ballarını temin edebilirler.

0: Şirketlerden yapay zeka kaynaklı siber tehditlere karşı ortak savunma çağrısı geldi.
1: Yüzü aşkın şirket açık metni imzaladı, siber saldırılara karşı ortak savunma çağrısında bulundu. OpenAI, Google, Microsoft ve Amazon'un da aralarında bulunduğu yüzü aşkın küresel şirket bir araya geldi. OpenAI'ın internet sitesinde siber savunma için ortak eylem çağrısı başlıklı açık metin yayımlandı. Siber saldırılara karşı kapsamlı bir savunma çağrısında bulunuldu. İmzalanan metinde yapay zeka modellerinin gelişmesiyle siber saldırıların çok daha yaygın olacağı ifade edildi. Hastanelerden su arıtma tesislerine ve internet altyapısına kadar kritik hizmetlerin risk altında olduğuna dikkat çekildi. Metinde dijital dünyanın daha güvenli bir hal alması ve tüm organizasyonların siber savunmaya acil bir öncelik haline getirmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca imzacıların mevcut araçlarını yapay zeka ile güçlendirmesinin önemine değinildi. Temmuz ayında test edilen yüzlerce OpenAI yapay zeka ajanı birbirleriyle iletişim kurmak ve birlikte çalışmak için gizli mesaj panoları kurmayı başarmış, sonucunda başarılı bir siber saldırı gerçekleştirmişti. Olay dünyanın ilk yapay zeka destekli siber saldırısı olarak tanımlandı.
0: İran'ın en tanınmış muhalif sanatçılarından Mohsen Namcu yaklaşık 20 yıl sonra ülkesine döndü. 2009'da 5 yıl hapis cezasına çarptırılan Namcu'nun dönüşü, Tahran yönetiminin yurt dışındaki sanatçılara geri dönün mesajı verdiği bir döneme denk geldi.
2: Yaklaşık 20 yıllık vatan hasreti son buldu. İranlı şarkıcı ve besteci Mohsen Namcu ülkesine döndü. Namcu, başkent Tahran'da havalimanında sevenleri tarafından karşılandı. Namcu, kararını yayımladığı video mesajda duyurdu. Görüntülerin kamuoyuyla paylaşılması sonrasında ya Tahran'a giden uçakta olacağını ya da İran'a ulaşmış bulunacağını söyledi. Uzun yıllar Avrupa'da ve ABD'de yaşayan Namcu, artık ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte olmanın müzik kariyerini sürdürmekten daha önemli hale geldiğini söyledi. İran'da müzik yapamama ihtimalinin de kararını değiştirmediğini belirtti. Önemli olan orada, kendi ülkemde, arkadaşlarımın, ailemin, kız kardeşlerimin ve akrabalarımın yanında olmak dedi. İran makamları, Namcu'nun ülkeye dönüşünün hangi koşullarda gerçekleştiğine ilişkin henüz açıklama yapmadı. Ancak Tahran'daki bir mahkeme, Kur'an ayetlerini müzikal biçimde yorumladığı gerekçesiyle Namcu'yu 2009'da 5 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Bu cezanın halen infaz edilebilir olup olmadığı ya da dönüş öncesinde hukuki bir düzenleme yapılıp yapılmadığı bilinmiyor. Namcu'nun dönüşünün zamanlaması da dikkat çekici. İran Kültür ve İslami İrşat Bakanı Seyyid Abbas Salihi, yurt dışında yaşayan yüzden fazla sanatçı, yazar ve düşünce insanının ülkeye dönüşünü kolaylaştırmak için çalıştıklarını açıklamıştı.
0: Rusya, Ukrayna'ya büyük bir saldırı başlattı. Başkent Kiev'de patlamalar meydana geldi. Rusya'dan Kiev'e yeni saldırılar düzenlendi. Ukrayna'nın önemli akaryakıt ve mühimmat depolarına hedef aldığı bildirildi. Kiev semalarında füzeler görüldü. Patlama yaşanan bölgelerde yangın çıktı. Dumanlar metrelerce yükseldi. Rusya ile Ukrayna arasındaki saldırılar son haftalarda yoğunlaştı. Ukrayna'nın saldırıları sonrası konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kiev'e sert mesaj vermiş, en hassas sektörlerinizi hedef alırız demişti. ABD Başkanı Trump, Güney Amerika ülkesi Venezuela ile dünya tarihinin en büyük petrol anlaşmasına vardıklarını ilan etti. Trump, anlaşmayı sosyal medya hesabından duyurdu. Venezuela'daki 65 milyar varilden fazla kanıtlanmış petrol rezervinin çoğunluk kontrolünün ABD tarafından güvence altına alındığını söyledi. mutabakatın dünya tarihinde yapılmış en büyük petrol anlaşması olduğunu vurguladı. Trump, atılan imza ile birlikte ABD petrol rezervlerinin iki katından fazlasına çıkacağını vurguladı. Ülkesinin petrol arzının artacağını ve Amerikalılar için benzin fiyatlarının

0: uzun bir süre boyunca düşeceğini söyledi. Venezuela'nın ABD tarafından desteklenen geçici devlet başkanı Rodriguez ise petrol anlaşmasını memnuniyetle karşıladığını ve hazineye 209 milyar dolar kazandıracağını belirtti. ABD Başkanı Donald Trump, Kanada ile yaşanan gerilimi tırmandıracak yeni bir hamlede bulundu. Trump, tek taraflı bir kararla iki ülke arasındaki sınırda yer alan Ontario Gölü'nün adını değiştirdi. Kanada ise kararı tanımayacaklarını duyurdu.
1: Okay. Now all we need is an ocean. So maybe we'll have to change the name of the Atlantic and or the Pacific. Maybe we'll change them both.
2: ABD Başkanı Donald Trump'tan Kanada ile olan gerginliği artıracak bir adım daha geldi. Başkan Trump, ABD-Kanada sınırındaki Ontario Gölü'nün adını Amerika Gölü olarak değiştiren kararnameyi imzaladı. Kararname ile birlikte ABD İçişleri Bakanlığı'na coğrafi isimler sistemini 30 gün içinde güncelleme talimatı verildi. Kanada Başbakanı Mark Carney karara sert tepki gösterdi. Carney, gölün 400 yıldan daha uzun bir geçmişe sahip olduğunu vurgulayarak, "Bu gölün adı bugün ve sonsuza kadar Ontario Gölü'dür" ifadelerini kullandı. Ontario Eyalet Başbakanı Doug Ford da tek taraflı kararı tanımayacaklarını vurgulayarak, "Dünyanın geri kalanı için burası Ontario Gölü olarak kalacaktır" dedi. ABD Başkanı Donald Trump ise bu kararın Kanada'ya doğrudan bir mesaj olmadığını savundu. Kritik hamle iki ülke arasında tıkanan ticaret müzakerelerinin ve %50'lik ek gümrük vergilerinin hemen ardından geldi. Kararın Kanada açısından bağlayıcılığı bulunmasa da Ottawa yönetimi ABD'ye karşı misilleme tarifelerini hazırlanıyor. Trump, 2025'te benzer bir adım atarak Meksika Körfezi'nin adını Amerika Körfezi olarak değiştirmiş, Meksika ve uluslararası otoriteler bu kararı reddetmişti. Süreç, Google haritalar uygulamalarında da hukuki krizlere yol açmıştı.
0: Roketsan'ın geliştirdiği yeni nesil seyir füzesi Çakır bir testi daha başarıyla geçti. Silahlı insansız hava aracından sonra kara araçlarından da ateşlenen Çakır füzesi deniz ve kara hedeflerine karşı etkinliğini gösterdi.
2: Düşük görünürlükte, yüksek hedef vuruş hassasiyetinde Çakır füzesi göreve hazır. Roketsan tarafından üretilen yeni nesil seyir füzesi Çakır, iki atış testini de başarıyla geçti. Hem kara hem de deniz hedefine üzerindeki yeni nesil ayırıcı başlığıyla tam isabet vurdu. Yeni yakıt sistemiyle uzatılmış menzilde başarıyla test edildi. Silahlı insansız hava aracı platformlarından sonra Çakır füzesi son olarak kara araçlarından da ateşlendi. Deniz hedeflerinin yanı sıra kara hedeflerine karşı da etkinliğini gösterdi. Atışla birlikte Çakır'ın farklı platformlara entegre edilebilme kabiliyeti de ispat edildi. Yeni nesil seyir füzesi Çakır, navigasyon uygulamaları sayesinde farklı hedef tiplerinde her tür hava şartında kullanılabiliyor. Karşı tedbir dayanıklılığı ve yeniden saldırı yeteneği de dikkat çekiyor.
0: Gaziantep'te kış aylarının vazgeçilmez lezzetlerinden olan biber salçası için yoğun mesai başladı. Kadınlar tarafından titizlikle temizlenen biberler makinede çekilerek salça haline getiriliyor. Güneşte kurutularak kıvam alan salça yemeklere lezzet katıyor.
3: Biliyorsunuz Gaziantep'te salça olmazsa olmaz. Baklava nasılsa salça da o şekildir bizim Gaziantep için.
2: Biberler toplandı, salçaya dönüşmesi için biber çeken işletmelere taşınmaya başladı. Gaziantep'te kışlık hazırlığı sürüyor. Kışlık salça ihtiyacını karşılamak isteyen Gaziantepliler, biberlerini salçaya dönüştürmek için üretim tesislerinin yolunu tutuyor. Salçalık biberler, Hatay, Kahramanmaraş ve İslahiye başta olmak üzere çevre bölgelerindeki tarlalardan toplanıyor. Tesislerde yıkanıp temizlenen biberler çekilip salçaya dönüşüyor.
4: Fişlerimi veriyorlar bana. Tartıyor. Güzelce temiz suyla yıkanıyor. Çok ince bir şekilde de salçamızı çıkartıyorlar. Damas ediyor.

0: diyoruz, kurutuyoruz. İnşallah hayırlısıyla yiyeceğiz.
1: Yoğunluğun yaşandığı tesislerde günlük ortalama 30 ton biber çekiliyor.
2: Ortalama 100 kilodan da 13 kilo, 14 kilo, en az 13 kilo sadece çıkma şartıyla müşterilerimiz alıyor bizden.
1: Üretilen biber salçasının kilogramı 400 liradan satılıyor.
3: Türk dizileri artık dünyanın dört bir yanında Türkiye'nin kültürünü, dilini ve turizm potansiyelini de anlatıyor. Şimdi hedef diziler aracılığıyla oluşan ilgiyi Türkiye'ye yönelik turizm talebine dönüştürmek. İstanbul'da düzenlenen etkinlikte Türk dizilerinin küresel etkisi konuşuldu.
4: Orta Doğu'dan Latin Amerika'ya uzanan 170'e yakın ülkede Türkçe bir hikaye anlatılıyor. İstanbul'un bir sokağı, Kapadokya'nın bir manzarası, Ege'de kurulan bir sofra, Anadolu'nun binlerce yıllık mirası milyonlarca insanın ekranına ulaşıyor.
1: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, sektör temsilcileri ve akademisyenler bir araya geldi. Türk dizilerinin küresel etkisi ele alındı.
5: 2000'li yılların başındaki yaklaşık 10 milyon dolar seviyesinde bulunan dizi ihracatımız bugün 1 milyar doları aştı. Sektörümüzün geldiği nokta bu anlamda memnuniyet verici.
1: Türk dizileri dünyanın dört bir yanında milyonlarca izleyiciyle buluşuyor. Üstelik Türkiye yalnızca üretmekle kalmayıp bu dizileri ihraç ediyor. Türkçeyi de sınırların ötesine taşıyor.
5: Yunus Emre Enstitüsü ve RTÜK ortaklığında gerçekleştirilen bir saha araştırmasında Türkçe öğrenen 5000 yabancı katılımcının %81'i bu yolculuğu Türk dizileri izleyerek başladığını ifade ediyor.
1: Hedef bu etkiyi daha da büyütmek.
4: Ekranda oluşan ilgiyi seyahat talebine, seyahat talebini de Türkiye için daha yüksek turizm değerine dönüştürmek istiyoruz. Bu nedenle Türk dizilerinin güçlü biçimde izlendiği ülkeler ile turizmde büyümeyi hedeflediğimiz pazarlar arasındaki ilişkiyi daha stratejik biçimde değerlendiriyoruz.
3: Dünyanın farklı noktalarında aşırı sıcak ve orman yangınları etkili oluyor. Bazı ülkelerde orman yangınları can kayıplarına neden oldu. Panama Kanalı'nda ise kuraklık nedeniyle gemi geçişleri azaltıldı.
1: Aşırı sıcak ve kuraklık dünyanın pek çok noktasında hayatı olumsuz etkiliyor. El Niño'nun tetiklediği kuraklık, dünyanın en önemli ticaret yollarından Panama Kanalı'nda rekor bir ödemeye neden oldu. LPG taşıyan G-Spirit adlı tanker, öncelikli geçiş hakkı için 5 milyon 300 bin dolar ödedi. Bu, Panama Kanalı'nda öncelikli geçiş için ödenen en yüksek ücret oldu. Şiddetli kuraklık nedeniyle kanalı besleyen su kaynakları azaldı. Kanal yönetimi günlük gemi geçişi sayısını 3 Eylül'den itibaren 36'dan 34'e, ay içinde ise 32'ye kadar düşürmeyi planlıyor. Dünyanın farklı noktalarında ise aşırı sıcak ve orman yangınları alarmı var. İtalya'da 5. sıcak hava dalgası nedeniyle Roma, Palermo ve Catania'nın da aralarında bulunduğu 9 kentte kırmızı alarm ilan edildi. Sicilya'da orman yangınlarına havadan müdahale sürüyor. Kolombiya'nın Tolima bölgesinde de yangınlar nedeniyle acil durum ilan edildi. En az 50 bin hektarlık alan yangınlardan etkilendi. Cezayir'de ise ülkenin doğusundaki orman yangınlarında 12 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle 3 günlük yas ilan edildi. Avrupa'da bu yıl orman yangınlarından etkilenen alan 600 bin hektarı aştı. İspanya ve Fransa'da ise yüz binlerce kişi tahliye edildi.
3: Norveç Kralı 5. Harald 89 yaşında hayatını kaybetti. Ülkede bayraklar yarıya çekildi. 35 yıl boyunca tahta kalan Harald'ın yerine oğlu Veliaht Prens Håkon geçti.
1: Avrupa'nın en uzun süre tahta kalan hükümdarlarından Norveç Kralı 5. Harald 89 yaşında hayatını kaybetti. 1991'de tacı taktığı günden bu yana 35 yıldır tahta kalan kralın ölüm haberini Norveç Kraliyet Sarayı duyurdu. Açıklamanın ardından sarayda bayraklar yarıya indirildi. Ülkede ulusal yas ilan edildi. Kraliyet Sarayı vatandaşların akınına uğrarken Norveçliler sarayın önünde toplanıp çiçek bıraktı. Kral Harald, Son dönemde ciddi sağlık sorunları

0: ile mücadele ediyordu. Ağustos ayında hemolitik anemi teşhisiyle hastaneye kaldırılan kralın durumu son günlerde iyice ağırlaşmıştı. Harald, Norveç monarşisinde modernleşmeye giden ve halkla bütünleşen en önemli figürlerden biri oldu. Kral, bir iş insanının kızı olan Sonja Haraldsson'la evlenerek kraliyet geleneklerinin dışına çıkmıştı. Başarılı bir yelkenci olarak Norveç'i 3 kez olimpiyatlarda temsil eden Harald, son dönemde gelini Mette Marit'le ilgili Jeffrey Epstein skandallarıyla gündeme gelmişti. Kral 5. Harald'ın vefatının ardından tahtın yeni sahibi 53 yaşındaki oğlu Veliaht Prens Håkon oldu. Uzun süredir babasının sağlık sorunları nedeniyle kraliyet görevlerini yürüten Håkon, modern ve çeşitliliği destekleyen tutumuyla tanınıyor. Håkon'un eşi Mette Marit ise Norveç'in yeni kraliçesi unvanını alacak.
1: 40'lar 50'de bir antrenörün başlattığı yetenek taramalarıyla öğrencilere çim hokeyi tanıtıldı. Spora kazandırılan öğrenciler, 17 yaş altı kızlar Türkiye şampiyonasında zirveye çıktı.
2: Önce sporcuları okullarda tarama yapıp yetenekli sporcuları keşfettik. Elden ele uzanıp sayımızı arttırdık.
3: Hokeyi Mehmet Hoca sayesinde okulda tarama, yetenek taramasında seçilmiştim.
0: Her şey bir sopa, bir top ve bir antrenörün inadıyla başladı.
2: İlk başladığımda ailelerin bakış açısı bir popüler branş kadar değildi. Futbol, basketbol, voleybol kadar. Ben önce arabamın arkasına sopalarla okul okul, bahçe bahçe gezip bazen betonda, bazen bir çimin üstünde, bazen de okul koridorlarında bunları çocuklarımıza aşılamaya, sevmeye, sevdirmeye çalıştım.
0: Çim hokeyi bundan sadece 3 yıl önce 40'lar 50'de pek bilinmeyen bir spordu. Antrenör Mehmet Sezer okul okul gezdi, yetenekli çocukları buldu.
2: Biz önce yaptığımız işi sevdirmeye çalıştık. Çocuk sevdiği yere gelir, sevdiği yerde mutlu olur.
0: Öğrenciler de hokeye büyük ilgi gösterdi.
4: Sağlıklı olmamızı, mesela sürekli evde sosyal medyaya bağımlı olmamamızı falan sağlıyor.
0: Hatta 40'lar 50'den milli takıma 10 sporcu gönderildi.
2: Şu anda toplamda hokey oynayan 120 sporcumuz, 200'ün üstünde de GSP Spor Okulu'nda kayıtlı sporcumuz var.
3: Milli takıma gittim, milli takımda yer aldım. Daha kamplara gittim tabii, az kadroya giremedim. Antrenman yapıyoruz, turnuvalara çıkıyoruz, 40'lar 50 adını temsil ediyoruz 40'lar 50'ye.
0: 40'lar 50'nin genç sporcuları 17 yaş altı kızlar Türkiye şampiyonasında zirveye çıktı.
4: Ablalarımız bizim için çok güzel bir başarı elde etti ve bizi çok gururlandırdı.
0: Şimdi hedef başarıların devamını getirmek.
2: Çim hokeyi 40'lar 50 için çok önemli. Türkiye'de sayılı tesisler var. Bunların bir tanesi de 40'lar 50'de var.
1: Haber bülteninde kapanışı haftanın kültür sanat ajandasıyla yapalım. Bizden hemen sonra yayınımız burası hafta sonuyla devam edecek ve Kübra Nur Uslu sizlerle olacak. Hoşça kalın, bizden ayrılmayın.
5: Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say'ın caz turnesi devam ediyor. Piyanist, Say Plays Jazz projesiyle caz formuna yalnızca yorumcu olarak değil, doğrudan besteci ve proje kurucusu kimliğiyle yaklaştığı özgün bir üretim modeli sunuyor. Flütte Aslıhan Antsay, vokalde Ezgi Alaş, saksafonda Serdar Barçın ve davulda Ferit Odman projeye destek veriyor. Konser 2-3 Eylül'de Harbiye Cemil Topuzlu açık hava sahnesinde dinleyiciyle buluşuyor. Dünya çapında ilgi gören Janoska Ensemble yeniden Türkiye'ye geliyor. Virtüöziteyi mizah, doğaçlama ve benzersiz yorumuyla buluşturan grup, klasikten caza, tangodan dünya müziğine uzanan geniş repertuarını 31 Ağustos'ta Bodrum Kalesi'nde dinleyiciyle buluşturuyor. Flamenco ve Latin müziği grubu Gypsy Kings Antalya'da sahne alıyor. Andre Reyes liderliğinde sahne alan ekip, Latin ritimlerinin coşkusunu ve kendine özgü tarzını 30 Ağustos'ta Antalya açık hava sahnesinde dinleyiciyle buluşturuyor.

Türk pop müziğinin sevilen ismi Sertab Erener dinleyiciyle buluşuyor. Geçmişten bugüne uzanan geniş repertuarı ve renkli performansıyla 4 Eylül'de Harbiye Cemil Topuzlu açık hava sahnesinde sahne alıyor.

Türk pop müziğinin sevilen ismi Sertab Erener dinleyiciyle buluşuyor. Geçmişten bugüne uzanan geniş repertuarı ve renkli performansıyla 4 Eylül'de Harbiye Cemil Topuzlu açık hava sahnesinde sahne alıyor.

0: ağır fatura yüklediği ifadelerine yer veriyor. Karar Gazetesi de bu arada Nepal'deki o felakete ilişkinde bir fotoğraf yer alıyor. Baraj patladı, yükseklere çıkın şeklinde. Hakikaten çok dikkat çekici görüntüler var. Nepal'den hala gelmeye devam ediyor. Bu arada ölü sayısı da artıyor. Yine onu da birazdan haberlerimizde detaylandıracağız. Geçelim Sabah Gazetesi'ne. Sabah Gazetesi'nin manşetinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yer verilmiş. İslam İttifakı'nı büyütüyoruz ifadeleriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı Haliç Kongre Merkezi'ndeki Mevlid-i Nebi Haftası açılış programında konuştu ve mesajlar verdi. Ecdadımız İslam'ın sancaktarı olduğu ifadelerini kullandı. Birazdan kendi sesinden de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ifadeleri dinleyeceğiz. Efendim, bu arada Türkiye hala neyi bekliyor başlığı da var. Çünkü ABD sosyal medya devi Meta'yı dize getirdi. Avrupa Birliği büyük soruşturma başlattı. Dijital kuşatmaya karşı gözler artık Türkiye'de deniliyor. Aileler çocuklarını ekran başında esir alan sosyal medya platformlarına yönelik 1 Kasım'da yürürlüğe girecek yaptırımların genişletilmesini istiyor. Dolayısıyla Türkiye hala neyi bekliyor diye de soruyor Sabah Gazetesi. Sırada Cumhuriyet var. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetinde adaylık ayarı ifadelerine yer verilmiş. Efendim, son birkaç gündür aslında bir sistem değişikliği mi söz konusu, kulisleri vardı. Cumhuriyet Gazetesi de buna dikkat çekiyor. Müsteşarlık geri dönecek, teknik düzenleme olacak şeklinde kulis bilgisi var deniliyor. Fakat şunu da aktaralım, AK Parti kaynakları bu kulis bilgisinin doğru olmadığını da ifade ediyor. Geçelim Türkiye Gazetesi'ne. Türkiye Gazetesi'nin manşetinde 20 yılda büyük dönüşüm, evde doğum sıfırlandı ifadelerine yer verilmiş. Efendim, 2006'da %21 seviyelerindeymiş evde doğum oranı ve bugün artık %0.6'nın da altına indi. Yani bütün bebekler gözlerini hastanede açıyor diyebiliriz. Son olarak Fotomaç'la devam edelim. Fotomaç'ın manşetinde Galatasaray var. Sarı Kırmızılılar dünyaca ünlü yıldızın transferinde mutlu sona ulaştı artık. Leao Galatasaray'da, bunu da manşetten duyuruyor. Fotomaç'ta hayırlı uğurlu olsun diyelim tüm Galatasaraylılara biz de. Şimdi efendim şöyle bir manşetlere bakmış olduk. Devam edelim haberlerimizi. Az önce de aktardım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sesli olarak da dinleyeceğiz diye. Gelin onu dinleyelim. Çünkü Mevlid-i Nebi haftasında konuştu. Gündeminde İsrail'in bölgedeki saldırganlığı vardı. Gazze'de uçurtmalar bile tehdit olarak görülüyor dedi. İslam dünyasına ise birlik ve ittifak çağrısı yaptı.
1: Aktörler ve senaryolar değişse de iyi ile kötünün mücadele ettiği ve sonunda inşallah iyilerin galip geleceği tarihi bir dönemi yaşıyoruz. Filistin'den Lübnan'a, Sudan'dan Somali'ye, kalbimizin attığı coğrafyaların önemli bir kısmı yıllardır krizle, savaşla, istikrarsızlıkla boğuşuyor.
2: Bölge ve dünyanın tarihi dönemden geçtiğine dikkati çekti. İsrail'in Gazze'deki katliamlarına sert tepki gösterdi.
1: Her şeyden habersiz masum yavrular göz göre göre hedef alınıyor. Kadınlar, yaşlılar, sağlık çalışanları, yardım görevlileri bombalarla katlediliyor. Soykırım şebekesinin dünyanın en büyük çocuk mezarlığına çevirdiği Gazze'de uçurtmalar bile tehdit olarak görülüp engelleniyor.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası programında konuştu. İsrail'in bölgeyi istikrarsızlığa sürüklediğini vurguladı.
1: İsrail'in savaş bağımlısı mevcut hükümeti komşularından başlayarak tüm bölgemizi istikrarsızlığa sürüklemek için her türlü tahriki deniyor. Siyonizm denilen radikal, işgalci, soykırımcı ideoloji sadece komşularının huzuruna kastetmiyor. Bölgesel barışı ve insani değerleri savunan herkesi hedef alıyor.
2: İslam dünyasının birlik içinde hareket etmesi gerektiğini vurguladı.
1: Müslümanlar olarak başkalarına umut bağlamakla hiçbir yere varamayız. Biz güçlü olmak, caydırıcı olmak, hak ve hukukumuzu birlikte savunmak, bölgemiz

0: ülkemizde barışı ve güvenliği birlikte inşa etmek mecburiyetindeyiz. Bunun için ittifakta hayır vardır diyor, hem kendi içimizde hem de İslam dünyasında ittifakları büyütmeye, ihtilafları azaltmaya çalışıyoruz.
1: Efendim, Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama var. Yunanistan'ın ilan ettiği sanayi ve tedarik zinciri özel mekansal çerçevesini Türkiye'nin açısından herhangi bir hukuki sonuç doğurmayacağı belirtiliyor. Açıklamayı Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli yaptı. Sanayi ve tedarik zinciri özel mekansal çerçevesinin Yunanistan tarafından Ege Denizi'ni de kapsayacak şekilde ilan edildiğini belirtti. Çerçevenin iki ülke arasındaki birbiriyle bağlantılı Ege sorunları bağlamında Türkiye açısından hukuki sonuç doğurmayacağını kaydetti. Türkiye'nin Ege Denizi'nin iki kıyıdaş devletinden biri olarak Yunanistan'la işbirliğine her zaman hazır olduğunu da vurguladı. Efendim, Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın yeniden masaya oturup oturmayacağı hala belirsiz. Şimdi taraflar arasında artık ekonomik resleşme ön plana çıkıyor. Aslında uzun zamandan beri devam ediyordu. Amerikan Başkanı Trump diyor ki İran çökmekte olan bir ülke. Hatta ekliyor, Hürmüz Boğazı'nı da bir kez daha Amerikan toprağı olarak ilan ediyor. Şimdi İran'dansa şöyle açıklama geldi. Kötülük yaparsanız tarihe geçecek bir karşılık veririz.
2: ABD Başkanı Trump, İran çökmekte olan bir ülke dedi. Paylaştığı görselle Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı olarak gösterdi. Tahran yönetimindense kötülük yaparsanız tarihe geçecek bir karşılık veririz yanıtı geldi. ABD ve İran'ın yeniden masaya oturup oturmayacağı belirsizliğini korurken taraflar arasında ekonomik resleşme sürüyor. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, İran çökmekte olan bir ülkedir dedi. Kendisinin İran'la görüşmek istemediğini, aksine İran'ın anlaşmaya varmak için yalvardığını iddia etti. Hürmüz Boğazı'nın açık olduğunu ve mayınlardan temizlendiğini de savunan Trump, Boğazı ABD toprağı olarak gösterdiği bir görsel paylaştı. ABD Hazine Bakanı Besant da abluka ve ekonomik tecrit operasyonu çökmekte olan İran ekonomisini yerle bir edecek dedi. Tahran yönetiminden Washington'a yanıt gecikmedi. İran Meclis Başkanı Kalibaf Besant'a adamım itibarın tehlikede, bir şeyler yap sözleriyle seslendi. Besant'ın parayı dışarıya değil halkına harcamalısın ifadesine karşılıksa ABD'nin İsrail'e ve dünya genelindeki askeri üslerine milyarlarca dolar aktardığını savunarak bu başarısız imparatorluk bu parayı kendi halkına harcayabilir dedi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı ise diplomasi yeniden rayına oturabilir ama ABD baskının işe yaramadığını anlamalı ifadesini kullandı. İran Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Rızai de Washington'ın İran'a karşı herhangi bir kötülük yapmaya başlaması durumunda ABD'nin askeri ve ekonomik çıkarlarına tarihe geçecek bir darbe vuracaklarını söyledi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garib Abadi ise Trump'ın Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı olarak nitelendirmesine şizofreni tanımını kullanarak cevap verdi. İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da ABD'nin yeni yaptırımları yasa dışı ve ekonomik terörizm şeklinde nitelendirilerek dünyaya Washington'ın tek taraflı yaptırımlarını uygulamama çağrısı yapıldı. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian, savaş ve çatışmaların genişlemesini istemediklerini, diyalog ve diplomasi yolunu tercih ettiklerini belirtiyor. ABD'nin ise İran'a askeri saldırılar yerine ekonomik baskı ve deniz ablukasını ön plana çıkaracağı iddia ediliyor.
1: Tutuklanıp görevden uzaklaştırılan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu hakkındaki soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede mahkemeye gönderildi. İddianamede Hasan Mutlu dışında 77 şüpheli var. Bir suçtan zarar gören kurum, 20 müşteki, 11 mağdur, 3 müşteki şüpheli de iddianamede yer aldı. Şüphelilere aralarında rüşvet, zimmet ve ihaleye fesat karıştırma suçlamalarının da olduğu 10 suçlama yöneltildi. Bayrampaşa Belediyesi'ne geçen yıl Eylül ayında operasyon düzenlenmişti. Belediye Başkanı Hasan Mutlu 16 Eylül'de tutuklanmıştı.
3: Sevgili İstanbullular, 16 milyon İstanbul'un başkanı
1: Hakkında tahliye kararı verilen Deniz Göktaş basın yoluyla suçu ve

0: suçluyu övme suçlamasıyla yeniden tutuklandı. Göktaş hakkında tutukluluğuna yapılan itirazın ardından tahliye kararı verildi. Karar sonrası Segbis'le sulh ceza hakimliğine çıkarılan Göktaş, basın yayın yoluyla suçu ve suçluyu övme suçlamasıyla yeniden tutuklandı. Göktaş, Ölü Deniz adlı stand-up gösterisi nedeniyle Cumhurbaşkanı'na hakaret ve halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama suçlamaları kapsamında tutuklanmıştı. AK Parti terörsüz Türkiye sürecini anlatmak için çalışmalarını yoğunlaştırıyor. Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükümüş, gelecek aydan itibaren bu amaçla sahada olacaklarını söyledi. Anketler ve saha gözlemleri de süreci desteğin arttığını gösteriyor dedi.
1: Her yıl olduğu gibi tüm kadro sahada olacağız. Terörsüz Türkiye'de geldiğimiz noktayı, yasayla birlikte ortaya koymuş olduğumuz iradeyi, ekonomi programımızın ulaştığı noktayı milletimizle, geniş kesimlerle bir araya gelerek ele alacağız.
2: Terörsüz Türkiye süreci için yürütülecek çalışmalara dikkati çekti. Tam kadro sahadayız mesajı verdi.
1: Esnafımızla bir araya geleceğiz. Sivil toplum kuruluşlarımızla bir araya geleceğiz. Şehit yakını ailelerimizi, gazilerimizi, sürekli ziyaretlerimizi bu program çerçevesinde de devam edeceğiz.
2: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, Parti Genel Merkezi'nde Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında kardeşlik kenetlenen istikrarla güçlenen Türkiye programını anlattı. Bakanlar, milletvekilleri ve diğer kadroların sahada terörsüz Türkiye sürecini vatandaşlara aktaracaklarını belirtti.
1: Bizim elimizdeki rakamlar, sahada bizzat gözlemlediğimiz hususlar, milletimizin bu ana istikamete güveninin arttığını, güçlendiğini görüyoruz. Buradaki güçlü desteğin sürecin tüm sınamalardan geçmesine rağmen sürekli devam etmesidir. Bizim açımızdan da önemli olan nokta burası.
2: Büyükgümüş gündemlerinde erken seçim olmadığının da altını çizdi.
1: Biz seçim varmış yokmuş böyle bir ayrımla çalışmalarımızı yürütmüyoruz. Ne zaman ne adım atacaksak buna karşı hazırlıklı bir kadro olarak çalışıyoruz. Seçimin var olması ya da olmaması bizim açımızdan bir farklılık oluşturmuyor. Şu an bizim gündemimizde öyle erken seçim vesaire değil, milletimize hizmet etmek, daha çok fikri heyecanı milletimizle buluşturmak var.
0: 2022'de Konya'da iki öğrenci servisinin karıştığı kazada 14 kişi yaralanmıştı. 12 yaşındaki Ala Nur'un ailesi de tazminat davası açtı. O davada mahkeme Ala Nur için 8 milyon lira ödenmesine hükmetti.
2: Kazada yaralandı, psikolojik sorunlar yaşamaya başladı. Açılan davada rekor tazminat kazandı. Kaza 4 yıl önce Konya'nın Selçuklu ilçesinde oldu. İki öğrenci servisi çarpıştı. Kazada 14 kişi yaralandı. Yaralananlardan biri de o dönem 12 yaşında olan Ala Nur'du. Uzun süre psikolojik tedavi gören çocuğa anksiyete bozukluğu teşhisi konuldu. Sağlık Kurulu raporunda da Ala Nur'un anksiyeteye bağlı %25 oranında iş göremezliği bulunduğu belirtildi. Aile kazanın ardından yıllar geçmesine rağmen kızlarının yaşadığı sıkıntılar bitmeyince iki servis şoförü ve sigorta şirketlerine tazminat davası açtı. Konya Asliye Ticaret Mahkemesi kaza nedeniyle oluşan zararları değerlendirdi ve Ala Nur sıra yasal faizleriyle birlikte yaklaşık 8 milyon lira maddi ve manevi tazminat ödenmesine hükmetti.
0: Efendim, uyuşturucu maddeyi bu kez de protez bacağa sakladılar. Polisin dikkatinden kaçmadı bu durum. Bursa'da yaşandı olay. Detaylarını aktaralım. Bursa polisi Osman Gazi Karabalçık Kuzey gişelerinde bir aracı şüphe üzerine durdurdu. Araç sürücüsü Hasan Alahmet'in üzerini arayan ekipler protez bacağını açınca şaşkına döndü. Çünkü protez bacağının içinde tam 830 gram uyuşturucu madde vardı. Suriye uyruklu şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Kastamonu açıklarında su alan gemiden yardım çağrısı yapıldı. Gemideki mürettebatı sahil güvenlik ekipleri bakın nasıl kurtardı.
2: Gemi su almaya başladı, ekipler harekete geçti. 13 mürettebat nefes kesen operasyonla tahliye edildi. Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesi açıklarında seyir halindeki ticari geminin makine dairesi gece saatlerinde su aldı. Palov bayraklı Svetoslava isimli gemi kıyıdan 26 mil açıktaydı. İhbar üzerine sahil güvenlik harekete geçti. İnebolu Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı iki bot bölgeye sevk edildi. Ekipler su alan gemiye ulaştı. Gemide bulunan 13 mürettebat güvenli şekilde tahliye edildi. Hastaneye sevk edilen mürettebat sağlık kontrollerinin ardından taburcu edildi. Açığa demirleyen gemi için kurtarma çalışması olumsuz hava şartlarının düzelmesiyle başlayacak.
0: Akşam gazetesinden bir haber paylaşacağız. İstanbul Kart'ın kopyasıyla çarptılar diyor efendim. Aman dikkat diyelim biz de. Çünkü pek çok kişi, milyonlarca kişi İstanbul Kart kullanıyor. Şimdi de siber dolandırıcılar İstanbul Kart'ın sayfasını kopyalayıp 2 yılda 87 kişiyi dolandırdı. Yani arama motorlarındaki sahte sitelere giren vatandaşlar 25-30 liralık İstanbul Kart ücretini ödemek için işlem yapınca tuzağa düştü. Çünkü birebir kopyalamışlar o siteyi. Mağdurların kartlarından on binlerce lira para çekildi. Kart başvurusu yapmak isteyen EY mesela 39.99 TL ödediğini sandı. Fakat meğer 39.999 lira ödemeye onay verdi. 140 lira ödeme yaptığını zanneden vatandaşın kartındansa 74 bin lira çekildi. İstanbul Kart'ın işte sitesini birebir neredeyse kopyalayarak 87 kişiyi dolandırdılar. Aman dikkat diyelim efendim, girdiğimiz sitelere dikkat edelim. Genelde o uzantısında bir farklılık oluyor. Fakat başı aynı olunca anlaması zor oluyor. Dolayısıyla her ne siteye girersek girelim o uzantıya da tümüyle o ifadeye de dikkat etmek gerekiyor. Uyarılarımızı yapalım biz de. Efendim Ayasofya'ya bakacağız çünkü Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı restorasyonu Ayasofya'da sürüyor. Bakın son hali böyle, gördüğünüz gibi artık kubbeyi göremiyoruz. Üstü kapandı, bir koruma çatısı yapıldı. Şimdi buna ilişkin de restorasyonu yerinde inceledi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da ve şöyle söyledi. Emanete gözümüz gibi bakacak, gelecek nesillerimize ulaştıracağız.
3: Fatih'in emanetini tarihin en kapsamlı restorasyonuna aldık.
2: Ayasofya'daki dev restorasyon etap etap tamamlanıyor.
3: Restorasyon uygulamalarına başladığımız toplam 4 etaptan 3'ünü tamamlamış durumdayız.
2: Ayasofya Kebir Camii'nde yürütülen restorasyon çalışmaları sürüyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy devam eden restorasyonu yerinde inceledi.
3: Minarenin deprem etkileri altındaki yapısal performansının arttırılması amacıyla paslanmaz çelik plakalar ve rot sistemleri uygulandı. Minare, kubbe ve mozaikler gibi kapsamlı ve hassas süreçlerin bulunduğu ikinci etap çalışmalarımız titizlikle devam ediyor.
2: Ayasofya'nın içinde ve dışında olduğu kadar altında da önemli bir çalışma yürütülüyor.
3: Ayasofya dediğimizde yerin üstündekiler kadar yerin altında da süren bir mesaimiz var. Bu kapsamda mekan 1 ve mekan 2 kazılarını, Kuzey Avrupa'daki hipoje bölümüyle birden 5'e kadar olan tünellerdeki kazı çalışmalarını başlattık ve belgelemeler yaptık.
2: Ayasofya Camii yeraltı tünellerinde temizlik, bakım ve onarımlar neredeyse tamamlandı.
3: Ve Allah'ın izniyle bu eşsiz yapıyı minarelerinde ezan, salonlarında Kur'an yankılanan eşsiz bir cami ve insanlığa çatısı altında buluşturan ortak bir miras olarak gelecek nice nesillerimize ulaştıracağız.
0: Efendim dünyanın önemli dergilerinden The Economist'in son kapağına bakalım şimdi çünkü dergi yapay zekalar bilinç kazanabilir mi diye soruyor. Aslında uzun zamandır bunu tartışıyoruz. Hatta bu konuyla ilgili çalışmaların da olduğu değerlendiriliyor. İşte bu hafta tam da bu konu üzerine bir değerlendirme yapıyor dergide. İnsanlığın karşı karşıya olduğu akıllara durgunluk veren soru ifadesiyle vurguluyor. Gelin şöyle kapağa bir yakından tekrar bakalım. Özellikle uyanmakta olan bir varlık şeklinde değerlendirme var. İçinde bulunan makalede de dikkat ederseniz kapakta da Şöyle bir gözleri kapalı, aslında bir yapay zeka yüzü yer alıyor. Yapay zekanın hala uyanmakta mı olduğu, uyandığı mı yoksa uyanmış gibi davranmayı gösteren bir taklitçi mi olduğu sorusunu da simgeliyor aslında bu kapak. Soru şu, yapay zeka bilinç kazanabilir mi? Hatta derginin iddiasına göre makinelerin gerçekten bilince ulaşıp ulaşmadığından ziyade insanların onlara bilinç atfetme meylinin de ulaştığı tehlikeye de dikkat çekiyor dergi. Yani zaten onlar bilinçliymiş gibi insanlar da davranmaya başladı deniliyor. Bu arada şunu da hatırlatalım, bu bilinç kazanma mevzusu gündeme gelince hep şu da olur. Peki bilinç kazanırsa suçlu da yapay zeka mı olacak diye, hani insan hakları açısından mesela konuya da bakılıyor. Yani aslında o bilinçli ise mesela yapılan hatalardan da yapay zeka nasıl sorumlu tutulacak? Hukuki meseleler nasıl olacak? İşte bunlar da tartışma konusu. Tüm bu tartışmaları da Ekonomist bu hafta kapağına taşımış, makalesine taşımış. Biz de aktaralım istedik. Devam edelim sıradaki haberimizle. Amerikan Başkanı Trump, Güney Amerika ülkesi Venezuela ile dünya tarihinin en büyük petrol anlaşmasına vardıklarını ilan etti. Detaylar şöyle. Trump anlaşmayı sosyal medya hesabından duyurdu. Venezuela'daki 65 milyar varilden fazla kanıtlanmış petrol rezervinin çoğunluk kontrolünün ABD tarafından güvence altına alındığını söyledi. Mutabakatın dünya tarihinde yapılmış en büyük petrol anlaşması olduğunu vurguladı. Trump, atılan imzayla birlikte ABD petrol rezervlerinin iki katından fazlasına çıkacağını vurguladı. Ülkesinin petrol arzının artacağını ve Amerikalılar için benzin fiyatlarının uzun bir süre boyunca düşeceğini de belirtti. Venezuela'nın ABD tarafından desteklenen geçici devlet başkanı Rodriguez ise petrol anlaşmasını memnuniyetle karşıladıklarını ve hazineye 209 milyar dolar kazandırılacağını belirtti. Hatırlarsınız efendim, Venezuela'ya yönelik Amerika Birleşik Devletleri'nden yapılan o operasyonu, hani Maduro alınmıştı ya, hatırlarsınız, bunun petrolle ilişkili olduğunu o dönemde değerlendirmiştik. İşte bugün de bunun karşılığını görüyoruz. Bu arada şunu da hatırlatayım. Dünya genelinde petrol rezervine sahip aslında dünyada birinci Venezuela. Yani kanıtlanmış petrol rezervleri bakımından dünyada birinci sırada yer alıyor Venezuela. Efendim dönelim memlekete. Temmuz ayında ihracat %2,9 artarak 25 milyar 623 milyon dolar oldu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat da ihracatın tarihi olarak en yüksek Temmuz ayı değerine ulaştığını açıkladı.
2: Türkiye'nin ihracatı Temmuz'da 25 milyar 623 milyon dolar, ithalatı ise 32 milyar 966 milyon dolar oldu. Dış ticaret açığı geçen yılın aynı ayına göre %13,6 arttı. Açık 7 milyar 343 milyon dolara yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Temmuz ayı dış ticaret verilerine göre ihracat %2,9, ithalat %5,1 arttı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Temmuz ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi. Küresel ekonomide devam eden jeopolitik gerginliklere rağmen ihracatta dirençli bir görünümün öne çıktığını kaydetti.
4: Tarihi olarak en yüksek Temmuz ayı ihracat değerine ulaşılmıştır. Bununla birlikte Temmuz ayında tüm zamanların en yüksek ikinci aylık ihracatı gerçekleşmiştir. Bölgesel savaşlara ve küresel olumsuzluklara rağmen yılın ilk 7 ayında ihracat %3,4 artışla 161 milyar 539 milyon dolara yükselmiştir.
2: Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta Temmuz ayında imalat sanayinin payı %94,4, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %3, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı ise %1,8 oldu. Temmuz ayında ihracatta ilk sırayı 2 milyar 42 milyon dolarla Almanya aldı. Almanya'yı ABD ve İngiltere takip etti. Temmuz ayı ithalatında ise 5 milyar 40 milyon dolarla ilk sırada Çin yer aldı. Çin'i Rusya ve Almanya izledi.
0: Efendim bu dilimde bir konuğumuz olacak. EYT düzenlemesinin kapsam dışında kalan vatandaşların gündeminde malum EYT düzenlemesi. Şimdi kademeli emeklilik aslında gündemlerinde. Özellikle bu haftada önemli bir gelişme oldu ve emeklilikte Adalet Derneği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na taleplerini iletti. Şimdi hem o talepleri hem de yeni bir düzenleme olma ihtimalini konuşacağız. Ekonomist Muhammed Bayram bizimle. Hoş geldiniz efendim yayınımıza.
5: Hoş bulduk Kübra Hanım. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz. Nedir en yalın haliyle kademeli emeklilik? Önce bize bir onu anlatır mısınız?
5: Tabii EYT biliyorsunuz bir haktı. Bu bir tarihten sonra emekli olanlar bundan faydalanamadı. Bir tarihten öncekiler yaş şartı olmaksızın buradan emekli oldu.

0: Ve gerçekten bu baktığımızda bir erken emeklilikti. Yani genç emeklilikti. Şimdi izleyenlerimiz tabii bizde yakından takip ediyorlar. Kademeli emeklilik kitlesi de çok hareketli, çok fazla ve canlı.
1: Evet.
0: Şimdi biz gerçekleri söylemekte mükellefiz bir yerde. Vicdanen de o şekilde. EYT evet bir haktı ama kademeli emeklilik bana göre bir hak değil. Hak olarak iddia edilmek için EYT gibi bir kanun düzenleme sonrası mağdur olmak gerekiyor. Burada EYT kapsam dışı bırakılan diye adlandırdığımız kesim 8 Eylül 99 tarihinden sonra bir günle kaçıran, iki günle kaçıran, 5 ayla, 10 ayla, 1 yılla, 2 yılla, 3 yılla kaçıranlar aslında bu derneğin üyeleri. Evet, emeklilik sisteminde yeni bir düzenleme yapılmalı mı? Kesinlikle yapılmalı. Yani burada bir beis yok. Ama kademeli emeklilik dediğimizde bu erken emekliliğin çok daha erkenine bir sebep veriyor. Tabii EYT bir yük demek daha gerekmiyor buna. Hani yük denemez. Evet, devlet bir hak teslim etti. Ama maliyet olarak da ciddi bir şekilde devletimizi zorlayan bir yapı oluşturdu bize. Bakın, yaşlanan bir nüfusumuz var. Hani bugün değil, biraz da yarın düşünmek gerekiyor. Yarın bu kadar emeklimizle birlikte çalışmayan bir nüfus da, bakın İngiltere'nin sonuna bakın. Bu sene yaşlılara verilen ödenekleri kesti. Almanya'ya bakın. Yaşlılık aylıklarını kesti. Hani işsizlere, bizim de vatandaşlarımız orada biliyorsunuz, çalışmayan vatandaşlarına orada bir maaş bağlanıyor. Bu sene kesiyorlar. Çünkü sürdürülemez bir sistem.
1: Şimdi, tamam, ama şimdi bu kademeli emekliliği isteyenler de diyorlar ki yahu ben bir gün ne kaçırdım, yıllarca bekleyeceğim. Yani burada ya hep ya hiç, ya siyah beyaz olmasın, kademeli bir biçimde bu dağıtılsın. Burada bir adaletsizlik var şeklinde itiraz ediyorlar. Bunlar az mı bu arada? Kaç bin kişiden mesela bahsediyoruz?
0: Sayı olarak çok net bir sayı vermek pek mümkün değil Kübra Hanım. Neden? Bu aslında bütün emeklerimizi, emekli olacakları kapsıyor. Şimdi olması gereken şu. Bir kişi mesleğe girdiğinde, çalışma hayatına başladığında ne zaman emekli olacağını bilmeli. Planlamasını yapacak da, hani çalışırken diyecek ki ben bu kadar para biriktirebilirim. Emekli olacağım, emekli olduktan sonra bu kadar para alacağım. Ben de bununla şunları alırım, evimi alırım, çocuğuma düğün yaparım, arabamı alırım diyebilmeli. Şimdi EYT ile birlikte aslında çıkan bir sorun bu Kübra Hanım. Şimdi EYT'de bir günle kaçıl dendi yani, bir gün, iki gün. Ben bununla çok hani katılmıyorum. Bu EYT bir düzenlemesi vardı 8.59 öncesinde. Bu bir mağduriyetti. Bu yapıldı. Sonrasında bütün emekliler için, sadece bir gün iki gün kaçıranlar için değil bu, bütün emekliler için yeni bir sistem oluşturmalı. Çünkü 2000 öncesi iş hayatına girenler, 2000 ile 2008 arasında girenler Kübra Hanım, 2008'den sonrası girenler, bakın hepsi farklı maaş alıyor. Yani siz de mesela 7500 prim gün sayısını ödediniz. Ben de 7500 prim gün sayısını ödedim. Tabii bayanlarımız daha erken emekli oluyor ama erkeklere göre. Ama maaşa baktığımızda aynı prim gün sayısını ödeyen aynı maaş almalı yani. Uçurum var arasında. Çünkü aylık bağlanma oranlarında bir farklılıklar oldu. İşte memur katsayıları değişti, enflasyon değişti. Evet, emat der olması lazım.
1: Ne dediler mesela, ne talep ettiler bu dernek gidip de görüştüğü zaman bakanlıkla?
0: Şimdi Kübra Hanım, samimi olarak şunu söylemek gerekiyor. Zamanında EYT'ye getirenler kimdi? Kim getirdi bu EYT'yi? Zamanın SGK Genel Müdürü olan Kemal Kılıçdaroğlu biliyordu bunu. Ve seçimde kim dedi bunu, EYT'yi çözeceğim diye ilk başta? Kemal Kılıçdaroğlu. Popülist bir politika dönüştü mü? Dönüştü. Bakın, popülist politika dönüşmeye gerek yok. EYT'nin dernek başkanları vardı. Hepsi, isim vermeye gerek yok, bir partiden milletvekili adayları oldular. Bakın, bu popülist oluşturulacak, kendine yoğuntacak, işte kendinin milletvekilini hazırlayacak bir platform olmamalı. Vatandaşın hakkını savunmalı. Bütün emeklileri savunalım. Bakın, EYT ile geriye kalan sorunları size söyleyeyim. Stajyer, çıraklık, bunlar büyük sorun. Bakın, stajyer, çıraklık, kardeşlerimiz giriyor lisedeyken meslek liselerine. Sigorta girişleri var ama sigorta girişleri sayılmıyor. Bu en büyük sorun. Ve bununla beraber kademeli emeklilik dedikleri aslında şu anda işte prim gün sayısına göre, yaş sayısı, yaşa göre bir emeklilik tablomuz var Kübra Hanım. Bu öne çekilsin istiyorlar. Biz erken emekli olalım diyorlar. Kademeli emekliliğin özü bu. Bir günde, iki günde kaçıranlar, yani bu bir kanun düzenlemeydi EYT. Yani 8.59 öncesini kapsadı. Şimdi 9.59, 10.59...
1: Ne olacak yani bir iki gün olunca? Bu arada şu önerilen modele bir bakalım mı? Siz
0: tabii,
1: biraz
0: tabii
1: önce de detaylandırdınız ya. Mesela önerilen modellerden biri şu. İşte 1999-2000 arasında tescili bulunan kadın 43 yaşında, erkek 45 yaşında hemen emekli olsun. 6400 prim günüyle deniliyor. Yani derneğin de savunduğu bu mesela.
0: Tamam. Şimdi EYT'de gerçekten erken bir emeklilik.

0: oldu. Ama oldu artık. O bir kenara koyalım. Keşke şöyle bir kanuni madde düzenlemesi olsaydı Kübra Hanım. EYT'den ya da kademelikten emekli olunsun ama iş hayatına devam etmek şartıyla. Ya 43 yaşında, 45 yaşında Kübra Hanım. Ya hayat, ömür süremiz uzadı Allah'ın izniyle. Allah herkese sağlıklı ömürler versin. 45 yaşında emekli olunur mu ya? 43 yaşında emekli.
1: Artık bu arada gençlik yaşı da ilerledi. 45'ler, 43'ler
0: 45, genç
1: sayılıyor
0: genç,
1: yani.
0: Genç, evet, Kübra Hanım,
1: ya, tüm dünyada böyle saymaya başladı.
0: Orta yaş falan değil. Ve dünyada bir gümüş kuşak var. Gümüş kuşak ne? Kadınlarımız da erkeklerimiz de. Kıdemli, deneyimli kişilerin iş hayatı olması gerekiyor. Ve kendinden sonra gelenlere de bunu aktarması gerekiyor. Yani evet, talep bu olabilir. Pazarlık belki yapılabilir bu konu üzerine ama hani devlette pazarlık unsuru zaten olmaz herhangi bir şey. Gerçekten adaletli olmalı. Bakın 43 ve 45 yaşta emeklilik, belki izleyenler, bu kademeli emeklilik bekleyenler bize kızacaktır. Evet. Kusura bakmasınlar, özür dileriz şimdiden ama sürçülisan ettiysek, ama bu olmaz Kübra Hanım. Bu doğru değil.
1: Peki.
0: Doğrusu ne?
1: Buyurun.
0: Herkese eşit ve adil bir şekilde zamana yayılan bir emeklilik. Bir anda hemen emekli olsun. Ya kaç, yani sayı bilmiyoruz. 1 milyon kişinin emekli olması demek. Ya daha devletimiz 450 bin tane konutu deprem bölgesinde yeni teslim etti. 106 milyar dolar oraya para harcandı. Bakın hiç hesapta olmayan bir şey. Allah o felaketleri bir daha nasip etmesin. Yani bu hemen emekli olmak doğru değil.
1: Şimdi siz biraz umutsuz bir tablo çizdiniz ama aslında maalesef bu hafta pek çok kişi işte bu dernekle gitti, bakanlıkla görüştü, taleplerini iletti. Hatta bunun üzerine 2027 gibi tarihler konuşuldu deyince umutlar da artmıştı halbuki diğer tarafta. Siz o halde orta vadede ya da kısa vadede bir adım atmasını beklemez misiniz?
0: Kübra Hanım,
1: bu
0: şimdi
1: konuyla ilgili bakanlığında, devletinde.
0: Çalışan bakanımız gerekli çalışmayı yapar. Sayın Cumhurbaşkanı sunar. O devletimizin vereceği bir karardır. Biz sadece yorumlamakla mükellefiz. Ekonomik tabloya baktığımızda, orta vadeli programdaki hedeflere baktığımızda bu kişilerin, yani 43 yaşında ve 45 yaşında emekli olmasının şu anda konjonktürde kesinlikle mümkün olduğunu düşünmüyorum.
1: Peki. Yanılabilirim. Sonraki tabloya da bakalım mı?
0: Yanılabilirim ama zannetmiyorum.
1: Peki, şimdi önerilen modellere yine bakmaya devam edelim. 2000 sonrası her yıl için yaş sınırı 1 yıl, prim ödemesi 75 gün artsın deniliyor. Mesela 2001 girişli bir kadın 44 yaşında, erkek 46 yaşında yine 6475 prim günüyle emekli olsun deniyor. 2004 girişli bir kadın 47 yaşında, erkek 49 yaşında 6700 prim günüyle emekli olsun. 2008 girişli kadın 51 yaşında, erkek 53 yaşında 7000 prim günüyle emekli olsun deniliyor. Yine gördüğünüz gibi 40'lı yaşlarda emekliler olsun deniliyor. Hakikaten önerilerden biri de bu.
0: Kübra Hanım, şimdi gerçekten emekli olunacaksa bu sistem olacak. Devletimiz karar verecek. Vatandaşın talebi vardır, devlet değerlendirir. Gerçekten emekli olacaksa şu şart konulsun. Bu kişiler emekli olsun ama iş hayatına devam etmek şartıyla. Yani şimdi bu ablalarımız, abilerimiz çalışma hayatında 44 yaşında, 46 yaşında eve çekilmeye kendilerinin içine sindirebilecek mi? Evet, çekilip bekleyeceğiz, emekli olacağız. Hani sigorta prim üretmek gerekiyor. Çalışmak, iş hayatı olmak gerekiyor. Bir katma değer üretmek gerekiyor. Burada en verimli çağlarımız emekli olunsun. Yani biz emekliliği şey gibi düşünüyoruz. Hani emekli olalım, işte camiden eve, kahveden eve ya da iş hayatında olmadan bir hayat geçirelim gibi algılıyoruz ama bu yaşlar çok erken. Bu kişiler emekli olacaksa, ben de yakınım aslında, ben de 40 yaşındayım, 44 yaşında çok yakınız aslında, 44-46 yaşında da. Hani ben emekliyi düşünmüyorum bu yaşımda. Çalışmaya
1: bazıları
0: devam ediyoruz.
1: Bazıları diyorlar ki ya biz öyle çalıştık ki 40 yaşındayım ama 60 yıllık çalışmış gibiyim, çok yoruldum.
0: Vallahi
1: şeklinde
0: ben de
1: söylüyorlar.
0: Üniversite yani. 1. sınıftan beri çalışıyorum Kübra Hanım, hala çalışmaya devam edeceğiz inşallah. Eğer böyle bir şey yapılacaksa bu kişiler çalışmaya devam etmek şartıyla, sigorta prim ödetmek şartıyla emekli olsun. Ama çalışmadan bu yaşta emekli olup hemen emekli olun, biz herhangi bir iş hayatına katılmayalım, devletimize katma değer üretmeyelim deniliyorsa bu doğru değil. Bakın devletimiz gerçekten çok kritik bir eşikte. Şu anda doğurganlık oranları düştü. Çocuk, yeni çocuk oranları düştü. Şimdi en böyle katma değerli üretim yapıp hızlı bir şekilde cilalı taştan, işte taş devrinden yontma taş devrine falan geçeceğimiz, hızlı bir şekilde bunları yapmamız gereken bir dönemdeyiz. Bu kişilerin emekli olup kenara çekilmesi ekonomimiz için de çok olumsuz bir tablo olur.
1: Dolayısıyla kademeli emeklilik bekleyenler için pek de umut verici bir süreç yok önümüze diyorsunuz.
0: Şöyle Kübra Hanım.
1: Öyle mi toparlayalım?
0: Bu tabloyla değil ama bütün emeklilerimiz için. Evet, adaletsizler var mı? Var. Bakın 2001 girişli neden veriyorlar? 2000 öncesi aylık bağlanma oranları yüksekti. Şimdi o emekli, oradan emekli olanlar daha yüksek maaş alacak. Halbuki aynı

0: prim gün sayısını ödeyen 2008 sonrası kişiler de var. Onlar daha düşük maaş alıyor. Biz bunları çözmemiz gerekiyor. AK Parti'nin göreve geldiğinden itibaren ilk yaptığı şey emeklilik sistemindeki reformdu. Reform demek yenilik demek. Değişen hayata uyumlaştırmak demek. Yine uyumlaştırmamız gereken birçok şey var çalışma hayatında. Bakın çok iyiyiz, çok güzeliz. Her şey çok güzel demiyor. Demiyoruz emeklerimiz ya burada çok güzel, hayat standartı çok yüksek diyemiyoruz. Bakın bu yaşta emeklilik olursa emeklerimizin hayat standartı yükselinebilir mi? Yükselemez. Hayır, size soru sormuyorum gerçi de kendi kendine konuşuyor gibi evet. Aslında seyircilerimize hemhal ediyoruz.
1: O yüzden çünkü emekli burada maaşları da malum zaten o yönde de şikayetler var. Dolayısıyla daha çok emekli sisteme dahil olursa emekli maaşlarında da o paydan alınacak payda düşeceği için daha da mı düşer endişeleri de oluyor bu arada. Çünkü EYT'nin getirdiği biraz önce size söylediğiniz aslında siyaseten de bir tavır da orada EYT ile ilgili tartışmalarımız. Sonrasında ağır da bir yük oluştu hakikaten devlet üzerine. Hep bu şekilde yorumlandı. Bu arada şimdi emeklilere siz bir dikkat çektiniz. Meselenin çok siyasetle ilişkili olduğunu söylediniz ya. Mesela geçen gün bir konuk ağırladık. O da anketlere ilişkin şunu söylüyor. Diyor ki yani emeklilerin ciddi bir tepkisi var anketlerde. Kesinlikle. Bu hissediliyor. Kesinlikle. Yani eskiden mesela gençlerin tepkisini daha çok görürdük ama şimdi emekliler kendilerini gösterme derdinde.
0: Doğru.
1: Siz de bunu gözlemliyor musunuz? Dolayısıyla devletin biraz önce o bahsettiğiniz emeklilik sistemiyle ilgili bir adım atması siyaseten de gerekebilir
0: kesinlikle
1: şeklinde
0: kesinlikle gerekiyor Kübra Hanım. Bakın. Yaşlılarımız, babalarımız, annelerimiz, dedelerimiz, anneannelerimiz, babaannelerimiz çok iyi biliyor. Bu yağ kuyruklarını, hastanedeki sıra beklemeleri gece 3'te 4'te, doktor bulamamayı, imkansızlığı çok iyi biliyor. Ve devlet göreve geldiğinde AK Parti ya da başka hükümetler, önemli değil, göreve gelince kimin ne iş yapacağını çok iyi biliyor. Ve kime güveneceğini çok iyi biliyor. Bir zor durumda kimin el uzatacağını çok iyi biliyor yaşlılarımız. Ama bakın, son yıllarda, son 5 yıl içerisinde emeklerimiz refaha düştü. Bunu bir kere kabul etmek gerekiyor. Bir Çalışma Bakanlığımız da Aile Sosyal Politikalar Bakanlığımız bir proje yürütüyor. Nedir? Aile gelir tamamlama sistemi. Yani aslında kamuoyunda duyulan şey burada vatandaşlık maaşı. Buradaki hedef nedir? Bir ailede hane içinde asgari ücretten para girmemesi gerekiyor. Şimdi bir yaşlımız tek başınaysa asgari ücret ne kadar? 28 bin lira. 28 bin liradan aşağı almayacak tek başına bile olsa bile. Şimdi zaten hal böyleyken emeklerimiz düşük maaşlar var. Devletimiz bunu tamamlıyor. Vatandaşlık maaşı gelecek. Bu kadar kişinin emekli olmasına gerek yok. Bakın burada çok önemli bir şey söylüyorum. Kadın ve erkek emekli olmasına gerek yok. Zaten hane içine giren para 28 bin liradan yani asgari ücretten azsa zaten bu tutar tamamlanacak. Yani emeklerimizin çoğu anlayabiliyorum. Kesinlikle buradaki asıl gaye refah seviyesini artırmak kademeli emeklilik isteyen vatandaşlarımızın da. Zaten devletimiz bunu yapacak vatandaşlık maaşıyla. O yüzden
1: hani vatandaşlık maaşı ne zaman devreye girecek bu bahsettiğiniz
0: yani şey? Sayın Cevdet Yılmaz beyefendinin de söylediği Cumhurbaşkanımızın da 2027 başı itibariyle zaten pilot bölgelerde uygulanıyor. 2027 başı itibariyle bunun oluşacağı söyleniyor. Ve 2027 başına zaten asgari ücret olsun, emeklerimize olsun, diğer ücretlere olsun, memurlarımıza gerçekten refah payıyla birlikte bir artış olacağını düşünüyorum. Sonuza dönecek olursak gerçekten emeklilerin sorunları var. Yani Anadolu'ya gittiğinizde emeklerin yaşam şartları, koşulları yani en düşük şu an emekli maaşıyla kirayı ödediniz, temel gıdayı ödediniz yetmeyebilir. Yetmeyenler var. Anadolu'da belki yetiyor olabilir ama büyük şehirlerde kesinlikle yetmez. O yüzden bizim asıl o temel problemimizi çözmemiz gerekiyor.
1: Bunu da mesela ihtiyaç duyanlara işte vatandaşlık maaşını biraz daha ekleyerek, biraz daha emekli maaşında artışa giderek çözmeyi planlıyor devlet o halde. Öyle mi? Böyle çalışmalar var mı mesela? Bir tarihlendirebilir miyiz
0: kesinlikle.
1: Bu çalışmaları
0: yani
1: da?
0: Tarih vermek gerekirse işte biz tabii yetkili değiliz ama Cevdet Yılmaz Beyefendi'nin söylediği sene başı itibariyle, 2027 başı itibariyle genele yayılacağı. Bu vatandaşlık maaşının aslında hedefine refah seviyesini arttırmak. Yani bir hanede anne var, işte baba var, evlat var. Mesela evlat çalışma çağında ama çalışmıyor. Devlet diyecek ki ben 28 bin lira asgari ücret tamamlayacağım. Senin hane içi gelirini anne baba çalışamıyor ama sana iş bulacağım. Eğer çalışmazsa çocuk o zaman o ücret kesilecek. Ya da hanedeki anne baba ona iş bulunacak. Ama günün sonunda eğer çalışma şartları da mümkün değilse o hanenin geliri bir kere asgari ücretten aşağı olmayacak. Zaten hedef neydi emeklilerimiz için de? Emekli maaşları asgari ücrete eşitlensindi.
1: Evet.
0: Şimdi bununla beraber emeklilerimize bakın. Yakacak yardımı, konut yardımı, gıda yardımı değil ama bu işte yaşlılar yılında da hep konuşuldu. Yani bir kart vererek emeklilerimize bu emeklilerimiz KDV sıfır olarak temel gıda maddelerini alabilsin mesela. Yani bunları konuşmamız gerekiyor. Bunlar için çok erken.
1: Belki şu da hatırlıyorum, EYT dönemi diye yine konuşmuştuk. Şimdi mesela bazıları var ki hakikaten EYT ile hak sahibi olanların çok da paraya ihtiyacı yok. Çünkü işine devam ederken bazıları çok zor durumdaydı. Evet. Dolayısıyla burada da bir haksızlık oluyor aslında. Yani hakikaten bu belki katkılarla gerçekten ihtiyacı olana devletin parası ulaşsın. Gerçekten ihtiyacı olmayana da devletin o parası ulaşmasın. Dolayısıyla burada bir adaletsizlik de olmasın. Diğer taraf o payı alsın şeklinde yorumlanmıştı EYT döneminde. Hatırlıyorum. Yine aslında devletin biraz daha böyle diğer katkılarla bunu sağladığını mı demeye çalışıyorsun, sağlamaya çalıştığını ya da?
0: Tam da mesele bu Kübra Hanım. Diğer katkıların da artırılması gerektiğini savunuyorum aslında. Yani zaten bu yapılıyor. Bakın sosyal devlet şemsiyesi en geniş ülkelerden, devletlerden birisi elhamdülillah. Sadece ülkemiz için değil, bütün coğrafyamızda, gönül coğrafyamızda aynı şekilde. Bakın yaşlılarımıza destek vermemiz gerekiyor. Onlar şimdi 44-46 yaşında bir fiziksel engeli yoksa bir kişinin ya da ruhen bir engeli yoksa çalışma çağındayız. Ama yaşlılarımızın bedeni, belki ruhu gençtir yaşlılarımızın ama beden izin vermiyor. Asıl onlara destek vermemiz gerekiyor. Şimdi 44 yaşında emekliliğe mi ücreti ayıralım, yaşlılarımıza mı ayıralım? Keşke seçme şansımız olmasaydı ama dünyanın hiçbir yerinde örnekler varsa getirsinler lütfen. 44 yaşında emeklilik var mı? Sadece ben bunu söylemek istiyorum. Hani yapılacaksa da illaki devletimiz karar verecek. Biz karar verici değiliz. Biz sadece yorumluyoruz. Çalışmak şartıyla emekli maaşı bağlantısı Kübra Hanım. EYT'de bunu yaşadık. Yanlış yaptık. EYT'lerimizin çoğu, EYT'den emekli olanların çoğu çalışıyor Kübra Hanım. Çalışmak şartıyla devlet maaş tamam versin.
1: Bu arada size çok kızacaklar kademeli emeklilik bekleyenler. Çünkü yani hakikaten biz bile bu konuyu konuşacağız dediğimiz zaman şöyle bir baktım. O kadar çok bekleyen insan var ki ya burada bir haksızlık var, bir şey gelmesi şeklinde ciddi de bir talep ve tepki var çünkü. Hazır mısınız? Yani size kızacaklar muhtemelen. Şöyle ince bile uğrayabilirsiniz mesela kademeli emeklilik bekleyenlerden.
0: Kadınlarımıza tabii pozitif bir ayrımcılığımız var ama siz de ben eşitim değil mi? Eşitiz. Siz EYT'den emekli olmuşsunuz. İnsan olarak devletin karşısında eşiz, vatandaşız. Ben emekli olmamışım. Bir günde kaçırmışım. Buna adaletsizlik deniyorsa adaletsizlik. Ama kanunen diyorum ki kanunen bu adaletsizlik değil. Kanunen değil ama bir günde kaçıran için şimdi genel olarak düşünüyor. Kanun evet bir yerde var ama toplumsal yapının işte burada bozulmasıyla alakalı evet burada adaletsizlik var. Şimdi tamamen köktenci bir yaklaşımla adaletsizlik değil dememek lazım. Bir günde kaçılmış, iki günde kaçılmış. Ama işin olması gerektiği yeri söylüyorum. Bakın burada olması gereken bu emeklilik yaşı uzatılarak 2000 öncesi, 2008 sonrası bunların aylığından ortadan kaldırılarak, aylık bağlanma oranları kaldırılarak vatandaşın refahının artılmasına biz çalışmamız gerekiyor. Yoksa bir refah var, yani bir para var. Bu parayı bugün mü yiyelim, işte bir senede mi bitirelim? Örnek vermek gerekirse 100 seneye dağıtıp 100 sene içerisinde çocuklarımızla beraber mi yiyelim? Mesele bu.
1: Şimdi o bir günle kaçıranları mesela biraz da tamam yaş ilerlesin ama işte bir günle kaçıranlar değil de iki ayla, bir yılla, iki yılla deyip böyle kademelendirme aslında daha adaletli olur.
0: Ya onun yani, sonu gelmez Kübra Hanım.
1: Yani şunu anlayabiliyorum. Evet bir kanundan bahsediyorsak elbette bir yerde bir sınır koymalıyız. Devlet de orada sınırı koymuş. Şimdi bu sınırı koyduğu zaman siyah beyaz oluyor ya çizgi. Aslında denilen şu anladığım kadarıyla bir spektrum oluşsun. Yani işte bir yıl, iki yıl, üç yılla kaçıranlara ilişkin böyle bir değerlendirme olsun. Devlet bu şekilde baksın meseleye deniliyor.
0: Çalışma Bakanlığı'nın buna ilişkin zaten bir hazırlığı var. Yani emeklilik sisteminin tekrar bir gözden geçirilmesi, elden geçirilmesi. Ama bir günle, iki günle kaçıranlara yönelik bir çalışma olmadığını biliyorum. Hı. Devletimiz zaten bununla ilgili gerekli açıklama yapacaktır. Ama emeklilik sistemin tümden bir şekilde elden geçirmesi alakalı bir çalışma hazırlık var. Ve bu 2027 yılı içerisinde zaten açıklanacak. Hı. Ama kademeli emeklilik isteyen vatandaşlarımız tabii taleplerini iletecek devlet. Yani devlet hepimizin devleti. İsteklerimizi yönelteceğiz. Ama biz durumu aktarıyoruz. Yani 44 ve 46 yaşı, 47 yaş, 49 yaş, yani 50-53 yaş. Bir yerde ortaya sayılabilir ama gerçekten 40'lı yaşlar, genç yaşlar Kübra Hanım. Yani öyle düşünüyorum. Burada emeklilik değil de şu olabilir. İş mi bulamıyor? Devlet iş bulsun. Yine fazla maaş verilsin. Belki bir kademeye. Çünkü bir yerden sonra yaşlandığımız zaman da çok paraya da ihtiyaç olmuyor bir yerde. Hani yani gençler olarak bizler işte gezmek istiyoruz, görmek istiyoruz. Tatile çıkmak istiyoruz. İhtiyaçlarımız daha fazla baktığımızda. Ama yaşlarımızın da refah ihtiyacı var. Yani böyle gelecek kaygısı olmadan yaşama ihtiyacı
1: elbette
0: var.
1: Elbette, çünkü yıllarca çalışmışlar. Artık torununa mesela bir şey ısmarlarken rahat etmek istiyor. Para verirken rahat evet. etmek istiyor. Yani hakikaten ihtiyaçları çok fazla ve yetmediğinden şikayet ediyor pek çok emekli de. Şimdi siz biraz böyle Ankara kulislerine ilişkin de bilgi veriyorsunuz ya. Merak ediyorum ya. Hakikaten mesela böyle Çalışma Bakanlığı kulislerinde neler konuşuluyor mesela bu konuyla ilgili? Hiç kulağınıza gelen şeyler var mı?
0: Yani net bir şey söylemek doğru değil. Ama kaden emekliliğin işte bu yaşlarda olması, kimle konuşursanız konuşun bakın, Anadolu'ya çıkın, kahvehanede yaşlarımıza da konuşun. Gençlerimize söyleyin, EYT'nin hani bir erken emeklilik olduğunu herkes söylüyor. Ama baktığımızda bakın, Ramazan ve Kurban Bayramı'nda hep devletimiz bayram ikramiyesi getirdi. Mesela tutarı artırılmadı. Ben buna çok karşı çıktım. Yani 4000 lira olarak kaldı. Olmaz, artıracaksın.
1: Kaç olmalıydı sizce?
0: Yani... Benim hep Kurban Bayramı'nda şöyle bir şeyim var. Bir küçük baş hayvan alacak kadar bir para olması lazım onun. Yani bayram ikramiyesi dediğimiz o. Çünkü siz de bahsettiniz ya, bayramda işte çocuklarına, torunlarına, yaşlarımız bir hediye vermek istiyor. Refah seviyesi olması lazım. Biz hep en iyi düşmememiz gerekiyor. En kötüyü baz almamız gerekiyor. Ama burada hani kulislerden bir bilgi olarak biz de hani gazeteci camiasına yakın çalıştığımız için. Yani şu düzenleme çok hoş görülen bir düzenleme değil. Devlet tabii karar verir. Ama bunu zamana yayılarak, hani bir gün iki günde hemen emekli olsun. Mesela ilk volde vardı, hemen emekli olsun.
1: Evet.
0: Yani bu çok i̇şte mümkün gözükmüyor.
1: Pek çok önerilerden işte bahsediliyor. Ya bir orta yolu bulalım gayreti de bazen oluyor herhalde bu kademeli emeklilik isteyenlerde. Şöyle seçime doğru yaklaşırken böyle bir umut artar şeklinde değerlendirme var.
0: Tabii.
1: Ne dersiniz?
0: Şimdi EYT'de tabii maalesef bunu gerçekten devletimizin yetkili kara organları da, isim vermeden söyleyelim, bunun popülist bir yaklaşım olduğunu kabul ediyor bir kere. Yani EYT'nin çıkması. Evet, hani popülist yaklaşımla beraber bu EYT maalesef oldu. Şimdi bahsettik, EYT'yi çıkaran kimdi? Ya bu kanunu bizzat çıkaran Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Zamanın Sosyal Güvenlik Kurumu müdürü, genel müdürü. Şimdi önceki zamanlara bakalım. Her bir seçimden olsa önce süper emeklilik. Yurt dışından para getirin, hemen emeklilik. Ya biz zaten şu anda hani ne yaşıyoruz 90'lı yıllarda? Nasıl emek? Bu yapıldı EYT ile beraber popülist bir yaklaşımla bu oldu maalesef. Tekrar bir popülist yaklaşımla olmasın diye bir düşünce var, genel kanı var. Ama daha doğru anlatarak dernek üyelerimiz, sevgili ablalarım, abilerim, kardeşlerim, şimdi bunu daha iyi anlatmak gerekiyor. Bakın, bu yaşta emeklilik koyarsanız birisinin önüne, bu kabul görmez. Bana göre, ben intibamı söylüyorum.
1: Devlete ne söylesinler sizce? Ne söyleseler? Yo,
0: estağfurullah.
1: Kabul
0: yani benim böyle gibi bir vasfım yok kesinlikle, ama yorum yapıyoruz. Şu var. Olması gereken adalet gerçekten. Hani bir günde iki günde kaçıran değil. Kanuni bir düzenleme, siz söylediniz ya.
1: Evet.
0: O olması gerek. O kanuni düzenlemeydi. Adalet dediğimizden kasıt şu. Yani 2000 öncesi emekli olanla 2000 sonrası emekli olan aynı prim sayısını yatırdıysa aynı maaş almalı. Evet.
1: Bu arada editörüm Kerem diyor ki, bir izleyici yazmış, diyor ki ya 45 yaşından sonra hiçbir iş yeri bizi işe almıyor şeklinde mesela söylüyorlar diye de eklemiş. En azından bize duyuralım demiş.
0: Bakın,
1: diyor
0: doğru.
1: Kerem.
0: Var, seçiliyor. Mesela atıl işsizliğimiz var. %30'lar
1: evet.
0: civarında.
1: Evet.
0: Bu gençlerimiz ne?
1: Peki.
0: Ne iş hayatında, ne öğretimde.
1: Peki.
0: Ya bu gençlerimiz nasıl kendine bakıyor?
1: Peki.
0: Süremiz yetmeyecek.
1: Süremiz
0: güzel,
1: yetmedi
0: ama.
1: Efendim. Ama sağ olun, hakikaten şöyle geniş bir çerçeve açmış olduk kademeli emeklilik bekleyenlere ilişkinde. Çünkü bu hafta hareketliydi onlar açısından.
0: Evet.
1: Ya bakış açısını da şöyle çok güzel özetlemiş olduk. Sağ olun kıymetli katkılarınız için.
0: Ederim.
1: Ekonomist Muhammed Bayram Efendi bu dilimde bizimle birlikteydi. Saat başında devam edeceğiz.

Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 27, Kocaeli yağmurlu 26 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 32, Muğla güneşli 30 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 33, Adana yağmurlu 33 derece. Karadeniz'de Samsun ve Trabzon yağmurlu 25, Giresun yağmurlu 24 derece. İç Anadolu'da da hava yağmurlu, Ankara 25, Konya 21 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 22, Kars yağmurlu 21 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 35, Mardin güneşli 29 derece.

0: Açıklamaya göre Rus lideri Bişkek'te 9 ikili görüşme planlıyor. Bu görüşmeler arasında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian da bulunuyor. Putin'in Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomert Tokayev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir araya gelmesi bekleniyor. Kırgızistan, Tacikistan ve Moğolistan liderleriyle de görüşmesi planlanıyor. Bişkek'te düzenlenecek zirve ile örgüt 25. yıl dönümünü kutlamaya hazırlanıyor. Bu yılki zirvenin teması ise sürdürülebilir barış, kalkınma ve refah içinde birlikte olarak belirlendi.
1: Hürmüz düğümü ise hala çözülemedi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian mutabakatı uygulanırsa Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılabileceğini söyledi. Washington taahhütlerini yerine getirmeli dedi. Devrim muhafızları da Boğaz'da tam kontrol sahibi olduklarını söylüyor.
2: Mutabakat uygulanırsa Hürmüz Boğazı açılacak dedi. ABD'nin taahhütlerini yerine getirmesi gerektiğini söyledi. Açıklama İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'dan. Devlet televizyonuna konuşan Pezeşkian ülkesinin iç ve dış meselelerini değerlendirdi. Umman'la gerçekleştirdikleri görüşmelerde Hürmüz Boğazı'nın üzerinde anlaşmaya varılan harita temelinde yeniden açılabileceğini belirtti. Eğer bu güzergah o çerçevelere göre açılırsa ABD de taahhütlerini yerine getirmelidir dedi. Washington'ın deniz ablukasını ve yaptırımları kaldırması, İran'a ait dondurulmuş varlıkları serbest bırakması ve İsrail'in Lübnan'daki eylemlerini durdurması için baskı yapması gerektiğini ifade etti. Pezeşkian, ABD'nin uyguladığı yaptırımlar ve abluka nedeniyle İran'ın ihracat ve ithalatının %35'e kadar azaldığını da kaydetti. Aynı zamanda İran'ın anlaşmanın uygulandığı sırada yaklaşık 90 milyon varil petrol sattığını belirtti. İran dini lideri Müşteba Hamane ise hükümet haftası nedeniyle mesaj yayımladı. Ekonomik sorunların çözümünün anahtarının direniş ekonomisi ve yerli üretime daha fazla dayanmak olduğunu belirtti. Yerli üretimin yetersiz kaldığı durumlarda ithalatın akıllıca kullanılması gerektiğini kaydetti. İran devrim muhafızları da Hürmüz Boğazı üzerinde tam kontrolün kendilerinde olduğunu açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump ise İran ile ilgili son açıklamasında Hürmüz Boğazı'nın açık ve ABD'nin tam kontrolünde olduğunu savunmuştu.
1: Dönelim yurda. DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan, terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulan takip ve değerlendirme kuruluna dair mesajlar verdi. Tarihi sürecin ritmine uygun kapsayıcı çalışması bizim en büyük beklentilerimizden biri dedi.
3: Bu kurulların içinden geçtiğimiz tarihi sürecin ritmine uygun, kapsayıcı ve eş güdümlü bir şekilde çalışması bizim en büyük beklentilerimizden biri.
4: Takip ve Değerlendirme Kurulu'nun çalışmalarına dair mesajlar verdi. Terörsüz Türkiye sürecine yönelik kararlılık vurgusu yaptı.
3: Bu yeni dönemin dili yeni sözlerle, yeni kelimelerle olmalı. Sürekli itham eden, sorgulayan, yargılayan bir dil yerine empati yapabileceğimiz bir dili karşılıklı hassasiyetleri gözeterek geliştirebilmeliyiz. Biz DEM Parti olarak bu yolu almaktan ve bu yolun kalıcı bir hale gelmesine olanak sağlamaktan, bunun için mücadele etmekten hiçbir zaman geri durmadığımız gibi bugünden sonra da durmayacağız.
4: DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan, Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrasında kameraların karşısına geçti. Terör örgütü SDG-YPG'nin fesih kararını da değerlendirdi.
3: Suriye'nin bu büyük adımları atma cesareti göstermesini sağlayan herkesi tebrik ediyoruz. Ve sorunların diyalog yoluyla çözülebilmesi için ortaya konan çabayı, gayreti çok önemli buluyoruz.

0: Habertürk ekranlarından tekrar merhaba. Herkese günaydın, mutlu sabahlar. Bugün 29 Ağustos Cumartesi, saatlerimiz artık 9'a geliyor. Ben Kübra Nuruslu, burası hafta sonu devam ediyor. Efendim bu dilimi biraz şöyle dünya gündemine bakarak başlayacağız. Kırgızistan'da Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi düzenlenecek. Kremlin'in açıklamasına göre Rusya Devlet Başkanı Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu zirvede bir araya gelecek.
1: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceği bildirildi. Açıklama Kremlin'den geldi. Rusya Devlet Başkanı Dış Politika Danışmanı Yuri Ushakov, 31 Ağustos 1 Eylül tarihlerinde Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenecek Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi hakkında açıklama yaptı. Putin'in zirve marjında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geleceğini duyurdu. Ushakov, görüşülecek çok konu var dedi. Bunlar arasında Karadeniz'deki durum ve Ukrayna konusu olacağını söyledi. Ushakov, iki liderin ticari ve ekonomik alanda işbirliğinin daha da geliştirilmesine ilişkin konuları da ele alacağını belirtti.

0: Kılıçdaroğlu baba ne oldu sorusuna gülerek kafasına göre bizim binada oturuyor, sayılı gününü sayıyor yanıtını verdi. Sohbetin sonunda da toparlayacağız işleri, sen merak etme dedi. Dikkat çekici ifadeler, hem kafasına göre bizim binada oturuyor hem de sayılı gününü sayıyor ifadesi hakikaten dikkat çekici. Bakalım Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ya da CHP kanadından bu sözlere bir yanıt gelecek mi? Devam edelim. Manifest grubunun kurucusu ve menajeri...
1: Devlet televizyonuna konuşan Pezeşkiyan ülkesinin iç ve dış meselelerini değerlendirdi. Umman'la gerçekleştirdikleri görüşmelerde Hürmüz Boğazı'nın üzerinde anlaşmaya varılan harita temelinde yeniden açılabileceğini belirtti. Eğer bu güzergah o çerçevelere göre açılırsa ABD de taahhütlerini yerine getirmelidir dedi. Washington'ın deniz ablukasına ve yaptırımları kaldırması, İran'a ait dondurulmuş varlıkları serbest bırakması ve İsrail'in Lübnan'daki eylemlerini durdurması için baskı yapması gerektiğini ifade etti. Pezeşkiyan, ABD'nin uyguladığı yaptırımlar ve abluka nedeniyle İran'ın ihracat ve ithalatının %35'e kadar azaldığını da kaydetti. Aynı zamanda İran'ın anlaşmanın uygulandığı sırada yaklaşık 90 milyon varil petrol sattığını belirtti. İran dini lideri Müşteba Hamane ise hükümet haftası nedeniyle mesaj yayımladı. Ekonomik sorunların çözümünün anahtarının direniş ekonomisi ve yerli üretime daha fazla dayanmak olduğunu belirtti. Yerli üretimin yetersiz kaldığı durumlarda ithalatın akıllıca kullanılması gerektiğini kaydetti. İran devrim muhafızları da Hürmüz Boğazı üzerinde tam kontrolün kendilerinde olduğunu açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump ise İran ile ilgili son açıklamasında Hürmüz Boğazı'nın açık ve ABD'nin tam kontrolünde olduğunu savunmuştu.
0: Dönelim yurda. DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan, terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulan takip ve değerlendirme kuruluna dair mesajlar verdi. Tarihi sürecin ritmine uygun kapsayıcı çalışması bizim en büyük beklentilerimizden biri dedi.
2: Bu kurulların içinden geçtiğimiz tarihi sürecin ritmine uygun, kapsayıcı ve eş güdümlü bir şekilde çalışması bizim en büyük beklentilerimizden biri.
3: Takip ve Değerlendirme Kurulu'nun çalışmalarına dair mesajlar verdi. Terörsüz Türkiye sürecine yönelik kararlılık vurgusu yaptı.
2: Bu yeni dönemin dili yeni sözlerle, yeni kelimelerle olmalı. Sürekli itham eden, sorgulayan, yargılayan bir dil yerine empati yapabileceğimiz bir dili karşılıklı hassasiyetleri gözeterek geliştirebilmeliyiz. Biz DEM Parti olarak bu yolu almaktan ve bu yolun kalıcı bir hale gelmesine olanak sağlamaktan, bunun için mücadele etmekten hiçbir zaman geri durmadığımız gibi bugünden sonra da durmayacağız.
3: DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan, Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrasında kameraların karşısına geçti. Terör örgütü SDG-YPG'nin fesih kararını da değerlendirdi.
2: Suriye'nin bu büyük adımları atma cesareti göstermesini sağlayan herkesi tebrik ediyoruz ve sorunların diyalog yoluyla çözülebilmesi için ortaya konan çabayı, gayreti çok önemli buluyoruz.
0: Kafasına göre bizim binada oturuyor efendim. Bu sözler Özgür Özel'den geldi. Kime karşı hemen aktaralım. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Kocaeli ziyaretinde bir vatandaşın Kılıçdaroğlu baba ne oldu sorusuna gülerek kafasına göre bizim binada oturuyor, sayılı gününü sayıyor yanıtını verdi. Sohbetin sonunda da toparlayacağız işleri, sen merak etme dedi. Dikkat çekici ifadeler, hem kafasına göre bizim binada oturuyor hem de sayılı gününü sayıyor ifadesi hakikaten dikkat çekici. Bakalım Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ya da CHP kanadından bu sözlere bir yanıt gelecek mi? Devam edelim. Manifest grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tolga Akış, öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Akış, savcılıkta manifest grubunun mali yapısı, yurt dışından gelen paralar, grup üyeleriyle yapılan sözleşmeler, sosyal medya kısıtlamaları, cezai şartlar, küçük çiftlik park konseri ve kamuoyuna yansıyan yazışmalar soruldu Akış'a. Tolga Akış da hakkındaki suçlamaları reddetti. Basında kendisi ve manifest grubuyla ilgili çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık

0: etmek suçlamasıyla mahkemeye sevk edilen Tolga Akış tutuklandı. Akış, manifesto olarak bilinen grubun hem kurucusu hem de menajerliğini yapıyor. Kırklareli'de deniz yasağını aldırmayan 4 arkadaş akıntıya kapılmıştı. 3 kişinin son anda kurtarıldığı olayda 3 gündür aranan gencin cansız bedeni bulundu.
1: Yasağa rağmen denize girdiler. Dalgaların arasında kaldılar. 20 yaşındaki Arda'nın cansız bedeni 3 gün sonra bulundu. Kırklareli'nin Vize ilçesinde 4 arkadaş iddiaya göre denize girme yasağını aldırmadı. Çarşamba günü dalgalı olmasına rağmen denize giren grup bir anda akıntıya kapıldı. Çevredekilerin ihbarıyla sahil güvenlik ekipleri harekete geçti. Dev dalgaların arasında can pazarı yaşanırken ekipler bölgeye ulaştı. 3 kişi sağ salim kurtarılarak kıyıya çıkarıldı. Ancak 20 yaşındaki Arda Barlas'a ulaşılamadı. Arama çalışmalarının 3. gününde acı haber geldi. Arda'nın cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
0: Aynı kader, aynı zafer Takvim Gazetesi'nden paylaşacağız haberi. Adana'da hemşire Havva Nur Atçıoğlu 24 yaşında aylar süren zorlu kemoterapi mücadelesinin ardından meme kanserini yendi. Genç kızın bu süreçteki en büyük güç kaynağı ise 14 yıl önce aynı hastalığı atlatan annesi Songül Tetik oldu. Bakın bir fotoğrafta paylaşıyor Takvim Gazetesi. Annesinin güçlü kızı kanseri yendi diye anne kızın da fotoğrafını görüyoruz. Efendim sağlıklı mutlu bir hayat diliyoruz anne kıza. Devam edelim. Afyonkarahisar'da caddede pamuk şeker satan engelli seyyar satıcıya zabıta tarafından şiddet uygulandı. Olay Bankalar Caddesi'nde yaşandı. Pamuk şeker satan zihinsel engelli Hüseyin Saka, zabıta ekipleri tarafından uyarıldı. Uyarıya tepki gösteren Saka ile zabıta arasında tartışma çıktı. Zabıta memurlarından biri seyyar satıcıya tekme ve yumruk savurdu. Ardından elindeki su şişesiyle vurdu. Çevredekiler araya girdi. Cep telefonuna yansıyan olay tepki çekti. Afyonkarahisar Belediyesi de zabıta memuru hakkında idari işlem başlattı ve görevden uzaklaştırdı. Karar Gazetesi diyor ki bankalar iş dünyasının sesini duydu. Hemen aktaralım detayları. Yüksek finansman maliyetinin üretim ve istihdam üzerinde giderek daha ağır bir yük oluşturması nedeniyle bankalara kredi düzenlemesi çağrısı yapan iş dünyasına iyi haber geldi. Kamu bankaları ticari kredilerde faiz indirimine gideceklerini açıkladı. Diyarbakır'da iş dünyasıyla bir araya gelen Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank genel müdürleri pazartesi gününden itibaren kredi faiz oranlarında 2 ila 3 puanlık indirimin hayata geçeceğini kaydetti. İş dünyası için önemli bir haber efendim. Hayırlı bereketli olsun diyelim. Bu haber de iş dünyası için hakikaten oldukça kritikti. Şimdi iş dünyasından söz etmişken bankalardan kredi kolaylığı sağlanmasını malum talep ediyor dedik. Çağrı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından yine Rıfat Hisarcıklıoğlu Başkan Rıfat Hisarcıklıoğlu tarafından da yapıldı. Hisarcıklıoğlu ticari kredi faizlerini 3 puanlık indirimin yansıtılmasını istedi. Biraz önce de aktardığımız gibi bu faiz yükünü taşıyamayız diyor.
2: Bankacılık sektörümüzü vakit kaybetmeksizin ticari kredi faizlerinde bu 3 puanlık indirimde hızlıca yansıtmalarını talep ediyoruz. Özellikle politika faiziyle kredi faizlerinin arasında tam 20 puan fark var. Bu faiz yükünü uzun süreye taşıyamayız.
1: İş dünyası bankalara çağrı yaptı. Ticari kredilere faiz indirimi yapılması talep edildi. Maliyetlerin arttığı belirtildi.
2: Artan girdi maliyetleri özellikle tarımda, istihdamda ve enerjide hepimizin belini büküyor. Merkez Bankası 2 gün önce güzel bir kararla faiz oranlarına 3 puanlık indirim sağladı. Merkez Bankası'nın bu normalleşme adımı piyasalara nefes aldıracak olumlu bir gelişmedir.
1: Diyarbakır'da İş Dünyası Finans Buluşması programı düzenlendi. Programda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da konuştu. Nefes kredisinin hacminin 100 milyar liraya çıkarılması gerektiğini söyledi.
2: İhracatçımızı rahatlatmak için reskot kredilerinin, döviz dönüşüm desteğinin ciddi ölçülerde artırılmasını talep ediyoruz. Bazı taleplerimizin neticesinde düşük faizli uzun vadeli kredi garanti fonu destekli nefes kredilerinin başlatılmasını sağladık. Ama denizde bir damla su.
0: Türkiye hala neyi bekliyor diye soruyor Sabah gazetesi. Aktaralım çünkü Türkiye'de bir soruşturma açsın bu şirketlerle ilgili yönünde bir talep var aslında. Çünkü ABD sosyal medya devi Meta'yı dize getirdi. Avrupa Birliği büyük soruşturma başlattı. Dijital kuşatmaya karşı gözler artık Türkiye'de. Avustralya ve İngiltere sert yaptırımlarına hazırlanıyor bu şirketlere yönelik. Türkiye'de ise milyonlarca anne baba benzer düzenlemelerin hayata geçirilmesini bekliyor. Aileler çocuklarını ekran başında esir alan sosyal medya platformlarına yönelik 1 Kasım'da yürürlüğe girecek yaptırımların genişletilmesini de talep ediyor diyor Sabah gazetesi. Efendim tüm dünyada aslında en önemli meselelerden biri bu. Bir takım kısıtlamalar getiriliyor. Avrupa ülkelerinde de Amerika Birleşik Devletleri'nde de hatta Meta'ya yönelik davalar da açılıyor. Aileler bizzat bu davaları açıyorlar. Hatta Mark Zuckerberg de çıkıp o davalarda kendini savunmak zorunda kalıyor. Benzer durumu belki Türkiye'de de görürüz. Türkiye'de bu şirketlere yönelik bir adım atabilir. Neden olmasın? Geçelim diğer gazetemize. Cumhuriyet Gazetesi'nden bir başka haber paylaşacağız şimdi sizinle. Onun da dikkat çektiği önemli bir nokta var. Ucuz ürün pahalı olabilir, aman dikkat uyarısı. Malum okulların açılmasına şunun şurasında ne kaldı ki? Dolayısıyla kırtasiye malzemelerine de gözler çevrildi. Yeni eğitim öğretim yılı yaklaşırken kırtasiye alışverişi aile bütçelerini zorluyor. Uzmanlar dar gelirlilerin yöneldiği ucuz ürünlerin sağlık açısından riskler barındırdığını belirterek uyardı. Uzmanlar eğitimin sağlığı da etkileyen kalıcı bir eşitsizliğe dönüştüğünü de ifade ediyor. Ucuz ürün pahalı olabilir, dikkat edin diyor uzmanlar. Şimdi okulların açılmasına az bir süre kaldı dedik. Alışveriş telaşı da başladı. Alışveriş telaşından söz etmişken şöyle bir okul kıyafetlerine de bakalım istedik. Ne kadar bütçe ayırmak gerekiyor acaba diye Dilara Civelek araştırdı. İzleyelim.
3: ...1800 ilkokul, 2100 ortaokul, 2300 lise.
4: Ben gayet beğendim ya, beyaz.
1: 3 aylık yaz tatili artık bitmek üzere. Öğrenciler 14 Eylül'de ders başı yapacak. Öncesinde velilerin alışveriş telaşı başladı.
5: Sürekli 2 ayda bir, 3 ayda bir boyattıkları için mecburen kıyafet yenilemek zorunda kalıyoruz.
6: Eğitim öğretim döneminin başlamasına sayılı günler kaldı. Öğrenciler okul heyecanını, veliler de masrafları düşünüyor. Okul masraflarının arasındaki en önemli başlık da okul kıyafetleri. Peki bu yıl okul kıyafetleri ne kadar?
7: Şöyle bir kapşonlu sivitimiz var lise grubunda.
6: Ne kadar peki bu sivitin fiyatı?
7: Bu sivitin fiyatı 700 TL efendim. Tişört veriyoruz böyle siyah renkte. Fiyatı 500 TL. 500 TL diğer bir modele aynı fiyat. Ve bir pantolonu, onun da fiyatını 500 liraya veriyoruz. Yazlık ve kışlık ürünü 2300 liraya geliyor. Birer tane belki sezon içinde, bir yıl içinde yetmeyebiliyor.
6: Arkada sivitler görüyorum, hırkalar görüyorum. Onlar ne kadar?
3: 750'ye var, 850'ye var, 900'e var.
5: Fiyatlar sanki bir tık yukarıda gibi. Mecburen almak zorundayız. Hani okulda serbest kıyafet de olmuyor ama maalesef.
1: Okullar 14 Eylül'de açılacak ama uyum haftası kapsamında birinci sınıflar bir hafta erken ders başı yapacak. İlkokul öğrencileri için de hem yazlık hem kışlık setler hazırlandı.
7: Kısa kollu tişörtümüz, uzun kollu tişörtümüz, pantolonumuz ve kapşonlu sivit olarak 4 parçadan oluşuyor. Set olarak 4 parçası yazlık kışlık 2000 TL'ye geliyor.
6: Ortaokul kademesinde de fiyatlar ilkokulla aynı. Sivit şörtler 800, etek ve pantolonlar 400. Hem uzun kollu hem de kısa kollu tişörtler 450 liradan satılıyor. Bir aileye bu takım 2000 liraya mal oluyor.
8: Dışarıdaki fiyatlara göre yani normal bir tişörtü de 300 ile 400 aldığımız için okul kıyafeti de normal gibi.
0: Efendim bu dilimde bir konuğumuz olacak. Geçen yıl pilot illerde başlayan komşu annelik uygulaması yaygınlaşmaya başladı. Şöyle ki aynı mahallede referans sistemiyle çalışan ve kendi evlerinde 3-5 çocuğa birden bakan ev hanımları çocuk başına aylık 15 bin liradan başlayan ücretlerle aileleri aslında nefes aldırıyor. Bir yandan da kendilerine de ek gelir sağlıyorlar. Peki sistem nasıl işliyor? Artıları neler, eksileri neler? Çocuklara emanet ederken nelere dikkat etmek gerekiyor? Hepsini konuşacağız. Psikolog Yasemin Meriç Kazdal konuğumuz. Hoş geldiniz efendim yayınımıza.
9: Merhaba, hoş bulduk.
0: Ne dersiniz bu uygulamaya? Nasıl değerlendirirsiniz komşu annelik uygulamasını?
9: Aslında bu uygulama oldukça değerli bir uygulama ve bizim toplumumuz için, bizim kültürümüz için de çok da yabancı bir uygulama değil. Çünkü bizim kültürümüzde işte komşu çocuğuna bakmak, aile yakınının çocuğuna bakmak aslında çok alışılagelmiş bir durum. Ama tabii ki bugünün şartlarında çocukların gelişimlerine uygun bir şekilde onları koruyarak, onların pedagojik ihtiyaçlarını karşılayarak bu ihtiyacı sürdürebilmek hem çocuklar açısından hem de kadınların hayatın içerisine katılabilmeleri ve ekonomik özgürlüklerini kazanabilmelerini desteklemek açısından proje anlamında oldukça değerli. Fakat tabii bir diğer taraftan da çok kritik bazı noktalar da var. Çok dikkatli takip edilmesi. Çok
0: nedir onlar? Detaylandıralım mı o kritik noktaları? Tabii. Çünkü bir insanın çocuğunu birine emanet etmesi herhalde en zorlandığı şeylerden biridir. Öyle değil mi? Dikkat etmesi gereken mesela meseleler vardır.
9: Tabii ki şüphesiz. Şimdi zaten bu proje kapsamında aslında bu komşu annelerin, komşu anneliği yapacak olan kişilerin mutlaka bir eğitimden geçmesi, bir sertifikasyon sürecinin olması planlanıyor, öngörülüyor. Ancak ben bir klinik psikolog olarak ve aynı zamanda bir anne olarak tabii ki şunun altını tekrar çizmek istiyorum. Bu bir tek bu projedeki anneler veyahut da işte bunu yapacak olan kadınlar için geçerli değil. Aslında çocukla temasta olacak kreşler de dahil olmak üzere herkes için geçerli olan bir durum. O da şu: bu kişilerin psikolojik sağlık durumlarının nasıl olduğunun tespit edilmesi. Ben bu projeyi ilk okuduğum zaman da aslında aklımdan geçen şey buydu. Ne yazık ki tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çocuklarla ilgili çoğu zaman tatsız haberler duyuyoruz, tatsız şeyler öğreniyoruz. Çocukların istismar edilmesi, tacize uğramaları ya da bunun dışında daha farklı sıkıntılar. Bugün mesela bu yayını yapmak çok önemli benim açımdan. Çünkü ben çok sayıda bu tarz durumlardan sonra oluşmuş konularla, sıkıntılarla ilgili yayınlara katıldım. Bugün işte tam bunu konuşmamız gerekiyor. Hiçbir şey olmadan, çocuklarımız zarar görmeden ne yapmamız gerekiyor? Belki de bu proje kapsamında en çok dikkate alınması gereken şeylerden biri bu. Çocukla temasa geçecek kişilerin en başta psikolojik olarak sağlıklı bireyler olması.
0: Yani devlet aslında bir eğitim veriyor bu kişilere ama sizin öneriniz aslında şu şekilde: psikolojik olarak da bir devlet o kişilere baksın. O kesinlikle komşu annelere baksın. Güven verdiğini tespit etsin, sonra devam etsin kesinlikle diye bir öneriniz var.
9: Evet, önce psikolojik olarak sağlıklı, hem de bu bir tabii ev ortamında olacağı için sadece bakım verecek kişi değil, o ev ortamında yaşayan diğer bireylerin de psikolojik olarak sağlıklı olması gerekiyor.
0: Çünkü herhalde ev ortamına da bu arada bakıyorlardır, öyle değil mi? Yani elbette. 3-5 çocuğun aynı anda evde olmasından bahsediyoruz. Evin şartları bunun elbette için müsait mi diye.
9: Evin fiziksel koşulları da burada çok önemli. Dediğim gibi bir ön eğitim burada çok önemli. Bu ön eğitime sadece pedagojik eğitim değil, çocuklar için özellikle ilk yardım eğitiminin çok değerli olduğunu düşünüyorum. Fiziksel koşullar tabii ki burada çok önemli ki bu proje kapsamında zaten bütün bunların sınırları az çok belli. 5 çocuğa kadar bakım verebiliyor anneler. Hı hı. Ve bu çocukların da 3 yaşına kadar olması gerekiyor. Aslında bakarsanız proje güzel bir şekilde yürütülürse ben çocuklar açısından çok da faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü psikolojide bağlanma teorisi özellikle 3 yaşa kadar olan çocukların daha küçük bir ortamda daha bireysel bakıma ihtiyaç duydukları, yani anne gibi bir bakıma ihtiyaç duyduklarını söyler. O yüzden böyle büyük kalabalık kreşlerdense daha ev ortamında daha az çocukla birebir bir anne bakımına benzer bakımı çocuğun almasının gelişimi açısından ve bağlanma teorisi açısından sağlıklı olacağını düşünüyorum. Ama burada tabii ki nicelikten ziyade nitelikten bahsetmemiz gerekiyor. Yani bütün koşullar sağlanabilir ama orada sürdürülebilir bir durumun olup olmadığının da düzenli olarak kontrol edilmesi çok önemli. Özellikle bu çağda 0-3 yaş çocukları çok ama çok korumaya çalıştığımız bir şey var. Onu dillendireyim. Ekran.
0: Evet, haklısınız. Ekran. Komşu annelere bu şekilde de aslında bir eğitim verilmesi gerekir. Evet. Muhtemelen belki de veriliyordur, öyle değil mi? Eğitim kapsamında.
9: Tabii ki verildiğini düşünüyorum ben de. Ama söylediğim gibi yani bu bir eğitimle sınırlı kalmamalıdır. Hatta ben burada sadece komşu annelerin eğitimi değil de çocuk gelişimi veyahut da psikoloji eğitimi de dahil olmak üzere. Yani günün sonunda yeni mezun olmuş gencecik çocuk gelişimi mezunu bir kişi bana kalırsa bu kriterleri sağlayan deneyimli güzel bir anneden çok daha başarılı olamayacaktır çocuk bakımı için. Çünkü çocuk bakımının bir diğer taraftan da sabırla ilgili bir tarafı var. Annelik deneyimiyle ilgili bir tarafı var. Bir kadın olarak bir evi çekip çevirmenin getirdiği becerilerle ilgili bir tarafı var. O yüzden bence bunlar cebimize koyabileceğimiz çok büyük artılar bu komşu ebeveyn projesinde. Ama bu artılara hem çocuk gelişimine dair, hem çocuk ilk yardımına dair, hem fiziksel koşullara dair ve sürdürülebilir olmasına dair bir takım önlemler alınırsa bana kalırsa proje oldukça iyi.
0: Bu arada 0-3 yaşa dikkat çektiniz ya, herhalde o 0-3 yaş özellikle konulmuş bir çizgi. Yani şöyle mi düşünelim, yani 3 yaşından sonra mesela daha çok kreş ortamına, oyun alanına ihtiyacı vardır çocuğun ama 0-3 yaşta böyle bir şeye ihtiyaç yok. Ev ortamı onun için daha iyidir şeklinde böyle bir ayrım mı var?
9: Tabii ki bu 0-3 yaş özellikle seçilmiş bir gelişimsel dönem. Çünkü az önce de belirtmeye çalıştığım gibi 3 yaşa kadar olan çocukların esas ihtiyacı bir eğitim almak. İşte şimdi annelerin çok paniklediği bir şey var. Yabancı dil öğrensin, çocuk çok etkinlik yapsın, farklı sanat dallarıyla uğraşsın gibi. Bunlar kıymetli, güzel ama biz terapistler hep şunu söylüyoruz. 0-3 yaşta o daha bir anne bebeği. Ve bir anne bebeğinin en temel ihtiyacı birebir bakımdır, birebir ilgidir, göz göze temastır. İhtiyaçlarının bireysel olarak karşılanması, sıra beklememesi, kalabalık bir ortamda kendini yalnız hissetmemesi. Hatta büyük bir ortamda, bir kreş ortamı gibi bir ortamda kendini yalnız hissetmemesidir. O yüzden bu yaş aralığının seçilmesinin tabii ki bir önemi var. Ve bu nedenle de aslında bu projeyi bu yaş aralığı için çok uygun görüyorum. Sadece bazı riskleri de beraberinde getirdiğine eminim. Özellikle burada çocuk başına alınan bir ödeme olduğu için belki de kendisi için çok uygun olmayan 4 çocuğa 5 çocuğa kadar bakım vermeyi isteyen anneler olacaktır, komşu anneler olacaktır. Bunun kontrol edilebilmesi için sürekli denetimin olmasının şart olduğunu düşünüyorum açıkçası.
0: Çocuk başına bu arada aylık 15 bin liradan başlayan ücretlerle aslında. Evet. Dolayısıyla sizin dediğiniz gibi 3-4 çocuk olsa daha fazla aslında ek gelir sağlarım diye düşünebilir komşu. Evet. Anneler. Bunun için ortamı, sürekli kontrolü hakikaten gerekiyor. Süresi ne kadar oluyor? Yani bu kontrole dikkat çekmeniz o açıdan da önemli. Ya yani çocuğumuzu emanet ettik. Ama kontrol etmeye de bir yandan devlet devam etsin aslında.
9: Evet.
0: Değil mi?
9: Evet, kesinlikle. Habersiz kontrollerin yapılması, habersiz ev ziyaretlerinin yapılması burada çok değerli. Ön kontrollerin ve ön testlerin yapıldıktan sonra düzenli en azından 3 ayda bir mutlaka kısa görüşmelerin yapılması. Bu işi yapan, artık bunu bir iş olarak yapan tüm kadınların mutlaka düzenli farklı eğitimlerden de geçmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani burada ben bu resmin içerisine farklı alanlardan uzmanların katılması gerektiğini, çocuk gelişim uzmanlarının, sosyal hizmet uzmanlarının, biz psikologların mutlaka hatta çocuk hekimlerinin bu projenin içerisinde aktif olarak var olmaya devam etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Çünkü küçük bir alan olduğu için ve yaşları çok küçük olduğu için çocukların bu projenin en iyi şekilde ilerlemesi için bu kriterler çok değerli.
0: Efendim, çok teşekkür ederiz. Hakikaten çok kıymetli önerilerde de bulunmuş oldunuz. Pilot uygulamalar başladı. Özellikle İstanbul ve Ankara'da devam ediyor. Bakalım, devamında biz takip edeceğiz. Bu arada kitaplarınızı da bize getirmişsiniz. Hemen onu da şöyle göstermek isterim efendim. Yasemin Meriç Kazdal'ın Sakin Ebeveyn kitabı. Yine aynı şekilde Maskeler ve Aynalar kitaplarınızı da şöyle göstermiş oldum. Çok teşekkür ederim.
9: Ben teşekkür ederim.
0: Çok naziksiniz. Çok sağ olun. Efendim şimdi konuğumuzu uğurlayalım. Ben o sırada sizinle başka bir haber paylaşayım. Şimdi Türk dizileri malum. Artık dünyanın dört bir yanında Türkiye'nin kültürünü, dilini ve turizm potansiyelini de anlatıyor. Şimdi hedefse diziler aracılığıyla oluşan ilgiyi Türkiye'ye yönelik turizm talebine dönüştürmek. İstanbul'da düzenlenen etkinlikte de Türk dizilerinin küresel etkisi konuşuldu.
10: Orta Doğu'dan Latin Amerika'ya uzanan 170'e yakın ülkede Türkçe bir hikaye anlatılıyor. İstanbul'un bir sokağı, Kapadokya'nın bir manzarası, Ege'de kurulan bir sofra, Anadolu'nun binlerce yıllık mirası milyonlarca insanın ekranına ulaşıyor.
1: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, sektör temsilcileri ve akademisyenler bir araya geldi. Türk dizilerinin küresel etkisi ele alındı.
11: 2000'li yılların başındaki yaklaşık 10 milyon dolar seviyesinde bulunan dizi ihracatımız bugün 1 milyar doları aştı. Sektörümüzün geldiği nokta bu anlamda memnuniyet verici.
1: Türk dizileri dünyanın dört bir yanında milyonlarca izleyiciyle buluşuyor. Üstelik Türkiye yalnızca üretmekle kalmayıp bu dizileri ihraç ediyor. Türkçeyi de sınırların ötesine taşıyor.
11: Yunus Emre Enstitüsü ve RTÜK ortaklığında gerçekleştirilen bir saha araştırmasında Türkçe öğrenen 5000 yabancı katılımcının %81'i bu yolculuğu Türk dizileri izleyerek başladığını ifade ediyor.
1: Hedef bu etkiyi daha da büyütmek.
10: Ekranda oluşan ilgiyi seyahat talebine, seyahat talebini de Türkiye için daha yüksek turizm değerine dönüştürmek istiyoruz. Bu nedenle Türk dizilerinin güçlü biçimde izlendiği ülkeler ile turizmde büyümeyi hedeflediğimiz pazarlar arasındaki ilişkiyi daha stratejik biçimde değerlendiriyoruz.
0: Efendim bir süredir şöyle bir iddia var, yahu bu ürünlerin fiyatları aynı kalıyor ama boyutları küçülüyor diye. Bu konuya dikkat çekmiş Türkiye Gazetesi. Her yerde gizli zam başlığıyla veriyor. Çikolatadan peynire, yemek porsiyonlarından internet paketlerine kadar birçok sektörde ürünlerde eksiltme yapıldı. Ancak fiyatlar aynı kaldı. Dolayısıyla bu eksikliği fark etmeyenler de aslında gizli bir zama maruz kalıyor şeklinde değerlendiriyor gazete. Geçelim bir sonraki gazetemize. Karar Gazetesi'nden bir haber paylaşacağız. Müze soygunu salgını diye. Malum Fransa'dan böyle peş peşe müze soygunu haberleri geliyor. Ciddi manada da konuşuluyor bu arada Fransa'da. Özellikle muhalefetin de tepkisi vardı Macron'a yönelik de. Müze soygunu salgını başlığıyla veriyor Karar Gazetesi de. Dur Müzesi'nin penceresinde merdiven dayayıp 7 dakikada kraliyet mücevherlerini çalmasıyla şoke olmuştu aslında Fransa. Bu kez İspanya'daki bir müzeden film gibi soygun haberi geldi. Hırsızlar sadece 4 dakikada 2 milyon dolar değerindeki altınlarla değeri hesaplanamayan tarihi eserleri çalarak kayıplara karıştı. Avrupa şu günlerde işte bu müze soygunlarını konuşuyor. Şimdi devam edelim sıradaki haberimizle. Birazdan bu arada konuyla ilgili de konuğumuz olacak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul'da İklim Zirvesi ve Gençlik Diplomasi Simülasyonu programına katıldı. Nepal'deki sel felaketine değindi. İklim değişikliği insanlığın ortak meselesidir dedi.
12: Ben gençleri yalnızca gelecekte iklim değişikliğinin sonuçlarıyla karşılaşacak bir kesim olarak görmüyorum. Ben gençleri bugünün çözüm ortakları olarak görüyorum.
1: Gençlere seslendi, iklim değişikliğinin etkilerini anlattı. Nepal örneğini verdi.
12: Nepal'de çok ağır bir sel felaketi yaşandı. Yüzlerce kayıp var. Evler yıkıldı. Ocaklar söndü. Bugün de bizi bir araya getiren neden bu. Çünkü o buzulları koparan, o felaketlere yol açan iklim değişikliği hepimizin, tüm insanlığın ortak meselesidir.
1: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da düzenlenen iklim zirvesi ve gençlik diplomasisi simülasyonu programında konuştu. Sözü Türkiye'nin ev sahipliğinde Kasım ayında Antalya'da düzenlenecek COP31 iklim zirvesine getirdi.
12: Ben adil iklim diplomasisi diyorum. Adil iklim diplomasisi aslında farklı imkanlara sahip ülkelerin aynı hedefe kendi koşulları içerisinde ilerlemelerini sağlayabilecek yolları sonuna kadar açmaktır. Biz Türkiye olarak COP31 başkanlığı olarak bu kapıları o ülkeler için sonuna kadar açacağız.
1: Zirvenin önemine dikkat çeken kurum hedeflerini sıraladı.
12: Başkanlığımızın yaklaşımını 3 temel ilke üzerine oluşturduk. Diyalog, uzlaşı, eylem. 2030 yılına kadar iklim değişikliğinin eğitim müfredatına entegre edilmesini istiyoruz. 2035 yılına kadar toplum genelinde güçlü bir iklim farkındalığının oluşturulmasını da hedefliyoruz. Sokakta iklim değişikliği dediğinizde maalesef o farkındalık yok.
0: Efendim bu dilimde bir konuğumuz olacak. Sıfır Atık Vakfı plastik kirliliğiyle mücadelede ortak yol haritası için pazartesi günü bir çalıştay düzenleyecek. Çalıştayda Türkiye'nin plastik döngüsüne ilişkin stratejik yol haritası oluşturulacak. Şimdi detayları da Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağarbaş'la konuşacağız. Hoş geldiniz efendim yayınımıza.
13: Hoş bulduk.
0: Şimdi ne murad ediyorsunuz bu çalıştaydan?
13: Tabii Sıfır Atık Vakfı olarak biz Türkiye'deki vatandaşımızın güncel sorunlarıyla alakalı çözüm önerileri geliştiriyoruz. Çözüm yollarını arıyoruz. Bildiğiniz üzere son günlerde vatandaşımızın ana gündemlerinden bir tanesi başta Akdeniz sahillerinde olmak üzere ülkemizin

0: Çeşitli yerlerinde baş gösteren plastik atık krizi ve biz de bu bağlamda çözümün bir parçası olmak, çözüm adına bir şeyler üretmek adına 17 bakanlığımızla beraber Türkiye tarihinde yapılmış en büyük plastik atık çalıştayını yapıyoruz. 600'den fazla temsilcinin yer alacağı çalıştayda valilerimiz olacak, bakanlarımız, bakan yardımcılarımız olacak ve plastik atığın sorunlarını, mevcut durumu biliyorsunuz 1988'den beri Türkiye'de bu sorun baş gösteriyor ve biz güçlü bir eylem planıyla plastik atık sürecini vatandaşımızın gündeminden çıkarmak istiyoruz. Geçtiğimiz günlerde yine Van Gölü Havzası tarihin en büyük çalıştayını yapmıştık. Bildiğiniz üzere 2021 yılı itibariyle Sayın Emine Erdoğan hanımefendi Van Gölü Havzası ile alakalı bütün projeleri himaye etmişti. Ve bugüne kadar o bölgede çok ciddi projeler yapıldı. Biz de geçtiğimiz günlerde Van Gölü Havzası çalıştayını 14 bakanlığımızla beraber yaptık. Ve bugün geldiğimiz noktada Van Gölü Havzası'nın 2050'ye kadar yapılacak yatırımları, bütün projeksiyonları hazır. 14 bakanlığımızla beraber uyguluyoruz. Yine Türkiye Plastik Atık Çalıştayı'nda 17 bakanlığımız var. Özellikle Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza da teşekkür etmek istiyorum. Sayın Bakanımıza da teşekkür ediyorum. Kendileriyle de yakın çalışıyoruz ve bu yapacağımız Türkiye Plastik Atık Çalıştayı'nda Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy da bizlerle olacak. Bildiğiniz üzere Türkiye'nin 80 milyar dolar gibi bir turizm hedefi var. Şu an 65 milyar dolardayız ve bu Akdeniz sahillerindeki plastik atıkların bizim turizm gelirimizi etkileyebileceğini
1: düşünüyorum. Şu Akdeniz'i biraz açalım mı? Siz de ona vurgu yapıyorsunuz ya. Ne oluyor yani? Yüzenler mesela plastiklerle mi karşılaşıyorlar şu an Akdeniz sahillerinde?
0: Son günlerde görmüşsünüzdür sosyal medyada ve haberlerde. Ne yazık ki vatandaşlarımız Akdeniz'in bazı bölgelerinde suya giremez duruma geldi. Ve mikroplastiklere artık rastlıyoruz. Biliyorsunuz mikroplastiklerle beraber hastalıklar artıyor ve daha doğmamış çocukların kanında artık mikroplastiğe rastlıyoruz ve bu çok büyük bir çevre felaketi.
1: Nasıl oluyor? Yediklerimizle mi alakalı?
0: Tabii.
1: Mesela o mikroplastikleri daha doğmamış çocukta bile rastlıyoruz.
0: Denize bir pet şişenin düştüğünü düşünün. Bu zaman içerisinde çözülüyor, ufalanıyor ve onu yiyen balıkların bünyesinde bu mikroplastik çözülmüyor. Biz de o balığı yediğimiz zaman mikroplastiği besin zinciri ile beraber bedenimize alıyoruz. Bedenimiz de mikroplastiği çözümlemiyor ve vücudumuzun bazı yerlerine tutunabiliyor. Ve mikroplastik öyle bir şey ki sebzelerin üstünde, elmaların, meyvelerin üstünde tutunabiliyor. Vatandaşlarımızın aslında güzel uygulamaları var. Meyveyi sebzeye almadan önce sirkede bekletiyorlar ya. Aslında o çok önemli bir şey.
1: Karbonatta da mesela.
0: İşte karbonatta bekletiyorlar, sirkeli suda bekletiyorlar. Çünkü havada tutunabilen mikroplastik domatesimize, salatalığımıza, diğer besin ürünlerimize de sirayet ediyor. Ve bundan kurtulmak zorundayız. Bugün kanser vakaları arttı. Buna bağlı başka hastalıklar arttı. Ve artık biliyorsunuz kalp krizi 18'li 17'li yaşlara kadar geldi. Biz Sıfır Atık Vakfı olarak Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin liderliğinde Türkiye sahillerindeki plastik atık krizini çözmeye kararlıyız. Bu bağlamda bildiğiniz üzere sosyal medyadan en çok ihbar ve şikayet Adana vilayetimizden geliyordu. Evet. Ekip arkadaşlarımızla beraber Adana'ya gittik. Adana Valimizin başkanlığında kamu kurumlarımızın katılımıyla, sivil toplum muhtarlarımız, belediyelerimizin katılımıyla geniş bir toplantı gerçekleştirdik. Sorunu çünkü kaynağında çözmezseniz, kaynağındaki sorunları ve problemleri yerinde tespit edip ona göre çözümler üretmezseniz ne yazık ki denizi temizleyerek veya kirlendikten sonra yapacağınız işlemlerle çok fazla başarıya ulaşamazsınız. Biz de bu noktada 72 saat içerisinde 4 vilayetimizi gezdik. Adana'ya gittik, Mersin'e gittik. Sonra bu süreçten en çok etkilenen 2 vilayetimiz var. Muğla ve Antalya. Antalya biliyorsunuz turizm açısından Türkiye'ye en çok katkı yapan vilayetimiz. Yine Muğla'da o şekilde. Biz orada valilerimizin başkanlığında şehrin bütün protokolünün, kamu kurumlarının, ilgili yetkililerinin katılımıyla toplantıları düzenledik. Belediye başkanlarımız, kaymakamlarımız, sivil toplum kuruluşlarımıza yol haritamızı belirledik.
1: Nedir o yol haritası? Yani şimdi, Antalya'da, Muğla'da, Adana'da, Mersin'de şöyle bir kısa vadede ya da uzun vadede plan nedir? Artık plastik görmeyecek miyiz? Orada planımız ne?
0: Önce Adana'dan başlayalım. Adana'da valimiz sürecin içine girdi. Ve valimizin liderliğinde İçişleri Bakanlığımız, İçişleri Bakanımız da bir genelge yayınladı. hiçbir şekilde Adana'da ve diğer vilayetlerimizde plastik atık ve çevreyle alakalı konularda taviz verilmiyor. Bu bağlamda Adana'da denetimler sıklaştırıldı. Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığımız cezaları arttırdı. Tarım Bakanlığımız kendi üstüne düşeni yapıyor. Ve biz şimdi Adana'da yeni projeler çalışıyoruz. Oradaki plastik endüstrisini kontrol altına alıp tek bir bölgeye toplanmayla alakalı bir proje üstüne çalışıyoruz. Tabii bölgede çok fazla farklı hareketlilik olduğu da tespit edildi. Bu bağlamda gerekli suç duyuruları yapılıyor. Kamu kurumlarımız, ilgili kolluk kuvvetlerimiz bu işin takibini yapıyor. Denetimlerin artması ve bu sürecin sıkı takibiyle beraber Adana'daki bu problemin azaldığını gözlemleyeceğiz. Yine Mersin'de aynı süreç devam ediyor. Antalya ve Muğla özelinde de biz oradaki sorunları tespit ettik, raporlarımızı hazırladık. Pazartesi ve Salı günü düzenleyeceğimiz Türkiye Sıfır Atık, Türkiye Plastik Atık Çalıştayı'nda da oradaki raporlarla beraber sorunlarla gelecek projeksiyonumuzu konuşacağız. İl valilerimiz gelecek, 15 masa kuruyoruz. 15 masada bu işin mevzuat kısmını konuşacağız. Bu işin çözüm kısmını, kaynağında bitirme kısmını konuşacağız ve vatandaşımızın şu an aslında en çok şikayetçi olduğu konulardan bir tanesi plastik çöp ithalatı konusu. Biz bu konuya da el atacağız. Bununla alakalı ayrı bir masa var.
1: Yani şu değil mi? Yurt dışından ülkemize çöpler geliyor. Biz niye yurt dışındaki çöpleri alıyoruz şeklinde bir eleştiri var. Aynen. Öyle değil mi? Bundan bahsediyorsunuz.
0: Bu eleştiri var ve biz bu eleştiriyle alakalı vatandaşımızın vicdanının rahat edeceği kararlar alınmasıyla alakalı Çalıştay'da bir irade ortaya koyduk. Biz Türkiye ile alakalı, Türkiye'nin doğasının, suyunun, havasının kirlenmesine Sıfır Atık Vakfı olarak müsaade etmeyiz. Vatandaşımız bu konuda müşteri olsun. Bu bağlamda da çok ciddi çalışmalar içerisindeyiz kamu kurumlarımızla beraber. İnşallah Çalıştay'ın sonuç çıktısı çıktıktan sonra orada çok güçlü bir eylem planıyla vatandaşımızın vicdanının rahat olacağı kararlar alınacağını hep beraber izleyeceğiz.
1: Bu arada o çöp dediğimiz aslında geri dönüşüm için aslında bizim burada değil mi sisteme
0: şöyle,
1: katmaya çalıştığımız çöpler. Yani belki yanlış anlaşılmak yani da istemem bunu söylerken.
0: Orada şunu ifade edeyim. İşini layıkıyla yapan, evet, ham madde olarak gelip bunu işleten firmaları biz destekliyoruz. O konuyla alakalı bir soru işaretimiz yok. Yeter ki aldığı ürünü kurallara uygun, kanuna uygun bir şekilde dönüştürsün. Ham madde olarak bunu kullansın. Ülke ekonomisine katkısı olsun. Bu şekilde yapılınca çevreye bir zararı yok. Ama burada vatandaşlarımızdan gelen ihbarlarda biz şunu görüyoruz. Bazı ithal eden firmaların bu atıkları dereye, nehre döktüğünü ifade ediyorlar. Biz bunların araştırılmasıyla alakalı şu an takipteyiz, ciddi çalışmalarımız var. Biz buna karşıyız. Yani birisi bu ürünü ham madde olarak getirdim diyorsa ve onu ayrıştırmıyorsa, ham maddeye dönüştürmeyip dereye, nehre, toprağa döküyorsa bununla alakalı en ağır cezayı almasıyla alakalı biz takipçisi olacağız. Bu konuyla alakalı hiçbir şekilde taviz verilmesine de müsaade etmeyeceğimizi ifade etmek isterim.
1: Bu arada hakikaten bize zaman zaman ekrana getiriyoruz. Bakanlığın çok ciddi cezaları da oluyor. Yani biz de haberleştirmeye gayret ediyoruz bu konuda. Şimdi biz biraz önce hani bahsettiniz ya, bu 1980'lere kadar ulaşan bir mesele aslında diye. Bizim şöyle karnemiz nedir? Yani dünyaya bir baktığımız zaman plastik kirliliği açısında ya dünyayla kıyaslayınca aslında fena değiliz mi dersiniz? Yoksa durum çok kötü, bir an önce bu işi çözmeliyiz mi dersiniz?
0: Şimdi sıfır atık bağlamında biz dünyada çok iyiyiz. Dünya bugün biliyorsunuz Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin liderliğinde ortaya konulan sıfır atık vizyonu dünyanın 193 ülkesinde karşılık buldu. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin de önerisiyle bir karar aldı. 30 Mart'ı sıfır atık günü ilan etti. Bakınız, Birleşmiş Milletler var olduğu sürece 30 Mart uluslararası sıfır atık günü olarak kutlanacak. Yine sıfır atık vakfı olarak biz dünyanın en büyük sivil sıfır atık çevre ve iklim değişikliği toplantısı olan sıfır atık forumunu organize ettik. 183 ülkeden 5000'den fazla insan katıldı. Dünyanın en büyük toplantısı. Bunu Sayın Emine Erdoğan'ın başkanlığını yaptığı bir vakıf yapıyor. Biz aslında sıfır atık bağlamında bu
1: işin ben de katılmıştım efendim o toplantınıza hakikaten. Çok da başarılı bir toplantı olduğunu söylemeliyim. Çünkü çok fazla dünyadan gelen insan vardı ve orada aslında kurulan masalarda herkes sıfır atığı tartıştı. Biraz eşlik etme fırsatım da olmuştu
0: teşekkür
1: o açıdan.
0: Buyurun. Bu işin politika kısmında biz çok iyiyiz. Çok daha da iyi olacağız. Diğer plastik kullanımı konusunda ne yazık ki biz Türkiye'de dünya ortalamasının %44 üzerinde plastik tüketimimiz var. Bu aslında kötü bir oran. Çünkü vatandaşımız hayatın her alanında plastiği kullanıyor şu an. Biz bunu azaltmak zorundayız ve bu bağlamda plastiğe ikame ürünlerin arttırılması ve plastiğe ikame biyobozunur, dönüştürülebilir ürünlerin vatandaşımızın hayatına ucuz olarak girmesini sağlayacak modeller geliştiriyoruz. Bakın biz bir yandan plastiği vatandaşımızın hayatından çıkartalım diyoruz. Ama yerine yeni ürün sokarken orada o ürünün fiyatının pahalanması sebebiyle vatandaşımıza ekstra bir yük yüklemeden bunu sokmak istiyoruz. Bu bağlamda Ar-Ge çalışmalarımız devam ediyor. Bakanlıklarımız, bankalarımızda da yeni bir çalışma grubu kurduk. Bu çalışma grubu şunu çalışıyor. Plastiğe ikame ürünleri biz nasıl ucuz üretebiliriz? Doğada bozulur, biyo bozulur ürünleri nasıl ucuz üretebiliriz? Ve bunu Türkiye'de ve dünyada satan ülkeler arasında nasıl gireriz? Türkiye'yi bu işin merkezi nasıl yapabiliriz? Bunu çalışıyoruz.
1: Bu arada uzun zamandır artık çevremize geri dönüşüm kutuları görmeye başladık. Yani belediyeler de belli ki bu işe biraz daha eğilmeye başladılar. Ne dersiniz? Şöyle bir kültür oluştu mu artık Türkiye'de? Mesela çöpleri ayrıştırma konusunda, geri dönüşüm yapma konusunda vatandaşta bir değişim gözlemliyor musunuz? Yoksa alacak daha çok yolunuz var mı?
0: Şimdi bununla alakalı ben bir veri vereyim size. Buyurun. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi sıfır atık projesine başladığında Türkiye'de geri kazanım oranı %10'lardaydı. Bugün %30'ların üzerine çıktı. Çok yakın zamanda %50'ler, %60'lar, %80'leri konuşuyor olacağız. Ve bu milletimizin gayretiyle gerçekleşti. Bugün artık Milli Eğitim Bakanlığımızla beraber anaokulundan 12. sınıfa kadar bütün müfredatlarda sıfır atık iklim değişikliği çevre konuları var. Biz sıfır atığı bir farkındalıktan ziyade bir kültür olarak görüyoruz. Vatandaşımıza bunu bir kültür olarak adapte etmek istiyoruz ki bizden sonra gelecek nesillere bunu aktaralım. İşte Hazreti Mevlana'nın bir sözü var. Bir sonraki neslin geleceğini şimdiki nesil hazırlar diye. Biz de bir sonraki neslin geleceği için aslında bunu yapıyoruz. Ve biz Türkiye'nin 81 ilini geziyoruz. Türkiye'nin 81 ilinde vatandaşlarımızda şunu görüyoruz. Vatandaşımız sıfır atık projesini sahiplendi. Bunu kendi hayatlarında uyguluyorlar. Uygulamayanları uyarıyorlar. Önümüzdeki süreçte bunun daha da yaygınlaştığını, daha da sahiplenildiğini göreceksiniz. Çünkü sıfır atık bir halk hareketi, 86 milyonun geleceği için, daha güçlü bir Türkiye için başlatılan bir hareket.
1: Çok özür dilerim, bir yandan da son dakika bilgisi geldi, hemen gözümde ona takıldı efendim. Bu arada sizin özellikle çalıştığın Türkiye'nin 2053 Türkiye Plastik Vizyonu'na katkı sunması hedefleniyor dediniz. Anladığım kadarıyla 2053 Türkiye Plastik Vizyonu'nu da bu çalıştayda konuşacaksınız. Son olarak eklemek istediğiniz var mı?
0: Çok teşekkür ediyoruz. Biz Sıfır Atık Vakfı olarak vatandaşlarımızın güncel çevre, iklim değişikliği ve çevre sıfır atıkla alakalı sorunlarını yerinde çözmeyle alakalı bir irademiz var. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi bu vakfı bunun için kurdu. Ve Sıfır Atık Vakfı 86 milyonun vakfı. Biz 86 milyon vatandaşımızla beraber el ele omuz omuza daha yaşanabilir, daha müreffeh bir dünyayı inşa edebileceğimize yürekten inanıyorum. Bütün izleyicilerimize teşekkür ediyorum.
1: Pekala efendim. Biz de çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Hakikaten size de başarılar dileriz. Umarız iyi bir çalıştay olur. Hem Türkiye için hem dünya için önemli kararlar çıkar o çalıştaydan da. Efendim bu dilimde Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağırbaş konuğumuzu çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz. Şimdi konuğumuzu uğurlayacağız. Biraz önce de söyledim, şöyle ekranlarınızda bir son dakika bilgisi görüyorsunuz. Hemen detaylarını paylaşayım. Gülistan Doku soruşturmasında 5. dalga soruşturma kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı. Birazdan arkadaşlarımız şimdi toparlıyorlar. Tüm detaylarını sizinle paylaşacağız. Hatta detayları da şöyle geldi. Hemen müsaadenizle onları da sizinle paylaşayım. Akın Gürlek'ten geldi çünkü bu mesaj. Adalet ve İçişleri Bakanlıklarımızın güçlü koordinasyonuyla diye başlıyor. Akın Gürlek'te Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarımız çalıştı diye anlatıyor. Ve ardından da Sayın Bakan diyor ki 5. dalga operasyon gerçekleştirildi ve 10 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmada Gülistan'ın son görüldüğü köprü ve zaman dilimine ilişkin, bakın tam da o noktadan arkadaşlarımız görüntüleri de ekrana getiriyor. İşte bu kayıtlar incelendi ve yeni bulgulara, kaybolmasının ardından Doku'nun Instagram hesabında gerçekleştirilen o şüpheli erişimlere ilişkinde dikkat çekici tespitlere ulaşıldı diyor Akın Gürlek yaptığı açıklamada. Adli makamlardan gizlendiği belirlenen dalgıç defterlerindeki kayıtlara da yine resmi arama tutanaklarının uyuşmadığı bu kayıtlarla bunlar da tespit edildi. Gülistan'a ait bazı kişisel eşyaların intihar ihtimalini destekleyen bir görüntü oluşturmak amacıyla su altına sonradan yerleştirmiş olabileceğine ilişkin de bulgulara ulaşıldı. Sayın Bakan açıklamasına devam ediyor ve diyor ki ikinci önemli gelişme de 18 yıldır faili belirlenemeyen başka bir isimle ilgili, yine Dede Baltacıl cinayetiyle ilgili, onunla ilgili de bir gelişme yaşandığını aktarmış. Efendim, önemli bir mesele Gülistan Doku soruşturmasında artık 5. dalgayı görüyoruz. Malumunuz faili meçhul cinayetlerle ilgili de bir aslında komisyon kurulmuştu. Neredeyse her gün bu faili meçhul cinayetlerle ilgili yeni bir gelişmeyi sizinle paylaşıyoruz. Hiç şüphesiz işte başlangıç noktası da Gülistan Doku soruşturması olmuştu. Detaylarını yine aktarmayı sürdüreceğiz. Şimdi bir başka haber sizinle hemen paylaşayım. Şöyle ki, Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası A grubundaki son maçında Polonya'ya 3-2 mağlup oldu. Grubu 4 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 2. sırada bitirdi. Milliler son 16'ya yükseldi.
2: A Milli Kadın Voleybol Takımı Trendyol 2026 Sev Kadınlar Avrupa Şampiyonası A grubundaki 5. ve son maçında Polonya'ya 3-2 mağlup oldu. Karşılaşmaya etkili başlayan Türkiye, Vargas'ın smacıyla skoru 12-6'ya getirdi. Üstünlüğünü devam ettiren Türkiye, ilk çeyreği 25-15 önde tamamladı. Mücadelenin ikinci setine daha iyi başlayan Polonya, Venerska'nın bloğuyla durumu 12-7 yaptı. Hücumdaki etkinliğini sürdüren Polonya, karşılaşmanın ikinci setini 25-21 kazandı. Karşılıklı sayılarla başlayan 3. sette Polonya, Obiala'nın bulduğu sayıyla rakibine 9-6 üstünlük kurdu. Polonya 3. seti 25-22 üstün bitirerek setlerde 2-1 öne geçti. Taraftar desteğini arkasına alan Türkiye, setin başında Zehra Güneş'in bloğuyla 5-0'lık seri yakaladı. Smaçlardan bulduğu sayılarla farkı açmaya devam eden milli takım, 4. seti 25-16 önde tamamladı ve setlerde durumu 2-2 yaptı. Müsabakanın karar setinde Polonya, Stefanik'in üst üste bulduğu 2 ace'le 8-2 öne geçti. Üstünlüğünü sürdüren Polonya seti 15-10, maçı da 3-2 kazandı. Ay Yıldızlı ekip grubu 4 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 2. basamakta bitirdi. Milli takım Avrupa Şampiyonası tarihinde 14 maç sonra ilk mağlubiyetini yaşadı. 5'te 5 yapan Polonya ise A grubunu lider bitirdi. Milli takım son 16 turunda Azerbaycan'la karşı karşıya gelecek.
1: Efendim, başarılar dileyelim bize, milli takımımıza. Şöyle kendi aramızda konuşurken de malum galibiyet serisiyle devam ediyorlar. Yahu nazar mı değdirdik milli takıma dedik ama neticede artık son 16'dalar. Hakikaten çok daha iyi başarılara imza atacaklarına da eminiz diyelim. Şimdi arkamda bir başka haber görüyorsunuz. Yine bir gazete haberi paylaşacağız. Yeni Birlik'ten bu kez. Sarhoş ve saldırgan eşek arısı uyarısı şeklinde. İngiltere'nin bazı bölgelerinde eşek arılarının çürüyen meyvelerle beslenerek sarhoş, öfkeli ve saldırgan hale geldiği bildirildi. Uzmanlar halkı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Aman dikkat, bu sarhoş, öfkeli ve saldırgan arılar hakikaten sizi tehlikeye sokabilir diyor uzmanlar da. Şimdi efendim, sırada haftanın kültür sanat ajandası olacak. Ardından saat başında devam edeceğiz.
3: Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say'ın jazz turnesi devam ediyor. Piyanist, Say Plays Jazz projesiyle jazz formuna yalnızca yorumcu olarak değil, doğrudan besteci ve proje kurucusu kimliğiyle yaklaştığı özgün bir üretim modeli sunuyor. Flütte Aslıhan Antsay, vokalde Ezgi Alaş, saksafonda Serdar Barçın ve davulda Ferit Odman projeye destek veriyor. Konser 2-3 Eylül'de Harbiye Cemil Topuzlu açık hava sahnesinde dinleyiciyle buluşuyor. Dünya çapında ilgi gören Janoska Ensemble yeniden Türkiye'ye geliyor. Virtüöziteyi mizah, doğaçlama ve benzersiz yorumuyla buluşturan grup, klasikten caza, tangodan dünya müziğine uzanan geniş repertuarını 31 Ağustos'ta Bodrum Kalesi'nde dinleyiciyle buluşturuyor. Flamenco ve Latin müziği grubu Gypsy Kings Antalya'da sahne alıyor. Andre Reyes liderliğinde sahne alan ekip, Latin ritimlerinin coşkusunu ve kendine özgü tarzını 30 Ağustos'ta Antalya Açık Hava sahnesinde dinleyiciyle buluşturuyor.

Türk pop müziğinin sevilen ismi Sertab Erener dinleyiciyle buluşuyor. Geçmişten bugüne uzanan geniş repertuarı ve renkli performansıyla 4 Eylül'de Harbiye Cemil Topuzlu açık hava sahnesinde sahne alıyor.

David Garrett, Millennium Symphony turnesi ile İstanbul'a geliyor. İki farklı müziği harmanlayan keman virtüözü, son 25 yılın pop ve rock hitlerini kemanıyla yeniden yorumluyor. Konser bugün Harbiye Cemil Topuzlu açık hava sahnesinde gerçekleşecek. Caz'ın ritmi, Kaş'ın zamansız doğasında bir kez daha yankılanıyor. Kaş Caz Festivali 8. yılında kökler ve göçler temasıyla söyleşiler, atölyeler ve konserlerle dop dolu bir program sunuyor. Etkinlikler 28-30 Ağustos tarihleri arasında müzikseverlerle buluşuyor. Baba, hatırlamanın ve unutmanın arasında salınan bir yolculuğu tiyatro sahnesine taşıyor. Başrollerinde Haluk Bilginer ve Özlem Zeynep Dinsel'in bulunduğu oyun, baba kız arasındaki hikayeyi anlatıyor. Tiyatro 1-2 Eylül'de Antalya Aspendos Salonu'nda izleyiciyle buluşuyor. Türkiye'nin önemli kadın sanatçılarından Semiha Berksoy'un çok yönlü üretimlerini bir araya getiren Tüm Renklerin Aryası başlıklı sergi kapılarını kapatmaya hazırlanıyor. Seçki, sanatçının opera, tiyatro, resim ve edebiyat arasında kurduğu özgün ilişkileri 200'ü aşkın yapı aracılığıyla İstanbul Modern'de izleyiciye aktarıyor. Sergi 6 Eylül'e kadar ziyarete açık.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Son 20 yılda Orta Akdeniz ülkeleri orman yangınlarıyla boğuşuyor. İlkbahar sonrası başlayan yangın sezonları kış mevsimine kadar sürüyor. Sayısı ve şiddetinde belirgin bir artış gözlemlenen yangınların yok ettiği yüz binlerce hektar orman ve orman yaşamı, yeşillendirme ve ağaç ekimi çalışmalarıyla geri getirilmeye çalışılıyor. Türkiye'de her yıl 2 ila 3 bin orman yangını çıktığı hesaplanırken, bahar ve yaz mevsimleri birkaç yıldır daha sıcak ve daha kurak geçiyor. Dünya sıcaklık ortalaması henüz 1.3 derece artmışken, Akdeniz ve Batı Avrupa ülkelerinde yazlar çok şiddetli sıcak hava dalgalarıyla geçiyor. Yeşil örtünün yıllar içinde arttığı bazı alanlar olsa da, ormanların yaşlı ağaç sayısı ve orman içi biyoçeşitliliği azalıyor. Sıcaklık artışı ve kuraklık gibi risklere karşı yeşil alanları ve içindeki yaşamın devamlılığını sağlamak, geleceğimizi korumak adına önemli adımlardan biridir.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: Habertürk ekranlarından merhaba, saatlerimiz artık 10'a geliyor. Burası hafta sonu devam ediyor. Efendim bir önceki dilimde de paylaşmıştık, bir son dakika gelişmesi var. Tunceli'de üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmada bugün 5. dalga operasyon gerçekleştirildi ve 10 şüpheli gözaltına alındı. Detayları bize Habertürk istihbarat şefi Uzay Kesmen aktaracak. Uzay.
1: Çok önemli bir gelişme çünkü Gülistan Doku'nun kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturma hali hazırda devam ediyor ve bugüne kadar pek çok tutuklama oldu. Tabi halen Gülistan Doku'nun öldürüldüğüyle ilgili şu anda artık çok kuvvetli suç şüphesi ve deliller var dosyada ama henüz daha cansız bedene ulaşılmış değil. Ölümünün ardından bu başlayan soruşturmada bugün 5. dalga operasyon gerçekleştirildi ve 10 şüpheli şu anda hali hazırda göz altında. Şimdi burada çok önemli dosyada bazı tespitler var. Gülistan'ın son görüldüğü köprü ve zaman dilimine ilişkin PTS ve iletişim kayıtlarında yeni bulgulara ulaşılmış durumda. Özellikle kaybolmasının ardından Gülistan Doku'nun biliyorsunuz sosyal medya hesapları inceleme altına alınmıştı. Bu hesaplara telefona daha sonrasında bazı şüpheliler tarafından erişildiği, hesaplarına girildiği, bazı kayıtların silindiği ile ilgili şüpheler üzerine özür diliyorum. Bazı gözaltılar yapılmış ve bazı şüpheliler de yine kolluk kuvvetleri de aralarında var, tutuklanmıştı. Şimdi bu hesaplarda yapılan incelemelerde şüpheli erişim işlemleri ve sualtı arama çalışmalarına ilişkin dikkat çekici tespitlere ulaşılmış durumda. Yani ne demek istiyorum? Gülistan Doku kaybolduktan sonra kaybolduğu bölgedeki barajda bir arama yapılmıştı. Bu noktada intihar edebilmiş, intihar etmiş şüphesi olduğu ve bu noktada da barajın hatta suyun da boşaltılması yönünde bir o dönem karar verilmişti ama bu aradaki yapılan aramaya ilişkin çok dikkat çekici dosyaya bazı tespitler girdi. Bunlardan bazılarını söyleyelim. Adli makamlardan gizlendiği belirlenen dalgıç defterindeki kayıtlarla resmi arama tutanaklarının uyuşmadığı ile ilgili çok ciddi bir dosyada yine burada delil var. Gülistan'a ait bazı kişisel eşyalarında intihar eğilimini ihtimalini destekleyen bir görüntü oluşturmak amacıyla su altına sonradan yerleştirilmiş olabileceğine ilişkinde bulgulara ulaşıldı. Yani Gülistan Doku kaybolduktan sonra burada intihar ihtimalini destekleyen bazı buradaki Gülistan'a ait kişisel eşyaların kasıtlı olarak intihar etmiş süsü vermek için bu noktada su altına yerleştirildiğiyle ilgili zaten dosya kapsamında bazı şüpheler ve değerlendirmeler ve bazı gizli tanık ifadeleri vardı. İşte bunları destekleyen bazı yine yan delillere de ulaşılmış oldu. Şimdi burada da bir soruşturma devam ediyor. 10 şüpheli gözaltında bu şüphelilerle ilgili işlemler sürüyor. Tabii birkaç günlük bir gözaltı süresi var. Daha sonrasında şüphelilerin de adliye sevkini bekliyoruz. Biz de gelişen oldukça takip ediyoruz.
0: Hakikaten çok dikkat çekici Uzay, yani öyle şeyler söyledin ki intihar ihtimalini desteklemek için kıyafetlerini, eşyalarını su altına sonradan yerleştirmiş olabilirler. Bakın bazı dalgıç defterlerinin gizlendiğinden söz etti Uzay Kesmen. Çok dikkat çekici bilgilerdi bunlar efendim. Çok teşekkür ediyoruz Habertürk İstihbarat Şefi Uzay Kesmen'e bu aktardıkları için. Efendim devam edelim şimdi sıradaki haberimizle. Biraz önce de söylediğim gibi hakikaten Gülistan Doku meselesi oldukça dikkat çekiciydi. Şimdi ekranlarınıza bir gazete haberi getireceğiz. Türkiye Gazetesi'nden bir haber olacak bu da. İdris Naim Şahin ceza alabilir diyor Türkiye Gazetesi. Çakarlı plaka hakkı Alihan Kuriş ve adamlarının kaçtığı araçta çıkan eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'le ilgili inceleme sürüyor. Hukukçular suistimalin tespiti durumunda Şahin'in yargılanacağını söylüyor. İdris Naim Şahin'e işte bu durumda ceza da verilebilir. Devam edelim. Tam da İdris Naim Şahin'den bahsetmişken şu Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmaya da bir bakalım. Çünkü soruşturma kapsamında

0: da gözaltına alınan 37 şüpheliden 35'i tutuklandı. Açıklama Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından geldi. Açıklamada Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 37 şüpheli mevcutlu olarak başsavcılığımızda hazır edilmiş olup şüphelilerin tamamı tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmiştir denildi. Sevk edilen 37 şüpheliden 35 şüpheli hakkında tutuklama, 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir ifadelerine yer verildi. Yapılan açıklamada Kuriş soruşturmasında tutuklu sayısı artık 35. Efendim, ev kadınları emekli olacak. Kimden geldi bu sözler? Aktaralım Hürriyet gazetesinden. Yeni parti lideri Özel, Kocaeli'nin Karamürsel ve Derince ilçelerinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Ev kadınları için hazırladıkları projeyi anlattı. Primi devlet ödeyecek diyor Özel. Seçim yaklaşırken anlatacağız ama şimdiden size söyleyeyim. Eğer biz bir iş bulamıyorsak, sigortalı bir işte çalışmıyorlarsa, çocuklarına kreş bulamadıysak, ev kadınlarının evdeki çalışmalarını işe sayacağız. Devlet eliyle sigortalı yapacağız. Sigorta primini devlet ödeyecek ki emekli olsunlar. Ev hanımları emekli olacak diyor Özgür Özel. Bu arada işte Karamürsel ve Derince ziyaretindeki bir fotoğrafa da yer veriyor Hürriyet gazetesi. Oldukça da samimi bir halkla buluşmasına ilişkin bir fotoğrafta yer alıyor. Şimdi devam edelim. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'den söz açılmışken istedik ki bu ziyarete bir de biz bakalım. Hazırladığımız haber olacak şimdi ekranlarınızda, onu izleyelim.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel önce iş insanlarıyla buluştu, sonra esnafı ziyaret etti. Kocaeli'de ilçe ilçe gezdi. Özgür Özel, Karamürsel Kent Meydanı'ndaki iş yerlerine girip esnafı dinledi. Derince ilçe

0: Ekrem İmamoğlu vardı.
1: Ekrem Başkan yaptırılmayan savunmasını kitap olarak bastırıp kendini savunup millete derdini anlatmak istiyor. Ablam da helal olsun diyor ama o kitaba toplatma kararı aldılar. Basımını durdurma kararı. Canlı yayınlayın mahkemeyi. Sözünden dönen namerttir.
2: Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mehmet Murat Çalık CHP'de kalacağını duyurdu. CHP sözcüsü Müslim Sarı da bir transfer oyunu oynanması belediye başkanlarımızı da rahatsız etmektedir dedi. Bir yandan da CHP'den kesin ihracı istenen 49 isme de tebligatlar gönderilmeye başlandı.
0: İBB'ye yönelik yolsuzluk davası nedeniyle Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mehmet Murat Çalık CHP'de kalacağını duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çalık, yoluma bugün bulunduğum yerde Cumhuriyet Halk Partisi'nde devam edeceğim dedi. CHP ile bağının aileden gelen köklü bir siyasi aidiyete dayandığına dikkat çekti. Çalık'ın açıklamasının ardından CHP sözcüsü Müslim Sarı da sosyal medyadan konuya dair paylaşım yaptı. Sarı, belediye başkanları üzerinden transfer oyunu oynandığını belirtti.
3: Belediye başkanlarımız üzerinden günlük, popülist ve köksüz söylemlerle bir transfer oyunu oynanması yalnızca kurumsal olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ni değil, belediye başkanlarımızı da rahatsız etmektedir. Beylikdüzü Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık'ın içinden geçtiği bu zorlu süreçte taşıdığı değerlere sahip çıkarak fikrini açıkça ortaya koyması, Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve ortak değerlerimize olan bağlılığın en önemli göstergelerinden biridir.
0: Belediye başkanlarına ilişkin tartışma sürerken CHP'de kalıp yeni parti genel başkanı Özgür Özel'i destekleyen 49 isim de 26 Ağustos'ta ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. İhracı istenen isimlere tebligat yapılmaya başlandı. Tebligat alan isimler 3 gün içinde Yüksek Disiplin Kurulu'na tedbirin kaldırılmasına ilişkin başvuru yapabilecek.
2: Bu arada dikkat çekici bir iddia daha var. Yeni Şafak gazetesinden aktaracağız. İstifa edeni kendilerine yazdılar diyor gazete. CHP'li kaynaklar yeni partinin üye kayıt sisteminin usulsüz biçimde kopyaladığını ifade ediyor ve istifa eden üyelerin kısa süre içinde yeni partiye kaydedildiği belirtiliyor. 24-26 Ağustos tarihleri arasındaki sıra dışı üye artışının da bu yöntemle bağlantılı olabileceğini ileri sürüyor CHP'li kaynaklar. Yeni parti hatırlayacaksınız, tam da kurulduğu dönemde üyelikler başladıktan sonra sıra dışı bir yükseliş yaşanmıştı. Bir anda büyük bir artış görmüştük. İşte CHP'li kaynakların iddiası bu yönde. Bu işin içinde başka bir iş var diyor CHP'liler de. Devam edelim. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Jandarma Genel Komutanlığı 2026 yılı rütbe terfi töreninde konuştu. Terörün ülke gündeminden tamamen çıkarıldığı bir Türkiye için kararlılıkla çalışıyoruz dedi. Terfi eden jandarma personeline ise rütbe yükseldikçe yetki kadar mesuliyet de büyür sözleriyle seslendi.
4: Şehitlerimizin aziz hatırasından, gazilerimizin fedakarlığından ve milletimizin hukukundan hiçbir şart altında taviz vermeden terörün ülkemizin gündeminden tamamen çıkarıldığı bir Türkiye için kararlılıkla çalışıyoruz.
0: Taviz vermeden kararlılıkla çalışıyoruz dedi. Ülkenin enerjisinin şiddete ve çatışmaya değil, kalkınma ve üretime yöneltilmek istendiğini ifade etti.
4: Muhterem Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu terörsüz Türkiye hedefi, milletimizin yarım asra yaklaşan büyük bir meselesini kalıcı biçimde geride bırakma iradesidir. Terörün kardeşliğimize vurduğu prangaları söküp atmak, ülkemizin enerjisini şiddete ve çatışmaya değil, kalkınmaya, üretime ve büyük Türkiye idealine yönetmek istiyoruz.
5: Hayırlı olsun. Sağ ol. Başarılar diliyorum.
4: Sağ ol.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Jandarma Genel Komutanlığı 2026 yılı rütbe terfi töreninde konuştu. Rütbe yükseldikçe yetki kadar mesuliyet de büyür dedi.
4: Tehditler değişebilir, teknoloji gelişebilir, mücadele sahaları farklılaşabilir. Ancak bizim pusulamız asla değişmeyecektir. Allah'a, vatana, millete, devlete, hukuka, bayrağa ve mukaddesatımıza sarsılmaz sadakatimiz asla değişmeyecektir. Sizlerden beklentimiz emrinizdeki her personeline adaletle yaklaşmanız, vatandaşımıza merhametle muamele etmeniz, suç ve suçluyla mücadelede devletimizin kudretini tereddütsüz göstermenizdir. Rütbe yükseldikçe yetki kadar mesuliyet de yükselir.
2: İstanbul'da 4 gün önce öldürülen Şerife Gezer'in olaydan günler önce de saldırıya uğradığı ortaya çıktı. Hatta genç kadın katili olacak kişi hakkında uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Şerife'nin ailesi katilin en ağır cezayı almasını istiyor.
6: Ona en ağır cezayı versin. O dünya yüzü görmesin.
0: O yüreği yanan bir anne. Gözü gibi bakıp büyüttüğü evladını kara toprağa veren bir anne. Ceza almasını istediği kişi de kızını öldüren eski sevgilisi.
6: Benim ciğerim yaktılar. Benim gonca gülümü soldurdular.
0: Şerife Gezer 41 yaşındaydı. Yolu 5 yıl önce Hakan Sayacı ile kesişti. Bir süre birliktelik yaşayan ikili 2 yıl önce ayrıldı. Ama Hakan Sayacı genç kadının peşini bırakmadı.
7: Son bir senedir sürekli kız kardeşimi, ailemi rahatsız ediyor. Tahrik ediyor. İşte bütün mahallede geziyormuş buralarda. Kardeşimin önünü kesiyor. Sürekli tahrik.
0: Şerife Gezer 2 ay önce nişanlandı. Hakan Sayacı ise hala peşindeydi.
7: Polisleri aradı kardeşim. Kardeşime saldırmış, babama saldırmış bu. Polisler geliyor, bunları alıyorlar karakola. Uzaklaştırma kararı aldılar.
0: Bu kararda genç kadını takıntı haline getiren Hakan Sayacı'yı durdurmadı. Sayacı, salı günü takip ettiği Şerife Gezer'i konuşmayı kabul etmediği gerekçesiyle peş peşe ateş edip öldürdü. Evlatlarını kaybeden Gezer ailesi katil zanlısının en ağır cezayı almasını istiyor.
7: Yani bunu yürek dayanmıyor, içimiz yanıyor, biz ölüyoruz. Ailem darmaduman, ben darmadumanım. Ben saçının teline kıyamazken bunlar bunun başına geldi. Ben kardeşimi kendi elimle toprağa verdim.
6: Çocuğumun canı çok yandı. Başka genç kızların, başka kadınların canları yanmasın. Başka anneler ağlamasın benim gibi.
2: Çok büyük acı hakikaten. Sabır dileyelim aileye ve onların da söylediği gibi en ağır cezayı almasını biz de bir kez daha dileyelim. Dolandırıcılık suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ponzi Mine lakaplı Mine Mumcu 3 yıldır aranıyordu efendim. Mumcu İstanbul'da yakalandı. Dolandırıcılık suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mine Mumcu'nun İstanbul Kadıköy'de olduğu tespit edildi. 2023'ten beri aranan Ponzi Mine lakaplı Mumcu bir kafede oturduğu sırada polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan Mumcu'nun üzerinden sahte kimlik çıktı. Ponzi Mine aralarında bürokratlar ve tanınmış isimlerin de bulunduğu çok sayıda kişiyi 35 milyon lira dolandırdığı iddiasıyla 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Efendim domuz sandı, tetiği çekti. Peki sonra ne oldu? Bakın aktaralım Posta Gazetesi'nden. Kuzeninin kurbanı oldu diyor gazete. Zonguldak'ta Devrek ilçesinde yaşayan Kemal Basan 50 yaşında mısır bahçesine gelen domuzları avlamak için beklediği sırada gördüğü karartıyı domuz sandı ve ateş açtı. Ses gelince ne vurduğunu görmek için koştu, bir baktı ki kuzeni Kenan Basan'ı, o da 51 yaşında, onu vurmuş meğer. Yatarken yerde buldu onu. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan talihsiz adam ne yazık ki kurtarılamadı. Kemal Basan gözaltına alındı. Olayla ilgili de soruşturma başlatıldı. Devam edelim sıradaki haberimizle efendim. Bu yılda yüz binlerce öğrenci malum üniversite okumak için şehir değiştirecek. Şimdi emlakçılardan da uyarılar var. Kira kontratı yapılırken dikkat edilmesi gereken birçok ayrıntı söz konusu. Peki sözleşme yapılırken bu önemli ayrıntılar acaba neler? Yanıtı haberimizde.
8: Piyasada bir hareketlilik var. Özellikle son 10-15 gündür de fiyatlarda bir %5, %10 arasında bir yukarı doğru çıkış söz konusu.
0: Konut sektöründeki hareketliliğe dikkat çekti. Öğrencilere depozito uyarısında bulundu.
8: Kira kontratı tesis ederken bir kere kesinlikle kiralanan evin sahibiyle birebir yüz yüze görüşmeleri gerekiyor. Eğer kendileri şehir dışı, yurt dışında ise mutlaka bir vekalet ibrazı istemeleri gerekiyor. Yine kira artışını yıllık

0: kira fiyatını yine kefil tarafından imzalanacak o bütün sözleşmeyi ya bir hukukçuyla ya da bir emlak danışmanıyla mutlaka görüş alınarak imzalanması gerekiyor.
1: Tüm Emlak Danışmanları Birliği Genel Başkanı Hakan Akçam, kira ödemelerinin banka yoluyla yapılması uyarısı da yaptı.
0: Kira artış oranları devletin her ay açıkladığı oranların üzerine çıkmamalarını özellikle vurgulamak istiyorum. Kira bedeli olarak yazılmalı ki TL olarak depozite verildiyse ilerleyen vakitte evi tahliye edildiği zaman yine bir kira bedelinin iadesi söz konusu oluyor. Ara ara elden tahsilleri duyuyoruz. Kesinlikle kirayı banka kanalıyla iletin ve gerçek değerini iletin.
2: Efendim şimdi İrem Şimşek bizi anlatacak. Gördüğünüz kendisini de bakın neyi anlatacak. Malumunuz 730.854 aday bir yüksek öğretim programına artık yerleşti. Üniversite kayıtları da bu hafta başladı. YKS ve yerleşme sonrası öğrencilerin şimdiki sınavıysa barınma. İstanbul'daki yurtlara bir göz atacağız. Az önce emlak durumuna baktık. Peki yurtlarda durum nasıl? Habertürk muhabiri İrem Şimşek de bizim için bir öğrenci yurduna gitti. Yurdun özellikle fiyatlarını şöyle bir İstanbul'daki genel tabloyu anlatacak. Söz sende İrem.
3: Kübra Nur Uslu, sizin de belirttiğiniz gibi artık hem aileleri hem de öğrencileri yeni eğitim öğretim yılı için bir heyecan sardı ve en büyük soru barınma sorusu aslında. Özel yurtta mı kalınacak, devlet yurdunda mı yoksa eve mi çıkılacak? Biz de şu an Erdi Demir'le birlikte Kadıköy'de bir öğrenci yurdundayız, özel yurtta. Yurtlarda fiyatlar yüksek, özellikle veliler için bir sıkıntı bu ve fiyatlar odaların kaç kişilik olduğuna göre değişiyor. Şu anda mesela 4 kişilik bir oda görüyoruz. 4 kişilik odalarda genelde fiyatlar 25-30 bin bandında değişiyor. Odalarda işte öğrencilere özel yatak, çalışma masası ve dolap oluyor ve küçük bir buzdolabı da oluyor aynı zamanda 4 kişilik odalarda. 2 kişilik odalar ve tek kişilik odalar da oluyor. Tabii daha ekonomik bir tercihte bulunmak isteyenler 4 kişilik odaları tercih ediyor. Aylık 25-30 bin bandında olması sebebiyle daha tek kişilik özel alan özel alanı olsun isteyenler tek kişilik odaları tercih ediyor. Tabii tek kişilik odaların maliyeti 4 kişilik, 6 kişilik odalardan çok daha fazla. Şu anda mesela işte 40 binden başlayıp 70 bine kadar çıkabiliyor. Özellikle tercih edilen merkezi semtlerden de örnek verelim. Örneğin Beşiktaş'taki yurtlarda ortalama fiyat, diyelim ki bir kişilik odanın fiyatı 40 bin, 76 bin bandında olabiliyor. 4 kişilik daha ekonomik odalar 25-30 bin bandında olabiliyor. Fatih gibi yine üniversitelere yakın merkezi, ulaşımı kolay semtlerde yine tek kişilik odalı yurtlar 40 bin bandında oluyor. 4 kişilik veya 6 kişilik odalarda 25-30 bin bandını görebiliyoruz ki yurt işletmecileri de aslında bu yıl düşük talepten, doluluk oranlarının düşük olmasından şikayetçi. Çünkü bir yandan özel yurt fiyatları artık yükseldi. Aileler için de hem okulu, işte vakıf üniversitelerine okul fiyatlarını, yıllık ücretlerini ödemek hem de özel yurt ücretini ödemek büyük bir sorun oldu. Özel yurt fiyatları kiralık evlerle neredeyse yarışıyor. Ve bu sebeple de yurt işletmecileri için yurtların yeterince dolu olmaması gibi bir durum söz konusu var. Burada da mesela 4 kişilik bir odayı gösterdik bu yurtta. Doluluk oranı %20. Eğitim öğretim yılının başlamasına çok az bir zaman kaldı
2: İrem,
3: artık.
2: Tam da sen bir
3: veliler,
2: odadasın ya. Şu odayı bize bir göstersen.
3: Kalacak yer arıyor.
2: Sesimi alıyorsun öyle
3: ama
2: değil
3: bir
2: mi?
3: Yandan da bir yana KYK yurtlarını tercih etmek isteyenler var. Orada da bir kontenjan sıkıntısı var. Özel yurtlarda da fiyatlar dediğim gibi yüksek bulunuyor hem veliler tarafından. O sebeple bu yıl aynı zamanda özellikle vakıf üniversitelerinde de kontenjanın yeterince dolmaması, yaklaşık 35-40 binlik bir boşluk evet. olması.
2: İrem,
3: yurtlarda
2: şimdi bize
3: da dediğim
2: genel olarak
3: gibi
2: bir
3: doluluk
2: bilgi
3: oranlarının
2: ya. Senden bir şey rica
3: yeterince,
2: sen de bir
3: yeterli
2: ya.
3: Bir düzeye ulaşmaması durumu söz konusu. Tekrardan gösterelim. Burada 4 kişilik bir odayı size gösterdik. Yurtlarda genel olarak tek kişilik, 2 kişilik, 4 kişilik, hatta bazen 6 kişilik odalı seçenekler var. Bu odalarda

0: İrem, tam da işte odayı sana soracaktım. Diyorum ki şimdi sen de bir odadasın ya, örnek bir odadasın. Sana şunu sorayım. Bu oda mesela ne kadar, bu odada neler var, kaç kişilik bir oda ve hangi semtte bu oda? Bize böyle bir göstererek anlatır mısın? Şöyle zihnimize bir şey canlansın yani. Buradaki fiyatı merak ettim. Tabii.
1: Şimdi şöyle, burası 4 kişilik ve yataklar ayrı. Aynı zamanda bunun 4 kişilik bazalı, yani ranzalı bir versiyonu da var. Burada yaklaşık aylık 25-30, yıllık 250-300 bin bandında fiyatlar değişiyor odanın koşullarına göre. Hemen gösterelim. Örneğin burada işte öğrenciler için küçük bir buzdolabı yerleştirilmiş ortak kullanımda. Burada yine her öğrenci için, burası ortak bir kitaplık gibi bir dolap. Her öğrencinin yine böyle ayrı bir kıyafet dolabı oluyor kendi yatağının yanında. Aynı zamanda şurada bir yatağı var öğrencinin, örnek gösterelim. Hemen yanında bir çalışma masası var. Tabii burayı yayından önce yurt işletmecisiyle de konuştuk. Öğrenci sayısına göre çalışma masası, her öğrencinin çalışabileceği bir alan ayarlıyoruz dendi. Kendi odalarının içerisinde tabii ki. Onun dışında dediğim gibi kişiye özel çalışma masası, kıyafet dolabı, yatak ve ortak kullanıma açık buzdolabı ile birlikte bir kitaplık var 4 kişilik odada.
0: Efendim, İrem Şimşek aktardı.
1: Yani burada tekrar edelim.
0: Pekala. İrem, çok teşekkür ediyoruz. Efendim, İrem Şimşek aktardı. Dediği bilgiler hakikaten önemli. Yani şu sıralarda aslında İstanbul'da tek kişilik odalar 40 bin ile 70 bin arasında değişiyor dedi İrem. Şöyle 4-5 kişilik odalara baktığımız zaman da 25 ila 30 bin lira arasında değiştiğini görüyoruz. İşte örnek bir odayı da az önce bizimle paylaştı. Şimdi devam edelim. Belki görmüşsünüzdür, şöyle bir video var efendim, oyuncu Pelin Akil'in sosyal medyada gördüğü bir deneyi uygulaması ve ardından söyledikleri dünden bu yana epey konuşuluyor. Çünkü ünlü oyuncu metal kaşıkların vücudunda düşmeden durduğu anları paylaşarak takipçilerinden bir açıklama istedi. Metal kaşıkları vücudunun farklı noktalarına yerleştirdi ve dedi ki kaşıkların herhangi bir destek olmadan düşmediğini görüyor musunuz? Dünyanın manyetiği bozulmuş galiba, bunun nasıl mümkün olduğunu biri bana anlatsın dedi. Gelin önce bir o videoyu izleyelim, bakalım Pelin Akin neler söylemiş. Ardından bir uzmanın da bu konuya ilişkin cevabı var, onu aktaracağız. Video gelsin.
2: Lütfen bana bunun bir açıklamasını yapın, ben bugün rahat uyuyayım. Tamam. Yani nasıl mümkün olabiliyor bu? Ah.
3: Ya delireceğim. Delireceğim. Aklımı kaybedeceğim şu an. Ne olur yani, abartıyor muyum? Herkese olur bu. Bu zaten normalde olan bir şey. Pelin falan der misiniz bana? Bekliyorum.
0: Evet efendim, Pelin Akil diyor ki bekliyorum yahu, birisi bir açıklama yapsın. İşte Hürriyet gazetesi de bir uzmana sormuş. Bakın uzman ne diyor? Hürriyet'e konuşmuş fizikçi Profesör Doktor Baki Akkuş, diyor ki nemli havada kaşık yapışır, bu mıknatıs etkisi değildir, halkın kafasını karıştırmayın, olayın mıknatısla manyetik alanla bir ilgisi yok, hava nemli bundan dolayı yapışıyor diyor uzman da. Pelin Akil'e yönelik de bu cevabı paylaşıyor Hürriyet gazetesi de. Devam edeceğiz şimdi. Efendim, yıllardır aslında Gazze'li çocukların belki de tek eğlence araçlarından biri uçurtmalardır. Fakat artık İsrail buna da tahammül etmiyor, edemiyor. Gazze'den uçurulan uçurtma ve balonları bahane ediyor İsrail. Bakın neymiş efendim, o uçurtmalar İsrail'e yönelik bir saldırı tehdidiymiş. İsrail Savunma Bakanı Katz, uçurtmalardan sorumlu tutulanlara ve uçurtma noktalarına saldırılacaklarını söyledi.
4: İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz'tan Gazze'ye yeni saldırı tehdidi. Katz, Gazze'den İsrail yerleşimlerine uçurulan uçurtma ve balonlarla ilgili verdikleri sürenin dolduğunu söyledi. İsrail basınına göre Katz, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve üst düzey yetkililerle bir durum değerlendirme toplantısı yaptı. İsrail Savunma Bakanı uçurtma ve balonların bundan böyle terör eylemi olarak değerlendirileceğini duyurdu. Uçurtma noktalarına ve sorumlulara güçlü saldırılar düzenleyecekleri tehdidinde bulundu. Katz ayrıca uçurtma uçurulan bölgelerdeki Filistinlilerin zorla tahliye edileceğini açıkladı. İsrail Başbakanı Netanyahu ve Katz daha önce de uçurtma ve balonların uçurulmaya devam etmesi halinde saldırıların artırılacağını söylemişti. Hamas'a uçurtmaların

0: çocuklar tarafından uçurulduğunu, İsrail'in bunu Gazze'ye saldırmak için bir bahane olarak kullandığını savunmuştu. İsrail basınında yer alan bir diğer iddia ise Gazze'deki Erez sınır kapısı ile ilgili. İsrail Devlet Televizyonu Kan, ABD'nin baskısıyla ordunun Erez kapısını Eylül başında açmaya hazırlandığını öne sürdü. İda, Netanyahu ve Katz'ın kapının açılacağı yönündeki haberleri yalanlamasından sadece birkaç saat sonra geldi. Netanyahu ve Katz, Erez sınır kapısının açılması yönünde hiçbir talimat yok açıklaması yapmıştı. İsrail'in Kanal 12 televizyonu ise batıdan gelen baskı nedeniyle kapının 1 Eylül'de açılmasının beklendiğini iddia etti. İsrail, Erez sınır kapısını 7 Ekim 2023'te kapatmıştı.
1: Amerikan Başkanı Trump, Kanada ile yaşanan gerilimi tırmandıracak yeni bir hamlede bulundu. Trump bu kez de tek taraflı bir kararla iki ülke arasındaki o sınırda yer alan Ontario Gölü'nün adını değiştirdi. Kanada ise kararı tanımayacaklarını duyurdu. Bu arada hatırlarsınız, Trump buna benzer hamleleri ilk kez yapmıyor. Daha önce de yahu bu Meksika Körfezi'nin adı neden Meksika Körfezi, Amerika Körfezi olması gerekiyor deyip oradaki körfezin de adını değiştirmişti.
2: Okay. Now all we need is an ocean. So maybe we'll have to change the name of the Atlantic and or the Pacific. Maybe we'll change them both.
0: ABD Başkanı Donald Trump'tan Kanada ile olan gerginliği artıracak bir adım daha geldi. Başkan Trump, ABD-Kanada sınırındaki Ontario Gölü'nün adını Amerika Gölü olarak değiştiren kararnameyi imzaladı. Kararname ile birlikte ABD İçişleri Bakanlığı'na coğrafi isimler sistemini 30 gün içinde güncelleme talimatı verildi. Kanada Başbakanı Mark Carney karara sert tepki gösterdi. Carney, gölün 400 yıldan daha uzun bir geçmişe sahip olduğunu vurgulayarak, bu gölün adı bugün ve sonsuza kadar Ontario Gölü'dür ifadelerini kullandı. Ontario Eyalet Başbakanı Doug Ford da tek taraflı kararı tanımayacaklarını vurgulayarak, dünyanın geri kalanı için burası Ontario Gölü olarak kalacaktır dedi. ABD Başkanı Donald Trump ise bu kararın Kanada'ya doğrudan bir mesaj olmadığını savundu. Kritik hamle iki ülke arasında tıkanan ticaret müzakerelerinin ve %50'lik ek gümrük vergilerinin hemen ardından geldi. Kararın Kanada açısından bağlayıcılığı bulunmasa da Ottawa yönetimi ABD'ye karşı misilleme tarifelerini hazırlanıyor. Trump, 2025'te benzer bir adım atarak Meksika Körfezi'nin adını Amerika Körfezi olarak değiştirmiş, Meksika ve uluslararası otoriteler bu kararı reddetmişti. Süreç, Google haritalar uygulamalarında da hukuki krizlere yol açmıştı.
1: Suriye'de Kürtçe resmi dil olacak. Türkiye Gazetesi'nden paylaşıyoruz haberi. Özür dilerim, resmi ders olacak. Suriye'de normalleşme tam gaz sürüyor. Eğitim Bakanlığı, Kürt nüfusunun ağırlıklı olduğu bölgelerdeki okullarda Kürtçe okutulmasına vize verdi. Dersler haftada 3 saat olacak. Öğrencilere sosyal bilgiler, tarih, coğrafya ve felsefe derslerini Kürtçe alma seçeneği de sunulacak. Suriye'de Kürtçe resmi ders olacak. Bu arada Türkiye Gazetesi de hatırlatıyor. Abdüşahin Şara'nın baş danışmanı oldu. Yine bu da duyurulmuştu. İsrail Suriye köylerine saldırdı. Haberine ilişkin de bir detay var. İşgalci İsrail Suriye'nin Kuneitra vilayetine bağlı sınır köylerine yönelik de bir saldırı gerçekleştirdi. Ona ilişkin de detayları paylaşıyor Türkiye Gazetesi. Devam edelim. İran'dan bir haber paylaşacağız. Aslında İran'ın en tanınmış muhalif sanatçılarından birinden bahsedeceğiz. Ekrana da geldi Mohsen Namcu. Yaklaşık 20 yıl sonra ülkesine döndü. 2009'da 5 yıl hapis cezasına çarptırılan Namcu'nun dönüşü, Tahran yönetiminin yurt dışındaki sanatçılara geri dönün mesajı verdiği bir döneme denk geliyor.
0: Yaklaşık 20 yıllık vatan hasreti son buldu. İranlı şarkıcı ve besteci Mohsen Namcu ülkesine döndü. Namcu, başkent Tahran'da havalimanında sevenleri tarafından karşılandı. Namcu, kararını yayımladığı video mesajda duyurdu. Görüntülerin kamuoyuyla paylaşılması sonrasında ya Tahran'a giden uçakta olacağını ya da İran'a ulaşmış bulunacağını söyledi.
3: İran hastan ya der khode khake vatan. Ba'd az
0: uzun yıllar Avrupa'da ve ABD'de yaşayan Namcu, artık ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte olmanın müzik kariyerini sürdürmekten daha önemli hale geldiğini söyledi. İran'da müzik yapamama ihtimalinin de kararını değiştirmediğini belirtti. Önemli olan orada

0: kendi ülkemde, arkadaşlarımın, ailemin, kız kardeşlerimin ve akrabalarımın yanında olmak dedi. İran makamları, Namcu'nun ülkeye dönüşünün hangi koşullarda gerçekleştiğine ilişkin henüz açıklama yapmadı. Ancak Tahran'daki bir mahkeme, Kur'an ayetlerini müzikal biçimde yorumladığı gerekçesiyle Namcu'yu 2009'da 5 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Bu cezanın halen infaz edilebilir olup olmadığı ya da dönüş öncesinde hukuki bir düzenleme yapılıp yapılmadığı bilinmiyor. Namcu'nun dönüşünün zamanlaması da dikkat çekici. İran Kültür ve İslami İrşat Bakanı Seyyid Abbas Salihi, yurt dışında yaşayan yüzden fazla sanatçı, yazar ve düşünce insanının ülkeye dönüşünü kolaylaştırmak için çalıştıklarını açıklamıştı.
1: Tasarladığı kapaklarla uzun yıllardır konuşulan Time dergisi son sayısında efendim yapay zeka alanındaki 100 etkili kişiyi mizampajına taşıdı. Yapay zeka alanında çığır açan gelişmelerle dünyamızı yeniden şekillendiren isimler bu deniliyor. Yenilikçiler, liderler ve düşünürler var bu kapakta deniliyor. Kimler var? OpenAI CEO'su Sam Altman da var. SpaceX kurucusu Elon Musk da var. Google'ın yapay zeka sorumlusu Lila İbrahim de var. Amazon'un kurucusu Jeff Bezos da. Şimdi bunlar aslında şaşırtıcı değil. Çünkü bu kritik isimler yapay zeka denilince akla geliyor. Listenin en sürpriz isimleri ise Hollywood'un ikonik isimlerinden Ben Affleck ve Paris Hilton. Gelin şöyle bir yakından bakalım bu kapağı da. Gördüğünüz gibi Sam Altman'ı ortada görmek mümkün. Hemen şöyle sağ tarafında Elon Musk var. İşte bunlar yapay zeka alanındaki en etkili 100 kişi kapağına taşıyor. Time dergisi de bu haftaki dergide. Şöyle ki efendim, şöyle bir ifade de var. Az önce söyledik ya, hani sadece aslında liderler, araştırmacılar değil, aktivistler de var diye, dikkat çekici isimler de var diye. Özellikle bunu aktarırken Time dergisi diyor ki yapay zeka artık bir laboratuvar deneyi değil, iş yapış biçimlerimizi doğrudan yöneten bir gerçeklik. Bu arada şuna da dikkat çekiliyor, özellikle Çinli yapay zeka liderleri de var bu kapakta. Uzun zamandır malum Çin'in yükselişinden söz ediliyor. Yorumcular diyor ki Çinli yapay zeka devlerinin de bu kapakta olması aslında Çin'in bu alandaki yükselişini de ispatlar nitelikte, yorumları da yapılıyor efendim. Şimdi yapay zekadan konu açılmışken, yapay zeka modellerinin gelişmesiyle siber saldırıların çok daha yaygın olacağı da düşünülüyor. Bu nedenle küresel şirketlerden yapay zeka kaynaklı siber tehditlere karşı ortak savunma çağrısı geldi.
2: Yüzü aşkın şirket açık metni imzaladı, siber saldırılara karşı ortak savunma çağrısında bulundu. OpenAI, Google, Microsoft ve Amazon'un da aralarında bulunduğu yüze aşkın küresel şirket bir araya geldi. OpenAI'ın internet sitesinde siber savunma için ortak eylem çağrısı başlıklı açık metin yayımlandı. Siber saldırılara karşı kapsamlı bir savunma çağrısında bulunuldu. İmzalanan metinde yapay zeka modellerinin gelişmesiyle siber saldırıların çok daha yaygın olacağı ifade edildi. Hastanelerden su arıtma tesislerine ve internet altyapısına kadar kritik hizmetlerin risk altında olduğuna dikkat çekildi. Metinde dijital dünyanın daha güvenli bir hal alması ve tüm organizasyonların siber savunmaya acil bir öncelik haline getirmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca imzacıların mevcut araçlarını yapay zeka ile güçlendirmesinin önemine değinildi. Temmuz ayında test edilen yüzlerce OpenAI yapay zeka ajanı, birbirleriyle iletişim kurmak ve birlikte çalışmak için gizli mesaj panoları kurmayı başarmış, sonucunda başarılı bir siber saldırı gerçekleştirmişti. Olay dünyanın ilk yapay zeka destekli siber saldırısı olarak tanımlandı.
1: Efendim 113 yıl sonra gelen bir mektuptan bahsedeceğiz. Şimdi Posta Gazetesi'nden esir düşen askerler yazmıştı diyor gazete. Sivas Valiliği bünyesinde kurulan Sivas Hafıza Merkezi, Kızılay Arşivinde saklı kalan Balkan ve Birinci Dünya Savaşları'nda esir düşen askerlerin ailelerine, ailelerin de askerlere yazdığı ancak ulaşmayan 113 yıllık mektupları gün yüzüne çıkardı. Arşivden titizlikle çıkarılan mektuplar askerlerin hayatta olan

0: çocuklarına ve torunlarına teslim edildi. Bakın işte o tam da teslim anına ilişkin bir görüntü var. Gazi Mehmet'in mektubu 103 yaşındaki oğlu Hacı Mehmet Subaşı'ya işte böyle teslim edilmiş efendim. Şimdi önemli bir aydayız malum, tam da böyle zafer ayı diyoruz. Konuyla ilgili de bir konuğumuz var efendim, şimdi konuşacağız. Neyden bahsedeceğiz? Zafer ayı da tam demişken tarihçi yazar Haşim Şahin bu dilimde bizimle birlikte. Hoş geldiniz efendim yayınımıza.
1: Hoş bulduk.
0: Şimdi önemli bir ay bugün, aynı zamanda Macaristan'ın önemli bir bölümünün Osmanlı hakimiyetine girmesiyle sonuçlanan o 1526'daki Muhaç Meydan Muharebesi'nin de yıl dönümü, öyle değil mi?
1: Evet, sadece Muhaç'ın değil aslında.
0: Öyle mi?
1: Tabii, çok.
0: Ya bu ne var bu Temmuz ayında? Şimdi Muhaç bu ayda, özür dilerim, Temmuz diyorum. Ağustos ayında Muhaç bu ayda, işte Zafer Ayı diyoruz. Malazgirt bu ayda, 30 Ağustos var. Bir yandan 26 Ağustos'u konuştuk. Bir kerameti var herhalde bu Ağustos'un, ne dersiniz?
1: Ama, şöyle söyleyeyim ben size. Bütün bizim Türk tarihinin, Osmanlı tarihinin, Selçuklu tarihinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli kırılma savaşları Ağustos ayında oldu. Mesela sadece başlıkları sayayım. Hem siz hem izleyicilerimiz çok şaşıracaksınız. Yani mesela 26 Ağustos 1071 Malazgirt. Hı hı. 11 Ağustos 1473 Otlukbeli Savaşı. Fatih Sultan Mehmet'in Uzun Hasan'a karşı kazandığı ve Osmanlıların Timur'dan beri devam eden Doğu fobisinin sona erdirildiği bir savaş. 23 Ağustos 1514 Yavuz Sultan Selim Şah İsmail'imizi Çaldıran'da mağlup ediyor. Yine Yavuz Sultan Selim tam 2 yıl sonra 24 Ağustos 1516 Mercidabık'ta bu kez Memlukları yeniyor ve Hicaz bölgesini, Haremeyn'i, Mekke, Medine dahil olmak üzere bugün izlediğimiz, ziyaret ettiğimiz kutsal emanetlerin de İstanbul'a getirildiği sürecin savaşı bu ayda kazanılıyor. Tam 29 Ağustos, bugün 29 Ağustos 1521 Muhaç'tan 5 yıl önce yine Kanuni Sultan Süleyman ve İbrahim Paşa, Pargalı İbrahim Paşa ikilisi Tuna ve Sava nehirlerinin birleştiği yerde Balkanların kilidi konumundaki Belgrad'ı fethediyorlar. Tam 29 Ağustos. Bugün gün, yıl dönümü, yani gün olarak bahsettiğimiz Muhaç 29 Ağustos 1526 Kanuni Sultan Süleyman'la Macar Kralı 2. Lajos arasında gerçekleşiyor. Bunu biraz daha detaylandırabiliriz. 1 Ağustos 1571 Kıbrıs fethediliyor Osmanlılar tarafından ki Venediklilerden alınan ve Osmanlıların Akdeniz'e üstünlüğünü, en güçlü şekilde üstünlüğünü sağlayan başarılardan birisi. Kıbrıs bugün hala bizim yumuşak karnımız, biliyorsunuz, uluslararası ilişkilerde de. Ama Kanuni Sultan Süleyman devrinden sonra onun oğlu 2. Selim devrinin, ama fetheden Kanuni döneminin sadrazamıydı Lala Mustafa Paşa, tam bu aya denk geliyor. Ve çok daha yakına geldiğimizde iki savaşımız var. 22 gün 22 gece süren, Türk tarihinin seyrini değiştiren bir Sakarya Savaşımız var. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde. Bu savaş 23 Ağustos 1921'de başlamıştı. Ve en nihayetinde bu günün tatil olmasına, yani 30 Ağustos'un diyelim tatil bayram olmasına, olması, bayram olmasına sebebiyet veren, olmasını sağlayan büyük taarruz, Yunan ordusunun Türkiye'den atılma süreci, Dumlupınar'da alınan müthiş bir galibiyet ve Cumhuriyet'e uzanan yol. Peki sorunuzun başına gelelim. Neden Ağustos? Aslında bu biraz coğrafyamızla alakalı bir durum. Yani bu coğrafyadaki devletler, Selçuklulardan itibaren diyelim, Osmanlılar, beylikler mecburen savaşları bu aya denk getiriyorlar. Neden? Çünkü kışın savaşamazsınız. Yani yüz binlerce askeri, orduyu, atı, lojistiği selde, yağmurda, çamurda bir noktadan bir noktaya nakletmek pek mümkün değildir. Bu sebeple de Osmanlı ordusu genellikle Nisan sonunda savaş ilanı yapar, Mayıs başlarında sefere çıkar. Bu birkaç ay sürer yolculuk ve en nihayetinde Ağustos'ta savaş gerçekleşir, olur ya da olmaz. Belki mağlubiyetlerimiz de vardır bu ayın içerisinde.

0: Çünkü bütün savaşlarımız
1: Elbette.
0: aşağı yukarı Temmuz ve Ağustos'un içerisinde ve en nihayetinde de hani hava dönüyor ya
1: Evet.
0: şimdi bile Eylül olmadan geri dönmek zorundasınız.
1: Bitirmek
0: Çünkü
1: icap eder o
0: tabii
1: savaşı.
0: Bu sefer
1: Hava soğuyacak
0: ciddi
1: çünkü.
0: bir iklimle, ciddi bir yağmurla, çamurla mücadele etmek zorundasınız. Bu sebeple savaş için en uygun ay Ağustos ayıdır.
1: Ve hazırlığını düşününce, bitirilmesi gereken tarihi düşününce, mevsimsel koşulları düşününce Ağustos
0: evet, biraz coğrafi,
1: Türklerin sevdiği bir ay.
0: Tabii coğrafi şartların zorunluluğu ama savaşlar evet. Ağustos ayında olunca bizim tarihsel süreçteki seyrimizi değiştiren bütün zaferlerimizin de bu ayda gerçekleştiğini görüyorum.
1: O halde fazlasıyla hak ediyor bu ay hakikaten zafer ayı denilmesini
0: kesinlikle,
1: efendim.
0: Kesinlikle.
1: Şimdi üç başlığı şöyle bir toparlayalım istedik. Siz biraz önce çok fazla aslında noktadan bahsettiniz. Hepsini değinmek isteriz ama oldukça vaktimizi alacak. Bir yanda Malazgirt'i, bir yanda Mohaç'ı, bir diğer yanda da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı konuşalım istedik. İsterseniz önce şöyle bir Mohaç'la başlayalım. Yani Mohaç deyince benim aklıma hep şu gelir, 2 saatte kazandığımız savaş.
0: Evet,
1: nasıl
0: doğru.
1: Bunu başarmışız?
0: Yani herhalde insanlık tarihinin içerisinde, sadece Türk ve Osmanlı tarihinde değil, insanlık tarihinde 2 saatte sonuçlanan bir savaş yoktur diye düşünüyorum. Bunun birkaç sebebi var. Yani Mohaç bizim Türk tarihi açısından, Osmanlı tarihi açısından çok önemli bir savaş. Aslında bunun temeli Belgrad'ın alınmasıyla atılmıştı. Ve Macaristan'la Osmanlı, yani Macar İmparator, Macar Krallığı ile Osmanlılar bu bölgenin hakimiyeti için ciddi bir çatışma içerisine girdiler. Kanuni Sultan Süleyman ağırlıklı olarak bu yönde genişlemek istiyor ve asıl hedefi aslında Habsburg İmparatorluğu dediğimiz Büyük Krallığı, yani başında da Şalke'nin bulunduğu krallığı bir şekilde mağlup etmek ve baskı altına almak. Tam da bu dönemde Fransa kralı François esir ediliyor ve onun annesi Kanuni Sultan Süleyman'dan yardım istiyor. Şu meşhur mektubu vardır ya Kanuni Sultan Süleyman'ın, böyle hep biz dillendiririz sosyal medyada, kocaman bir mektup. İşte ben doğu karaların ve denizlerin sultanı, şuranın Sultan Süleyman Hanım.
1: Yedi iklimi sultanı
0: işte,
1: mıydı?
0: Tabii yani, o kadar uzun ki evet. Ve en nihayetinde diyor ki sen de Fransa kralı François'sun diyor. Yani bu aslında Osmanlıların geldiği noktayı gösteriyor ama Macarlarla kuruluş döneminden beri yapılan bir mücadele var. Ve bu mücadelenin bir sonucudur. Yani nihai sonucudur. Savaşta Macar kralı öldürülüyor. Yani en ilginç, yani savaş meydanında ölen devletlerden birisidir. Burada Kanuni Sultan Süleyman'ın belirgin şekilde bu kadar kısa sürede savaş kazanmasında Osmanlıların savaş meydanında stratejik üstünlüğü ele geçirmeleri. Çünkü muharebede strateji her şeydir. Ve en nihayetinde de top teknolojisi tabii. Yani Osmanlı topları o kadar etkili atış yapıyorlar ki daha Macar ordusu savaşa başlamadan çözülüyor, dağılıyor zaten.
1: Bu kral kaçarken bataklıkta
0: evet,
1: ölen
0: evet.
1: Kraldı öyle
0: evet,
1: değil mi? Yani
0: kendisi.
1: Öldürülen değil de aslında kaçarken yani
0: sonuçta,
1: boğulan mı diyelim?
0: Sonuçta savaş meydanında öyle ya da böyle öldürülmüş oluyor. Yani o savaştan çıkamayan kral
1: diyelim.
0: Osmanlılara çok meydan okumuştu o dönemde kral ve Kanuni'nin öfkesini fazlasıyla çekmişti üzerine. Ama bu savaş kaçınılmaz dediğim gibi. Yani burada gerçekten Belgrad'ın fethini 5 yıl önceydi önemsemek lazım. Şimdi Kanuni Sultan Süleyman'a bakıyorsunuz, nasıl başlıyor biliyor musunuz iktidarına? Fatih Sultan Mehmet'in sefer düzenleyip de alamadığı, başarısız olduğu 2 yer var. İkisini de alarak başlıyor. Yani seferleri. İşte Belgrad, Fatih'in çok istediği ama başarısız olduğu tek bölgeydi belki ciddi anlamda. Kanuni'nin doğrudan oraya saldırması Osmanlı stratejik aklının sürekliliğini gösteriyor. Buranın alınmasıyla birlikte artık Macaristan neredeyse tamamen Osmanlı hakimiyetine giriyor. Ve ikinci Viyana, birinci Viyana kuşatması dediğimiz, biz ikincisini daha çok konuşuyoruz. Çünkü Osmanlı Devleti'ni farklı bir boyuta taşımıştı ikinci Viyana kuşatması. Artık o ihtişamlı dönemleri sonlandırmıştı ama birinci Viyana kuşatması da Kanuni Sultan Süleyman'ın artık nefesini demin bahsettiğim Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun ya da daha genel söylemek gerekirse Habsburg İmparatorluğu

0: İmparatorluğu'nun ensesinde hissettirdiği bir savaştı. Yani Osmanlı bu savaşla birlikte Kanuni Sultan Süleyman'ın Muhteşem Süleyman olarak anılacağı ve Avrupa'da Büyük Türk olarak tanınacağı süreci de açık bir şekilde ispatlamış oluyor. Çünkü dünyanın artık o dönemde en büyük iki gücü var. Bir Kutsal Roma Cermen İmparatoru olarak kendilerini gören Şarlken var. Evet. Ve Ferdinand var, onun kardeşi Avusturya Arşidiki. Çünkü Ferdinand aslında bu süreçte biraz Avusturya Macaristan kralını Lajos'u tahrik eden ya da Osmanlıların üzerine teşvik eden kişiydi. Ve bu yenilgi sadece Lajos'un yenilgisi olmadı. Teknik anlamda Ferdinand'ın da yenilgisi oldu. Bu süreç işte Osmanlıları hem dünyanın zirvesine taşıdı hem de artık yani Balkan dünyasının, Avrupa'nın en kudretli imparatorluklarından birisi haline geldi.
1: Biraz önce o aktardığınız gibi hani Kanuni Sultan Süleyman'ın bahsettiği yedi iklimin sultanı, sen de işte böyle bir kralsın. Yani, aslında onu biraz ispatlamış gibi oldu Osmanlı Devleti de bu Mohaç'taki zaferiyle birlikte. Şimdi Avrupa'nın kalbine uzanan yolu aslında bu genişletti. Bir de efendim malumunuz Anadolu'nun kapısını açan Malazgirt var, öyle değil mi?
0: İki savaşı birbirinin devamı gibi görmek lazım.
1: Öyle mi? Ya? Arada yüzlerce yıl var mesela, ama böyle bir çizgi çizebiliyor muyuz iki savaş arasında?
0: Çizeriz. Yani tarihçiler için yani 1071 ile 1526 arası, yani ortalama 500 yıllık bir zaman dilimi tarih biliminin içinde çok kısa bir alandır. Yani evet, içinde yaşayan kişiler için çok uzun bir alan, nesiller, kuşaklar, göbekler geçiyor ama tarihin bütününde çok kısa bir alan. Neden birbirinin devamı?
1: Mesela hatta şöyle devam ettirelim mi? Başkomutanlık meydan muharebesi zaferi de mi bir alan? Yani şöyle çizgiyi böyle hep birlikte çizmiş olsak, burada üçünde de ortak bir strateji vardır. Türklerin ortak bir stratejisi vardır diyebilir miyiz?
0: Yani diyebiliriz. Yani biraz zorlarsak diyebiliriz, öyle diyelim. Çünkü bizim başkomutanlık savaşımız biraz bizim varlık mücadelemizdi. Yani bu dünyada, bu coğrafyada tutunup tutunamayacağımızın mücadelesiydi. Malazgirt bu coğrafyada Türk varlığını sistematik hale getiren savaştı. Ve Büyük Taarruz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kazandığı savaş, Büyük Taarruz dediğimiz savaş, Dumlupınar Savaşı, Malazgirt'in anlam kazanmasını sağladı. Yani Malazgirt'le başlayan yerleşim, bizim bu coğrafyadaki varlığımız Büyük Taarruz olmasaydı anlamını kaybedecekti. O zaman Malazgirt de anlamını kaybedecekti. Onun için bu iki savaş arasında bir doğrudan doğruya bağlantı vardır diyebiliriz tarihsel bütünlük açısından. Ama diğer taraftan benim söylemek istediğim başka bir şey. Mesela Türk tarihi hep şöyle tanımlıyorum ben. Ötüken'den atılan ve Viyana surlarına saplanan bir ıslıklı oktur. Yani fetih yönümüz böyle. Yani çıktığı coğrafya Ötüken ve Viyana surlarına kadar yüzlerce yıl boyunca medeniyet bırakarak, fetihler yaparak, nüfus değiştirerek, o bölgeleri Türk ve İslam yurdu haline getirerek Müslümanlıktan sonra gelişmiş bir süreç. İşte bu açıdan baktığımızda hem Mohaç hem sonrasındaki Ziget var. Aslında bu Türk tarihinde hem Malazgirt'in olduğu, hem Sultan 1. Kılıç Arslan'ın kazandığı 1101 yılı Merzifon Savaşı'nın olduğu, efendim 2. Kılıç Arslan'ın kazandığı, Mirya Kefalon'un dahil olduğu savaşlar silsilesinin başını oluşturur. Çünkü Anadolu'nun Türk yurdu olması Malazgirt'in öncesinde başlamıştı, ama Malazgirt bunu dediğim gibi sistematik hale getirdi. Bu açıdan Malazgirt Savaşı Türk tarihinde Anadolu merkezli olan, yani Türkiye dediğimiz ama Anadolu olarak bildiğimiz coğrafyadaki sistemli Türk yerleşiminin, varlığının, medeniyetinin oluşmasının, Anadolu'nun yurt tutulması sürecinin en önemli basamaklarından birisiydi. Çünkü bu coğrafyada hüküm süren Doğu Roma İmparatorluğu, biz onu daha çok Bizans olarak tanımlıyoruz, biliyoruz. Ama doğru kullanımı Doğu Roma'dır. Doğu Roma İmparatorluğu'nun direncini kırdı. Ve bu tarihten itibaren 4 yıl içerisinde, mesela 1075'te Kutalmışoğlu Süleyman

0: Şah İznik'i ele geçirdi. Üsküdar'a hatta kadar geldi.
1: 8-10 yılın ardından, öyle değil mi? Anadolu'yu artık boydan boya geçmiş olduk yani.
0: 8 değil 4 diyorum. 4 yılda İznik diyorsunuz. Nerede yani? İznik dediğimiz yer İstanbul. Üsküdar'a gelmişti Süleyman Şah. 1082'de İmparator Alexios'u Dragos'ta yenmişti. Düşünün yani Malazgirt'ten 7-8 sene sonrasına tekabül ediyor. Danışmentli beyliği kuruldu Sivas'ta, Kayseri'de, Tokat'ta, Mardin'de. O kadar geniş bir sahada. Bugün mesela en çok sevdiğimiz, bununla tamamlayayım sözümü izniniz olursa, en değerli ürünlerimizden birisi, yani tarihi eserlerimizden, Anadolu mührüne damga vuran eserlerden birisi Divriği Ulu Camisi'dir. Dünyada bir eşi daha yok. Bu Malazgirt sonrasında kurulan Mengücekli Beyliği tarafından inşa edilen bir yapı. Bunun gibi onlarcasını sayabiliriz. Evet.
1: Yani. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Ben hakikaten teşekkür çok keyifli bir sohbetti. Süremiz yettiğince bu zafer ayını sizinle birlikte değerlendirdik. Bu dilimde tarihçi yazar Haşim Şahin bizimle birlikteydi. Efendim şimdi konuğumuzu uğurlayacağız. Şöyle sıcak bir gelişme var. Hemen onu da size aktarayım. Alihan Kuriş soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in ifadesine başvurulacak önemli detaylar var. Birazdan devam edeceğiz saat başında, o detayları aktaracağız.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Gıdaların doğru sıcaklıkta saklanması bakteri oluşumunu ve gıda kaynaklı sağlık risklerini önlemek açısından kritik önem taşıyor. Tarım ilaçları ve katkı maddelerinin denetimsiz kullanımı gıda güvenliği açısından en önemli risk başlıkları arasında. 2025 yılında akut gıda güvensizliği, çatışmalar, aşırı hava olayları ve ekonomik şokların bileşik etkisiyle daha da derinleşti. Uzmanlara göre gıda güvenliği ve beslenmeye ilişkin veri sistemlerinin korunması artık stratejik önem taşıyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: Habertürk ekranlarından merhaba, saatlerimiz artık 11'e geliyor. Burası hafta sonu devam ediyor efendim. Bu dilime bir son dakika gelişmesiyle başlayacağız. Alihan Kuriş soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in ifadesine başvurulacak. Neler yaşanmıştı öncesinde, şimdi neler olacak? Hepsini bize detayları Mahir Kılıç aktaracak. Mahir.
1: Evet Kübra Nur, kısa süre içerisinde eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in soruşturma kapsamında bilgilerini paylaşmasını bekliyoruz. Vereceği bilgiler, vereceği ifade soruşturma açısından da oldukça kritik diyebiliriz. Hatırlanacağı üzere suç örgütü lideri Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş ile Erhan Yılmaz Muğla'da firar etmek üzereyken yakalanmıştı ve iki ismin İstanbul'dan bir araçla yurt dışına kaçma amacıyla oraya geldiği öğrenildi. O aracında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e tahsisli oldu. Ortaya çıkmıştı 34 Samsun Lüleburgaz 313 plakalı söz konusu araç. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e tahsisli yapılan incelemede sadece bu araç değil, iki aracın da tahsisli oldu ve tahsis amacı dışında kullanıldığı tespit edilmişti. Soruşturma çerçevesinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında bu konuya ilişkinde eski bakandan bir açıklama gelmişti. Bakan Şahin yaptığı değerlendirmede Ankara'da ikamet ettiğini ifade etmişti ve aracı İstanbul'a gittiğinde kullanmak için kiraladığını, kullanmadığı zamanlarda da otoparkta tutulması üzerine anlaştığını ileri sürdü. İdris Naim Şahin aracı kiralayan şirket sahibinin bu araçla Hilmi Tuna Kuriş ve Eren Yılmaz'ı taşıdığını, basına öğrendiğini söylemişti. İki ismi de hiçbir şekilde tanımadığını kaydetti. Şirket sahibi hakkında ise suç duyurusunda bulunduğunu kamuoyuyla paylaşmıştı. Bu sözler, bu açıklamalara ilişkin bir değerlendirme Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten gelmişti. Gürlek geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada İdris Naim Şahin bakanımızın bunu yapmaması lazımdı. Kiralama yoluyla bunu verdiğini söylüyor ama dosyadaki delillerle bu tutmuyor. Bu aracı sadece İstanbul'a gelince kullanıyorum diyor. Ama bu araba uzun süredir kullanılıyor dedi Akın Gürlek. HTS ile söyledikleri tutmuyor. Söyledikleri dosyadakiler uyuşmuyor ifadesini kullandı. Burada bir çelişki olduğunu kaydetti. Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptı bu açıklamada. Ve dediğim gibi oldukça kritik bir gelişme soruşturma kapsamında geçtiğimiz haftalarda başlatılmıştı. Suç örgütü lideri Alihan Kuriş dahil pek çok isim tutuklanmıştı bu kapsamda. Ve her geçen gün yeni bir aşama, yeni bilgiler ortaya çıktı. İdris Naim Şahin'e tahsisli araçta bu yeni aşamalardan bir tanesiydi. Dediğim gibi yaptığı ilk değerlendirmede sadece İstanbul'a gittiğinde kullandığını ifade etmişti. Ancak Adalet Bakanı Akın Gürlek HTS kayıtları bunun uyuşmadığını ifade etti. Bakan Şahin'in söyledikleriyle dosyadaki bilgilerin çelişkili olduğunu, uyuşmadığını belirtti. Tüm bu çelişkiler ve daha fazla önümüzdeki günlerde eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e sorulacak. Kendisi soruşturma kapsamında ifade verecek ve verdiği ifadelerinde soruşturma kapsamında oldukça önemli olduğunu belirtelim. Bir kez daha altını çizmekte fayda var.
0: Neler söyleyebilir sence bu ifadesinde?
1: Alihan Kuriş geçtiğimiz haftalarda tutuklanmıştı.
0: Yani soruşturmanın seyrini
1: dışına
0: nasıl değiştirebilir? Biraz ona değinelim mi? Yani burada söylenen o ki bakanın açıklamasına göre, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamasına göre diyor ki bir şeyler tutmuyor, öyle değil mi? Şimdi İdris Naim Şahin önceki açıklamasında ne demişti?
1: HTS
0: ifadesinde sence neler söyleyebilir?
1: HTS kayıtlarıyla söyledikleri uyuşmuyor bir kere. Adalet Bakanı bunun altını net bir şekilde çizdi ve Hilmi Tuna Kuriş soruşturmadaki en kritik isimlerden bir tanesi. Suç örgütü liderinin kardeşi oldukça kritik bir noktada, önemli bir noktada. Dolayısıyla o isim eski bakana tahsisli bir aracın içinde ortaya çıktı. Öyle ki geçmişe dönük bir diyalogları, bir ilişkileri de söz konusu olabilir. Tüm bunlar soruşturma kapsamında ortaya çıkacak. Bunun için öncelikle İdris Naim Şahin'in bilgi vermesi lazım, ifade vermesi lazım. Bu kapsamda dediğim gibi soruşturma yeni bir aşamaya taşıyabilir, vereceği bilgiler, paylaşabilir. Ancak ilk yaptığı değerlendirmede, basına yaptığı ilk değerlendirmede iki ismi de tanımadığını ifade etti. Ancak iki isim de Muğla'da ona tahsisli bir aracın içerisinde yakalanmış, hem de yurt dışına kaçmaya çalışırken. Dolayısıyla soruşturmadaki bilgilerle eski bakan İdris Naim Şahin'in söyledikleri çelişkili. Adalet Bakanı Akın Gürlek bunların uyuşmadığını ifade etti. Eski bakanımız İdris Naim Şahin'in bunu yapmaması lazımdı dedi. Adalet Bakanı bir televizyon programında
0: Mahir,
1: yaptığı değerlendirmede.
0: Bu tam araç olarak hangi sıfatla mesela verecek? Yani bir tanık sıfatı mı oluyor? Hukuken bunun adı nedir? Bir tanık sıfatıyla mı, bilgi verme sıfatıyla mı? Şüpheli değil, öyle değil mi şu an mesela ifade edilen bu şekilde değil?
1: Şüpheli,
0: bir de
1: şüpheli.
0: Eski bakan olmasının hemen paralelinde şu soruyu da sorayım. Mesela mevzuatta böyle bir şey var mı? Eski bakan olmasıyla alakalı olarak usullerde bir değişiklik oluyor mu mesela bu ifade alma işlemlerinde?
1: Şüpheli değil, kesinlikle şüpheli değil. Çünkü soruşturma da ismi geçen bir kişi değil. Aynı zamanda senin de ifade ettiğin gibi eski bakan, ancak bilgisine burada başvurulacak. Belki bir tanık sıfatıyla bir bilgi verme durumu söz konusu olabilir. Şüphesiz bunun mevzuatı bambaşka, dediğin gibi davet usulüyle olmasını bekliyoruz zaten. Kendisi davet edilecek ve o davet kapsamında giderek savcılıkta bütün bildiklerini anlatacak. Sadece bildikleridir, aynı zamanda hiç şüphesiz savcıların kendisine yönelik soruları da olacak. Bu araç öncesi sonrası geçmişe dönük bir diyalogları, tanışıklıkları var mı? İlişkileri ne boyutta, ilişkileri var mı yok mu? Tüm bunlar da savcılar tarafından İdris Naim Şahin'e sorulacak ve onun dediğim gibi vereceği bilgiler, vereceği yanıtlar soruşturmayı bambaşka bir aşamaya taşıyabilir. Bunun için kendisinin ifade vermesini bekliyor olacağız. Oldukça da hassas bir soruşturma olduğunu kaydedebiliriz. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Biraz önce ifade etmiştim. En tepedeki isim Alihan Kuriş dahil çok sayıda isim tutuklanmıştı. Çok büyük bir mal varlığından bahsediliyor. Örgüt içerisinde milyarlık bir mal varlığından, para akışından bahsediliyor. Çok sayıda gayrimenkul söz konusu. Dolayısıyla çok geniş bir soruşturma, çok büyük bir soruşturma ve her yeni dalgada çok yeni isimler, çok yeni bilgiler kamuoyuyla paylaşılıyor. Bizler de bunlara tanıklık ediyoruz. Bu da çok şaşırtıcı olmuştu. Yurt dışına kaçmaya çalışırken kullanılan araç eski bir bakana ait olduğu ortaya çıktı. Sadece bu araç değil, İki farklı arabadan daha bahsediliyor. 34 Samsun, 7815, yine 34 Rize, Malatya, 8677 plakalı iki araç daha var. Yapılan incelemede bu araçların da tahsis amacı dışında kullanıldığı ortaya çıktı. Ve dediğim gibi yaptığı ilk açıklamada İdris Naim Şahin her iki ismi de, hem Hilmi Tuna Kuriş hem de Erhan Yılmaz'ı tanımadığını ifade etti. Peki. Söz konusu arabayı da sadece İstanbul'a gittiğinde kiraladığını ve kullandığını kaydetti. Onun dışında otoparkta bekletildiğini belirtmişti İdris Naim Şahin, ancak dediğim gibi Bakan Gürlek Şahin'in söyledikleriyle dosyadaki bilgilerin birbirini tutmadığını, uyuşmadığını ifade etmişti. Bakanımızın bunu yapmaması lazım ifadelerini kullandı Akın Gürlek. Dediğim gibi sadece bu araç değil, çok daha fazlası bilgi vermesi halinde İdris Naim Şahin'e sorulacak ve onu vereceği bilgiler de oldukça önemli olacak Kübra.
0: Kesinlikle öyle görünüyor Mahir. Çok teşekkür ederiz efendim. Mahir Kılıç Ankara'dan aktardı tüm detayları. Devam edelim. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, SDG'nin feshedilip Suriye ordusuna katılmasına dair ilk kez konuştu. Kararın Suriye'nin toprak bütünlüğü ve terörsüz Türkiye'nin bölgesel güvenliği bakımından önem arz

0: gerektiğini söyledi.
1: Terörsüz Türkiye sürecimizin başarısı açısından Suriye'deki gelişmeleri de uzun vadeli bölgesel güvenlik mimarisi perspektifiyle ele almakta

0: sözde özerk yönetimiyle buna bağlı askeri ve sivil yapılarını feshettiğini ve unsurlarının Suriye ordusuna entegrasyon sürecinin tamamlandığını da açıklamıştır. Bu gelişmeyi Suriye'nin toprak bütünlüğünün, iç huzurunun ve siyasi birliğinin güçlendirilmesi, terör örgütlerinin silahlı yapılar olarak varlıklarının sona erdirilmesi ve terörsüz Türkiye hedefimizin bölgesel güvenlik boyutu açısından önemli bir aşama olarak değerlendiriyoruz.
1: Efendim, Güney Kıbrıs Rum yönetiminde çok dikkat çekici şeyler yaşanıyor. Bakın, uzun zamandır söylüyoruz. İsrailliler çok büyük toprakları Güney Kıbrıs'ta satın alıyor. Hatta Yeni Şafak gazetesi de şöyle izah etmeye çalışmış durumu. Güney Kıbrıs Filistin oluyor diyor. İşgalci İsrail nüfus oyununu 100 yıl sonra tekrarlıyor. Rumlar topraklarını kendi elleriyle Yahudilere teslim ediyor. Güney Kıbrıs'ta İsrail varlığı hızla büyüyor. Bizi evinize alın, umutlarımızı yok etmeyin diyerek misafir edildikleri topraklarda Filistinlilerin tüm varlıklarına çöken Yahudiler aynı süreci 80 yıl sonra şimdi Güney Kıbrıs için tekrarlıyor. Sermaye, nüfus akışı ve işgal, işte plan böyle ilerliyor diyor Yeni Şafak gazetesi. Nüfusun %5'i İsrail oldu. Bakın, şunu çok net hatırlıyorum. Daha önce haberini de yazmıştık hatta. Güney Kıbrıs Rum yönetiminden bir milletvekili adeta isyan etmişti. Topraklarımız satılıyor, artık buna bir dur dememiz gerekiyor diye. Dolayısıyla o noktada ciddi bir sıkıntı olduğunu artık Rumlar bile söylüyor. Fakat bir yandan da bu satış işlemleri devam ediyor. Hatırlatalım, bir de İsrail, Güney Kıbrıs Rum yönetimi, Yunanistan arasında çeşitli ittifaklar da kuruluyor. Dolayısıyla Güney Kıbrıs'ın adeta vekil gücü o haline geldi İsrail'in, Güney Kıbrıs şeklinde yorumlar dahi yapılmıştı efendim. Devam edelim, bir başka haber paylaşalım. Bu kez Sabah gazetesinden gelecek haber. Kozinoğlu'nun ölümünde cinayet şüphesi diyor gazete. MİT'te kritik görevlerde bulunan Kaşif Kozinoğlu'nun 2011'de Silivri Cezaevinde şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma yeniden açıldı. Milli İstihbarat Teşkilatı Dış Operasyonlar Başkanlığı'nda önemli görevler yapan Kaşif Kozinoğlu'nun ölümündeki sır perdesi aralanıyor. Sabah'ın ulaştığı bilgiye göre o gece cezaevinde görev yapan gardiyan, sağlık personeli ve nöbetçi müdürün de aralarında bulunduğu 15 şüpheli ifadeye çağrılacak diyor Sabah gazetesi. Aslında o günlerde de söz edilen bu şüphelerin işte tam da bugünlerde tekrar gün yüzüne çıktığına ilişkin bir haberdi bu da. Şimdi efendim, Rusya-Ukrayna meselesine bir bakacağız. Çünkü Rusya Ukrayna'ya büyük bir saldırı daha başlattı. Başkent Kiev'de patlamalar meydana geldi. Rusya'dan Kiev'e yeni saldırılar düzenlendi. Ukrayna'nın önemli akaryakıt ve mühimmat depolarına hedef aldığı bildirildi. Kiev semalarında füzeler görüldü. Patlama yaşanan bölgelerde yangın çıktı. Dumanlar metrelerce yükseldi. Rusya ile Ukrayna arasındaki saldırılar son haftalarda iyiden iyiye yoğunlaştı. Ukrayna'nın saldırılar sonrası konuşan Rusya Devlet Başkanı Putin, Kiev'e de sert mesaj vermişti aslında. En hassas sektörlerinizi hedef alırız demişti. Dolayısıyla peş peşe karşılıklı saldırılar bölgede sürüyor. Bir yandan da bu hafta aslında tüm dünyanın konuştuğu meselelerden biri şuydu. CIA direktörü Radcliffe Moskova'ya gitti. Sürpriz bir ziyarette herkes şunu sordu. Yahu CIA direktörünün acaba Moskova'da işi ne? Şimdi ziyaretin Rusya'ya bir mesaj niteliğinde olduğu iddialarının ardından Amerikan Başkanı Trump'tan da bir açıklama geldi. Rusya Devlet Başkanı Putin'le iyi görüşmeler yaptığını savunan Trump, NATO topraklarına saldırmayacaklar dedi. Amerikan basınına göre ise Rusya, ABD'nin Avrupa'daki füze stoklarının azaldığını değerlendiriyor.
2: CIA direktörü Radcliffe'in sürpriz Moskova ziyaretinin nedeninin NATO üyesi ülkeler ve Baltık devletlerine yönelik saldırılardan kaçınmaları konusunda Rus yetkilileri uyarmak olduğu iddia edilmişti. ABD Başkanı Trump ise Rusya'nın NATO'ya saldırmaya niyeti olmadığı görüşünde. Washington Post'ta Radcliffe'in Moskova ziyaretine ilişkin başka bir iddiayı sayfalarına taşıdı. Buna göre CIA direktörü Rusya'yı Ukrayna'ya karşı savaşı tırmandırmaması konusunda uyardı ve bunun ABD'yi Ukrayna'ya doğru iteceğini

0: geçeceğini söyledi. Haberde Rusya'nın İran'la savaş nedeniyle ABD'nin zayıfladığını değerlendirdiği ve bu durumun Rusya'ya Avrupa'da Amerikan çıkarlarına karşı eylemlerini tırmandırmak için bir fırsat sunduğu belirtildi. AP'ye konuşan kaynaklarsa ABD ordusunun Avrupa'daki birçok füze sistemindeki stoklarının kritik seviyenin altına düştüğünü söyledi. Bu durumun nedeni olarak da İran savaşını gösterdi. Habere göre en endişe verici eksiklik Patriot füze önleyicilerinde. Bölgede uzun süreli bir balistik füze saldırısını durduracak kadar Patriot füzesi bulunmadığı iddia edilirken, rotasından sapacak bir Rus füzesine karşı savunma kapasitesinin çok sınırlı olacağı kaydedildi. ABD'nin İran'la savaşın ilk ayında 850'den fazla Tomahawk füzesi, 1000'den fazla Patriot ve Taht füzesi kullandığı, ayrıca ordunun taktik balistik füzelerinden 1300'den fazlasını ateşlediği belirtiliyor.
1: Efendim bu meseleyi konuşacağız. Bu dilimde bir konuğumuz var. Gazi Tuğgeneral Profesör Doktor Esat Arslan bizimle. Hoş
2: çok
1: geldiniz.
2: Çok teşekkür ediyorum. Evet.
1: Konuşalım istedik bu meseleyi. Yahu hakikaten tüm dünya aslında konuşuyor. Şöyle Amerikan basınına bakınca da bir takım iddialar var. Niye gitti acaba CIA direktörü Moskova'ya diye? Sizce niye gitti?
2: Niye gitti biliyorsunuz bu özellikle dünya bir nükleer silah kullanma eşiğine doğru hafif hafif gidiyor. Çünkü bu Biden çok güzel bir şekilde hissediyordu. Biden ne yapıyordu? Efendim Volodymyr Zelenski'nin ipini tutuyordu. Maalesef şimdiki bu artık öylesine bırakılmış ki efendim özellikle Rusya'nın iç taraflarına doğru yapılan şeylerin bir karşılığı olması lazım. Amerika Birleşik Devletleri'nin kafasındaki bütün olay bütünüyle Avrupa'yı ya da NATO'yu Rusya'yla karşı karşıya getirmek, angaje etmek. Tabii bu Radcliffe, biliyorsunuz John Radcliffe CIA başkanı, karşısında Severe başkanı Sergey'i çok güzel de koymuşsunuz. Bu aniden gitme değil, aniden gitmeye doğru giden bir durum diye ifade edelim. Putin kabul etmedi, ben onu söyleyelim. Evet. Ama çok önemsediğim bir olayı sizinle paylaşmak istiyorum. Severe bunun gitmesi demek, yani temkinli hareket etme olgusu. Çünkü niye? Putin bunun karşılığında biliyorsunuz Zaharov vasıtasıyla 2500 kilometrelik mesafe olan, değil mi efendim? Londra'ya kadar ve bir V2'lerin atıldığı 2. Dünya Savaşı'ndan beri buraya kadar atabileceğini söyledi. Avrupa bir soğuk duş içerisinde bekliyor. Yani bu şekilde.
1: İngiliz üslerini vururuz, evet, dediler değil mi?
2: Yani
1: bu
2: gayet
1: resmi
2: tabii,
1: bir açıklama. Zaharova'dan bahsettiniz
2: gayet
1: efendim.
2: Tabii. Ama şimdi kendisinin üzerine aldığı sivil hedefler biliyorsunuz gidiyor. Sivil hedeflerin ötesinde bir de şeyi söyledi. Çok da önemli. Taktik nükleer silah. Artık dillere perezenk olarak bu konuşulmaya başlandı. 15 kiloton. Şimdi sevgili izleyicilerimize bunu ifade etmek istiyorum. 1 kiloton, hani herkes kiloton kiloton diyor ama 1 kiloton 1000 ton trinitrotoluen. Ne demek trinitrotoluen? Dinamit. Yani 1 kiloton dediğiniz zaman 1000 ton, bakın size tekrar söylüyorum, 1000 ton dinamit atıyorsunuz. Yani kafamızda hemen bunu ortaya koyalım. Biliyorsunuz 6 Ağustos Nagasaki ve Hiroşima'ya atılan atom bombasının efendim yıl dönümüydü. Bunu bir kez daha hatırlamak lazım. Yani hayatiyeti ortadan kaldıracak bir duruma geliyoruz. 15 kiloton ne demek? 15 bin ton dinamit atılması demektir. Yani çok işte yani taktik ya nükleer
1: taktik
2: silah.
1: Nükleer gücünü kıyaslamak için mi söylüyorsunuz?
2: Çok küçültülüyor yani bu şey yani taktik. Öteki taraftan bu sefer
1: komutanım şu konuyu konuşalım ama hakikaten Putin taktik nükleer silah kullanabilir cümlelerini sıklıkla
2: şey
1: duymaya başladı.
2: Yani
1: mümkün
2: çok hafifsiyorlar, çok şey yapıyorlar. Ben yıllar önce tabii ilk bu işe başlarken NBC diye ve de bizim Türkçe'yle NBC takım komutanlığı yaptım. Yani bu o kadar önemli bir şey ki yani şeyini bulamazsınız, ruhunu. Patladığı yerdeki dereceyi bana sorar mısın? O çok önemli. 3-4 milyon santigrat derece. 4 milyon santigrat derece. Buhar oluyorsun bir anda. Yani böyle efendim ne olacak işte taktik nükleer silah atılacakmış da falan filan diye böyle konuşuluyor. Bu çok bayağı ciddi bir mevzu olduğunu ifade etmek istiyorum.
1: O kadar kolay değil yani. Yani evet böyle evet bir yani tevessül etmesi.
2: Bunun için yani üzerinde biraz durmak lazım. Yani

0: Yani tekraren söylüyorum. Tabii bu için belki şöyle bir soru sorabilirsin bana. Kıvılcım nereden patlar? Değil mi? En önemli konulardan bir tanesi. Yani bir kere kıvılcım tabii ki mesela
1: Hatta
0: çok...
1: çok özür dilerim. Bu kıvılcım
0: Estağfurullah.
1: nereden patları belki şöyle de biraz daha geriye alayım efendim. Bilmeyen seyircilerimiz için de
0: Aa,
1: anlatayım. Ya bu
0: evet.
1: hafta efendim oldukça hareketliydi. Şimdi şöyle şeyler yaşandı. Aslında İngiltere dedi ki Ukrayna'ya Storm Shadow füzeleri var mesela,
0: Evet,
1: uzak
0: evet.
1: menzilli füzeler. Ya biz bunun bilgisini teslim edeceğiz Ukrayna'ya dedi. Ruslar buna sinirlendi. Bunun üzerine Rusya'dan peş peşe efendim açıklamalar geldi. Ve Rusya'dan gelen açıklamalarda biz İngiliz üslerini vurabiliriz şeklinde açık açık resmi bir tehdit geldi.
0: Evet.
1: Şimdi Ruslar buna mı sinirleniyor? Yani Ukrayna'ya siz destek vermeyin, bu füzeleri satmayın, bu füze bilgilerini
0: Şimdi
1: vermeyin mi diyorlar?
0: evet. Çok iyi, çok güzel söylüyorsunuz. Benim bir başka olgu var tabii ki. İngiltere'nin, bakın, ilk defa bütün televizyon programlarında herkesin başına koyması lazım. AUKUS diye bir şeye girdiler. Değil mi efendim? A demek biliyorsunuz Australian diye, Avustralya ile UK, İngiltere biliyorsunuz, UK, Birleşik Krallık. US'te biliyorsunuz en sondaki AUKUS diye ifade ettiğimiz şey İngiltere, Avustralya nükleer denizaltı. Bak, çok önemli bir şey. İttifakı. Hedefteki denizaltılar 3 tane tip denizaltı var. Bunlar nükleer silah atıyorlar. Yani şimdi şöyle yapıyor. Efendim hangi... Yani nükleer silah deniyor. Nükleer silah değil. Nükleer başlık. Yani atılma vasıtası çok önemlidir. Ben ders verir gibi başladığım zaman ikaz et lütfen. Onu söylemeye çalışıyorum. Şunu söylememiz lazım. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin Virginia sınıfı. Ben Nablus'ta bulundum. Yani onları gördüm, yani onu ifade ediyorum. 2027'den itibaren de, ama bunu geri çekme ihtimalleri var. Yani 2020'den Avustralya üslerine rotasyonla, bakın bu da çok önemli, gelecekler. Yani bu AUKUS. Çünkü İngiltere bunun içinde. Yani Maria Zaharova'nın çok açık bir şekilde Ukrayna'nın Rusya'ya İngiliz silahlarıyla, özellikle ATM-C'yi de siz söylediniz, ben bir de NATO olarak ilave edeyim, onu da kullanabilirler. Almanya'yı da aynı şekilde köpürdüğünü söyleyebilirim. Almanya'nın hazırlık durumu ne? 2030 en erken. Yani durumun ne kadar vehamet teşkil ettiğini tabii ki burada çok da değerli Kemal kardeşim galiba ortaya koymuş. Yorum yapmak istemem ama Putin NATO'ya saldırmayacaktır diye
1: Trump diyor musunuz bu
0: Trump,
1: sözü?
0: yani biraz işte bu NATO'ya saldırmayacaktır. Bir önceki letlerin gösterdiğini, yani o gösterdiğinin karşılığı. Putin'le görüşmedi ama Putin'le görüşmemesi demek SBR Başkanı'nın yani bu işi temkinli bir hareket olarak, yani NATO'nun da ipini tutarak diye. Tabii İngiltere NATO üyesi ama AUKUS olarak düşünmek lazım. Çünkü Zaharova, bakın Zaharova,
1: Rusya Dışişleri
0: Yani
1: Sözcüsü.
0: bu çok önemli. Maria Zaharova'nın ortaya çıktığı zaman mutlaka bir yerde kıvılcım ortaya çıkıyor.
1: Şimdi efendim diyor ki Zaharova, bu arada Ukrayna'nın Rusya'ya İngiliz silahlarıyla saldırmasına yanıt olarak İngiliz askeri tesisleri hedef alınabilir. Peki soru şu komutanım. Şimdi dünyanın dört bir yanında İngiliz üsleri var. Yani ihtimallerden biri direkt mesela Londra'yı hedef alabilir.
0: Evet.
1: Bir diğer ihtimal de mesela dünyanın dört bir yanındaki bu İngiliz üslerini hedef alabilir mi? NATO üyesi bu durumda mesela beşinci madde devreye giriyor mu?
0: Şimdi bakın, NATO'nun 5. madde biliyorsunuz, bütün NATO tarihinde şu ana kadar kurulduğu andan itibaren 77 yıl oldu. Bir tek Amerika için kullanıldı. Nerede kullanıldı? Afganistan'da kullanıldı. Afganistan'da kullanıldı ama tabii Afganistan'da kullanılmasının meselesi nedir? Efendim 9-11 hadiseleri, yani Eylül ayının, değil mi efendim, de özellikle önemli 2001 yılında ben de Amerika'daydım. O bütün olaylara şahit bir kişi olarak sorabilirsiniz. Yani Amerika'nın ne kadar çaresizliğini orada gördüm. Yani hakikaten çok önemliydi. O Pentagon'un üzerine yapılanları, New York'taki durumları falan, oradaydım. Çalışıyordum yani Washington DC'de National Archives'da çalışıyordum. Bunu söylemeye çalışıyorum. Hakikaten çok önemli bir çaresizlik. İşte Radcliffe'le efendim Sever Başkanı'nın Narşin'in bu şekilde görüşmelerin sebebi, yani hiç olmazsa kırmızı telefon diye ifade ettiğimiz, yani birbirlerimize bu nükleer silahlı karşılıklı haber verme. Şimdi bakın ben
1: yani
0: şöyle
1: düşündüm. Yani bunu konuşmuştur diyorsunuz Red Bull. Evet, öyle mi? Evet, mesela evet, evet. Bu İngiliz meselesini de, nükleer meselesini de.
0: Yani en azından...

0: Rusya'ya, Amerika Birleşik Devletleri Rusya'ya ne demiştir mesela?
1: Yani şimdi akıllı ol evladım dememiştir yani, bu çok önemli bir şey ama en azından buna biz eskalasyon diyoruz. Uluslararası ilişkiler jargonunda. Nedir? Bu bir de angajman kuralları vardır. Yani hangi angajman kurallarıyla bu işin devam edeceğini, nükleer bir savaşın eşiğinde mi diye bugünkü birçok gazetenin başlığına baktım ben sabahtan beri. Efendim buna doğru giden bir şey var. Mesela ben şöyle bir senaryo yazdım. AUKUS çok önemli bir şey. Niye biliyor musun? Çin'e hedefliyor. Bakın Çin'de var. Çin'in efendim yapması. Kuzey Kore ne yaptı? Kuzey Kore çok ilginç. Milyonlarca Rusya'ya top mermisi gönderdi. Milyonlarca adet olarak söylüyorum. Arkasında durmadı Kuzey Kore'ye. Hani biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nin şer ekseni diye ifade ettiği, değil mi efendim? Bunlardan en başta İran, değil mi efendim? İkincisi Kuzey Kore, efendim Çin ve Rusya. Şimdi ben senaryo çizdim.
0: Kuzey Kore demişken, Kuzey Kore'de bu Rusya-Ukrayna Savaşı'nda cephedeydi hatırlarsınız.
1: Cephe,
0: Kore
1: asker gönderiyor.
0: Gitti.
1: Yani evet, onu söyleyecektim. Yani artık diyor ki ben sana mermi, klasik konvansiyonel silah için atabilmek için milyonlarca 155 ile civarında 155 milimetrelik top, yani uzun menzilli birçok top mermisi gönderdi. Bak milyonlarca diyorum. Yani bir savaşın eksikliği nedir? Bugün gördük işte. Yani İran'dan çekilmesinin, hatta benim kesin yenilgi diye ifade ettiğim İran'dan çekilmesinin sebebi ne? Amerika Birleşik Devletleri'nin herkes Hürmüz Boğazı'na giderken kimin sesini dinliyor? Sipahın sesini dinliyor. Ya sipah, pastırhan, ikiler bile ister mi? Yani neyin? Efendim, ben de hep onun şeycesi geliyor aklıma. Yani İran değil, İslam devrimi muhafızlarının sesini dinleyerek onlardan kılavuz kaptan olarak gidiyor. Çünkü ve akıllı mayınlar var. Akıllı mayınlar var. Ben bu hafta, geçen hafta pazar günü şey dedim, Gölcük'te bizde de var. Yani Malaman diye. Onu da söyleyeyim.
0: Teknifesi
1: yani.
0: Mi? Evet,
1: ben gördüm. Mavi Vatan Teknifes'te ben her açılışında gidiyorum. Eskişehir.
0: Şimdi bakın, senaryo dediniz. Benim senaryo
1: senaryoyu
0: var
1: söylüyorum. AUKUS önemli. Bakın ilk defa belki dünya neden direkt Çin'i hedef alıyor ve Tayvan krizi çıkarsa Malaka Boğazı'na girdiniz. İşte bu denizaltılar ilk vurucu güç. Yani AUKUS böyle denizaltı. Ne var denizaltıların üzerinde? Nükleer silah var. Risk şu, Çin de biliyor bu işi. Ben Çin'e de bu Virginia sınıfına dokunmak, bak Virginia sınıfı denizaltılara dokunmak nedir biliyor musun? Hani bizim var ya casus belli diyoruz ya, savaş dedi. Amerika için söylüyorum. Direkt savaş çıkarır. Bir kere bakın. Denizaltıya dokunursa, bakın her şeyi bir tarafa bırakıyorum. Denizaltıya Çin dokunursa, yani bu yüzden %95 gri alan, aslında John Ratcliffe ve Sergey Naryshkin bu gri alanları biraz daha açık alana açabilir miyiz anlatmaya gittiler. Biz de çok kullanırız biz bu kelimeleri. Yani gri alan, siber, GPS karıştırma falan, kazara çarpma. Deminki olaydı. Ve senaryo 2. Bak şimdi senaryo 2 de çok ilginç yazdım. Şimdi Ukrayna'da sıkışında. İşte Ukrayna'da iş atıyorlar. Siz Pasifik'te oynuyorsanız ben de oynarım mesajı verebilir. O zaman ne yapar? Kuzey Buz Denizi'nde İngiliz astut dediğimiz astut diye okunuyor. Efendim takip edip ona kazara sonar çarpması yapabilir. Bakın bunlar hepsi ben uluslararası ilişkiler jargonunu bir tarafa bırakıyorum. Şimdi harp şapkamı giydim. Onlarla sonar çarpması dediğimiz bir olay. Ya da İngiliz tersanelerine sabotaj yapabilir. Var mı sabotaj? Evet, Almanya'da var. Efendim risk mi? Evet. İngiltere'de ABD aynı anda cevap verir. Yani şimdi efendim ABD'nin sesi çıkmıyor işte kendisini kurtarmaya çalışıyor falan değil. Yani bunun eskalasyon dediğimiz gerginlik dönemini işte bak.
0: Rusya ve İngiltere savaşa mı girecek
1: evet,
0: diye
1: soruyoruz. Evet çok güzel, evet efendim.
0: Komutanım bu arada sizin bu vurguladığınız gibi yani doğrudan bir savaş, doğrudan bir müdahale olmasa dahi mesela şöyle şeyler de söyleniyor. Bir siber saldırı olabilir Rusya'dan İngiltere'ye yönelik.
1: Ben başka daha senaryo çok öyle senaryolar yazdım evet. Ki senin programına gelirken. Mesela Hürmüz.

0: günümüzde misilleme yapar. Kim yapar? İran yapar. Efendim neden yapar? İran ne alakası? Çünkü der ki ABD İran gemilerini durdurursa İran sizin denizaltınıza dokunurum der. Bakın denizaltıya dokunmak, hani eskiden derlerdi ki aman memurun düğmesini duydu kopartmayın 6 ay yersiniz derlerdi. Bunun gibi bir şey yani, onun için denizaltıya dokunmak kasus bellidir. Bakın kasus bellidir. Bütün herkese onu söylüyorum. Yani Basra Körfezi'ne giren denizaltıya mayın, dip mayınları, akıllı dip mayınlarıyla, akılsızlığı bunlar. Yani insansız deniz araçları, yani SIDA'larla, bunu da ifade ediyorum. Bu risk nedir? Amerika Birleşik Devletleri'ne yine saldırı sayılır. Bakın bunlar hepsi angajman kurallarını ifade etmek istiyorum. Yani Amerika Birleşik, sonuç olarak şunu söylüyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin Virginia sınıfı denizaltısına, onun için özellikle seçerek söylüyorum, Amerika Birleşik Devletleri'ne saldırıdır. İkincisi, bu atar mı atmaz mı işte B1-B2 Londra'da halk mı bekleyecek? Hayır, değil. Ya biraz askeri düşünmek evet. lazım. İngiltere için astute, herkes bir dersine çalışarak söylüyorum. Bu sınıfı vurulursa İngiltere NATO üyesi 5. madde çalışır. Bakın oradan alayım. Ve de Avustralya için de ANZUS anlaşması var Avustralya ile 2030'a kadar. Avustralya'ya dokunursa, o da onu da söyleyelim. O zaman Amerika Birleşik Devletleri mecburen girer. Çünkü aralarında ANZUS anlaşması var. ANZUS anlaşması var. Bu dersi çalışmak için söylüyorum. ANZUS anlaşmasına baksınlar. Yani Avustralya'nın 5. maddesi gibidir. Yani tamamıyla bütünleşmişlerdir. Fransa oraya denizaltı yapıyor. Denizaltı Fransa'ya attılar dışarıya. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin koruyucusu. Niye için? Pasifik Savaşı'nı kazanabilmek için Amerika Birleşik Devletleri'nin yığınaklanma konsepti. Çok uzattım ben.
1: Ya rica ederim komutanım. Çok teşekkür ederim. Ya öyle senaryolardan bahsediyorsunuz ki evet. Hepsi masada. Hepsi mümkün. Yani
0: ben hani böyle şimdi şöyle ben Londra'nın kulesini atar mı, bizim tatil biter mi falan.
1: Yani Londra
0: öyle
1: vurulur mu mesela, en son
0: hani bir baktım birisi mesela bizim artistlerden birisi börekçi işte. Dükkanı açmış orada, o acaba ona bir şey olur mu falan, yok
1: evet, yani.
0: Evet,
1: yani bu aslında harp sanatında evet. sizin de söylediğiniz gibi çok evet. farklı tekniklerde hedef alınabiliyor. Şimdi en son mesela Naziler Londra'ya aslında evet. vurmuşlardı 81 yıl önce, ya Londra tekrar vurulur mu endişesi de hakimdi bir yandan da. Hocam Hı. size son olarak şunu sorayım.
0: Evet.
1: Şimdi bu masada ya bu senaryolar.
0: Evet, evet.
1: Deniliyor ki yahu Putin özellikle Ukrayna'da sıkıştı ve artık son damlada, son noktada elinden gelen şu bir NATO üyesi ülkeye saldırmak. Bu sadece aslında İngiltere üzerinden değil de NATO üyesi diğer ülkeler üzerinden de değerlendiriliyor.
0: İsim
1: Bunu
0: vermiyor.
1: Yapar mı sizce?
0: İsim vermiyor. Şu anda sabotajlar yapılıyor aslında.
1: Evet, evet,
0: yani Polonya'da var biliyorsun, Almanya'da var biliyorsun, Baltık Denizi'ndeki gaz hattında var vesaire. Şimdi şöyle ben 5. madde riski bayağı ciddi. Yani şunu soruyorsun. Rusya gerçekten vurur mu?
1: Evet,
0: yani 5. maddeden çekinir mi? Onu sormaya çalışıyorsun. Ben de sana şöyle bir cevap vereyim. Çünkü İngiliz askeri üssü vurulursa, ki öyle dedim senin programına göre, ben farklı yerlere çekmeye çalıştım. NATO bize saldırı ver der. Ama ne yapması lazım? 4. maddeyi var. İstişare kurulu olacak. Artık bitmeyen, bize hani bir işi yapmak istemiyorsan komiteye havale et derler. Ya da kurulu havale et derler. Bu artık...
1: O mesele uzar mı yani diyorsunuz?
0: Yani bu artık Ukrayna Savaşı değil, NATO-Rusya Savaşı haline gelir ki. Ama yani çok çabuk yolunu alır. Peki şunu söylemeyeyim. Bir İngiliz üssünü vurmak Rusya'ya nasıl bir fayda, biz ona müessiriyet olarak nasıl bir fayda verir, onu ortaya koymaya çalışıyorum. Rusya'ya bayağı ciddi bir misilleme yapılır. Yani büyük misilleme yapılır. 100 kat misilleme demiyorum ama misilleme yapılır. Yani daha fazla bir misillemeye doğru gider. Amerika Birleşik Devletleri'nin denizaltılarını özellikle söyledim. Polonya'daki üsler birinci öncelikte. Başka Karadeniz filosu hedef olur. Bakın bu çok önemli bir şey. Türkiye'nin de başını belaya sokarlar. Yani onun için söylüyorum. Ve kazancı az, maliyeti çok devasa olur. İç siyasette ne olur? İç siyasette bayağı ciddi. Onu da söyleyeyim, dersime çalışarak söyleyeyim sana. Rusya kamuoyu özellikle NATO ile savaşa girdik algısını kaldıramaz. Yani bu bakımdan biraz yüreklere serpeyim biraz. Onun için
1: yani bütün ihtimalleri konuştuk ama.
0: Evet, evet.

0: Da mantıklı değil bu.
1: Yani şimdi biz sizinle beraber estimate of situation evet. derler. Yani durum mahkemesi yapıyoruz. Ama cephede Ukrayna'ya bile, bakın bu çok önemli, 4,5 yıldır kesin sonuç alınamadığında bu arada ortaya koymamız lazım. Bakın Biden tutuyordu Volodymyr Zelenski'nin.
0: Evet.
1: Ama en büyük hata değil, biraz ortalık kaynasın, etrafı görelim diyen, maalesef bu işi bilmeyen, bu işte biliyorsunuz bir de biliyorsunuz fitness center'larda kaslarını gösteren Savaş Bakanı Pete Hegseth, maalesef akıllı generalleri ve amiralleri görevden aldı. Bu duruma kadar gelmez.
0: Pekala komutanım, çok teşekkür ederim. Size hemen şunu da sorayım sizi uğurlamadan. Erdoğan'la Putin görüşecek bu hafta, biliyor musunuz?
1: Tabii Erdoğan tabii
0: ki. Ne bekliyorsunuz o görüşmeden?
1: Ben bu görüşmeden tabii çok olumlu. Yani bakın bu Putin'in kabul etmesi, Putin uzun zamandır kabul etmiyordu. Türkiye yanını gösterdi. Efendim aslında biliyorsunuz Ukrayna'da yani... Ukrayna'nın durumu da bizim 5 tane gemimizi vurdular. Evet, yani o gemiye müdahale edeni vurdular. Ben ismini söyleyeyim, Lazoğlu diye soyadıyla ifade edeyim. Bir arkadaşımızın işte çocukları vesaire 8 tane yaralı var. Yani Ukrayna'da, yani Karadeniz'de yapmadığını bırakmadı aslına bakarsanız. Yani bizim Putin'e daha yanaşmamız biraz daha önemli diyorum. Ama işte bunlara karşılık Putin'e yanaşmak, demin onu söyledim. Yani Türkiye'ye zararına karşılık Putin'i hem ikna edebilir, hem tarım koridoru gibi bu eskalasyonu biraz daha, ben şeye benzetirim, lastiğe benzetirim. Her iki tarafın lastiği biraz daha bırakmasını sağlar. Tek taraf vurursanız tak diye buraya vurur, değil mi? Lastik olmaz.
0: Türkiye aslında yıllardır bunu yapıyor. Öyle değil. Evet, yani Ukrayna ile evet. konuşarak,
1: yani
0: hem de Rusya ile konuşarak.
1: Diyor ki bırakın bakalım, hadi geliyorsun. Onun evet. için eskalasyon. Yani tırmanma diyorum. Bu eskalasyon kelimesi NATO tabiri.
0: Artık Türkçe'ye geçti ama sanki.
1: Geçti değil mi? Herkes evet, kullanıyor evet, galiba. Ben de kullanınca tırmanma unutuldu. Artık tırmanmayı biraz daha indirmeniz lazım. Gerginliği biraz daha aşağıya çekmeniz lazım. Zamanı doldurdum
0: komutanım,
1: galiba.
0: Komutanım, zaman doldurduk ama şimdi elinizde bir not defteri var ve benim hakikaten çok dikkatimi çekiyor.
1: Evet,
0: şöyle bir Osmanlı. Yanınıza doğru yaklaşayım. Ben şimdi, not defterinde bir padişah var herhalde. Öyle
1: padişah
0: değil, mi?
1: Değil, olur mu öyle şey?
0: Göremedim,
1: öyle şey
0: kim var?
1: Cezayirli Hasan Paşa.
0: Gösterelim mi komutanım?
1: Deniz Harp Okulu'nun şeyi. Ben böyle notlarımı
0: göstermeden, merak etmeyin, notlarımı
1: evet,
0: efendim
1: evet.
0: Esat Arslan'ın not defterini
1: Deniz Harp Okulu bana hediye etti. Yani onlar denizciler, Gölcük'te bulunmam. Dolduruyorum defterimi.
0: Kim var şimdi, bir tekrar
1: Cezayirli,
0: söyler misiniz?
1: Cezayirli Hasan Paşa Deniz Harp Okulu'nu kuran kişi. Hı hı. Ne kadar önemli değil mi Cezayirli evet. Hasan Paşa? Yani belki diyeceksin ki ya bu sakallı adam kim? İşte bu.
0: Pekala. Komutanım çok teşekkür ederiz. İyi
1: teşekkür
0: geldiniz.
1: Ediyorum.
0: Tekrar bekleriz efendim. Şimdi komutanımızı uğurlayacağız. Sıradaki haberimizle devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar hangi haberle devam edeceğiz? Bir tekrar o konuda da bana yardımcı olursanız komutanımızı da o sırada uğurlamış olalım efendim. Hakikaten önemli konulara çünkü değindik komutanımızla birlikte. Neyse ki son anda gönüllere su serpti ve dedik yahu Rusya'nın bu adımları atmasını konuşuyoruz. Şöyle bir beyin jimnastiği yaptık. Bütün ihtimalleri masaya yatırdık ama pek de mantıklı değil aslında. Da gerilimi bu kadar tırmandırmak. Şimdi devam edelim sıradaki haberimize. Üniversite öğrencilerinin Amerika'da work and travel yapmak için başvuru yapıp para verdiği özel bir firmaya ulaşılamıyor. Her biri en az $2000 masraf yapan öğrenciler paralarını geri alamadıklarını söylüyorlar. Firmanın İstanbul'daki ofisi de 6 aydır kapalı. Alihan Tok da o mağdurlarla konuştu.
2: Amerika'da çalışmak ve farklı bir kültürü tanımak istedim. Para biriktirmek istedim.
3: Diyecek bir şey bulamıyorum gerçekten.
4: Amerika'ya Work and Travel programı ile gitmek istemişlerdi. Yani hem çalışıp para kazanacak hem de yabancı dillerini geliştireceklerdi. Hayalleri de, yaptıkları masraf da buhar oldu.
3: Yazı geçirebileceğim ekonomik olarak en mantıklı seçenek bu gibi duruyordu.
5: Ülkemizde sadece Amerika için düzenlenen bir program. 3 aylık bir dönemli çalışma programı.
4: Amerika için para biriktiren üniversite öğrencileri önce internette araştırma yaptı. Bu araştırmada nispeten daha ucuz bir firma buldular.
2: Bu firmayı internette buldum. Diğer firmalara göre biraz daha ucuzdu. $3250'sa bu firma $3000 diyordu mesela.
5: 3 aylık bir süreç için $3500-$5000 arası bir maliyeti oluyor.
3: $2800 bir ücret ödedim.
2: Online olarak başvurdum. Gelmenize gerek yoktu aynı zamanda dediler. Her şeyi kendi panelimiz üzerinden halledebiliyoruz dediler. Hiç vize görüşmesine

0: giremedim. Paramın iade edileceğini söylediler.
1: Tüm işleri internet üzerinden hallettiler. Paralarını alan firma online iletişimi de kesti.
2: Öncelikle çok güvenilir bir şirkete gidiyor olmak lazım. Bu konuda çok şirket açıp bu şirketleri, öğrencileri topladıktan sonra kapatan firmalar duyuyorum.
3: Bir arkadaşımın referansıyla ilgili şirkete başvurdum. Bu arkadaş da tabii ki şu an mağdurların arasında.
4: Bahsi geçen firmanın Şişli'deki ofisine gelip baktık. Kapalı olduğunu görüyoruz ve iddiaya göre bu ofis 6 aydır da kapalı. Hatta ofisin kirası 7 aydır da ödenmiyor ve firma yetkililerine de hiçbir şekilde ulaşılamıyor.
3: Ne telefonlarımızı açtılar doğru düzgün.
0: Şu anda kimseye ulaşamıyorum.
3: Gerekli evrakları elimde gözüktüğü üzere çıkardım. Ödeme yaptım, dekontları çıkardım.
4: Tüm bunları bir dilekçe halinde savcılığa sunacaksınız.
3: Tabii, kesinlikle.
1: Parasını geri alamayan ve muhatap da bulamayan gençler suç duyurusunda bulundu. Peki vize ve work and travel başvurularında nelere dikkat etmek gerekiyor?
2: Parayı alıp işte hiçbir işlem başlatmayan şirketler de var. Bir şirketi öncelikle görmek kıymetli. Şirketi, ofisi gidip görmek kıymetli. Ne kadar sürelik bir şirket olduğu da önemli.
5: Cumhuriyet Gazetesi'nden bir haber paylaşacağız. Madencilerin alacakları hala yatırılmadı diyor gazete. Ankara'da Türkiye Maden İş Sendikası üyesi Doruk Madencilik emekçileri şirket binası önündeki direnişini dün de sürdürdü. Malumunuz günlerdir aslında sürüyor efendim. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da işçileri ziyaret ederek destek verdi. Emekçiler alacaklarının yatırılmadığını bir kez daha söylüyor. Cumhuriyet Gazetesi'nden paylaştık haberi de. Şimdi Elazığ'dan bir görüntü getireceğiz ekranlarınıza. Orada düzenlenen bir festivalde LED ekran şiddetli rüzgarın etkisiyle davetlilerin üzerine devrildi. 5 kişinin yaralandığı olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay Keban ilçesinde düzenlenen bir festival sırasında meydana geldi. Vatandaşlar festivalin yapıldığı okulun bahçesine girdiği sırada sahnenin yanına kurulan LED ekran şiddetli rüzgarın etkisiyle devrildi. Ekranın altında kalanları kurtarmak için görevliler ve vatandaşlar seferber oldu. 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Bakın görüntüler ekranlarınızda. LED ekran işte böyle devrildi efendim. Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada da yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. İstanbul Zeytinburnu'nda önündeki araca çarpmamak için manevra yapan İETT otobüsü sitenin bahçe duvarına çarptı. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti, biri ağır, 16 kişi yaralandı.
6: Ben buranın yolunun güvenli bulmuyorum yani.
7: Önündeki araca çarpmamak için direksiyon kırdı, hakimiyeti kaybedip duvara çarptı. Feci kazada ölenler ve yaralananlar oldu.
6: Sitenin otoparkına giriş yapacaktım. Orada aracı gördüm. Yani duvara çarpmış.
7: Kaza akşam saatlerinde İstanbul Zeytinburnu'nda yaşandı.
8: İETT otobüsü Kennedy Caddesi'nin yan yolunda seyir halindeydi. İşte tam bu noktada önündeki aracın hafif manevra yapması sonucunda otobüs şoförü direksiyon akıbetini kaybetti ve burada bulunan sitenin duvarına çarptı.
9: Sadece duyduklarım bu. Önüne çıkan bir araç sonucu manevra yapıp otobüsün buraya dalmış oldu.
6: Buradan çıkışlar çok ters oluyor. Oradan gelişti. Bizi yani engelliyor.
7: Ekiplerin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
5: Kızımın katili Instagram. Bakın efendim bu sözler kime ait? Amerika Birleşik Devletleri'nde sosyal medya yüzünden ölen Dilara Konar'ın annesi söylüyor bu cümleleri. Kızımın katili Instagram diyor. Takvim gazetesinden paylaşıyoruz. Çocukları zehirleyen sosyal medya devlerine karşı tüm dünya ayaklandı. Kızını Instagram'daki bir saldırgan yüzünden kaybeden anne, tehlikeyi biliyorlar ama susuyorlar diyerek isyan etti. Dijital hesap vakti şeklinde de bir kez daha Takvim gazetesi de söylüyor. Yine son uyarı başlığını da veriyor. Efendim az önce bir başka haberimize de aktarmıştık. Özellikle Meta'ya yönelik, TikTok'a yönelik Amerika Birleşik Devletleri'nde ardı ardına davalar açılıyor. Dolayısıyla aslında mesela TikTok'la ilgili davada da ağır bir ceza da verildi TikTok'a. Meta'ya yönelik de yine bir takım cezalar da veriliyor. Dolayısıyla bu konuya bir kez daha dikkat çekiyor Takvim gazetesi de. Geçelim sıradaki haberimize. Ağır kazalı araçların şase numaralarını kullanıp dolandırıcılık yapan şebekeye operasyon düzenlendi. 13 kişi gözaltına alındı. İstanbul polisi ağır hasar alarak kullanılamaz hale gelen araçlara ait şase numaralarını

0: jizyada yakalamalı araçlara uyarlayan kişilerin peşine düştü. İddiaya göre bilgileri değiştirilen 29 araç bu şekilde satılmış ve haksız kazanç sağlanmıştı. Araçları alanlar da mağdur edilmişti. Polis ekipleri İstanbul merkezli 6 ilde harekete geçti. Eş zamanlı operasyonlarda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemleri ise sürüyor. Hürriyet gazetesinden bir haberimiz var. Kasımpaşa'dan o ressama destek başlığıyla. Kasımpaşa Spor'dan taraftarların attığı havai fişeğin isabet etmesi sonucu evi ve tabloları yanan ressama destek geldi. Kasımpaşa Spor Kulübü destek için ressam Murat Melih Özen'e 500 bin liralık bir destekte bulundu. Kulüp başkanı da yaptığı açıklamada Murat Bey'in başına gelen olayı medyada duyduk. Biz elimizden gelen ne varsa kendisiyle ilgili yapacağımızı söyledik. Murat Bey'i mutlu edecek her türlü çalışmayı yapacağız diyor efendim. Gördüğünüz gibi bir yanda da fotoğraf var. Hakikaten küle dönmüştü eserleri. Elbette o eserler geri gelmeyecek ama işte en azından maddi olarak da bir destek vermek istemiş Kasımpaşa'ya. Devam edelim. Yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerin okula uyum süreçlerinde aile katılımını güçlendirmek için yeni bir uygulama devrede. Kamuda çalışan velilerden biri 7-11 Eylül tarihlerinde günde 3 saati aşmayacak şekilde idari izinli sayılacak.
1: 7-11 Eylül tarihlerinde okullarda uyum haftası başlayacak. Bu yıl aileler sürece daha etkin katılacak. Milli Eğitim Bakanlığı yeni düzenlemeyi hayata geçiriyor. Kamuda çalışan velilerden biri talep etmeleri halinde uyum haftası eğitimlerinde öğrencinin kayıtlı olduğu eğitim kurumunun ders saatlerine uygun olarak 3 saati aşmayacak şekilde idari izinli sayılacak. Aile katılımı yalnızca uyum haftasıyla da sınırlı kalmayacak. Gelişim ve rehberlik uygulamaları Ailemle Okul Yolu programıyla eğitim öğretim yılının tamamına yayılacak. Ailelerin eğitim sürecine bütüncül bir şekilde katılması ve okul aile işbirliğinin güçlendirilmesi amaçlanacak. Uyum haftası kapsamı da genişletildi. Okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıflara uygulanan uyum programları 5. sınıf öğrencilerini de kapsayacak. 7-11 Eylül tarihlerindeki uyum programına ortaokul 5. sınıf öğrenci ve velileri de katılım sağlayacak.
0: Efendim artık yaz bitiyor. Hava sıcaklıkları 18 dereceye kadar düştü. Acaba sıcaklıklara veda mı ediyoruz? Sonbahara hızlı mı giriyoruz? Hemen Hüseyin Öztel'e soralım. Ne dersin Hüseyin? Hızlı mı bir giriş yapıyoruz? Şöyle hazırlayalım mı sonbaharlıklarımızı bu hafta için?
2: Merhaba Kübra Nur. Aslında en serin günler son zamanlardaki. Dolayısıyla sonbaharlık giysileri arattı insanlara. Bizim beklediğimiz cuma, cumartesi, pazarı kapsayan 3 günlük bir serin ve yağışlı hava vardı. Şu an onun içerisindeyiz. Şu an ekranlardaki görüntü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü radar görüntüsü Doğu Akdeniz'de dün de uyarılarını yaptığımız alanda maalesef sel riski var. Oradaki yağışlar Antakya, Hatay çevresinde saatlerdir sürüyor ve biraz daha sürecek. Kıbrıs, Lefkoşa tamamen yağış altında. Mersin geneli, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş'a da gidecek. Bu alanda önemli bir yağış var. Ve toprağın gelecek saatlerde biraz daha suya doymasıyla maalesef sel riski var. Biz buradaki vatandaşları, oraya gidecekleri, zemin kattakileri, alt geçitleri uyaralım. Daha önce derelerin, akarsuların olduğu yerlerde tekrar taşkın yaşanabilir. Doğu Akdeniz'de saydığımız alanlarda. Samsun'da ve Ordu çevresinde de gelecek saatlerde kuvvetli yağmur bekliyoruz. İstanbul'da ise Avrupa yakasında biz konuşurken şu dakikalarda Esenyurt, Arnavutköy arasından yağmur geçiyor. Çok kuvvetli olmayan bu yağış Boğaziçi çevresinde ve Anadolu yakasında kesiyor. Ancak aralıklı ve yerel bir yağmur bekliyoruz İstanbul'da. Dün de böyleydi. Parça parça 2 saat sonra tekrar ıslatıp şehri geçen ve aralıklarla Karadeniz üzerinden kuzeyden güneye doğru inen akan adeta yağmur bulutları. Bunların ömürleri tahmini olarak 18-19 sularına kadar, akşam saatlerine kadar. Akşam aslında ciddi bir yağmur yok İstanbul'da. Önemli bir sağanak ya da saat, yarım saat, bir saat sürecek bir yağmur beklemiyoruz. 10-15 dakika şeklinde ıslatabilir. Şehir genelinde parçalı bulutlu ve güneşli kalırken hava, çeşitli yerlerde yağmur var özetle. Başkent Ankara'da sıcaklıklar ciddi biçimde azaldı. 22 dereceye düştü. Üstelik pazartesi ve salı da 22-23'lerdeyiz. Bu serin esintiler salıdan itibaren ayrılıyor. Şu an ekranlara gelen sıcaklık haritasında Eylül ayının devamı, gelecek günleri

0: sıcaklıkları nasıl olur haritası. Eylül ayının devamı güneşli ve sıcak aslında. Yani sonbahara birden girmiyoruz. Bunlar serin günlerimizdi, şu yaşadıklarımız. Salı gününden itibaren hava sıcaklıklarında hissedilir bir artış var. 25 dereceye, 26 dereceye düşen İstanbul tekrar 30'lara çıkıyor. 29-30. Ankara 23'lere düştü, sonbaharlık giysileri çıkardı ama haftaya, salıdan sonra tekrar 28-30. Kıyı Ege'de ve Akdeniz'de de İzmir çevresi mesela 33-32 derecelerde, ciddi bir soğuma yok. Aslında batıdan bize bir sıcak sıkıştırıyor. Bu ekranda görecek insanlar bakın ama üzerimize inen mavilik o serin havayı mevsim normallerinden temsil ediyor. Buna izin vermiyor. Ve Ege'de, Yunanistan'da çok kuvvetli rüzgarlar var. Bu soğukla sıcağın karşılaşması, özetleyeyim ben. Deniz üzerindeki fırtınalara dikkat edilmeli. Tekneler açılmazsa çok iyi olur. Bugün Ege Denizi'ndeki teknelerden söz ediyorum. Akdeniz'in doğusunu az önce anlattım. Orada zaten sağanak yağış sürecek. Bu sıralarda rüzgarlı bir havamız olacak. Gelecek saatlerde dün Fethiye'deki gibi bir yangın umarız çıkmaz. Çünkü gerçekten rüzgar Güney Akdeniz'de ve Güney Ege'de çok kuvvetli. Bu bütün batıdan doğuya esintili diyebiliriz. Kübra Nur orman yangınlarına karşı da uyaralım bugün. Yağmurun olmadığı alanlar oralar. Çok sıcak ve rüzgarlı gidiyor. Türkiye'de farklı farklı havalar yaşıyoruz özetle.
1: Gerçekten öyle Hüseyin, yani bir yayında hem yangına vurgu yaptın, hem o tarafa, hem yağış konusunda uyarıda bulundun, sel konusunda uyarı da bulundun. Hakikaten...
0: Kayak merkezlerini karıştırmadık neyse ki.
1: Efendim?
0: Bir de kayak merkezlerini karıştırsaydık işin içine tam rengarenk dört mevsim. Ama sonbahar başlangıcı da ülkemizin güzelliği böyle olur, evet.
1: Evet, gerçekten öyle efendim. Hüseyin Özsel aktardı, işte Anadolu böyle bir coğrafya hakikaten. Kuzeyinde başka, güneyinde başka, pek çok hava olayında görüyoruz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Meteoroloji mühendisimiz Hüseyin Özsel'den aldık. Önümüzdeki hafta havanın nasıl olacağını da. Şimdi bir gazete haberi paylaşacağız sizinle. Hürriyet gazetesinden bu kez. İstanbul ruhuyla parladı diyor gazete. Vietnam'da düzenlenen 73. Dünya Güzellik Yarışması'nda Türkiye adına yarışan Sıla Saraydemir çeyrek finale kalmayı başardı. Yine bir mesajla paylaşıyor. Bu gece İstanbul'un ruhunu ve Türkiye'nin hikayesini taşıyan çok özel bir tasarım giydim diyor efendim. Çünkü bakın tasarımında neler var? Şöyle bir yaklaşırsak Galata Kulesi'nden ilham alınan bir tasarımmış. İşte onun için gazete diyor ki İstanbul ruhuyla parladı bu güzelimiz diyor gazete. Devam edelim. Sağlıklı bir yaşam için elbette beslenme önemli. Şimdi mutfakta da artık işte geldi. İyiden iyiye herkes yoğurdunu evde mayalıyor efendim. Peki evde mayalarken nelere dikkat etmeliyiz? Uzmanından dinleyelim.
2: Biz şu anda sütümüzü bir çelik tencereye aldık. Yavaş yavaş kaynamaya doğru geliyoruz. Çök kaymağını da silkeleyelim. Kaymağıyla beraber gelsin.
3: Kimi lezzetini sevdiği için, kimi ise daha sağlıklı bulduğu için evde yoğurt mayalıyor. Mutfakta geleneksel yöntemlerle üretilen ev yoğurdu yapmak kolay olsa da bazı püf noktaları var.
2: Minimum 45 dakika kaynatmamızda fayda var. Kısık ateşte, çünkü altının yanmaması bizim için önemli. Bir de eski terminolojide bir laf varmış efendim. Yoğurdu yaparken yoğurdu çalmaya gideriz derlermiş. Çalma esprisi tencerenin etrafındaki kepçenin çıkardığı sesten kaynaklıymış. Çünkü tıngır mıngır dakikalarca anneler, ablalar bunu böyle karıştırmak zorundalar. Yoksa dibi tutarsa bütün performansını kaybederiz.
3: Yoğurt mayalarken kullanılan süt sağlıklı bir yoğurdun olmazsa olmazı.
4: Sokak sütünden uzak duruyoruz mutlaka. Bunun yerine sertifikalı çiftliklerden, hastalıktan ari çiftliklerden elde edilmiş ve belirli kurallar çerçevesinde tüketiciye ulaşmış çiğ sütleri tercih etmek durumundalar. Dolayısıyla ilk basamak doğru ham maddeye ulaşmak.
5: Ambalajlı yoğurdun içeriğini etiketinden okuyabiliyoruz. Peki ev yapımı yoğurt içeriğinde neler var? Gerçekten sağlıklı mı? Uzmanlara göre yoğurdun sağlıklı olması için birinci basamak kaliteli sütün kullanılması ve kontrollü bir sütün kullanılması. Aksi halde evde mayalanmış olan yoğurt sanıldığı kadar masum olmayabiliyor.
4: Siz bir önceki yoğurttan yoğurt yaptığınız takdirde, o yoğurdu mayalamak için kullandığınızda orada çeşitli dejenerasyonlar meydana gelebiliyor, çeşitli kontaminasyonlar, o mayaya bulaşmalar meydana gelebiliyor. Çünkü mutfak ortamında çok sayıda bakteri veya mikroorganizma var.
3: Evde yoğurt yaparken sütün ısısı da kontrolde olmalı.
4: Evde bir termometre, gıdaya uygun bir termometre bulundurmakta fayda var. 45 santigrat dereceye, 42 santigrat dereceye soğuttuğumuz sütü mayalama süresi boyunca sabit tutmakta fayda var.
3: Sütün yoğurda dönüşmesi her aşamasında özen istiyor.
2: Sütümüz

0: Aldıktan sonra isterseniz parmak yöntemiyle, geleneksel yöntemle bakabilirsiniz. Daha garanti olması için prop kullanıyoruz. Ortalama 43 derecelerde bulunduğu andan itibaren eski mayamızdan kaynamış sütümüzü bir araya getirip buluşturabiliyoruz. Mayayı direktman içine biz vermiyoruz da biraz böyle kesilmesin diye kaynattığımız sütümüzden içerisine karıştırarak yavaşça vereceğiz. Bu daha doğru bir yöntem. Bir yandan da kaymağını şöyle göstermekte fayda var. Bakın nasıl kaymak bıraktı. Uzun pişirmenin o kaymaklı yoğurt dediğimiz kalıp taş gibi yoğurda faydası da işte uzun pişirme oluyor. Önceki kültürümüzü kaynamış sütümüzle böyle bir tas yardımıyla bir araya getirdik. Şimdi yavaşça yavaşça sütümüzün içerisine doğru vereceğiz. Verirken de bir yandan şöyle karıştıracağız. Evet, yoğurda mayayı tam anlamıyla çaldık. O çalma sesini de şöyle devam ettirelim.
1: Mayalanan yoğurdun sağlıklı olup olmadığı birçok ayrıntı da gizli.
2: Ev yoğurdu markette satılan yoğurtlara göre mutlaka daha sağlıklıdır diyemeyiz. Piyasada bu işi layığıyla yapan, kuruluna uygun bir şekilde yoğurt üreten işletmelerin yoğurtları sağlıklıdır. Ancak bazı tüketiciler geçmişten gelen alışkanlıkları nedeniyle veya lezzetini sevdiklerinden dolayı ev yoğurdu yapıyorlar.
3: Ve böylece burası hafta sonunun artık sonuna geldik. Şimdi yayınımız haber bülteniyle devam edecek ve Tuğba Sötekoğlu karşınızda olacak. Yarın saat yine 8'de görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Plastikler 1940'lı yıllarda dünya genelinde kullanılmaya başlandı. 1960'lardan itibaren ise çok yaygın ve her sektörde plastiklerle karşılaşır olduk. Bilim insanları hayatı kolaylaştıran plastik ve türevlerinin doğada öyle kolayca çözünmediğini, ufak parçalara ayrıldığını keşfetti. Derin okyanusların diplerinde, hatta kutupların el değmemiş buzulları dahil tüm ekosistemlerde bugün boyutları 5 milimetre ile 1 nanometre arasında değişen plastik parçaları, yani mikroplastikler bulunuyor. Yapılan güncel araştırmalara göre doğaya karışan plastiklerin %9'u taşıtların lastiklerinden, en az %15'i ise boyalardan kaynaklanıyor. Eski binalar, otomobiller ve her sektörde kullanılan çeşitli boyalar mikroplastiklere dönüşüyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Merhaba. Bugün 29 Ağustos Cumartesi. Öğlen saatlerindeyiz. Saatler 12'ye geliyor ve ben Tuğba Södekoğlu. Akşam 18'e kadar beraber olacağız her saat başında. Türkiye ve dünyada neler olup bitiyor hepsini aktaracağız ve bu dilime sıcak bir gelişmeyle başlayalım. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada yeni bir gelişme var. Soruşturma kapsamında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in ifadesine başvurulacak. Gözaltına alınan 37 şüpheliden de 35'i tutuklandı. Ayrıntıları Habertürk editörü Mahir Kılıç'tan alacağız. Mahir, söz sende.
1: Evet, soruşturma için şüphesiz kritik bir gelişme diyebiliriz. İdris Naim Şahin ifadesine başvurulması kararı verici bildirinde soruşturma için önemli olacağını kaydedebiliriz. Hatırlanacağı üzere suç örgütü lideri Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş ile Erhan Yılmaz Muğla'da firar etmek, yurt dışına kaçmak üzereyken güvenlik görevlileri tarafından yakalanmıştı. Ya, kaçarken kullandıkları aracın ise eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e tahsisli olduğu ortaya çıktı. 34 Samsun Lüleburgaz 313 plakalı araç İdris Naim Şahin için özür dilerim tahsis edilmişti ve bu aracın içerisinde iki isim yakalandı. Yapılan incelemede yine Şahin'e yönelik tahsisli iki araç daha bulundu. Bunların da amacı dışında, tahsis amacı dışında kullanıldığı ortaya çıktı. Bu konuya ilişkin de İdris Naim Şahin'den geçtiğimiz günlerde bir açıklama gelmişti. Ankara'da ikamet ettiğini belirten Şahin, aracı İstanbul'a gittiğinde kullanmak üzere kiraladığını belirtti. Kullanmadığı zamanlarda ise otoparkta tutulması noktasında anlaştığını ileri sürmüştü. Şahin, aracı kiralayan şirket sahibinin bu araçla Hilmi Tuna Kuriş ve Eren Yılmaz'ı taşıdığında basından öğrendiğini iddia etti. Yine şirket sahibi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu ve iki ismi de kesinlikle, yani Hilmi Tuna Kuriş ve Eren Yılmaz'ı kesinlikle tanımadığını belirtti. Bu açıklamaları Adalet Bakanı Akın Gürlek geçtiğimiz gün değerlendirdi ve yaptığı açıklamada İdris Naim Şahin bakanımızın bunu yapmaması lazımdı. Kiralama yoluyla bunu verdiğini söylüyor ama dosyadaki delillerle bu tutmuyor. Bu aracı sadece İstanbul'a gelince kullanıyorum diyor ama bu araba uzun süredir kullanılıyor. HTS ile söyledikleri tutmuyor. Söyledikleriyle dosyadaki bilgiler uyuşmuyor ifadesini kullandı. Burada bir çelişkiye dikkat çekti. Bakan Gürlek, bir kez daha belirtelim. Alihan Kuriş suç örgütü kapsamında önemli bir suç örgütü soruşturması kapsamında önemli bir karar verildi. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in bilgisine önümüzdeki günlerde başvurulacak hiç şüphesi vereceği bilgilerin soruşturma açısından oldukça kritik, oldukça önemli olduğunu belirtebiliriz. Geçtiğimiz haftalarda başlatılmıştı soruşturma. Peki soruşturmada son bilanço nedir, son durum nedir? Hemen ona da bakacak olursak eğer, şunu ifade edelim. Toplam 124 isim hakkında adli işlem başlatıldı. Suç örgütü lideri Alihan Kuriş dahil 81 şüpheli tutuklandı. 10 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. 2 şüphelinin gözaltı işlemleri devam ederken 27 firar şüphelinin ise yakalanması çalışmalarına devam ediyor. Büyük bir örgüt hiç şüphesiz. Çok ciddi de bir mal varlığı ve para akışına bahsediliyor. Ve soruşturma kapsamında toplam 50 şirkete ve 4 derneğe el konuldu. Söz konusu 50 şirkete de kayyum atandı bu kapsamda. Bir kez daha belirtmek gerekirse Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında önemli bir aşamaya gelindi. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim.

0: Şahin'in önümüzdeki günlerde bilgisine başvuracak diyelim ve söz tekrar size bırakalım.
1: Peki. Çok teşekkürler Mahir Kılıç'a. Ayhan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmadaki son durumu almış olduk. Şimdi devam edelim. Hakkında tahliye kararı verilen Deniz Göktaş basın yoluyla suçu ve suçluyu övme suçlamasıyla yeniden tutuklandı. Göktaş hakkında tutukluluğuna yapılan itirazın ardından tahliye kararı verildi ve karar sonrası Segbis'le suç ceza hakimliğine çıkarılan Göktaş, basın yayın yoluyla suçu ve suçluyu övme suçlamasıyla yeniden tutuklandı. Göktaş, Ölü Deniz adlı stand-up gösterisi nedeniyle Cumhurbaşkanı'na hakaret ve halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama suçlamaları kapsamında tutuklanmıştı. Ve gelelim Gülistan Doku soruşturmasına. O soruşturmada da bir gelişme var. 5. dalga operasyonu düzenlendi ve 10 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmada Gülistan Doku kaybolduktan sonra intihar süsü vermek için kişisel eşyasını su altına yerleştirildiğine dair yeni bulgular var. İzleyelim haberimizi, daha sonra konuğumuzla detaylı olarak konuşacağız.
2: Kişisel eşyaları su altına sonradan yerleştirildi. İntihar süsü verilmeye çalışıldı. Gülistan Doku soruşturmasında bu iddiaları destekleyen yeni bulgulara ulaşıldı. 10 şüpheli gözaltına alındı. Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturma genişliyor. Doku'nun kaybolduğu sürece dair bazı şüpheli yeni bulgular dosyaya girdi. 5. dalga operasyon için düğmeye basıldı. 10 şüpheli gözaltına alındı. Peki Gülistan'ın ölümüyle ilgili dosyaya giren yeni bulgular ne? Soruşturma birimleri Doku'ya ait bazı kişisel eşyaların intihar ihtimalini destekleyen bir görüntü oluşturmak amacıyla su altına sonradan yerleştirilmiş olabileceğine dair yeni bulgulara ulaştı. Ayrıca adli makamlardan gizlendiği belirlenen dalgıç defterindeki kayıtlarla resmi arama tutanaklarının uyuşmadığı tespit edildi. Dosyada Doku'nun Instagram hesabına şüpheli erişimle ilgili yeni tespitler var. Operasyona dair paylaşım yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul suçları aydınlatmaya devam ediyoruz dedi. Güncel teknolojik imkanlar ve elde edilen yeni deliller ışığında kritik gelişmelere ulaştık ifadelerini kullandı. Gözaltındaki 10 şüphelinin işlemleri sürüyor.
1: Evet, konuşacağız. Gülistan Doku soruşturmasında gelişmeler var dedik. Konuğumuz var, takdim edeyim. Emekli Cinayet Büro Amiri Mustafa Bayram bizimle birlikte. Mustafa Bey merhaba, iyi hafta sonları dilerim. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar efendim.
1: Sağ olunuz. Şimdi Gülistan Doku kaybolduktan sonra eski erkek arkadaşının bir otele yerleştirilmesi, daha sonra aramaların baraja yönlendirilmesi ve nitekim son ortaya çıkan gelişmelerden biri eşyasının kasıtlı olarak suyun altına yerleştirildiği gibi ciddi iddialar var. Bu iddiaları hepsini göz önünde bulundurduğumuzda artık bu soruşturmanın organize bir cinayet soruşturması ve cinayetin de örtbas edilmeye çalışıldığını rahatlıkla söyleyebilir miyiz tecrübelerinize dayanarak?
3: Tabii ki söyleyebiliriz. Yani şimdi bu kızımızın kaybolduğu günden itibaren bu konuya bizzat olayın faili olan günün o zamanki valimiz devreye girmiş ve bu olayı kapatmak ve olayın yönünü değiştirmek için, yani intihar süsü vermek için kamunun ve makamının tüm gücünü kullanarak polisi, işte efendim doktorları,
1: dalgıçlar
3: ve diğer etrafındaki kimler varsa herkesi kullanarak bu işin, bu kızımızın intihar etti havasını estirmiş ve bu delilleri karartma, yok etme, işte ne bileyim kamudaki gücünü kullanarak bu olayı tamamen örtbas etmeye çalışmıştır. Tabii bilimde biliyorsunuz ki dijital verilerimizi ne yaparsak yapalım hiçbir zaman kaybolmaz. O günkü şartlardaki onun mahiyetinde olan polis olsun, asker olsun, bu soruşturmayı yürütenler mahiyetinde olduğu için istenilen bir soruşturmayı yürütememişler. Tabii ki buradaki makamını

kullandığını düşünüyoruz. Ama bugünkü şartlarda görüyoruz ki bu soruşturma derinlemesine devam ettiği zaman nelerin yapıldığını, nelerin efendim örtbas edildiğini

0: işte dolabında intihar edeceğim şeklinde not bırakıldığını, bunu da hani odasındaki arkadaşlarının beyanlarında ve bulunan nottan da anlamış bulunuyoruz. Fakat bununla ilgili acaba bu kızımız bunu kendisi mi yazdı, bir başkası mı yazdı bıraktı? Bununla ilgili herhangi bir şeyi ben çok net olarak göremedim. Ancak bu intihar ettiği denilen bu köprünün orada kızımıza ait biliyorsunuz hastanedeki o fişin orada bulunduğunu, zaten iş esas orada patladığını, kimliğinin filan işte ne bileyim suyun altında çıkması, yani bu kızın oraya geldi, orada atladı, tamamen bir şey, kurgu yapılmış burada.
1: Evet,
0: bunun haricinde işte bölge gazetesinde üniversiteli bir kızın işte Sarısalt Köprüsü'nden baraj suyuna atladığı şekilde haberlerin yapılması, yani tamamen hem kamuoyunu ikna etmeye çalışmışlar, hem kamu personelini işte polisi, savcılığı işte bir şekilde bu olayla tamamen yönünü intihara çevirmişler.
1: Evet. Peki Mustafa Bey, biz şunu çok net biliyoruz başından beri, değil mi? Gülistan Doku en son bir viyadükte görüldü. Ondan sonra izine rastlanmadı. İşte az önce bahsettiğiniz gibi bir intihar süsü verilmeye çalışılmış. Adalet Bakanı Akın Gürlek de o köprüye işaret etti açıklamalarında. Gülistan Doku'nun son görüldüğü köprü ve zaman dilimine ilişkinde PTS ve iletişim kayıtlarında yeni bulgulara ulaşıldığını açıkladı Bakan Gürlek. Şimdi bu yeni bulgular artık bu gizemi çözmeye yeter mi? Çünkü çember giderek daraldı, artık sona gelindi diyebilir miyiz bu soruşturmada? Ya, bu son gelişmelerde.
0: Tabii ki şimdi bakın az önce söyledim, dijital verileri kaybedemezsiniz. Hı-hı. Ne yaparsanız yapın o gün gelecek bu işi daha adaletli yapan birileri bulup ortaya yere çıkaracaktır. Burada şimdi bu delil karartmak, kendilerince işte farklı boyutlara çevirmeye çalışmaları bir şey ifade etmeyecektir yani. Hı hı.
1: Bir yandan da sosyal medya hesabıyla, Instagram hesabıyla ilgili de yeni bulgulara rastlanıldığı bilgisi var. Yine 5. dalga operasyonla birlikte. Instagram hesabında bazı bulgular tespit edilmiş. Acaba neler olabilir bunlar? Soruşturmanın seyrini değiştirebilir mi? Belki sahte hesaplarla, evet, sahte mesajlaşmalar mı? Ya da ne bileyim, cinayete dair bir ipucu.
0: Evet. Şimdi bakın, Gökhan Ertorkun bir ifadesinde geçiyor. Adam diyor ki bu telefon sim kart bana geldiğinde ben baktığımda bu temizlenmişti diyor. Yani daha oraya gitmeden bu telefona bir operasyon yapılmış. İşte az önce söyledikleriniz o zaman yapılmış. Bu şu anki yapılan bu 10 kişi mutlaka onun içerisinde bu telefona işte dediğimiz gibi o silme işlemini ve sanki o kızın kaybolduğu gün telefon aktifmiş gibi, kız yaşıyormuş gibi sistemden bir şeyler gönderilip karşılıklı telefonu aktif hale getirmişler. Ama bu şu andaki yapılan operasyondan bunu anlıyoruz. Çünkü daha öncekilerde Gökhan'ın hani nasıl ki işte sim kart takıp telefonda veri sildi diye ortaya kondu. Fakat Gökhan diyor ki bana geldiğinde bu temizlenmişti. Ama bu temizlendiyse mutlaka buna önceden bir operasyon yapılmış yani. İşte tabii, bugün o meydana çıkıyor. Yani biz burada şunu görüyorum ki bu kızın öldürülüşü ve tamamen kim ne yaptıysa dakika dakika her şey ortaya yere çıkarılıp tamamen bu soruşturmada kapalı veya gizli kalan bir alan bırakılmamaya çalışılıyor. Fakat ben daha önceki programda da söylemiştim, bu kızımızın cansız bedenine ulaşmalarının

0: zor olduğunu düşünüyorum.
1: Neden Mustafa Bey?
0: Bu neden? Çünkü ben bir defa bu yurt dışındaki şahsın kendisi hani 2022 yılında avukatın işte kapısına bırakılan mektup, bu çocuk bu konuyu bir şekilde ihbar etmek, anlatmak istiyor ve bu çocuğu tehlikeli görüp babasıyla vali yurt dışına, Amerika'ya gönderdiklerinde ben eğer ki bu kızın gömüldüğü yeri bu çocuk bilmiş olsaydı mutlaka falan yere beraber gömdük derdi. Bunu diyemiyor. Yani ha bu çocuğun öldürdüğünü, Mustafa'nın öldürdüğünü Mustafa'nın söylemiyle bildiğini söylüyor.
1: Evet.
0: Ve biz de bu çocuğun şimdi Gülistan'ın cansız bedenini ben sadece valinin ve valiyle beraber yanındaki koruma polisi veya çok güvendiği bu şeyin korucu başı denilen bir şahıs var. Bunlarla beraber olduklarını düşünüyorum. Bunun haricinde kimse bunun yerini bilmiyor. Fakat şunu herkes biliyor ki valinin oğlu bu cinayeti işledi. Geri kalanları da vali mülki amir. O ne diyorsa o oluyor. Herkes ister istemez makamını, mevkisini, konumunu korumak için valinin bir şekilde söylediklerini kanunsuz işleyerek, suç işleyerek yerine getirdiklerini düşünüyorum. Bugün de herkes bu kanunsuz emri yerine getirerek suç işleyenler adalete hesabını verecektir.
1: Evet.
0: Ancak çocuğun cansız bedenini ben bulunması için duruşmalar ileride herkes öldürmeden ceza alacağını anladığı an bunun yerini bilen belki vali bile bu konuyu anlatacağını düşünüyorum.
1: Peki.
0: Çünkü kendisi de öldürmeden işlenmeyecek, eşi de veya yanındaki insanların hepsi müebbet hapse bağlanacaksın.
1: Peki.
0: Ama burada oğlum öldürdü deyip kendisi eğer ki delilleri karartmadan, görevi kötüye kullanmadan işlem yiyip buradan belki bir itiraf gelirse mahkeme safhasında geleceğini düşünüyorum.
1: Peki. Çok çok teşekkür ediyoruz vaktinizi ayırdığınız için. Emekli Cinayet Büro Amiri Mustafa Bayram bizimle birlikteydi. Sağolunuz Mustafa Bey.
0: Siz de sağolunuz.
1: Gülistan Doku soruşturmasındaki son durumu konuştuk. Şimdi devam edelim, sıradaki haberimize bakalım. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian mutabakat uygulanırsa Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılabileceğini söyledi. Washington taahhütlerini yerine getirmeli dedi. Devrim muhafızları ise Boğazı'nın tam kontrol sahibi olduklarını söyledi.
2: Mutabakat uygulanırsa Hürmüz Boğazı açılacak dedi. ABD'nin taahhütlerini yerine getirmesi gerektiğini söyledi. Açıklama İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'dan. Devlet televizyonuna konuşan Pezeşkian ülkesinin iç ve dış meselelerini değerlendirdi. Umman'la gerçekleştirdikleri görüşmelerde Hürmüz Boğazı'nın üzerinde anlaşmaya varılan harita temelinde yeniden açılabileceğini belirtti. Eğer bu güzergah o çerçevelere göre açılırsa ABD de taahhütlerini yerine getirmelidir dedi. Washington'ın deniz ablukasına ve yaptırımları kaldırması, İran'a ait dondurulmuş varlıkları serbest bırakması ve İsrail'in Lübnan'daki eylemlerini durdurması için baskı yapması gerektiğini ifade etti. Pezeşkian, ABD'nin uyguladığı yaptırımlar ve abluka nedeniyle İran'ın ihracat ve ithalatının %35'e kadar azaldığını da kaydetti. Aynı zamanda İran'ın anlaşmanın uygulandığı sırada yaklaşık 90 milyon varil petrol sattığını belirtti. İran dini lideri Müşteba Hamane ise hükümet haftası nedeniyle mesaj yayımladı. Ekonomik sorunların çözümünün anahtarının direniş ekonomisi ve yerli üretime daha fazla dayanmak olduğunu belirtti. Yerli üretimin yetersiz kaldığı durumlarda ithalatın akıllıca kullanılması gerektiğini kaydetti. İran devrim muhafızları da Hürmüz Boğazı üzerinde tam kontrolün kendilerinde olduğunu açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump ise İran ile ilgili son açıklamasında Hürmüz Boğazı'nın açık ve ABD'nin tam kontrolünde olduğunu savunmuştu.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile Venezuela arasında petrolde dev bir anlaşma yapıldı. ABD Başkanı Donald Trump anlaşmayı dünya tarihinin en büyük petrol anlaşması olarak duyurdu. Venezuela yönetimi de anlaşmayı doğruladı.
3: ABD ile Venezuela arasında 65 milyar varillik petrol anlaşması imzalandı. Anlaşmayı ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından duyurdu. Trump anlaşmayla Venezuela'daki söz konusu rezervlerin büyük bölümü üzerinde kontrol sağladıklarını açıkladı. Venezuela ile dünya tarihinin en büyük petrol anlaşmasına imza attık dedi. Trump anlaşmayla Venezuela'daki 65 milyar varilden fazla petrol rezervinin büyük bölümü üzerinde kontrol sağladıklarını belirtti. ABD Başkanı anlaşmanın ABD'nin petrol rezervlerini iki kattan fazla artıracağını ve ülkenin enerji arzını güçlendireceğini savundu. 3 Ocak'ta ABD'nin kaçırdığı devlet başkanı Nicolas Maduro'nun yerine geçen Venezuela geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez de anlaşmayı doğruladı. ABD Başkanı Trump'a ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya teşekkür etti. Rodriguez, mutabakat kapsamında 17 stratejik petrol sahasının geliştirileceğini açıkladı. Projeler için 100 milyar doların üzerinde yatırım yapılması, Venezuela devletinin ise 209 milyar dolardan fazla vergi geliri elde etmesi öngörülüyor. Venezuela yaklaşık 303 milyar varil rezervle dünyanın en büyük kanıtlanmış ham petrol rezervlerine sahip ülkesi. Dünya petrol rezervlerinin 5'te 1'i Venezuela topraklarında bulunuyor. Ancak yıllardır süren yaptırımlar, yatırım eksikliği gibi sorunlar nedeniyle ülkenin petrol üretimi rezerv potansiyelinin oldukça altında kalıyor.
1: Ve dönelim Nepal'e, Çin sınırında meydana gelen o sel felaketinin ardından. Ölü sayısı 626'ya yükseldi. 2426 kişi ise hala kayıp. Afetin ardından arama kurtarma çalışmaları 4. gününde de sürüyor. Can kayıplarının artmasından endişe ediliyor. Bakın işte bu görüntüler o sel felaketinden, sele kapılanların Nepal'in güneyindeki Hindistan'a kadar sürüklenmiş olabileceği değerlendiriliyor. Yeni sel tehlikesi nedeniyle de arama kurtarma çalışmalarına geçici olarak ara verildi ve hava koşullarının düzelmesiyle bazı bölgelerde uçuşlar yeniden başladı. Nepal ordusu bir tünelde mahsur kalanların yerini tespit etti ve bölgeden yaklaşık 350 kişi kurtarıldı. Mahsur kalan yüzden fazla kişiye ise ulaşma çalışmaları devam ediyor. Bölgeye 2 helikopter gönderildi ancak tünel girişlerine ulaşmakta güçlük yaşanıyor. Bir yandan da tabii gıda, giysi ve diğer yardım malzemeleri de önemli. Afet bölgesine ulaştırılmaya çalışılıyor ve ekipler çamur altında kalan bölgelerde kayıpları aramaya devam ediyor. Yakınlarından haber alamayan ailelerse yardım merkezlerinde o endişeli bekleyişini sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Mevlid-i Nebi haftası programında konuştu. Gündeminde İsrail'in bölgedeki saldırganlığı vardı. Gazze'de uçurtmalar bile tehdit olarak görülüyor dedi. İslam dünyasına ise birlik ve ittifak çağrısı yaptı.
4: Aktörler ve senaryolar değişse de iyi ile kötünün mücadele ettiği ve sonunda inşallah iyilerin galip geleceği tarihi bir dönemi yaşıyoruz. Filistin'den Lübnan'a, Sudan'dan Somali'ye, kalbimizin attığı coğrafyaların önemli bir kısmı yıllardır krizle, savaşla, istikrarsızlıkla boğuşuyor.
5: Bölge ve dünyanın tarihi dönemden geçtiğine dikkati çekti. İsrail'in Gazze'deki katliamlarına sert tepki gösterdi.
4: Her şeyden habersiz, masum yavrular göz göre göre hedef alınıyor. Kadınlar, yaşlılar, sağlık çalışanları, yardım görevlileri bombalarla katlediliyor. Soykırım şebekesinin dünyanın en büyük çocuk mezarlığına çevirdiği Gazze'de uçurtmalar bile tehdit olarak görülüp engelleniyor.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası programında konuştu. İsrail'in bölgeyi istikrarsızlığa sürüklediğini vurguladı.
4: İsrail'in savaş bağımlısı mevcut hükümeti komşularından başlayarak tüm bölgemizi istikrarsızlığa sürüklemek için her türlü tahriki deniyor. Siyonizm denilen radikal, işgalci, soykırımcı ideoloji sadece komşularının huzuruna kastetmiyor. Bölgesel barışı ve insani değerleri savunan herkesi hedef alıyor.
5: İslam dünyasının birlik içinde hareket etmesi gerektiğini vurguladı.
4: Müslümanlar olarak başkalarına umut bağlamakla hiçbir yere varamayız. Biz güçlü olmak, caydırıcı olmak, hak ve hukukumuzu birlikte savunmak, bölgemizde barışı ve güvenliği birlikte inşa etmek mecburiyetindeyiz. Bunun için ittifakta hayır vardır diyor, hem kendi içimizde hem de İslam dünyasında ittifakları büyütmeye, ihtilafları azaltmaya çalışıyoruz.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel kent gezilerine Kocaeli ile devam etti. Esnafı ziyaret edip onların sorunlarını dinledi Özel ve kadınlarla da bir araya geldi. Özgür Özel ev kadınlarının emekli olabilmesini sağlayacağız dedi.
3: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel önce iş insanlarıyla buluştu, sonra esnafı ziyaret etti. Kocaeli'de ilçe ilçe gezdi. Özgür Özel, Karamürsel kent meydanındaki iş yerlerine girip esnafı dinledi. Derince ilçesinde ise kadınlarla buluştu. Yeni partinin kadınlar için vaatlerini sıraladı.
6: Ev hanımlarını evdeki çalışmalarından emekli edecek bir proje hazırlıyoruz. Şimdi bunu duydular, inşallah yaparlar, bize kalmaz erkenden.
3: Özel, belediye tesisinin açılışına da katıldı. Gündeminde davası devam eden Ekrem İmamoğlu vardı.
7: Ekrem Başkan yaptırılmayan savunmasını kitap olarak bastırıp kendini savunup millete derdini anlatmak istiyor. Ablam da helal olsun diyor ama o kitaba toplatma kararı aldılar. Basımını durdurma kararı. Canlı yayınlayın mahkemeyi. Sözünden dönen namerttir.
1: Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mehmet Murat Çalık CHP'de kalacağını duyurdu. CHP sözcüsü Müslim Sarı da bir transfer oyunu oynanması belediye başkanlarımızı da rahatsız etmektedir açıklaması yaptı. Bir yandan da CHP'den kesin ihracı istenen 49 isme tebligatlar gönderilmeye başlandı.
3: İBB'ye yönelik yolsuzluk davası nedeniyle Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mehmet Murat Çalık, CHP'de kalacağını duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çalık, "Yoluma bugün bulunduğum yerde Cumhuriyet Halk Partisi'nde devam edeceğim." dedi. CHP ile bağının aileden gelen köklü bir siyasi aidiyete dayandığına dikkat çekti. Çalık'ın açıklamasının ardından CHP sözcüsü Müslim Sarı da sosyal medyadan konuya dair paylaşım yaptı. Sarı, belediye başkanları üzerinden transfer oyunu oynandığını belirtti.
8: Belediye başkanlarımız üzerinden günlük, popülist ve köksüz söylemlerle bir transfer oyunu oynanması, yalnızca kurumsal olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ni değil, belediye başkanlarımızı da rahatsız etmektedir. Beylikdüzü Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık'ın, içinden geçtiği bu zorlu süreçte taşıdığı değerlere sahip çıkarak fikrini açıkça ortaya koyması, Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve ortak değerlerimize olan bağlılığın en önemli göstergelerinden biridir.
3: Belediye başkanlarına ilişkin tartışma sürerken CHP'de kalıp Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'i destekleyen 49 isim de 26 Ağustos'ta ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. İhracı istenen isimlere tebligat yapılmaya başlandı. Tebligat alan isimler 3 gün içinde Yüksek Disiplin Kurulu'na tedbirin kaldırılmasına ilişkin başvuru yapabilecek.
1: Evet, şimdi piyasalar haftayı nasıl kapattı? Şöyle bir ona bakalım. Bakın Borsa İstanbul 14.641 seviyelerinde ibre yukarı yönlü. Dolar TL 48,23, onda da ibre yukarı yönlü. Tüm bunların nedenini konuşacağız birazdan. Euro TL ise 55,89, Euro Dolar paritesi ise 1,15. Şimdi devam edelim. Faiz %40,1 seviyelerinde, altının onsu 4455 dolar seviyelerinde ki 4500 dolar uzmanlara göre kritik bir seviyeydi. İbre aşağı yönlü altının onsunda. Neden oldu bu? Hepsini konuşacağız. Brent petrole bakalım. Varil başı 88 dolar seviyelerinde. ABD ham petrol ise yine varil başı 83,40 seviyelerinde. Gram altına şöyle bir bakalım. 6908 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 11295 lira. Yarım altın 25591. Yine tam altında 45.000'i aşmış vaziyette. Ama bakın altında kıpkırmızı durum. İbreler aşağıyı gösteriyor. Neden oldu bunlar? İşte konuşacağız. Ekonominin başlıklarına şimdi detaylı bir şekilde bakalım. Yoğun bir gündem var çünkü ekonomide. Dün piyasalar Fed Başkanı Kevin Warsh'un Jackson Hole'de verdiği mesajlara kilitlendi. Mesajlar verdi orada Warsh ve piyasaları epey etkiledi. Bizde de yine 3 Eylül'de düzeltiyorum. Ağustos ayının enflasyonu açıklanacak. 7 Eylül'de orta vadeli program duyurulacak. Şimdi konuğumuz var. Takdim edeyim ve konuşmaya başlayalım. Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Filiz Er Yılmaz bizimle birlikte. Filiz Hanım merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza.
9: Merhabalar, hoş buldum Tuğba Hanım. İyi yayınlar.
1: Sağolunuz. Dilerseniz önce Fed Başkanı'nın açıklamalarıyla başlayalım. Çünkü piyasalar kilitlendi o konuşmaya. Warsh dedi ki enflasyondaki ilerlemenin yeterli olmadığını düşünüyorum dedi. Fiyat artışlarının %2 hedefine yeterli hızda yaklaşmaması, bu da önemliydi. Fed'in daha yapacak çok şey olduğu anlamına geliyor dedi. Nasıl yorumlarsınız bu mesajları? Bir yandan da Fed'in yani Amerikan Merkez Bankası'nın bağımsızlığının altını çizdi diyebilir miyiz?
9: Tuba Hanım şöyle, yani şimdi Warsh konuşmadan önce piyasada beklentiler Warsh nasıl konuşacağına dair çok heterojendi. Bir grup güvercin konuşacak çünkü Trump var, Trump'tan korkar tırnak içerisinde. Dolayısıyla faiz artışını çok rahat sinyal veremez faiz artışına yönelik. Güvercin konuşur diyen bir grup vardı. Bir grup, ben de bu gruba dahilim, daha görece şahin konuşacak ama Eylül'de bir faiz artışını da çok net bir şekilde masaya getirmeyecek. Yani faiz artışı yaparım minvalinde konuşmayacak diye bekleyenler vardı. Şimdi hangi senaryo gerçekleşti? Daha şahin olan senaryo gerçekleşti. Yani güvercin kesimin beklentilerinin gerçekleşmediğini gördüm. Şimdi işte piyasa nasıl fiyatladı Warsh'un konuşmasını? Beklenenden daha şahin olarak fiyatladı. Çünkü neden? Bir kere bir, yani Warsh bir hata yaptı son toplantıda, faiz toplantısında. Piyasaya yeni bir akım getiriyor. Diyor ki biz artık Merkez Bankası olarak ileriye dönük söz iletişim yapmayacağız. Bu ne demek? Yani ne yapacağımızı size söylemeyeceğiz. Böyle bir belirsiz ortamda önümüzde bir ay var diyelim. Faiz artıracağız desek bunun bir karşılığı yok. Koşullar değişiyor. Kendimizi bağlamak istemiyoruz. Bu nedenle de belirsizlik olduğu için artık yeni bir Fed yapısı var diyor. Konuşmayacağız. Size bilgi vermeyeceğiz. Siz gelen verilere bakacaksınız. Bizim ne yaptığımızı anlayacaksınız diyor. Piyasa bundan hoşlanmadı Tuğba Hanım. Bundan evet, bir ay önce. Ve dedi ki burada bir risk var. Bu nedenle tahvil faizleri yukarı gider. Şimdi piyasa bundan hoşlanmadığı için, Amerika'da tahvil piyasasında sıkıntı oluştuğu için mecburen Warsh'un dün daha fazla konuşması gerekiyordu. Çünkü bu bir hataydı. Daha fazla bilgi vermesi gerekiyordu. Piyasa o boşluğu yanlış doldurdu. Bu nedenle evet bize bu hatasını telafi etmek için daha fazla bilgi verdi. Mesela şunu anladık. Fed istihdam piyasasının ekonomiyi bizim gördüğümüz kadar piyasa gözüyle kötü görmüyor. Daha güçlü görüyor. Enflasyonu biz görece son iki ay daha iyi geldi dedik ama Fed daha kötü görüyor. O zaman piyasa dedi ki ekonomi güçlüyse, enflasyon daha kötüyse Fed gözünde, o zaman Eylül'de pas geçmez, faiz artırır. Evet. Dolayısıyla daha şizlik yaptı.
1: Sizce bu ihtimal şu an güçlendi mi? Hani sabit kalmasındansa arttırma mı gidecek sizce?
9: Tuğba Hanım bence şöyle, dün akşam Warsh'un söylemini şu çok daha kesinleşti. Faiz indirimini yakın zamanda beklememek lazım. Evet. Fakat şu an her ne kadar faiz artışı güçlü fiyatlanıyorsa da ben açıkçası pek o tarafta değilim. Yani piyasa şöyle de değerlendiriyor. Warsh'un yaptığı en iyi şey şahin konuşmak. Bunu yapıyor. Bu konuda çok mahir. Bir de adımlarını görelim bakalım. Altını doldurabilecek mi? Yani her ne kadar Şahin konuşsa da Warsh'un bunu yapamayacağını düşünen kesim sayısı da az değil. O nedenle tahvil faizleri dün Warsh'un konuşmasından sonra düştü 30 yıllıklar, yeniden yukarı çıktı. Onu söyleyebilirim. Ha, burada altın çok satış yedi. Gümüş çok satış yedi.
1: En çok altın etkilendi.
9: Evet, sebebi şu, son dönemde bu Amerika'da tahvil piyasasında bir kriz çıkacak. Dolara güven yok, doları satalım, Amerikan tahvilini satalım. E güvenli liman ne kalıyor? E tahvil piyasasında da bir kriz varsa o zaman herkes altına koştu. Altın kısa sürede çok hızlı yükselmişti. Bir de işte hazinenin atacağı Amerika'da adımlarla parasal gevşeme olacak. Yani bir miktar kısa sürede beklenenin çok ötesinde yükseldiği için biraz onun

0: düzeltmesi de geldi diyebilirim. Sözün özü şudur. Evet, piyasa beklentisine göre Şahin konuştu ama ne kadar bunu yapabilecek ona göre anlayacağız diyebilirim. Kesin Eylül'de bir faiz artışı gelir noktasında değilim. Hatta ben biraz şu noktadayım. Sabit tutma olasılığını hala biraz daha ben ön planda tutuyorum diyebilirim Tuğba Hanım, Fed'in Eylül'de faizi sabit tutmasını.
1: Yani şimdi piyasalarda bir bakıma Reuters'ın haberine göre %60'a kadar faiz artışı ihtimalini fiyatlamaya başlamış. Yani piyasalar bir ön alma eğiliminde, değil mi? Şimdi toplantı 15-16 Eylül'de, Fed'in bir sonraki toplantısı. Peki bu süreçte altındaki bu düşüş sürer mi sizce?
0: Tuba Hanım, şöyle söyleyeyim, tabii ki gelecek olan veriler belirleyecek. O toplantıya kadar biz bir enflasyon verisi daha alacağız, istihdam verisi daha alacağız. Elbette ki bunlara bakacağız. Fed üyelerinin konuşmalarına bakacağız genel itibariyle. O piyasa, yani o faiz olasılığı piyasalı çok hızlı terse dönebilir. Bir veriyle tekrar pas geçme artırımın önüne de geçebilir. Ama piyasada şimdi ne oluştu? Bir belirsizlik oluştu. Yani nur topu gibi bir Fed belirsizliği var. Bir taraftan Şahin konuşuyor başkan ama öte taraftan artırmama ihtimali de olabilir. Yani ben Kasım seçimleri öncesi borçun özellikle orada 12 tane üye var. Diğer üyeleri öyle kolay etkilemesi mümkün değil ama yani kolay kolay bence Şahin konuşarak piyasayı diri tutmaya çalışan bir borç var. Ama bunu çok kolay
1: Hayata
0: hızlı bir şekilde
1: geçirebileceğini
0: adıma
1: düşünüyorsun.
0: geliştirme ihtimali çok yok. Bu tamamen olmaz demiyorum ama göreceğiz. Eğer gerçekten buna inanırsak bir sonraki adımlarda evet olabilir ama şimdilik bence biraz daha izleyip görmek gerekir kesin kanaat için.
1: Evet, çünkü gerçekten Amerika Birleşik Devletleri'ndeki o Kasım ayındaki ara seçim pek çok konuyu, özellikle ekonomiyi etkiliyor. Şimdi bir yandan da 3 Eylül'de Ağustos enflasyonu açıklanacak bizde. Bloomberg HT'nin anketine göre Ağustos ayında enflasyonun aylık %1,91, yani %2'ye yakın, yıllıksa %31,61 61 olması bekleniyor. Sizin bir tahmininiz var mı? Temmuz'da enflasyon aylık %1,78'di, yıllıksa %31,75 olarak açıklanmıştı. Ne diyorsunuz Ağustos enflasyonu için? Eylül ayı biraz daha, Eylül enflasyonunun artacağını herkes genelde tahmin edebiliyor. Çünkü okullar açılıyor, fiyatlardaki o hareketlilik Eylül, her Eylül'de genelde benzer oluyor ama Ağustos konusunda tahmininiz ne?
0: Evet Tuğba Hanım, ben de 2'nin hemen altında bir rakam bekliyorum. Yani kendi hesaplamalarımda 1,92 olarak hesapladım. Geçen sene Ağustos 2,05'ti. Dolayısıyla 2,05'in altında gelen her rakam yıllık enflasyonu aşağı çekecektir bence. Piyasa beklentileri ikiler civarındaydı ağırlıklı. Fakat Merkez Bankası haftalık repoya erken geçince bir miktar, Eylül'de bekliyordu piyasa, Ağustos'ta geçince şöyle bir inanış oluştu. Demek ki Ağustos enflasyonu iyi gelecek. Bu nedenle de Merkez Bankası beklememe kararı aldı. Daha erken haftalık repoya geçme kararı aldı olarak da okundu. O da bir miktar Ağustos ayı enflasyon beklentilerini birazcık daha aşağı çekti diyebilirim. Psikolojik olarak en azından böyle bir etki var. Onun için yani ağırlıklı olarak şunu düşünüyorum. Yani 2'nin altında bir rakam gelme ihtimali, beklentinin altında gelme ihtimali, beklentinin üstünde gelme ihtimaline göre daha güçlü diye düşünüyorum bu noktada. Özellikle eğitim tarafı, alkol içkiler, tütün tarafı ve ulaştırma tarafında %5'lere varan aylık rakamları görme ihtimalimiz olacak. Giyim ayakkabı biraz aşağı çekecek. Orada yine negatif bir seyri görebiliriz. Onun için bu enflasyon çok önemli. Tuğba Hanım, neden? Merkez Bankası haftalık repoya geçince Ekim'de beklenen ilk faiz indirimi Eylül'e doğru kaymaya başladı. Şimdi dolayısıyla gelecek olan bu veri beklentinin belirgin altında gelirse ciddi anlamda piyasada Eylül ayında ilk faiz indirimi gelir fiyatlaması ve beklentisi çok güçlenir. Aksi durumdaysa beklentinin üzerine, 2'nin üzerinde bir veri de Eylül'de faiz indirimi gelmez beklemeyin, Ekim'de gelir olarak yorumlanır. Tabii şunu da söyleyeyim, anti parantez. Merkez Bankası sadece açıklanan enflasyona değil, alt eğilimlere, ana eğilime de bakıyor. Orada 5-6 tane gösterge var. O göstergelerin de ne söylediği bizim için önemli.
1: Evet, bir yandan da tabii gıdanın enflasyondaki payı, gıda fiyatlarının da etkisi çok büyük. Yaz olmasına rağmen bakıyoruz sürekli pazardaki fiyatlara. Yani ucuz olduğunu söyleyemeyiz hiçbir şeyin fiyatının. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı da yine Ağustos 2026 dönemine ilişkin gıda fiyat endeksini yayımladı ve aylık gıda enflasyonu %1,07 olarak hesaplanmış. Yıllık gıda enflasyonu da %30,9, %30'un üstünde. Nasıl olacak bu gıdadaki pahalılık ve enflasyona etkileri? Bu sorun çözülebilir mi sizce kısa vadede?
0: Evet Tuğba Hanım, dediğiniz gibi yani gıda fiyatlarını incelediğinizde bir ikiye ayırarak bakmanız lazım. İşlenmemiş gıda, bu da daha çok Türkiye'de taze meyve sebze burayı yukarı çekiyor. Bir de işlenmiş gıda, ekmek, tahıl gibi temel gıdalardan bahsediyorum. Bu açıdan hani yaz aylarında geçtiğimiz 2 ay birazcık bu taze meyve sebze işte yağışların etkisiyle birlikte birazcık gerilemişti. Fakat yeniden yukarı gitmeyi gördük. Yine işlenmiş gıda tarafı zaten çok belirgin gerilemedi. Onun için yani Türkiye'de hani yıl sonu enflasyon tahminini söylüyoruz. Ana risk lerden biri de nedir? Gıda ne kadar düşecek acaba? Bu kısım çok önemli çünkü gözümüz oradaydı enflasyon raporu sunumunda. Türkiye'de yüksek çünkü Türkiye'de birkaç tane neden var. Yani üretim çok güçlü değil, teknolojik tarım yok, rekolte güçlü değil, tarım üfede, yani tarımda kullanılan ham maddeler konusunda dışa çok bağımlıyız. Oradan gelen etki var. Dönem dönem fiyatlar da yukarı çıkabiliyor veya dönem dönem isteseniz de bulamayabiliyorsunuz. Oradan gelen etki var. Piyasa
1: Evet.
0: yapısı bozuk gıdada. Yani aracı sayısı çok fazla. Onun
1: Evet.
0: getirdiği bir etki var.
1: Ulaşma maliyetleri.
0: Fiyatlama davranışlarının, evet en çok burada fiyatlama davranışlarının, ben çünkü zorunlu ürün olduğu için gıda, en çok burada olduğunu görüyoruz. Genel itibariyle kuraklık, don giriyor işin içine. O da ekstra bir işin içine durumu katıyor. Dolayısıyla Türkiye'de gıda enflasyonu düşmesi için sadece hava koşullarının iyileşmesi yetmiyor. Ciddi bir tarımsal dönüşüm, tarımsal yapısal tarım alanında adımlara ihtiyaç var. Market yapısının düzenlenmesi lazım. Yani çiftçinin
1: Evet.
0: tüketiciye ulaşana kadar olan süreçte aracı sayısının azaltıcı yönde adımların atılması lazım.
1: Evet. Son iki sorum kaldı Filiz Hanım. Vaktimiz de biraz dar.
0: Tabii.
1: Özetle cevaplarınızı bekleyeceğim. Ekim enflasyonu da çok kritik. Çünkü vergi ve cezalarda uygulanacak artış oranı da netleşmiş olacak. Geçen yıl, daha doğrusu 2026 için vergi ve cezalarda uygulanacak yeniden değerleme oranı %25'in üzerindeydi. 25,49. Yine Bloomberg HT'nin anketi var. 2026 enflasyon beklentisi %29,5'la bir önceki anket dönemiyle aynı kalmış tahminleri. Yeniden değerleme oranı konusundaki beklentiniz ne acaba ve yıl sonu enflasyonu tahmininiz?
0: Tabii yani şu an için yani savaşın daha hararetlenmediği ortamda, yani kabaca ortalama 90 dolara yakın, 85-90 dolar arası bir petrol fiyatı durumunda 29 bekliyorum. %29 bekliyorum ben. Bunun daha alt olabilir mi? Yani kendi hesaplamalarıma göre inebileceğimiz minimum yer 28. O da şartların çok iyileşiyor olması lazım ki, o da Merkez Bankası'nın tahmini. Ama savaş daha kötüleşirse ve katılıklar biraz daha uzun sürerse belki orada 30'lar, belki en fazla 31'lere kadar çıktığımız bir süreç olabilir. Bunun dışında elbette ki yönetilen, yönlendirilen fiyatlar önemli. Hiçbir şey olmasa bile enflasyon beklentilerini bu noktada çok çok etkiliyor. Dolayısıyla mesela şöyle örnek vereyim. Ağustos ayında alkol, içkiler, tütün tarafında %5, %6 bandındaki yükselişin en önemli kaynağı nedir diye baktığımızda maktu vergiler kaynaklı olduğunu görüyoruz. Hani görece bu sene bir miktar daha orada bazı alanlarda daha böyle fedakarlık diyebileceğimiz hani düzenlemeler oldu, ama öyle veya böyle bu enflasyonu etkiliyor mu?
1: Evet.
0: Evet, etkiliyor ve etkilemeye devam ediyor.
1: Gelelim bir de 7 Eylül'de orta vadeli program açıklanacak. Yani 3 yıllık ekonomide yol haritası açıklanmış olacak. Şimdi baktığımızda 2026-2028'e hedefler tutmadı gibi. Çünkü 2026 enflasyon tahmini %16, 2027 %9, 2028 %8 olarak belirlenmişti. Bu hesaplar tutmadığına göre nasıl bir güncelleme bekliyorsunuz 7 Eylül'de?
0: Evet, bence Tuğba Hanım, orta vadeli planda bu sefer en çok bakacağımız yer enflasyon tahmini olacak. Merkez Bankası enflasyon raporunda pası OVP'ye attı. Hani şu an açıklamıyorum, OVP'de açıklanacak dedi. Şimdi dolayısıyla bizim için kıymetli. Şimdi en son kaçtı? %15'ti. Ben bunun yukarı yönde revize edileceğini düşünüyorum ama %20'nin üstüne çıkmama ihtimali olabilir. Ekonomi yönetimi şöyle bir mesaj verebilir. Evet, savaş vardı, bazı nedenler vardı. Bir miktar sekteye uğradı ama 2027'deki ekonomi yönetimi ve Merkez Bankası biraz şöyle düşünüyor. Savaşta en kötü geride kaldı. Ne gerekiyorsa yapacağız diyerek iddialı bir enflasyon hedefiyle gelecek. Niye iddialı diyorum? Çünkü şu an piyasa beklentileri 23-25'lerde. O nedenle 20 bence burada psikolojik bir etki. 20'nin üstüne çıkacak bir yıl sonu enflasyon tahmini bu noktada beklemiyorum ve gelecek olan enflasyon tahminine göre de biz Merkez Bankası ne zaman faiz indirimine başlar, ne kadar hızlı gider, bunu anlamaya çalışacağız.
1: Evet, peki. Çok çok teşekkür ediyoruz değerli vaktinizi ayırdığınız için. Ekonominin nabzını tuttuk. Çok sağ olunuz. Doçent Doktor Filiz Er Yılmaz bizimle birlikteydi. Sağ olun Filiz Hanım.
0: İyi yayınlar Tuba.
1: Şimdi bültenimize devam edelim. Sıradaki haberimize bakalım. Manifest grubu biliyorsunuz müzik grubu. Grubun kurucusu ve menajeri Tolga Akış tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tolga Akış'a savcılıkta Manifest grubunun mali yapısı, yurt dışından gelen para, grup üyeleriyle yapılan sözleşmeler, küçük çiftlik park konseri ve kamuoyuna yansıyan yazışmalar soruldu. Tolga Akış hakkındaki suçlamaları reddetti ve basında kendisi ve Manifest grubuyla ilgili çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek suçlamasıyla mahkemeye sevk edilen Tolga Akış tutuklandı. Akış, Manifest olarak bilinen grubun kurucusu ve aynı zamanda grubun menajerliğini yapıyor. ...18 yıldır faili belirlenemeyen Dede Baltacı cinayetinde de yeni gelişme var. Adalet Bakanı Akın Güllek, cinayetin failleri olduğu belirlenen 5 şüphelinin tespit edildiğini paylaştı. Bakan Güllek sosyal medya hesabından açıklama yaptı. 2008 yılında Şerefli Koçhisar'da ölü bulunan ve Baltacı'nın dosyasının faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı koordinasyonunda yeniden incelendiğini belirtti. Daraltılmış bas çalışması, HTS kayıtları, adli tıp raporu ve bu verilerle uyumlu tanık beyanı sonucunda cinayetin failleri olduğu değerlendirilen 5 şüpheli tespit edildi. Yapılan operasyonun ardından FK, RK, AÖ ve FE tutuklandığı cezaevinde bulunan MK hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Sağlık Bakanlığı özel hastaneler yönetmeliğinde değişiklik yaptı. Kalite belgesi alan hastanelere olağan denetim muafiyeti getirildi. Platin veya altın kategorisine göre belgelendirilenler 3 yıl, gümüş kategoriye göre 2 yıl, bronz kategorisine göre belgelendirilenler ise yine 1 yıl boyunca olağan denetimlerden muaf tutulacak.
2: Kalite belgesi alan hastaneler için denetim süreci düzenlendi. Sağlık Bakanlığı, özel hastaneler yönetmeliğinde değişiklik yaptı. Türkiye Sağlık Hizmetleri, Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü akreditasyon belgesi alan özel hastanelere denetim muafiyeti sağlanacak. Platin veya altın kategorisine göre belgelendirilenler 3 yıl, gümüş kategorisine göre belgelendirilenler 2 yıl, bronz kategorisine göre belgelendirilenler ise 1 yıl boyunca olağan denetimlerden muaf tutulacak. Şikayet, ihbar ve gerekli görülen diğer durumlarda olağan dışı denetimler geçerliliğini koruyacak. Özel hastanelerde bir adet seyyar röntgen cihazı bulunması zorunlu olacak. Hasta kabul ve tedavi ettiği uzmanlık dallarının gerektirdiği tıbbi biyokimya ve tıbbi mikrobiyoloji laboratuvarı bulunması zorunluluğu devam edecek. Belirli bir alanda sağlık hizmeti sunan özel hastaneler bu zorunluluğu yerinde hizmet alımı yoluyla da yerine getirebilecek. Yönetmeliğe eklenen geçici bir maddeyle 30 Ocak 2025 tarihinde önce ruhsatlandırılan özel hastanelerin yönetmelikte yer alan fiziki şartlardan muaf oldukları belirtildi. Bu muafiyet 30 Ocak 2025 tarihi itibarıyla özel hastanelerce yapılan değişiklikler ve geçiş hükümleri kapsamında yer alan özel hastaneler için uygulanmayacak.
1: İran'ın en tanınmış muhalif sanatçılarından Mohsen Namcu yaklaşık 20 yıl sonra ülkesine döndü. 2009'da 5 yıl hapis cezasına çarptırılan Namcu'nun dönüşü Tahran yönetiminin yurt dışındaki sanatçılara geri dönün mesajı verdiği bir döneme denk geldi.
2: Yaklaşık 20 yıllık vatan hasreti son buldu. İranlı şarkıcı ve besteci Mohsen Namcu ülkesine döndü. Namcu, başkent Tahran'da havalimanında sevenleri tarafından karşılandı. Namcu, kararını yayımladığı video mesajda duyurdu. Görüntülerin kamuoyuyla paylaşılması sonrasında ya Tahran'a giden uçakta olacağını ya da İran'a ulaşmış bulunacağını söyledi. Uzun yıllar Avrupa'da ve ABD'de yaşayan Namcu, artık ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte olmanın müzik kariyerini sürdürmekten daha önemli hale geldiğini söyledi. İran'da müzik yapamama ihtimalinin de kararını değiştirmediğini belirtti. Önemli olan orada, kendi ülkemde, arkadaşlarımın, ailemin, kız kardeşlerimin ve akrabalarımın yanında olmak dedi. İran makamları, Namcun'un ülkeye dönüşünün hangi koşullarda gerçekleştiğine ilişkin henüz açıklama yapmadı. Ancak Tahran'daki bir mahkeme, Kur'an ayetlerini müzikal biçimde yorumladığı gerekçesiyle Namcu'yu 2009'da 5 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Bu cezanın halen infaz edilebilir olup olmadığı ya da dönüş öncesinde hukuki bir düzenleme yapılıp yapılmadığı bilinmiyor. Namcu'nun dönüşünün zamanlaması da dikkat çekici. İran Kültür ve İslami İrşad Bakanı Seyyid Abbas Salihi, yurt dışında yaşayan yüzden fazla sanatçı, yazar ve düşünce insanının ülkeye dönüşünü kolaylaştırmak için çalıştıklarını açıklamıştı.
1: Türkiye'nin önemli mısır üretim merkezlerinden biri Adana ve Adana'da mısır hasadı devam ediyor. Ancak yağışların vurduğu mısırdan rekolte bu sene düştü.
2: Hasat başladı, rekolte geçen seneyi arattı, üretici gözü alım fiyatına çevirdi.
3: Bu yıl yağışlardan dolayı bazı bölgelerde verim iyi, bazı bölgelerde verim düşük. Ve rekolte bu yıl ki geçen seneye göre biraz düşük.
2: Türkiye'nin önemli mısır üretim merkezlerinden Adana'da ilkbahar aylarında etkili olan yağışlar nedeniyle ekimler kademeli yapılmıştı. Hal böyle olunca hasat gecikti. Üstelik tarladaki üründe de rutubet bitmedi.
3: Şu anda çiftçimiz hasat yapacak, rutubet düşmediği için tam yapamıyor. Ve rutubet lisans depolar tarafından 15-15,5'a düştüğünde ancak alınabiliyor.
2: Rekolte geçen seneyi aratınca fiyatlar da aratacak.
3: Bu yıl mısır fiyatları çok yüksek olacak. Şu an serbest piyasada 14 lira ve 14 liranın üzerinde mısır satılmakta. Ülkemizde bu yıl 8,5 milyon ton mısır hasatı bekliyoruz. Ve bu mısır ülkemize yetmiyor ve bizim 5 milyon ton açığımız var.
1: Şimdi İstanbul Zeytinburnu'nda bir kaza meydana gelmişti. Bir İETT otobüsü önündeki araca çarpmamak için direksiyonu kırınca bahçe duvarına çarpmış. İşte o kazayla ilgili yürütülen soruşturmada bir gözaltı var. Otobüsün önündeki aracın sürücüsü gözaltına alındı. İki kişi hayatını kaybetmişti bu kazada ve bir gözaltı kararı çıktı. Zeytinburnu'nda meydana gelmişti bu kaza. Bakın bir İETT otobüsü önündeki otomobile çarpmamak için sürücüsü, otobüs şoförü direksiyonu kırdı ve bir bahçe duvarına çarptı. İşte o kazada iki kişi hayatını kaybetti. Tabii soruşturma başlatıldı. Yaralılar da vardı bu kazada. Bunun üzerine bakın bir gözaltı kararı çıktı ve otobüsün önündeki aracın sürücüsü gözaltına alındı. Elbette ki kamera görüntüleri kaza anına dair de incelenmiştir. Şimdi detayları Habertürk muhabiri arkadaşımız Elif Yavuz'dan alalım. Elif sen de söz.
4: Subasetekol dün akşam saatlerinde saat 17 sıralarında Zeytinburnu sahilinde yaşandı bu kaza. 2 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı. Kazaya dair güvenlik kameraları görüntüleri ortaya çıkmıştı. Seyir halinde orta şeritte seyreden İETT otobüsünün önüne bir anda şerit değiştiren bir sivil araç geliyor. Otobüs şoförü de araca çarpmamak için şerit değiştirdiği, manevra yaptığı esnada kontrolünü kaybederek bir sitenin duvarına çarpmıştı. İşte o kazaya ilişkin otobüs şoförünün önündeki kişi, o aracın şoförü gözaltına alındı ve Şu anda bilgisine başvuruluyor, ifadesi alınacak. Ani şerit değiştirmesinden kaynaklı İETT otobüsü manevra yaptıktan sonra bir sitenin duvarına çarpmıştı. İETT tarafından ve valilik tarafından da açıklamalar yapıldı. Zeytinburnu mevkiinde Küçükçekmece Soğuk Su istikametinde ilerleyen BN1 kodlu otobüstü. Saat 16.48 sıralarında halk otobüsü ilerlediği esnada, orta şeritte ilerlediği esnada sol şeritteki aracın ani bir şekilde şerit değiştirmesinin ardından İETT otobüs şoförünün manevra yapmasıyla kontrolü kaybetmesinin ardından bir site duvarına çarptı ve otobüste bulunan yolculardan 2 kişi hayatını kaybetti. 16 kişi de yaralandı ve bu kazaya ilişkin İETT otobüsünün önündeki aracın şoförü gözaltına alındı. Subatlıkoğlu.
1: Çok teşekkür ediyoruz Elif Yavuz bize detayları anlattı. Şimdi kaza ile ilgili tabii gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz. Zeytinburnu'nda meydana gelmişti bu kaza. Bir kişi gözaltına, bakın, kaza anına ait görüntü de işte ortaya çıkmıştı. Orada o öndeki otomobilin bir şerit

değiştirdiği, ansızın bir şerit değiştirdiğini görüyoruz ve manevra yapan otobüste hemen yolun kenarındaki sitenin bahçesinin duvarına hızla çarpıyor. İşte maalesef bu feci kazada iki kişi hayatını kaybetti. Yaralılar da var. Birinin durumu ağır. 16 kişi de yaralı. Umarız bir an önce yaralılar sağlığına kavuşur. Ve soruşturmayı da takip edeceğiz. Şimdilik bir kişi gözaltında. Gözaltına alınan sürücü de o otobüsün önündeki aracın sürücüsü. Şimdi bu dilimi noktalayalım. Saat 5'inde yeniden beraber olacağız. Yine bağlantılarımız olacak, konuklarımız da olacak. Görüşmek dileğiyle.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Uzmanlara göre gıda güvensizliği yeni göç dalgalarına neden olurken kalıcı çözümlere ulaşılmasını zorlaştırıyor. Gıda güvenliği yalnızca üretim değil, depolama, lojistik, denetim ve tüketici bilincini de kapsayan çok boyutlu bir süreç olarak öne çıkıyor. Kuraklık, sel ve aşırı hava olayları küresel gıda arz zincirlerini daha kırılgan hale getiriyor. Soğuk zincirin kırılması özellikle et, süt ve deniz ürünlerinde sağlık risklerini büyütüyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 27, Kocaeli yağmurlu 26 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 32, Muğla güneşli 30 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 33, Adana yağmurlu 33 derece. Karadeniz'de Samsun ve Trabzon yağmurlu 25, Giresun yağmurlu 24 derece. İç Anadolu'da da hava yağmurlu, Ankara 25, Konya 21 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 22, Kars yağmurlu 21 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 35, Mardin güneşli 29 derece.

0: Habertürk ekranlarından yeniden merhaba. 13 bülteniyle beraberiz. Gelişmeleri aktarmaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Az önce aktarmıştık bir yeni gelişme olarak. İstanbul Zeytinburnu'ndaki o trafik kazası dün meydana gelmişti. İki kişi hayatını kaybetti ve o kazayla ilgili gözaltına alınan otomobil sürücüsü adliyeye sevk edildi. Ayrıntıları yine arkadaşımız Habertürk muhabiri Elif Yavuz'dan alacağız. Elif, söz sende.
1: Tuba Södekoğlu dün Zeytinburnu sahilinde saat 17 sıralarında İETT otobüsünün bir site duvarına çarpması sonucunda iki kişi hayatını kaybetmiş, 16 kişi de yaralanmıştı. Kaza anına ilişkin güvenlik kameralarının çıkmasıyla birlikte aslında şoförün önündeki bir aracın şerit değiştirmesinden kaynaklı olarak ani manevra yaptığı ve direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle bir duvara çarptığı ortaya çıktı. Kazanın ardından da öndeki sivil aracın sürücüsü RSF kişi şoför gözaltına alındı. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından da mevcutlu olarak adliyeye sevk edildi. Konuya ilişkin de ifadesi alınacak. Dün saat 17 sıralarında Kennedy Caddesi'nde yaşanmıştı bu kaza. BN1 kodlu Küçükçekmece otobüsüydü. Tam orta şeritte ilerlediği esnada önünde bulunan bir araç ani bir şekilde şerit değiştirmesinin ardından otobüs şoförü de o öndeki araca çarpmamak için manevra yaptı. Ancak direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte bir sitenin duvarına çarptı. Kazada maalesef iki kişi hayatını kaybetti. 16 kişi de yaralandı. Konuya ilişkin soruşturma başlatıldı İETT tarafından da. Ve bu kapsamda başlatılan soruşturma kapsamında öndeki aracın sürücüsü RSF gözaltına alındı. Dün akşam saatlerinde bu sabah da emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevki gerçekleştirildi. Tabii konuya ilişkin ise soruşturma halen devam ediyor. Yaralıların da hastanedeki tedavisi devam ediyor Tuğba Södekoğlu.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz Elif Yavuz'a. Takip etmeye devam edeceğiz kazayla ilgili son durumu. Ayhan Kuruş suç örgütü soruşturmasına bakalım şimdi. O soruşturmada da yeni bir gelişme var. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli aracın tutuklu Hilmi Tuna Kuruş'un yurt dışına kaçırılma girişiminde kullanıldığı belirlenmişti, hatırlayacaksınız. İşte Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da Şahin'in ifadesine başvuracak.
2: Ayhan Kuruş suç örgütü soruşturmasında Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli aracın tutuklu Hilmi Tuna Kuruş'un yurt dışına kaçırılma girişiminde kullanıldığı belirlenmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Şahin'in ifadesine başvuracak. Kuruş'un firari kardeşi Hilmi Tuna Kuruş yurt dışına kaçma hazırlığı yaparken Marmaris Bozburun'da yakalanmıştı. Kuruş'un kullandığı aracın

0: Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e tahsisli araç olduğu tespit edilmişti. Adalet Bakanı Akın Gürlek de kiralama yoluyla bunu verdiğini söylüyor. Ama dosyadaki delillerle bu tutmuyor. Bu aracı sadece İstanbul'a gelince kullanıyorum diyor. Ama bu araba uzun süredir kullanılıyor. HTS ile söyledikleri tutmuyor ifadelerini kullanmıştı. Bakan Gürlek, Şahin'in aracı kiralama yoluyla verdiğini söylediğini, ancak kiralanmış bir şirket bulunmadığını, iki aracın daha Şahin tarafından örgütle irtibatlı kişiye kullanılması için verildiğini belirtmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Alihan Kuri Suç Örgütü soruşturması kapsamında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in ifadesine başvuracak.
1: Ve Gürcistan Doku soruşturmasında da 5. dalga operasyon düzenlendi. 10 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmada Gürcistan Doku kaybolduktan sonra intihar süsü vermek için kişisel eşyasının su altına yerleştirildiğine dair yeni bulgular var. İzleyelim.
0: Kişisel eşyaları su altına sonradan yerleştirildi. İntihar süsü verilmeye çalışıldı. Gürcistan Doku soruşturmasında bu iddiaları destekleyen yeni bulgulara ulaşıldı. 10 şüpheli gözaltına alındı. Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan üniversite öğrencisi Gürcistan Doku ile ilgili soruşturma genişliyor. Doku'nun kaybolduğu sürece dair bazı şüpheli yeni bulgular dosyaya girdi. 5. dalga operasyon için düğmeye basıldı. 10 şüpheli gözaltına alındı. Peki Gülistan'ın ölümüyle ilgili dosyaya giren yeni bulgular ne? Soruşturma birimleri Doku'ya ait bazı kişisel eşyaların intihar ihtimalini destekleyen bir görüntü oluşturmak amacıyla su altına sonradan yerleştirilmiş olabileceğine dair yeni bulgulara ulaştı. Ayrıca adli makamlardan gizlendiği belirlenen dalgıç defterindeki kayıtlarla resmi arama tutanaklarının uyuşmadığı tespit edildi. Dosyada Doku'nun Instagram hesabına şüpheli erişimle ilgili yeni tespitler var. Operasyona dair paylaşım yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul suçları aydınlatmaya devam ediyoruz dedi. Güncel teknolojik imkanlar ve elde edilen yeni deliller ışığında kritik gelişmelere ulaştık ifadelerini kullandı. Gözaltındaki 10 şüphelinin işlemleri sürüyor.
1: Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça bölgesine hava saldırısı düzenledi ve 27 kişi hayatını kaybetti, 42 kişi de yaralandı. Ukrayna'dan yapıldığı açıklama, saldırıdan etkilenen bölgeden 380'den fazla kişinin tahliye edildiği belirtildi ve saldırıda en az 50 konutunda hasar gördüğü kaydedildi. Rusya Savunma Bakanlığı ise saldırılarda Ukrayna ordusunun kullandığı lojistik merkezleri, limanlar ve mühimmat depolarının hedef alındığını duyurdu. Ve bakanlık Kiev'deki askeri lojistik tesislerin yanı sıra İzmail ve Nikolaev limanlarındaki yakıt ve aktarma tesislerinin de vurulduğunu bildirdi. Saldırıların yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçlarıyla düzenlendiği belirtildi. Nepal-Çin sınırında arka arkaya yaşanan sel ve toprak kayması nedeniyle bilanço ağırlaşıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 626'ya çıktı. Bölge doğal barajın çökmesiyle yeni bir tehlikeyle karşı karşıya. Son durumu Nepalli siyasetçi ve eski gazeteci Kancan Za Habertürk'ten Alara Durak'a anlattı.
2: Sel ve toprak kayması peş peşe vurdu, baraj çökmesiyle ikinci sel tehlikesi doğdu. Dev toprak kütleleri, binaları, araçları, köprüleri yuttu. Nepal-Çin sınırında sel ve beraberindeki heyelan nedeniyle bilanço ağırlaşırken bölge bir tehlike daha yaşadı. Tibet tarafında heyelan enkazının bir nehri tıkamasıyla oluşan doğal baraj çöktü. Su seviyesinin yükselmesi nedeniyle arama kurtarma çalışmaları sekteye uğradı. Bölgedeki son durumu Nepalli siyasetçi ve eski gazeteci Kancan Za Habertürk'e anlattı.
3: Can kayıpları her geçen dakika artıyor. Yüzlerce insan hala kayıp. Altyapı, okullar, köprüler, yollar, hidroelektrik projeler hepsi su altında. Durumu daha da endişe verici kılan şey ise tehlikenin henüz geçmemiş olması. Rasuva bölgesindeki yerel yönetim yeni bir ani sel riski nedeniyle güvenlik uyarıları yayınladı. Riskli bölgelerde yaşayan insanlardan daha yüksek yerlere geçmeleri istendi. Şu anda Nepal

0: PAL aynı anda iki acil durumla karşı karşıya. Bir yandan ilk felakette kaybolan insanları aramaya devam ederken, diğer yanda yeni bir taşkın ihtimaline karşı hazırlık yapıyoruz.
1: Arama kurtarma çalışmalarında zamana karşı yarış sürerken bölgenin arazi yapısı da çalışmaları zorlaştırıyor.
0: Mümkün olan her yerde helikopterler kullanılıyor. Karayoluyla da her yere ulaşmak için tüm imkanlar seferber ediliyor. Ancak Nepal'in arazi yapısı göz önüne alındığında operasyon son derece zor. Kurtarma ekipleri de çok yüksek riskli kabul edilen

0: seferber ediliyor. Ancak Nepal'in arazi yapısı göz önüne alındığında operasyon son derece zor. Kurtarma ekipleri de çok yüksek riskli kabul edilen yeni bir heyelan ve sel tehlikesi altındaki bölgelerde çalışıyor. Hala kaç kişinin kayıp olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Tüm bunlar kurtarma operasyonlarını zorlaştırıyor.
1: Zorlu bölge şartlarına rağmen uluslararası ekipler de bölgede.
0: Ülkelerden gelen yardımların kesinlikle takdire şayan olduğunu ve Nepal halkı tarafından minnettarlıkla karşılandığını söyleyebilirim. Bundan sonrası da Nepal için zorlu olacak. Rehabilitasyon ve yeniden yapılanma için büyük bir yardım gerekecek. Ve bu da sadece yardım malzemeleri anlamına gelmiyor. Uydu bilgilerine, afet müdahale uzmanlığına, tıbbi desteğe, her şeye ihtiyaç olacak. Bunun için uluslararası ortaklara ihtiyacımız var.
1: Bölgede yağışların sürmesi nedeniyle 1 Eylül tarihine kadar dikkat çekiliyor.
2: Amerika Birleşik Devletleri ile Venezuela arasında petrolde dev anlaşma yapıldı. ABD Başkanı Donald Trump anlaşmayı dünya tarihinin en büyük petrol anlaşması olarak duyurdu. Venezuela yönetimi de anlaşmayı doğruladı.
3: ABD ile Venezuela arasında 65 milyar varillik petrol anlaşması imzalandı. Anlaşmayı ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından duyurdu. Trump anlaşmayla Venezuela'daki söz konusu rezervlerin büyük bölümü üzerinde kontrol sağladıklarını açıkladı. Venezuela ile dünya tarihinin en büyük petrol anlaşmasına imza attık dedi. Trump anlaşmayla Venezuela'daki 65 milyar varilden fazla petrol rezervinin büyük bölümü üzerinde kontrol sağladıklarını belirtti. ABD Başkanı, anlaşmanın ABD'nin petrol rezervlerini iki kattan fazla artıracağını ve ülkenin enerji arzını güçlendireceğini savundu. 3 Ocak'ta ABD'nin kaçırdığı devlet başkanı Nicolas Maduro'nun yerine geçen Venezuela geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez de anlaşmayı doğruladı. ABD Başkanı Trump'a ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya teşekkür etti. Rodriguez, mutabakat kapsamında 17 stratejik petrol sahasının geliştirileceğini açıkladı. Projeler için 100 milyar doların üzerinde yatırım yapılması, Venezuela devletinin ise 209 milyar dolardan fazla vergi geliri elde etmesi öngörülüyor. Venezuela yaklaşık 303 milyar varil rezervle dünyanın en büyük kanıtlanmış ham petrol rezervlerine sahip ülkesi. Dünya petrol rezervlerinin 5'te 1'i Venezuela topraklarında bulunuyor. Ancak yıllardır süren yaptırımlar, yatırım eksikliği gibi sorunlar nedeniyle ülkenin petrol üretimi rezerv potansiyelinin oldukça altında kalıyor.
2: Kırgızistan'da Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi düzenlenecek. Kremlin'in açıklamasına göre Rusya Devlet Başkanı Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bir araya gelecek.
4: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceği bildirildi. Açıklama Kremlin'den geldi. Rusya Devlet Başkanı Dış Politika Danışmanı Yuri Ushakov, 31 Ağustos 1 Eylül tarihlerinde Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenecek Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi hakkında açıklama yaptı. Putin'in zirve marjında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geleceğini duyurdu. Ushakov, görüşülecek çok konu var dedi. Bunlar arasında Karadeniz'deki durum ve Ukrayna konusu olacağını söyledi. Ushakov, İki liderin ticari ve ekonomik alanda işbirliğinin daha da geliştirilmesine ilişkin konuları da ele alacağını belirtti. Açıklamaya göre Rus lideri Bişkek'te 9 ikili görüşme planlıyor. Bu görüşmeler arasında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian da bulunuyor. Putin'in Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomert Tokayev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir araya gelmesi bekleniyor. Kırgızistan, Tacikistan ve Moğolistan liderleriyle de görüşmesi planlanıyor. Bişkek'te düzenlenecek zirve ile örgüt 25. yıl dönümünü kutlamaya hazırlanıyor. Bu yılki zirvenin teması ise sürdürülebilir barış, kalkınma ve refah içinde birlikte olarak belirlendi.
2: Yeni Parti Genel Merkez Binası için hazırlıklar tamamlandı. Yarın Genel Başkan Özgür Özel kurmayları ve personel taşınacak. Pazartesi günü ise Parti Meclisi Kurucular Kurulu ve milletvekilleriyle kapalı grup toplantısı yapılacak.

0: Yeni partinin genel merkez binasında hazırlıklar son aşamaya geldi. 30 Ağustos'ta kurmaylar ve parti personeli taşınacak. 31 Ağustos'ta ise ilk kez toplantı trafiğine ev sahipliği yapılacak. Yeni Parti Genel Merkez Binası olarak Gelecek Partisi'nin daha önce kullandığı Çankaya Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki bina kiralanmıştı. 30 Ağustos'ta Genel Başkan Özgür Özel ve parti kurmayları Genel Merkez Binası'na gelecek. Kurmayların ve parti personelinin taşınma işlemleri gerçekleştirilecek. 31 Ağustos Pazartesi günü ise peş peşe toplantı trafiği olacak. Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında parti meclisi toplantısı gerçekleştirilecek. Ayrıca kurucular kurulu toplantısı ve kapalı grup toplantısı yapılacak. Ayrıca yeni parti Eylül ayı itibariyle meclisin açılacağı 1 Ekim tarihine kadar saha çalışması yapacak. Konuyla ilgili grup başkan vekilleri ve MYK üyelerinin çalışması sürüyor. İl ve ilçe ziyaretleriyle vatandaşların sorunları dinlenecek. Yeni partinin çözüm önerileri anlatılacak. Yeni partide kongre sürecine de girildi. Eylül ayında ilçe kongreleri olacak. Ekim ayının sonuna doğru da il kongreleri tamamlanacak. Ardından parti meclisi toplanarak genel başkan ve parti meclisi üyelerinin seçileceği büyük kurultay için tarih belirlenecek.
1: Dolandırıcılık suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 3 yıldır aranan Ponzi Mine lakaplı Mine Mumcu İstanbul'da yakalandı. Bakalım detaylara. Dolandırıcılık suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası vardı Mine Mumcu'nun ve İstanbul Kadıköy'de olduğu tespit edildi. 2023'ten beri aranıyordu Ponzi Mine lakaplı Mumcu ve bir kafede oturduğu sırada polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan Mumcu'nun üzerinden sahte kimlik çıktı. Ponzi Mine aralarında bürokratlar ve tanınmış isimlerin de bulunduğu çok sayıda kişiyi 35 milyon lira dolandırdığı iddiasıyla 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki balıkçı barınağında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler tekneleri küle çevirdi.
0: Yangın barınağı sardı, tekneler alev alev yandı. Yangın gece saatlerinde Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki balıkçı barınağında çıktı. Rüzgar da etkili olunca alevler yayıldı.
2: Karadan bir yangın balıkçı barınağına sirayet ediyor.
0: İhbar üzerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Tomalarla da yangına müdahale edildi. Ormana da sıçrayan alevleri kontrol altına almak yaklaşık 3 saat sürdü.
2: Karaya çekilmiş teknelere sıçrıyor ve burada 20'nin üzerinde tekne alev alıyor.
0: Alevlerin sıçradığı çok sayıda tekne kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
2: Nedenini arkadaşlar araştırıyorlar. Bazı kişilerin başlattığından bahsediliyor. Doğru ise adli süreçler çok hızlı bir şekilde yapılacaktır.
1: Elazığ'da düzenlenen bir festivalde LED ekran şiddetli rüzgarın etkisiyle devrildi ve 5 kişinin yaralandığı olay cep telefonu kamerasına bakın nasıl yansıdı. İşte o festivalden görüntüler, olay Keban ilçesinde düzenlenen bu festivalde meydana geldi. Vatandaşlar festivalin yapıldığı okulun bahçesine girdiği sırada sahnenin yanına kurulan LED ekran işte böyle şiddetli rüzgarın etkisiyle ne yazık ki devrildi ve ekranın altında kalanları kurtarmak için görevliler ve oradaki vatandaşlar seferber oldu. 5 kişi yaralandı. Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Okulların açılmasına artık az bir süre kaldı ve veliler alışveriş telaşında. Peki bu yıl okul kıyafetleri için ne kadarlık bir bütçe lazım? Ne kadar ayırmak gerekiyor? İşte Habertürk muhabiri Dilara Civelek velilere ve esnafa mikrofon uzattı. İzleyelim.
3: ...1800 ilkokul, 2100 ortaokul, 2300 lise.
4: Ben gayet beğendim ya, beyaz.
0: 3 aylık yaz tatili artık bitmek üzere. Öğrenciler 14 Eylül'de ders başı yapacak. Öncesinde velilerin alışveriş telaşı başladı.
5: Sürekli 2 ayda bir, 3 ayda bir boyattıkları için mecburen kıyafet yenilemek zorunda kalıyoruz.
6: Eğitim-öğretim döneminin başlamasına sayılı günler kaldı. Öğrenciler okul heyecanını veliler...

0: nerede masrafları düşünüyor? Okul masraflarının arasındaki en önemli başlık da okul kıyafetleri. Peki bu yıl okul kıyafetleri ne kadar?
1: Şöyle bir kapşonlu sivitimiz var lise grubunda.
0: Ne kadar peki bu sivitin fiyatı?
1: Bu sivitin fiyatı 700 TL efendim. Tişört veriyoruz böyle siyah renkte. Fiyatı 500 TL. 500 TL diğer bir modele aynı fiyat. Ve bir pantolonu, onun da fiyatını 500 liraya veriyoruz. Yazlık ve kışlık ürünü 2300 liraya geliyor. Birer tane belki sezon içinde, bir yıl içinde yetmeyebiliyorum.
0: Arkada sivitler görüyorum, hırkalar görüyorum. Onlar ne kadar?
2: 750'ye var, 850'ye var, 900'e var.
3: Fiyatlar sanki bir tık yukarıda gibi. Mecburen almak zorundayız. Hani okulda serbest kıyafette olmuyor ama maalesef.
4: Okullar 14 Eylül'de açılacak ama uyum haftası kapsamında birinci sınıflar bir hafta erken ders başı yapacak. İlkokul öğrencileri için de hem yazlık hem kışlık setler hazırlandı.
1: Kısa kollu tişörtümüz, uzun kollu tişörtümüz, pantolonumuz ve kapşonlu sivit olarak 4 parçadan oluşuyor. Set olarak 4 parçası yazlık kışlık 2000 TL'ye geliyor.
0: Ortaokul kademesinde de fiyatlar ilkokulla aynı. Sivit şörtler 800, etek ve pantolonlar 400. Hem uzun kollu hem de kısa kollu tişörtler 450 liradan satılıyor. Bir aileye bu takım 2000 liraya mal oluyor.
5: Dışarıdaki fiyatlara göre yani normal bir tişörtü de 300'e 400 aldığımız için okul kıyafeti de normal gibi.
6: Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 3 ilaç daha geri ödeme listesine alındı. Bakalım detaylara. Açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. 2 hemofili B ve 1 kanser ilacı daha Sosyal Güvenlik Kurumu'nun geri ödeme listesine alındı. Bakan Işıkhan, eczanelerde üretilen majistral ilaçlarda kurumumuzca ödenen tutarı %40 oranında arttırdık. Çocuk cerrahisinde uygulanan işlemlerin kapsamını genişlettik. Kemik iliği nakli süreçlerinde önemli iyileştirmeleri hayata geçirdik ifadelerini kullandı. Yapay zeka modellerinin gelişmesiyle siber saldırıların çok daha yaygın olacağı düşünülüyor. Bu nedenle küresel şirketlerden yapay zeka kaynaklı siber tehditlere karşı ortak savunma çağrısı geldi.
7: Yüzü aşkın şirket açık metni imzaladı, siber saldırılara karşı ortak savunma çağrısında bulundu. OpenAI, Google, Microsoft ve Amazon'un da aralarında bulunduğu yüzü aşkın küresel şirket bir araya geldi. OpenAI'ın internet sitesinde siber savunma için ortak eylem çağrısı başlıklı açık metin yayımlandı. Siber saldırılara karşı kapsamlı bir savunma çağrısında bulunuldu. İmzalanan metinde yapay zeka modellerinin gelişmesiyle siber saldırıların çok daha yaygın olacağı ifade edildi. Hastanelerden su arıtma tesislerine ve internet altyapısına kadar kritik hizmetlerin risk altında olduğuna dikkat çekildi. Metinde dijital dünyanın daha güvenli bir hal alması ve tüm organizasyonların siber savunmaya acil bir öncelik haline getirmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca imzacıların mevcut araçlarını yapay zeka ile güçlendirmesinin önemine değinildi. Temmuz ayında test edilen yüzlerce OpenAI yapay zeka ajanı birbirleriyle iletişim kurmak ve birlikte çalışmak için gizli mesaj panoları kurmayı başarmış, sonucunda başarılı bir siber saldırı gerçekleştirmişti. Olay dünyanın ilk yapay zeka destekli siber saldırısı olarak tanımlandı.
6: Evet, şimdi son dönemde dikkat çeken bir meseleyi konuşacağız. Sosyal medya sizin de karşınıza çıkmış olabilir, ev ya da otomobil ilanları. Ancak bakıyorsunuz ilana fiyat yazmıyor ve pek çoğunda da şu ifade var. Fiyat için DM yani direct message, doğrudan mesaj yoluyla fiyatı belirteceklerini söylüyorlar. Peki ilan sahibi fiyatı yazmak yerine neden ilanla ilgilenenleri özel mesaja yönlendiriyor acaba? Bu yasal mı? Konuşacağız. Konuğumuzu takdim edeyim. TÜKONFET Hukuk Komisyonu üyesi avukat Derya Deniz Dalgın bizimle birlikte. Derya Hanım, merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
8: Merhaba Sayın Tuğba Hanım. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Sayın Başkanımız Tüketici Konfederasyonu

0: Başkanımız Aydın Ağoğlu'nun size selamlarını da özellikle iletiyorum.
1: Sağ olsun, çok teşekkür ederim. Şununla başlayalım. Neden sizce böyle bir şey yapıyor bu ilanı açanlar? Amaç ne? Yani fiyatı açıkça neden yazmıyor olabilirler?
0: Açıkça yazmama sebepleri kendi istedikleri fiyatı, yani istedikleri ücreti alabilmek adına kişileri kandırmaları gerekiyor. Açık ve seçik şekilde yazsalar, şeffaf şekilde yazsalar ve gerçek niyetlerini zaten vatandaşlara söyleseler, vatandaşlar oradaki ilanlara tıklamayacaklar veya herhangi bir iletişim bile kurmayacak. Burada çok fazla dolandırıcılık sistemlerinin olması, yani sahte ilanların olması, normalde gerçekte olmayan bir evi yapay zekalı oluşturup sanki bir ev varmış gibi ilana çıkartıyorlardı. Veya kişi herhangi bir evi gözlerine kestiriyorlar, fotoğrafını çekiyorlar ama tapu sahibinin veya emlakçısının haberi olmadan başkaları tarafından satışa çıkartılıyor. E ne oluyor? WhatsApp tarafından ve telefon numaraları aracılığıyla IBAN'lara paralar gönderiliyordu ve almak isteyen tüketiciler mağdur oluyordu.
1: Evet.
0: Ve ilan yetkisi almamış kişiler tarafından da bu işlemler yapıldığı için haksız rekabet ortamı oluşuyordu. Savcılıklar tarafından, hukuk mahkemeleri tarafından bir sürü dosya oluşuyordu. Bir de bu kişilerin tespiti çok zordu. Kişilerin tespit edilebilmesi açısından da zaten yeni getirilen sistemde kişilerin gerçek kişi ise adı, soyadı, adresi, telefon numarası, iletişim bilgisi, tüzel kişi ise ünvanı, adresi yine güncel doğrulanmış olmak zorunda. Zaten ilan yayınlanmadan önce de güncel ve doğru bilgiler de artık alınıyor.
1: Evet.
0: Aslında ama en başında
1: bir şey daha soracağım Derya Hanım. Normalde biliyorsunuz ilan siteleri var. Orada mecbur fiyat yazılıyor. Ama sosyal medyada da ilan vermek yasal mı bir bakıma?
0: Sosyal medyada verdiğimiz ilanların yasal hale gelebilmesi açısından 22 Ağustos tarihinde Ticaret Bakanlığı tarafından taşınmaz ve taşıt ticaretine ilişkin elektronik doğrulama sisteminin zorunlu olan yetki ve kimlik bilgisi doğrulama zorunluluğunun WhatsApp, Facebook, Instagram dahil olmak üzere tüm elektronik ortamlarda olması gerektiği kamuoyuna duyuruldu. Bu
1: evet.
0: Ne anlama geliyor? Ben bir WhatsApp durumum üzerinden, Facebook üzerinden, Instagram hesabım üzerinden bir satış taşınmaz ticaretine ilişkin veya motorlu taşıta ilişkin bir ilan vereceğim zaman bunun elektronik doğrulama sistemi üzerinden doğrulanmış olması gerekiyor.
1: Peki fiyat yazmak zorundalar ama değil mi? Yani fiyat yazmak zorundalar ama değil mi? Yani fiyat yazmama gibi bir hakkı yok.
0: Hayır. Yazmama gibi bir hakkı yok. Ticaret Bakanlığı da ayrıca bunu belirtti. Yanı sıra ilan fiyatı bilgisine de mutlaka yer verilmesi gerekmektedir diye de belirtti. İlan fiyatı yazmayanlar da yine çok yüksek idari para cezalarına çarptırılacaktır.
1: Tabii diyelim ilan gerçek, ev, araç var, gerçek yapılmış. Ki geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz sahte fotoğraflarla pek çok kişi dolandırıldı. Bir operasyon düzenlenmişti. Epey yüklü bir vurgun yapmıştı dolandırıcılar. Ama diyelim ki gerçek, ilan gerçek. Ama fiyat için DM notu düşülmüş. Fiyat söylenmiyor. Bu şuna da yol açmaz mı? Hani ilan sahibi tutturabildiği fiyatı söyleyebilir ve o fiyattan satabilir. Değil mi? Çünkü göremiyoruz biz ilanda fiyatı. Bana başka, size başka fiyat vermiş olabilir. Bana daha yüksek bir fiyat vermiş olabilir. Bunun da önünü açar değil mi?
0: Kesinlikle çok güzel bir yerden yakaladınız ki gerçekte olan kısmı söylediniz. Herkes kafasına göre fiyat verebilir. Kime ne tutturduysa, kime ne yüksek fiyattan tutturduysa o fiyattan verebilir. Yani şeffaflık yoktu. Hele ki şu ortamda bu sistem getirilmeden önce güven de yoktu. İnsanların dolandırılması, iyi niyetlerinin kullanılmaması, paralarının korunması adına böyle bir güvenlik sistemi açısından fiyat bilgisinin yazılma zorunluluğu ortaya konuldu. Hatta özellikle ben şunu belirtmek istiyorum. Bu ilan verilmeden önce, bu doğrulama yapılmadan önce bilgilerin güncelliğine bakıyor. Bir vatandaş avukata gittiği zaman biz kişi hakkında suç duyurusunda bulunabilmemiz için veya hukuk mahkemelerinde dava açabilmemiz için kişilerin adı, soyadı, TC kimlik numaraları, tebligatın yapılabilmesi için adresler gibi zorunlu unsurlar bulunuyordu. Bu unsurlar olmadan kişiye tebligat yapılamadığında kişi savunma hakkında da haiz olmuyordu. Kişi hatta savcılık dosyalarında faili meçhul, yani kişilerin belli olmadığı dosyalar çokça açıktı. Kişi diyordu ki ben hem kandırıldım hem yüksek miktarda para

0: dönem gitti. Hem de ya mağdurken daha da adalet önünde yine haklarımı kanıtlayamadım diyordu. Bu adalet önündeki engellerin de ortadan kaldırılması açısından Ticaret Bakanlığı yapmış olduğu bu düzenlemeyle kişilerin tespit edilebilmesini sağlıyor ve aynı zamanda yetkisiz bir şekilde ayakçı denilen kişiler tarafından bu işlemlerin yapılmasını da ortadan kaldırmış oldu.
1: Bu arada denetimler de epey sıklaştırılmış. Yine Ticaret Bakanlığı yaptığı denetimlerde sosyal medya üzerinden böyle ev, araba ilanı verip fiyat için DM yazanlara 82 işletme tespit etmiş ve 8 milyon liranın üzerinde de ceza kesilmiş. Yani bu yasal bir hak değil, açıkça
0: değil.
1: Bir mal sosyal medyada satışa sunuluyorsa, ilana çıkarılıyorsa fiyatının da alenen açık bir şekilde herkese açık olma zorunluluğu var, değil mi?
0: Özellikle kesinlikle öyle. Özellikle şu hususuda müsaade ederseniz belirtmek isterim. Eğer ki Instagram, sosyal medya, Facebook veya Telegram gibi yerlerde bu ilanlarını yapacaklarsa linkte doğrulanmış fotoğrafları ve o linkte yer alan açıklamaları yer vermek zorunda. Yani kafalarına göre yeniden bir bilgi doldurayım, kafama göre yeniden bir fiyatlandırma yapayım gibi bir veya yeni bir fotoğraf koyayım gibi bir şeylere girişirlerse yine çok yüksek miktarlı cezalarla denetlenebilirler. Çünkü Ticaret Bakanlığı kamuoyuna tüm sosyal medya hesaplarından yaptı. Ayrıca arka plandaki denetimleri ve ön incelemeleri de devam ediyor sizlerin de söylediği gibi.
1: Bu arada hani ev, otomobil bunlar tabii büyük meblağlar ama ufak tefek şeyler de sosyal medyadan satışa sunulabiliyor. Takı, kıyafet, çocuk kıyafeti, oyuncak vesaire. Bunlarda da ben çok görüyorum. Hatta daha çok yorum alsın diye etkileşimini arttırmak için de o tarz hesaplar yorumlara cevaben DM'den size gönderildi gibi yanıtlar verebiliyor. Bu konuda var mı bir düzenleme, bu konuda bir yasak var mı?
0: Bu yine tüketicinin korunması hakkındaki kanunda, fiyat etiketi yönetmeliklerinde ve diğer tüketiciyle birbiriyle bağlantılı olan kanun ve yönetmeliklerde fiyatların açık ve seçik bir şekilde tüketicinin okuyabileceği, kolay görebileceği bir şekilde belirtilmesi gerektiğini söylüyor. Yani takı gibi satılan yerlerde de hani cüzi miktardaki olarak yani taşınmaz ve motorlu satışlara göre cüzi miktarda diyebileceğimiz ürünler hakkında da bu uygulama geçerlidir diyebiliriz. Yine aynı şekilde fiyat belirtmediklerinde Ticaret Bakanlığı'nı ve tüketici danışma hattı üzerinden şikayetlerini vatandaşlar iletebilirler ki denetimler daha da sıklaştırılıyor ve bu cezalar verildikçe bunu yapmak isteyenlerin önüne bir engel koymuş oluyorlar.
1: Evet. Tabii
0: yani tüketicinin rolünü oldukça da görüyoruz burada.
1: Evet, peki. Tabii bu durumda bizlere de iş düşüyor. Hani gördüğümüzde öyle hesaplar, öyle ilanlar, bunu şikayet etmekte fayda var. Çok teşekkür ediyoruz vakit ayırdığınız için. Çok sağ olunuz. Avukat Derya Deniz Dalgın bizimle birlikteydi. Sağ olunuz Derya Hanım.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar dilerim.
1: Sağ olunuz. Şimdi sıradaki haberimize bir bakalım. İstanbul'da bir semt pazarına gidelim şimdi. Meyve sebze fiyatlarında son durum ne acaba? Habertürk muhabiri İrem Şimşek bize aktaracak.
2: Evet, şu anda Erdi Demir'le birlikte Ümraniye semt pazarındayız. Sebzede ve meyvede son fiyatlar ne? Vatandaş için de merak konusu. Burada size gösterelim sırayla. Öncelikle sebzeden başlayalım. Hatta sivri domatesten. Şu anda tam bu Ağustos-Eylül ayları sivri domatesi, kışlık domates yapma zamanları aslında. Şu anda sivri domatesin kilosu yaklaşık 30 lira. Buradan vatandaş kilo kilo domates alıyor ki işte salça, kahvaltılık sos, menemen. Kışlık domates hazırlığı yapabilmek için yani. Bir yandan pembe domates var burada. Pembe domatesin kilosu yaklaşık 65 lira. Ve burada da işte domatesli zaten diyor, tezgahlar ağzına kadar dolu artık. Burada gelip vatandaş kilo kilo domates alışverişini yapacak. Burada bir yandan da burada salatalık da var. Salatalık. Salatalığın kilosu 50 lira. 50 lira. Burada da salatalığı da gösterelim. Geçen haftadan bu yana fiyatlar, bu fiyatlarda çok büyük bir artış oynama yok, söz konusu değil. Bir tek patlıcanda yoğun bir fiyat artışı var diye konuştuk yayından önce. Patlıcanın kilosu 50 lira, kabağında 65 lira. Yine çokça tercih edilen sebzelerden. En çok merak edilen ve sofralarımızın vazgeçilmezi patatesle soğanı da gösterelim şimdi. Soğandan başlayalım. Burada tatlı Amasya soğanını görüyorsunuz. En çok yemeklerde kullandığımız kilosu yaklaşık 50 lira soğanın, beyaz soğanın. Bir de mor soğan var ama mor soğan tabii ki çok daha pahalı beyaza göre her zamanki gibi. Mor soğanın kilosu da burada yaklaşık 100 lira. Patatesi gösterelim yine. Patatesin kilosu mesela şu köşedekiler 40 lira.

0: Tabii yayından önce burada işte satıcıyla da konuştuk. Bu zamana kadar mahsul yoktu. O sebeple bu ürünler patates, soğan vesaire pahalıydı ama artık işte mahsul de geliyor, ürün de geliyor. O yüzden fiyatlar düşecektir deniyor. Tabii bir yandan da birkaç hafta sonra okullar başlayacak. Bu alışverişi, pazar alışverişi artacak. Buraya gelen giden artacak, talep artacak. Tabii o zaman fiyatlarda da mutlaka oynama göreceğiz deniyor. Şimdi bir de yazlık meyveleri getirelim hemen ekranlarınıza. Burada erik var mesela. Yazın en çok tükettiğimiz meyvelerden birisi. Kilosu 50 lira eriğin. Bu yaz yoğun bir meyve bolluğu vardı açıkçası ve çok fazla çeşit çeşit kiraz, şeftali, erik, nektare hepsinden yiyebildik. Ama artık yaz sonuna geliyoruz. Daha böyle kış meyveleri yavaş yavaş yıl sonuna doğru tezgahlarda yerini alacak. Burada da yine erik var, kilosu 75 lira. Burada elma, elmanın kilosu 100 lira her mevsim tükettiğimiz bir meyve. Ve yazın yine belirttiğim gibi en çok tükettiklerimizden birisi şeftali, nektarı biliyorsunuz. Kilosu 65 lira. Tezgahlarda son fiyatlar bu şekilde. Dediğim gibi çok büyük bir fiyat oynaması yok şu anda. Ama önümüzdeki haftalarda artık okullar başlayacak. Talepler artacak. Mevsim değişiyor artık. Yavaş yavaş sonbahara, kışa doğru giriyoruz. Artık kış meyveleri, sebzeleri tezgahlarda yerini alacak. Şu anda tam kışlık domates zamanı. O yüzden en çok talep ona var elbette. Biz de semt pazarından aktardık buradaki fiyatları. Tabii farklı semtlerdeki pazarlarda farklı olabiliyor. Bakalım biz de pazarlardan son fiyatları, meyve sebze fiyatlarını aktarmaya devam edeceğiz.
1: Evet, sebze meyve fiyatlarına bakmış olduk İstanbul'da bir semt pazarından. Şimdi tabii bir yandan da av yasağı sona erecek. 1 Eylül'de balıkçılar vira bismillah diyecek, balık sezonu başlayacak. Ama hazırlıkları tamamladılar mı acaba? Bu hafta sonu son. İşte bunun için de Habertürk muhabiri arkadaşımız Aslı Ömer Aktaş'a dönelim şimdi. Bakalım balıkçıların hazırlıkları tamam mı? Gelecek sezondan beklentileri ne? Söz sende Aslı.
2: Tuğba Sadekoğlu, Bakırköy'de Mertcan Öztürk'le birlikte balıkçılarımızın yanındayız. Senin de söylediğin gibi 1 Eylül'e sayılı günler kaldı. Yaklaşık 5 aydır süren av yasağı 1 Eylül itibariyle sona erecek ve balıkçılar vira bismillah diyerek yeniden denizlere açılacak. Ama tabii denize açılmadan önce kıyıda yapılacak çok iş var. Gördüğün gibi ağlar serilmiş durumda. Yeniden eksilen yerler, onarılması gereken yerler yapılacak. Yanımda da Erkan Reis var. Efendim, nasıl gidiyor hazırlıklar? Neler yaptınız?
3: Hazırlıklarımız çok güzel gidiyor. Teknelerimizin boyalarını yaptık, bakımlarını yaptık, elektriklerini yaptık. Şu anda ağlarımızın az bir tamiratı kaldı. Onları da hallederiz inşallah. Ondan sonra teknemizi yükleyeceğiz. Denize çıkacağız.
2: Bu işleme mere mat mı?
3: Mere met diyoruz bu işleme. Genelde sezon bittiği zaman ağlarımızı karaya alıp tekrar bakımını yaptıktan sonra sezon geldiği zaman tekrar ağlarımızı teknemize yüklüyoruz.
2: Peki teknelerde neler yapıyorsunuz? Zehirli atıyorsunuz galiba teknelerin altına.
3: Teknenin boyalarını işte dediğim gibi zehirlisini, elektriğini bunları işte bunlarla uğraşıyoruz. Sezonu hazırlıyoruz teknemizi.
2: Peki balıktan beklentiniz nedir? Bereketli bir sezon olacak diyebilir miyiz?
3: Bu sene palamuttan büyük beklentimiz var. Çinekop'tan büyük beklentimiz var. Sezon içinde de işte yasak gelmeden daha güzel sardalyacılık oldu, istavritçilik oldu. Ama bu sene Allah kısmet ederse güzel palamut gösteriyor. 15 gün önceden ufak balıkçı olduğum için bu işlere giriştik, başladık. Şu anda güzel bir palamut sezonu yaşıyoruz. Allah kısmet ederse daha da iyi olacak.
2: Mevsimsel beklentilere göre tabii balıkta yağ oranı da lezzetinde etkili oluyor. Bu sene lezzetli bir balık yiyecek miyiz sizce?
3: Kesinlikle yiyeceğiz. Şöyle artık zaten Ağustos dediğimiz zaman balığın en büyük yağlandığı zaman dediğim gibi balık yağlandı artık tavaya ızgaraya geliyor.
2: Peki Marmara'da bir de orkinos varmış. Bununla ilgili neler söylemek
3: çok
2: istersiniz?
3: Çok uzun zamandan beri Boğaz'ın bekçileri meydana tekrar çıktı. Aslında orkinos çok uzun zamanlardan beri yoktu. Kendini tekrar belli etti. Biz bunlara Boğaz'ın bekçileri diyoruz. Ama şu anda tabii orkinos avlamak yasak. Bunlar da şimdi göç yolunun üzerinde Boğaz'ı bekliyorlar.
2: Peki, çok teşekkür ediyorum. Rastgele diyorum o zaman size. Bereketli bir sezon olmasını diliyoruz. Çünkü

0: Ki tabii denizde ne kadar çok balık olursa sofralarımızda da o kadar çok yerini alıyor. Fiyatlara gelince ise fiyatlar sezon açıldığında belli olacak diyelim. Sözü size bırakalım.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz Aslı Ömer Aktaş'a. Hakikaten umarız bereketli bir sezon olur ve ne kadar bol balık o kadar tabii ucuz olması anlamına geliyor. Umarız bereketli bir sezon olur. Şimdi yoğunluğun olduğu başka bir yere döneceğiz. Artık yaz mevsiminin sonuna yaklaşıyoruz. Hal böyle olunca tabii Türkiye'ye tatile gelen gurbetçiler de yavaş yavaş artık dönmeye başladı. Edirne'de Kapıkule sınır kapısında yoğunluk var. Ayrıntıları bize Alican Zeray aktaracak. Bakalım son durum ne? Söz sende Alican.
2: Kapıkule sınır kapısında gurbetçi dönüşü yoğunluğu yaşanıyor. Kimi 4 haftalığına geldi, kimi 6 haftalığına geldi gurbetçiler. Karayoluyla çıktıkları yolculuklarında Türkiye'de tatillerini tamamladılar yine araçlarıyla. Dönüş yoluna geçtiler. Biz neredeyiz? Kapıkule sınır kapısındayız. Burası Avrupa'nın en büyük sınır kapısı. Yoğunluk da var. Güzergahları bu yönde. Kimi Almanya'ya gidiyor, kimi Fransa'ya, kimi Belçika'ya, Hollanda'ya. İşte pazartesi günü mesai var. Gurbetçiler dönüş yoluna geçti. İşte Avrupa'nın farklı ülkelerine gidecek gurbetçiler. Aslında baktığımızda şimdi kameraman arkadaşım gösteriyor bu yoğunluğu. Size gösteriyor son olarak Kapıkule sınır kapısındaki araç yoğunluğu. Şu anda burada sırada bekliyorlar. Bulunduğumuz bölge gümrük iç sahası. İleride polis noktasından geçiyor ve araçları kontrol ediliyor gurbetçilerin. Daha sonra ise İşte yollarına devam ediyorlar. Hemen ilerisi Bulgaristan. Türkiye'de 12 peron şu anda işler durumda. Çıkışlarda sorun yok Türk tarafında. Ama Yunanistan tarafı bu yoğunluğa cevap veremiyor. Zaman zaman da böyle yoğunluklar oluşuyor. Rakamlar verelim. İşte ne kadar gurbetçi geldi? Karayoluyla 22 Haziran'dan bu yana 2.170.840 gurbetçi ülkeye giriş yaptı. Yolcu çıkışında ise rakam 1.991.880. Bu rakamlara baktığımızda yaklaşık 179.000 gurbetçinin daha çıkış yapması bekleniyor. Sadece Kapıkule sınır kapısı değil. Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli sınır kapısı var. Orada da yoğunluk var. Yine Edirne'den Yunanistan'a açılan, şöyle devam edelim hem gösterelim Sercan. İpsala'yla Pazarkule sınır kapısı var. Ve o sınır kapılarından da bu 5 sınır kapısından çıkış yapıyor gurbetçiler ama en yoğun burası. Yayınımızın başında söyledik, güzergah burası. Yani Almanya'ya gidecek, Fransa'ya gidecek, işte Avusturya'ya gidecek. Nereye giderse gitsin bu güzergah kullanıyor. Bu Bulgaristan çıkışından sonra otobanla devam ediyor yoluna. Tabii sadece Kapıkule'de değil yoğunluk. Bu Sıla yolunda baktığımızda Sırbistan var. Sırbistan'da da yoğunluk olduğunu öğreniyoruz. Macaristan tarafında da yoğunluk var ama dediğimiz gibi Kapıkule'deki yoğunluk çok farklı. Şöyle devam edelim, yine dikkat edelim. Araçlar burada. Bakın yürüyoruz yürüyoruz, kuyruk bitmiyor. Arkadan gelenler de var. Burada çıkış işlemleri tamamlandı gurbetçilerin ve buradan da devam edecekler çıkışlarına. Şunu da söyleyeyim yayınımızın sonunda. Hemen geçtiğimiz 27 Ağustos'ta rekor yaşanmıştı. 5.874 araçta rekor çıkış sağlandı. Kapıkule sınır kapısından yayınımızda bunu da söyleyelim. Evet, dediğimiz gibi gurbetçiler geldi. Akrabalarını ziyaret ettiler. Tatillerini yaptılar sahillerde ve dönüş yolunda da Kapıkule'de yoğunluk oluşturuyorlar diyelim. Sözü tekrar stüdyoya size bırakalım.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Alican Zeray bize sınır kapısından, Kapıkule'den izlenimlerini aktardı. Şimdi sağlıklı bir yaşam için beslenme çok önemli, tartışmasız. Bu nedenle son dönemde mutfakta geleneksel yöntemlere de herkes daha çok başvuruyor. Örneğin eski yöntemlerle yoğurt mayalamak gibi. Bunların başında geliyor yoğurt mayalamak. Peki evde mayalanan yoğurtta nelere dikkat etmek lazım? Gelin şimdi yoğurdun hem mayalanma sürecine bakalım hem de bu süreci uzmanından öğrenelim.
3: Biz şu anda sütümüzü bir çelik tencereye aldık. Yavaş yavaş kaynamaya doğru geliyoruz. Çök kaymağını da silkeleyelim. Kaymağıyla beraber gelsin.
4: Kimi lezzetini sevdiği için, kimi ise daha sağlıklı bulduğu için evde yoğurt mayalıyor. Mutfakta geleneksel yöntemlerle üretilen ev yoğurdu yapmak kolay olsa da bazı püf noktaları var.
3: Minimum 45 dakika kaynatmamızda fayda var. Kısık ateşte, çünkü altının yanmaması bizim için önemli. Bir de eski terminolojide bir laf varmış efendim, yoğurdu yaparken

0: yoğurdu çalmaya gideriz derlermiş. Çalma esprisi tencerenin etrafındaki kepçenin çıkardığı sesten kaynaklıymış. Çünkü tıngır mıngır dakikalarca anneler, ablalar bunu böyle karıştırmak zorundalar. Yoksa dibi tutarsa bütün performansını kaybederiz.
1: Yoğurt mayalarken kullanılan süt sağlıklı bir yoğurdun olmazsa olmazı.
2: Sokak sütünden uzak duruyoruz mutlaka. Bunun yerine sertifikalı çiftliklerden, hastalıktan ari çiftliklerden elde edilmiş ve belirli kurallar çerçevesinde tüketiciye ulaşmış çiğ sütleri tercih etmek durumundalar. Dolayısıyla ilk basamak doğru ham maddeye ulaşmak.
3: Ambalajda yoğurdun içeriğini etiketinden okuyabiliyoruz. Peki ev yapımı yoğurt içeriğinde neler var? Gerçekten sağlıklı mı? Uzmanlara göre yoğurdun sağlıklı olması için birinci basamak kaliteli sütün kullanılması ve kontrollü bir sütün kullanılması. Aksi halde evde mayalanmış olan yoğurt sanıldığı kadar masum olmayabiliyor.
2: Siz bir önceki yoğurttan yoğurt yaptığınız takdirde o yoğurdu mayalamak için kullandığınızda orada çeşitli dejenerasyonlar meydana gelebiliyor. Çeşitli kontaminasyonlar, o mayaya bulaşmalar meydana gelebiliyor. Çünkü mutfak ortamında çok sayıda bakteri veya mikroorganizma var.
1: Evde yoğurt yaparken sütün ısısı da kontrolde olmalı.
2: Evde bir termometre, gıdaya uygun bir termometre bulundurmakta fayda var. 45 santigrat dereceye, 42 santigrat dereceye soğuttuğumuz sütü mayalama süresi boyunca sabit tutmakta fayda var.
1: Sütün yoğurda dönüşmesi her aşamasında özen istiyor.
0: Sütümüz kaynadıktan sonra isterseniz parmak yöntemiyle, geleneksel yöntemle bakabilirsiniz. Daha garanti olması için prop kullanıyoruz. Ortalama 43 derecelerde bulunduğu andan itibaren eski mayamızdan kaynamış sütümüzü bir araya getirip buluşturabiliyoruz. Mayayı direktman içine biz vermiyoruz da biraz böyle kesilmesin diye kaynattığımız sütümüzden içerisine karıştırarak yavaşça vereceğiz. Bu daha doğru bir yöntem. Bir yandan da kaymağını şöyle göstermekte fayda var. Bakın nasıl kaymak bıraktı. Uzun pişirmenin o kaymaklı yoğurt dediğiniz kalıp taş gibi yoğurda faydası da işte uzun pişirme oluyor. Önceki kültürümüzü kaynamış sütümüzle böyle bir tas yardımıyla bir araya getirdik. Şimdi yavaşça sütümüzün içerisine doğru vereceğiz. Verirken de bir yandan şöyle karıştıracağız. Evet, yoğurda mayayı tam anlamıyla çaldık. O çalma sesini şöyle devam ettirelim.
1: Mayalanan yoğurdun sağlıklı olup olmadığı birçok ayrıntıda gizli.
2: Ev yoğurdu markette satılan yoğurtlara göre mutlaka daha sağlıklıdır diyemeyiz. Piyasada bu işi layığıyla yapan, kuralına uygun bir şekilde yoğurt üreten işletmelerin yoğurtları sağlıklıdır. Ancak bazı tüketiciler geçmişten gelen alışkanlıkları nedeniyle veya lezzetini sevdiklerinden dolayı ev yoğurdu yapıyorlar.
4: Muğla'nın Seydikemer ilçesinde orman yangını çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle Antalya'nın Kaş ilçesine sıçradı. Seydikemer Korubükü köyü yakınlarında tarım alanında yangın çıktı. Yangın şiddetli rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayıldı. Saklıkent Kanyonu'na yakın bir noktada devam eden yangın Antalya'nın Kaş ilçesine kadar ulaştı. Ekipler yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale ediyor. Umarız kontrol altına alınır. Gaziantep'te şişirilmeye çalışılan bir lastik patladı. Tamirci ölümden döndü. Islahiye ilçesinde bir oto lastikçide lastik şişiriliyordu. O sırada lastik birden işte böyle patladı ve havaya uçtu. Lastiği şişiren tamirci de patlamanın şiddetiyle savruldu. Çevredekiler de büyük korku yaşadı. Neyse ki olayda kimseye bir şey olmadı. Şimdi oyun severleri heyecanlandıracak bir haber var sırada. Oyun devi Rockstar Games merakla beklenen GTA 6'nın 26 dakikalık kapsamlı bir oynanış videosunu yayınladı ve video eleştirmenlerden tam not aldı.
1: Gelişmiş grafikler, oynanış mekanikleri, karakterler 26 dakikalık video heyecan yarattı. Grand Theft Auto 6'dan gelen yeni görüntüler oyun dünyasını salladı. Oyun devi Rockstar Games son olarak tanıtımından 18 ay sonra GTA 6 için 26 dakikalık kapsamlı bir oynanış videosu paylaştı. PlayStation 5 üzerinden kaydedilen ve herhangi bir dış ses ya da açıklayıcı altyazı içermeyen tanıtım montajı dijital yayın platformu Netflix üzerinden izleyicilere sunuldu. Müzik Resmi tanıtımda gelişmiş grafikler, ayrıntılı çevre tasarımları, araba takip sahneleri ve çatışma sekansları yer

0: aldı. Yetkililer ana hikayeyle bazı isteğe bağlı hedefleri kapsayan kişisel oynanışının yaklaşık 80 saat sürdüğünü açıkladı. Tanıtım, görsel kalitesi ve karakterlerin foto gerçekçi yüz ifadeleriyle hareketleri, oyuncular ve eleştirmenler tarafından övgüyle karşılandı. Görsel başarı, Rockstar'ın oyuna ayırdığı uzun çalışma süresine ve video oyun tarihinin en yüksekleri arasında gösterilen bütçesine dayandırılıyor. 19 Kasım'da piyasaya sürülecek olan oyunun başlangıç fiyatı ise $80 olarak belirlendi. Oyun ön siparişi açıldığı hafta milyonlarca satarak aşılması imkansız bir rekoru da elinde bulunduruyor. 1997 yılındaki ilk çıkışından bu yana 500 000 kopya sattığı tahmin edilen serinin 2013'te çıkan önceki oyunu GTA 5 200 milyondan fazla satarak rekor kırmıştı.
1: Ve bu dilimi noktalıyoruz. Saat başında yeniden buradayız. Bekleriz.

0: Atmosferimizin temel bileşenlerinden su buharı, dünyamızın su döngüsünün vazgeçilmez aktörüdür. Su buharı sayesinde yağış gerçekleşir ve canlılığın devamı için gerekli olan temiz su kaynakları yenilenir. Su buharı doğası gereği güçlü bir sera gazıdır ve atmosferdeki ısı dengesinde önemli bir yer tutar. Yeryüzünden yansıyan uzun dalga boylu radyasyonu bir süre daha atmosferde tutarak gezegenin ortalama sıcaklığının yaşam için uygun seviyede kalmasını sağlar. Ancak atmosferdeki su buharı miktarı sıcaklık artışıyla orantılı olarak artma eğilimindedir. Daha sıcak okyanus ve denizler atmosferde daha fazla su buharı anlamı taşır. Bu durum pozitif geri besleme döngüsüne neden olarak zamanla artan şekilde küresel ısınmanın olası etkilerini güçlendirebilir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Sinema dünyasına dair her şey HT Sinema'da. Vizyondaki filmler, dijital platformlarda öne çıkanlar. Coyote Atme'ye karşı izlenmesi gereken bir yapıt mı? David Fincher'ın en iyi 5 filmi. Sinema yazarı Mehmet Açar ve Kadir Kaymakçı'nın sunum ve yorumlarıyla HT Sinema. Bugün 14.15'te Habertürk'te.

0: Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 27, Kocaeli yağmurlu 26 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 32, Muğla güneşli 30 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 33, Adana yağmurlu 33 derece. Karadeniz'de Samsun ve Trabzon yağmurlu 25, Giresun yağmurlu 24 derece. İç Anadolu'da da hava yağmurlu, Ankara 25, Konya 21 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 22, Kars yağmurlu 21 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 35, Mardin güneşli 29 derece.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Yumuşak bir dokunuş üzerimde hissettiğim iğneler gibi olabilir. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: Habertürk ekranlarından yeniden merhaba. Saatler 14'e geliyor. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde orman yangını çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle Antalya'nın Kaş ilçesine kadar sıçradı. Seydikemer Korubükü köyü yakınlarında tarım alanında çıktı yangın ve şiddetli rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayıldı. Saklıkent kanyonuna yakın bir noktada devam eden yangın Antalya'nın Kaş ilçesine kadar ulaştı. Ekipler yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale ediyor. Umarız bir an önce kontrol altına alınır. Şimdi İstanbul Zeytinburnu'ndaki kazaya bakalım. EYTT otobüsünün bahçe duvarına çarpması sonucu iki kişi hayatını kaybetmişti ve kazayla ilgili bir otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Kaza cuma akşamı Zeytinburnu sahilinde meydana geldi. Bakırköy istikametinde seyreden bir EYTT otobüsü önüne kıran otomobile çarpmamak için manevra yapınca kontrolden çıktı ve otobüs bir sitenin bahçe duvarına çarparak durabildi. Kazada iki kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı ve kazayla ilgili başlatılan soruşturmada şerit değiştirmek için otobüsün önüne doğru manevra yapan otomobilin sürücüsü gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan sürücü adliyeye sevk edildi. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında yeni bir gelişme var. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli aracın tutuklu Hilmi Tuna Kuriş'in yurt dışına kaçırılma girişiminde kullanıldığı belirlenmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da Şahin'in ifadesine başvuracak.
1: Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli aracın tutuklu Hilmi Tuna Kuriş'in yurt dışına kaçırılma girişiminde kullanıldığı belirlenmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Şahin'in ifadesine başvuracak. Kuriş'in firari kardeşi Hilmi Tuna Kuriş, yurt dışına kaçma hazırlığı yaparken Marmaris Bozburun'da yakalanmıştı. Kuriş'in kullandığı aracın eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e tahsisli araç olduğu tespit edilmişti. Adalet Bakanı Akın Gürlek de kiralama yoluyla bunu verdiğini söylüyor. Ama dosyadaki delillerle bu tutmuyor. Bu aracı sadece İstanbul'a gelince kullanıyorum diyor. Ama bu araba uzun süredir kullanılıyor. HTS ile söyledikleri tutmuyor ifadelerini kullanmıştı. Bakan Gürlek, Şahin'in aracı kiralama yoluyla verdiğini söylediğini, ancak kiralanmış bir şirket bulunmadığını, iki aracın daha Şahin tarafından örgütle irtibatlı kişiye kullanılması için verildiğini belirtmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in ifadesine başvuracak.
0: Gülistan doku soruşturmasında 5. dalga operasyon düzenlendi. Çok özür diliyorum. 10 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmada Gülistan doku kaybolduktan sonra intihar süsü vermek için kişisel eşyasının su altına yerleştirildiğine dair de yeni bulgulara ulaşıldı.
1: Kişisel eşyaları su altına sonradan yerleştirildi. İntihar süsü verilmeye çalışıldı. Gülistan doku soruşturmasında bu iddiaları destekleyen yeni bulgulara ulaşıldı. 10 şüpheli gözaltına alındı. Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan doku ile ilgili soruşturma genişliyor. Dokunun kaybolduğu sürece dair bazı şüpheli yeni bulgular dosyaya girdi. 5. dalga operasyon için düğmeye basıldı. 10 şüpheli gözaltına alındı.
2: Savcı karşısına yeniden çıkarılacak.
1: Peki Gülistan'ın ölümüyle ilgili dosyaya giren yeni bulgular ne? Soruşturma birimleri dokuya ait bazı kişisel eşyaların intihar ihtimalini destekleyen bir görüntü oluşturmak amacıyla su altına sonradan yerleştirilmiş olabileceğine dair yeni bulgulara ulaştı. Ayrıca adli makamlardan gizlendiği belirlenen dalgıç defterindeki kayıtlarla resmi arama tutanaklarının uyuşmadığı tespit edildi. Dosyada dokunun Instagram

0: Instagram hesabına şüpheli erişimle ilgili yeni tespitler var. Operasyona dair paylaşım yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul suçları aydınlatmaya devam ediyoruz dedi. Güncel teknolojik imkanlar ve elde edilen yeni deliller ışığında kritik gelişmelere ulaştık ifadelerini kullandı. Gözaltındaki 10 şüphelinin işlemleri sürüyor.
1: Nepal'de Çin sınırında meydana gelen sel felaketinin ardından ölü sayısı 626'ya yükseldi. 2426 kişi ise hala kayıp. Afetin ardından arama kurtarma çalışmaları 4. gününde de sürüyor. Can kayıplarının artmasından endişe ediliyor. Sele kapılanların Nepal'in güneyindeki Hindistan'a kadar sürüklenmiş olabileceği değerlendiriliyor. Yeni sel tehlikesi nedeniyle arama kurtarma çalışmalarına geçici olarak ara verildi ve hava koşullarının düzelmesiyle bazı bölgelerde uçuşlar yeniden başladı. Nepal ordusu bir tünelde mahsur kalanların yerini tespit etti ve bölgeden yaklaşık 350 kişi kurtarıldı. Mahsur kalan 100'den fazla kişiye ulaşma çalışmaları ise sürüyor. Bölgeye 2 helikopter gönderildi ancak tünel girişlerine ulaşmakta güçlük yaşanıyor. Afet bölgesinde bir yandan gıda, giysi ve diğer yardım malzemeleri de ulaştırılıyor. Ekipler çamur altında kalan bölgelerde kayıplara ulaşmaya çalışıyor bir yandan ve yakınlarından haber alamayan ailelerse yardım merkezlerinde bekleyişini sürdürüyor. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça bölgesine hava saldırısı düzenledi. 27 kişi hayatını kaybetti, 42 kişi yaralandı. Ukrayna'dan yapılan açıklamada saldırıdan etkilenen bölgeden 380'den fazla kişinin tahliye edildiği belirtildi ve saldırıda en az 50 konutunda hasar gördüğü kaydedildi. Rusya Savunma Bakanlığı ise saldırılarda Ukrayna ordusunun kullandığı lojistik merkezleri, limanlar ve mühimmat depolarının hedef alındığını duyurdu. Bakanlık, Kiev'deki askeri lojistik tesislerin yanı sıra İzmail ve Nikolaev limanlarındaki yakıt ve aktarma tesislerinin de yine vurulduğunu bildirdi. Saldırıların yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçlarıyla düzenlendiği belirtildi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian, mutabakat uygulanırsa Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılabileceğini söyledi. Washington taahhütlerini yerine getirmedi dedi. Devrim muhafızları ise Boğaz'ın tam kontrol sahibi olduklarını söyledi.
2: Mutabakat uygulanırsa Hürmüz Boğazı açılacak dedi. ABD'nin taahhütlerini yerine getirmesi gerektiğini söyledi. Açıklama İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'dan. Devlet televizyonuna konuşan Pezeşkian ülkesinin iç ve dış meselelerini değerlendirdi. Umman'la gerçekleştirdikleri görüşmelerde Hürmüz Boğazı'nın üzerinde anlaşmaya varılan harita temelinde yeniden açılabileceğini belirtti. Eğer bu güzergah o çerçevelere göre açılırsa ABD de taahhütlerini yerine getirmelidir dedi. Washington'ın deniz ablukasını ve yaptırımları kaldırması, İran'a ait dondurulmuş varlıkları serbest bırakması ve İsrail'in Lübnan'daki eylemlerini durdurması için baskı yapması gerektiğini ifade etti. Pezeşkian, ABD'nin uyguladığı yaptırımlar ve abluka nedeniyle İran'ın ihracat ve ithalatının %35'e kadar azaldığını da kaydetti. Aynı zamanda İran'ın anlaşmanın uygulandığı sırada yaklaşık 90 milyon varil petrol sattığını belirtti. İran dini lideri Müşteba Hamane ise hükümet haftası nedeniyle mesaj yayımladı. Ekonomik sorunların çözümünün anahtarının direniş ekonomisi ve yerli üretime daha fazla dayanmak olduğunu belirtti. Yerli üretimin yetersiz kaldığı durumlarda ithalatın akıllıca kullanılması gerektiğini kaydetti. İran devrim muhafızları da Hürmüz Boğazı üzerinde tam kontrolün kendilerinde olduğunu açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump ise İran ile ilgili son açıklamasında Hürmüz Boğazı'nın açık ve ABD'nin tam kontrolünde olduğunu savunmuştu.
1: Eylül'de ekonomi yönetiminin gündemi yoğun olacak. Enflasyon ve işsizlik verileri açıklanacak. Gözler bir yandan da faiz kararıyla orta vadeli programda olacak. Peki başka hangi veriler ve toplantılar var? İşte yanıt.
0: Enflasyon, konut ve işsizlik verileri. Ekonominin Eylül ayında yoğun bir gündemi olacak. Piyasaların gözü 31 Ağustos Pazartesi günü ikinci çeyrek büyüme verisinde olacak. Bu yılın Nisan-Haziran

dönemine ilişkin gayri safi yurt içi hasıla verileri TÜİK tarafından saat 10'da açıklanacak. Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde %2,5 büyümüştü. TÜİK aynı gün Temmuz ayına ilişkin iş gücü verilerini açıklayacak. Ticaret Bakanı Ömer Bolat 3 Eylül'de Ankara dış ticaret verilerini açıklayacak. Aynı gün Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayı enflasyon verilerini duyuracak. Enflasyon Temmuz ayında %1,78 arttı. Yıllık enflasyon da %31,75 oldu. Bir başka önemli veri ise TÜİK'in kamuoyuyla paylaşacağı konut ve iş yeri istatistikleri olacak.

0: Bu yıl 6. kez toplanacak kurul, 10 Eylül'de faiz kararını açıklayacak. Kurul son toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının %37'de sabit tutulmasına karar vermişti. TÜİK ise 17 Eylül'de Ağustos ayı konut ve işyeri satış istatistiklerini açıklayacak.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz,
0: gelecek ay Türkiye ekonomisinin 3 yıllık yol haritası niteliğini taşıyan orta vadeli programın ayrıntıları da yakından takip edilecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Eylül'ün ilk haftası güncellenmiş OVP'nin paylaşılacağını duyurmuştu. OVP ile 2027-2029 dönemine ilişkin büyüme, enflasyon, istihdam, ihracat ve cari denge gibi temel makro göstergeler belirlenmiş olacak.
2: Yeni parti genel merkez binası için hazırlıklar tamamlandı. Yarın Genel Başkan Özgür Özel kurmayları ve personel taşınacak. Pazartesi günü ise parti meclisi, kurucular kurulu ve milletvekilleriyle kapalı bir grup toplantısı yapılacak.
0: Yeni partinin genel merkez binasında hazırlıklar son aşamaya geldi. 30 Ağustos'ta kurmaylar ve parti personeli taşınacak. 31 Ağustos'ta ise ilk kez toplantı trafiğine ev sahipliği yapılacak. Yeni parti genel merkez binası olarak Gelecek Partisi'nin daha önce kullandığı Çankaya Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki bina kiralanmıştı. 30 Ağustos'ta Genel Başkan Özgür Özel ve parti kurmayları genel merkez binasına gelecek. Kurmayların ve parti personelinin taşınma işlemleri gerçekleştirilecek. 31 Ağustos pazartesi günü ise peş peşe toplantı trafiği olacak. Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında parti meclisi toplantısı gerçekleştirilecek. Ayrıca kurucular kurulu toplantısı ve kapalı grup toplantısı yapılacak. Ayrıca yeni parti Eylül ayı itibariyle meclisin açılacağı 1 Ekim tarihine kadar sağ çalışması yapacak. Konuyla ilgili grup başkan vekilleri ve MYK üyelerinin çalışması sürüyor. İl ve ilçe ziyaretleriyle vatandaşların sorunları dinlenecek. Yeni partinin çözüm önerileri anlatılacak. Yeni partide kongre sürecine de girildi. Eylül ayında ilçe kongreleri olacak. Ekim ayının sonuna doğru da il kongreleri tamamlanacak. Ardından parti meclisi toplanarak genel başkan ve parti meclisi üyelerinin seçileceği büyük kurultay için tarih belirlenecek.
2: MHP lideri Devlet Bahçeli 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Bu vatan üzerinde son söz Türk milletinindir dedi. Bağımsızlık mücadelesine dikkat çeken Bahçeli, Mondros'un hüsranının, Sevr'in hayasız hesabının cevabı Dumlupınar'da verilmiştir ifadelerini kullandı.
0: Kocatepe'de alınan karar, Dumlupınar'da verilen hüküm İzmir'de nihayet bulan hakikat bellidir dedi. MHP lideri Devlet Bahçeli 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajında bu vatan üzerinde son söz Türk milletinindir ifadelerini kullandı.
3: Türk ordusu zaferin ardından durmamış, 9 Eylül'de İzmir'e vardığında Anadolu'ya sokulan müstevli başladığı yerde denize dökülmüştür. Kocatepe'de alınan karar, Dumlupınar'da verilen hüküm, İzmir'de nihayet bulan hakikat bellidir. Bu vatan üzerinde son söz Türk milletinindir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal Harbi'ne omuz veren kahraman silah arkadaşlarını, bu toprakları kanlarıyla, canlarıyla bizlere vatan kılan şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene.
0: Bahçeli, Servin, hayasız hesabının cevabı Dumlupınar'da verilmiştir dedi.

0: Dil sürücüsünü aracın kaputuna yatırıp defalarca vurdu. Otomobil sürücüsü de eline aldığı sert cisimle motokuryeyi darp etti. Çevredekiler kavgayı ayırmaya çalışsa da başarılı olamadı.
1: Oğlum, 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene.
0: Bahçeli, Servin, hayasız hesabının cevabı Dumlupınar'da verilmiştir dedi.
1: Nihayet 30 Ağustos'ta Dumlupınar, iki asırlık hesabın görüldüğü meydana dönüşmüştür. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın sevk ve idaresindeki kahraman Türk ordusu, piyadenin süngüsü, topçunun ateşi, süvarinin yıldırım misali sürati ve Mehmetçiğin ölümden sakınmayan imanıyla emperyalist hesapların piyonlarını tarumar etmiş, Karlofça'dan Balkan harplerine kadar biriken hicranın, Mondros'un hüsranının, Sevr'in hayasız hesabının cevabı Dumlupınar'da verilmiştir.
2: Antalya'da motosikletli kurye ve otomobil sürücüsünün yol verme tartışması kavgaya döndü. Çevredekiler ikiliyi bir türlü ayıramadı.
0: Başını kaputa defalarca vurdu, ardı ardına yumruklar attı. İki sürücünün yol verme tartışması kavgayla bitti.
3: Basit oğlum, oğlum basit basit. Lan dayı basit bak, belanı bulacaksın oğlum basit lan.
0: Antalya'da motosikletli kurye ve bir otomobil sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı. Tartışma bir türlü bitmeyince ikili sokak ortasında kavgaya tutuştu. Kurye otomobil sürücüsünü aracın kaputuna yatırıp defalarca vurdu. Otomobil sürücüsü de eline aldığı sert cisimle motokuryeyi darp etti. Çevredekiler kavgayı ayırmaya çalışsa da başarılı olamadı. İkili daha sonra olay yerinden uzaklaştı. İnceleme sürüyor.
2: Ve şimdi de sırada haftanın kültür sanat ajandası var. Bakalım sanat severleri bu hafta neler bekliyor? İzleyelim ve bu dilimi noktalayalım. Saat başında yeniden görüşmek dileğiyle.
4: Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say'ın caz turnesi devam ediyor. Piyanist, Say Plays Jazz projesiyle caz formuna yalnızca yorumcu olarak değil, doğrudan besteci ve proje kurucusu kimliğiyle yaklaştığı özgün bir üretim modeli sunuyor. Flütte Aslıhan Antsay, vokalde Ezgi Alaş, saksafonda Serdar Barçın ve davulda Ferit Odman projeye destek veriyor. Konser 2-3 Eylül'de Harbiye Cemil Topuzlu açık hava sahnesinde dinleyiciyle buluşuyor. Dünya çapında ilgi gören Janoska Ensemble yeniden Türkiye'ye geliyor. Virtüöziteyi mizah, doğaçlama ve benzersiz yorumuyla buluşturan grup, klasikten caza, tangodan dünya müziğine uzanan geniş repertuarını 31 Ağustos'ta Bodrum Kalesi'nde dinleyiciyle buluşturuyor. Flamenco ve Latin müziği grubu Gypsy Kings Antalya'da sahne alıyor. Andre Reyes liderliğinde sahne alan ekip, Latin ritimlerinin coşkusunu ve kendine özgü tarzını 30 Ağustos'ta Antalya Açık Hava sahnesinde dinleyiciyle buluşturuyor.

Son 25 yılın pop ve rock hitlerini kemanıyla yeniden yorumluyor. Konser bugün Harbiye Cemil Topuzlu açık hava sahnesinde gerçekleşecek. Cazın ritmi, Kaş'ın zamansız doğasında bir kez daha yankılanıyor. Kaş Caz Festivali 8. yılında kökler ve göçler temasıyla söyleşiler, atölyeler ve konserlerle dopdolu bir program sunuyor. Etkinlikler 28-30 Ağustos tarihleri arasında müzikseverlerle buluşuyor. Baba, hatırlamanın ve unutmanın arasında salınan bir yolculuğu tiyatro sahnesine taşıyor. Başrollerinde Haluk Bilginer ve Özlem Zeynep Dinsel'in bulunduğu oyun, baba kız arasındaki hikayeyi anlatıyor. Tiyatro 1-2 Eylül'de Antalya Aspendos Salonu'nda izleyiciyle buluşuyor. Türkiye'nin önemli kadın sanatçılarından Semiha Berksoy'un çok yönlü üretimlerini bir araya getiren Tüm Renklerin Aryası başlıklı sergi kapılarını kapatmaya hazırlanıyor. Seçki, sanatçının opera, tiyatro, resim ve edebiyat arasında kurduğu özgün ilişkileri 200'ü aşkın yapı aracılığıyla İstanbul Modern'de izleyiciye aktarıyor. Sergi 6 Eylül'e kadar ziyarete açık.

Türk pop müziğinin sevilen ismi Sertab Erener dinleyiciyle buluşuyor. Geçmişten bugüne uzanan geniş repertuarı ve renkli performansıyla 4 Eylül'de Harbiye Cemil Topuzlu açık hava sahnesinde sahne alıyor.

0: TRT Sinema'dan herkese iyi hafta sonları. Mehmet Açar'la her hafta olduğu gibi vizyondaki filmleri, ev sinemasını konuşacağız. Mehmet, bu hafta ilk filmimiz bir korku filmi. Ne? Ruhlar Bölgesi aramızdalar. Bir bakalım.
1: What is this place?
2: Gemma, listen to me. You can do something I didn't know was possible. You can bring demons back from the further. Dead rise. It'll be the end of the living.
0: Ruhlar Bölgesi. Mehmet, bu filmlerde anlamadığım şey, ev karanlık, fenerle geziyor. Bu her seferinde aynı ve ben her seferinde korkuyorum. Ne olacağını bilsem de korkuyorum. Bunlar da biliyorlar benim korkacağımı. Altıncısını yapmışlar serinin. Ne diyorsun?
3: Evet ya, bu seri Ruhlar Bölgesi. Bir de Conjuring vardır biliyorsun. Bu iki seri benim eski usul korku gerilim dediğim tarzda seriler. Ve hakikaten çok iyi fikirdi ilk başladığında. Tuttu ve devamı da geldi. Şimdi burada Insidious, Ruhlar Bölgesi de aynı aslında. Yani şimdi hayaletli hikayesi değil bu. Öte o var orada zaten biliyorsun. Hani ruhlar daha çok, yani hayaletler var ama onlar belirli bir eve bağlı değil her yerde. Şimdi bunun, bu serinin kendine göre bir formülü vardır. Bir ve genelde her şey aileyle ilgilidir. Öte dünyadan gelen o kötücül ruhlar, iblisler diyebiliriz. Onlar ailenin bir üyesine yaklaşırlar ve oradan gerçek hayata, aileye sızmaya çalışırlar. Ve işte Alice vardır biliyorsun. O iki dünya arasında öteki dünyayı da çok iyi bilen bir ruh uzmanı, medyum Alice. Alice de ailelere yol gösterir, rehberlik yapar. Fikir budur temelde. Bazı filmler, mesela bir önceki film Kırmızı Kapı galiba, ben severim. Eleştirmenlerin çok sevmediği bir seridir. Çünkü genelde formül üzerine kuruldur. Ama o formül çalışır. Şimdi bak, burada da mesela ilk filmin ilk yarısında gerçekten hani böyle karanlığı kullanan, sesleri kullanan, böyle çok büyük grafik şiddete yönelmeden, çok fazla özel efekt yönelmeden, özellikle görsel atmosferle, karanlıkla, gölgeyle seyirci gelmesini, ürpertmesini bilen bir korku ilk yarısı. İlk yarısının hikayesi de güzel. Çünkü annesiyle olan bir meselesi var. Yani aynı annesi gibi o da yalnız bir anne ve çocuğunu, kızını büyütüyor. Annesiyle arasında bir mesafe var, fakat yıllar içerisinde bu mesafe kapanmaya başlıyor. Annesini çok daha iyi anlamaya başlıyor. Yani yetişkin olunca annesini daha iyi anlamaya başlıyor. O da var. Fakat Kadir, ikinci yarıda hiçbir şey eklenmiyor bu formüle. Yani İlk yarı gerçekten iyi, güzel, ama ikinci yarı işte biraz, ne diyeyim, iblislerle savaşa dönüşüyor iş.
0: Evet, bu filmlerin, tam buradan böyle bir soru sorayım. Yani dediğim gibi, ben korku filmi beni gerdiği için, bu bir başarıysa beni geriyor ve ben diyorum ki başarılı ya, ben geriliyorum. Ben burada kriter değilim. Ama sanırım bu filmler böyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 olduğu zaman hem onların lehine çalışan hem aleyhine çalışan bir durum oluyor. Seyirciler o formülü, yarattığı o atmosferi sevdiği için bu serileri takip ediyorlar. Ama her filmde de üzerine yeni bir şey koyamayınca, senin dediğin gibi filmin ikinci yarısında, bu sefer bu filmin aleyhine çalışıyor. Yani bir öncekinden fazla bir şey göremiyorsun gibi. Yani burada da biraz öyle bir eksiklik var sanki. Yani o dediğin atmosferi yaratıyor, fakat yeni diye ortaya koyduğu şey o kadar etkileyici, yeni bir şey değil.
3: Haklısın. Yeni bir yönetmen koymuşlar. Jacob Chase. O gerçekten işe çok özenmiş. Hem hikayeye yazmış hem işte yönetmen. Yani hakikaten çok özenli bir iş koyuyor. Burada böyle bu iblislerin tasarımında Francis Bacon vardır. Çok önemli bir ressam. Onun etkisi var, onu görebiliyorsun. Aslında görsel olarak, resimsel olarak da bence iyi çalışılmış bir iş. Ama çok katılıyorum sana. Şimdi bunu bilen birisi olarak, bu seriyi bilen birisi olarak aşağı yukarı neler olacağını adım adım biliyorsun yani. Her şeyi biliyorsun. Nasıl ilerleyeceğini, o formülü bir görüyorsun. Yani seyirci de bunu hatırlıyorsa, biliyorsa zaten olayların nereye doğru gideceğini biliyor. Hiçbir şey bilmeyen seyirci, serinin daha önce hiçbir filmini seyretmemiş bir seyirci için daha ilginç bak. Çünkü ötenin kendi kuralları açısından çok daha ilginç olabilir. İlginç bir hikaye olur, ama hepsini bilen birisi için artık adım adım her şey belli. O da yorgunluk. Bence ciddi bir Ruhlar Bölgesi yorgunluğu var. Bunu yeni bir yönetmen bile aşamıyor.
0: Bakalım. Yani şeyine baktım, gişesine falan, aslında fena değil. Bunlar biliyorsun daha mütevazı bütçeli, Hollywood standartlarında 15 milyon evet. dolar gibi bir bütçeyle yapılmış. Baktım 70'leri falan bulmuş bile bir haftada. Artık bir yedincisi de gelir gibi kesin, geliyor bana. Durmaz gelir. Bu. Bu James Wan'dı değil mi? Bunun da
3: yapımcılarından birisi o.
0: O durmaz. Evet, evet. O yazıyordur bir tane daha yani. Ruhlar Bölgesi'ni korku severlere tavsiye edelim. Yine şeyin hakkını veriyor yani. Beni korkuttu. Öyle söyleyeyim. Deyip bu hafta çok konuşulan bir filmimiz var. Davet, Invite. Bir fragmanına bakalım.
4: Joe, you remember Peanut Hawk?
5: Contentious environment in here, so I understand.
6: We love a contentious environment.
4: She's so pretty.
7: The music you into, Hawk.
6: What is Sade?
7: What is Sade?
6: She loves that. We did come down here tonight.
4: Yes, to join us.
8: Us.
7: Me too.
0: Invite. Mehmet, bir başka korku filmi diyeceğim. Evlilik korkusu. Mehmet, Olivia Wilde yönetmiş. Ben özellikle yönetmenliğini çok beğendim. Yani hikaye de ilginç bir konu. Ne diyorsun?
3: Evet, yönetmenlik iyi. Şimdi burada bir fikir var. O fikirden hiç bahsetmeyeceğiz çünkü filmin sürprizi. O fikri çok da kötü işleyebilirlerdi. Burada hiç bence fena gitmiyor o. Şimdi bir komedi, fakat bir komedi olabilmesi, iyi bir komedi olabilmesinin nedeni tamamen dram tarafının çok iyi çalışması. Çünkü dram olarak iyi, karakterler derinlikli. Dört karakter de derin, yani giderek ilerledikçe hepsinin geçmiş hikayeleri de ortaya çıkmaya başlıyor. Şimdi karakterlerin psikolojisi sağlam tutulunca, dram tarafı sağlam tutulunca o zaman durum komedisi de bir şekilde iyi çalışıyor. Onu net bir şekilde söyleyebilirim. Oyunculuklar çok iyi. Olivia Wilde en iyi kendini yönetmiş dedim ben yazımda. Çünkü hakikaten en iyisi de en iyi. O çok öne çıkıyor karakteriyle. Diğer şeyler, Edward Norton da bence çok iyi. Ama bu filmin şöyle bir özelliği var. Çok fazla remake'i var bunun. Yani bu ilk olarak İspanya'da çekiliyor. İspanya'da. 2020'de Sesgay çekiyor. Katalanca bir oyun, şey bu oyun. Oyundan, kendi oyunundan sinemaya uyarlıyor. Ondan sonra 7 tane remake var. Bu 8. olabilir.
0: Baya farklı evet, ülkelerde evet. Birbirine uzak dünyalar.
3: Aynı zamanda
0: kadar.
3: Tiyatro oyunu olarak da 5 ülkede sahnelenmiş. Yani parlak bir fikir var ve o parlak fikri götürüyor. Aması şu, ben öyle Amerikalı ve İngilizceleştirmeler kadar aşırı beğenmedim. Çünkü evlilik, aşk üzerine çok yeni bir şey söylediğini düşünmüyorum.
0: Hı hı. Ya Mehmet, burada şey şu, yani işte Oscar Wilde'ın bir sözüyle açılıyor ya. Dediğin gibi çok yeni bir şey söylemiyor ama bence söyleyiş şekli, Olivia Wilde'ın hikayeyi anlatış şekli, seçtiği kadrajlar. Ya ben bazı böyle çerçeveleri falan o kadar beğendim ki. Ya dedim ki yani... karakterleri koydu.

0: gördüğü yer, o aynalardan yansıma. Mesela iki Joy'la kızın adını unuttum. Angela. Pina. Angela mıydı?
1: Angela ile Pina, evet, ha, ilk kızım.
0: Yani Joy ile Angela'yı falan böyle ayrı ayrı yerde tutuyor onları. Yani bence hikayeyi anlatma şeyini de. Çünkü sonuçta senin dediğin gibi tek bir mekanda geçen, bir evin bir salonunda geçen bir film için ben öyle izlemeyi de çok sevdim filmi. Sonunda geldiği yeri de sevdim. Biraz kendi kendime şöyle bir şey de düşündüm. Sonuçta yani evlilik, aşk, ilişki. İşte bizim o Selvi Boylu Mal yazma. Ya emek istiyor biraz ya. Hani bu iş öyle oldu, biz evlendik, tamam harika. Öyle olmuyor. Biraz çalışmak gerekiyor sanki.
1: Evet evet, güzel bir yorum getirdin. Zaten hani ipucu vermemek için de yapılabilecek en şey yorumlardan bir tanesi. Hiç ipucu vermeyen bir yorum. Çünkü farklı aslında. İspanyol versiyonu da farklı. Her ülke yani kendisine göre farklı bir son yazıyor.
0: Yazıda vardı. Bir tabii. Yerde finaller de değişmiş tabii, tabii. Galiba değil mi?
1: Özellikle son final. Olay akışı hiç değişmiyor. Ama son olay çok önemli. Yani orada senin her şeye bakışın. Çünkü evlilik ve aşk üzerine söyleyebileceğin her şeyi orada söylüyorsun. O yüzden çok önemli. Her ülkede farklı bir şey söylenebiliyor. Yani o yönetmenin de tercihi. Bu o yüzden yorumlamayalım. Ama yani vardığı yerde hiç fena değil. Mantıklı bir yer. Çünkü hakikaten evlilik üzerine bir film aynı zamanda. Fakat şu da var, yani hep saklamaya çalıştıkları gerçekler var. Dört, aşağı yukarı dört karakterinde. Bütün hayatlarını bunun üzerine kurmuşlar. Bunları saklamak üzerine, bunları örtmek üzerine kurmuşlar ama aslında hiçbir şeyi saklayamıyorlar. Her şey o kadar açık ki, ortada ki. Bununla yüzleşiyorlar. Yani film bunu bence iyi yapıyor. Bu sorunlarla ilerledikçe çok net bir şekilde yüzleşiyorlar ve karşılarına bir iki yol çıkıyor. Ya yüzleşecekler ya kaçacaklar.
0: Ben de dediğim gibi ben hani çok şey bir şekilde geçmedim filmin karşısına giderken, hani böyle çok acayip bir şey izleyeceğim diye düşünmedim ama çıktığımda çok keyif aldığımı düşündüm. Güldüm, çıkınca düşündüm. Ben Seth Rogen'ın falan belki de kariyerinin en, yani komedi onun üzerinden yürüyor gibi ama ayrıca o şey sıkışmış kocayı da bence iyi oynamış. Oyuncular tek tek bence hepsi bir şeyin üzerinde. Herhalde bilmiyorum, tam emin değilim ama böyle şey yargılarda bulunmuyor ama ödül sezonunda da bu filmden bahsederiz gibi geliyor bana. Bazı
1: evet,
0: şeyler.
1: Ya bu çok,
0: ben beğendim yani filmi.
1: Festivalde gösterildiğinden beri Amerika'da çok seviliyor, çok tutulan bir film.
0: Sadece bir şey.
1: Gişelerde de başarılı oldu.
0: Evet. Ya yani Olivia Wilde oyuncu olarak izlediğimiz filmleri falan düşününce yönetmenlikte de hiç fena iş çıkarmıyor. İyi, iyi gidiyor yani gerçekten.
1: Burada çok iyi. Tek mekanı çok iyi çözmüş her şekilde yani. Unutuyoruz yani. Orada o evin içindeyiz. Bizi doğru. Oraya götürüyor.
0: Bir de filmle ilgili çalışırken böyle okurken bir şey okudum. Şaşırdım. Bir daha check ettim. Hakikaten kendisi bir röportajında söylemiş Mehmet. Bunu da böyle bilelim, şey yapalım. Soy ismini Oscar Wilde'dan almış.
1: Öyle mi?
0: Evet, ismi başka. Ya Olivia bir şey Cockburn mu? Öyle bir orijinal ismi o. Ailede yazarlar falan varmış. Böyle bir şey olarak Wilde'ı kendisi bilinçli bir şekilde Oscar Wilde'dan tercih etmiş. Bence haftanın vizyondaki böyle kayda değer, gidilip çiftler özellikle izlesinler derim. Herkese evet. Tavsiye edelim. Ev sinemasına geçelim. Ev sinemasında da ya çok güzel iki filmimiz var. Önce Bana Şans Dileme. Bir onun fragmanını izleyelim. Sonra öbür iki filmi konuşacağız zaten.
2: Would you mind if I got a ride home with my friend?
3: If I was your father, I'd say no.
2: You feel good about your audition song?
4: I just want to be good.
2: Honey, you will be. Am I allowed to say good luck?
4: Just say pre-colleg.
2: You are beautiful and talented and ready. Oh, I should.
0: Don't say good luck. Bana şans dileme. Mehmet bizim göz pınarlarımızı kuruttu. Annemle yaşadığımız belli bir bu hikayeye benzer bir durumdan ama ya bir şey söyleyeyim, ben ondan sonra sana bırakayım. Ya bizim sinemacım, bizim yapımcılarımızın falan kovalaması gereken hikaye türü, anlatması gereken hikaye türü belki de böyle şeyler. Avengers'ları, Spider-Man'leri falan biz yapamayız, geçtik ama şöyle bu sıcaklıkta bir öyküyü de anlatabiliriz diye düşünüyorum. Yani hep buradayım ben. Ben çok sevdim filmi.
1: Evet ya, Amerikalılar bu işte uzmandır, bu karakter dramı konusunda. Çok film vardır benzer. Kendi klişeleri de vardır ki bu filmde de var. Belirli şablonlar, belli klişeler var ama onu yenilemeye çalıştılar. Bir de karakterleri ne kadar iyi yazarsan o kadar iyi çalışıyor iş. Yani bu da bu filmde onun açık bir örneği. Çünkü burada kötü adam hastalık. Annenin hastalığı çok bariz bir şekilde. Şimdi bu da zaten aslında hikayeyi de filmi de derinleştiriyor. Yani senin karşı koyamayacağın, çok mücadele etmekte çok zorlanacağın bir antagonist var karşında. Ama bir taraftan da hayatın var. Gençsin yani, kız açısından söylüyorum. O da bir lisedeki müzikalde oynamak istiyor. Bir sürü soru var tabii. Yani çocuklardan gizlenmeli mi bazı gerçekler? Soru bu. Hangisi daha iyi kız için? Annesinin nereye doğru gittiğini, hastalığının nereye doğru gittiğini bilmek mi yok mu? Bilmemek mi? Mutlu olabilmek için. Bütün bunları soruyor. O aile içi ilişkileri de derinlemesine inceliyor. Adam Sandler'ın kızı, Sunny Sandler. Babası yapımcılık yapıyor. Müzikal olarak da hiç fena değil. Waitress diye bir müzikali sergiliyorlar lisede. Hem bir lise filmi gibi, hem bir aile filmi gibi, hem de bir büyüme filmi. Hiç fena değil aslında. Ama dediğim gibi yani böyle çok o kendi türünü, karakter dramını çok aşırı derecede böyle geliştirdiğini söyleyemem. Hani çok böyle sert, sahici bir, gerçekçi bir noktaya gittiğini söyleyemem belki. Ama seyrederken kesinlikle keyif veriyor.
0: Ya Mehmet, zaten ben hani güzel film derken bu bir başyapıt işte şöyle yani onu söylemiyorum. Bence kendi sikletinde yani kendi ağırlığını bilerek eli yüzü düzgün, gayet o geçirmek istediği duyguyu geçiren, bence önermesi de çok güzel. Yani böyle bir şeyle karşılaştığımızda işte bunu birebir yaşayınca daha insan nasıl diyeyim bağ kurabiliyor. Yani böyle bir şey var, yenemeyeceğin bir antagonist var, eninde sonunda o galip gelecek. Fakat hayatına devam etmek durumundasın. İşte nedir, bir müzikalde başrole seçilmişsin, bir erkek arkadaşın var kız arkadaşınla, hayatın devam ediyor. Bu baba için de, diğer o iki ufaklık belki bir işin farkında değiller ama o şey bence onu çok güzel anlatmış. Hatta bir yerde bir yazıda IndieWire'da, yani böyle kaynak vereyim de ayıp olmasın. Sanırım oradaydı. Diyor ki çok güzel bir aile, harika bir genç kız, anlayışlı bir baba, işte nefis bir anne. Ama böyle hepimizin hayatında karşılaşabileceği bir zorlukla karşılaşıyorlar ve onunla mücadele etmeye çalışıyorlar. Yani Thanos'la mücadele etmiyoruz her gün hayatımız ama böyle şeylerle daha çok karşılaşıyoruz diye. Ben bu anlamda filmi sevdim. Tam ev sinemasına da aldık. Yani bütün aile oturup böyle rahatlıkla seyredebilecekleri. Bu arada Adam Sandler'ın kızını da beğendim ya. Bayağı güzel oynamış. Anne de Melanie Linsky. O da gayet iyi.
1: Steve Buscemi var dedede. O da
0: evet işte dedede burada. Herkese tavsiye ederim ya. Çok tatlı sıcacık bir filmdi yani deyip. Diğer filmimize geçelim. Bak bu film de öyle. Annemin düğünü, My Mother's Wedding.
5: As the youngest,
6: at least celebrated of all your daughters.
5: As an usher.
6: Where on earth can the bridesmaids be?
7: Me!
8: Oh, Katie.
9: Jack, thank God you're here.
10: Everyone wishes it was you two getting married tomorrow.
11: We are happy as it is, Mum.
12: Cannot make a decision about us. I've had an awful day.
13: We need to talk. You never want to talk.
14: They don't take me seriously as a person. They think I'm just some showgirl.
15: Oh, my God! Oh. No, I'm in the wrong room.
16: Jesus!
0: My Mother's Wedding, bu da Prime Video'da. Ben çok sevdiğim Britanyalı oyuncu Kristen Scott Thomas hem yazmış hem de ilk kez yönetmenliğini yapmış. Tatlı sıcacık bir aile filmi dedim.
1: Evet, aslında bugün ev sinemasında konuştuğumuz iki film bu dijital platformlarda çok rastlamadığımız türden iki film. Çünkü biz de zorlanıyoruz. Dikkat et, hep korku, gerilim, o tarz filmlere doğru gidiyor biliyorsun üretim. Yani bu filmler biraz ihmal ediliyor. Aslında bunlar bu karakter dramları tam böyle sinemanın orta direği gibidir. Yani herkese seslenir.
0: Biraz önce tam söylemeye çalıştım. Sen onu daha söyledim. Güzel söyledin.
1: Bu şeyde normal sinemada seyircisi çok azaldı bu filmlerin. O yüzden daha çok dijital platformlar da bu filmlere çok yatırım yapmıyorlar. Ama bu baktığında bu iki film de zaten bağımsız olarak dijital platformlardan bağımsız olarak gelişiyor. Onlar sonra katılıyorlar. Şimdi buradaki hikaye de Kristen Scott Thomas'ın gerçekten kendi hayat hikayesinden esinlenmiş. Yarı otobiyografik diyebiliriz. Full değil de yarı otobiyografik diyebiliriz. Gerçekten de iki babasını da, yani hem biyolojik babasını hem de daha sonra annesinin evlen üvey babasını kaybediyor. Filmde tam bunu anlatıyor. Üç tane kız kardeş. Bunu aşamayan üç kız kardeşin hikayesi anneyle birlikte gidiyor. Ama ben bir önceki filmi daha çok sevdiğimi söyleyebilirim. Neden dersen bu burada birazcık gerçeklikten, yani yarı otobiyografik ama biraz gerçeklikten sıvıp her karakteri çok farklı kurmaya çalışmışlar. Çok fazla çatışma kurmaya çalışmışlar bana sorarsan. Ama oyuncular iyi olduğu için de onlar çok dert olmuyor. Bir de

0: Finalde filmin söylemeye çalıştığı her şeyi finale doğru da daha doğrusu anne bir söylevle özetledi ya. Ben çok sevmem yani bir anda filmin bütün meselesini, önermesini, her şeyini bir karakterin açık açık cümlelere kurmasını sevmem. Onu biraz abartmışlar bana sorarsan. Ama onun dışında oyuncular iyi. Bir de eğlenceli, komedi tarzında bir film.
1: Evet, ben şu meselesini sevdim Mehmet. Çocukluğumuzda hepimiz ailemizde annemizle babamızla aynı anne baba aynı üç aynı odadayız. Fakat yaşadığımız o hatıralar ya da o ilişki o günle ilgili hatırladıklarımız. Ben de kardeşimle bir şey konuştuğumda diyor ki babam böyle yapmıştı. Diyorum ki ne alaka ben hiç böyle değildi falan diye. Yani o üç kızın o bütün o annenin ilişkiyi, babanın kaybı, diğer babanın gelişi, onun kaybı falanla ilgili şeylerinin farklı hikayelerle gelmesini. Yani o hepimiz farklı hatırlıyoruz bazen. Yani aynı evde aynı kardeş yan yana olsak da hepimizde farklı tınlıyor o anılar falan. Oralarını sevdim. Ben finale doğru artık o uçak gemisi bilmem ya yani
0: Oralar işte ben de
1: hiç
0: çok.
1: gerek var mı? Yani biz onu görmesek ne? Filmin bütün tonuyla da farklı bir yere gitti gibi geldi bana. Hani hiç oralara ihtiyacı
0: Çok
1: yokmuş
0: puan
1: yani.
0: kaybediyor orada.
1: Değil mi
0: Son
1: yani?
0: 15 dakikasında film çok puan kaybediyor.
1: Yani
0: Çok başka bir yere doğru gidiyor.
1: hiç gerek yokmuş. Ben birazcık işte Kristen Scott Thomas çok iyi bir oyuncu ama işte yönetmenlikte falan senaryo biraz daha acemiliği varmış. Ya yani böyle bir hikayeyi dedim ki Richard Curtis gibi birisi bunu yapsa.
0: Evet. Orada aileyi birleştiren bir ritüel gerekir genelde. Bunun üzerine giderler genelde. O son bölümde. Buradaki ritüel birazcık bence gereksiz kaçıyor. Olayın da çok uzağında. Yani oradan da gidiyoruz. Bambaşka bir yere gidiyoruz. Şimdi söylemeyelim ne
1: Evet, evet
0: olduğunu.
1: onu işte
0: Ama
1: söylememeye çalışıyorum da.
0: gereksiz bir de İngiliz milliyetçiliği de var. Gereksiz falan. Yani o...
1: Neyse yine de
0: Evet.
1: evde değil mi? Bütün
0: Evet.
1: aile izlenebilir. Hele kız kardeşler hep beraber izleyebilirsiniz öyle. Sonra da konuşursunuz üzerine. Annemin Düğünü, My Mother's Wedding, Prime Video'da onu da tavsiye edip antrakta geçelim. Antrakta iki tane adamımız var. Roadrunner'la Coyote. Bakalım Mehmet bize neler anlatacak onlarla ilgili. Mehmet bir filmimiz var. Coyote Acme'ye karşı. Valla filmin hikayesi hani sen de dedin ya sonra yani bu filmin hikayesi en az filmin şey yani filmin vizyona girme hikayesi film kadar ilginç. Çok
0: Evet.
1: acayip.
0: Filmin hikayesi de ilginç. Yani
1: İlginç.
0: yapım hikayesinin ortaya çıkış noktası. Önce oradan başlayalım. Şimdi 1900, yani bu Roadrunner bir kuş, yolda kaçan bir kuş. Bir de onu kovalayan bir çakal var. O da Coyote, Wile E. Coyote. Bunlar bir çizgi film kahramanları. Bunlar Amerikalıların çok iyi bildiği, çocukların çok iyi bildiği bir çizgi film kahramanları. Daha sonra 1990'da The New Yorker'a yazan, mizah yazarı Joe Ian Fraser alıyor. Diyor ki ya bu çakal, işte Coyote yıllardır bu kuşun peşinde. Bu kuşun peşinde koşarken bir takım malzemeler kullanıyor. Acme şirketinin ürettiği. Ve bu malzemeler hep kötü çıkıyor. Anlatıyor işte patenler, bombalar, başka detaylar. Vardır ya, klasik çizgi film. Diyor ki eğer bu çakal o Acme şirketine dava açsaydı neler olurdu diye bir makale yazıyor. Yazdığı makale çok hoş. Herkes onu bildiği için o çizgi film hikayesini. Bunun hakları da bu makaleden 8 yıl sonra satın alıyor. Bundan çok güzel film olur diye düşünüyorlar. İşte çizgi karakterlerle insanları aynı ortamda koyarız. Roger Rabbit tarzında. 98'de satın alınıyor ve işte 2026'da karşımıza geliyor. Bir de şey hikayesini de sen anlat.
1: 2018'de David Green
0: Evet.
1: yönetmen filmle ilgili çalışmaya başlamış Mehmet. Warner Bros. Da aslında hiç de yabana atılmayacak bir bütçe. 70 milyon doların üzerinde bir bütçeyle de destek oluyor filme. Filmi yapıyorlar. Will Forte başroldeki o insan olan. O çok seviyor. Muhtemelen Coyote de sevmiştir herhalde. Yapan herkes filmin etrafında birleşmişler. Yani çok böyle hani nasıl diyeyim kendilerini vererek, adayarak yapmışlar. Fakat film çekimler bittikten sonra 2020'lerde çekim motor diyorlar. İşte 2022, 2023 gibi filmi paketliyor. Warner Bros'a teslim ediyorlar. Deneme gösterimleri yapıyorlar. Seyirciler bayılıyor. Yani bütün ekip hazır. Yani çok güzel bir iş yaptık geliyor diye beklerken Warner Bros. Diyor ki biz bunu rafa kaldırdık. Niye? İşte bir vergi indirimleri, bir şeylerden dolayı vizyona sokmayacaklarını söylüyorlar. Yani Wilforte'nin bazı şeyleri var. Diyor ki bir oturup kendim mektuplar yazdım diyor. Yani içinde ne hakaretler ne şeyler. Menajeri, eşi falan diyormuş. Buna sakin olman lazım, böyle yapmaman lazım falan. Yönetmen kendisi çok üzülüyor. Ve film öyle rafta kalıyor. Yani Hollywood'da herkesin bildiği, herkesin beklediği bir filmi tıpkı Coyote'nin mücadele ettiği o Akme'deki o horoz var ya, kibirli ukala. Onun gibi Warner Bros'ta bir yönetici, biz bunu vergi indirimi alacağız, bunu kullanmıyoruz, göstermeyeceğiz diyor. Ve sonra da artık olmayacak gibi düşünürken sanırım geçen
0: işte
1: yıl...
0: İşte çok şey oluyor, müthiş protestolar oluyor.
1: Tabii insanlar ha. İnternette girmiş, böyle filmle ilgili yazılar yazmış. Bir tane şey okudum Mehmet mesela, o ilginç. Filmin müziklerini yapan sanatçı, Londra Filarmoni ile çalıyor galiba falan. Oradaki kayıtları YouTube'a yüklemiş. Yani bunu maalesef bunu izleyemeyeceksiniz, göremeyeceksiniz. Bu çalışma tarihi oldu falan diye 7-8 milyondan fazla görüntüleme almış. Yani sadece müziklerini beklemiş. Wilforte diyor ki biz işte bir iki küçük gösterim yaptık ama diyor hani sanki bir cenaze merasimi, hani onun arkasından izliyormuşuz gibi şeyler anlatıyor.
0: Ya işte sermaye ile sanatın karşı karşıya geldiği müthiş bir olay bu. Yani sermaye diyor ki kardeşim bana ne ya sizin filminizden. Ben bu filmi zarar yazacağım. Devletten de 30 milyon alacağım. Sonra da kâra geçeceğim. Benim sistemim bu. Filmi beğenmiyorum diyor. Bunu Batgirl'le de yapmışlar. Batgirl'le de daha önce başka bir filme de yapmışlar. Ama Batgirl'le yaparken
1: bir
0: kötü olduğunu...
1: Bir de Scooby-Doo'ya yapmışlar.
0: Kötü film diye yapıyorlar. Biz böyle bir karar verdik. Kötü film olduğu için çıkmıyoruz. Ama burada beğenilmiş film. Herkes beğeniyor. Herkes ciddi bir şekilde kendini vererek filmi çekmiş. Ondan sonra da işte diyorlar ki bu sefer biz yine bunu göstermeyeceğiz. 70 milyon veren alsın diyorlar. Ve orada da naz yapıyorlar bayağı. En sonunda bir stüdyo işte 50 milyon civarında
1: bir şey
0: anlaşıyorlar.
1: Ketchup
0: Entertainment. Hı-hı. 50 milyon aldı. Şimdi çok şu anda işte filmin tüm dünyada vizyona girdiği günlerdeyiz.
1: Vallahi ben...
0: Eğer bu film tutarsa gerçekten yani o sanatın sermayeye karşı kazandığı çok büyük bir zafer olacak.
1: Mehmet,
0: bunu söyleyeyim. Yani çünkü hakikaten çok acayip yanlış bir şey ya. Ben bunu vermiyorum, bundan vergi indirimi alacağım diye. Zaten filmin bütün tanıtımını, afişinin reklamında bu dalga geçmek üzerine kurmuşlar. Şirkette. Şirket
1: şey
0: de çok puan
1: ya,
0: kaybetti
1: Mehmet,
0: bu yüzden.
1: Warner Bros'un logosu çıkıyor. Altta diyor ki Akme'nin yan şirketi diye. Yani orada bile şey yapmışlar ama ya bence... Hem filmin kendi hikayesi, burada nedir işte o kullandığı aletler nedeniyle bizim garip Coyote çakalımız o dev şirkete dava açıyor. Ama Coyote'nin en büyük numarası ne Mehmet? Bence sanatçının da yapımcılara karşı en büyük şey bu. Umut etmek. Coyote hiç pes etmiyor. Evet. Değil mi? Ne kadar kaybederse etsin.
0: Emekçi,
1: zeki, inanılmaz yöntemli. Belki başaramıyor ama her seferinde farklı bir şeyle Roadrunner'ı yakalamaya çalışıyor. Ya bence bütün genç sinemacılara, bütün sanatçılara da o dediğin hani o büyük kibirli dev tröstlere karşı umudu kaybetmeden Coyote gibi devam etmek gerek galiba. Yani Coyote'nin en büyük dediğim gibi sevdiğim şey bu Tom ve Jerry'de Tom için, Sylvester'la Tweety'de Sylvester için asla yakalayamayacağını biliyor ama hiç pes etmiyor. Sürekli peşinde. Bence bu anlamda da biraz bu neydi, David Goliath mıydı?
0: David Goliath hikayesi.
1: Tam
0: tabii,
1: ona da çok
0: Akma'ya
1: uyuyor.
0: Akma'ya karşı verilen mücadele her anlamda doğru. Film çalışkanlığı, rekabette gelen dostluğu, finalde de çok güzel duygusal anlar var. Gayet de iyi bir film. Yani bu filmin çöpe atılması gerçekten çok büyük bir haksızlık olacaktı. Kendi türü içinde yani animasyonla gerçek çekimleri birleştirme açısından da gayet iyi. Fakat sen de biliyorsun Türkiye'de bu film dublajla, Türkçe dublajla giriyor. Bak hiç karşı değilim ben Türkçe dublaja. Ama alternatifini de yap. Özellikle basın gösterisinde İngilizce yap. Yani orijinal dilinde yap. O beni çok ilk, yani filmin ilk 20 dakikasına girmekte çok zorlandım. Ya bir animasyon dublajı da değil bu. Ya bayağı oyuncular da Türkçe dublajla konuşuyorlar. O bence orada bir hata olmuş.
1: Kaldı ki Roadrunner...
0: Ona çok üzüldüm yani. Filmin Türkiye'de Türkçe dublajla girmesine çok üzüldüm.
1: Yani
0: sadece Türkçe dublajla girmesine.
1: Şey diyeceğim yani kaldı ki Coyote ile Roadrunner'ın konuşmaya ihtiyacı yok. Neredeyse hiç konuşmazlar. Yani bir
0: evet,
1: bitten başka
0: yani
1: burada
0: çok...
1: birkaç işte insan ya da birkaç çizgi film karakteri konuşacak diye Türkçe yapmanın
0: yapsınlar
1: bir anlamı yok.
0: Yapsınlar ama alt yazılı versiyonu da çıksınlar ya. basın gösterisinde onu göstersinler lütfen yani. O açıdan ama film gerçekten hiç fena değil. Bir de ben dijital platformlarda gelmesini bekleyeceğim orijinali seyretmek için. Gerçekten evet. Öyle.

0: bir kaybımız var. O zaman daha çok seveceğimi düşünüyorum hatta. Orijinalini altyazılı olarak seyretme daha çok seveceğimi düşünüyorum.
1: Bizim için de, biz de yani Roadrunner, bizde de bilinen Coyote ile Roadrunner, bizde de bilinen bir hikaye 1949'da yaratılmış. Onu da söyleyeyim yani o dönemde ve Mehmet inanılmaz bir şekilde bir şeyini okudum. Daha ilk baştan yazmışlar. Bu bunu hiç yakalayamayacak. Ya kesinlikle yakalayamayacak. Hiç konuşmayacaklar. Sadece bip bip dışında falan diye. Ve yaklaşık ne kadar olmuş? 75 yıldır değil mi? Aynı ya şekilde devam ediyor.
0: Çocukluğumuzda seyrettiğimiz, hı-hı, Amerikan usulü çizgi filmler vardır. Böyle onun bir esprisi vardır. Hiç ölmezler bunlar. Hemen, hı-hı, kendilerine gelirler. Film onu da çok iyi kullanıyor. O fikri de kullanıyor. İşliyor. Mahkemede de o fikir işleniyor. Bir de şöyle bir dikkatli bir seyirci hatırlarsa birçok karakter var filmde. Yani o mahkemede çıkan karakterler. İşte onların hepsi aslında Looney Tunes. Bildiğimiz o klasik
1: bir yerlerden aşinayız onlara.
0: Dünyasından geliyorlar. Evet. Onları da çok iyi karıştırmışlar.
1: Bugs Bunny de onu da söyleyeyim. Bir sürpriz yani, bir çıkışı var onun da.
0: Hikaye de güzel. Başlangıçta her şeyle ya.
1: Ya dediğim gibi yani ben özellikle Will Forte'nin açıklamalarını falan da çok sevdim. Yani filme ne kadar sahip çıktığını gördüm. Sürekli yazmış bir şeyler Mehmet. Birileriyle konuşmuş ama bir yerden sonra pes ediyorsunuz diyor. Yani hani bir uğraş.
0: Ama sonuçta
1: bir,
0: şu anda.
1: Bir de daha da komik galiba şunu da söyleyeyim. Warner Bros'un halini görüyoruz değil mi? Satmaya çalışıyorlar. Yok Paramount mu aldı, Netflix mi aldı diye. İşte öyle çok kibirle falan olunca bu hale geliyor.
0: İmaj kaybı bence. Çok yani büyük bir hata. Bir de Sisyphos mitini söyleyelim. Çok konuştuk ama Sisyphos demedik. Onun üzerine kurulu aslında. Yani o dağ hep taşı çıkarmak.
1: Coyote tam bir Sisyphos yani.
0: Hem Davut ve Goliat var hem şey var. Sisyphos miti de var. Onlar da önemli.
1: Neyse biz Coyote'ciyiz.
0: Tavsiye ediyoruz bütün çocuklara. Tam çok ideal bir aile filmi.
1: Bence de. Herkese bu hafta sonu nefis böyle keyifli süresi de güzel. 95-100 dakika. Çok eğlenceli bir film deyip bu hafta Mehmet'in çok sevdiği bir arkadaşının doğum günü olduğu için bize seçkide onun en iyi 5 filmini seçti. David Fincher'ın 5 filmi değil mi?
0: Evet. 28 Ağustos'ta doğmuş. O vesileyle yaptık.
1: Bakalım. An invite.
2: Dex! Wanna come take a look at this? 7. Farklı kuşaklardan gelen ve farklı kişilik özelliklerine sahip iki dedektif, alışılagelmedik yöntemler kullanan bir seri katilin peşine düşerler. Hristiyanlıktaki 7 ana günahı işleyen, insanları öldüren katilin planları giderek daha tehlikeli hale gelir.
3: I want you to hit me as hard as you can.
4: And this is how I met
5: Tyler Durden.
2: Dövüş Kulübü. Bir edebiyat uyarlaması olan film, hızlı kurgusu, görsel atmosferi ve sürprizli finaliyle çekildiği yılın en çok konuşulan filmlerinden biri olmayı başardı. Tartışmalı içeriğine rağmen kısa sürede kült film statüsüne yükseldi.
6: Soap. I make and I sell soap.
5: Tyler Durden.
7: In the ear.
8: Well, Jesus, I'm sorry.
9: Oh, that was perfect.
10: Maya gets nothing for his money but a memory. What he bought still belongs to the man who sold it. That's the real magic.
2: Mank. Film, sinema tarihinin klasiklerinden biri olarak anılan Yurttaş Kane'in senaryosunun hangi koşullarda ve nasıl yazıldığı sorusunun yanıtını ararken dönemin Amerikan sineması üzerine önemli gözlemler yapıyor. Sermaye, politika ve sinema arasındaki ilişkilerin keşfine çıkıyor.
11: What I want to know is what you think of it.
12: It's a bit of a jumble, the collection of fragments that leap around and...
13: You're being accused of intentionally breaching security, violating copyrights, violating individual privacy.
14: Your best friend for 600.
2: Sosyal ağ. Film, 2000'li yılların başlarında sosyal medya çağının temellerini atan internet sitelerini hayata geçiren üniversiteli gençlerin hikayesini anlatıyor. Fincher, bu büyük başarı öyküsünden sorunlu, takıntılı erkekler ve onların aralarındaki hesaplaşmalar üzerine bir karakter dramı çıkarıyor.
15: I can't wait to stand over your shoulder and watch you write as a chef.
16: You guys were the inventors of Facebook.
17: Facebook.
18: Is there anything that you need?
19: The Zodiac Killer has come to San Francisco.
8: Another letter. School children make nice targets.
2: Zodiac. 2000'li yılların

0: en iyi polisiyelerinden biri olarak kabul edilen film, 1960'lı ve 1970'li yıllarda ABD'de seri cinayetler işleyen, Zodiac adlı bir katili yakalamaya çalışan dedektif ve gazetecileri konu alıyor. Filmde yıllara yayılan ve çıkmaza giren soruşturmanın gerçekleri abartmadan yansıtılıyor.
1: What do you mean there's no evidence? You have him seen with the ciphers, the military boot prints, the bloody knife.
2: All circumstantial.
3: Why do you need to do this?
4: Because nobody else will.
5: Dave, you made a mistake.
6: Get away from the window.
4: Paul, are you okay?
7: No.
8: Mehmet, yani şu filmlerin hepsinde 10 yıl içinde falan mı yapmış yani David Fincher'da nice yıllara. Şimdi bir de bu Cliff Booth geliyormuş galiba. Geliyor. Brad Pitt'le değil mi? Evet. Yeni filmi, onu da merakla bekliyoruz deyip teşekkür ediyorum. Güzel bir program oldu. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Sanatın izini sürüp hikayelerin peşine düşenlerin programı Hayatın İçinden de bu hafta oyuncu ve yazar İclal Aydın konuk oluyor. Ama Değil Rağmen oyunu ve yaşamına dair her şey. Mehtap Tekin'in sunduğu Hayatın İçinden. Bugün saat 15.15'te Habertürk'te.
1: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
2: Ambalaj bütünlüğü bozulmuş ürünler tüketici sağlığı açısından önemli risk taşıyor. Gıda güvenliği denetimlerinde dijital takip sistemleri ve yapay zeka tabanlı analizlerin önemi artıyor. Gıda güvenliği ve beslenme veri sistemlerinin güçlendirilmesi krizlere erken müdahale açısından kritik önem taşıyor. Uzmanlar gıda güvenliğinin artık yalnızca tarım politikası değil, aynı zamanda ekonomi, sağlık, enerji ve ulusal güvenlik meselesi haline geldiğine dikkat çekiyor.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.
3: Kurt, sincap, karaca, sert geçen bir kışı atlattılar. Sedir, çınar, çam, meşe, her biri soğuğa direndi, baharı çıkardılar. Şimdi hepsi hayata tutunmak istiyor. Ancak bir anlık dikkatsizlik onların bütün mevsimlerini ellerinden alabilir. Hayatlarına neden olabilir. Yanan sadece ağaçlar değil, o ağaçlara sığınan canlar, çocukluğumuzun geçtiği köyler, nefes aldığımız geleceğimiz, orman yangınına sebep olma. Canlılar hep yaşasın, yeşil vatan hiç yanmasın.

Siyasetin gündemindeki yeni parti CHP gerilimi. Muhalefette arınma ve ihraç tartışması. Kuris suç örgütü soruşturmasında yeni aşama. Avrupa ve ABD'de savaş riski. Faruk Aksoy soruyor. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor İpek Özkal Sayan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Necdet Saraç, gazeteciler Gökhan Taşkın, Sadi Özdemir, hukukçu avukat Ertuğrul Akar yanıtlıyor. Nedir ne değildi? Bu akşam saat 20'de Habertürk'te.

Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. 15 bülteniyle beraberiz. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde orman yangını çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle Antalya'nın Kaş ilçesine sıçradı. Seydikemer Korubükü köyü yakınlarında tarım alanında çıktı yangın ve şiddetli rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayıldı. Saklıkent Kanyonu'na yakın bir noktada devam ediyor yangın ve Antalya'nın Kaş ilçesine kadar da ulaştı. Ekipler yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan müdahale ediyor. İstanbul Zeytinburnu'nda İETT otobüsünün bahçe duvarına çarpması sonucu iki kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili bir otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Kaza cuma akşamı Zeytinburnu sahilde meydana geldi. Bakırköy istikametinde seyreden bir İETT otobüsü önüne kıran otomobile çarpmamak için manevra yapınca kontrolden çıktı ve otobüs bir sitenin bahçe duvarına çarparak durabildi. Kazada iki kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturmada şerit değiştirmek için otobüsün önüne doğru manevra yapan otomobilin sürücüsü gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan sürücü adliyeye sevk edildi. Tutuklu bulunan Mehmet Akif Ersoy'dan tahliye ve beraat vaadiyle yüksek tutarda para talep ettiği tespit edilen bir avukat, dört şüpheli gözaltına alındı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Mehmet Akif Ersoy'un şikayeti üzerine soruşturma başlattı ve tahliye ve beraat vaadiyle Ersoy'dan yüksek tutarda para istendiği iddiasıyla şüpheliler teknik takibe alındı. Savcılık koordinesinde şüphelilerle buluşma ayarlandı. Cezaevinden tahliye ettirebiliriz teklifi yapan biri avukat, dört şüpheli suçüstü gözaltına alındı. Mehmet Akif Ersoy'un suç örgütü kurma ve uyuşturucu ticareti dahil birçok suçtan 266 yıla kadar hapsi isteniyor. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, SDG'nin feshedilip Suriye ordusuna katılmasına dair ilk kez konuştu. Kararın Suriye'nin toprak bütünlüğü ve terörsüz Türkiye'nin bölgesel güvenliği bakımından önem arz ettiğini söyledi.

0: Terörsüz Türkiye sürecimizin başarısı açısından Suriye'deki gelişmeleri de uzun vadeli bölgesel güvenlik mimarisi perspektifiyle ele almakta ve Suriye'nin birlik ve bütünlüğünü de çok önemli görmekteyiz. Nitekim gelinen aşamada Suriye'de terör örgütü SDG-YPG sözde özerk yönetimiyle buna bağlı askeri ve sivil yapılarını feshettiğini ve unsurlarının Suriye ordusuna entegrasyon sürecinin tamamlandığını da açıklamıştır. Bu gelişmeyi Suriye'nin toprak bütünlüğünün, iç huzurunun ve siyasi birliğinin güçlendirilmesi, terör örgütlerinin silahlı yapılar olarak varlıklarının sona erdirilmesi ve terörsüz Türkiye hedefimizin bölgesel güvenlik boyutu açısından önemli bir aşama olarak değerlendiriyoruz.
1: Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça bölgesine hava saldırısı düzenledi. 37 kişinin hayatını kaybettiği o saldırıda çok sayıda kişi de yaralandı. Ukrayna'dan yapılan açıklamada saldırıdan etkilenen bölgeden 380'den fazla kişinin tahliye edildiği belirtildi ve saldırıda en az 50 konutunda hasar gördüğü kaydedildi. Rusya Savunma Bakanlığı ise saldırılarda Ukrayna ordusunun kullandığı lojistik merkezleri, limanlar ve mühimmat depolarını hedef alındığını duyurdu. Bakanlık Kiev'deki askeri lojistik tesislerin yanı sıra İzmail ve Nikolayev limanlarındaki yakıt ve aktarma tesislerinin de vurulduğunu bildirdi. Saldırıların yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçlarıyla düzenlendiği belirtildi. Gürcistan 9 soruşturmasında 5. dalga operasyon düzenlendi. 10 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmada Gürcistan 9 kaybolduktan sonra intihar süsü vermek için kişisel eşyasının su altına yerleştirildiğine dair yeni bulgulara ulaşıldı.
2: Kişisel eşyaları su altına sonradan yerleştirildi. İntihar süsü verilmeye çalışıldı. Gürcistan 9 soruşturmasında bu iddiaları destekleyen yeni bulgulara ulaşıldı. 10 şüpheli gözaltına alındı. Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan üniversite öğrencisi Gürcistan 9 ile ilgili soruşturma genişliyor. 9'un kaybolduğu sürece dair bazı şüpheli yeni bulgular dosyaya girdi. 5. dalga operasyon için düğmeye basıldı. 10 şüpheli gözaltına alındı. Peki Gülistan'ın ölümüyle ilgili dosyaya giren yeni bulgular ne? Soruşturma birimleri dokuya ait bazı kişisel eşyaların intihar ihtimalini destekleyen bir görüntü oluşturmak amacıyla su altına sonradan yerleştirilmiş olabileceğine dair yeni bulgulara ulaştı. Ayrıca adli makamlardan gizlendiği belirlenen dalgıç defterindeki kayıtlarla resmi arama tutanaklarının uyuşmadığı tespit edildi. Dosyada dokunun Instagram hesabına şüpheli erişimle ilgili yeni tespitler var. Operasyona dair paylaşım yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul suçları aydınlatmaya devam ediyoruz dedi. Güncel teknolojik imkanlar ve elde edilen yeni deliller ışığında kritik gelişmelere ulaştık ifadelerini kullandı. Gözaltındaki 10 şüphelinin işlemleri sürüyor.
1: Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında yeni bir gelişme var. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli aracın tutuklu Hilmi Tuna Kuriş'in yurt dışına kaçırılma girişiminde kullanıldığı belirlenmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Şahin'in ifadesine başvuracak.
2: Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli aracın tutuklu Hilmi Tuna Kuriş'in yurt dışına kaçırılma girişiminde kullanıldığı belirlenmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Şahin'in ifadesine başvuracak. Kuriş'in firari kardeşi Hilmi Tuna Kuriş yurt dışına kaçma hazırlığı yaparken Marmaris Bozburun'da yakalanmıştı. Kuriş'in kullandığı aracın eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e tahsisli araç olduğu tespit edilmişti. Adalet Bakanı Akın Gürlek de kiralama yoluyla bunu verdiğini söylüyor. Ama dosyadaki delillerle bu tutmuyor. Bu aracı sadece İstanbul'a gelince kullanıyorum diyor. Ama bu araba uzun süredir kullanılıyor. HTS ile söyledikleri tutmuyor ifadelerini kullanmıştı. Bakan Gürlek, Şahin'in aracı kiralama yoluyla verdiğini söylediğini, ancak kiralanmış bir şirket bulunmadığını, iki aracın daha Şahin tarafından örgütle irtibatlı kişiye kullanılması için verildiğini belirtmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in ifadesine başvuracak.
1: İstanbul Bakırköy'de bir güzellik merkezinde müşterilerin gizli

0: Kamerayla kayda alındı, ortaya çıktı. 3 şüpheli gözaltına alındı. Bakırköy'deki bir güzellik ve epilasyon merkezinde müşterilerin görüntülerinin gizlice çekildiği ihbarı alındı. İddiaya göre bu kayıtlar ücret karşılığında izletiliyordu. Polis o güzellik merkezine baskın yaptı ve iş yerinde gizli kamera düzeni bulunan çok sayıda cihaz tespit edildi. Çalışmada 14 bin videonun bir sosyal medya platformunda paylaşıldığı belirlendi. İş yeri sahibi ve kamera sistemini kuran iki şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi. Sağlık Bakanlığı Özel Hastaneler Yönetmeliğinde değişiklik yaptı. Kalite belgesi alan hastanelere olağan denetim muafiyeti getirildi. Platin veya altın kategorisine göre belgelendirilenler 3 yıl, gümüş kategoriye göre olanlar 2 yıl, bronz kategorisine göre belgelendirilenlerse 1 yıl boyunca olağan denetimlerden muaf tutulacak.
1: Kalite belgesi alan hastaneler için denetim süreci düzenlendi. Sağlık Bakanlığı, Özel Hastaneler Yönetmeliğinde değişiklik yaptı. Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü akreditasyon belgesi alan özel hastanelere denetim muafiyeti sağlanacak. Platin veya altın kategorisine göre belgelendirilenler 3 yıl, gümüş kategorisine göre belgelendirilenler 2 yıl, bronz kategorisine göre belgelendirilenlerse 1 yıl boyunca olağan denetimlerden muaf tutulacak. Şikayet, ihbar ve gerekli görülen diğer durumlarda olağan dışı denetimler geçerliliğini koruyacak. Özel hastanelerde bir adet seyyar röntgen cihazı bulunması zorunlu olacak. Hasta kabul ve tedavi ettiği uzmanlık dallarının gerektirdiği tıbbi biyokimya ve tıbbi mikrobiyoloji laboratuvarı bulunması zorunluluğu devam edecek. Belirli bir alanda sağlık hizmeti sunan özel hastaneler bu zorunluluğu yerinde hizmet alımı yoluyla da yerine getirebilecek. Yönetmeliğe eklenen geçici bir maddeyle 30 Ocak 2025 tarihinde önce ruhsatlandırılan özel hastanelerin yönetmelikte yer alan fiziki şartlardan muaf oldukları belirtildi. Bu muafiyet 30 Ocak 2025 tarihi itibarıyla özel hastanelerce yapılan değişiklikler ve geçiş hükümleri kapsamında yer alan özel hastaneler için uygulanmayacak.
0: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu bir hastanın ameliyatını gerçekleştirdi. O anlara dair fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. Genel cerrahi uzmanı olan Bakan Memişoğlu paylaşımına kendi yorgunluğunu bir hastanın şifa bulan nefesinde unutan, aklı ve vicdanı merhametle yoğuran bir fedakarlık destanıdır hekimlik. Yıllar geçiyor, nice ameliyatlar.

0: Hastalar hayatımızda iz bırakıyor ama bir insanın hayatına dokunmanın, onun derdine derman olabilmenin verdiği heyecan hiç değişmiyor, notunu düştü. İnternetten yapılan alışverişin payı yükselmeye devam ediyor. E-ticaretin payı toplam alışverişlerin 1/5'ine ulaştı. TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken esnafın komisyon ve hizmet bedelleri nedeniyle ay düştü. İnternetten yapılan alışverişin payı yükselmeye devam ediyor. E-ticaretin payı toplam alışverişlerin 1/5'ine ulaştı. TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken esnafın komisyon ve hizmet bedelleri nedeniyle artık rekabet edemediğini belirtti ve düzenleme çağrısı yaptı.
1: E-ticaret hacminin toplam ticaretin yaklaşık %20'sini de buluyor. Netice itibariyle bu esnaftan daha çok kazanılır hale geldi. Yani %10 ile %35 arasında komisyon alınıyor. Gelen ürünün %50'si komisyonlara gidiyor.
2: E-ticaret sektöründeki büyümeye dikkat çekti. Esnaf için yeni düzenleme çağrısında bulundu.
1: Karşısında rekabet edecek esnaf kendi müşterilerine hizmet sunarken bu fiyatların altına düşmesi de mümkün olmuyor. Bugün 4 trilyonlu geçmiş bir vaziyette de bu sistem çalışıyor. Bunlar alacaklar komisyonların tavan taban arasında makul bir seviyeye çekilmesi, hizmeti götürülüp bedel alınmasının önüne geçilmesi, dolayısıyla da böyle bir ticaretin haksız rekabetli iş olduğunu artık bir düzenlemeyle düzeltilmesi lazım.
2: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın dijital platformlara girmeden ticaret yapmasının mümkün olmadığını söyledi.
1: Bu fiyat aralıklarındaki alışverişlerde esnafın mağduriyetinin önlenmesi, e-ticaret sitesine girmese zaten bu ticareti yapma olanakları da yok. Eğer o sitelerden ürünlerini pazarlamasalar bu imkanları sağlayacak o güce sahip değiller. Mecburen ürünü satabilmek için bu yolu deniyorlar.
0: Nepal'de Çin sınırında meydana gelen sel felaketinin ardından hayatını kaybedenlerin sayısı 626'ya yükseldi. 2426 kişi ise hala kayıp. Afetin ardından arama kurtarma çalışmaları 4. gününde de sürerken can kayıplarının artmasından endişe ediliyor. Sele kapılanların Nepal'in güneyindeki Hindistan'a kadar sürüklenmiş olabileceği değerlendiriliyor ve yeni sel tehlikesi nedeniyle arama kurtarma çalışmalarına geçici olarak bazı bölgelerde ara verilirken yine hava koşullarının düzelmesiyle de bazı bölgelerde uçuşlar yeniden başladı. Nepal ordusu bir tünelde mahsur kalanların yerini tespit etti ve bölgeden yaklaşık 350 kişi kurtarıldı. Mahsur kalan 100'den fazla kişiye ise hala ulaşmaya çalışıyorlar ve bölgeye 2 helikopter gönderildi. Ancak tabii tünel girişlerine ulaşmak çok zor. Afet bölgesine gıda, giysi ve diğer yardım malzemeleri de ulaştırılıyor. Ekipler çamur altında kalan bölgelerde kayıplara bir şekilde ulaşmaya çalışıyor ve yakınlarından haber bekleyen, haber alamayan ailelerse yardım merkezlerinde bekleyişini sürdürüyor. Amerika Birleşik Devletleri uzay yarışında yeni bir adım attı. Başkan Trump, NASA'nın Houston'daki merkezinde ABD Uzay Akademisi'nin kurulacağını açıkladı. Akademi, NASA'dan uzay kuvvetlerine kadar Amerika'nın uzay programları için yeni insan kaynağı yetiştirecek.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nde Uzay Akademisi kurulacak. Duyuruyu ABD Başkanı Donald Trump, NASA'nın Houston'daki merkezinden yaptığı, ardından başkanlık emrini imzaladı. Trump, 2019'da kurulmasına öncülük ettiği ABD Uzay Kuvvetleri'ni hatırlattı. Akademinin, ABD'nin ay ve ötesindeki hedefleri için askeri personel, mühendis ve sivil uzay çalışanları yetiştireceğini belirtti.
3: Bir akademi kuracağız buradaki insanların en çok sevdiği şey için. Bu heyecan verici.
4: Bu hem Amerika Birleşik Devletleri Uzay Kuvvetleri'ne hem de NASA'ya ve sivil uzay uçuşu endüstrisine hizmet edecek. Ve ulusumuzun gerçekten sunabileceği en iyilerini çekecek, eğitecek ve mezun edecek.
2: Trump,

0: Törende Artemis 2 ay görevine katılan 4 astronota da Kongre Onur Madalyası taktı. Ekip yaklaşık 50 yıl sonra gerçekleştirilen ilk insanlı ay görevinde Dünya ve Ay çevresinde 10 gün geçirmişti. Yaklaşık 1 milyon 118 bin kilometre yol kat eden astronotlar uzay aracının sistemlerini test etmiş, ayın daha önce görülmeyen bölgelerini görüntülemişti. ABD'nin bir sonraki hedefi ise astronotları yeniden ay yüzeyine indirmek.
1: We'll see you in the Oval Office, okay?
2: Türkiye'nin önemli mısır üretim merkezlerinden biri Adana ve hala mısır hasadı devam ediyor. Yağışların vurduğu Mısır'da ancak rekorti bu sene düştü.
0: Hasat başladı, rekolte geçen seneyi arattı. Üretici gözü alım fiyatına çevirdi.
3: Bu yıl yağışlardan dolayı bazı bölgelerde verim iyi, bazı bölgelerde verim düşük. Ve rekolte bu yıl geçen seneye göre biraz düşük.
0: Türkiye'nin önemli mısır üretim merkezlerinden Adana'da ilkbahar aylarında etkili olan yağışlar nedeniyle ekimler kademeli yapılmıştı. Hal böyle olunca hasat gecikti. Üstelik tarladaki üründe de rutubet bitmedi.
3: Şu anda çiftçimiz hasat yapacak, rutubet düşmediği için tam yapamıyor. Ve rutubet lisans depolar tarafından 15-15,5'a düştüğünde ancak alınabiliyor.
0: Rekolte geçen seneyi aratınca fiyatlar da aratacak.
3: Bu yıl mısır fiyatları çok yüksek olacak. Şu an serbest piyasada 14 lira ve 14 liranın üzerinde mısır satılmakta. Ülkemizde bu yıl 8,5 milyon ton mısır hasatı bekliyoruz ve bu mısır ülkemize yetmiyor ve bizim 5 milyon ton açığımız var.
2: Kayseri'de bir evden tam 5 kamyon çöp çıkarıldı. Apartman sakinleri evde yaşayan kişiden şikayetçi oldu.
0: Kötü koku apartmanı sardı. Ekipler adrese gittiğinde gözlerine inanamadı. Kayseri'nin Talas ilçesinde bir binada kötü koku hiç eksik olmuyordu. Bina sakinleri en sonunda dayanamadı. Kokuların giderek arttığı eve belediye ekipleri geldi.
4: İçeride de ciddi bir sinek zaten küf. Rutubet ne diyor? Böcek var mı? Evet, evlerde sinek ve böcek.
0: Ekipler eve girdiğinde çöp dağlarıyla karşılaştı. O evden 5 kamyon çöp çıkarıldı. Dairede iki çocuğuyla birlikte yaşayan yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı. Evde de ilaçlama yapıldı.
2: 18 yıldır faili belirlenemeyen Dede Baltacı cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, cinayetin failleri olduğu belirlenen 5 şüphelinin tespit edildiğini paylaştı. Bakan Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayı 2008 yılında Şerefli Koçhisar'da ölü bulunan Baltacı'nın dosyasının faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı koordinasyonunda yeniden incelendiğini belirtti. Daraltılmış bas çalışması, HTS kayıtları, adli tıp raporu ve bu verilerle uyumlu tanık beyanı sonucunda cinayetin failleri olduğu değerlendirilen 5 şüpheli tespit edildi. Yapılan operasyonun ardından FK, RK, AÖ ve FE tutuklandı. Cezaevinde bulunan MK hakkında ise adli kontrol kararı verildi.
5: Yat diyorum, yat.
2: Elazığ'da düzenlenen bir festivalde LED ekran şiddetli rüzgarın etkisiyle devrildi. 5 kişinin yaralandığı olay cep telefonu kamerasına bakın nasıl yansıdı. Olay Keban ilçesinde düzenlenen bir festivalde meydana geldi. Vatandaşlar festivalin yapıldığı okulun bahçesine girdiği sırada işte böyle sahnenin yanına kurulan LED ekran şiddetli rüzgarın etkisiyle devrildi. Ekranın altında kalanları kurtarmak için görevliler ve oradakiler, vatandaşlar seferber oldu. 5 kişi yaralandı. Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. İzlanda'da Avrupa Birliği ile üyelik müzakerelerine yeniden başlanıp başlanmaması için halk sandık başında referandumdan evet çıkması İzlanda'nın doğrudan Avrupa Birliği'ne katılması anlamına gelmiyor. Sadece 2013'te askıya alınan üyelik müzakerelerinin yeniden başlamasının önünü açacak. Olası bir

Birlik anlaşması ise yeniden halk oyuna sunulacak. İzlanda 2009'daki mali krizin ardından Avrupa Birliği'ne üyelik başvurusu yapmış, 2015'te ise adaylığını geri çekmişti. Son anketler evet ve hayır cephelerinin başa baş olduğunu gösteriyor. Bağlayıcı olmayan bu referandumun ilk sonuçlarının pazar sabahı açıklanması bekleniyor. Ve bültenimizin sonuna geldik. Saat başında yeniden burada olacağız. Konuklarımız da olacak. Bekliyoruz.

0: Efendim şimdi kimisini anlattığı hikayelerle, kimini de yazdıklarıyla tanıyoruz aslında. İcrel Aydın bunların hepsini aynı hikayede buluşturan isimlerden biri. Bugün burada amfiteyatroda biliyorsunuz birkaç seferdir buradayız. Artık bizim stüdyomuz gibi oldu burası. Sanatçıları ağırlıyoruz burada. İcrel Aydın bugün hayatın içinden de bizlerin konuğu. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Özlemişiz sizi aslında. Öyle söyleyebiliriz. Bir süredir daha sık görmeye başladık sizi. İzmir'desiniz değil mi İcrel Hanım?
1: İzmir'deyim. Evet, evet İzmir'deyim. Biraz gözlerden uzak. Evet. Sadece işler söz konusu olduğunda bir geliyorum İstanbul'a. Hızla geri dönüyorum.
0: Ama çok yaramış sanırım. Yani
1: teşekkür ederim.
0: Yıllar geçiyor ama...
1: Teşekkür ederim.
0: Değişiklik yok.
1: Siz bana sorun. Teşekkür ederim.
0: İçeriden olabiliyor belki değil
1: çok
0: mi?
1: Çok teşekkür ederim.
0: Şimdi çok tanınmanın tuhaf bir yanı var İcrel Hanım. İnsanlar sizinle ilgili bazı konularda emin olabiliyor.
1: Evet.
0: Siz mesela dışarıdan baktığınızda kendinizle ilgili böyle o emin oldukları taraflarla ilgili ya şurada da aslında böyle değilim dediğiniz bir tarafınız, bir yanınız var mı?
1: Mesleğimin ilk yıllarında aslında sürekli bir kendimi anlatma telaşı içindeydim. Hayat Güzeldir diye bir program yapıyordum. Dolayısıyla tabii gençliğin getirdiği bir savunma ve hep kendini anlatma her yerde. Ben aslında o sizin düşündüğünüz ön yargıyla baktığınız kişi değilim deme telaşı içinde oluyor insan. Aslında o programı yapış amacımız da içeriği de 99 depreminden sonra oluşmuş. Hmm. Ve bütün zorluklara rağmen hayata güzel diyebilme çabasıydı. Ama işte biliyorsunuz medyanın, toplumun, popüler kültürün genel geçer böyle şeyleri olur. Gelir, genele hakim olur, sonra geçer gider anlamında söylüyorum bunu. Düşünceleri olur. O dönemde de sanıyorum böyle bir işte hayat sana güzel falan dendiğinde bir savunum vardı. Şimdilerde çok öyle hissetmiyorum aslında. Yani birileri mutlaka bir şey düşünüyordur da.
0: Ya da belki de umrunuzda değil.
1: Yani öncelikli olmuyor diyeyim. Tabii ki umursarım. Tabii ki yanlış anlaşılmak istemem. Tabii ki derdimin bir başkasında yanlış bir karşılık bulmasını istemem. Ama hani o kendimi anlatma telaşım eskisi gibi değil.
0: Değil, evet. Şimdi Ramen'e gelelim. Ben sizin bu gösteride anlattığınız hikayede en çok bu Ramen meselesini merak ettim.
1: Evet, evet.
0: Biraz onu sorgulamak da istiyorum aslında.
1: Şöyle söyleyeyim, bir insanın sürekli aynı şeyi söylemesiyle bir cümlenin, bir düşüncenin, bir duygunun temsilcisi olması arasında çok ince bir çizgi var. Genellikle ülkemizin çok zor dönemlerinde yaptığım işler, televizyon programları, içeriği kendi ihtiyacım doğrultusunda da böyle gittiği için daha böyle bir umut, dayanışma, birlikte olma, iyi insan olma çabası üzerinde gelişmiş. Biz bir ramen ülkesiyiz diyorum ben her zaman. Bizim ülkemizde ne siyasi kriz biter ne ekonomik kriz biter. Her kuşağın kendi altın devri vardır. Her kuşağın vay be biz zamanlar neydik dediği, geçmişe özlem duyduğu bir an, bir yer vardır. Ama bütün bunlarda sanatın, tiyatronun, kitapların, şarkıların, şarkı sözlerin, şiirlerin birleştirici olduğunu düşünüyorum ben. Tarihle bugünü, insanı insanla, başka kültürü başka bir kültürle, başka bir ırkı bir diğeriyle birleştiren şeyler olduğunu düşünüyorum. Ramen de böyle bir kelime, birleştirici bir kelime.
0: Ama evet birleştirici bir kelime, bir yandan da bir olumsuz da bir yanı var aslında. Mesela size sormak istiyorum bir yazar olarak. Her şeye rağmen her zaman devam etme fikri olmalı mı? Yani bu her zaman bir erdem mi İcrel Hanım?
1: Şöyle söyleyeyim.

0: Oyunun adı ama değil rağmen.
1: Evet. Evet.
0: Dolayısıyla bir cümleyi ama ile bitirirseniz olumsuz bir sonla bitebilir. Seni çok seviyorum ama burada olmaktan çok mutluyum ama bakın sonrası şey geliyor.
1: Anlamını yitiriyor.
0: Başka bir şeye dönüşüyor. Olumsuz bir şeye dönüşebilir. Olumsuz bir sona varabilir. Ama rağmen çok yorgunum. Buna rağmen buradayım.
1: Buradayım. Çok yaralandım ama
0: Ama buna
1: devam
0: rağmen
1: ediyorum.
0: devam ediyorum. Çok umutsuzum ama buna rağmen yeni bir güne başlamak gerektiğine inanıyorum gibi. O yüzden oyunun adı ama değil. Rağmen.
1: Rağmen. Evet, aslında hepimizin hayatında var gerçekten. Doğru söylüyorsunuz. Peki ama şimdi rağmen diyoruz da böyle bir melankolik bir şey hava seziliyor. Fakat öyle de değil, değil mi?
0: Yok
1: Yani
0: yok hayır
1: gösterinin
0: hayır
1: tamamı
0: değil. Yok
1: öyle
0: yo,
1: değil.
0: hayır çok çok da eğlenceli
1: Az
0: çok
1: önce
0: da.
1: provalarda vardı bu arada. Müzikler de var
0: Evet.
1: galiba. Evet.
0: Aslında şöyle, Türkiye'nin en eski arkadaş gruplarından birisi ben de. Yaklaşık 30 küsür yıldır televizyon izleyicisiyle kopmayan, yıl
1: Evet.
0: yıl uzayan,
1: Evet.
0: bugüne gelen bir arkadaşlığımız var. Dolayısıyla bu gösteri aslında üniversiteden ya da mahalleden arkadaşların bir araya geldiği bir akşam gibi. Benim çalışma odama konuk oluyorlar ve bütün o yılları beraber hatırlıyoruz. Aslında hatırladığımız şey ya biz neler atlattık, neler oldu bitti, bugüne geldik çok şükür. Birazcık daha devam ederiz akşamı.
1: Biraz böyle bir
0: Onun için
1: buluşma gibi
0: neşesi var,
1: yani.
0: evet, neşesi var, sevinci var, ağlaması var. Hayatta böyle değil mi zaten yani? Biraz melankoli, hemen arkasından bir kahkaha. Aa yeter çok fazla üzemem. Ben çünkü çok üzülürüm, çok güzel üzülürüm. Üzüntümü eskitirim. Sonra derim ki ya tamam. Artık devam
1: Onu
0: edebilirim.
1: bırakıyorum.
0: Evet.
1: Bir de siz iyi bir gözlemcisiniz. Sanırım oradan bakıldığında kendi hikayenize de belki normal insanların baktığından daha farklı bakabiliyorsunuz kendi hikayenize
0: Ha.
1: de.
0: Evet. Bu tabii bir yapısal alışkanlık, kültürel alışkanlık, aileden gelen bir alışkanlık. Ama şöyle bir durum da var. Kendinden bahsederek kalabalıkla buluşabilmek bir iletişim yolu aslında. Benzerliğimiz üzerinden, bizi birleştiren duygular üzerinden yol alıyorum. Hep de böyle oldu. Çünkü televizyon programı yapmaya başladığımda, radyo programı yaptığımda da benim gibi birileri vardır inancıyla yola çıkmıştım. Nedir o benim gibi birileri? O müzik tarzı, hayata o bakış açısını taşıyan, o filmi önemseyen, o yazarın sözünü dinleyen, işte birbirimize benzeyenler. Gördüm ki biz aslında çok kalabalık bir topluluğuz, çok kalabalık bir arkadaş grubuyuz. Anlattığım kendi hikayem gibi görünse de ben
1: Aslında
0: aslında
1: tabii.
0: hep bizim hikayemizi anlattım. Yoksa benim gerçekten kendi özel hayatım hiç kimseye anlatmadığım çok özel, çok saklı, çok bambaşka bir şeydir.
1: Anlatamadığınız şeyler var mı hala?
0: Anlatmak istemediklerim diyeyim. Kendime sakladıklarım, saklamam gerektiğini düşündüğüm. Yani mesela bundan 25-30 yıl önce benim kullanmış olduğum iletişim dili televizyon için yenice bir şeydi. Yani bugün hava çok soğuk ve bizde televizyon kanalında kaloriferler yanmıyor deyip paltoyla televizyon programı sunduğumda ne diyor diyorlardı. O zaman bir ulusal kanal sunum biçimi vardı. Böyle bir alışkanlık vardı.
1: Evet.
0: O bireyselliğe rağmen bugün sosyal medya üzerinden herkesin her şeyini paylaşıyor olması bana mesela çok çok çok geliyor.
1: Fazla
0: Çok
1: geliyor.
0: geliyor.
1: Evet.
0: İşte o zaman kullandığım şey dediğim gibi bize giden yoldu. Ama şimdi her anımı her şekilde paylaşmak istemem galiba. İstemiyorum ve paylaşamıyorum da.
1: Evet.
0: Benim kızım 2002 doğumlu. Onun Instagram hesabında 4 tane fotoğraf yoktur.
1: Evet, bence gençlerin o anlamdaki şeyi, fikri, bakış açısı daha farklı bu arada. Yani bana kalırsa öyle. Yavaş yavaş o değişiyor. Dediğiniz gibi gizemi azalttı. Bence ilişkilerdeki o merakı, o gizemi de azalttı.
0: Kesinlikle
1: Yani her
0: merak
1: şey o kadar
0: ettiğinize, ilgi
1: fazla ki.
0: duyduğunuza hayranlık duyarsınız. O iletişiminizi onunla kurarsınız. Yöneliminiz ona doğru olur. Her şeyi bildiğinizde, doyduğunuzda, merak bittiğinde sonra işte daha yüzeysel, daha kolay harcanabilir, daha çabuk vazgeçilebilir bir noktaya geliyor. Herkes ve her şey.
1: Peki, şimdi hemen yanınızda bir heykel görüyorum, İclal Hanım. Böyle biraz bana şey, bir köklerle ilgili evet. bir şey ifade ediyor gibi geldi ama... Evet.

0: Hani yaralı bir insan var bir yandan ama güçlü ve ayakta duruyoruz. Lütfen bize biraz anlatabilir misiniz?
1: Bu Heykeltıraş Ozan Ünal'ın bir eseri, Ölmez Ağacı, bu heykelin
0: Çok
1: adı.
0: güzel.
1: Ölmez Ağacı benim için umudu hiç eskimeyen ramen ülkesi kadınlarıdır aslında. Yani içinde bulunmuş olduğumuz sosyal yapı, toplum, ekonomik durumlar, koşullar umudumuzu kırabilir, moralimizi bozabilir, vazgeçme noktasına getirebilir bizi, usandırabilir, bezdirebilir, yaşama yeni bir güne başlamaya dair ufacık bir heves kalmayabilir insanın içinde. Lakin heves ve umut denilen şey bir zeytin ağacı gibi ne kadar kesseniz de bir şekilde bir yerden bir filiz verir. Bir yerden çıkar, 1.000 yıl yaşar, 2.000 yıl yaşar, 3.000 yıl yaşar. Onun için bu gösterimin zaten bel kemiği,
0: Evet.
1: omurgası 18 çocuk doğurmuş babaannemin hayatta kalan 9 çocuğunu da okutması ve 64 yaşında okuma yazma öğrenmesiyle ilgili diyeyim. Onun için benim ölmez ağacım, hayranlık duyduğum kadınlarım hem genetik olarak hem toplumsal hafıza ile bana güzel şeyleri bırakmış kadınlar.
0: Siz hep aileyi ama anlatıyorsunuz.
1: Evet.
0: Aile sizin için çok önemli. Bütün hikayelerinizde bunu görüyorum ben. Neden öyle ve
1: Herkes
0: aileye
1: nereden
0: bakış
1: yaralıysa
0: açınız
1: orayı anlatırmış belki de.
0: hep
1: Belki de öyle.
0: severken mi öyle o? Yani aile insanı ya da işte bizleri severken mi yoksa eksik bıraktıklarıyla mı bir şeyler bırakıyor daha çok sizce İcda Hanım?
1: Yani öyle çok bir bilir kişi gibi de konuşmak istemem ama herkes kendi hikayesinin profesyonelidir ya kendi hayatının. Dolayısıyla ben iyi bir dinleyiciyimdir. Ve dinlerken de bütün duygumla sizin hikayenizin içine girip böyle hissettiklerinizi hissedebilirim. Eskiden karşımda birisi böyle hani uçuk çıkarmış mesela bakarım. Hemen 2 saate kalmaz bende de çıkardı falan. Hani böyle bir şey çok çok empatik.
0: Enerjiyi çekiyorsunuz o zaman.
1: Bu kadarı da iyi bir şey değil
0: Değil,
1: aslında. Yani
0: evet.
1: insanın biraz kendini koruyabilmesi de lazım. Az önce de dediğim gibi yani kendi ailemden ziyade bir parçası olduğum bütün ailelerin meselesini dert edindim belki de. Kalemim hep ona gitti. Hikayem hep küçük hayatlara gitti. İlgim hep öyle küçük evlerin içindeki insanların hayatlarına oldu. İnsanla neye ilgi duyarsa onu anlatıyor
0: Onu
1: zaten biz.
0: anlatıyor değil mi?
1: Evet.
0: Evet. Peki şimdi az önce dediniz ya ben iyi bir dinleyiciyim. Bence siz iyi de bir hikaye anlatıcısısınız. Bu da çok önemli
1: Teşekkür
0: bir
1: ederim.
0: şey. Peki şimdi mesela arkadaşlık ilişkilerinizde nasıl bir şey oluşuyor? Yani mesela hep böyle dert dinleyen ya da işte beni dinle işte şöyle olacak
1: Ha
0: falan
1: ha.
0: diyen kişi siz misiniz?
1: Yok yok hiç değilimdir. Yani karşımdaki insanın ihtiyacını önceliklerim. Arkadaşlıklarımda da, ailemde de. Yani anlamaya çalışıyorum. Şu anda ihtiyacı sadece anlatmak olabilir. Yani ve genellikle insanlar sadece anlatmak için anlatırlar. Yani kafalarındaki fikri onaylatmak ya da derdini sırtında onun belini büken, o yolda yürürken belini büken yükü neyse onu arkadaşıyla, ailesiyle, sevdiğiyle paylaşarak azaltmak ister. Uzun yol ancak böyle
0: Değil
1: yürünebilir bu
0: mi?
1: hayat yolu.
0: Evet.
1: Hayat da eliyor. Yani herkesin farklı seçimleri oluyor, tercihleri oluyor. Bambaşka dünyanın başka yerlerine dağılmışız, çoluk çocuğa karışmışız. Sistemsiz arkadaşlıklarım devam eder. Ben sistemsiz bir insanım. Beni bir yıl aramayın. Bir yıl sonra ne haber canım diyeyim. Ben kaldığınız yerden devam edebilen arkadaşım. Sistem
0: Küsmüyorsunuz mu?
1: yok. Böyle küçük alınganlıklarım vardır. Küsmek demeyeyim. Yani dert ederim. Yani bir arkadaşımın beni önemsemediğini hissettiğimde bir hemen kırılırım. Öyle bir çocuksu tarafım vardır. Ama böyle büyük şeylerle hani öyle sistem üzerinde yürümez bende ilişkiler. Oo, siz de neredesiniz? Böyle imalı laflar falan. Ay hiç
0: Hiç
1: tahammülüm yok.
0: tahammülüm yok. Ama
1: Hiç yok.
0: sizin gibi böyle dinlemeyi bilen arkadaş bulmak da çok zor. İnsanlar genelde çok yüzeysel bakıyor birçok şeye.
1: Yok
0: İlişkilerim de
1: eski
0: öyle.
1: arkadaşlarımla ilişkilerim hep öyle ama

0: Nereden baksanız şu anki arkadaşlarımın hepsi en az 20-30 yıllık arkadaşlarım. Birbirimizin değişimine dinleyerek yol yer vermişiz ve kucaklamışız. Ya başladığımız yerde değiliz tabii ki.
1: Hoşgörüyle.
0: Tabii bazen şaşırıyorsunuz, kavga da ediyorsunuz. Aile olmak gibi
1: Doğru,
0: arkadaşlık
1: evet.
0: tartışıyorsunuz. Her zaman aynı fikirde olmuyorsunuz. Ama bir süre sonra yani şu anda artık 50 küsur yaşın getirdiği bir şeyle aman canım bu da böyle oluversin diyor insan. Rahmetli
1: Harikasınız.
0: Figen Batur söylemişti bana bunu. Yeri cennet olsun. İcilacım demişti. Ben 38 yaşına girmiştim. O da 52 yaşına mı girmişti o zaman? Hatırlamıyorum. Ben 30'larımda. 50 o kadar güzel ki demişti.
1: Öyle mi
0: Dert
1: peki?
0: etmeyeceksin. Evet öyle.
1: Öyle mi?
0: Evet. Dert etmeyeceksin. Ne kendini, ne cildini, ne hayatı, ne başkasını, ne söyleneni, ne yapılmayanı.
1: Bir özgürlük hali
0: Başka bir
1: aslında.
0: özgürlük. Çok doğru söylemiş. Yeri
1: Peki aşka
0: cennet
1: bakış
0: olsun.
1: açınız nasıl şu anda? Ben merak ettim şimdi. İcdel Aydın, geçmişte yaşadığınız şeylere nasıl bakıyorsunuz mesela? Kendinize mi şaşırıyorsunuz yoksa yaptığınız seçimlere mi? Hani insan öyle olur ya.
0: Hepimiz şaşırırız.
1: Değil mi?
0: Yani çünkü hepimizin geçmişe baktığı yer her yıl değişir.
1: Evet.
0: Yani her yıl o mesafe uzar çünkü. Siz de değişirsiniz, baktığınız yer de değişir. Dolayısıyla ay keşke o kararı vermeseydim dediğim pek çok şey var. Pişman olduğum ne kadar çok şey var size anlatamam. Yani ben hiçbir şeyden pişmanlık duymuyorum diyenler var mesela.
1: Evet var. Ben de şaşırıyorum buna.
0: Diyorum abi yani çok güçlüler ya da bir savunma biçimi bilmiyorum.
1: Bir şey öğrenmemek gibi sanki o pişman olmama hali. Çünkü her pişmanlıkta insan aslında biraz daha bir şey öğreniyor, bir şey daha katıyor ya kendine.
0: Belki de onlar bunu bu şekilde ifade ediyor olabilir. Yani ben bunu aldım, o yüzden de pişman değilim. Belki düşünce bu olabilir. Yani mutlaka bir şey öğreniyorlardır ama ben de pişmanlık çok var. Yapmasaydım yanlış karar alamamışım dediğim çok
1: En büyük
0: şey var.
1: pişmanlığınız ne mesela İjder Hanım?
0: Birkaç mesleki kararım var. Yanlış seçimler yaptığımı gördüm
1: Mesela bir rolü
0: sonrasında.
1: kaptırdınız mı? Öyle bir
0: Yani bu tutacak dedim, öyle oldu.
1: Çok mu düşünürsünüz acaba bir karar vermeden önce? Sanki öyle bir enerji alıyorum sizden. Hani böyle bir bekleyeyim, dur bakayım, bir düşüneyim falan. Onu düşünürken de hop kaçıyor mu yani?
0: Yok, hayır. Kolay karar veririm. Verdikten sonra düşünürüm. Ah, doğru mu karar verdim? Kolay alışveriş yaparım. Kolay karar veririm. Ama değişken bir şeyim vardır. Ne denir? Kolay adapte olabilirim. Pratik anlara hemen uyum sağlayabilirim. Bu arkadaşlarım da çoğu yani daha sağ beyin derler ya ben öyleyim. Aa, daha uçucu daha böyle şey bütün yakın arkadaşlarım sol beyindir hepsi de yani böyle zıtlar. Ama işte senelerdir devam ediyor.
1: Devam ediyor. Peki şimdi bu oyun ne kadar? Bu gösteri diyelim daha doğrusu. Bu aslında bir oyun değil, değil mi? Gösteri yani.
0: Bu
1: Öyle
0: bir gösteri.
1: söyleyebiliriz.
0: Yani içinde tabii
1: Kendi hikayelerinizi
0: tiyatral
1: anlatıyorsunuz.
0: ögeler olan bir gösteri ama tabii ki yaptığım tüm işler gibi bir derdi olan bir gösteri. Güldüğümüz, eğlendiğimiz bir arkadaş buluşması. Birinci yılını Kasım'da dolduracak.
1: Evet.
0: Sanıyorum birkaç yıl devam
1: Devam
0: edeceğiz.
1: edeceksiniz. Peki yine böyle bir turne halinde mi devam edecek İcra Hanım?
0: Galiba, değil mi? Şimdi bu bakarım menajerlerime. Evet.
1: Bu sizi strese sokuyor mu?
0: Yo, hiç sokmuyor.
1: Aa.
0: Çünkü zaten ben İzmir'de olduğum için her durumda yani İstanbul'da sabit sahne olması da benim için turne. Oyun İzmir'de değilse benim için turne. Onun için hayır hiç öyle bir şey yok. Gidip işimi yapıp gelmek. Evden ben pek çıkmam. 10 gün çıkmasam hiç aramam. Çok şehir insanı değilim.
1: Yüzden mi gittiniz İcra Hanım?
0: Evet. Evet. Yani çok yoruyordu artık beni. Bir yerden bir yere gitmek çok yorucu. İnsan trafiği çok yorucu. Çok çalıştım. Ben hiç yaz tatili yapmadım. Herkes tatil yaparken ben televizyonda derdim ki starlar tatile gitti. Kendimizi göstermek için en güzel
1: Tam
0: zaman
1: sırası.
0: budur. Ve ben o kadar çok çalıştım ki çok yorulmuşum. Aktardığım kadar kendimi dolduramadığım yıllar geçti. Şimdi yeniden üniversiteye gider gibiyim. Çok disiplinli okumalar yaptım. çok disiplinli.

0: disiplinli yazı çalışması yaptım, izleme çalışması yaptım, gezdiğim ve dinlendiğim yaşımın böyle bir
1: Kendinize
0: dönemindeyim.
1: döndüğünüz bir dönem aslında. Çok büyük bir şans bu.
0: Evet, kesinlikle öyle,
1: Yani bunu
0: haklısınız.
1: yapabiliyor olmak büyük de bir şans aslında bir yandan.
0: Bir taraftan öyle ama şans da şöyle. Bunun karşılığında bir sürü şeyden de vazgeçiyorsunuz.
1: Mesela
0: Şöyle söyleyeyim, İstanbul'da olduğum dönem içindeki yaşam biçimim ve standardım, yaşam standardım hep çok çalışmayı, çok koşturmayı,
1: tabii.
0: göz önünde olmayı, çok bakımlı olmayı gerektiren, işte sürekli bir ister istemez bir sosyal zırhla dolaşmamı gerektiren bir hayattı. Bir para kazanıyordum, iyi bir
1: Evet.
0: para kazanıyordum ama kazandığım o paranın, tanınırlığın işte vesaire neyse bedeli de o ölçüde bir
1: Hayat.
0: standarttı. Şimdi onu çektiğinizde, bunu da çektiğinizde, yani ben daha az göz önünde olacağım, daha az para kazanmayı göze alıyorum. Ben sadece teliflerimle yaşayacağım, sadece bununla yaşayacağım dediğinizde, samimiyseniz yıllar sürüyor, değilseniz çoğu geri dönüyor. Yani
1: Peki
0: umarım izah edebildim.
1: oyunculuğu özlüyor musunuz İclal Hanım? Bu çünkü özenilebilecek bir şey.
0: Bazen yani ben kendimi ifade etmede özgürdüm. Çünkü kitap yazdım, köşe yazdım, dergi yayın yönetmenliği yaptım, köşe yazdım. Hani yıllarca düşüncelerimi ifade edip bununla bağ kurabilme şansım vardı. Bu çok, bakın asıl şans buydu. Bu çok büyük bir lükstü. O yüzden oyunculuk bir başkasının hikayesini yansılamaktır ya. Onu çok özlemem diye düşünüyordum. Özlediğim ne oluyor? Bazı setleri özlüyorum. Arkadaşlarımı özlüyorum. Sette olmayı özlüyorum. Üç Kız Kardeş setini çok özledim
1: Evet,
0: mesela.
1: ne
0: Yani
1: güzeldi
0: ay, o
1: ya.
0: kadar da mutlu bir ekiptik
1: Harikaydı.
0: ki size anlatamam. Yani böyle şahane bir ekiptik.
1: Ama şimdi öyle setler bulmak da çok zor. Yani samimiyet
0: Tahmin
1: yok,
0: ediyorum.
1: bir aradalık yok. Şimdi herkes ayrı karavanlarda falan. Yani çok bence siz daha iyi
0: Ya her
1: bilirsiniz
0: zaman
1: ama
0: şunu
1: değişmiş
0: söylüyorum.
1: yani
0: İyi
1: birçok
0: bir
1: şey.
0: başrol. Ben mesleğimi ülkemin en büyük yıldızlarıyla yaparak başladım. Yani ustalarım benim
1: Evet.
0: çok değerli isimlerdi. Zeki Alasya, Metin
1: Dedem
0: Akpınar,
1: Gofret
0: evet,
1: ve ben.
0: Selma
1: Ne
0: Güneri, Sevda
1: güzeldi.
0: Ferda, Halit Akçatepe, Ayşen Guruda, Tekin Akmansoy. Hani çok ciddi ustaların yanında büyüdüm diyebilirim. Onlarla beraber yol aldım. Ve çok saygıyla, çok onlara kulak vererek geçti yıllar. Her zaman şunu söylüyorum genç arkadaşlarıma. İyi bir başrol oyuncusu koluna bandı takan milli takım kaptanı gibidir. Başrol oyuncusu kendisiyle ilgili meselelerle değil, setin tamamıyla ilgili
1: Değil mi?
0: sorumludur. Arkadaşlarının oyunundan, ruh halinden, yönetmeninden, görüntü yönetmeninden, set arkasından. Yani siz orada o yıldızlığı hak etmelisiniz. Aldığınız paraya, kamera arkasındaki arkadaşlarınız, jenerikteki adınıza helallik vermeli.
1: Değil mi?
0: Bunu da ancak gerçek bir takım kaptanı olursanız sağlayabilirsiniz. Ben bunu ustalarımdan öğrendim.
1: Taşımak gerekiyor
0: Evet.
1: bunu işte.
0: İnşallah da taşıyabilmişimdir bugüne kadar arkadaşlarıma, genç arkadaşlarıma emaneti verebilmişimdir inşallah.
1: Belki yeniden bir şey olur ya. Belli
0: Aa, olabilir
1: olmaz.
0: tabii,
1: Evet.
0: tabii. Yani hiçbir zaman öyle bir daha asla yapmam diye bir şeyim olmadı. Benim için içinde olmaktan mutlu olduğum, bana bir çocuk sevinci verecek her projede olmaktan mutluluk duyarım. Hepsinden, her zaman.
1: Şimdi siz yıllarca hep anlattınız, yazdınız, hikayeler aktardınız bizlere. Şimdi ben hikayeyi değil de anlatanı merak ediyorum aslında son bölüme gelirken. Siz şu anda hangi hikayeyi yaşıyorsunuz? Hayatınızdaki hangi dönemi yaşıyorsunuz şu anda?
0: Evet. Kızım
1: Yani
0: üniversite.
1: nasılsınız demenin bir...
0: İyiyim, çok iyiyim. Yeni romanıma başladım.
1: Aa, ne güzel.
0: Dolayısıyla bu yıl sonuna kadar onu bitirme hedefindeyim. Sakin ve mutluyum. İzmir'de yaşamayı seviyorum. İstanbul'u özleyerek gelip 24 saat geçirip hemen
1: Hemen geri dönüş.
0: kedime, evime, sevdiklerime, yuvama gitmeyi seviyorum.

0: şükür. Bu arada çok güzel bir kızınız var.
1: Ay teşekkür
0: Evet,
1: ederim.
0: o da
1: Bahtları güzel olsun. Bahtları Allah karşılarına iyi
0: amin.
1: insanlar çıkarsın.
0: İnşallah.
1: Gerçekten bütün eski duaların bir
0: Evet.
1: haklılığı varmış.
0: Değil mi? O büyüklerimize
1: Ya,
0: derdi şimdi daha.
1: ya, ya.
0: O da artık kocaman bir
1: Evet,
0: hanımefendi
1: 23
0: oldu.
1: yaşında yüksek lisansa başladı. Bir taraftan çalışmaya da
0: Destek
1: başladı.
0: oluyor mu size?
1: Varlığı bana çok büyük bir destek. Yurt dışında bir hayat sürdürüyor. Çok saygı duyduğum bir yaklaşımı var. Hiçbir
0: Ne
1: zaman ben
0: güzel, ne
1: tanınmış
0: büyük bir
1: bir
0: şans.
1: annenin kızıyım demedi. Kendi hayatını kurmak, kendi ayaklarının üstünde durmak, kendi yolunu kendisi çizmek konusunda hem çok iyi bir evlat oldu, çok şükür.
0: Maşallah diyelim.
1: Hem de inşallah Allah ömür versin, güzel günlerini görmeyi nasip etsin. Bütün anne babaları da aynı dileğimi
0: Evet, amin inşallah. Bu ne kadar
1: iletiyorum.
0: büyük bir şans gerçekten. Ona da size de başarı diliyoruz. Hayat
1: Teşekkür
0: boyu
1: ederim.
0: mutluluk diliyoruz. Hep böyle güzel gülün.
1: Siz de.
0: Çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim.
0: İyi ki bizi ağırladınız. Birazdan bu sahnede
1: Evet.
0: ama değil
1: Rağmen.
0: rağmen. Evet, bu gösteri yer alacak. Belki sizlerin de yolu düşer. Ben merak ediyorum açıkçası. Mutlaka izleyeceğim. İcel Aydın'a çok teşekkür
1: Ben
0: ediyoruz.
1: teşekkür ederim.
0: Nokta alıyoruz efendim hayatın içindeni bu hafta. Haftaya görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın.

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say'ın caz turnesi devam ediyor. Piyanist, Say Plays Jazz projesiyle caz formuna yalnızca yorumcu olarak değil, doğrudan besteci ve proje kurucusu kimliğiyle yaklaştığı özgün bir üretim modeli sunuyor. Flütte Aslıhan Antsay, vokalde Ezgi Alaş, saksafonda Serdar Barçın ve davulda Ferit Odman projeye destek veriyor. Konser 2-3 Eylül'de Harbiye Cemil Topuzlu açık hava sahnesinde dinleyiciyle buluşuyor. Dünya çapında ilgi gören Janoska Ensemble yeniden Türkiye'ye geliyor. Virtüöziteyi mizah, doğaçlama ve benzersiz yorumuyla buluşturan grup, klasikten caza, tangodan dünya müziğine uzanan geniş repertuarını 31 Ağustos'ta Bodrum Kalesi'nde dinleyiciyle buluşturuyor. Flamenco ve Latin müziği grubu Gypsy Kings Antalya'da sahne alıyor. Andre Reyes liderliğinde sahne alan ekip, Latin ritimlerinin coşkusunu ve kendine özgü tarzını 30 Ağustos'ta Antalya açık hava sahnesinde dinleyiciyle buluşturuyor.

Türk pop müziğinin sevilen ismi Sertab Erener dinleyiciyle buluşuyor. Geçmişten bugüne uzanan geniş repertuarı ve renkli performansıyla 4 Eylül'de Harbiye Cemil Topuzlu açık hava sahnesinde sahne alıyor.

David Garrett, Millennium Symphony turnesi ile İstanbul'a geliyor. İki farklı müziği harmanlayan keman virtüözü, son 25 yılın pop ve rock hitlerini kemanıyla yeniden yorumluyor. Konser bugün Harbiye Cemil Topuzlu açık hava sahnesinde gerçekleşecek. Cazın ritmi, Kaş'ın zamansız doğasında bir kez daha yankılanıyor. Kaş Caz Festivali 8. yılında kökler ve göçler temasıyla söyleşiler, atölyeler ve konserlerle dop dolu bir program sunuyor. Etkinlikler 28-30 Ağustos tarihleri arasında müzikseverlerle buluşuyor. Baba, hatırlamanın ve unutmanın arasında salınan bir yolculuğu tiyatro sahnesine taşıyor. Başrollerinde Haluk Bilginer ve Özlem Zeynep Dinsel'in bulunduğu oyun, baba kız arasındaki hikayeyi anlatıyor. Tiyatro 1-2 Eylül'de Antalya Aspendos Salonu'nda izleyiciyle buluşuyor. Türkiye'nin önemli kadın sanatçılarından Semiha Berksoy'un çok yönlü üretimlerini bir araya getiren Tüm Renklerin Aryası başlıklı sergi

kapılarını kapatmaya hazırlanıyor. Seçki, sanatçının opera, tiyatro, resim ve edebiyat arasında kurduğu özgün ilişkileri 200'ü aşkın yapıt aracılığıyla İstanbul Modern'de izleyiciye aktarıyor. Sergi 6 Eylül'e kadar ziyarete açık.

0: Uluslararası Enerji Ajansı'nın ürettiği gelecek modelinde 2030 yılında %14 daha fazla enerji talep edeceğiz ve üretim bu talebe bağlı olarak artacak. Büyük şehirlerin harcadığı enerjinin önemli ve fark yaratacak kısmını temiz ve sürdürülebilir kaynaklardan sağlayabiliriz. Dünya ülkeleri büyük hızla üstlerine gelen yeni enerji krizlerine hazırlanmaya çalışıyor. Elektrik enerjisine ihtiyaç artıyor. Artan enerji ihtiyacını çevreci ve sürdürülebilir enerji kaynaklarıyla karşılamak, daha kaliteli ve temiz havada yaşamak demektir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Habertürk ekranlarından yeniden merhaba. Saatler 16'ya geliyor. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. İstanbul Zeytinburnu'nda dün bir kaza meydana gelmişti. İETT otobüsü duvara çarpmış ve o kazada iki kişi hayatını kaybetmişti. Ve kazaya dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Detayları Habertürk İstihbarat Şefi Uzay Kesmen'den alacağız. Uzay, söz sende.
1: Dün zaten bir güvenlik kamerası görüntüsü vardı ama şimdi gelen yeni görüntü tam da işte iki kişinin hayatını kaybettiği o İETT otobüsünün içerisinde hemen şoför kabinin olduğu alanda kurulu olan kamera görüntüsü. İşte kazayı çok net bir şekilde bu görüntüde görebiliyoruz. Bakın, bu iki kişinin öldüğü, hali hazırda biri ağır, 16 kişinin de yaralandığı kazaya ait yeni sıcak görüntüler. Şimdi zaten yeni ortaya çıkan görüntülerle ve soruşturma aşamasında otobüsün, yani kontrolden çıkan otobüsün neden bir anlamda kontrolden çıktığında çok net bir şekilde anlayabildiğimiz yeni görüntüler. Sol tarafta bir araç görüyorsunuz. İşte o araç sağ şeride geçmek isterken kontrolsüz bir şekilde o sırada arkadan gelen, işte bu gördüğünüz kazaya karışan İETT otobüsünün sürücüsünün de aniden direksiyonu kırmasıyla aracın kontrolden çıktığını ve burada Kennedy Caddesi'nde Zeytinburnu'nda bir sitenin o duvarına, beton duvarına çarptığı anı ilişkin görüntüler bir kez daha ekrana getiriyoruz. Bakın, bir araç sürücüsü, ki şu anda o araç sürücüsü de gözaltına alınmış durumda kazanın hemen ardından ve sürücü de adliyeye sevk edilmiş durumda. Sürücü sağ şeride geçmek isterken arkadaki otobüste, otobüsün sürücüsü de bunun üzerine kaza yapmamak için, o aracı vurmamak için direksiyon kırıyor ve direksiyon kırmasıyla beraber işte içerisinde çok sayıda yolcunun olduğu İETT otobüsü kontrolden çıkarak bahçe duvarına çarpıyor ve bu kazada da maalesef iki kişi hayatını kaybetmişti. Biri ağır, 16 kişinin de hastanelerde tedavileri devam ediyor. Bu kazanın oluş şekline baktığımızda yine ekrana getiriyoruz. Otobüsün önüne kıran bir otomobilden bahsediyoruz. İşte o otomobile çarpmamak için manevra yapınca otobüs, işte karşımıza maalesef böyle bir acı tablo çıktı. Ve şu anda da işte bu ekrana getirdiğimiz şerit değiştiren ve otobüsü kaza yapmasına bir anlamda sebebiyet verdiği iddia edilen sürücüyle ilgili adliyede şu anda kusur raporu bekleniyor. O raporun çıkmasına müteakip de sürücüyle ilgili bir karar verilecek. Biz daha adli süreci takip ediyoruz.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz Habertürk İstihbarat Şefi Uzay Kesmen. Kazaya dair yeni görüntüyü anlattı ve son durumu bizimle paylaştı. Takip edeceğiz. Muğla'ya dönelim. Seydi Kemer ilçesinde orman yangını çıkmıştı ve alevler rüzgarının da etkisiyle Antalya'nın Kaş ilçesine kadar sıçramıştı. Bakalım bir detaylara, son duruma. Seydi Kemer Korubükü köyü yakınlarında tarım alanında çıkmıştı bu yangın ve şiddetli rüzgar etkisiyle ormanlık alana yayıldı. Saklı Kent Kanyonu'na yakın bir noktada devam ediyor yangın ve Antalya'nın Kaş ilçesine kadar ulaştı. Üstelik yükselen alevler nedeniyle bazı evler de yandı. Bakın, görüntüsü var şu anda, evlerin çatıları da yine alevlere teslim oldu. Yani yerleşim yerini de tehdit ediyor. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor kontrol altına almak için. Hem karadan hem havadan. Tekrar edelim, yangın nerede başlamıştı? Muğla'nın Seydi Kemer ilçesinde, Korubükü köyü yakınlarında. Bir tarım alanında çıkmıştı aslında. Ve rüzgar etkisiyle, şiddetli rüzgar etkisiyle ormanlık alana yayıldı. Saklı Kent Kanyonu'na yakın bir noktada devam ediyor hala ve Antalya'nın Kaş ilçesine kadar ulaştı o alevler ve o alevler bazı evlerin de ne yazık ki yanmasına neden oldu. Bakın, işte itfaiye evlere de müdahale ediyor ve aynı zamanda tabii yangın

0: Hala kontrol altına alınmış değil. Ormanlık alanda da havadan ve karadan müdahaleler devam ediyor. MHP lideri Devlet Bahçeli 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Bu vatan üzerinde son söz Türk milletinindir dedi. Bağımsızlık mücadelesine dikkat çeken Bahçeli, Mondros'un hüsranının, Sevr'in hayasız hesabının cevabı Dumlupınar'da verilmiştir ifadelerini kullandı.
1: Kocatepe'de alınan karar, Dumlupınar'da verilen hüküm İzmir'de nihayet bulan hakikat bellidir dedi. MHP lideri Devlet Bahçeli 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajında bu vatan üzerinde son söz Türk milletinindir ifadelerini kullandı.
2: Türk ordusu zaferin ardından durmamış, 9 Eylül'de İzmir'e vardığında Anadolu'ya sokulan müstevli başladığı yerde denize dökülmüştür. Kocatepe'de alınan karar, Dumlupınar'da verilen hüküm, İzmir'de nihayet bulan hakikat bellidir. Bu vatan üzerinde son söz Türk milletinindir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal Harbi'ne omuz veren kahraman silah arkadaşlarını, bu toprakları kanlarıyla, canlarıyla bizlere vatan kılan şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene.
1: Bahçeli, Servin, hayasız hesabının cevabı Dumlupınar'da verilmiştir dedi.
2: Nihayet 30 Ağustos'ta Dumlupınar, iki asırlık hesabın görüldüğü meydana dönüşmüştür. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın sevk ve idaresindeki kahraman Türk ordusu, piyadenin süngüsü, topçunun ateşi, süvarinin yıldırım misali sürati ve Mehmetçiğin ölümden sakınmayan imanıyla emperyalist hesapların piyonlarını tarumar etmiş, Karlofça'dan Balkan harplerine kadar biriken hicranın, Mondros'un hüsranının, Sevr'in hayasız hesabının cevabı Dumlupınar'da verilmiştir.
0: Yeni parti genel merkez binası için hazırlıklar tamamlandı. Yarın Genel Başkan Özgür Özel kurmayları ve personel taşınacak. Pazartesi günü ise parti meclisi kurucular kurulu ve milletvekilleriyle kapalı grup toplantısı yapılacak.
1: Yeni partinin genel merkez binasında hazırlıklar son aşamaya geldi. 30 Ağustos'ta kurmaylar ve parti personeli taşınacak. 31 Ağustos'ta ise ilk kez toplantı trafiğine ev sahipliği yapılacak. Yeni Parti Genel Merkez binası olarak Gelecek Partisi'nin daha önce kullandığı Çankaya Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki bina kiralanmıştı. 30 Ağustos'ta Genel Başkan Özgür Özel ve parti kurmayları Genel Merkez binasına gelecek. Kurmayların ve parti personelinin taşınma işlemleri gerçekleştirilecek. 31 Ağustos Pazartesi günü ise peş peşe toplantı trafiği olacak. Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında parti meclisi toplantısı gerçekleştirilecek. Ayrıca kurucular kurulu toplantısı ve kapalı grup toplantısı yapılacak. Ayrıca yeni parti Eylül ayı itibariyle meclisin açılacağı 1 Ekim tarihine kadar saha çalışması yapacak. Konuyla ilgili grup başkan vekilleri ve MYK üyelerinin çalışması sürüyor. İl ve ilçe ziyaretleriyle vatandaşların sorunları dinlenecek. Yeni partinin çözüm önerileri anlatılacak. Yeni partide kongre sürecine de girildi. Eylül ayında ilçe kongreleri olacak. Ekim ayının sonuna doğru da il kongreleri tamamlanacak. Ardından parti meclisi toplanarak genel başkan ve parti meclisi üyelerinin seçileceği büyük kurultay için tarih belirlenecek.
0: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Mardin'de konuştu. Yarım asırlık terör meselesinin sona ermesinin ardından bölge şehirlerine yeni yatırımların geleceğini belirtti.
3: Yarım asırlık terör meselesini kalıcı çözüme kavuşturuyoruz ve inşallah barışın kalıcı kaldığı bu topraklardan hiçbir annenin artık ağlamadığı, hiçbir evladın baba hasretiyle yanıp tutuşmadığı güçlü bir Türkiye'yi el birliğiyle kurmaya devam edeceğiz.
1: Mesajını Mardin'den verdi. Barışla birlikte yeni yatırımlar da çoğalacak dedi.
3: Şehirlerimize hem yeni yatırımlar gelecek hem yeni üretim tesisleri, istihdam çoğalacak. Barışın hakim olduğu, özellikle yeni yatırımların, yeni teşviklerin geldiği bir Türkiye'yi el birliğiyle kurmaya devam edeceğiz. Terörsüz bir Mardin'in ne kadar geliştiğini, ne kadar turizme açık olabileceğini ve daha nice potansiyelleri olduğunu gördük.
1: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş çeşitli temaslarda bulunmak üzere Mardin'deydi. Aileyi korumak ve güçlendirmek adına pek çok çalışmayı hayata geçirdiklerini belirtti.
3: 2025 yılı itibariyle doğan her çocuğa bir destek sunuyoruz. Bugüne kadar toplam faydalanıcısı 1 milyon 278 bin 581 çocuğumuza 25 milyar liralık bir ödeme gerçekleştirdik. Ağustos ayı ödemelerimizin

0: Bugün itibariyle annelerin hesaplarına yatırdığını sizin vesilenizle paylaşmak istiyoruz.
1: Kırgızistan'da önemli bir zirve düzenlenecek. Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi. Kremlin'in açıklamasına göre Rusya Devlet Başkanı Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bir araya gelecek.
2: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceği bildirildi. Açıklama Kremlin'den geldi. Rusya Devlet Başkanı Dış Politika Danışmanı Yuri Ushakov, 31 Ağustos 1 Eylül tarihlerinde Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenecek Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi hakkında açıklama yaptı. Putin'in zirve marjında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geleceğini duyurdu. Ushakov, görüşülecek çok konu var dedi. Bunlar arasında Karadeniz'deki durum ve Ukrayna konusu olacağını söyledi. Ushakov, iki liderin

0: ikili görüşme planlıyor. Bu görüşmeler arasında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian da bulunuyor. Putin'in Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomert Tokayev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir araya gelmesi bekleniyor. Kırgızistan, Tacikistan ve Moğolistan liderleriyle de görüşmesi planlanıyor. Bişkek'te düzenlenecek zirve ile örgüt 25. yıl dönümünü kutlamaya hazırlanıyor. Bu yılki zirvenin teması ise sürdürülebilir barış, kalkınma ve refah içinde birlikte olarak belirlendi.
1: Evet, haberimizde de detayları izledik. Bişkek'teki bu zirve kritik. Erdoğan, Putin görüşecek. Hangi konular üzerine konuşacaklar? Kritik görüşmede Ukrayna Savaşı hakkında bir adım atılacak mı? Bir yandan Rusya ile Batı restleşmesi var ve İngiltere'yi tehdit ettiği bir dönemde gerçekleşecek bu görüşme. Rusya tehdit etti. Konuklarımız var, konuşacağız. Sırayla takdim edeyim. Hemen Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sinem Ünallılar bizimle birlikte. Sinem Hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhaba Tuğba Hanım, hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
1: Sağolunuz. Bir diğer konuğumuz da Orta Doğu uzmanı doçent doktor Gökhan Çınkara. Siz de hoş geldiniz Gökhan Hocam.
3: Hoş bulduk, kolay gelsin.
1: Sağ olun. Sinem Hocam, sizinle başlayalım dilerseniz. Erdoğan-Putin görüşmesinde neler ön plana çıkar? Şüphesiz pek çok başlık var. Ukrayna Savaşı konusunda başından beri Türkiye arabuluculuk görevi üstleniyor. Karadeniz'de bir güvenlik talebi, bir hassasiyet iletildi Rusya'ya. Ticari gemiler zaman zaman o saldırılardan etkileniyor malumunuz. Bunlar konuşulur mu? Suriye meselesi de tabii son dönemde sıcaklığını koruyor. SDG'nin feshedilmesi. Ne dersiniz? Hangi konular ön plana çıkar sizce görüşmede?
2: Evet Tuğba Hanım, sizin de altını çizdiğiniz gibi özellikle Karadeniz güvenliği en önemli konu başlığı olacaktır. Özellikle Türkiye açısından, çünkü son dönemlerde Karadeniz'de ticari gemilerin uğradığı saldırılar söz konusu olabiliyor ve bu gerçekten ticari anlamda çok zorlayıcı Türkiye açısından, ticaret güvenliği açısından. Ukrayna Savaşı yine tabii ki en önemli konu başlıklarından biri olmaya devam edecek. Çünkü Türkiye nadir bir aktör Rusya ile konuşabilen Batı ittifakı içerisinde. Özellikle Zaharova'nın Rusya Dışişleri basın açıklamalarının başında olan isim. Özellikle ne zaman açıklama yapsa biraz sularını ısındığını biliyoruz ve söylediğiniz gibi İngiliz üslerine, askeri üslerine gerekirse saldırı düzenleyebileceğini Rusya'nın belirtti. Burada tabii ki İngiltere'nin çok ciddi verdiği destek söz konusu Ukrayna'ya. Storm Shadow seyir seferi füzelerini özellikle burada hem mühimmat olarak sağlaması hem de teknoloji transferinde bulunması Rusya'yı son derece rahatsız ediyor ve Rusya defaatle hem Fransa'nın hem İngiltere'nin bu kışkırtıcı tavırlarından vazgeçmesi gerektiğini belirten bir noktada. Dolayısıyla çok ciddi bir gerginlik var. Acaba böyle bir saldırı mümkün olur mu? Gerçekten Rusya İngiltere'ye saldırır mı? Çünkü o zaman NATO'nun devreye girmesi söz konusu olabilir. Elbette o bir hemen otomatik devreye giriş olmayabilir. Çünkü herkese göre ayrı değerlendiriliyor sonuçta NATO içerisinde karşı reaksiyon verilmeyeceği. Evet, ama ciddi bir riske sürükler. Dolayısıyla bütün bu konu başlıkları Türkiye ve Rusya arasında da konuşulacaktır. Söylediğim gibi siz de belirttiniz, arabuluculuk konusunda önemli bir aktör Türkiye. Batı'yla Rusya arasında bir bu anlamda köprü rolü üstlenmesi mümkün. Bütün bu başlıklar masaya yatırılacaktır diye düşünüyorum.
1: Peki Gökhan Hocam, siz katılıyor musunuz? Batı ile Rusya arasındaki gerginliğe de Türkiye bir köprü görevi görebilir mi? Bir diğer konuda tabii ticari ve ekonomik ilişkiler de gündeme gelmesi bekleniyor. Putin-Erdoğan görüşmesinde oradan bir şey bekliyor musunuz? Ve aynı gün Putin Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile de görüşecek. Tüm bunları böyle değerlendirdiğinizde ortaya nasıl bir tablo çıkıyor?
3: Aslında ben biraz daha farklı bakıyorum meseleye Tuğba Hanım. Nasıl? Bence bu görüşmenin temel eksenlerinden birisi Suriye'de olacak diye düşünüyorum. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin arasındaki diyalog Suriye'de her zaman için yapıcı bir süreci ortaya çıkardı. Hatta değil mi, eski yönetimin devrilmesi ve yeni yönetimin kurulmasına da iki lider arasındaki diyaloğun oldukça sürecin hızlı ilerlemesi noktasında önemli bir faktör oldu.

0: olduğunu gözlemledik. Tabii şu an Suriye sahasında da özellikle Türkiye oldukça yapıcı roller üstleniyor. Suriye'nin devlet alt kapasitesinin geliştirilmesi, efendim askeri polis organizasyonlarının tekrar işler hale getirilmesi. Çünkü ülkede ciddi bir asayiş problemi var. Özellikle IŞİD meselesi merkezde olmak üzere. O sebeple Suriye ordusunun ve emniyet güçlerinin iyi idare edilmesi ve iyi kurgulanması hem Suriyeliler açısından çok önemli, yeni yönetim ilerlemesi açısından hem de bölgesel ülkeler açısından, yani Suriye'nin komşuları açısından çok önemli. O sebeple burada yine altını çizmek lazım diye düşünüyorum. Yani İsrail'in bu saldırgan tavrı aslında bölgesel güvenliğe de oldukça darbe vuruyor. Çünkü burada bir IŞİD terör tehdidi var ve onun çevrelenmesi gerekiyor. Tabii Rusya'ya gelecek olursak bunlar hep birbiriyle bağlantılı. Tekrar bence bir diyalog mekanizması kurularak, zaten biliyorsunuz Ahmet Şara da Moskova'ya gitmişti. Orada görüşmeler yapmıştı. Ben Suriye başlığının da önemli bir yer alacağını bu ikili görüşmede önemli görüyorum. Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında epeydir ikili bir görüşme olmamıştı.
1: Evet, en son 25
0: Aslında...
1: Aralık geçen yıl 25
0: Evet.
1: Aralık'ta yüz yüze, Nisan ayında
0: Evet
1: da bir
0: ama...
1: telefon görüşmesi.
0: Ama şu olmuştu, Sayın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Putin'le görüştü yakınlarda. Ama tabii Ukrayna da çok önemli. Türkiye'nin biliyorsunuz son Trump'ın yeni dönemiyle birlikte, yani 47. dönemiyle birlikte, ABD başkanlığının 47. başkanıyla birlikte yeni bir sürece girdi Amerika ile ilişkiler. Yani daha farklı bir düzeyde ve düzlemde. Yani işin içine artık stratejik işbirliğini andıran alanlar da çoğalmaya başladı. Neden? Çünkü Suriye'nin kuzeyindeki o dosya kapanıyor artık. Tuba Hanım, değil mi? Geçen hafta da zaten bunu gözlemledik. Entegrasyon süreci, Mazlum Abla, İlham Ahmet işte artık değil mi? Baştan sınanmaları, entegrasyon süreci başlıyor. Tabii ki hassas bir süreç ama ben bu adımın atılması bile çok önemli ve çok kritik ve Türkiye açısından da çok olumlu olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin ulusal güvenlik hedefleri ve makro gelişmeler açısından. Buradaki koridorun kapanması artık Türk-Amerikan ilişkilerinde sürekli zehirleyen bir faktörün ortadan kalkmasıyla birlikte artık esas dosyaların açılmaya başlandığı bir sürece girdik Amerika Birleşik Devletleri ile. Ve artık F-16'ların modernizasyonu, F-35 sürecine Türkiye'nin tekrar girmesi. Yani bu hafta yine uluslararası basını da yansıdı. Türkiye yeni bir lobi şirketiyle anlaşarak F-35 sürecini daha da hızlandıracak. Washington DC nezdinde Milli Savunma Bakanlığı yeni girişimlerde bulunacak. Tabii ara seçim öncesi Türkiye biraz daha hız arttıracak. Türkiye açısından ama Amerika Birleşik Devletleri'ne nasıl? Çok olumlu. Amerika Birleşik Devletleri değil de bu ilişkileri muhafaza edip daha da ilerletmek Türkiye açısından çok kritik. Neden? Çünkü Türkiye NATO üyesi ve Amerika Birleşik Devletleri ile uzun yıllara sarı ilişkileri var. Ama Rusya da Türkiye açısından çok önemli. Yani
1: Özellikle
0: bizler
1: F-35
0: İsrail'in
1: konusu gündeme geldiğinde S-400'ler ne olacak diye o da
0: Tuba, çok
1: haklı
0: küçük
1: olarak
0: bir nokta eklemek
1: konuşulmuştu.
0: isterim. Çok küçük bir nokta. Bu ikili görüşmede ben S-400 meselesine de belki nokta koyulabileceği ihtimalini düşünenlerden.
1: Üçüncü bir ülkeye verilmesi olarak mı acaba?
0: Onlara çok bilmiyorum şu an. Spekülasyon olur. Ama iki lider arasındaki diyalog belki bu sonucu da doğuracak
1: Evet,
0: diye
1: bakalım.
0: düşünüyorum.
1: Tamam hocam. Şununla devam edelim. Sinem hocama döneyim. Batı ile Rusya restleşmesi konusu. Şimdi son olarak İngiltere ve Fransa'ya Rusya'dan ateşle oynuyorlar açıklaması geldi. Siz de belirtmiştiniz aslında konuşmanızda Sinem Hocam. Bir yandan tabii Almanya, Fransa ve İngiltere yine yeni bir nükleer işbirliği için hazırlanıyor. Geçtiğimiz tarihi Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinde zaten NATO üyesi ülkelerin Rusya'ya karşı temkinli olması yine konuşulan ana gündem maddelerinden biriydi. Keza yine Almanya'nın savunma sanayiye ayırdığı bütçeyi arttırdığını biliyoruz yakın zamanda. Şimdi eğer İngiltere ve Fransa Ukrayna'ya füze desteği verirse Rusya diyor ki saldırırız. Özellikle İngiltere'nin askeri tesislerine hedef alabileceğinden bahsediyor. Sizce dönüşü olmayan bir yola doğru giriliyor mu? Ne düşünüyorsunuz Zinem Hocam?
2: Bu kadar aslında her zaman Rusya'nın tehditleri oluyor Batı İttifakı'na yönelik. Özellikle taktik olarak da saldırabileceğini, işte gerekirse bazen nükleer bile kullanabileceğini söyleyen açıklamaları oldu. Ancak uluslararası ilişkilerde soğukkanlı olup

0: Beklemek ve beklemek gerekiyor. Çünkü liderlerin bu tür açıklamaları genelde karşı tarafı caydırmaya yönelik, tehdit amaçlı, geri adım atmalarına yönelik açıklamalar diye düşünmek de mümkün. Çünkü çok ciddi bir saldırı İngiltere'de Rusya'nın yaratacağı ağır hasar diğer aktörlere saldırmak gibi olmaz. Çünkü aynı zamanda İngiltere, evet NATO üyesi ama NATO'nun da güçlü bir üyesi. Amerika ile özel ilişkisi olan bir üyesi. Bu anlamda İngiltere'ye verilen büyük bir zarar çok daha ciddi sorunlar yaşamasına neden olabilir Rusya'nın. Yani Rusya'ya kazandıracağından çok kaybettireceği fazla olabilir. Ama tabii burada saldırıdan ne kastettiği de önemli Rusya'nın. Yani ne çapta bir saldırı olursa eğer planlıyor. Çünkü zaten sabotajlar karşı tarafa yapılıyor yer yer, siber özellikle saldırılar söz konusu. Yani aslında zaten Batı İttifakı Ukrayna üzerinden Rusya ile savaşta 4 yıldır, 4,5 yıldır. Dolayısıyla yeni bir durum olmaz. Ancak daha kapsamlı, dediğim gibi daha büyük,
1: Evet.
0: daha ağır kayıp.
1: Bir duyamadık son
0: Sonuçta
1: cümlenizi Sinem
0: savaş
1: hocam.
0: devam
1: Dondu
0: ediyor ve Rus
1: sesiniz.
0: ekonomisi çok da zarar savaş devam ediyor ve Rusya ekonomisi tamam iyi dayandı ama çok ciddi artık kayıplar da yaşamaya başladı iki tarafta, Rusya'da,
1: Evet, şu anda bir
0: Ukrayna'da.
1: akaryakıt
0: Dolayısıyla bunun
1: krizi var
0: üstüne bir de
1: derinleşen Rusya'da sanırım, değil mi hocam?
0: kesinlikle, dolayısıyla bu kadar zaten savaşın içindesiniz, işte dünyada özellikle enerjiyle ilgili ve kaotik bir ortamda bir de NATO ittifakının karşı reaksiyonunu üzerinize çekmek pek akılcı olur diye düşünmüyorum. Ama tabii ki bu açıklamaları yapacak Putin, yani karşı tarafa elinin boş olmadığını, challenge gösterebileceğini, daha da ileri giderlerse karşı atakta bulunabileceğini söyleyecek.
1: Evet.
0: Soğukkanlı izlemekte fayda var diye düşünüyorum Tuğba Hanım. Yani hemen bir savaş durumu senaryosu çizmek için henüz çok erken.
1: Peki Gökhan Hocam, siz ne diyeceksiniz? Bu Putin'in her zamanki tehditlerinden mi son açıklamalar, yoksa tansiyon giderek yükselecek mi Rusya ile Batı arasında, İngiltere, Fransa, Almanya?
2: Ben tansiyonun gittikçe yükseldiğini düşünüyorum açıkçası. Çünkü Ukrayna'nın da artık Rusya'nın canını yakan eylemleri yoğunlaştı biliyorsun. Dronlarla özellikle depolara vurulması meselesi, belli kritik altyapının hedef alınması noktasında. Hakeza Rusya da aynı şekilde Ukrayna'ya ve Kiev'e saldırılarını bu son geçen hafta çok yoğunlaştırdı. Ciddi sivil insan kayıpları da var. Tabii bu işin de çözümlenecek meselesi var. Yani Trump Alaska'da en son bu işi çözeceğine dair bir işaret vermeye çalıştı. Fakat biliyorsun göreve gelir gelmez ben 24 saatte Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmayı çözerim diye bir açıklama yapmıştı. Fakat ne 24 saatte geçti, herhangi bir çözüm noktasına ulaşılamadı. Zaten Trump'ın da başı oldukça şu an farklı konularda uğraşmakta, özellikle Kanada'daki mesele, ticaret anlaşması meselesi şu an Amerika Birleşik çok gündeminde. Tabii burada yani Rusya meselesi sadece bence Tuğba Hanım artık Ukrayna'yı da aşan bir boyuta evriliyor gibi geliyor. Polonya çok bence ciddi bir hissediş içerisinde şu an tehditler. Yani Rusya tehdit noktasında Moldova zaten biliyorsunuz zaman zaman yoklanıyor. Ve daha da ötesi Almanya'yı hatırlayalım. Geçen ay yanlış hatırlamıyorsam Almanya'da havalimanında silahlı dronlar ele geçirildi Rusya olan. Yani artık Rusya'da ne kadar ciddi olduğunu bence gösteriyor ve İngiltere'ye yönelik söylemlerin ben boş olduğunu düşünmüyorum. Yani retorikten ibaret olduğunu düşünmüyorum. Aynı şey Ukrayna konusunda da Putin 6,5 sene önce bu savaşı başlatmadan önce sürekli söylüyordu. Günün birinde savaşı zaten Biden'da değil mi? Meşhur açıklaması olduğu dönem işte yakında Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasını bekliyorum açıklamasını yaptı. O sebeple İngiltere ile Rusya'nın çatışması çok büyük bir tabii ki Avrupa açısından yeni bir kara bir dönemin başlangıcı. Çok kaotik bir dönemin başlangıcı olacak. Çünkü Avrupalı ülkeler de ister istemez bu savaşın içine girecek. NATO ister istemez belki bu savaşın içinde kendisini bulacak o sebeple. Bence süreç oldukça hassas diyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin tabii burada yine hatırlatalım CIA başkanının gitmesi Moskova'ya da. Bence bu gerginleşen sürece yönelik Putin'e bazı mesajların iletilmesi doğrudan hedefi taşıyordu diye düşünüyorum.
1: Peki. Peki Sinem Hocam, az önce Gökhan Hoca da bahsetmişti, bu S-400 konusunda da bir mesaj gelebilir diye Erdoğan-Putin görüşmesinde. Siz de öyle bir şey bekliyor musunuz? Bir yandan Türkiye-ABD ilişkisi

0: ilişkileri son dönemde epey olumlu ilerliyor. Bu konuda da bir mesaj iletilir mi? Bir yandan yine bu zirve kapsamında başka kritik ikili görüşmelere de imza atacak Putin, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, yine Hindistan Başbakanı Modi görüşmeleri de olacak. Sizce neler çıkar o görüşmelerden de?
1: Evet, Şangay İşbirliği Örgütü aynı zamanda son dönemde özellikle Çin'in gücünü uluslararası ilişkilerde ortaya koyduğu ve ciddi bir genişleme süreci yaşadı Şangay, İran'ı da içine alarak. Artık uluslararası politikada ağırlı olmaya başlayan bir örgüt. Bu anlamda bölgesel konular da gündeme gelecektir. Muhtemelen İran üzerinden de yine konuşmalar, ikili görüşmelerde İran-Amerika arasındaki ilişkiler ve savaş söz konusu olacaktır. Bu anlamda bölgesel meseleler, dediğim gibi ben konuşmanın başında söylemiştim, Karadeniz güvenliği, Ukrayna savaşı, İran savaşı, bütün bunlar, bölgesel güvenlik şu an birazcık daha ön planda. S-400 konusu, bu bölgesel güvenlik konularıyla kıyasladığımızda öncelik konu başlıkları arasında değil, ama tabii ki bu konuyla ilgili de iki lider konuşabilir, Rusya'ya mesajlar iletilebilir. Amerika ile, evet, Türkiye'nin ilişkileri Trump döneminde, özellikle Biden dönemine kıyasladığımızda çok iyi bir
0: bu arada,
1: o açıdan ivmeye girdi.
0: Özür dileyerek böleyim Sinem Hocam. Anadolu Ajansı'nın paylaştığı bir bilgi var. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Karadeniz'de vurulan bir Türk gemisiyle onu çekmek için gönderilen başka bir geminin hedef alınmasıyla ilgili Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı diye bir bilgi haber geçti. Yani hep konuşuyoruz ya o Karadeniz'in güvenliği konusunu.
1: Evet.
0: İşte böyle
1: aslında
0: de bir gelişme var.
1: Çok birbirini tamamlayıcı oldu. Dediğim gibi şu an öncelik, bence en acil konu başlığı Türkiye için bu. Çünkü sadece vurulan ticaret gemileri değil, çok ciddi bir mühimmat akışı da geliyor Türkiye'nin sahillerine. Kuzeyden güneye doğru ve
0: aslında
1: bunlar
0: Ukrayna
1: ciddi
0: bir anlaşma önermişti yanlış hatırlamıyorsam. Sadece Karadeniz'de o gemilerin güvenliğini sağlayacak karşılıklı bir ateşkesten bahsetmişti. Ama kabul etmemişti Putin diye hatırlıyorum. Değil mi hocam? Öyle
1: evet, maalesef
0: yakın zamanda.
1: Söylediğiniz gibi mümkün olmadı bu anlaşmanın hayata geçirilmesi ve Ukrayna tarafından da tabii Türkiye ciddi sorunlara maruz kalıyor. Özellikle İHA'lar, dronlar, drone saldırıları, dediğimiz gibi ticaret gemilerini hedef alan, zarara sokan, hem gıda ticaretini hem kömür ticaretini engelleyen.
0: Evet.
1: Ticaretin zarar alması hem bir güvenlik sorunu hem de ekonomik olarak çok maliyeti yüksek. Yani ihracatta bu anlamda sıkıntılar yaşadığımızda, ticaret yollarında, rotalarda fiyatlar yükseliyor dünya genelinde, tahıl fiyatları, enerji fiyatları ve dediğim gibi asıl bence öncelikli sorunlar bunlar. Elbette S-400 ile ilgili de mesaj iletilebilir, konu başlıkları
0: Evet.
1: arasında geçebilir, ama şu anın öncelikli Bişkek'teki öncelikli konulardan bir tanesi değil diye düşünüyorum.
0: Peki Gökhan Hocam, yakın zamanda CIA Başkanı Radcliffe'de biliyorsunuz Moskova'ya gitti. Başta bir anlamlandırılamamıştı, sürpriz ziyaret denmişti ama sonra karşılıklı açıklamalar geldi. Trump da Rusya ile iyi, olumlu gelişmeler var minvalinde bir açıklama yaptı. Az önce siz bahsettiniz hani Putin-Erdoğan görüşmesinde bu konuda ön plana çıkabilir diye, ama daha da detaylandırmanız gerekirse... Bu konu derinlemesine konuşulacak mı sizce? Çünkü bir yandan Batı ile yıldızı barışmayan bir Putin'den bahsediyoruz. Bir yandan Amerika ile ilişkileri malum. Ama Türkiye hep arabulucu görevinde, gerek Ukrayna Savaşı'nda gerek Batı ile arasında. Sizce bu görüşmede önemli mesajlar çıkar mı?
2: Zaten sadece bulursak, buğday anlaşmasında Türkiye çok önemli, güzel bir tahıl koridorunu oluşturması noktasında güzel bir girişim yaptı, İstanbul girişimi Tuba'nın. Daha sonra da Rusya ve Ukrayna arasındaki ateşkes görüşmeleri nerede başlayacak tartışması olmuştu biliyorsunuz. Riyad'da mı yapalım? İşte hatta Pakistan yine tartışıldı diye hatırlıyorum. İşte Amerika Birleşik Devletleri'nde mi veya daha farklı bir ülkede mi yapalım? Ve İstanbul opsiyonu ortaya çıkmıştı. Bir türlü İstanbul'a değil mi? O noktada sıra gelmedi. Çünkü bölge ülkeleri de buna ev sahipliği yapmak istiyorlardı. Ben günün sonunda yeniden Türkiye'nin girişiminin önemli olacağını düşünüyorum. Bu sorunuz çok bence güzel ve isabetli bu noktada. Türkiye'nin bu arabulucuk girişimi oldukça önemli. Özellikle Rusya-Ukrayna arasında yeni sürecin başlatılması hususunda. Çünkü Sinem Hoca da çok güzel söyledi. Yani hem Rusya hem de Ukrayna ile ilişkileri oldukça iyi bir ülkeden bahsediyoruz Türkiye olarak. Ve aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan iki liderle çok

0: ilişkileri var. Yani iki lider de zaten kendileri bunları ifade ediyor. Putin ve Zelenski de ifade ediyor. O sebeple Türkiye'de belki de Sayın Cumhurbaşkanı Bişkek'teki bunu gündeme getirerek yeniden ateşkes görüşmelerinin Türkiye noktasına başlamasını söyleyebilir. Bence Rusya da böyle bir çıkış arıyor Tuğba Hanım. Çünkü Sinem Hoca da güzel bir şey vurgu yaptı. Ekonomik veriler, son gelen ekonomik veriler çok parlak değil.
1: Evet.
0: Hatta Putin ve Rusya Merkez Bankası Başkanı arasında da artık o eski uyumun kaybolduğuna dair şeyler geliyor. Ciddi bir insan kaybı, izolasyonun artık hissedilmesi meselesi. Ve unutmayalım, enerji konusunda da farklı oyunlar artık oynanmaya başlandı biliyorsun. Amerika Birleşik Devletleri Venezuela ile anlaştı artık. Dün yapılan o duyurulan anlaşma çok kritik. Artık Amerika Birleşik Devletleri petrol rezervi noktasında herhalde Suudi Arabistan'dan sonra ikinci büyük bir kritik artık enerji depolamasına sahip olacak. Bu da artık İran'ın tabii artık Hürmüz Boğazı'ndaki bu enerji arzına yönelik tehditlerinden sonra ülkelerde çok farklı arayışlara ve stratejik anlaşmalara gittiler. O sebeple Venezuela kartı bence Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya karşısında elini güçlendiren en önemli ve İran noktasında da elini güçlendiren en önemli olaylardan birisi oldu diye düşünüyorum. Tabii ki bu enerji oyunu önemli ama Rusya'nın bu izolasyonda ben artık ekonomik durumunun çok parlak olmadığını, onların da bir noktada bir arayış içerisinde olduklarını düşünüyorum artık bu açmazdan kurtulmak için.
1: Evet. Peki, Sinem Hocam, son olarak var mı eklemek istediğiniz bir şey? Özellikle Rusya'nın yine hem Avrupa'nın da ve yine NATO ülkelerinin de bölgede Karadeniz'de gemilerine hedef almasından bahsettiği bir açıklama da var. O az önce sizin bahsettiğiniz krizi, ekonomik krizi daha da derinleştirir gibi görünüyor. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı bu konuyla ilgili?
2: Evet Tuğban, maalesef Rusya-Ukrayna savaşı sönümlenecek, işte ateşkes ihtimalinin yakın olduğu bir savaş olarak görünmüyor. Avrupa'nın da kapısındaki en büyük fiziksel tehdit olmaya devam ediyor ve edecek diye düşünüyorum Rusya. Keşke iyi şeyler, olumlu mesajlar vermek mümkün olsa, hani barış yakın ya da kapıda gibi. Ama uzun süre daha taraflar birbirini hırpalamaya devam edecek ve Rusya kolay kolay bu Ukrayna'yı tamamen bir mağlubiyete uğratmadan bu yoldan dönecek diye düşünmüyorum. Dolayısıyla kriz dolu kaotik günler yine kapıda diye düşünüyorum
1: Evet.
2: maalesef, üzülerek.
1: Evet. Siz Gökhan Hocam, küresel ekonomi etkileri açısından eklemek istediğiniz bir şey var mı son olarak?
0: Tabii küresel ekonominin şu an en önemli meselesi Hürmüz Boğazı'nın statüsü ne olacak Tuğba Hanım? Daha
1: Evet.
0: konuşmaya devam edeceğiz. Belki bu Şangay İşbirliği Örgütü'nün Bişkek'teki toplantısına İran liderine katılması da ilginç bir gelişme. Biliyorsun Hindistan sürekli baskı yapıyor İran'a artık bu işi çözün edin diye. İlginç bir görüşme hocam. Pakistan da orada tabii. İran, Hindistan, Pakistan. Neden? Çünkü Pakistan, Suudi Arabistan ve Türkiye arasında Mekke Anlaşması da Hindistan'da çok fazla tartışılıyor. Onu da eklemek gerekir.
1: Evet.
0: İlginç bir yol toplantı olacağını düşünüyorum.
1: Evet, peki. Takip edeceğiz biz de ilgiyle önümüzdeki pazartesi ve salı günleri bu zirveyi. Çok teşekkür ediyorum değerli vaktinizi ayırdığınız için. Profesör Doktor Sinem Ünaldılar ve Doçent Doktor Gökhan Çınkara bizimleydi. Çok sağ olunuz. Şimdi sıradaki haberimizle devam edeceğiz bültenimize. Nepal'e bir bakacağız. Nepal'de Çin sınırında meydana gelen sel ve heyelan felaketinin ardından ne yazık ki hayatını kaybedenlerin sayısı 626'ya yükseldi. 2426 kişi ise hala kayıp.
3: Nepal'de buzul çökmesinin tetiklediği sel ve heyelan felaketinde can kayıpları artıyor. Çin sınırına yakın Rasuva bölgesinde meydana gelen felakette yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Yağışların ve çamur tabakasının arama kurtarma çalışmalarını zorlaştırdığı bölgede binlerce kişiden hala haber alınamıyor. Şiddetli yağışların sürmesi nedeniyle arama kurtarma çalışmalarına ara verildi. Ekiplerin çalışmalarını sürdürebilmesi için hava şartlarının iyileşmesi bekleniyor. Felaketten en ağır etkilenen Rasuva bölgesine giden ulaşım yollarının zarar görmesi nedeniyle sadece helikopterlerle ulaşılabiliyor. Yüzden fazla kişinin de hidroelektrik santralinin tünelinde mahsur kaldığı düşünülüyor. Arama kurtarma ekiplerine Nepal ordusu da destek sağlıyor. Felaketin bir diğer riski ise yeni sel tehlikesi. Bölgede oluşan Baraj Gölü'nde milyonlarca metreküp su birikti.

0: Yetkililer gölün taşma riskine karşı kırmızı alarm verirken bölgeye 1000'e aşkın ilave asker sevk edildi.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile Venezuela arasında petrolde dev bir anlaşma yapıldı. ABD Başkanı Donald Trump anlaşmayı dünya tarihinin en büyük petrol anlaşması olarak duyurdu ve Venezuela yönetimi de anlaşmayı doğruladı.
0: ABD ile Venezuela arasında 65 milyar varillik petrol anlaşması imzalandı. Anlaşmayı ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından duyurdu. Trump anlaşmayla Venezuela'daki söz konusu rezervlerin büyük bölümü üzerinde kontrol sağladıklarını açıkladı. Venezuela ile dünya tarihinin en büyük petrol anlaşmasına imza attık dedi. Trump anlaşmayla Venezuela'daki 65 milyar varilden fazla petrol rezervinin büyük bölümü üzerinde kontrol sağladıklarını belirtti. ABD Başkanı anlaşmanın ABD'nin petrol rezervlerini iki kattan fazla artıracağını ve ülkenin enerji arzını güçlendireceğini savundu. 3 Ocak'ta ABD'nin kaçırdığı devlet başkanı Nicolas Maduro'nun yerine geçen Venezuela geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez de anlaşmayı doğruladı. ABD Başkanı Trump'a ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya teşekkür etti. Rodriguez, mutabakat kapsamında 17 stratejik petrol sahasının geliştirileceğini açıkladı. Projeler için 100 milyar doların üzerinde yatırım yapılması, Venezuela devletinin ise 209 milyar dolardan fazla vergi geliri elde etmesi öngörülüyor. Venezuela yaklaşık 303 milyar varil rezervle dünyanın en büyük kanıtlanmış ham petrol rezervlerine sahip ülkesi. Dünya petrol rezervlerinin 5'te 1'i Venezuela topraklarında bulunuyor. Ancak yıllardır süren yaptırımlar, yatırım eksikliği gibi sorunlar nedeniyle ülkenin petrol üretimi rezerv potansiyelinin oldukça altında kalıyor.
1: İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian, mutabakat uygulanırsa Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılabileceğini söyledi. Washington taahhütlerini yerine getirmeli dedi. Devrim muhafızları ise Boğaz'ın tam kontrol sahibi olduklarını söyledi.
2: Mutabakat uygulanırsa Hürmüz Boğazı açılacak dedi. ABD'nin taahhütlerini yerine getirmesi gerektiğini söyledi. Açıklama İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'dan. Devlet televizyonuna konuşan Pezeşkian ülkesinin iç ve dış meselelerini değerlendirdi. Umman'la gerçekleştirdikleri görüşmelerde Hürmüz Boğazı'nın üzerinde anlaşmaya varılan harita temelinde yeniden açılabileceğini belirtti. Eğer bu güzergah o çerçevelere göre açılırsa ABD de taahhütlerini yerine getirmelidir dedi. Washington'ın deniz ablukasını ve yaptırımları kaldırması, İran'a ait dondurulmuş varlıkları serbest bırakması ve İsrail'in Lübnan'daki eylemlerini durdurması için baskı yapması gerektiğini ifade etti. Pezeşkian, ABD'nin uyguladığı yaptırımlar ve abluka nedeniyle İran'ın ihracat ve ithalatının %35'e kadar azaldığını da kaydetti. Aynı zamanda İran'ın anlaşmanın uygulandığı sırada yaklaşık 90 milyon varil petrol sattığını belirtti. İran dini lideri Müşteba Hamaney ise hükümet haftası nedeniyle mesaj yayımladı. Ekonomik sorunların çözümünün anahtarının direniş ekonomisi ve yerli üretime daha fazla dayanmak olduğunu belirtti. Yerli üretimin yetersiz kaldığı durumlarda ithalatın akıllıca kullanılması gerektiğini kaydetti. İran devrim muhafızları da Hürmüz Boğazı üzerinde tam kontrolün kendilerinde olduğunu açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump ise İran ile ilgili son açıklamasında Hürmüz Boğazı'nın açık ve ABD'nin tam kontrolünde olduğunu savunmuştu.
1: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'deki insansız hava aracı ve İHA pilot lisans başvurularına ilişkin rakamları açıkladı. 2026 yılının başından bu yana yapılan başvuru sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %367 arttı. Sistemde kayıtlı İHA pilot lisansına sahip kişi sayısı ise 1.845.456'ya ulaştı.
0: 2026'nın başından bu yana 237.040 kişi başvuruda bulundu. Türkiye'de kayıtlı İHA pilot lisansına sahip kişi sayısı 1.845.456'ya ulaştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'deki insansız hava aracı ve İHA pilot lisans başvurularına ilişkin açıklamada bulundu. 2026 yılının başından bu yana 237.040 kişi İHA pilotu olmak için başvuruda bulundu. Geçen yılın aynı dönemine göre İHA pilotu olmak isteyenlerin sayısı %367 arttı.

0: Bakan Nuraloğlu, İHA'ların zirai ilaçlama, fotoğrafçılık, sinema, haritalama, trafik, güvenlik, kargolama ve sağlık gibi farklı sektörlerde kullanımı arttı. Yılın başından bu yana 5300 yeni İHA'yı kayıt altına aldık ifadelerini kullandı. 28 Ağustos 2026 itibarıyla İHA kayıt sisteminde kayıtlı İHA sayısı 94.230 oldu. Sistemde kayıtlı İHA pilot lisansına sahip kişi sayısı ise 1.845.456'ya ulaştı.
1: Eylül'de ekonomi yönetiminin gündemi yoğun olacak. Enflasyon ve işsizlik verileri açıklanacak. Gözler bir yandan da faiz kararıyla yine orta vadeli programda olacak. Peki başka hangi veriler ve toplantılar var? Yanıtı haberimizde.
0: Enflasyon, konut ve işsizlik verileri. Ekonominin Eylül ayında yoğun bir gündemi olacak. Piyasaların gözü 31 Ağustos pazartesi günü ikinci çeyrek büyüme verisinde olacak. Bu yılın Nisan-Haziran dönemine ilişkin gayri safi yurt içi hasıla verileri TÜİK tarafından saat 10'da açıklanacak. Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde %2,5 büyümüştü. TÜİK aynı gün Temmuz ayına ilişkin iş gücü verilerini açıklayacak. Ticaret Bakanı Ömer Bolat 3 Eylül'de Ankara dış ticaret verilerini açıklayacak. Aynı gün Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayı enflasyon verilerini duyuracak. Enflasyon Temmuz ayında %1,78 arttı. Yıllık enflasyon da %31,75 oldu. Bir başka önemli veri ise TÜİK'in kamuoyuyla paylaşacağı konut ve iş yeri istatistikleri olacak. Türkiye'de Ocak-Haziran döneminde 699.516 konut satılmıştı. Piyasaların gözü ayrıca Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nda olacak. Bu yıl 6. kez toplanacak kurul, 10 Eylül'de faiz kararını açıklayacak. Kurul son toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının %37'de sabit tutulmasına karar vermişti. TÜİK ise 17 Eylül'de Ağustos ayı konut ve işyeri satış istatistiklerini açıklayacak.
2: Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz.
0: Gelecek ay Türkiye ekonomisinin 3 yıllık yol haritası niteliğini taşıyan orta vadeli programın ayrıntıları da yakından takip edilecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Eylül'ün ilk haftası güncellenmiş OVP'nin paylaşılacağını duyurmuştu. OVP ile 2027-2029 dönemiyle ilişkin büyüme, enflasyon, istihdam, ihracat ve cari denge gibi temel makro göstergeler belirlenmiş olacak.
1: Evet, üniversite sınavının sonuçları açıklandı. Sıra şimdi okumak için şehir değiştirecek öğrencilerin kalacak yer bulma telaşına geldi. Devlet yurtlarında yer bulamayanlar mecbur özel yurtların kapısını çalıyor ama özellerde de fiyatlar kiralarla yarışıyor. Bazı semtlerde 15 metrekarelik odalar 40 bin liradan başlıyor. Tabii öğrencinin barınma maliyeti epey fazla. Bu yük çok ağır. İşte Gizem Türemen ve Özgür Balaban'ın dosya haberinden izleyelim detayları.
3: Özel yurtta kalıyoruz. Küçücük bir odada çok para veriyoruz yani. Yıllık 400 bine yakın sanırım.
4: Bir odayı 4 kişi paylaşıyorsunuz ama bir ev kirası veriyorsunuz.
5: Evet.
6: 8 metrekare, 12 metrekare arasındaki bir odanın fiyatı yani 25 bin lirayla 30 bin lira arasında. 2 öğrenci, 3 öğrenci bir araya gelip ev tutmak yurtlardan daha ucuz ve uygun.
7: Üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı. Şimdi sırada şehir dışını kazanan öğrenciler için barınma telaşı var. Barınma sorununa çözüm için yurt arayışındalar.
8: Afyonkarahisar'dan geldik, baktık, yurt baktık. Ev ilk sene için biraz erken.
9: Geçen seneye nazaran biraz daha az olsa da bir talep var, bir yoğunluğumuz var. Şu an için %50'lerdeyiz doluluk oranı olarak.
4: Yurdun doluluk oranlarında bir azalma mı var?
5: Azalma var, evet. Yani İstanbul'u tercihte bence bir azalma var.
7: Velilerin ilk tercihi devlet yurtları. Geçen yıl aylık ücretler 750 lirayla 1600 lira arasında değişiyordu. Bu yıl fiyatlar henüz açıklanmadı. KYK yurtları uygun olsa da kontenjan kısıtlı. Yer bulamayan özele yöneliyor.
5: Bizim yurdumuzda 2, 3, 4, 5 kişilik odalarımız mevcut.
4: En çok talep edilen oda tipi hangisi?
9: Genelde insanlar ya tek kişilik oda ya da 4 kişilik odaya yoğunlaşıyorlar. Ekonomik için 4 kişilik oda. Ya da özel alan içinde tek kişilik odaya geçiyorlar.
5: Geçen yıla göre fiyatlarımızda %20'lik bir artış var.
7: İstanbul'da üniversite çevresindeki merkezi lokasyonlarda tek kişilik oda fiyatları ev kirasıyla yarışıyor, zaman zaman geçiyor. Beşiktaş, Şişli ve Fatih'te 40 bin lira civarı. 4 kişilik odalarda fiyatlar semte göre minimum 15-20 bin liradan başlıyor.

0: Örneğin Beşiktaş'ta 4 öğrencinin kalabileceği özel bir yurt odasındayız. Burada yatak, dolap, çalışma masası, mini bir buzdolabı ve televizyon bulunuyor. Böyle bir odanın kişi başı öğrenci kirası 28 bin liradan başlıyor. Ancak odada kalacak öğrenci sayısı azaldıkça fiyat da yükseliyor.
1: Tek kişilik odamız 38 bin ile 40 bin bandı arasında değişiyor. 2 kişilik odamız 35 bin bandında. 3 kişilik odamız da 30 bin bandında.
2: Beşiktaş'ta tek kişilik oda olanlar 70 bin bile var. 70 bin, 50 bin, 60 bin civarı var.
3: Fiyatlar tabii eskisi gibi değil, yüksek.
4: Aşağı yukarı ev kirası kadar.
0: Burası da yine Beşiktaş'ta. Bu kez 5 öğrencinin konaklayabileceği özel bir yurt odası. İçerisinde ayrıca banyo ve tuvaleti de var. 5 kişilik böyle bir odada konaklamanın aylık bedeli 28 bin lira.
5: Genelde Anadolu'dan gelen aileler yurtları tercih ediyor.
6: Ben yurttan yanayım.
2: Kapı bizim 12'de kilitleniyor, sabah açılıyor mesela. Onu çok istiyorlar. Dışarı çıkarsa bize haber verilsin. Ama o fiyata evde tutulur buralarda.
7: Aslında benzer fiyatlar, çok farklı değil ama en azından bir ev oluyor yani. Biriyle beraber yaşamak da zor yani.
0: Yurda alternatif düşünenler evde bakıyor.
8: 2 gün önce 2 tane öğrenci çocuk geldi. Üniversitenin ilk tercih yapacaklarında tanışmışlar. 1+1 daireyi paylaşımlı bir şekilde tutmak istediler.
0: Peki İstanbul'da kiralar ne kadar?
8: Şişli, Beşiktaş, Kadıköy gibi, Bakırköy gibi yerleri düşündüğümüzde şehir merkezi olan yerlerde fiyatlar minimum 30 bin TL. Ama biraz daha böyle Sancaktepe'ye doğru, Avcılar'a doğru, yani Beylikdüzü'ne doğru gittiğimizde rakamlar 20-25 bin liraya kadar bandında daire bulma imkanı var.
5: Ama bura öğrenci başkenti. 2+1'imiz var, 60 bin lira. 1+1'ler 35 bin lira, 40 bin lira.
0: Emlakçılar da tıpkı yurt işletmecileri gibi bu yıl öğrenci talebinin düşük olduğunu söylüyor.
5: Geçmişte günde 8-10 servis dediğimiz gezdirme olayı olurdu. Şu an 2'yi geçemedik. İstanbul fazla tercih edilmedi. Zaten sizlerin de malumu vakıf üniversitelerinde boşluk oranı %25. Bu direkt bizim Beşiktaş'a yansıdı. İstanbul özelinde. Anadolu gelmedi, öyle söyleyeyim.
9: İstanbul'a bir semt pazarına gidelim şimdi. Bakalım sebze meyve fiyatlarında son durum ne? Habertürk muhabiri İrem Şimşek bize anlatacak.
10: Evet, şu anda Erdi Demir'le birlikte Ümraniye semt pazarındayız. Sebzede ve meyvede son fiyatlar ne? Vatandaş için de merak konusu. Burada size gösterelim sırayla. Öncelikle sebzeden başlayalım. Hatta sivri domatesten. Şu anda tam bu Ağustos-Eylül ayları sivri domatesi, kışlık domates yapma zamanları aslında. Şu anda sivri domatesin kilosu yaklaşık 30 lira. Buradan vatandaş kilo kilo domates alıyor ki işte salça, kahvaltılık sos, menemen. Kışlık domates hazırlığı yapabilmek için yani. Bir yandan pembe domates var burada. Pembe domatesin kilosu yaklaşık 65 lira. Ve burada da işte domatesli zaten diyor, tezgahlar ağzına kadar dolu artık, burada gelip vatandaş kilo kilo domates alışverişini yapacak. Burada bir yandan da burada salatalık da var. Salatalık. Salatalığın kilosu 50 lira. 50 lira burada da salatalığı da gösterelim. Geçen haftadan bu yana fiyatlar, bu fiyatlarda çok büyük bir artış oynama yok, söz konusu değil. Bir tek patlıcanda yoğun bir fiyat artışı var diye konuştuk yayından önce. Patlıcanın kilosu 50 lira, kabağında 65 lira. Yine çokça tercih edilen sebzelerden. En çok merak edilen ve sofralarımızın vazgeçilmezi patatesle soğanı da gösterelim şimdi. Soğandan başlayalım. Burada tatlı Amasya soğanını görüyorsunuz. En çok yemeklerde kullandığımız, kilosu yaklaşık 50 lira soğanın, beyaz soğanın. Bir de mor soğan var ama mor soğan tabii ki çok daha pahalı beyaza göre her zamanki gibi. Mor soğanın kilosu da burada yaklaşık 100 lira. Patatesi gösterelim yine. Patatesin kilosu mesela şu köşedekiler 40 lira. Tabii yayından önce burada işte satıcıyla da konuştuk. Bu zamana kadar mahsul yoktu. O sebeple bu ürünler, patates, soğan vesaire pahalıydı ama artık işte mahsul de geliyor, ürün de geliyor. O yüzden fiyatlar düşecektir deniyor. Tabii bir yandan da birkaç hafta sonra okullar başlayacak. Bu alışverişi, pazar alışverişi artacak, buraya gelen giden artacak, talep artacak. Tabii o zaman fiyatlarda da mutlaka oynama göreceğiz deniyor. Şimdi bir de yazlık meyveleri getirelim hemen ekranlarınıza. Burada erik var mesela. Yazın en çok tükettiğimiz meyvelerden birisi. Kilosu 50 lira eriğin. Bu yaz yoğun bir meyve bolluğu vardı açıkçası ve çok fazla çeşit çeşit.

0: Kiraz, şeftali, erik, nektarı hepsinden yiyebildik. Ama artık yaz sonuna geliyoruz. Daha böyle kış meyveleri yavaş yavaş yıl sonuna doğru tezgahlarda yerini alacak. Burada da yine erik var. Kilosu 75 lira. Burada elma. Elmanın kilosu 100 lira. Her mevsim tükettiğimiz bir meyve. Ve yazın yine belirttiğim gibi en çok tükettiklerimizden birisi şeftali, nektarı biliyorsunuz. Kilosu 65 lira. Tezgahlarda son fiyatlar bu şekilde. Dediğim gibi çok büyük bir fiyat oynaması yok şu anda. Ama önümüzdeki haftalarda artık okullar başlayacak. Talepler artacak. Mevsim değişiyor artık. Yavaş yavaş sonbahara, kışa doğru giriyoruz. Artık kış meyveleri, sebzeleri tezgahlarda yerini alacak. Şu anda tam kışlık domates zamanı. O yüzden en çok talep ona var elbette. Biz de semt pazarından aktardık buradaki fiyatları. Tabii farklı semtlerdeki pazarlarda farklı olabiliyor. Bakalım biz de pazarlardan son fiyatları, meyve sebze fiyatlarını aktarmaya devam edeceğiz.
1: Peki, bakmış olduk biz de pazardaki son duruma. Şimdi bu dilimi noktalayalım. Saat başında yeniden buradayız. Bağlantılarımız olacak, konuğumuz var. Bekliyoruz.

0: Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 27, Kocaeli yağmurlu 26 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 32, Muğla güneşli 30 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 33, Adana yağmurlu 33 derece. Karadeniz'de Samsun ve Trabzon yağmurlu 25, Giresun yağmurlu 24 derece. İç Anadolu'da da hava yağmurlu, Ankara 25, Konya 21 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 22, Kars yağmurlu 21 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 35, Mardin güneşli 29 derece.
1: Hayat aslında ne kadar güzel, değil mi? Doğa, huzur, dengede olan her şey. Oysa her şey kendi yerinde, kendi değerinde güzel. Üstelik bu denge sadece bizim için değil, su altındaki binlerce canlı için de geçerli. Koru, hepimiz için, her birimiz için.

0: Orman yangınlarına havadan müdahale sürüyor. Kolombiya'nın Tolima bölgesinde de yangınlar nedeniyle acil durum ilan edildi. En az 50 bin hektarlık alan yangınlardan etkilendi. Cezayir'de ise ülkenin doğusundaki orman yangınlarında 12 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle 3 günlük yas ilan edildi. Avrupa'da bu yıl orman yangınlarından etkilenen alan 600 bin hektarı aştı. İspanya ve Fransa'da ise yüz binlerce kişi tahliye edildi.
1: Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 37 şüpheliden 35'i tutuklandı. Açıklama Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından geldi ve açıklamada Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yapılan operasyon kapsamında gözaltına alınan 37 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmiştir. Sevk edilen 37 şüpheliden 35'i hakkında tutuklama, 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verilmiştir denildi. Ve Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli aracın tutuklu Hilmi Tuna Kuriş'in yurt dışına kaçırılma girişiminde kullanıldığı belirlenmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da Şahin'in ifadesine başvuracak.
0: Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli aracın tutuklu Hilmi Tuna Kuriş'in yurt dışına kaçırılma girişiminde kullanıldığı belirlenmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Şahin'in ifadesine başvuracak. Kuriş'in firari kardeşi Hilmi Tuna Kuriş, yurt dışına kaçma hazırlığı yaparken Marmaris Bozburun'da yakalanmıştı. Kuriş'in kullandığı aracın eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e tahsisli araç olduğu tespit edilmişti. Adalet Bakanı Akın Gürlek de kiralama yoluyla bunu verdiğini söylüyor. Ama dosyadaki delillerle bu tutmuyor. Bu aracı sadece İstanbul'a gelince kullanıyorum diyor. Ama bu araba uzun süredir kullanılıyor. HTS ile söyledikleri tutmuyor ifadelerini kullanmıştı. Bakan Gürlek, Şahin'in aracı kiralama yoluyla verdiğini söylediğini, ancak kiralanmış bir şirket bulunmadığını, iki aracın daha Şahin tarafından örgütle irtibatlı kişiye kullanılması için verildiğini belirtmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in ifadesine başvuracak.
1: Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul'da ilçe kongrelerinin ardından olağan il kongresi düzenledi. Kongreye Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili Celal Adan da katıldı. Habertürk'e konuşan Celal Adan gündeme dair önemli açıklamalar yaptı.
0: Milliyetçi Hareket Partisi 2027'deki büyük kurultaya hazırlanıyor. Öncesinde ilçe kongrelerini tamamlayan parti teşkilatı ilk kongresinde bir araya geldi. Kongreye Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili Celal Adan da katıldı.
2: İstanbul'da Milliyetçi Hareket Partimize karşı büyük bir teveccüh görüyorum. İstanbul'da kapı bize açık, herkes bizi davet ediyor. Her yer sonuna kadar liderimizi takdir ediyor.
0: Celal Adan'ın gündeminde terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan çerçeve yasa vardı. Habertürk'e özel açıklamalar yapan Celal Adan, bu yasanın yanlış anlaşılmasına müsaade edilmeyeceğini söyledi.
2: 467 oyla meclisten geçti biliyorsunuz terörsüz Türkiye ile ilgili teklif. Önce Türkiye demeyen bütün siyasi partiler kaybedecektir. Bu kongrelerden sonra sokağa ineceğiz, ev ev dolaşacağız, anlatacağız. Milletimizin yanlış anlamalarına müsaade etmeyeceğiz. Milliyetçi Hareket Partimizin hedefi herkesin onurlu yaşadığı Türkiye'dir.
0: Celal Adan, Suriye'de kendisini fesheden SDG ile ilgili de konuştu.
2: Genel Başkanımızın da liderliğini yaptığı Türk Milliyetçi

0: Yeşilliği fikri Türkiye'nin başındaki en büyük belayı tarihin çöplüğüne itmiştir. Bildiğiniz gibi Suriye'de çok ciddi gelişmeler oldu. Orada da feshedildi. Türkiye'deki verilen mücadelenin bölgede de büyük bir teveccühle karşılaşması. O da bölge için ne kadar güçlü bir istikrara dönüşeceğinin işaretini vermekte.
1: Adan, İsrail'in Suriye üzerinden yaptığı provokatif eylemlere de değindi.

0: Güristan doku soruşturmasında 5. dalga operasyon düzenlendi. 10 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmada Güristan doku kaybolduktan sonra intihar süsü vermek için kişisel eşyasının su altına yerleştirildiğine dair yeni bulgulara ulaşıldı.
1: Kişisel eşyaları su altına sonradan yerleştirildi. İntihar süsü verilmeye çalışıldı. Gülistan doku soruşturmasında bu iddiaları destekleyen yeni bulgulara ulaşıldı. 10 şüpheli gözaltına alındı. Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan doku ile ilgili soruşturma genişliyor. Dokunun kaybolduğu sürece dair bazı şüpheli yeni bulgular dosyaya girdi. 5. dalga operasyon için düğmeye basıldı. 10 şüpheli gözaltına alındı. Peki Gülistan'ın ölümüyle ilgili dosyaya giren yeni bulgular ne? Soruşturma birimleri dokuya ait bazı kişisel eşyaların intihar ihtimalini destekleyen bir görüntü oluşturmak amacıyla su altına sonradan yerleştirilmiş olabileceğine dair yeni bulgulara ulaştı. Ayrıca adli makamlardan gizlendiği belirlenen dalgıç defterindeki kayıtlarla resmi arama tutanaklarının uyuşmadığı tespit edildi. Dosyada dokunun Instagram hesabına şüpheli erişimle ilgili yeni tespitler var. Operasyona dair paylaşım yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul suçları aydınlatmaya devam ediyoruz dedi. Güncel teknolojik imkanlar ve elde edilen yeni deliller ışığında kritik gelişmelere ulaştık ifadelerini kullandı. Gözaltındaki 10 şüphelinin işlemleri sürüyor.
0: İstanbul Bakırköy'de bir güzellik merkezinde müşterilerin gizli kamerayla kaydı alındığı ortaya çıktı. 3 şüpheli gözaltına alındı. Bakırköy'deki bir güzellik ve epilasyon merkezinde müşterilerin görüntülerinin gizlice çekildiği ihbarı alındı. İddiaya göre bu kayıtlar ücret karşılığında izletiliyordu. Polis o güzellik merkezine baskın yaptı. İş yerinde gizli kamera düzeneği bulunan çok sayıda cihaz tespit edildi ve çalışmada 14 bin videonun bir sosyal medya platformunda paylaşıldığı belirlendi. İş yeri sahibi ve kamera sistemini kuran 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi. Sağlık Bakanlığı özel hastaneler yönetmeliğinde değişiklik yaptı. Kalite belgesi alan hastanelere olağan denetim muafiyeti getirildi. Platin veya altın kategorisine göre belgelendirilenler 3 yıl, gümüş kategoriye göre 2 yıl, bronz kategoriye göre ise 1 yıl boyunca olağan denetimlerden muaf tutulacaklar.
1: Kalite belgesi alan hastaneler için denetim süreci düzenlendi. Sağlık Bakanlığı özel hastaneler yönetmeliğinde değişiklik yaptı. Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü akreditasyon belgesi alan özel hastanelere denetim muafiyeti sağlanacak. Platin veya altın kategorisine göre belgelendirilenler 3 yıl, gümüş kategorisine göre belgelendirilenler 2 yıl, bronz kategorisine göre belgelendirilenler ise 1 yıl boyunca olağan denetimlerden muaf tutulacak. Şikayet, ihbar ve gerekli görülen diğer durumlarda olağan dışı denetimler geçerliliğini koruyacak. Özel hastanelerde bir adet seyyar röntgen cihazı bulunması zorunlu olacak. Hasta kabul ve tedavi ettiği uzmanlık dallarının gerektirdiği tıbbi biyokimya ve tıbbi mikrobiyoloji laboratuvarı bulunması zorunluluğu devam edecek. Belirli bir alanda sağlık hizmeti sunan özel hastaneler bu zorunluluğu yerinde hizmet alımı yoluyla da yerine getirebilecek. Yönetmeliğe eklenen geçici bir maddeyle 30 Ocak 2025 tarihinde önce ruhsatlandırılan özel hastanelerin yönetmelikte yer alan fiziki şartlardan muaf oldukları belirtildi. Bu muafiyet 30 Ocak 2025 tarihi itibarıyla özel hastanelerce yapılan değişiklikler ve geçiş hükümleri kapsamında yer alan özel hastaneler için uygulanmayacak.
0: Tutuklu bulunan Mehmet Akif Ersoy'dan tahliye ve beraat vaadiyle yüksek tutarda para talep ettiği tespit edilen bir avukat 4 şüpheli gözaltına alındı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Mehmet Akif Ersoy'un şikayeti üzerine soruşturma başlattı. Tahliye ve beraat vaadiyle Ersoy'dan yüksek tutarda para istendiği iddiasıyla şüpheliler teknik takibe alındı ve savcılık koordinesinde şüphelilerle buluşma ayarlandı. Cezaevinden tahliye ettirebiliriz teklifi yapan biri avukat 4 şüpheli suçüstü gözaltına alındı. Mehmet Akif Ersoy'un suç örgütü kurma ve uyuşturucu ticareti dahil birçok suçtan 266 yıla kadar hapsi isteniyor. Şimdi ilgi çeken bir konuyla devam edeceğiz. İlkokul

0: okula başlayan öğrenci sayısı ilk kez 1 milyonun altına düşecek. TÜİK verilerine, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre bu belirlendi. Doğum hızı azaldı. Tabii bunun pek çok etkisi olacak. Eğitimde, sosyal hayatta sonuçları olacak. Nasıl olacak peki? Üzerine konuşacağız. Konuğumuz var. Takdim edeyim. Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Didem Danış bizimle birlikte. Didem Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk. Merhabalar.
0: Ne dersiniz hocam bu duruma? İlk kez 1 milyonun altına düşmesi bekleniyor ilkokula başlayacak öğrenci sayısının. Bunun etkileri nasıl olur? Öğretmen istihdamına kadar etkileyebileceği konuşuluyor. Siz ne dersiniz?
1: Evet, Türkiye'de doğurganlığın genel olarak düşmesinin sonuçlarından birini eğitim alanında görüyoruz. Türkiye'deki çocuk nüfus oranı hızla azalıyor. Bir küçük istatistik vereyim. Mesela 1990'da 17 yaş altı nüfusun toplam oranı %41 iken 2025'te bu %24'e indi. Neredeyse yarı yarıya. Ve daha da çarpıcı olan şey tabii ki 0-4 yaş grubundaki düşüşün çok daha hızlı olması. Çünkü doğurganlık düşünce önce küçük yaş gruplarını etkiliyor. Dediğiniz gibi bu sene ilkokullara başlayacak grup ilk defa 1 milyonun altına düşmesi bekleniyor. Bu da tabii çok ciddi anlamda eğitim altyapısına dair yeni bir planlama gerektiriyor. Yani derslikler, okullar, öğretmen sayısı konusunda ciddi bir planlamayı şart koşuyor. Şimdi burada belki dünya örneklerine bakabiliriz. Çünkü aslında Türkiye doğurganlık azalması ve bunun etkileri açısından dünyadaki tek ülke değil. Bütün dünyada böyle bir eğilim var. Bizim kısmen benzediğimiz Güney Avrupa ülkeleri, mesela İtalya ve İspanya'ya bakabiliriz. Burada iki farklı model izliyorlar. İtalya'da çocuk sayısındaki azalmayı dikkate alarak okulları kapatma, derslik sayısını azaltma ve öğretmen sayısını azaltma yoluna gidiyor. İspanya ise bunu bir fırsat olarak görüyor ve eğitimin kalitesini arttırmak için öğretmen ve derslik sayısını azaltmadan öğrencilere, daha az sayıda öğrenciye daha nitelikli eğitim vermek üzere yeni bir düzenleme yapıyor. Türkiye'nin önündeki soru da bu aslında. Biz bu düşen çocuk evet. sayısıyla nasıl bir eğitim rotası izleyeceğiz?
0: Evet. Sanırım İspanya'nın izlediği model daha faydalı gibi görünüyor. Çünkü bir yandan gerçekten atanmayı bekleyen öğretmenler var. Bir de bu durumda öğretmen istihdamına bir darbede doğum oranının yüzünden vurulursa işler iyice zor duruma düşer. Tabii uzun vadede baktığınızda değil mi hocam? Bu ileride üniversite öğrenci sayısını da etkileyecek. Hatta çalışma hayatını da etkileyecek. Eğer önlem alınmazsa böyle giderse istihdam ve çalışma hayatı konusunda ne gibi zorluklar bizi bekliyor olabilir?
1: Kesinlikle bu zincirleme olarak lise, üniversite eğitimine ve daha sonra da iş piyasasına doğru etkisi olacak. Ama ben bunu gene ezbere bir kötü senaryo olarak görmek gerektiğini düşünmüyorum. Çünkü hepimizin bildiği gibi bugünkü yeni teknolojik gelişmeler, yapay zekanın iş piyasasındaki etkisine baktığımızda belki de zaten eskisi kadar çok sayıda insana ihtiyaç olmayabilir. Dolayısıyla burada önemli olan bu yeni teknolojik değişimlerle uyumlu bir politik ekonomik bir planlama yapmak. Bunu illa bir risk olarak görmek gerekmiyor. Bir de burada bir küçük nokta daha belirtmek istiyorum. Bir yandan çocuk nüfusumuz azalırken aslında yaşlı nüfus oranımız da artıyor. Bu bahsettiğimiz eğitim altyapısını, yani hem okul ve derslik olarak hem de öğretmen olarak ileri yaş eğitimlerini yönlendirebiliriz. Ömür boyu eğitimlere yönlendirebiliriz. Yani bu illa öğretmenlerin artık istihdam piyasasında öneminin azalması anlamına gelmez. Dediğim gibi yeni bir planlama gerekiyor. Net bir şekilde evet. yapılması gereken.
0: Evet, yani bu krizi doğru şekilde yönetmek önemli olan ki yine doğum oranlarındaki düşüş, nüfusun yaşlanması üzerine alınan önlemlerden biri de yaşlı bakım merkezlerinin açılması. Bu konuda da daha fazla bakım merkezine ihtiyaç duyulabilirmiş. Bu arada hocam az önce dediniz ya teknoloji, yapay zeka ilerledi. Belki istihdam azalabilir bile ileride ama geçtiğimiz günlerde bir konuğumuz vardı. Aslında bu insansız robotların devreye girmesi belki de bazılarını işinden edebilecekken yeni çalışma alanları da açmaya vesile olabilirmiş. İşte o robotların bakımı, yani bir robotun üretilmesi bir kişinin mesleğini belki elinden alması ama üç ayrı istihdamı beraberinde getirebilirmiş. Çünkü onların bakımları, üretimi ve daha pek çok koordinesi gibi konularda yeni iş alanları da açılacakmış ki şimdiki çocuklar daha çok bu bölümleri tercih ediyor. Bir yandan da bu nüfus hızının azalmasına yönelik devlet nasıl önlemler alabilir? Teşvik olarak neler, hangi imkanları sunabilir sizce?
1: Evet, mevcut hükümet biliyorsunuz önce aile yılı, daha sonra bunu aile 10 yılı olarak ilan ederek çok önemli bazı adımlar attı. Yapılan çalışmalardan bir tanesi doğumları teşvik etmek için aile ve iş yaşamını dengelemeye yönelik çalışmalar. Daha yeni açıklanan mesela kamu çalışanları eğitim yılı başladığında özellikle ilkokul 1'e ve 5. sınıfa başlayan, orta 1'e yani başlayan öğrencilerin velilerinden bir tanesinin haftada 3 saat izinli sayılması. Böylece çocuğun adaptasyon döneminde, okula uyum döneminde bir ebeveyn desteği sağlanmasını planlıyor. Bunlar tabii çok iyi gelişmeler çünkü devletin buradaki sıkıntıları dikkate aldığını gösteriyor. Hepimizin bildiği gibi doğurganlık hızla düşerken özellikle kentlerde çalışan anne babalar olması çocuk bakımını çok daha zorlaştırıyor. Burada tabii kreşlerin sayısının arttırılması çok kritik. Demin bahsettiğimiz mesela derste sayısının azalması, okul öncesi eğitime verilen önemin, belki okul öncesi eğitim merkezlerinin sayısının arttırılmasıyla bir şekilde telafi edilip hem böylece doğurganlığı teşvik edici hem de eğitim istihdamında açıkta kalacak öğretmenlerin yönlendirilebileceği yeni mecralar olabilir. Dediğim gibi burada aslında güçlü bir planlama gerekiyor. Kore'de mesela, Güney Kore'de dünyadaki en düşük doğurganlığa sahip ülkelerden birisi. Ekonomik olarak benzer bir yolda başlamıştık 1970'li yıllarda Korelilerle. Kore'de doğurganlık 0,89'a kadar düşmüş durumda. Türkiye'de 1,42 iken. Onlar bu eğitimdeki boşalmayı daha çok dediğim gibi yaşlı eğitimine, ikinci bahar eğitimlerine yönlendirerek aslında bir şekilde telafi ediyorlar. Biz de bu tarz modeller üzerine de düşünebiliriz. Sizin bahsettiğiniz yapay zeka teknolojinin ihtiyaç duyacağı yeni iş kolları konusunda da ne tür bir eğitim vereceğimize dair, yani eğitimin içeriğine dair önemli çalışmalar yapılması gerekiyor. Çünkü maalesef o kadar hızlı gelişiyor ki, hatırlarsanız 2 sene kadar önce herkes kodlama öğrensin denmiş. Bugün kodlama eğitiminin gereksiz olduğu konuşuluyor.
0: Doğru, doğru söylüyorsunuz hocam. Yani gerçekten hızına yetişemiyoruz o teknolojik alandaki gelişmelerin, yapay zekanın. Ki en son Ekonomist dergisinin kapağı da ilgi çekiciydi bu konuyla ilgili. Bakalım önümüzdeki günlerde daha neler göreceğiz. Bir yandan da hocam, sizin de bahsettiğiniz gibi bir felaket senaryosuymuş gibi konuşmak da belki şimdiden çok doğru değil bu nüfusun yaşlanmasını, ama ileride bu durum emeklilik sistemine kadar yansıyabilir değil mi? 20-30 yıl sonra. Orada nasıl bir önlem alınması sizce doğru olur?
1: Türkiye'nin zaten önündeki herhalde yaşlanma ile ilgili en büyük sorun tam da bu sosyal güvenlik sistemi ile ilgili. Evet. Maalesef emeklilik maaşı alacak sayısı giderek artarken, ki en son EYT kararıyla da bu daha da ciddi anlamda arttı. Bu havuza destek veren çalışanlar, yani ödenekleriyle destek veren çalışan sayısının oranının azalması önemli bir gerilim yaratıyor. İşte bunun nasıl telafi edileceği muhtemelen ciddi olarak konuşulup tartışılıyordur. Fakat mesela Türkiye'de aynı zamanda çok ciddi bir kayıt dışı ekonomi var, kayıt dışı istihdam var. Yani sosyal güvenlik sisteminin dışında kalan. Bunların bir kısmı hala Türk vatandaşları, %30 kadar TÜİK'in açıkladığı Türkiye'de kayıt dışı istihdam oranı. Bir kısmı da hepimizin bildiği gibi yabancı göçmen işçiler. Aslında bu kişilerin kayıtlı istihdama alınması, sosyal güvenlik sistemini de destekleyici, emeklilik maaşlarının ödenmesi konusunda bir tür takviye sistemi yaratacak daha sürdürülebilir bir model olabilir. Yani kayıt içine alma. Aksi takdirde tam da dediğiniz gibi emekli maaşlarının anlamsız olduğu, bizlerin emekli olma yaşı geldiği evet. zaman belki de sistemin tümüyle çalışmadığı bir döneme girmiş olabiliriz.
0: Evet, bir yandan da bu hem annenin hem babanın çalışmak durumunda olması tek çocuktan sonra ikinci çocuğu yapma konusunda epey düşündürtüyor ebeveynleri. Çoğu arkadaşları var, yaşıtları var, onlar da kardeş görevi görür diye düşünüyor ama meseleye anne babaların nasıl bakması lazım? Evet, ekonomik açıdan çok zor. Manevi açıdan da çocuğa yetebilmek önemli. Aynı ilgiyi ikinci çocuğa da gösterebilmek, aynı özveriyi gösterebilmek önemli. Ama meseleye nasıl bakmamız lazım ileride?

0: o nüfus açısından bir tehlike yaşamamak için?
1: Açıkçası doğurganlığın düşmesi yalnızca nüfusun yapısını değil, çocuğun toplumsal değerini ve aile içindeki konumunu da değiştiriyor. Çocuk sayısı azaldıkça bir çocuğa yapılan maddi, duygusal ve hatta zamansal yatırım giderek artıyor. Ve bizim karşımıza daha çok artık çocuk merkezli aileler görmeye başlıyoruz. Yani çocuk bir tür nadir elemente dönüşüyor. Dediğiniz gibi özellikle kentsel alanlarda çocuk sayısı hane başına bire kadar inmiş durumda. Mesela İstanbul'da doğurganlık oranı 1.22, Türkiye geneli 1.42 iken pek çok kent merkezinde hanelerdeki çocuk sayısının özellikle bu genç kuşak evlilerde çok daha 1'e yaklaştığını görüyoruz. Dolayısıyla çocuğun böyle kıtlaşan bir tür nadir elemente dönüştüğü yapıda da daha değerli, daha fazla korunan, biraz daha çocuk kral veya proje çocuklar olarak gündeme geldiğini görüyoruz. Çocuk daha kıymetli bir hale geliyor. Ama bunun tabii yabancı literatürde buna akrabalık ilişkilerinin dikeyleşmesi diyor. Yani çocuğun kardeş ve kuzen ve akrabalarının sayısının azalmasından dolayı çocuk ancak yukarı doğru anneanne, babaanne veya işte teyzelerle kurulan bir ilişki içinde oluyor. Bunun da bence uzun vadede kültürel olarak ciddi etkileri olacak diye düşünüyorum. Mesela önemli sorulardan bir tanesi bu gençler büyüdükleri zaman nasıl çift evlilik yoluna gidecekler? Çünkü dünyanın merkezi gibi kendilerini kodlayabiliyorlar. Çocuk krallar, çocuk kraliçeler olarak. Bu tabii aile içindeki ilişkileri de dönüştürüyor. Ama daha da önemlisi kentlerde özellikle çocuk sayısının azalması genç çiftler için çocuksuzluğun da bir opsiyon olduğunu düşündürüyor. Yani bence bir çocuk meselesi değil, hiç çocuk
0: Hiç çocuk.
1: yapmamayı tercih eden çiftler daha çok üzerine düşünülmesi gereken bir konu diye düşünüyorum.
0: Evet hocam, yani hakikaten böyle işin içinden çıkılmaz bir durum gibi görünüyor. Çünkü bir yandan ekonomik sıkıntılar, bir yandan işte yetişememe duygusu, zamanı yönetememe duygusu, özellikle kalabalık şehirlerde her şey üst üste gelince de dediğiniz gibi kardeşsiz büyüyen çocuklar oluyor. Bakalım takip edeceğiz verileri. Tabii devletin de hangi konularda önlem alacağını, hangi adımları atacağını göreceğiz. Çok teşekkür ediyorum değerli vaktinizi ayırdığınız için. Çok sağ olunuz.
1: İyi yayınlar.
0: Sağ olun. Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Didem Danış bizimle birlikteydi. Bu yaşanan nüfus ve İlk defa ilkokulu öğrencilerinin 1 milyonun altına düşecek olması üzerine konuştuk. Şimdi sıradaki haberimize bir bakalım. Nepal'e dönelim. Nepal'de Çin sınırında biliyorsunuz büyük bir felaket meydana geldi. Sel ve heyelan felaketi. Tabii bilanço da ağırlaşıyor ne yazık ki. Hayatını kaybedenlerin sayısı 626'ya yükseldi. 2426 kişi de hala kayıp.
2: Nepal'de buzul çökmesinin tetiklediği sel ve heyelan felaketinde can kayıpları artıyor. Çin sınırına yakın Rasuva bölgesinde meydana gelen felakette yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Yağışların ve çamur tabakasının arama kurtarma çalışmalarını zorlaştırdığı bölgede binlerce kişiden hala haber alınamıyor. Şiddetli yağışların sürmesi nedeniyle arama kurtarma çalışmalarına ara verildi. Ekiplerin çalışmalarını sürdürebilmesi için hava şartlarının iyileşmesi bekleniyor. Felaketten en ağır etkilenen Rasuva bölgesine giden ulaşım yollarının zarar görmesi nedeniyle sadece helikopterlerle ulaşılabiliyor. Yüzden fazla kişinin de hidroelektrik santralinin tünelinde mahsur kaldığı düşünülüyor. Arama kurtarma ekiplerine Nepal ordusu da destek sağlıyor. Felaketin bir diğer riski ise yeni sel tehlikesi. Bölgede oluşan baraj gölünde milyonlarca metreküp su birikti. Yetkililer gölün taşma riskine karşı kırmızı alarm verirken bölgeye 1000'e aşkın ilave asker sevk edildi.
0: Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça bölgesine hava saldırısı düzenledi. 37 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda da yaralı var. Bakalım detaylara. Ukrayna'dan yapıldı açıklama ve açıklamaya göre saldırıdan etkilenen bölgeden 380'den fazla kişinin tahliye edildiği belirtildi. Ve saldırıda en az 50 konutunda hasar gördüğü kaydedildi. Rusya Savunma Bakanlığı ise saldırılarda Ukrayna ordusunun kullandığı lojistik merkezleri ve limanları, mühimmat depolarını hedef aldığını duyurdu. Bakanlık, Kiev'deki askeri lojistik tesislerin yanı sıra İzmail ve Nikolaev limanlarındaki yakıt ve aktarma tesislerinin de vurulduğunu bildirdi. Saldırıların

0: yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçlarıyla düzenlendiği belirtildi. Adana, Türkiye'nin önemli mısır üretim merkezlerinden biri. Şu sıralarda da mısır hasadı devam ediyor ama yağışlar vurduğu için Mısır'da rekolte bu sene düştü.
1: Hasat başladı, rekolte geçen seneyi arattı. Üretici gözü alım fiyatına çevirdi.
2: Bu yıl yağışlardan dolayı bazı bölgelerde verim iyi, bazı bölgelerde verim düşük. Ve rekolte bu yıl ki geçen seneye göre biraz düşük.
1: Türkiye'nin önemli mısır üretim merkezlerinden Adana'da ilkbahar aylarında etkili olan yağışlar nedeniyle ekimler kademeli yapılmıştı. Hal böyle olunca hasat gecikti. Üstelik tarladaki üründe de rutubet bitmedi.
2: Şu anda çiftçimiz hasat yapacak, rutubet düşmediği için tam yapamıyor. Ve rutubet lisans depolar tarafından 15-15,5'a düştüğünde anca alınabiliyor.
1: Rekolte geçen sene yaratınca fiyatlar da aratacak.
2: Bu yıl mısır fiyatları çok yüksek olacak. Şu an serbest piyasada 14 lira ve 14 liranın üzerinde mısır satılmakta. Ülkemizde bu yıl 8,5 milyon ton mısır hasatı bekliyoruz ve bu mısır ülkemize yetmiyor ve bizim 5 milyon ton açığımız var.
0: Adalet Bakanlığı bünyesinde İnsan Odaklı Gelişim Bürosu faaliyete geçirildi. Amaç personelin kişisel ve mesleki gelişimini desteklemek. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Merkez teşkilatımızda ve adliyelerimizde görev yapan personelimizin mesleki ve kişisel gelişimlerini desteklemek, ihtiyaç duydukları her alanda yanlarında olmak amacıyla İnsan Odaklı Gelişim Büromuzu faaliyete geçirdik dedi. Büro tarafından personele psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri verilecek. Bireysel danışmanlık, aile danışmanlığı, çift terapisiyle yine çocuk ve ergen danışmanlığı hizmetleri alanında da uzman psikologlar tarafından bu hizmet sunulacak. Hizmetlerden Türkiye genelindeki tüm adliye personeli yüz yüze ve çevrimiçi yararlanabilecek. Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 16. durağı Çanakkale oldu. 9 gün sürecek festivalde tiyatrodan konserlere, sergilerden operaya kadar onlarca etkinlik düzenlenecek.
1: Konserler, tiyatrolar, sergiler, etkinlikler 9 gün boyunca sürecek. Festival rüzgarı Çanakkale'de esecek.
3: İnsan ne arıyorsa sanat ve kültür adına gerçekten burada mutlaka bir şey buluyor.
1: Kültür Yolu Festivallerinin yeni durağı Çanakkale oldu. Festivalin açılışı Anadolu Hamidiye Tabyası Hangar Binası'nda yapıldı.
4: Çanakkale yalnızca bizim için değil, insanlık için de eşsiz bir hafıza mekanıdır. Bir tarafta insanlığın ortak kültür mirası, diğer tarafta milletimizin istiklal ve istikbal mücadelesi. Çanakkale'yi eşsiz kılar işte bu buluşma.
1: Festivalde gastronomiye özel yer ayrıldı. 52 lezzet noktası belirlendi.
4: Çanakkale'nin hikayesini dünyanın dört bir yanındaki insanlarla buluşturmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.
1: Her yaşa uygun yüzlerce etkinliğin düzenleneceği festival 6 Eylül'e kadar devam edecek.
3: 9 gün boyunca bütün Türkiye'nin hatta dünyanın birçoğunun gözü ve kulağı Çanakkale'de oluyor.
0: İnternetten yapılan alışverişin payı yükselmeye devam ediyor. E-ticaretin payı toplam alışverişlerin 5'te 1'ine kadar ulaştı ve TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken esnafın komisyon ve hizmet bedelleri nedeniyle artık rekabet edemediğini belirtti. Düzenleme çağrısı yaptı.
5: E-ticaret hacminin toplam ticaretin yaklaşık %20'sini de buluyor. Netice itibariyle bu esnaftan daha çok kazanılır hale geldi. Yani %10 ile %35 arasında komisyon alınıyor. Genel ürünün %50'si komisyonlara gidiyor.
1: E-ticaret sektöründeki büyümeye dikkat çekti. Esnaf için yeni düzenleme çağrısında bulundu.
5: Karşısında rekabet edecek esnaf kendi müşterilerine hizmet sunarken bu fiyatların altına düşmesi de mümkün olmuyor. Bugün 4 trilyonlu geçmiş bir vaziyet. De bu sistem çalışıyor. Bundan alacakları komisyonların tavan taban arasında makul bir seviyeye çekilmesi, hizmeti götürülüp bedel alınmasının önüne geçilmesi, Dolayısıyla da bölge ticaretin haksız rekabetli iş olduğunu artık bir düzenlemeyle düzeltilmesi lazım.
1: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın dijital platformlara girmeden ticaret yapmasının mümkün olmadığını söyledi.
5: Bu fiyat aralıklarındaki alışverişlerde esnafın mağduriyetinin önlenmesi, e-ticaret sitesine girmese zaten bu ticareti yapma olanakları da yok. Eğer o sitelerden ürünlerini pazarlamasalar bu imkanları sağlayacak o güce sahip değiller. Mecburen ürünü satabilmek için bu yolu deniyorlar.
0: Kayseri'de bir evden 5 kamyon çöp çıkarıldı. Apartman sakinleri evde yaşayan kişiden şikayetçi oldu.
1: Kötü koku apartmanı sardı. Ekipler adrese gittiğinde gözlerine inanamadı. Kayseri'nin Talas ilçesinde bir binada kötü koku hiç eksik olmuyordu. Bina sakinleri en sonunda dayanamadı. Kokuların giderek arttığı eve belediye ekipleri geldi.
6: İçeride de ciddi bir sinek zaten küf. Rutubetli ne? Böcek var mı?
7: Evet, sinek oldu.
6: Evet, evlerde sinek ve böcek.
1: Ekipler eve girdiğinde çöp dağlarıyla karşılaştı. O evden 5 kamyon çöp çıkarıldı. Dairede 2 çocuğuyla birlikte yaşayan yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı. Evde de ilaçlama yapıldı.
0: Antalya'da bir motosikletli kurye ile otomobil sürücüsünün yol verme tartışması kavgaya dönüştü. Çevredekiler ikiliyi bir türlü ayıramadı.
1: Başını kaputa defalarca vurdu. Ardı ardına yumruklar attı. İki sürücünün yol verme tartışması kavgayla bitti.
8: Basit durun. Oğlum basit basit. Lan dayı basit bak. Belanı vuracaksın oğlum basit lan.
1: Antalya'da motosikletli kurye ve bir otomobil sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı. Tartışma bir türlü bitmeyince ikili sokak ortasında kavgaya tutuştu. Kurye otomobil sürücüsünü aracın kaputuna yatırıp defalarca vurdu. Otomobil sürücüsü de eline aldığı sert cisimle motokuryeyi darp etti. Çevredekiler kavgayı ayırmaya çalışsa da başarılı olamadı. İkili daha sonra olay yerinden uzaklaştı. İnceleme sürüyor.
0: Üniversite öğrencilerinin Amerika'da work and travel yapmak için başvuru yapıp para verdiği özel bir firmaya ulaşılamıyor. Her biri en az $2,000 masraf yaptı öğrencilerin ve paralarını geri alamadıklarını söylüyorlar. Firmanın İstanbul'daki ofisi de 6 aydır kapalı. Alihan Tok o mağdurlarla konuştu.
9: Amerika'da çalışmak ve farklı bir kültürü tanımak istedim. Para biriktirmek istedim.
10: Diyecek bir şey bile bulamıyorum gerçekten.
1: Amerika'ya Work and Travel programıyla gitmek istemişlerdi. Yani hem çalışıp para kazanacak hem de yabancı dillerini geliştireceklerdi. Hayalleri de, yaptıkları masraf da buhar oldu.
10: Yazı geçirebileceğim ekonomik olarak en mantıklı seçenek bu gibi duruyordu.
11: Ülkemizde sadece Amerika için düzenlenen bir program. 3 aylık bir dönemli çalışma programı.
1: Amerika için para biriktiren üniversite öğrencileri önce internette araştırma yaptı. Bu araştırmada nispeten daha ucuz bir firma buldular.
9: Bu firmayı internette buldum. Diğer firmalara göre biraz daha ucuzdu. $3,250 ise bu firma $3,000 diyordu mesela.
11: 3 aylık bir süreç için $3,500-$5,000 arası bir maliyeti oluyor.
10: $2,800 bir ücret ödedim.
9: Online olarak başvurdum. Gelmenize gerek yok da aynı zamanda dediler. Her şeyi kendi panelimiz üzerinden halledebiliyoruz dediler. Hiç vize görüşmesine giremedim. Paramın iade edileceğini söylediler.
1: Tüm işleri internet üzerinden hallettiler. Paralarını alan firma online iletişimi de kesti.
11: Öncelikle çok güvenilir bir şirkete gidiyor olmak lazım. Bu konuda çok şirket açıp bu şirketleri öğrencileri topladıktan sonra kapatan firmalar duyuyorum.
10: Bir arkadaşımın referansıyla ilgili şirkete başvurdum. Bu arkadaş da tabii ki şu an mağdurların arasında.
7: Bahsi geçen firmanın Şişli'deki ofisine gelip baktık. Kapalı olduğunu görüyoruz ve iddiaya göre bu ofis 6 aydır da kapalı. Hatta ofisin kirası 7 aydır da ödenmiyor ve firma yetkililerine de hiçbir şekilde ulaşılamıyor.
10: Ne telefonlarımızı açtılar doğru düzgün.
9: Şu anda kimseye ulaşamıyorum.
10: Gerekli evrakları elimde gözüktüğü üzere çıkardım. Ödeme yaptığım dekontları çıkardım.
7: Tüm bunları bir dilekçe halinde savcılığa sunacaksınız.
10: Tabii kesinlikle.
1: Parasını geri alamayan ve muhatap da bulamayan gençler suç duyurusunda bulundu. Peki vize ve work and travel başvurularında nelere dikkat etmek gerekiyor?
11: Parayı alıp işte hiçbir işlem başlatmayan şirketler de var. Bir şirketi öncelikle görmek kıymetli. Şirketi, ofisi gidip görmek kıymetli. Ne kadar sürelik bir şirket olduğu da önemli.
0: Günlük hayatta bazen basit bir konuda karar verirken bile çok düşünüyoruz. Hatta bazıları düşünmekten bir türlü eyleme geçemiyor. İşte psikolojide bu durum analiz felci olarak adlandırılıyor. Yani düşüncelerin eylemin yerini alması. Peki bu döngüyü kırmak mümkün mü acaba? Yanıtı Emine Derya'nın haberinde.
12: Hani kötü bir karar bile versem en azından eyleme geçeceğim.
13: Kararsız kalıp yapmaktan vazgeçtiğiniz oluyor mu?
14: Oluyor, çok oluyor. Oturuyorum evde.
13: Çıkmıyorsunuz bir.
14: Çıkmıyorum. Karar veremiyorum çünkü zaman geçiyor.
12: Derslerde de oluyor ya. Cevap bulamayınca bırakıp gitmek istiyorum.
13: Gün içinde verdiğimiz en basit kararlardan hayatımızı etkileyen seçimlere kadar. Fazla düşünmek bazen karar vermeyi değil, hiçbir şey yapamamayı beraberinde getiriyor.
15: Bir el yere gideyim mi, gitmeyeyim mi? Veya bir şey düşüneyim, bir şey alayım mı, almayayım mı? Genelde öyle kararlar oluyor.
13: En sonda gitmeyeyim mi diyorsun?
15: En sonda gitmeyeyim diyorum. Evet.
13: Fazla düşünmek karar verme sürecini engellediğinde ortaya çıkan bu durumun bir adı var. Analiz felci.
16: Analiz felci psikiyatrik ya da psikolojik bir tanı değil. Burada düşünce eylemin yerini alıyor. Çünkü çok düşünüyoruz ve ortada davranış olmuyor.
15: Çabuk karar veremiyorsun bazı şeylere. Bazı şeyler kolay oluyor, bazı şeyler çok zor oluyor tabii ki.
13: Peki bazı kararlarda zihnimizdeki ihtimallerin içinden neden çıkamıyoruz?
16: Mükemmeliyetçi kişilik yapısı olan kişilerde bunu daha sık görüyoruz. Ya da hata yapmaktan korkan, tüm olasılığı düşünen kişilerde bunu daha sık gözlemliyoruz.
13: Günlük hayatta düşünmekten yorulduğunuz anlar oluyor mu?
17: Başkan, her dakika düşünüyorum, her dakika yoruluyorum.
13: İşte birçok kişinin yaşadığı bu durum, fazla düşünmek, sürekli ihtimalleri tartmak ve en sonunda düşünceyi eylemin yerine koymak. Peki insan kendini bu döngüden nasıl çıkarabilir?
16: Burada şunu sorgulamak çok önemli. Bu karar bizim için hayati bir karar mı? Burada alacağımız kararları bir sorgulamak. Onun dışında aslında bazen hata yapabiliriz, yanlışlarımız olabilir. Buna bir esneme payı bırakmak.
12: Ben arada öyle olunca kendi kendime diyorum hani en kötü karar bile kararsızlıktan iyidir diye.
18: Her şeyi hallettim. Yaş 72. Her şey yolunda.
13: Artık eskisi kadar düşünmüyor musunuz?
18: Yani düşünmüyorum çünkü akışa bıraktım. Akış en güzeli.
0: Elazığ'da düzenlenen bir festivalde LED ekran şiddetli rüzgarın etkisiyle devrildi. 5 kişinin yaralandığı olay cep telefonu kamerasına bakın nasıl yansıdı. Olay Kebani ilçesinde düzenlenen bir festivalde meydana geldi. Vatandaşlar festivalin yapıldığı okulun bahçesine girdiği sırada işte böyle LED ekran sahnenin yanına kurulan o LED ekran şiddetli rüzgarın da etkisiyle devrildi. Ekranın altında kalanları kurtarmak için görevliler ve festivale katılanlar seferber oldu. 5 kişi yaralandı. Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir müze. Filmleri aratmayacak soyguna sahne oldu. Mısır Kraliçesi Nazlı'ya ait 600'den fazla elmasla süslü kolye iki kişi tarafından vitrin kırılarak çalındı. Polis şüphelileri arıyor.
1: Avrupa'nın merkezlerindeki bir müzeden milyonlarca dolarlık kraliyet kolyesi çalındı. Bu defa hedefte Avusturya'nın başkenti Viyana'daki Uygulamalı Sanatlar Müzesi MAK'ta sergilenen Mısır Kraliçesi Nazlı'nın ikonik kolyesi vardı. 600'den fazla elmasla süslü, milyonlarca dolar değerindeki kolye, müzedeki sergi vitrini çekiçle kırılarak

0: çalındı. Polis, soyguncuların hangi eseri çalacaklarını önceden bildiklerini değerlendiriyor. Müze ve çevresindeki caddelerle metro istasyonlarının güvenlik kameraları incelemeye alındı. Kameralara yansıyan iki şüphelinin kimliklerini belirlemek için geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Olayın ardından geçici olarak kapatılan müze, güvenlik önlemlerinin gözden geçirilmesinin ardından yeniden ziyarete açıldı. Çalınan kolye, 1939'da Paris merkezli lüks bir mücevher şirketi tarafından Kraliçe Nazlı için hazırlanmıştı. 600'den fazla elmasın bulunduğu kolye, 2016'da New York'taki bir açık artırmada 4,3 milyon dolara satılmıştı. Ancak kolyenin bugünkü değeri açıklanmadı.
1: Entre à son tour. Il porte un casque de moto dans ses mains.
0: Fransa'nın başkenti Paris'teki Louvre Müzesi'nde de 19 Ekim 2025'te 88 milyon euro değerindeki 9 kraliyet mücevheri çalınmıştı. Hırsızlığın ardından yalnızca 3. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie'ye ait taç bulundu. Müzenin yakınında hasarlı halde bulunan taç restorasyona alınmıştı.
2: Evet, Antalya Valisi Hulusi Şahin konuşuyor. Kulak verelim.
3: Tarım teşkilatına kadar, sulama kooperatiflerine kadar herkesin bu alarmın içerisinde olacağı bir mekanizma kurduk. Epey mesafe kat ettiğimizi söyleyebilirim ama yangının bir tanesi bile dev bir zayiat ile maalesef karşı karşıya bırakabiliyor milletimizi. O yüzden hiç yangın çıkmamalı. Çıkan yangını da kısa zamanda söndürebilmeliyiz. O yüzden de çok hızlı hareket edebilmeliyiz.
4: Sayın Valim, bu yangınla ilgili boşaltılan mahalle yaralanan insanımız var mı acaba?
3: Şükürler olsun can kaybımız yok. Olabilirdi. Çünkü çok büyük bir nüfus var bu bölgede. Ve evlerinden de ayrılmak istemiyor vatandaşlar. Çünkü evleri ve evlerinin yanı başında seraları var. Epey bir mücadele verdik. Şu an itibariyle can kaybı yok. Bir yaralanma da ihbar edilmedi. Ama ufak tefek olabilir. Ama büyük çaplı bir şey olmadı. Ama diğer verileri arkadaşlar toparlıyorlar. Öyle kolay değil. Çünkü henüz duman da ortadan kalkmadı. Dolayısıyla nerelerde nasıl zararlarımız var söyleyemeyiz. Ama çok miktarda seranın yandığını, evlerden de kaybettiğimiz yanan evler olduğunu söyleyebilirim.
4: Teşekkürler.
3: Sağ olun.
2: Antalya Valisi Hulusi Şahin'i dinledik. Orman yangını ile ilgili konuştu. Çok sayıda evlerin yanındaki seralarında hasar gördüğünü belirtti. Çok şükür ki can kaybı yok, yaralanma ihbarı da gelmedi dedi. Ufak tefek olabilir ama büyük çapta bir durum yok dedi. Ama tabii mal da canın yongası, bir yandan ormanlık alandaki yangın, bir yandan evlere sıçraması, seraları tehdit etmesi büyük yıkım, büyük hasar. Umarız daha üzücü bir haber almayız. Şimdi devam edelim. Sıradaki habere bakalım. İzlanda'da Avrupa Birliği ile üyelik müzakerelerine yeniden başlanıp başlanmaması için halk sandık başında. Referandumdan evet çıkması İzlanda'nın doğrudan Avrupa Birliği'ne katılması anlamına gelmiyor. Sadece 2013'te askıya alınan üyelik müzakerelerinin yeniden başlamasının önünü açacak ve olası bir üyelik anlaşması ise yeniden halk oyuna sunulacak. İzlanda 2009'daki mali krizin ardından Avrupa Birliği'ne üyelik başvurusu yapmış. 2015'te ise adaylığını geri çekmişti. Son anketlere göre evet ve hayır cephelerinin başa baş olduğu belirtiliyor. Bağlayıcı olmayan bu referandumun ilk sonuçlarının da pazar sabahı, yani yarın sabah açıklanması bekleniyor. Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki balıkçı barınağında da yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler tekneleri küle çevirdi.
0: Yangın barınağı sardı, tekneler alev alev yandı. Yangın gece saatlerinde Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki balıkçı barınağında çıktı. Rüzgar da etkili olunca alevler yayıldı.
5: Karadan bir yangın balıkçı barınağına sirayet ediyor.
0: İhbar üzerine itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Domalarla da yangına müdahale edildi. Ormana da sıçrayan alevleri kontrol altına almak yaklaşık 3 saat sürdü.
5: Karaya çekilmiş teknelere sıçrıyor. Ve burada 20'nin üzerinde tekne alev alıyor.
0: Alevlerin sıçradığı çok sayıda tekne kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
5: Nedenini arkadaşlar araştırıyorlar. Bazı kişilerin başlattığından bahsediliyor. Doğru ise adli süreçler çok hızlı bir şekilde yapılacaktır.
2: Oyun severleri heyecanlandıracak bir haber var sırada. Oyun devi Rockstar Games merakla beklenen GTA 6'nın 26 dakikalık kapsamlı bir oynanış videosunu yayınladı ve video eleştirmenlerden tam not aldı.
0: Gelişmiş grafikler, oynanış mekanikleri, karakterler, 26 dakikalık video heyecan yarattı. Grand Theft Auto 6'dan gelen yeni görüntüler oyun dünyasını salladı. Oyun devi Rockstar Games son olarak tanıtımından 18 ay sonra GTA 6 için 26 dakikalık kapsamlı bir oynanış videosu paylaştı. PlayStation 5 üzerinden kaydedilen ve herhangi bir dış ses ya da açıklayıcı altyazı içermeyen tanıtım montajı, dijital yayın platformu Netflix üzerinden izleyicilere sunuldu. Resmi tanıtımda gelişmiş grafikler, ayrıntılı çevre tasarımları, araba takip sahneleri ve çatışma sekansları yer aldı. Yetkililer ana hikayeyle bazı isteğe bağlı hedefleri kapsayan kişisel oynanışının yaklaşık 80 saat sürdüğünü açıkladı. Tanıtım, görsel kalitesi ve karakterlerin foto gerçekçi yüz ifadeleriyle hareketleri, oyuncular ve eleştirmenler tarafından övgüyle karşılandı. Görsel başarı, Rockstar'ın oyuna ayırdığı uzun çalışma süresine ve video oyun tarihinin en yüksekleri arasında gösterilen bütçesine dayandırılıyor. 19 Kasım'da piyasaya sürülecek olan oyunun başlangıç fiyatı ise $80 olarak belirlendi. Oyun ön siparişi açıldığı hafta milyonlarca satarak aşılması imkansız bir rekoru da elinde bulunduruyor. 1997 yılındaki ilk çıkışından bu yana yarım milyar kopya sattığı tahmin edilen serinin 2013'te çıkan önceki oyunu GTA 5 200 milyondan fazla satarak rekor kırmıştı.
2: Okulların açılmasına az bir süre kaldı ve velilerin alışveriş telaşı başladı. Peki bu yıl okul kıyafetleri için ne kadarlık bir bütçe ayırmak gerekiyor? Dilara Civelik velilere ve esnafa mikrofon uzattı.
6: ...1800 ilkokul, 2100 ortaokul, 2300 lise.
7: Ben gayet beğendim ya, beyaz.
0: 3 aylık yaz tatili artık bitmek üzere. Öğrenciler 14 Eylül'de ders başı yapacak. Öncesinde velilerin alışveriş telaşı başladı.
8: Sürekli 2 ayda bir, 3 ayda bir boyattıkları için mecburen kıyafet yenilemek zorunda kalıyoruz.
9: Eğitim-öğretim döneminin başlamasına sayılı günler kaldı. Öğrenciler okul heyecanını, veliler de masrafları düşünüyor. Okul masraflarının arasındaki en önemli başlık da okul kıyafetleri. Peki bu yıl okul kıyafetleri ne kadar?
10: Şöyle bir kapşonlu sivitimiz var lise grubunda.
9: Ne kadar peki bu sivitin fiyatı?
10: Bu sivitin fiyatı 700 TL efendim. Tişört veriyoruz böyle siyah renkte. Fiyatı 500 TL. 500 TL diğer bir modele aynı fiyat. Ve bir pantolonu onun da fiyatını 500 liraya veriyoruz. Yazlık ve kışlık ürünü 2300 liraya geliyor. Birer tane belki sezon içinde, bir yıl içinde yetmeyebiliyor.
9: Arkada sivitler görüyorum, hırkalar görüyorum. Onlar ne kadar?
6: 750'ye var, 850'ye var, 900'e var.
8: Fiyatlar sanki bir tık yukarıda gibi. Mecburen almak zorundayız. Hani okulda serbest kıyafet de olmuyor ama maalesef.
0: Okullar 14 Eylül'de açılacak ama uyum haftası kapsamında birinci sınıflar bir hafta erken ders başı yapacak. İlkokul öğrencileri için de hem yazlık hem kışlık setler hazırlandı.
10: Kısa kollu tişörtümüz, uzun kollu tişörtümüz, pantolonumuz ve kapşonlu sivit olarak 4 parçadan oluşuyor. Set olarak 4 parçası yazlık, kışlık 2000 TL'ye geliyor.
9: Ortaokul kademesinde de fiyatlar ilkokulla aynı. Sivit şörtler 800, etek ve pantolonlar 400. Hem uzun kollu hem de kısa kollu tişörtler 450 liradan satılıyor. Bir aileye bu takım 2000 liraya mal oluyor.
11: Dışarıdaki fiyatlara göre yani normal bir tişörtü de 300'de 400 aldığımız için okul kıyafeti de normal gibi.
2: Ve bültenimizin sonuna geldik. Burada noktalıyoruz. Ben ayrılıyorum. Birazdan saat başında Semiha Şahin sizlerle olacak. Ana haber başlayacak 2 saat boyunca. Güzel bir akşam olsun. Yarın yine öğlen 12'de görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

Siyasetin gündemindeki yeni parti CHP gerilimi. Muhalefette arınma ve ihraç tartışması. Kuriş suç örgütü soruşturmasında yeni aşama. Avrupa ve ABD'de savaş riski. Faruk Aksoy soruyor. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor İpek Özkal Sayan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Necdet Saraç, gazeteciler Gökhan Taşkın, Sadi Özdemir, hukukçu avukat Ertuğrul Akar yanıtlıyor. Nedir ne değildi? Bu akşam saat 20'de Habertürk'te.

0: Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 29, Edirne güneşli 32 derece. Ege bölgesinde hava çoğunlukla güneşli, İzmir 33, Muğla 32 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 36, Adana yer yer yağmurlu 34 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 27, Giresun yağmurlu 24 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 27, Kayseri yağmurlu 23 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 21, Kars yağmurlu 20 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 30, Mardin güneşli 25 derece.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Yumuşak bir dokunuş üzerimde hissettiğim iğneler gibi olabilir. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

Efendim herkese merhabalar. 29 Ağustos günlerden cumartesi. Haber Türkiye ana haber bültenine hoş geldiniz. Saatlerimizde 18'i gösteriyor. Ben Semiha Şahin. Siyasetten spora, dünyada ve Türkiye'nin gündeminde ne oldu bitti bugün bakacağız. Gülistan Doku soruşturmasında gerçekleştirilen 5. dalga operasyonda 10 şüpheli daha gözaltına alındı. Dalgıç defterindeki kayıtlarla resmi arama tutanaklarının uyuşmadığı tespiti var. Adalet Bakanı Akın Gürlek söyledikleriyle deliller uyuşmuyor demişti. Eski Bakan Edris Naim Şahin de ifade verecek ve Rusya Ukrayna Savaşı sebebiyle batıyla tırmanan gerilimde tehdit dilini sertleştiriyor. NATO'da Rusya endişesi var. Hepsi ve daha fazlası için ana haber başlasın. En sıcakta başlayalım. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Karadeniz'de Türk gemilerine yönelik saldırılarla ilgili Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. 26 Ağustos'ta Lider Bordo Mavi adlı Türk işletmeli gemi vurulmuş. Bir gün sonra da bu gemiyi çekmek için bölgeye giden Lider Kocatepe hedef alınmıştı. Şimdi bu gelişmeler üzerine Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Büyükelçiye Türkiye'nin söz konusu saldırılara ilişkin tepkisi aktarıldı. Karadeniz'de can

0: doğal ve seyri sefer emniyetinin arttırılması gerektiği vurgulandı. Ve maalesef Muğla'nın Seydi Kemer ilçesinde orman yangını çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle Antalya'nın Kaş ilçesine sıçradı. Seydi Kemer Korubükü köyü yakınlarında tarım alanında yangın çıktı. Yangın şiddetli rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana yayıldı. Saklıkent kanyonuna yakın bir noktada devam eden yangın Antalya'nın Kaş ilçesine kadar ulaştı. Yükselen alevler sebebiyle bazı evler de yandı. Antalya valisi Şahin çok sayıda seranın dayandığını, şiddetli rüzgarın söndürme çalışmalarını olumsuz etkilediğini söyledi. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi de devam ediyor. Bakırköy'de bir güzellik merkezinde müşterilerin gizli kamerayla kayda alındığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı. Bakırköy'deki bir güzellik ve epilasyon merkezinde müşterilerin görüntülerinin gizlice çekildiği ihbarı alındı. İddiaya göre bu kayıtlar ücret karşılığında izletiliyordu. Polis o güzellik merkezine baskın yaptı. İş yerinde gizli kamera düzeneği bulunan çok sayıda cihaz tespit edildi. Çalışmada 14 bin videonun bir sosyal medya platformunda paylaşıldığı belirlendi. İş yeri sahibi ve kamera sistemini kuran iki şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı. Bu nasıl terbiyesizlik, bu nasıl utanmazlık? Neyse ki tutuklanmışlar. Ve Gülistan Doku soruşturmasında 5. dalga operasyon düzenlendi. 10 şüpheli gözaltına alındı. O soruşturmada Gülistan Doku kaybolduktan sonra intihar süsü vermek için kişisel eşyalarının su altına yerleştirildiğine dair yeni bulgular ulaşıldı.
1: Kişisel eşyaları su altına sonradan yerleştirildi. İntihar süsü verilmeye çalışıldı. Gülistan Doku soruşturmasında bu iddiaları destekleyen yeni bulgulara ulaşıldı. 10 şüpheli gözaltına alındı. Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturma genişliyor. Doku'nun kaybolduğu sürece dair bazı şüpheli yeni bulgular dosyaya girdi. 5. dalga operasyon için düğmeye basıldı. 10 şüpheli gözaltına alındı.
2: Savcı karşısına yeniden çıkarılacak.
1: Peki Gülistan'ın ölümüyle ilgili dosyaya giren yeni bulgular ne? Soruşturma birimleri Doku'ya ait bazı kişisel eşyaların intihar ihtimalini destekleyen bir görüntü oluşturmak amacıyla su altına sonradan yerleştirilmiş olabileceğine dair yeni bulgulara ulaştı. Ayrıca adli makamlardan gizlendiği belirlenen dalgıç defterindeki kayıtlarla resmi arama tutanaklarının uyuşmadığı tespit edildi. Dosyada Doku'nun Instagram hesabına şüpheli erişimle ilgili yeni tespitler var. Operasyona dair paylaşım yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul suçları aydınlatmaya devam ediyoruz dedi. Güncel teknolojik imkanlar ve elde edilen yeni deliller ışığında kritik gelişmelere ulaştık ifadelerini kullandı. Gözaltındaki 10 şüphelinin işlemleri sürüyor.
0: Gencecik bir kızın hayatına kıymak yetmemiş, ardından bu cinayeti saklamak, bir de üstüne intihar süsü vermek için nasıl organize olduklarını aylardır izliyoruz koca bir şehrin ve kaç tutuklu var. İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında da yeni gözaltılar var. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'le belediye başkan yardımcısı GF görevden uzaklaştırılmıştı. Soruşturmada belediye başkanı ve yardımcısının şoförlerinin rüşvete aracılık ettiğine dair delillere ulaşıldı. İki şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Zeytinburnu'nda İETT otobüsünün bahçe duvarına çarpması sonucu iki kişi hayatını kaybetti. O kazaya sebep olduğu iddiasıyla bir sürücü tutuklandı. Kaza anına ait yeni görüntüler de ortaya çıktı.
1: Direksiyonu otobüsün önüne kırdı. Otobüs yoldan çıkıp duvara çarptı. İki kişinin öldüğü kazada yeni görüntüler ortaya çıktı.

0: Kaza cuma akşamı İstanbul Zeytinburnu'nda oldu. Bakırköy istikametinde seyreden bir YTT otobüsü şoförü önüne kıran otomobile çarpmamak için manevra yapınca kontrolü kaybetti. Otobüs önce kaldırıma çıktı, ardından da bir sitenin bahçe duvarına çarptı. Kazada iki yolcu hayatını kaybetti, şoför dahil 16 kişi yaralandı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturmada şerit değiştirmek için otobüsün önüne doğru manevra yapan otomobilin sürücüsü gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan sürücü sevk edildiği adliyede tutuklandı. Kazada hayatını kaybedenlerden 65 yaşındaki Mürvet Tolon toprağa verildi.
1: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, SDG'nin feshedilip Suriye ordusuna katılmasına dair ilk kez konuştu. Bu kararın Suriye'nin toprak bütünlüğü ve terörsüz Türkiye'nin bölgesel güvenliği bakımından önem arz ettiğini söyledi.
2: Terörsüz Türkiye sürecimizin başarısı açısından Suriye'deki gelişmeleri de uzun vadeli bölgesel güvenlik mimarisi perspektifiyle ele almakta ve Suriye'nin birlik ve bütünlüğünü de çok önemli görmekteyiz. Nitekim gelinen aşamada Suriye'de terör örgütü SDG-YPG sözde özerk yönetimiyle buna bağlı askeri ve sivil yapılarını feshettiğini ve unsurlarının Suriye ordusuna entegrasyon sürecinin tamamlandığını da açıklamıştır. Bu gelişmeyi Suriye'nin toprak bütünlüğünün, iç huzurunun ve siyasi birliğinin güçlendirilmesi, terör örgütlerinin silahlı yapılar olarak varlıklarının sona erdirilmesi ve terörsüz Türkiye hedefimizin bölgesel güvenlik boyutu açısından önemli bir aşama olarak değerlendiriyoruz.
1: MHP lideri Devlet Bahçeli 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Bu vatan üzerinde son söz Türk milletinindir dedi. Bağımsızlık mücadelesine dikkat çekti. Mondros'un hüsranının sevrin hayasız hesabının cevabı Dumlupınar'da verilmiştir dedi.
0: Kocatepe'de alınan karar, Dumlupınar'da verilen hüküm İzmir'de nihayet bulan hakikat bellidir dedi. MHP lideri Devlet Bahçeli 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajında bu vatan üzerinde son söz Türk milletinindir ifadelerini kullandı.
3: Türk ordusu zaferin ardından durmamış, 9 Eylül'de İzmir'e vardığında Anadolu'ya sokulan müstevli başladığı yerde denize dökülmüştür. Kocatepe'de alınan karar, Dumlupınar'da verilen hüküm, İzmir'de nihayet bulan hakikat bellidir. Bu vatan üzerinde son söz Türk milletinindir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal Harbi'ne omuz veren kahraman silah arkadaşlarını, bu toprakları kanlarıyla, canlarıyla bizlere vatan kılan şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene.
0: Bahçeli, Servin, hayasız hesabının cevabı Dumlupınar'da verilmiştir dedi.
3: Nihayet 30 Ağustos'ta Dumlupınar, iki asırlık hesabın görüldüğü meydana dönüşmüştür. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın sevk ve idaresindeki kahraman Türk ordusu, piyadenin süngüsü, topçunun ateşi, süvarinin yıldırım misali sürati ve Mehmetçiğin ölümden sakınmayan imanıyla emperyalist hesapların piyonlarını tarumar etmiş, Karlofça'dan Balkan harplerine kadar biriken hicranın, Mondros'un hüsranının, Sevr'in hayasız hesabının cevabı Dumlupınar'da verilmiştir.
1: Bu milletin bağımsızlık ve özgürlük iradesinin en güçlü simgelerinden biri, evet, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi, kahramanlarımızı buradan bir kere daha minnetle ve saygıyla analım. Efendim, Yeni Parti Genel Merkez binası için de hazırlıklar tamamlandı. Yarın Genel Başkan Özgür Özel kurmayları ve personel taşınacak. Pazartesi günü hafta başı ise parti meclisi, kurucular kurulu ve milletvekilleriyle bir kapalı grup toplantısı yapılacak.
0: Yeni Parti'nin genel merkez binasında hazırlıklar son aşamaya geldi. 30 Ağustos'ta kurmaylar ve parti personeli taşınacak. 31 Ağustos'ta ise ilk kez toplantı trafiğine ev sahipliği yapılacak. Yeni Parti genel merkez binası olarak Gelecek Partisi'nin daha önce kullandığı Çankaya Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki bina kiralanmıştı. 30 Ağustos'ta Genel Başkan Özgür Özel ve parti kurmayları genel merkez binasına gelecek. Kurmayların ve parti personelinin taşınma işlemleri gerçekleştirilecek. 31 Ağustos pazartesi günü ise peş peşe toplantı trafiği olacak. Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında parti meclisi toplantısı gerçekleştirilecek. Ayrıca kurucular kurulu toplantısı ve kapalı grup toplantısı yapılacak. Ayrıca yeni parti Eylül ayı itibariyle meclisin açılacağı 1 Ekim tarihine kadar saha çalışması yapacak. Konuyla ilgili grup başkan vekilleri ve MYK üyelerinin çalışması sürüyor. İl ve ilçe ziyaretleriyle vatandaşların sorunları dinlenecek. Yeni parti

0: Ardından parti meclisi toplanarak genel başkan ve parti meclisi üyelerinin seçileceği büyük kurultay için tarih belirlenecek.
1: Efendim, Kırgızistan'da Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi düzenlenecek. Kremlin'in açıklamasına göre Rusya Devlet Başkanı Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bir araya gelecek.
2: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceği bildirildi. Açıklama Kremlin'den geldi. Rusya Devlet Başkanı Dış Politika Danışmanı Yuri Ushakov, 31 Ağustos 1 Eylül tarihlerinde Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenecek Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi hakkında açıklama yaptı. Putin'in zirve marjında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geleceğini duyurdu. Ushakov, görüşülecek çok konu var dedi. Bunlar arasında Karadeniz'deki durum ve Ukrayna konusu olacağını söyledi. Ushakov, iki liderin ticari ve ekonomik alanda işbirliğinin daha da geliştirilmesine ilişkin konuları da ele alacağını belirtti. Açıklamaya göre Rus lideri Bişkek'te 9 ikili görüşme planlıyor. Bu görüşmeler arasında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian da bulunuyor. Putin'in Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomert Tokayev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir araya gelmesi bekleniyor. Kırgızistan, Tacikistan ve Moğolistan liderleriyle de görüşmesi planlanıyor. Bişkek'te düzenlenecek zirve ile örgüt 25. yıl dönümünü kutlamaya hazırlanıyor. Bu yılki zirvenin teması ise sürdürülebilir barış, kalkınma ve refah içinde birlikte olarak belirlendi.
1: Şimdi Rusya ile Batı arasındaki gerilime bakalım. Tehdit dili giderek sertleşiyor. Moskova, İngiliz askeri hedeflerini vurabileceğini açıklarken Batılı istihbarat servislerinde Rusya'nın NATO'nun sınırlarını test edebileceği endişesi var.
0: Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Batı ile tırmanan gerilimde tehdit dilini sertleştiriyor. Önce İngiltere'ye yönelik doğrudan askeri tehdidinde bulundu. Kiev'in İngiliz Storm Shadow füzeleriyle Rus topraklarını vurması halinde Ukrayna dışında İngiliz askeri tesislerinin de hedef alınabileceğini açıkladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü İngiltere'ye Londra'nın savaştaki tutumundan geri adım atması çağrısında bulundu. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, İngiltere ve Fransa'nın Ukrayna'ya hassas füze teknolojisi sağlayarak ateşle oynamakla suçladı. Bunun felaket sonuçlar konusunda uyardı. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov da bu adımın çatışmaya körükle gitmek anlamına geleceğini söyledi. Bu esnada CIA Direktörü John Ratcliffe geçtiğimiz hafta Moskova'ya gitti. Amerikan medyası görüşmelerde Rusya'nın bir NATO ülkesine yönelik olası operasyonunun da gündeme geldiğini ileri sürdü. ABD Başkanı Trump ise Rusya'nın NATO'ya saldırmaya niyeti olmadığını söyledi. Kremlin ise Ratcliffe'in ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada görüşmenin istihbarat servisleri arasında yapıldığını belirtmiş, CIA Direktörü'nün Devlet Başkanı Putin'le bir araya gelmediği kaydetmişti. Ancak NATO'nun doğu kanadında alarm seviyesi yükseliyor. Polonya ve Romanya hava sahalarındaki son ihlallerden Rusya'yı sorumlu tutan NATO, savunma hattını güçlendirme kararı aldı. Rus lider Vladimir Putin de Avrupa'nın Rus gölge filosu gemilerine el koymasına karşılık, Avrupa gemilerinin de alıkonulabileceği tehdidinde bulunmuştu. Karşılıklı resleşmeler, Rusya ile NATO arasında doğrudan savaş anlamına gelmese de, Ukrayna'da başlayan savaşın sınırlarının genişleyebileceğini gösteriyor. Batı ile yıldızı hiçbir zaman barışmayan Rusya'nın söylemlerini sertleştirmesi de gerilimi arttırıyor.
1: Bundan sonraki süreçte en büyük risk hesaplanmamış tek bir hamlenin çatışmaya dönüşebilmesi. Bu nedenle diplomatik kanalların açık tutulması sanki her zamankinden daha önemli, kritik. Ve İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian, mutabakat uygulanırsa Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılabileceğini söyledi. Washington taahhütlerini yerine getirmeli diyor. Devrim muhafızları ise Boğaz'da tam kontrol sahibi olduklarını söyledi.
3: Mutabakat uygulanırsa Hürmüz Boğazı açılacak dedi. ABD'nin taahhütlerini yerine getirmesi gerektiğini söyledi. Açıklama

0: İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'dan. Devlet televizyonuna konuşan Pezeşkiyan, ülkesinin iç ve dış meselelerini değerlendirdi. Umman'la gerçekleştirdikleri görüşmelerde Hürmüz Boğazı'nın üzerinde anlaşmaya varılan harita temelinde yeniden açılabileceğini belirtti. Eğer bu güzergah o çerçevelere göre açılırsa ABD de taahhütlerini yerine getirmelidir dedi. Washington'ın deniz ablukasını ve yaptırımları kaldırması, İran'a ait dondurulmuş varlıkları serbest bırakması ve İsrail'in Lübnan'daki eylemlerini durdurması için baskı yapması gerektiğini ifade etti. Pezeşkiyan, ABD'nin uyguladığı yaptırımlar ve abluka nedeniyle İran'ın ihracat ve ithalatının %35'e kadar azaldığını da kaydetti. Aynı zamanda İran'ın anlaşmanın uygulandığı sırada yaklaşık 90 milyon varil petrol sattığını belirtti. İran dini lideri Müşteba Hamane ise hükümet haftası nedeniyle mesaj yayımladı. Ekonomik sorunların çözümünün anahtarının direniş ekonomisi ve yerli üretime daha fazla dayanmak olduğunu belirtti. Yerli üretimin yetersiz kaldığı durumlarda ithalatın akıllıca kullanılması gerektiğini kaydetti. İran devrim muhafızları da Hürmüz Boğazı üzerinde tam kontrolün kendilerinde olduğunu açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump ise İran ile ilgili son açıklamasında Hürmüz Boğazı'nın açık ve ABD'nin tam kontrolünde olduğunu savunmuştu.
1: Şimdi gelelim Amerika Birleşik Devletleri ve Venezuela arasındaki petrolde yapılan o dev anlaşmaya. Aslında tam da Trump'ın ABD'nin istediği oldu demek hiç yanlış olmaz. Tam merkezde çünkü o zengin petrol yatakları vardı Amerika Birleşik Devletleri için. Trump anlaşmayı dünya tarihinin en büyük petrol anlaşması olarak duyurdu. Venezuela yönetimi de bu anlaşmayı doğruladı.
2: ABD ile Venezuela arasında 65 milyar varillik petrol anlaşması imzalandı. Anlaşmayı ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından duyurdu. Trump anlaşmayla Venezuela'daki söz konusu rezervlerin büyük bölümü üzerinde kontrol sağladıklarını açıkladı. Venezuela ile dünya tarihinin en büyük petrol anlaşmasına imza attık dedi. Trump anlaşmayla Venezuela'daki 65 milyar varilden fazla petrol rezervinin büyük bölümü üzerinde kontrol sağladıklarını belirtti. ABD Başkanı, anlaşmanın ABD'nin petrol rezervlerini iki kattan fazla artıracağını ve ülkenin enerji arzını güçlendireceğini savundu. 3 Ocak'ta ABD'nin kaçırdığı devlet başkanı Nicolas Maduro'nun yerine geçen Venezuela geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez de anlaşmayı doğruladı. ABD Başkanı Trump'a ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya teşekkür etti. Rodriguez, mutabakat kapsamında 17 stratejik petrol sahasının geliştirileceğini açıkladı. Projeler için 100 milyar doların üzerinde yatırım yapılması, Venezuela devletinin ise 209 milyar dolardan fazla vergi geliri elde etmesi öngörülüyor. Venezuela yaklaşık 303 milyar varil rezervle dünyanın en büyük kanıtlanmış ham petrol rezervlerine sahip ülkesi. Dünya petrol rezervlerinin 5'te 1'i Venezuela topraklarında bulunuyor. Ancak yıllardır süren yaptırımlar, yatırım eksikliği gibi sorunlar nedeniyle ülkenin petrol üretimi rezerv potansiyelinin oldukça altında kalıyor.
1: Sonunda kimin kazandığı petrol masasında daha net görülüyor. Şimdi geçtiğimiz günlerde göçmen akınıyla gündeme gelen İspanya toprağı Ceuta'da gerilim şiddete dönüştü. Göstericiler göçmenlerin barınaklarını ateşe verdi. Polis olayları bastırmak için havaya uyarı ateşi açtı.
2: İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'da göçmen gerilimi şiddet olaylarına dönüştü. Sokağa dökülen halk göçmenlerin barınaklarını ateşe verdi. Ceuta'da halk kontrolsüz göç akını sonrası bölgede kalan yaklaşık 10 bin göçmenin sınır dışı edilmesi için sokağa döküldü. Bazı eylemciler göçmenlerin plajlarda kurduğu geçici barınakları ateşe verdi, eşyalarını denize attı. Göçmenlere yardım malzemesi taşıyan Kızılaç araçlarının da yolu kesildi. Polis, öfkeli kalabalığın göçmenlere saldırılarını engellemek için havaya uyarı ateşi açtı. Gerilimin tırmanması sonucu göçmenler askerlere taş attı ve bir asker yaralandı. Çok sayıda göçmenin gözaltına alındığı bildirildi. Ceuta yönetimi kentin çöküşün eşiğinde olduğunu belirtirken İspanya İçişleri Bakanlığı sükunet çağrısı yaptı.

0: İspanya hükümeti de göçmenlerin kimlik ve statülerinin belirlenmesi için Frontex, Europol ve AB İltica Ajansı'ndan destek istedi. Ceuta, Avrupa'nın Afrika ile olan tek kara sınırlarından birini oluşturuyor. Bölgede binlerce kişi hala barınma merkezleri ve açık alanlarda kalıyor.
1: Şimdi tam da bu haberden yola çıkarak konuşalım. Avrupa'da aşırı sağ partilere destek her geçen gün artıyor. İtalya'nın ardından Fransa, Almanya, İngiltere gibi Avrupa'nın en büyük ülkelerinde iktidarın aşırı sağın eline geçmesi ihtimali hiç olmadığı kadar yüksek. Peki seçmenin bu yöneliminin nedenleri ne? Aşırı sağın yükselişini eski diplomat Gülru Gezer'le konuşalım. Mercek altına alacağız. Hoş geldiniz yayına Gülru Hanım.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
1: Haberi de izledik. Göç meselesi bu yükselişin ana sebebi mi?
2: Şimdi Seyme Hanım, aslında faktörlerden biri ama ana sebebi değil. Şimdi genel olarak Avrupa'daki siyasi sürece baktığımız vakit ve ekonomik sürece baktığımız vakit İkinci Dünya Savaşı sonrasında ülkeler ve yönetimler bir refah vaadiyle ortaya çıktılar. Yani dediler ki her nesil bir önceki nesilden daha iyi bir hayat yaşayacak. Müreffeh toplum olma yolunda önemli adımlar attılar. Ama son dönemlerde artık ekonominin bir doyma seviyesine gelmesi, büyüme oranlarının azalması, eşitsizliğin artması tabii ki bir takım günah keçilerinin oluşturulmasına sebebiyet verdi. Bir de tabii burada yani kitlesel partilerin halkla aralarındaki bağın kopması, yani halka inmede artık zorlanmaları.
1: Yani merkez partiler biraz da seçmenin güvenini mi kaybediyor?
2: Kesinlikle. Bir güven orada boşluğu oluştu. İşte bu boşluktan kim yararlandı? Popülist partiler, sağcı partiler ve kimi neyi suçluyorlar, kimleri suçluyorlar? Bir kere kozmopolit eliti suçluyorlar. Mevcut, yani müesses nizam diyebileceğimiz mevcut partiler. İkincisi göçmenleri suçluyorlar. Üçüncüsü de Avrupa Birliği'ni suçluyorlar. Avrupa Birliği işte bizim için, özellikle Avrupa Birliği üyesi ülkeler, tabii burada Birleşik Krallığı dışarıda bırakıyorum. İşte Brüksel'de alınan bir takım kararlar bizi zor durumda bırakıyor. Şimdi bu göç meselesine dönecek olursak, bu da tabii ki bu sosyal popülist partilerin, aşırı sağcı partilerin bu endişeleri pompalamaları, işte göçmenler sizin işlerinizi alıyor, bakın siz bu yüzden işsiz kalıyorsunuz, işte pahalılık bundan dolayı gibi, bu da tabii ırkçılık, yabancı düşmanlığı, İslam karşıtlığı ve hatta Türk karşıtlığı olarak karşımıza çıkıyor. Yani burada bir genel olarak bir demokrasi krizinin yarattığı bir sonuç olarak aslında aşırı sağın biz yükseldiğini görüyoruz.
1: Fransa'da gelir mi peki iktidara aşırı sağ, Gülru Hanım?
2: Şimdi şöyle, biliyorsunuz bir önceki başkanlık seçimlerinde Marine Le Pen Ulusal Birlik Partisi'nin başkanı ucu ucuna aslında bir şekilde kaybetti. O da neden? Hani insanlar Macron'u sevdikleri için değil, Marine Le Pen seçilmesin diye Macron'a oy verdiler. Parlamento seçimlerinde ise geçen sene, yani genel seçimlerde ise her üç kişiden biri Ulusal Birlik Partisi'ne oy verdi. Bakın tekrar ediyorum. Fransa'da her üç kişiden biri ilk aşamada Ulusal Birlik Partisi'ne, Marine Le Pen'in partisine oy verdi. Fakat sonra ne oldu? Cumhuriyetçi İttifak sol ve sağ aralarında birleşti ve iktidara gelmemesi için Ulusal Birliği beraber hareket ettiler. Ve oylar bu şekilde dağılmış oldu. Ama şimdi malumunuz önümüzdeki sene seçimler var tekrardan. Cumhurbaşkanlığı seçimleri var Fransa'da. Şimdi Marine Le Pen'in bir siyasi yasak durumu var. Bir takım siyasi süreçler var. O da Avrupa Parlamentosu'nda görev yaptığı dönemden kalma bir takım nedenlerden dolayı. Ama o olmasa da Bordella var. Genç bir siyasetçi. Son derece hırslı bir siyasetçi. Olabilir mi? Olabilir. Yani eğer Fransa Ulusal Birliği'nin karşısına çıkacak aday kim olacaksa, güçlü bir aday çıkarmazsa, halkın geri kalanının etrafında birleşeceği bir aday çıkarmazsa gelebilir. O zaman da tabii biz Fransa'nın Avrupa Birliği ile olan ilişkileri ve hatta NATO ile olan ilişkilerini de gözden geçirmesini bekleyebiliriz. Yani

0: Bunun çok başka bölgesel ve küresel yansımaları da olur. Hani Fransa'daki seçimler bizi etkiler mi diye hiçbir surette düşünmeyelim Sena Hanım.
1: Peki Almanya'da AfD'nin yükselişi ne anlama geliyor?
0: Yani şimdi o da tabii çok tehlikeli. Bir de Almanya'nın hani tarihi olarak baktığımız vakit aşırı sağın yükselmesiyle ortaya çıkan İkinci Dünya Savaşı'ndaki tabloyu hiçbirimiz unutmuş değiliz. Şimdi tabii AfD sizin de işaret ettiğiniz üzere bir önceki seçimlerde oy oranını iki katına çıkardı. Ve ikinci büyük parti haline geldi. Şu
1: Evet.
0: anda baktığımız vakit CDU-CSU yani Hristiyan Birlik Partilerinin %6 önünde 2026'da SPD'nin ise %16 önünde gözüküyor. Yani birinci parti gözüküyor ve önümüzdeki ay Eylül ayında Doğu Almanya'daki tabii oy oranı her zaman daha yüksek. Batı Almanya'da %20 civarındayken Doğu Almanya'da %35 hatta %40'lara varıyor. Anhalt-Saksonya eyaletinde seçimler olacak. Orada birinci parti çıkma ve ilk defa eyalet bazında hükümet kurma ihtimali var. Ama burada hani olumlu olarak düşünebileceğimiz bir şey, toplum AfD'ye karşı çok net bir tepki gösteriyor ve partiler arasında da yani diğer partiler arasında da o güvenlik duvarı dedikleri bir mekanizmayı işletmeye çalışıyorlar Semih Hanım. Yani ne olursa olsun bu AfD bir de yani iktidara gelmesin. Onun için de işte bu güvenlik duvarından kastım. Diğer partiler biz hiçbir surette AfD ile bir koalisyona vesaire girmeyeceğiz. Tek başlarına da iktidar olmaları bu noktada çok olası gözükmüyor. Ama Almanya'da bakın şimdi Fransa ve Almanya dediğimiz bu iki ülke Avrupa'nın ekonomik motorunu oluşturan iki
1: Evet,
0: ülke.
1: evet.
0: Şu anda Almanya çok zorlanıyor. Buna Ukrayna Savaşı'nın tabii etkileri oldu vesaire. Büyük fabrikalar kapanıyor. Hani dünya genelinde tanıdığımız büyük otomobil şirketleri küçülmeye gidiyor vesaire. Tabii bu da doğal olarak yine aşırı sağın yükselişine ve toplum nezdinde bir karşılık bulmasına sebebiyet
1: Peki
0: veriyor.
1: Gülben Hanım,
0: Aferin.
1: bu yükseliş, aşırı sağın yükselişi AB'nin geleceğini tehdit eder mi?
0: Kesinlikle.
1: Nasıl?
0: Çünkü bakın bu partiler aynı zamanda Avrupa Birliği'ne karşı partiler. Yani bu popülist söylemleri arasında hani sadece göçmen karşıtlığı değil, aynı zamanda Brüksel karşıtlığı. Yani biz ülkemizin çünkü Avrupa Birliği uluslararası bir birlik. Yani siz egemenlik haklarınızın bir kısmını Brüksel'e devrediyorsunuz. Brüksel bir takım kararlar alıyor sizin adınıza. Bu partiler de diyor ki yok öyle bir şey. Biz iktidara gelirsek her konuda kararı biz
1: Biliriz.
0: alacağız. Çünkü biz zarar görüyoruz. Bu Avrupa Birliği içerisinde çünkü neticede oy birliği var ve belirli sizin tavizlerde bulunmanız gerekiyor Avrupa Birliği içerisinde. Bu partiler de hiçbir surette Avrupa Birliği mekanizmaları içerisinde taviz verme taraftarı değil.
1: Peki Avrupa'nın göç politikası değişir mi?
0: Şimdi bakın 2024'te bir göç ve iltica paktı konusunda uzun yıllar Semih Hanım, süren müzakereler neticesinde bu paktın kurulması kararı alındı 2024 yılında. Bu paktın ne zaman devreye girdi? 1 Haziran 2026'da yani bir karar alınmış. Bu paktın devreye girmesi bile bakın 2 yıl sürüyor. Ve amaç şu işte diyoruz ya herkes eşit bir şekilde elini taşın altına koyacak. Şimdi işte Balkanlar üzerinden bir takım ülkeler İtalya, İspanya bu göç dalgasından, iltica dalgasından en fazla etkilenen ülkeler.
1: Evet.
0: Şimdi bu yeni paktla beraber deniliyor ki kabul etmiyor musun ülkeni? O zaman para vereceksin. Yani ve tabii bir takım merkezleri bu iltica başvurusu için Avrupa Birliği dışına çıkartıyorlar. Yani Avrupa Birliği neticede bir değerler topluluğu öyle değil mi? Demokrasi diyorlar, insan hakları diyorlar. Yani kendileri bu şekilde bu Avrupa Birliği'ne anlatıyorlar. Bu pakt insan hakları örgütleri tarafından ciddi anlamda eleştirilen bir pakt ve yani mültecilere yönelik olarak çok daha ciddi kısıtlamalar içeren hükümler var bu anlaşmanın içerisinde. Yani şunu demek istiyorum. Avrupa etrafına giderek bir duvar örüyor. Ama o duvarı örmesi de uzun vadede kendi

0: çıkarını olmayacak. Çünkü artık dünyada 21. yüzyılın sınamaları karşısında rekabet gücünü de yitiren bir Avrupa var karşımızda. Yani burada kritik bir
1: Yani iş
0: dönemeçte
1: gücüne de
0: aslında var.
1: ihtiyacı yok mu Avrupa'nın Gülruh Hanım?
0: Var işte, zaten mesele o. Yani bir yandan iş gücüne ihtiyacı var ama bir yandan da işte tabii kontrollü bir şekilde diyor ki
1: Almak istiyor.
0: bana, tabii eğitimlisi gelsin diyor mesela Almanya,
1: Evet.
0: diyor ki benim diş hekimi eksiğim var, doktor eksiğim var, işte mühendis eksiğim var, onlar buyursunlar gelsinler, kontrollü olsun diyor. Ama tabii yani şimdi bakın, geçmişte yaptığınız bir takım şeylerin de sonuçlarına katlanmak durumunda kalırsınız. Özellikle eski kolonyal ülkeler yıllarca Avrupa'yı sömürdüler. O insanlar da Belçika olsun, Fransa olsun, Hollanda, gittiler buralara yerleştiler ve baktığınız vakit artık topluma da entegre oldular. Yani sen mesela Fransız milli takımına, futbol takımına düşünün. Hepsi Fransız. Ama ne diyorlar? Hepsi siyahiymiş efendim, bilmem neymiş. Halbuki kendilerini deja Fransız olarak zaten onlar ifade ediyorlar. Kaç nesildir Fransa'da yaşıyorlar. Yani Avrupa'da bu ırkçılık her zaman vardı. Geçmişte de vardı.
1: Hele bir
0: Bundan sonra
1: de aşırı sağ yönetimi ele geçirdi diyelim. O zaman yani bu göç politikası ne hale gelir kim bilir. Peki
0: evet.
1: son olarak şunu da sorayım çünkü süremi tamamladım. Rusya-Ukrayna savaşı da Avrupa siyasetini böyle biraz sağa itti mi?
0: Şimdi bakın, mesela Marine Le Pen'in biz Rusya ile iyi ilişkileri olduğunu biliyoruz. Şimdi bakın, şöyle düşünelim. Fransa'nın NATO'dan çıkması ya da işte Avrupa Birliği'nin temellerinin çatırdaması en fazla kime yarar bu süreçte baktığınız vakit? Rusya'ya yarar Semih Hanım. Yani Rusya'nın da bu sağ blokta yer alan, aşırı sağcı olarak nitelendirebileceğimiz partilerle de çok girift ilişkileri var. Yani çünkü Rusya şunu istiyor. İçeriden Avrupa zayıflasın. Oradan savaşmak istediğini falan düşünmüyorum. Bir takım hani basında yer alan haberler var, yakın zamanda çıkmış etmiş, ama bu dolayısıyla Rusya'nın işine yarayacaktır.
1: Yani siz Rusya ile Avrupa'nın son olarak karşı karşıya geleceğini, bir çatışma içinde olacağını düşünmüyorsunuz.
0: Şimdi bakın, bu NATO'yu karşına almak demek.
1: Tabii.
0: Beşinci maddenin işletilmesi demek. Yani zaten aslında baktığımız vakit Rusya Ukrayna'da NATO ile savaşıyor. Çünkü Ukrayna'nın elindeki bütün mühimmat, silah zaten
1: Evet.
0: Batılı müttefiklerinin tabii ki sağladığı. Ama hani bu son dönemde efendim işte bir NATO ülkesine saldırıp NATO'nun kararlılığını test edecek vesaire. Yani Rusya çok kışkırtılmaz ise, Rusya'yı iyi okumak lazım Semih Hanım. Ben Rusya'da görev yaptım, Moskova Büyükelçiliğimizde. Yani Rusya'yı iyi okumak, iyi anlamak lazım. Kışkırtmadığınız takdirde böyle bir şey yapmaz. Şu anda Rusya'da yıprandı. En son yapacağı şey, yapmak
1: Yeni bir
0: isteyeceği şey,
1: çatışma
0: düzeltiyorum, evet, NATO'yu karşısında bulmak.
1: almak. Peki ama dili de giderek sertleşiyor. Çok teşekkür ederim Gülruh Gezer, eski diplomat. Çok çok sağ olun
0: Ben
1: değerlendirmeleriniz için.
0: teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun, iyi akşamlar. Efendim, tatilini bitiren gurbetçilerde artık dönüş yolculuğuna başladı. Edirne'den Avrupa'ya açılan Kapıkule sınır kapısında uzun araç kuyrukları var.
2: Tatil bitti, dönüş başladı. Sınırda kuyruk uzadıkça uzadı.
3: Fransa'ya gidiyorum. Tatil bitti maalesef. Hüzün her zamanki gibi var.
4: Avusturya'dan geldik İstanbul'a. Şimdi tekrar geri.
5: Tatil bitti.
4: Bitti maalesef.
2: Edirne'den Avrupa'ya açılan Kapıkule sınır kapısında uzun araç kuyrukları oluştu.
6: Avrupa'nın farklı ülkelerinde yaşayan gurbetçiler yaz tatillerini ana vatanda geçirmek için geldiler. Ve tatil bitti. Dönüş yolundaysa Kapıkule sınır kapısına geldiler. İşte gurbetçiler araçlarıyla geldikleri bu noktada yoğunluk oluşturuyorlar.
7: Vatandan gidiyoruz, hüzün çok. Ama yapacak bir şey de yok.
8: Isparta'dan geldim İstanbul'a, İstanbul'dan geldim Kapıkule'ye.
5: Şimdi?
8: Şimdi Hollanda'ya.
1: Ben balıkçılar da vira bismillah demeye hazırlanıyor. 1 Eylül'de başlayacak av sezonu öncesi. Teknelerde, işte ağlarda son hazırlıklar artık neredeyse tamamlandı. Yeni sezon heyecanına eşlik etti.
2: Ağlar hazırlandı, tekneler yenilendi. Denizle buluşmaya sayılı günler kaldı.

0: Teknelerimizin bakımlarını yaptık. Teknelerimizin zehirlisini, boyasını, elektriklerini, her şeyini yaptık. Şimdi sezon için bekliyoruz.
1: Ağlara son düğümler atılıyor, teknelerde son tamiratlar yapılıyor. Balıkçı için karadaki hazırlığın bitmesine sayılı günler kaldı. 1 Eylül'den sonra gözler artık denizde olacak.
2: Sezon öncesi denizden gelen işaretlerde balıkçının yüzünü güldürüyor. Bu yıl özellikle palamut ve çinekoptan beklenti yüksek.
3: Bu yıl palamut çok kendini gösteriyor. Yani umudumuz palamutta. Ondan sonra kışında çinekop çok. Yani bu sene bence rekor bir çinekop bekliyoruz.
4: Bu yıl balığın bolluğu olacak. Tabii ki ileride çinekop da mutlaka uğrayacak. Lüfer sürpriz olur. Ama halk palamuta doyacak.
2: Balıkçılar palamut ve çinekopun yanı sıra sardalyadan da umutlu. Beklenti bolluğun tezgahlara ve fiyatlara da yansıması.
0: Bu sezon güzel bir palamut gösteriyor. Palamut, çinekop, sardalya var güzel. Halkımız balığa doyacak diye umut ediyoruz.
2: Şimdi gözler 1 Eylül'de ağlara takılacak ilk balıklarda.
5: Yeni sezonun bol ve bereketli geçmesini diliyoruz. Hem halkımız da daha ucuza ve daha çok balık yer, hem de balıkçılarımız daha iyi kazanç sağlayabilirler diye ümit ediyoruz.
6: Efendim İstanbul'da bir semt pazarına gidelim şimdi. Meyve sebze fiyatlarındaki son durum nasıl bir bakalım. Habertürk muhabiri İrem Şimşek aktaracak.
7: Evet, şu anda Erdi Demir'le birlikte Ümraniye semt pazarındayız. Sebzede ve meyvede son fiyatlar ne? Vatandaş için de merak konusu. Burada size gösterelim sırayla. Öncelikle sebzeden başlayalım. Hatta sivri domatesten. Şu anda tam bu Ağustos-Eylül ayları sivri domatesi, kışlık domates yapma zamanları aslında. Şu anda sivri domatesin kilosu yaklaşık 30 lira. Buradan vatandaş kilo kilo domates alıyor ki işte salça, kahvaltılık sos, menemen. Kışlık domates hazırlığı yapabilmek için yani. Bir yandan pembe domates var burada. Pembe domatesin kilosu yaklaşık 65 lira. Ve burada da işte domatesli zaten diyor, tezgahlar ağzına kadar dolu artık, burada gelip vatandaş kilo kilo domates alışverişini yapacak. Burada bir yandan da burada salatalık da var. Salatalık. Salatalığın kilosu 50 lira. 50 lira burada da salatalığı da gösterelim. Geçen haftadan bu yana fiyatlar, bu fiyatlarda çok büyük bir artış oynama yok, söz konusu değil. Bir tek patlıcanda yoğun bir fiyat artışı var diye konuştuk yayından önce. Patlıcanın kilosu 50 lira, kabağında 65 lira, yine çokça tercih edilen sebzelerden. En çok merak edilen ve sofralarımızın vazgeçilmezi patatesle soğanı da gösterelim şimdi. Soğandan başlayalım. Burada tatlı Amasya soğanını görüyorsunuz. En çok yemeklerde kullandığımız, kilosu yaklaşık 50 lira soğanın, beyaz soğanın. Bir de mor soğan var ama mor soğan tabii ki çok daha pahalı beyaza göre her zamanki gibi. Mor soğanın kilosu da burada yaklaşık 100 lira. Patatesi gösterelim yine. Patatesin kilosu mesela şu köşedekiler 40 lira. Tabii yayından önce burada işte satıcıyla da konuştuk. Bu zamana kadar mahsul yoktu. O sebeple bu ürünler, patates, soğan vesaire pahalıydı ama artık işte mahsul de geliyor, ürün de geliyor. O yüzden fiyatlar düşecektir deniyor. Tabii bir yandan da birkaç hafta sonra okullar başlayacak. Bu alışverişi, pazar alışverişi artacak, buraya gelen giden artacak, talep artacak. Tabii o zaman fiyatlarda da mutlaka oynama göreceğiz deniyor. Şimdi bir de yazlık meyveleri getirelim hemen ekranlarınıza. Burada erik var mesela. Yazın en çok tükettiğimiz meyvelerden birisi. Kilosu 50 lira eriğin. Bu yaz yoğun bir meyve bolluğu vardı açıkçası ve çok fazla çeşit çeşit kiraz, şeftali, erik, nektarı hepsinden yiyebildik. Ama artık yaz sonuna geliyoruz. Daha böyle kış meyveleri yavaş yavaş yıl sonuna doğru tezgahlarda yerini alacak. Burada da yine erik var, kilosu 75 lira. Burada elma, elmanın kilosu 100 lira her mevsim tükettiğimiz bir meyve. Ve yazın yine belirttiğim gibi en çok tükettiklerimizden birisi şeftali, nektarı biliyorsunuz. Kilosu 65 lira. Tezgahlarda son fiyatlar bu şekilde. Dediğim gibi çok büyük bir fiyat oynaması yok şu anda. Ama önümüzdeki haftalarda artık okullar başlayacak. Talepler artacak. Mevsim değişiyor artık. Yavaş yavaş sonbahara, kışa doğru giriyoruz. Artık kış meyveleri, sebzeleri tezgahlarda yerini alacak. Şu anda tam kışlık domates zamanı. O yüzden en çok talep ona var elbette. Biz de semt pazarından aktardık buradaki fiyatları. Tabii farklı

0: semtlerdeki pazarlarda farklı olabiliyor. Bakalım biz de pazarlardan son fiyatları, meyve sebze fiyatlarını aktarmaya devam edeceğiz.
1: Efendim, Antalya'da hazineye ait taşınmazların mevzuata aykırı şekilde belirli kişilere devredilmesine ilişkin soruşturmada 10 şüpheli tutuklandı. Kemer ilçesinde hazineye ait bazı taşınmazların satış şartları bulunmadığı halde belirli kişi ve çevrelere devredildiği belirlenmiş ve soruşturma başlatılmıştı. Kamuyu zarara uğrattığı iddiasıyla gözaltına alınan 27 şüphelinin işlemleri tamamlandı. 6 şüpheli jandarmadaki ifadesinin ardından bırakıldı. Aralarında milli emlak personelinin de olduğu 21 şüpheli Antalya Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden 10'u tutuklandı. Hazineye ait 10 milyar TL değerindeki 80 taşınmazın belirli kişi ve çevrelerin üzerine devredildiği iddiası var. Eylül'de ekonomi yönetiminin gündemi yoğun olacak. Enflasyon ve işsizlik verileri açıklanacak. Tabii gözler bir taraftan da faiz kararıyla orta vadeli programda olacak. Peki başka hangi veriler ve toplantılar var? İzleyelim.
2: Enflasyon, konut ve işsizlik verileri ekonominin Eylül ayında yoğun bir gündemi olacak. Piyasaların gözü 31 Ağustos pazartesi günü ikinci çeyrek büyüme verisinde olacak. Bu yılın Nisan-Haziran dönemine ilişkin gayri safi yurt içi hasıla verileri TÜİK tarafından saat 10'da açıklanacak. Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde %2,5 büyümüştü. TÜİK aynı gün Temmuz ayına ilişkin iş gücü verilerini açıklayacak. Ticaret Bakanı Ömer Bolat 3 Eylül'de Ankara dış ticaret verilerini açıklayacak. Aynı gün Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayı enflasyon verilerini duyuracak. Enflasyon Temmuz ayında %1,78 arttı. Yıllık enflasyon da %31,75 oldu. Bir başka önemli veri ise TÜİK'in kamuoyuyla paylaşacağı konut ve iş yeri istatistikleri olacak. Türkiye'de Ocak-Haziran döneminde 699.516 konut satılmıştı. Piyasaların gözü ayrıca Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nda olacak. Bu yıl 6. kez toplanacak kurul, 10 Eylül'de faiz kararını açıklayacak. Kurul son toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının %37'de sabit tutulmasına karar vermişti. TÜİK ise 17 Eylül'de Ağustos ayı konut ve iş yeri satış istatistiklerini açıklayacak.
3: Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz,
2: gelecek ay Türkiye ekonomisinin 3 yıllık yol haritası niteliğini taşıyan orta vadeli programın ayrıntıları da yakından takip edilecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Eylül'ün ilk haftası güncellenmiş OVP'nin paylaşılacağını duyurmuştu. OVP ile 2027-2029 dönemine ilişkin büyüme, enflasyon, istihdam, ihracat ve cari denge gibi temel makro göstergeler belirlenmiş olacak.
1: Ve Adalet Bakanı Akın Gürlek 1 Eylül itibariyle Ankara, Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde Alo Adalet 135 hizmetinin hayata geçirileceğini duyurdu. Bakan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 1 Eylül itibariyle pilot illerimizde Alo Adalet 135 hizmetini hayata geçiriyoruz. İlk etapta Ankara, İzmir ve Kayseri adliyelerinde başlayacak Alo Adalet 135 ile uzun süren dava ve soruşturma dosyalarınıza ilişkin başvurularınızı hızlı ve güvenli bir şekilde iletebileceksiniz dedi. Efendim, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Türkiye'deki insansız hava aracı ve İHA pilot lisans başvurularına ilişkin rakamları açıkladı. 2026 yılının başından bu yana yapılan başvuru sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %367 arttı. Sistemde kayıtlı İHA pilot lisansına sahip kişi sayısı 1.845.000.
2: 2026'nın başından bu yana 237.040 kişi başvuruda bulundu. Türkiye'de kayıtlı İHA pilot lisansına sahip kişi sayısı 1.845.456'ya ulaştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'deki insansız hava aracı ve İHA pilot lisans başvurularına ilişkin açıklamada bulundu. 2026 yılının başından bu yana 237.040 kişi İHA pilotu olmak için başvuruda bulundu. Geçen yılın aynı dönemine göre İHA pilotu olmak isteyenlerin sayısı %367 arttı. Bakan Uraloğlu, İHA'ların zirai ilaçlama, fotoğrafçılık, sinema, haritalama, trafik, güvenlik, kargolama ve sağlık gibi farklı sektörlerde kullanımı arttı. Yılın başından bu yana 5

0: 3300 yeni İHA'yı kayıt altına aldık ifadelerini kullandı. 28 Ağustos 2026 itibarıyla İHA kayıt sisteminde kayıtlı İHA sayısı 94.230 oldu. Sistemde kayıtlı İHA pilot lisansına sahip kişi sayısı ise 1.845.456'ya ulaştı.
1: Ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 3 ilaç daha geri ödeme listesine alındı. Açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. 2 hemofili B ve 1 kanser ilacı daha Sosyal Güvenlik Kurumu'nun geri ödeme listesine alındı. Bakan Işıkhan, eczanelerde üretilen majistral ilaçlarda kurumumuzca ödenen tutarı %40 oranında arttırdık. Çocuk cerrahisinde uygulanan işlemlerin kapsamını genişlettik. Kemik iliği nakli süreçlerinde önemli iyileştirdik. Hayata geçirdik dedi. Sağlıklı bir yaşam için beslenme çok önemli. Bu sebeple mutfakta son dönemde geleneksel yöntemler tercih ediliyor. Eski yöntemlerle mayalanan ev yoğurdu da bunların başında geliyor. Peki evde mayalanan yoğurtta nelere dikkat edilmeli? Yoğurdun hem mayalanma sürecine bakalım şimdi, hem de bu süreci bir uzmanından öğrenelim.
2: Biz şu anda sütümüzü bir çelik tencereye aldık. Yavaş yavaş kaynamaya doğru geliyoruz. Çök kaymağını da silkeleyelim. Kaymağıyla beraber gelsin.
0: Kimi lezzetini sevdiği için, kimi ise daha sağlıklı bulduğu için evde yoğurt mayalıyor. Mutfakta geleneksel yöntemlerle üretilen ev yoğurdu yapmak kolay olsa da bazı püf noktaları var.
2: Minimum 45 dakika kaynatmamızda fayda var. Kısık ateşte, çünkü altının yanmaması bizim için önemli. Bir de eski terminolojide bir laf varmış efendim. Yoğurdu yaparken yoğurdu çalmaya gideriz derlermiş. Çalma esprisi tencerenin etrafındaki kepçenin çıkardığı sesten kaynaklıymış. Çünkü tıngır mıngır dakikalarca anneler, ablalar bunu böyle karıştırmak zorundalar. Yoksa dibi tutarsa bütün performansını kaybederiz.
0: Yoğurt mayalarken kullanılan süt sağlıklı bir yoğurdun olmazsa olmazı.
3: Sokak sütünden uzak duruyoruz mutlaka. Bunun yerine sertifikalı çiftliklerden, hastalıktan ari çiftliklerden elde edilmiş ve belirli kurallar çerçevesinde tüketiciye ulaşmış çiğ sütleri tercih etmek durumundalar. Dolayısıyla ilk basamak doğru ham maddeye ulaşmak.
4: Ambalajda yoğurdun içeriğini etiketinden okuyabiliyoruz. Peki ev yapımı yoğurt içeriğinde neler var? Gerçekten sağlıklı mı? Uzmanlara göre yoğurdun sağlıklı olması için birinci basamak kaliteli sütün kullanılması ve kontrollü bir sütün kullanılması. Aksi halde evde mayalanmış olan yoğurt sanıldığı kadar masum olmayabiliyor.
3: Siz bir önceki yoğurttan yoğurt yaptığınız takdirde, o yoğurdu mayalamak için kullandığınızda orada çeşitli dejenerasyonlar meydana gelebiliyor, çeşitli kontaminasyonlar, o mayaya bulaşmalar meydana gelebiliyor. Çünkü mutfak ortamında çok sayıda bakteri veya mikroorganizma var.
0: Evde yoğurt yaparken sütün ısısı da kontrolde olmalı.
3: Evde bir termometre, gıdaya uygun bir termometre bulundurmakta fayda var. 45 santigrat dereceye, 42 santigrat dereceye soğuttuğumuz sütü mayalama süresi boyunca sabit tutmakta fayda var.
0: Sütün yoğurda dönüşmesi her aşamasında özen istiyor.
2: Sütümüz kaynadıktan sonra isterseniz parmak yöntemiyle, geleneksel yöntemle bakabilirsiniz. Daha garanti olması için prop kullanıyoruz. Ortalama 43 derecelerde bulunduğu andan itibaren eski mayamızdan kaynamış sütümüzü bir araya getirip buluşturabiliyoruz. Mayayı direktman içine biz vermiyoruz da biraz böyle kesilmesin diye kaynattığımız sütümüzden içerisine karıştırarak yavaşça vereceğiz. Bu daha doğru bir yöntem. Bir yandan da kaymağını şöyle göstermekte fayda var. Bakın nasıl kaymak bıraktı. Uzun pişirmenin o kaymaklı yoğurt dediğimiz kalıp taş gibi yoğurda faydası da işte uzun pişirme oluyor. Önceki kültürümüzü kaynamış sütümüzle böyle bir tas yardımıyla bir araya getirdik. Şimdi yavaşça yavaşça sütümüzün içerisine doğru vereceğiz. Verirken de bir yandan şöyle karıştıracağız. Evet, yoğurda mayayı tam anlamıyla çaldık. O çalma sesini şöyle devam ettirelim.
0: Mayalanan yoğurdun sağlıklı olup olmadığı birçok ayrıntıda gizli.
3: Ev yoğurdu markette satılan yoğurtlara göre mutlaka daha sağlıklıdır diyemeyiz. Piyasada bu işi layığıyla yapan, kuruluna uygun bir şekilde yoğurt üreten işletmelerin yoğurtları sağlıklıdır. Ancak bazı tüketiciler geçmişten gelen alışkanlıkları nedeniyle veya lezzetini sevdiklerinden dolayı ev yoğurdu yapıyorlar.
1: Ben şimdi kısa bir ara, reklamlar.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Dünya sıcaklık ortalamasının adım adım yükselmesi buzulların erimesini hızlandırıyor. Deniz seviyelerinin yükselmesine yol açan bu erime 2025 itibariyle özellikle kıyı bölgelerde yaşayan topluluklar için ciddi tehdit oluşturuyor. Deniz seviyesinin yükselmesi tuzlu suyun tarım arazilerine sızmasına ve içme suyu kaynaklarının kirlenmesine yol açarak insan yaşamını ve emeğini olumsuz etkiliyor. Türkiye gibi çevresi denizlerle çevrili ülkelerde su seviyelerinin yükselmesi toprak kaybına varan ciddi sonuçlar doğurabilir. 1994'ten 2024'e 30 yıl içinde deniz seviyelerinin yaklaşık 10 santimetre yükseldiği kaydediliyor. Ortalama sıcaklık artışını 1,5 derecede durdurabilirsek 200 yıl içinde su seviyelerinin 2 ila 3 metre artış kaydedeceği, 2,5 derecelik sıcaklık artışındaysa bu seviyelerin 6 metreye kadar yükselebileceği tahmin ediliyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 29, Edirne güneşli 32 derece. Ege bölgesinde hava çoğunlukla güneşli, İzmir 33, Muğla 32 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 36, Adana yer yer yağmurlu 34 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 27, Giresun yağmurlu 24 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 27, Kayseri yağmurlu 23 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 21, Kars yağmurlu 20 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 30, Mardin güneşli 25 derece.

siyasetin gündemindeki yeni parti CHP gerilimi. Muhalefette arınma ve ihraç tartışması. Polis suç örgütü soruşturmasında yeni aşama. Avrupa ve ABD'de savaş riski. Faruk Aksoy soruyor. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor İpek Özkal Sayan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Necdet Saraç, gazeteciler Gökhan Taşkın, Sadi Özdemir, hukukçu avukat Ertuğrul Akar yanıtlıyor. Nedir ne değildi? Bu akşam saat 20'de Habertürk'te.

0: Efendim yeniden merhabalar, hoş geldiniz. Habertürk ana haber bülteninde saatlerimiz 19'u gösteriyor. Dünya ile başlayalım. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nden İran'a yönelik ekonomik baskıda yeni bir adım var. Son olarak İran tarafı yaptığı açıklamada eğer taahhütler yerine getirilirse, mutabakat tam anlamıyla uygulanırsa Hürmüz Boğazı da zaten yeniden açılır demişti. Baştan beri devrim muhafızları da Boğaz'la ilgili kontrolün kendilerinde olduğunu söylüyor. Şimdi Washington'da Mısır'ın en büyük ikinci bankasını ABD finans sisteminden çıkarmaya hazırlanıyor. ABD Savunma Bakanı da bankanın İran'ın dolara erişiminde kritik bir rol oynadığını söyledi. Yani İran'ı ekonomik anlamda köşeye sıkıştırmaya devam ediyor ABD.
1: Amerika Birleşik Devletleri Mısır'ın en büyük ikinci bankasını finansal sistemden çıkarıyor. Mısır'ın en büyük ikinci bankası Bank Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri şubelerinin ABD finans sistemine erişimi kesildi. Washington böylece İran'a yönelik ekonomik ablukayı bir adım ileriye taşıdı. ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı Mali Suçları Uygulama Ağı FinCEN, Bank Mısır'ın ABD bankalarındaki muhabir hesap erişimini iptal edecek düzenlemeyi duyurdu. Bakanlık, bankanın İran rejiminin ABD dolarına erişiminde kritik bir düğüm noktası olduğunu savundu. Düzenleme ile birlikte bankanın 28 Eylül'den itibaren dolar işlemi yapamaması öngörülüyor. ABD Hazine Bakanlığı 30 günlük kamuoyu değerlendirme süreci başlattı. Trump yönetiminin bu adımı Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim sürerken İran'ın finansal kanallarını daraltmayı hedeflediği operasyonun bir parçası. Hazine Bakanı Scott Bessent'ın ekonomik dışlanma olarak duyurduğu hamle kapsamında ABD bankalarından işlemleri daha sıkı denetlemesi istendi. ABD'nin yeni yaptırım adımından yalnızca Mısır Bankası etkilenmedi. Aynı zamanda İran'ın önde gelen bankalarından Bank Melli'nin Dubai şubesi de hedef alındı. Bankanın müdürü yaptırım listesine eklendi. Pekin hattında da gözler Xi Jinping'in gelecek ayki Beyaz Saray ziyaretine çevrildi. Hazine Bakanı Bessent, ülkelerle temas kurmanın en etkili yolu sessiz diplomasidir.

0: diyerek Pekin'e mesaj gönderdi.
1: Ve Avrupa kışa son 13 yılın en düşük doğalgaz stok seviyelerinden biriyle hazırlanıyor. Şimdi depoların doluluk oranı %63'e kadar gerilerken Orta Doğu'daki arz sorunlarının sürmesi halinde doğalgaz fiyatlarının kışın 100 euroyu aşabileceği uyarısı var.
0: Avrupa kış aylarına son 13 yılın en düşük doğalgaz stok seviyelerinden biriyle girmeye hazırlanıyor. Depolar boşalıyor. Fiyatların 100 euroyu aşacağı tahmin ediliyor. Avrupa kış öncesinde düşük doğalgaz stokları ve yükselen fiyatlarla karşı karşıya. Avrupa Birliği'nde gaz depolarının doluluk oranı Ağustos sonunda %63'e geriledi. Mevcut dolum hızıyla AB'nin kışa son 5 yıl ortalamasının yaklaşık %20 altında doğalgaz stoğuyla girmesi bekleniyor. Oysa AB'de bu oran Ağustos sonları için son yıllarda ortalama %80 civarındaydı. En kritik tablolardan biri ise Almanya'da. Avrupa'nın en büyük depolama kapasitesine sahip ülkede tesisler yalnızca %50 dolu. Belçika'da oran %51, Hollanda'da ise %45. İtalya ve Polonya gibi ülkelerde ise depolar %80'in üzerinde. Düşük stokların etkisi şimdiden fiyatlara yansıdı. Avrupa'nın gösterge doğalgaz fiyatı megawatt saat başına 68 euronun üzerine çıkarak 3 yılın zirvesine ulaştı. Goldman Sachs'a göre Orta Doğu'dan gaz ihracatı yeniden başlamazsa fiyatlar kışın 100 euronun üzerine çıkabilir. Stokların düşme nedenleri arasında geçen kışın soğuk geçmesi ve yazın elektrik üretiminde gaz tüketiminin artması var. Orta Doğu'daki arz sorunları da kış öncesi depoların yeniden doldurulmasını zorlaştırdı. Uzmanlar Avrupa'da fiziksel bir gaz kıtlığı beklemiyor. Ancak sert bir kış, uzun süreli soğuk hava dalgaları ve rüzgar enerjisindeki düşüş, talebi artırarak fiyatlar üzerindeki baskıyı daha da büyütebilir.
1: Ve son dönemlerde Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaların dozu iyiden iyi arttı. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça bölgesine bir hava saldırısı düzenledi. 37 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda yaralı var. Ukrayna yaptığı açıklamayı, saldırıdan etkilenen bölgeden 380'den fazla kişinin tahliye edildiği belirtildi. Saldırıda en az 50 konutunda hasar gördüğü kaydedildi. Rusya Savunma Bakanlığı ise saldırılarda Ukrayna ordusunun kullandığı lojistik merkezleri, limanlar ve mühimmat depolarının hedef alındığını duyurdu. Bakanlık Kiev'deki askeri lojistik tesislerin yanı sıra İzmail ve Nikolayev limanlarındaki yakıt ve aktarma tesislerinin de vurulduğunu söylüyor. Saldırıların yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçlarıyla düzenlendiği belirtildi. Efendim, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Karadeniz'de Türk gemilerine yönelik saldırılarla ilgili Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. 26 Ağustos'ta Lider Bordo Mavi adlı Türk işletmeli gemi vurulmuş. Bir gün sonra bu gemiyi çekmek için bölgeye giden Lider Kocatepe hedef alınmıştı. Bu gelişmeler üzerine Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Büyükelçiye Türkiye'nin söz konusu saldırılara ilişkin tepkisi aktarıldı. Karadeniz'de can, mal ve seyri sefer emniyetinin arttırılması gerektiği vurgulandı. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde maalesef yine orman yangını çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle Antalya'nın Kaş ilçesine sıçradı. Seydikemer Korubükü köyü yakınlarında tarım alanında yangın çıktı. Yangın şiddetli rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayıldı. Saklı Kent Kanyonu'nda yakın bir noktada devam eden yangın Antalya'nın Kaş ilçesine kadar ulaştı. Yükselen alevler sebebiyle bazı evlerde yandı. Antalya valisi çok sayıda seranın da yandığını, şiddetli rüzgarın söndürme çalışmalarını olumsuz etkilediğini söyledi. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor. Dileriz en kısa zamanda kontrol altına alınır. Milli İstihbarat Teşkilatı'nda yıllarca görev yapan Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin dosyada yeniden incelenecek. Cezaevinde rahatsızlanma süreci, ilk müdahale ve hastaneye götürülüşündeki ihmal ve şüpheli durumlar dosyada yer almıştı. O dönemdeki gardiyanlar ve sağlık görevlilerinin de ifadeleri yeniden alınacak.

0: Milli İstihbarat Teşkilatı'nda uzun yıllar görevde bulunan Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümü yeniden soruşturulacak. 2011 yılında Ergenekon soruşturmasında tutuklanan Kozinoğlu 8 ay sonra Silivri cezaevinde hayatını kaybetmişti. Zehirlendiği ve zamanında müdahale yapılmadığı iddiaları gündeme gelmişti. Sabah gazetesinde yer alan habere göre Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatıyla dosya yeniden incelenecek. O dönemde görev yapan cezaevi ve sağlık personelinin yeniden ifadeleri alınacak. Kozinoğlu'nun 12 Kasım 2011'de sabah duş aldıktan sonra kaldığı koğuşunda fenalaştığı ve yan koğuşta bulunanlardan yardım istediği soruşturma dosyasına yansımıştı. Koğuştaki acil çağrı butonuna basılarak gardiyanlar çağrıldı. İhbar üzerine gardiyanlar saat 18.18'de koğuşa ulaştı. Kozinoğlu'nun odası üst katta yer aldığı için görevliler kendisini sedye ile indirmek istedi. Ancak Kozinoğlu yürüyebilecek durumda olduğunu söyledi. Kozinoğlu'nun ölümünde şüpheli olan bir başka nokta ise görevli olması gereken 3 sağlık çalışanının da Silivri merkezde yemekte olduklarıydı. Habere göre yemekte olan ekibin yetişmesi için ambulans yol kenarında 10 dakika bekletildi. Yeniden incelenecek dosyada çelişkili ifadeler ve ihmaller mercek altına alınacak.
1: Efendim, Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında da yeni bir gelişme var. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli aracın tutuklu Hilmi Tuna Kuriş'in yurt dışına kaçırılma girişiminde kullanıldığı belirlenmişti. Şimdi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Şahin'in ifadesine başvuracak.
0: Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli aracın tutuklu Hilmi Tuna Kuriş'in yurt dışına kaçırılma girişiminde kullanıldığı belirlenmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Şahin'in ifadesine başvuracak. Kuriş'in firari kardeşi Hilmi Tuna Kuriş yurt dışına kaçma hazırlığı yaparken Marmaris Bozburun'da yakalanmıştı. Kuriş'in kullandığı aracın eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e tahsisli araç olduğu tespit edilmişti. Adalet Bakanı Akın Gürlek de kiralama yoluyla bunu verdiğini söylüyor. Ama dosyadaki delillerle bu tutmuyor. Bu aracı sadece İstanbul'a gelince kullanıyorum diyor. Ama bu araba uzun süredir kullanılıyor. HTS ile söyledikleri tutmuyor ifadelerini kullanmıştı. Bakan Gürlek, Şahin'in aracı kiralama yoluyla verdiğini söylediğini, ancak kiralanmış bir şirket bulunmadığını, iki aracın daha Şahin tarafından örgütle irtibatlı kişiye kullanılması için verildiğini belirtmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in ifadesine başvuracak.
1: İstanbul Zeytinburnu'nda İETT otobüsünün bahçe duvarına çarpması sonucu iki kişi hayatını kaybetmişti. Kazaya sebep olduğu iddiasıyla bir sürücü tutuklandı. Kaza anına ait yeni görüntüler çıktı ortaya.
0: Direksiyonu otobüsün önüne kırdı. Otobüs yoldan çıkıp duvara çarptı. İki kişinin öldüğü kazada yeni görüntüler ortaya çıktı. Kaza cuma akşamı İstanbul Zeytinburnu'nda oldu. Bakırköy istikametinde seyreden bir İETT otobüsü şoförü önüne kıran otomobile çarpmamak için manevra yapınca kontrolü kaybetti. Otobüs önce kaldırıma çıktı, ardından da bir sitenin bahçe duvarına çarptı. Kazada iki yolcu hayatını kaybetti. Şoför dahil 16 kişi yaralandı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturmada şerit değiştirmek için otobüsün önüne doğru manevra yapan otomobilin sürücüsü gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan sürücü sevk edildiği adliyede tutuklandı. Kazada hayatını kaybedenlerden 65 yaşındaki Mürvet Tolon toprağa verildi.
1: Şimdi aracını aniden otobüsün önüne kıran o sürücü tutuklandı dedik. Haberimizde de izledik. Yol açtığı kaza iki can aldı. Peki bu kaza önlenebilir miydi? Otobüs sürücüsü farklı bir refleks gösterebilir miydi? İleri sürüş eğitmeni Zafer Akçay'la konuşalım. Hoş geldiniz Zafer Bey yayına.
2: Merhabalar, hoş bulduk. Sağ olun. Keşke daha iyi şeylerle karşılaşsaydık ama maalesef, buna kısmetmiş artık. Keşke.
1: Şimdi kaza görüntüsü ne anlatıyor? Buyurun, hangi dersleri çıkarmalıyız?
2: İlk önce MOBESE kameralarından gördük. Bu görüntüyü gördük önce. Hı hı. Orada da aslında araç ilk görüntüye girdiğinde...

yol şeritteydi. Burası iki şeritli bir yol, bir de sağda ayrım şeridi var. Yani toplamda üç şeride çıkıyor yol. Araç en sol şeritte, bakın şu anda gözüküyor. Otobüs sağ şeritte. Bakın burada otobüs araçtan daha hızlı gidebilir. Bunun için bir engel yok. Çünkü bölünmüş yollarda

0: bahçe duvarına doğru gidiyor. Burada otobüs şoförünün ne yapacağını sordunuz. Çok zor bir karar bu. Çünkü refleks olarak insan kaçmak ister. Biraz daha yavaşlayarak arabaya vurmayı seçebilirdi ama orada bir can var. Otobüs şoförü bunun bilincinde. Hiç kimse bile isteye gidip bir araca vuramaz. Dolayısıyla kurtarır mıyım acaba düşüncesiyle, refleksle direksiyonu sağa çeviriyor. Yani orada bir bahçe duvarı olmasaydı otobüs bahçeye gidecekti. Belki de hiçbir şey olmayacaktı Sayın Şahin. Ama oradaki bahçe duvarı tabii ki şanssızlık. Otobüs şoförünün bence burada hiçbir kusuru yok. Çünkü refleks halinde yapılmış şey bu. Ama diğer aracın gerçekten büyük kusuru var. Çok önceden geçmesi lazımdı o şeride.
1: Sinyal vermesi gerekiyordu. Bir anda bu manevrayı yapmasının sebebi sağdaki yola girmek istemesi mi o aracın? Öyle anlaşılıyor.
0: Bence öyle,
1: buradan,
0: evet. Değil mi? Ya bakın, İstanbul çok karmaşık bir yer. Hepimiz araç kullanıyoruz ve burasıymış diye daldığımız yollar oluyor. Yani insan hata yapabilir. Bu son derece normal ama bu kadar büyüğünü yapmamak lazım. Şerit değiştirmeden önce ayna kontrolünü gerçekleştirmek gerekiyor. Eğer siz şerit değiştirmeden önce aynaya bakmazsanız sağ şeritten geleni görmezsiniz ve bu kaza olur ne yazık ki. Son anda verilmiş bir karar olduğunu düşünüyorum. Araç sürücüsü için söylüyorum bunu. Yani bir hata, adı üstünde bir kaza,
1: büyük bir
0: ama
1: hata,
0: iki kişinin
1: evet,
0: ölümüyle sonuçlandı Sayın Şahin.
1: Aynen öyle. Peki otobüs şoförü hani farklı bir refleks gösterebilir miydi? En fazla biraz daha yavaşlayıp o araca çarpmayı mı acaba o sıra seçebilirdi? Bu mu olabilirdi?
0: Yani belki de, belki de, ama otobüs şoförleri inanın çok profesyonel şoförler. Bu konuda eğitimleri de var kaza anında ne yapacaklarına dair ki otobüs şoförü kurtarabiliyor aslında. Yani araca çarpmamayı başarıyor. Ancak belki de burada kontrollü bir çarpma herkes için daha hayırlı olabilirdi. Çünkü aracı biraz sürükleyip ileride duracaktı muhtemelen. Çünkü öyle çok aşırı bir sürat yok otobüste de araçta da. Ancak bu dediğim gibi saniyenin onda birinde verilen bir karar ve daha çok refleksle verilen bir karar. Düşünerek veremezsiniz bu kararı. O yüzden o anki refleksi otobüs şoförünün kaçmak olmuş ki dediğim gibi yani orada o sitenin duvarı olmasaydı bu refleks doğru bir refleks olarak adlandırılabilirdi.
1: Tabii saniyelerle verilmiş bir karar. Belki de o alanı daha güvenli buldu ama duvarı göremedi, seçemedi.
0: Evet, bu öyle gerçekten de. Çünkü duvarı daha önceden görmüş olsa oraya gitmezdi zaten. Mümkün değil. Hiçbir otobüs sürücüsü içinde yolcu olan bir otobüse duvara doğru sürmez. Bu tümüyle o anki refleks halinde yapılmış olan bir şey. Zaten herkes araç kullanıyor. Herkes bunu bilir ki düşünmeye zamanınız yoktur. Alışkanlıklarınız ve refleksleriniz, melekeleriniz neyse kaza anında bunu gerçekleştirirsiniz. Başka türlü bir şey yapmanız çok söz konusu olamaz. O zaman yok. Kaza yapan sürücülere genelde sorduğumuzda ya bir saniyem daha olsaydı derler. Bir saniye daha olsaydı otobüs şoförü de belki bu kazayı yapmayacaktı. O araç sürücüsü de sağa yanaşmayacaktı.
1: Evet.
0: Buradaki olay o bir saniyede bitiyor Sayın Şahin.
1: Peki Zafer Bey, şimdi İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre Türkiye'de trafik kazalarında hayatını kaybeden her 5 kişiden biri de motosiklet sürücüsü. Neden artıyor bu ölümlü kazalar? Başlıca
0: şundan
1: sebepleri
0: dolayı,
1: neler?
0: Pandemi ile birlikte hayatımıza giren bir kurye paket servisi vardı. Daha önce de vardı ama çok küçük sayıdaydı. Pandemi ile birlikte katlandı bu. Hatta geçtiğimiz ay bir açıklama yapıldı. Bazı illerde motosiklet satışı araba satışını geçmiş durumda. Müthiş bir ivmelenme var. Bir önceki yıl 1 milyon 200 bin adet motosiklet satıldı. Bu arabaların da üstünde bir rakam. Dolayısıyla bu kadar çok motosiklet satılınca, kullanıma sunulunca bunun eğitimi ve zaptı raptı çok zor oluyor gerçekten de. Kazalar çoğalıyor. Tüm dünyada böyledir ama yaralanmalı ve ölümlü kazalarda motosiklet oranı çoktur. Çünkü bir kaporta yok. Kaporta vücudunuz. Yani durduğu yerde duran bir şey de değildir motosiklet. Dümdüz giderken bile düşebilir. En ufak bir kayganlıkta düşebilir. Kazaların olması normal. Ama biz Türkiye olarak bu artışı bir şekilde karşılamak zorundayız. Şimdi yapılan bir takım çalışmalar var. Bakalım onların sonuçları ne olacak? Bizim de çünkü devlete, hükümete önerilerimiz oluyor. Şu anda bir istatistik geldi galiba.
1: Aynen öyle.

0: Şimdi İçişleri Bakanlığı'nın 2024 yılı verilerine göre 16-20 yaş arası 363, 20-25 yaş arası 309, 26-30 yaş arası da 207 kişi motosiklet kazasında maalesef hayatını kaybetti. Yani ölenlerin %55'i 16-30 yaş arasında. Aslında dünyada da benzer bu tablo. Fakat
1: bütün dünyadaki oran böyledir Sayın Şahin. Buyurun.
0: Yok, bir şey lütfen siz tamamlayın. Buyurun.
1: Evet, 2025 verilerine de bakıldığında yine ölümlü ve yaralanlı kazaların %30'una yakını motosikletler oluşturuyor. Hı hı. Burada rakam geçen senenin rakamlarında 1300 küsur kişi motosiklet kazasında hayatını kaybediyor. 190 da yolcuları oluyor bunların. Genelde motosiklet kullanıcıları kendilerine zarar veren araç sürücüleri. Arabaya baktığımızda sürücüden çok yolcu hayatını kaybediyor. Otobüste sürücüden çok yolcu. Kamyonda öyle. Ama bir tek motosiklette sürücüler çok fazla hayatını kaybediyor. Bunları aza indirmek için herkes uğraşıyor. Ben bir eğitmen olarak, ben dahil. Devletimiz bunu yapmaya çalışıyor. Sivil toplum kuruluşları bunu yapmaya çalışıyor. Ama biraz hazırlıksız yakalandık. Şu pandemideki kurye olayı ve paket olayının bir anda bütün dünyada çok fazla olması biraz şey oldu. Bir de genç sürücülere çok fazla laf da geçmiyor Sayın Şahin. Yani bakın işte aynalarını katlamış gidiyor. Yani niye aynalarını katlıyorsun değil mi? Yani arkadan gelen tehlikeyi görmek istemiyor musun sen? Evet. O otobüsün sağına niye giriyorsun? Yani gençlere laf anlatmak biraz zor. Delikanlılık var çünkü. Kadın olsun erkek olsun. İçlerinde böyle bir deli bir kan akıyor. Bu motosikletle birleşince aşırı bir
0: ama
1: güç.
0: Ama kendi hayatını başkalarının hayatını riske atmak yani o bir garip. Hani tamam kanınız hızlı aksın. Gençsiniz anlayabiliyoruz ama can güvenliği. Peki Zafer Bey hız mı denetimsizlik mi daha büyük risk?
1: Şu anda denetimler oldukça arttı. İki senedir motosikletler üzerinde aşırı bir denetim var Sayın Şahin. Bu konuda trafik polisleri çok çalışıyorlar bir takım şeyleri önlemek için. Hız önemli bir faktör. Çünkü en küçük motosiklet bile bir arabadan daha hızlıdır. Ancak bu hızın nasıl kullanıldığı tabii ki çok önemli. Şehir içinde evet hız çok büyük etken ama şehir dışına çıktığınızda biliyor musunuz bilmiyorum ama motosikletlerin hız sınırları otobüslerle eşit, kamyonlarla eşit. Bizim de savaşımız bunun arabalar kadar olması. Çünkü bütün dünyada böyle. Araba ve motosiklet aynı sınırlarına tabidir. Ama Türkiye'de ne yazık ki biz kamyon ve otobüs sınırlarına tabiyiz ve şehir dışında olan kazaların büyük bir çoğunluğu da bundan dolayı kaynaklanıyor. Şehir içi ve şehir dışı olarak biraz ayırmak lazım. Bakın şu anda verdiğiniz görüntüler şehir içinde motosikletin olmaması gereken yere gittiği, küçüklük avantajını kullanarak girmemesi gereken yerlere girdiği yönünde. Mesela bu solundan geçemedim, sağından geçeyim diyor. Öbürü aynen çarpıyor. Buyurun.
0: Makas atmak neden motosiklette çok tehlikeli?
1: Aslında makas ve filtreleme iki farklı kavramlardır. Makas atmak her yerde yasaktır ama filtreleme birçok ülkede serbesttir. Biz de Türkiye'de filtrelemenin olmasını istiyoruz. Yani duran ve durmaya yakın seyahat eden trafikte motosikletlerin aralardan geçebilmesi özgürlüğünün tanınmasını istiyoruz ki bakanlığın bu konuda bir çalışması var. Yakın zamanda bu gerçekleşecek. Makas arabalar için de çok tehlikeli, motosikletler için de çok tehlikeli. Motosiklet makas atıyorsa hayatını riske atıyor demektir. Araba makas atıyorsa kendinin, yolcusunun ve motosikletlinin hayatını tehlikeye atıyor demektir. Bakın şu az önce bir cümle kurdunuz Sayın Şahin. Dediniz ki ama başkalarının hayatını da tehlikeye atıyorsunuz. Tabii. Doğrudur ama bir araba kadar, bir otobüs kadar, bir kamyon kadar, kamyonet kadar atmıyoruz. İstatistikler çok ortada. Diğer araç sürücüleri kendilerinden çok yolcularına zarar verirken sadece motosiklet sürücüleri kendilerine zarar veriyorlar. Bunların hiçbiri olmasın tabii. İstediğimiz şeyler değil ama bir motosikletin bir kamyona zarar vermesi, otobüse zarar vermesi, onun içindeki yolcuya zarar vermesi mümkün mü? Değil. Evet. İşte bu genç arkadaşlarımız ne yazık ki kendilerine zarar veriyorlar.
0: Kask konusunda peki gençlerde yeterli bilinç var mı? Yani iyi bir kask gerçekten hayat kurtarıyor mu?
1: Evet. gerçekten kask değil sadece. Bütün kıyafetler gerçekten hayat kurtarıyor. Bu konuda da devletin üstüne düşeni yapması gerekiyor. Kask, mont, pantolon, ayakkabı, eldiven, bu beş parça üründen almış oldukları özel vergileri kaldırırlarsa eğer insanlar daha kolay ulaşırlar bunlara. Çünkü 1.000 liraya da kask var. 10 bin liraya da 100 bin liraya da kask var. Yani en azından bir 10-15 bin liralık kask alınabilirse bu hayat kurtarıcı olur. Ama gerekli standartları oluşturmayan kasklar ithal ediliyor ve bu kasklar satılıyor. 1.000 liraya, 1.500 liraya kask var. Bu kasklar daha yere düşer düşmez karpuz gibi yarılıyor ve hiçbir koruculuğu yok. Bunların önüne geçmek lazım ama şu zorunlu kıyafetlerden vergilerin gerçekten kaldırılması gerekiyor. İnsanların teşvik edilmesi lazım. Kask kullanmaya, işte çizme kullanmaya, eldiven kullanmaya, ki biliyorsunuz kask ve eldiven zaten şimdi zorunlu. Devlet zorunlu tuttuğu bu malzemelerden hiç olmazsa özel vergileri biraz geri çekerse insanlar daha kolay ulaşabilirler diye düşünüyorum.
0: Peki Zafer Bey, motosiklet ehliyeti almak daha mı kolay ya da sizce fazla mı kolay?
1: Biraz daha zorlaştırılabilir. Eskiden çok kolaydı. Şimdiki uygulama biraz daha güzel aslında. Yeterli değil ama güzel. Biraz daha zorlaştırılırsa çok daha iyi olacak. Kademeli olarak verilen işte A1, A2, A sınıfı ehliyetler, bunlar güzel uygulamalar. Sınavlar biraz daha ciddi yapılırsadan kastım şu anda da çok ciddi yapılıyor ama mesela sınavı yapan sınavcı öğretmen motosiklet kullanmayı bilmiyor. Sadece önündeki çizelgeyi dolduruyor ve motosiklet sınavı yapıyor. Ona verilen görev bu. Halbuki motosiklet sınavını yapacak öğretmenlerin ya da atanacak kişilerin motosiklet kullanımında belli bir yerde olması gerekiyor ki o insana ehliyet verip vermemeye karar verebilsin. Düşünün ki bilmiyorsunuz motosiklet kullanmayı ama öğretmensiniz, görevlendirilmişsiniz, siz karar veriyorsunuz. Bu insan motosikleti alsın, trafiğe çıksın diyebiliyorsunuz. Burada bir küçük eksiklik diyeyim ona.
0: Küçük mü?
1: Kibarca. Yani ben öyle demeyi uygun görüyorum. Peki. Çünkü her şey bir anda olmuyor. Yavaş yavaş büyük mücadeleler sonucunda mücadeleyi de kibar ve nazikçe yapmak her zaman
0: için iyidir. Yani sene olmuş 2026, biraz geç mi kaldık acaba? Hani hala küçük biraz. Küçük bir şeyleri tamamlamak. Peki ileri sürüş eğitimi zorunlu olmalı mı?
1: Özellikle profesyonel çalışan, paketçi, kuryeci, ilaç taşıyan arkadaşlarımızın mutlaka ama mutlaka bu eğitimi alması gerekiyor. Yani ben bu eğitim zorunlu artı az önce saydığım kask, mont, pantolon, ayakkabı ve eldiven beşlemesinin de zorunlu olması gerektiğini düşünüyorum. Profesyonel derken para karşılığı bu işi yapan insanlardan bahsediyorum. Yani bir iş yapıyorsunuz, para alıyorsunuz, o zaman tam kıyafet olmak zorundasınız. Bu çok altını çizecek bir şey. Bakın peki, şu beş kıyafet gelse bu ölümlerde %30-%40 azalma meydana gelir. Çünkü uyduruk bir kask takılıyor, altı bile bağlanmıyor. Bakın şu kaskın altını bağlamazsanız kaskı takmamakla aynı Sayın Şahin. İnanın bana, taktınız ya, daha siz yere düşmeden o kask çıkıyor gidiyor. Ben YouTube'da her hafta yüzlerce kazayı inceliyorum ve bunların hepsini birebir yaşanmışlık olarak görüyorum. Bunların yaşanması gerekmiyor. Kask takılıyor, şıt çıt bir bağlanacak. Bu kadar basit. İnanın bana bu bile yapılmıyor.
0: Peki
1: önce
0: son olarak
1: bizim değişmemiz lazım.
0: Bir motosiklet sürücüsünün asla yapmaması gereken 3 şey nedir? Bununla tamamlayalım.
1: Birincisi, alkollü ya da uyuşturucu madde alarak bunun yanından dahi geçerek motora binmemesi gerekiyor. İkincisi, bilgi ve becerisinin dışında motosiklet sürmemesi gerekiyor. Sadece bilgi de yetmez. Beceriyi de koyalım, hatta bilinci de ekleyelim bunun yanına. Bilgi, beceri ve bilincin dışında asla motosiklet kullanmamaları gerekiyor. Ve korumasız kıyafetle, özellikle kask, eldiven, hadi sonra da işte mont, pantolon, ayakkabı diyeyim, bunlar motosikletin üstüne dahi oturmaması gerekiyor. Bunlar yapılırsa inanın bana bu rakamlar gelecek sene çok daha az olarak konuşuruz sizinle Çalın Şahin.
0: Peki, çok teşekkür ediyorum Zafer Bey. Zafer Akçay, yayına katıldığınız için çok önemli bilgilerdi.
1: Teşekkürler.
0: Efendim devam edelim. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamayı değerlendirdi. Yeni bir kalkınma seferberliğinin önü açılacak diyor.
2: Türkiye tarihin önemli eşiklerinden birini müşahede ediyor. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Devlet Bahçeli Beyefendinin öncülüğünde başlayan terörsüz Türkiye süreci inşallah şimdi yeni bir aşamaya geçiyor. Bu süreç, yani terörün gündemimizden tümüyle çıkması inşallah önümüzdeki dönemde Türkiye'nin tüm şehirlerinde, tüm bölgelerinde yepyeni bir kalkınma seferberliğinin başlamasının önünü açacak. Anadolu'yu, topraklarımızı güven, refah ve istikrar adası olarak koruyabilmek ve geleceğe taşıyabilmek için büyük bir gayret içindeyiz. Bu adımlar bunun için atılıyor. Bu coğrafyada başkalarının hesabı bozulsun diye atılıyor. Bu hesapları hamdolsun boza boza bugünlere geldik.
0: MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, Suriye'de SDG'nin kendini feshetmesinin terörsüz Türkiye süreciyle bağlantılı olduğunu söyledi. Sürecin bir amacının da terörsüz bölge olduğunu vurguladı. Habertürk'ün sorularını yanıtlayan Fethi Yıldız, süreç yasasının kapsamıyla ilgili de bilgi verdi. Alihan Tokun özel röportajı.
3: Örgüt liderleri, ki çoğu hakkında adam öldürmekten, katliamdan soruşturma var. Bu soruşturma olanlar, adam öldürmeden, yani Mehmetçiği şehit edenler hakkında soruşturma, kovuşturma varsa ister üye olsun ister örgüt yöneticisi faydalanamaz.
4: 2005 yılından önce müebbet hapis cezası alanlar, adam öldürme suçunu işleyenler. Hiçbiri çerçeve yasadan faydalanamayacak. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, terörsüz Türkiye sürecinde kabul edilen yasa hakkında Habertürk'e konuştu. Kanunun amacını anlattı.
3: Kanun Münfesi, terör örgütü PKK, KCK ve buna bağlı kuruluşların kendilerini bütün fiili varlığına son vermesi ve ellerinde bulunan silah ve mühimmatları güvenlik güçlerimize teslimi. Bu teslimin ve örgütün dağıldığının yine güvenlik güçlerimiz tarafından, yetkili kurumlar tarafından tespiti, bu tespitin Milli Güvenlik Kurulu tarafından kabulü.
4: Fethi Yıldız, bu kanunun bir af değil, ceza ertelemesi olduğunu söyledi.
3: Erteleme, cezanın üst sınırı 15 yıla kadar olan suçlarda 5 yıl. 15 yıl ve üstü olanlarda müebbette hapis cezası da dahil olmak üzere 10 yıl süreyle bu soruşturmalar, kovuşturmalar ertelenir. Eğer bu erteleme süresi içerisinde yeni bir siyasi suç işlerse erteleme kaldırılır. Soruşturma olduğu yerden, kovuşturma olduğu yerden devam eder. Hükümlü ise infaz kaldığı yerden devam eder. Hiç kimseye böyle bir genel affın sonuçlarını doğuracak bir hukuki uygulama getirilmiş değildir.
4: Fethi Yıldız, kanundan yararlanmak için başvuru yapılması gerektiğine dikkat çekti. 2025 Haziran ayı öncesinde suça karışanların yararlanamayacağını söyledi. Yıldız, Suriye'de SDG'nin feshedilmesinin de süreçle bağlantılı olduğunu vurguladı.
3: Bunun PKK'yı ve bütün yan kuruluşlarını, bağlı kuruluşlarını kapsadığını söyledik. Efendim Suriye'de bu olmaz dediler. En önce de Suriye'de olacağını söyledik. SDG'nin ve PYD'nin kapatılacağını, lağvedileceğini, ellerindeki silahları Suriye Milli Ordusu'na teslim edeceklerini söylediğimizde neredeyse bizimle dalga geçmeye kalktılar. Terörsüz Türkiye sadece ülkemizle ilgili değil, bölgemizde de terörsüz bir bölge tasavvuruyla yola çıkılmıştır.
4: Yıldız, terörle mücadeleye harcanan kaynağın artık bölge halkına aktarılacağının altını çizdi.
3: 23 ayda Mehmetçiğimizin burnu bile kanamadı. Bir siyasi duruş bunun kadar kıymetli olabilir mi? Terör harcadığımız, Sayın Cumhurbaşkanımızın beyanında olduğu gibi 2.3 trilyon doları bundan sonra hastamıza, kadınımıza, öğrencimize, çiftçimize, emeklimize, köylümüze yol ve bereket olarak dönecektir.
0: MHP İstanbul'da ilçe kongrelerinin ardından olağan il kongresi düzenledi. Kongreye Meclis Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili Celal Adan da katıldı. Habertürk'e konuşan Adan gündeme dair önemli açıklamalar yaptı.
4: Milliyetçi Hareket Partisi 2027'deki büyük kurultaya hazırlanıyor. Öncesinde ilçe kongrelerini tamamlayan parti teşkilatı ilk kongresinde bir araya geldi. Kongreye Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili Celal Adan da katıldı.
5: İstanbul'da Milliyetçi Hareket Partimize karşı büyük bir teveccüh görüyorum. İstanbul'da kapı bize açık, herkes bizi davet ediyor. Her yer sonuna kadar liderimizi takdir ediyor.
4: Celal Adan'ın gündeminde terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan çerçeve yasa vardı. Habertürk'e özel açıklamalar yapan Celal Adan, bu yasanın yanlış anlaşılmasına müsaade edilmeyeceğini söyledi.
5: 467 oyla meclisten geçti biliyorsunuz terörist Türkiye ile ilgili teklif. Önce Türkiye demeyen bütün siyasi partiler kaybedecektir. Bu kongrelerden sonra sokağa ineceğiz, ev ev dolaşacağız, anlatacağız. Milletimizin yanlış anlamalarına müsaade etmeyeceğiz. Milliyetçi Hareket Partimizin hedefi herkesin onurlu yaşadığı Türkiye'dir.
4: Celal Adan, Suriye'de kendisini fesheden SDG ile ilgili de konuştu.
5: Genel Başkanımızın da liderliğini yaptığı Türk Milliyetçiliği fikri, Türkiye'nin başındaki en büyük belayı tarihin çöplüğüne itmiştir. Bildiğiniz gibi Suriye'de çok ciddi gelişmeler oldu. Orada da feshedildi. Türkiye'deki verilen mücadelenin bölgede de büyük bir teveccühle karşılaşması, o da bölge için ne kadar güçlü bir istikrara dönüşeceğinin işaretini vermekte.
4: Adan, İsrail'in Suriye üzerinden yaptığı provokatif eylemlere de değindi.
5: İsrail şu anda bir cani tarafından yönetilmektedir. Bu caniyi muhatap almak elbette doğru değildir. İsrail Devlet Başkanı hesap vermeden ölmeyecektir. Bunlar bizden korksunlar. Onların bizi yoracak, bizi üzecek, bize zarar verecek bir güçleri yoktur.
0: Şimdi Antalya'da motosikletli kurye ve otomobil sürücüsünün yol verme tartışması kavgaya döndü. Çevredekiler ikiliyi bir türlü ayıramadı.
4: Başını kaputa defalarca vurdu. Ardı ardına yumruklar attı. İki sürücünün yol verme tartışması kavgayla bitti.
6: Baskın bak! Oğlum baskın, baskın! Lan dayı baskın bak! Belanı vuracaksın oğlum baskın lan!
4: Antalya'da motosikletli kurye ve bir otomobil sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı. Tartışma bir türlü bitmeyince ikili sokak ortasında kavgaya tutuştu. Kurye otomobil sürücüsünü aracın kaputuna yatırıp defalarca vurdu. Otomobil sürücüsü de eline aldığı sert cisimle motokuryeyi darp etti. Çevredekiler kavgayı ayırmaya çalışsa da başarılı olamadı. İkili daha sonra olay yerinden uzaklaştı. İnceleme sürüyor.
0: Nasıl bir öfke gerçekten anlamak mümkün değil. Şimdi Karabük'te iş makinesi taşıyan bir tır kontrolden çıktı. Önündeki motosiklete çarpıp devrildi. Tırdaki iş makinesi bir evin içine girdi.
4: Yoldan çıkıp bariyerlere çarptı. Taşıdığı iş makinesi savrulup eve saplandı. İki kişi hayatını kaybetti. Kaza Karabük-Bartın karayolunda oldu. Ekskavatör taşıyan bir tır kontrolden çıktı. Önündeki motosiklete çarpan tır devrildi. Bu sırada taşıdığı iş makinesi de sürüklenerek park halindeki bir araca ve eve çarptı.
7: Şu yukarı binanın yanından bariyerlere vura geliyordu.
8: Kütleme sesi geldi. Heyecanlandı. Hemen o anda işimizi bırakıp yola çıktık, baktık olay olmuş.
4: Kazada motosiklet ve tır sürücüsü hayatını kaybetti. İş makinesinin çarptığı evin çevresinde kimsenin olmaması can kaybının artmasını engelledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
0: Sağlık Bakanlığı özel hastaneler yönetmeliğinde bir değişiklik yaptı. Kalite belgesi alan hastanelere olağan denetim muafiyeti getirildi. Platin veya altın kategorisine göre belgelendirilenler 3 yıl, gümüş kategoriye göre 2 yıl, bronza göre ise belgelendirilenler 1 yıl boyunca bu olağan denetimlerden muaf tutulacak.
4: Kalite belgesi alan hastaneler için denetim süreci düzenlendi. Sağlık Bakanlığı, Özel hastaneler yönetmeliğinde değişiklik yaptı. Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü akreditasyon belgesi alan özel hastanelere denetim muafiyeti sağlanacak. Platin veya altın kategorisine göre belgelendirilenler 3 yıl, gümüş kategorisine göre belgelendirilenler 2 yıl, bronz kategorisine göre belgelendirilenler

0: Dilenlerse bir yıl boyunca olağan denetimlerden muaf tutulacak. Şikayet, ihbar ve gerekli görülen diğer durumlarda olağan dışı denetimler geçerliliğini koruyacak. Özel hastanelerde bir adet seyyar röntgen cihazı bulunması zorunlu olacak. Hasta kabul ve tedavi ettiği uzmanlık dallarının gerektirdiği tıbbi biyokimya ve tıbbi mikrobiyoloji laboratuvarı bulunması zorunluluğu devam edecek. Belirli bir alanda sağlık hizmeti sunan özel hastaneler bu zorunluluğu yerinde hizmet alımı yoluyla da yerine getirebilecek. Yönetmeliğe eklenen geçici bir maddeyle 30 Ocak 2025 tarihinde önce ruhsatlandırılan özel hastanelerin yönetmelikte yer alan fiziki şartlardan muaf oldukları belirtildi. Bu muafiyet 30 Ocak 2025 tarihi itibarıyla özel hastanelerce yapılan değişiklikler ve geçiş hükümleri kapsamında yer alan özel hastaneler için uygulanmayacak.
1: Şimdi internet üzerinden alışverişin payı yükselmeye devam ediyor. E-ticaretin payı toplam alışverişlerin 1/5'ine ulaştı. Şimdi TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın komisyon ve hizmet bedelleri sebebiyle artık rekabet edemediğini ve bunun için de bir düzenleme yapılması gerektiğini söyledi.
2: E-ticaret hacminin toplam ticaretin yaklaşık %20'sini de buluyor. Netice itibariyle bu esnaftan daha çok kazanılır hale geldi. Yani %10 ile %35 arasında komisyon alınıyor. Gelen ürünün %50'si komisyonlara gidiyor.
0: E-ticaret sektöründeki büyümeye dikkat çekti. Esnaf için yeni düzenleme çağrısında bulundu.
2: Karşısında rekabet edecek esnaf kendi müşterilerine hizmet sunarken bu fiyatların altına düşmesi de mümkün olmuyor. Bugün 4 trilyonlu geçmiş bir vaziyette de bu sistem çalışıyor. Bundan alacaklar komisyonların tavan taban arasında makul bir seviyeye çekilmesi, hizmeti götürülüp bedel alınmasının önüne geçilmesi, dolayısıyla da böyle bir ticaretin haksız rekabetli iş olduğunu artık bir düzenlemeyle düzeltilmesi lazım.
0: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın dijital platformlara girmeden ticaret yapmasının mümkün olmadığını söyledi.
2: Bu fiyat aralıklarındaki alışverişlerde esnafın mağduriyetinin önlenmesi, e-ticaret sitesine girmese zaten bu ticareti yapma olanakları da yok. Eğer o sitelerden ürünlerini pazarlamasalar, bu imkanları sağlayacak o güce sahip değiller. Mecburen ürünü satabilmek için bu yolu deniyorlar.
1: Efendim, Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki balıkçı barınağında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüdü alevler ve tekneleri küle çevirdi.
0: Yangın barınağı sardı, tekneler alev alev yandı. Yangın gece saatlerinde Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki balıkçı barınağında çıktı. Rüzgar da etkili olunca alevler yayıldı.
3: Karadan bir yangın balıkçı barınağına sirayet ediyor.
0: İhbar üzerine itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Domalarla da yangına müdahale edildi. Ormana da sıçrayan alevleri kontrol altına almak yaklaşık 3 saat sürdü.
3: Karaya çekilmiş teknelere sıçrıyor ve burada 20'nin üzerinde tekne alev alıyor.
0: Alevlerin sıçradığı çok sayıda tekne kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
3: Nedenini arkadaşlar araştırıyorlar. Bazı kişilerin başlattığından bahsediliyor. Doğru ise adli süreçler çok hızlı bir şekilde yapılacaktır.
1: İnanamayacaksınız. Kayseri'de bir evden 5 kamyon çöp çıkarıldı. Apartman sakinleri evde yaşayan kişiden şikayetçi. Nasıl olmasın?
0: Kötü koku apartmanı sardı. Ekipler adrese gittiğinde gözlerine inanamadı. Kayseri'nin Talas ilçesinde bir binada kötü koku hiç eksik olmuyordu. Bina sakinleri en sonunda dayanamadı. Kokuların giderek arttığı eve belediye ekipleri geldi.
4: İçeride de ciddi bir sinek zaten küf. Rutubetli ne diyor? Böcek var mı? Evlerde sinek ve böcek.
0: Ekipler eve girdiğinde çöp dağlarıyla karşılaştı. O evden 5 kamyon çöp çıkarıldı. Dairede

0: İki çocuğuyla birlikte yaşayan yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı. Evde de ilaçlama yapıldı.
1: Yani bir de iki çocuk var evde, yazık. Türkiye'nin önemli mısır üretim merkezlerinden Adana'da mısır hasadı devam ediyor. Yağışların vurduğu mısırda rekolte bu sene düştü.
0: Hasat başladı, rekolte geçen seneyi arattı. Üretici gözü alım fiyatına çevirdi.
2: Bu yıl yağışlardan dolayı bazı bölgelerde verim iyi, bazı bölgelerde verim düşük. Ve rekolte bu yıl geçen seneye göre biraz düşük.
0: Türkiye'nin önemli mısır üretim merkezlerinden Adana'da ilkbahar aylarında etkili olan yağışlar nedeniyle ekimler kademeli yapılmıştı. Hal böyle olunca hasat gecikti. Üstelik tarladaki üründe de rutubet bitmedi.
2: Şu anda çiftçimiz hasat yapacak, rutubet düşmediği için tam yapamıyor. Ve rutubet lisans depolar tarafından 15-15,5'a düştüğünde ancak alınabiliyor.
0: Rekolte geçen seneyi aratınca fiyatlar da aratacak.
2: Bu yıl mısır fiyatları çok yüksek olacak. Şu an serbest piyasada 14 lira ve 14 liranın üzerinde mısır satılmakta. Ülkemizde bu yıl 8,5 milyon ton mısır hasatı bekliyoruz ve bu mısır ülkemize yetmiyor ve bizim 5 milyon ton açığımız var.
1: Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 16. durağı Çanakkale oldu. 9 gün sürecek festivalde tiyatrodan konserlere, sergilerden operaya kadar onlarca etkinlik düzenlenecek.
0: Konserler, tiyatrolar, sergiler, etkinlikler 9 gün boyunca sürecek. Festival rüzgarı Çanakkale'de esecek.
3: İnsan ne arıyorsa sanat ve kültür adına gerçekten burada mutlaka bir şey buluyor.
0: Kültür Yolu Festivallerinin yeni durağı Çanakkale oldu. Festivalin açılışı Anadolu Hamidiye Tabyası Hangar Binası'nda yapıldı.
4: Çanakkale yalnızca bizim için değil, insanlık için de eşsiz bir hafıza mekanıdır. Bir tarafta insanlığın ortak kültür mirası, diğer tarafta milletimizin istiklal ve istikbal mücadelesi. Çanakkale'yi eşsiz kılan işte bu buluşma.
0: Festivalde gastronomiye özel yer ayrıldı. 52 lezzet noktası belirlendi.
4: Çanakkale'nin hikayesini dünyanın dört bir yanındaki insanlarla buluşturmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.
0: Her yaşa uygun yüzlerce etkinliğin düzenleneceği festival 6 Eylül'e kadar devam edecek.
3: 9 gün boyunca bütün Türkiye'nin hatta dünyanın birçoğunun gözü ve kulağı Çanakkale'de oluyor.
1: Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir müze filmleri aratmayacak bir soyguna sahne oldu. Mısır Kraliçesi Nazlı'ya ait 600'den fazla elmasla süslü kolye iki kişi tarafından vitrin kırılarak çalındı. Polis onları arıyor şimdi.
0: Avrupa'nın merkezlerindeki bir müzeden milyonlarca dolarlık kraliyet kolyesi çalındı. Bu defa hedefte Avusturya'nın başkenti Viyana'daki Uygulamalı Sanatlar Müzesi MAK'ta sergilenen Mısır Kraliçesi Nazlı'nın ikonik kolyesi vardı. 600'den fazla elmasla süslü milyonlarca dolar değerindeki kolye müzedeki sergi vitrini çekiçle kırılarak çalındı. Polis, soyguncuların hangi eseri çalacaklarını önceden bildiklerini değerlendiriyor. Müze ve çevresindeki caddelerle metro istasyonlarının güvenlik kameraları incelemeye alındı. Kameralara yansıyan iki şüphelinin kimliklerini belirlemek için geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Olayın ardından geçici olarak kapatılan müze, güvenlik önlemlerinin gözden geçirilmesinin ardından yeniden ziyarete açıldı. Çalınan kolye 1939'da Paris merkezli lüks bir mücevher şirketi tarafından Kraliçe Nazlı için hazırlanmıştı. 600'den fazla elmasın bulunduğu kolye 2016'da New York'taki bir açık artırmada 4,3 milyon dolara satılmıştı. Ancak kolyenin bugünkü değeri açıklanmadı.
5: Entre à son tour. Il porte un casque de moto dans ses mains.
0: Fransa'nın başkenti Paris'teki Louvre Müzesi'nde de 19 Ekim 2025'te 88 milyon euro değerindeki 9 kraliyet mücevheri çalınmıştı. Hırsızlığın ardından yalnızca 3. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie'ye ait taç bulundu. Müzenin yakınında hasarlı halde bulunan taç restorasyona alınmıştı.
1: Kısa bir ara, reklamlar.

0: Efendim şimdi haftanın kültür sanat ajandasını ekranlarınıza getirelim. Ana haber bültenini de tamamlıyoruz. Birazdan Faruk Aksoy karşınızda olacak konuklarıyla birlikte. Günü, gündemi yorumlamayı, sormayı sürdürecekler. Güzel bir akşam olsun. Yarın yine aynı saatte 18'de görüşmek üzere.
1: Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say'ın caz turnesi devam ediyor. Piyanist, Say Plays Jazz projesiyle caz formuna yalnızca yorumcu olarak değil, doğrudan besteci ve proje kurucusu kimliğiyle yaklaştığı özgün bir üretim modeli sunuyor. Flütte Aslıhan Antsay, vokalde Ezgi Alaş, saksafonda Serdar Barçın ve davulda Ferit Odman projeye destek veriyor. Konser 2-3 Eylül'de Harbiye Cemil Topuzlu açık hava sahnesinde dinleyiciyle buluşuyor. Dünya çapında ilgi gören Janoska Ensemble yeniden Türkiye'ye geliyor. Virtüöziteyi mizah, doğaçlama ve benzersiz yorumuyla buluşturan grup, klasikten caza, tangodan dünya müziğine uzanan geniş repertuarını 31 Ağustos'ta Bodrum Kalesi'nde dinleyiciyle buluşturuyor.

Flamenco ve Latin müziği grubu Gypsy Kings Antalya'da sahne alıyor. Andre Reyes liderliğinde sahne alan ekip, Latin ritimlerinin coşkusunu ve kendine özgü tarzını 30 Ağustos'ta Antalya Açık Hava sahnesinde dinleyiciyle buluşturuyor.

Türk pop müziğinin sevilen ismi Sertab Erener dinleyiciyle buluşuyor. Geçmişten bugüne uzanan geniş repertuarı ve renkli performansıyla 4 Eylül'de Harbiye Cemil Topuzlu açık hava sahnesinde sahne alıyor.

David Garrett, Millennium Symphony turnesiyle İstanbul'a geliyor. İki farklı müziği harmanlayan keman virtüözü, son 25 yılın pop ve rock hitlerini kemanıyla yeniden yorumluyor. Konser bugün Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde gerçekleşecek. Cazın ritmi, Kaş'ın zamansız doğasında bir kez daha yankılanıyor. Kaş Caz Festivali 8. yılında kökler ve göçler temasıyla söyleşiler, atölyeler ve konserlerle dopdolu bir program sunuyor. Etkinlikler 28-30 Ağustos tarihleri arasında müzikseverlerle buluşuyor. Baba, hatırlamanın ve unutmanın arasında salınan bir yolculuğu tiyatro sahnesine taşıyor. Başrollerinde Haluk Bilginer ve Özlem Zeynep Dinsel'in bulunduğu oyun, baba kız arasındaki hikayeyi anlatıyor. Tiyatro 1-2 Eylül'de Antalya Aspendos Salonu'nda izleyiciyle buluşuyor. Türkiye'nin önemli kadın sanatçılarından Semiha Berksoy'un çok yönlü üretimlerini bir araya getiren Tüm Renklerin Aryası başlıklı sergi kapılarını kapatmaya hazırlanıyor. Seçki, sanatçının opera, tiyatro, resim ve edebiyat arasında kurduğu özgün ilişkileri 200'ü aşkın yapıt aracılığıyla İstanbul Modern'de izleyiciye aktarıyor. Sergi 6 Eylül'e kadar ziyarete açık.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar.
1: Seymen.
2: Uzmanlar market alışverişinde ambalajı şişmiş, ezilmiş ya da açılmış ürünlerden uzak durulması gerektiğini söylüyor. Özellikle yaz aylarında süt, et ve deniz ürünlerinin taşıma ve saklama koşulları büyük önem taşıyor. Uzmanlar dondurulmuş ürünlerin çözüldükten sonra tekrar dondurulmaması gerektiği konusunda uyarıyor. Açıkta satılan ve uygun koşullarda saklanmayan ürünler sağlık açısından risk oluşturabiliyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu.
1: Seymen.

Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 29, Edirne güneşli 32 derece. Ege bölgesinde hava çoğunlukla güneşli, İzmir 33, Muğla 32 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 36, Adana yer yer yağmurlu 34 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 27, Giresun yağmurlu 24 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 27, Kayseri yağmurlu 23 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 21, Kars yağmurlu 20 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 30, Mardin güneşli 25 derece.

0: Burası Habertürk. Ben Faruk Aksoy. Nedir ne değildir akşamı hoş geldiniz. Merhabalar. Aslında nedir ne değildir akşamı değil. Ekstra cumartesi günü ve ekstra bir yayın yapıyoruz. İyi de yapıyoruz. Değerli konuklarımız var. Son derece önemli ve kritik başlıklar var. Türkiye birçok konuyu tartışıyor. CHP yeni parti arasındaki gerilim bir kenarda duruyor. Karşılıklı açıklamalar var. Özellikle yeni parti genel başkanı Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu ile ilgili söyledikleri. Yani bizim binamızda oturmuş bekliyorlar ama günleri sayılı falan dedi. Gerçekten Necdet Saraç burada ne diyecek bilmiyorum. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'ni direkt hedef alan açıklamalar bunlar. Her iki taraftan da açıklamalar var. Gürsel Tekin de bir şeyler söyledi. Gürsel Tekin'in açıklamalarına da bakacağız. Ama Kuriş dosyası çok enteresan. Gerçekten iş bir yere doğru gidiyor. Fakat Kuriş dosyasını konuşurken birdenbire Bülent Arınç'ın tweetiyle bir saniye ne oluyor dedik. Yani Bülent Arınç öyle bir tweet attı ki birdenbire sanki bir 28 Şubat dönemi hissine kapıldık. Yani biz kapılmasak da Bülent Arınç'ın attığı tweetten böyle bir sonuç çıktı. Cemaatlerin, tarikatların, İslami yapıların karşısındaki CHP zihniyeti cümlesini kurdu. Bunların hepsine bakacağız. Hatta ilk başlık olarak da Kuriş meselesiyle başlayacağız. Peki o zaman hemen konuklarıma merhabalar dedikten sonra dönelim ve hızlıca tartışmaya başlayalım. Stüdyoda Necdet Saraç var. CHP Genel Başkan Yardımcısı. Epey zamandır yayın yapmadık. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim.
1: İyi yayınlar diliyorum.
0: İyisiniz.
1: İyiyim de.
0: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcılığı iyi geldi mi?
1: Zor bir görev.
0: Zor mu? Hele
1: ama altından kalkacağız.
0: Vallahi bu akşam çok sorun var size.
1: Olursa.
0: Yani önceden birlikte tartışıyorduk.
1: Doğru, evet. Daha rahat tartışıyorduk.
0: Bugün sorular bende.
1: Doğru.
0: Peki. Gökhan Taşkın gazeteci dostum. Sevgili Gökhan hoş geldin. Çok teşekkürler. Seninle yayın yapınca çok rahat oluyorum. Yani bir sıkıntı olsa Gökhan devam eder diyorum.
1: Evet, sağ olun.
0: Çok çok rahat bir şey bu. Çok teşekkürler. Sadi Özdemir gazeteci. Sadi Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Teşekkürler. Sağ olun. Eksik olmayın. Sevgili Ertuğrul Akar, avukat, hukukçu. Ertuğrul hoş geldin.
3: İyi akşamlar.
0: Çok teşekkür ederim. Sağ olasın.
3: Teşekkür ederim.
0: Ankara'da bir değerli konuğumuz var. Ankara'da Profesör Doktor İpek Özkal Sayan, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı. İki partinin genel başkan yardımcısı burada. Bir CHP, bir İyi Parti. Ankara'ya İpek Hanım'a merhaba diyelim. İyi akşamlar.
4: Çok teşekkür ediyorum.

0: Akşamlar İstanbul'a sevgiler, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler, sağ olun. Şimdi Kuriç dosyasıyla başlayalım. Hiç vakit kaybetmeye gerek yok. Konuşulanlar, tartışılanlar. Tabii bir de İdris Naim Şahin olayı var. O meseleye özellikle bakacağız. İş nereye doğru gidiyor? Kuriç dosyasıyla ilgili bilgi ekranını gördük. Önce bir bakalım ne oldu, rakamlar nedir? Ondan sonra üzerine konuşmaya başlayalım. Kuriç dosyasında son durum. 124 şüpheli hakkında işlem yapıldı ve 81 şüpheli tutuklandı. 27 firari şüpheli aranıyor. 27 firari şüpheli var şu anda. 50 şirkete kayyım atandı. Ve İdris Naim Şahin, eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in ifadesi alınacak. Genel bilgiler bunlar. Şimdi önce şuradan başlayalım sevgili Gökhan. Bir kere 124 şüpheli, 81 şüpheli tutuklandı. 27 firari şüpheli aranıyor. 50 şirkete kayyım atandı. İdris Naim Şahin'e de geleceğiz. Ama bu genel olarak bir yapının tamamına bir operasyon gibi görünüyor mu? Rakamlar sana bunu mu söylüyor? Yoksa Adalet Bakanı diyor ki kardeşim bizim herhangi bir cemaatle, herhangi bir yapıyla işimiz yok. Suçluları arıyoruz diyor. Bu rakamlar sana Adalet Bakanı'nın söylediğini doğruluyor mu?
2: Bence Adalet Bakanı özellikle bu hassasiyetini vurgularken de bu rakamlar bize bir ispat olarak karşımıza
1: geliyor. Birlikte tartışalım, evet.
2: Çünkü 124 şüpheli var, 81'i evet. Şu an itibariyle yakalandı. 27 şüpheli aranıyor.
1: Aranıyor.
2: Bahsettiğimiz paralar 100 milyarlık yurt dışına kaçırılan para.
1: Evet.
2: Sonrasında 2 milyara yakın ederi olan bir altın ortaya çıkarıldı. 1.4 milyarlık
1: 2 milyar.
2: Külçe külçe altınlar. Dövizlerle birlikte hesaplıyoruz. Yani on binlerce, yüz binlerce dolar var, euro var. Ya acayip bir paradan söz ediyoruz.
1: Evet.
2: El konulan şirketler gerçekten çok devasa işlem hacmi olan şirketler.
1: Büyük şirketler.
2: Dolayısıyla ben yapıyı bu kadar, yani 124 kişilik bir yapıdan söz etmiyoruz ki biz. Hı hı. Bu parayı toplamaları için zaten on binlerce en azından sempatizan bulmalılar. Bu sisteme dahil etmeliler.
1: Evet.
2: Sonra bu 124 kişi anlıyorum ki bu paraları toparlayıp bu kendi içlerindeki sisteme sokan ve sonrasında işte yurt dışına mı kaçırıyor? İşte Köln'de yapılan külliye denilen binaya mı yatırılıyor? Bunları anlamak lazım.
1: Anladım.
2: Buradaki yapı bir suç örgütü yapısı.
1: Bu bir suç örgütü tabii. Yapısı.
2: Yani zaten bu konuda şimdi Alihan Kuriç'i daha evvel de şikayet eden,
1: evet.
2: Yani Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüyle ilgili benim
1: eski
2: amcam
1: bakan
2: öldürüldü diyen Süleyman Fatih Denizolgun hala ortada. 27. dönem AK Parti milletvekili.
1: Evet.
2: Onun ifadelerinden de anlıyoruz. Sonuçta bu yapıya en hakim isimlerden biri o. Yani bir önceki bey abinin, Arif Ahmet Denizolgun'un öz ve öz yeğeni Fatih Süleyman Denizolgun diyor ki Alihan Kuriç bir suç örgütü kurdu. Bizim cemaatimizi kullanarak bambaşka işler yapmaya başladı. Şimdi FETÖ'yle aralarında nasıl bir benzerlik var? Bunu zaten net biçimde gördük. Neden? Arif Ahmet Denizolgun'un 7 Eylül 2016'da vefatından sonra
1: evet.
2: Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsisinin görüntüleri nedense 16 Ağustos'ta Alihan Kuriç gözaltına alınıp tutuklanmasıyla birlikte ortaya çıktı. Bundan evvel Fatih Süleyman Denizolgun defalarca bu işi gündeme getirdi.
1: Hı hı.
2: Savcılığa gitti. Başvuruları yapması üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı 3 kez Adli Tıp Kurumu'ndan bu otopsi görüntülerini istedi.
1: Hı hı.
2: Otopsi görüntülerine karşılık fotoğraflar geldi. Hatta Başsavcılık, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı fotoğrafları gönderdin.
1: Evet.
2: Video var mı diye sordu. Bunların belge hepsini.
1: O da var mı diye sordu.
2: Denizolgun.
1: Tabii.
2: Açıkladı zaten. Hı hı. Bunlarla ilgili bilgileri de belgeleri de. Böyle bir durumda biz anlıyoruz ki zaten otopsiye giren, sonrasında görevden atılan bir FETÖ'cü var. Alihan Kuriç ve yapılanması, yani bu yapılanma, Süleymancılar cemaati ya da Süleymanlılar cemaatiyle iç içe gibi görünen başka bir suç örgütü. Yani burada bir tarikat, bir cemaat değil, bir suç örgütü hedef seçiliyor.
1: Gökhan bir saniye. Önemli. Şimdi arkadaşlar bu bilgileri burada tutarak aynı zamanda Bülent Arınç'ın tweetini de verebiliyor muyuz buraya? Peki tamam.
2: Ki Süleyman

0: bir saniye.
1: Fatih Deniz Olgun'un Bülent Arınç'a da çok sert tepkisi var.
0: Ha, şimdi ona geleceğim. Ona geleceğim ama.
2: Adliyenin sorgusuyla ilgili bir ek yapabilir miyim?
0: Yap tabii Ertuğrul, buyur.
2: Bakırköy Başsavcılığı ile ilgili Sayın Başsavcı Barış Duman gerçekten çok kıymetli işler yapıyor. Orada 3 defa yazı yazılıyor. Üçünde de ilk ikisinde yoktur deniyor.
0: Evet.
2: Sonra fethi kabir kararı, yani mezarın açılması
0: kararı,
2: kararının verildiği gün aceleyle arıyorlar. Evet, görüntü var. 3 kere yok dedikten sonra mezar açılacağında hemen arıyorlar. Diyorlar ki şey var. Ama bu defa da fotoğraf gönderiyorlar. Video isteniyor.
0: Video var ama.
1: Fatih Deniz Olgun'un paylaşımlarından anladığım, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarih dilekçeleri de vermiş.
2: Evet.
1: Ve 3 kez başvuru var. İkincide fotoğraflar geliyor. 3. kez başsavcılık yazı yazıyor. Diyor ki fotoğraflar varsa video var mı? Video var mı? Yok, bu bana bunu bildir.
0: Hmm.
1: Video yok diye bilgi geliyor ama fethi kabir kararından sonra apar topar.
2: Evet.
1: Yani nereden çıktı o zaman bu video kaydı? Geliyor.
0: Madem yoktu, zaten yoktu zaten.
1: Profesör Doktor Nevzat Alkan'ın bir bu konuda raporu var.
0: Evet.
1: İşte göğsüne dizle baskı yapılmış, ağzı burnu kapatılmış şekilde öldürülebilir diyor. İzzet Özgenç Hoca var, bir ceza hukukçusu.
0: Evet.
1: O da tırnak içinde bu bir senaryodur demeye getiriyor. Yani Nevzat Alkan'ın bu raporuyla...
0: Neye yaptığı, senaryodur diyor?
1: Ya ölümüyle ilgili, yani Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümüyle ilgili bu bir senaryodur demeye getiriyor.
0: Hmm.
1: Ki buna karşılık da Süleyman Fatih Deniz Olgun'un acayip sert bir demeci var yine Twitter üzerinden, yani X platformunda. Hmm. Önce İzzet Özgenç Hoca'ya tepki gösteriyor. Hayırdır hoca diyor. Yani sen niye bunları savunuyorsun? Bu ifade, yani girenler hemen bulabilirler. Süleyman Fatih Deniz
0: neden bunu savunuyordur sence?
1: Yani
0: kişisel görüşünü soruyor.
1: İzzet Özgenç Hoca bir ceza hukukçusu, bir hukukçu burada. Yani bir usul hatası yapıldığını söylüyor aslında İzzet Özgenç Hoca. Yani diyor ki şimdi bu bir senaryodur. Yani bu bir senaryo şeklinde karşımıza çıkarılıyor ve soruşturmanın gizliliği ihlal ediliyor.
0: Bu yapılmanın gizliliği de ihlal ediliyor diyor.
1: Evet. Yani ceza muhakemeleri usulü bakımından ben karşıyım diyor.
0: Hmm.
1: Ki zaten sonrasında da kendisi yine bir paylaşım yapıyor Süleyman Fatih Deniz Olgun'un sert çıkışına karşılık. Ben hani bu konuda hukukçu olarak fikrimi belirttim. Yoksa taraf değilim falan diyor.
0: Hmm, anladım.
1: Başka türlü
2: konuşmuş olur. Bence en önemli problem...
0: Az daha durabilir misin?
1: Tabii ki. Tamam.
2: Faruk abi bak, en önemli problem tartışmıyoruz ya.
0: Evet.
2: Yani mezarın açılması falan, bunlar problem değil bence. Ya bakan kaç yılında öldü?
1: 7 Eylül 2016.
0: 2016.
2: Aradan kaç yıl geçmiş? 10 sene geçmiş. Aradan 10 sene geçmiş ve hala adli tıp kurumunda bu film fırıldakları çeviren bir kadro var. Bizim bunu konuşmamız lazım.
0: Apayrı bir
2: ülkede zaten her şey bak, sevgili adli Ertuğrul, tıp kurumunun bunu, raporuna göre sonuçlanıyor ama.
0: Bak şimdi sevgili Ertuğrul, bunu hani bugün Gökhan'la burada konuşuyoruz. Sağ olsun 2 haftadır geliyor yayınlara. Bütün konuklar, bizdeki bütün programlar, ya bütün televizyonlar konuşuyor. Yani o zaman senin bakış açınla yola çıkmamız gereken şey, ya biz 10 sene sonra kabiri açıyoruz. Bu adam öldürüldü mü, öldürülmedi mi? Bakan bu yani, sıradan biri değil ki. Bunu tartışıyoruz. Hani 10 sene sonra ta oradan başlamak lazım belki. Ama şimdi mevzu bu. Buyurun efendim.
3: Bu hikaye, yani adli tıpın yaptığı, ettiği, yapmadığı, etmediği şeyler aslında 2016'da da aynı şekilde yaşanmış. Bu operasyon başladıktan bir hafta sonra, şimdi bir işte malum onları destekleyenler, bir işte diyelim ki onlara operasyon yapanlar var. Onun yerine dedim ki ben biriyle görüşeyim, bir gazeteci olarak. Merhumun avukatı, o dönemdeki avukatıyla buluştum.
0: Bakanın avukatı.
3: Evet, isim vermiyorum.
0: Evet.
3: Ki o da daha sonra bu tarikat cemaat sisteminden aforoz edilmiş. Şimdi şöyle bir şey söyledi. Daha işte mezar açılmadı vesaire, dedi ki bu dedi şüpheli ölüm. Çünkü dedi o zaman şöyle bir olay oldu dedi. Bizi dedi işte vefat etti diye çağırdılar. Avukatıyım hani. Sonra biz işte adli tıpla konuştuk. Adli tıptan şeyi hani merhumu alalım vesaire derken dediler ki alındı. Başka bir akraba avukatıyla alındı.

0: Doğal olarak sorduk. Siz ne gördünüz? Hani onlar da gitmişler, ilk o fotoğrafları falan görmüşler.
1: Evet, evet, evet.
0: Söylediği şuydu. Dizleri, dirsekleri ve bazı yerlerinde plaster şeklinde yapıştırmalar varmış. İşte boğazında iz varmış falan.
2: Şimdi diyor ki raporda zaten dört noktada morluk var. Bunlar artık sabit yani. Bunlar video görüntüsüyle fotoğraf görüntüsü.
3: Orada var zaten. Raporda var.
2: Dört noktada hatta en büyük.
3: Ya adamı boğmuşlar ya, boğarak öldürmüşler
0: önceden
3: ya.
0: Şöyle bir şey. Şunu söylediğiniz
4: Ertuğrul bu iddia abi,
2: yani
4: tabii.
2: Bantla raporu söylüyor. Ve bırakılmış gibi bir izlenim yaratıyor da. Yani otopsi hani fotoğrafı
0: her anlamda. Şunu söyledi. O zaman adli tıpın başındaki şahıs kimse... Sizce...

0: Hayır, kalp krizinden ölmüş. O arada cenazenin adli tıptan alınması, defnedilmeye götürülmesi, işte Karacaahmet'te Şakir'in camiine işte atıyorum yarın defnedilecek. Cemaatin bir takım şeyleri davet
1: duyurular
0: edilecek,
1: yapılıyor. Çünkü sıradan biri değil.
0: Değil.
2: Öyle ama, ya da böyle bir cemaatin lideri çok önemli.
1: Konuşulmuş yani, olabilir. Tabii, binlere.
2: Tabii.
0: Aynı gün evet. İkindi namazından bir saat önce Selimiye Camii'ne götürüyorlar. Kapıları kapatıyorlar. 25 kişiyle.
2: Edirne'ye?
0: Hayır.
2: Süleymaniye'ye mi?
0: Şeydeki. Karşıda yine şey var
2: ha,
0: ya.
2: Şeyde Selimiye, Ataşehir'deki. Ataşehir'deki.
1: Selimiye mahallesi yok.
2: Mahallesindeki camiye götürüyor. Evet tamam. Şimdi tamam.
0: Orada 20-25 kişiyle cenazeyi hem de ikindi vaktinden bir saat önce cenaze namazını kılıyorlar ve defnediyorlar.
2: He yani bir saniye bak bu çok ilginç bir bilgi. Yani şöyle bir cemaatin lideri vefat ediyor. Şu ya da bu şekilde ölüyor ya da öldürülüyor. Bu yargının işi, benim işim değil. Ama onun cenaze töreninin nasıl olacağı her gazetecinin, her insanın dikkatini çeker. Yani belki yüz binlerce o cemaatin mensubu var, üyesi hayır, var ya da gönüllüsü var.
0: Vardır, il
2: müntesibi var, bilmem nesi olur, var. Öbür gün olur, ama sen olmuyor. Tutuyorsun mesela ikindiden bir saat önce hani böyle ivedilikle bir cenaze namazı kılıp defnediyorsun.
0: Evet.
2: Ve bu çok dikkat çekici bir şey değil mi?
3: Bu da bir şey. O kadar çok yani. Kafa karışıklığı evet. Yaratan durum var ki. Yani şimdi otopsi raporunu daha doğrusu fetih kabir işleminden sonra ele ulaşan 10 yıldır nerede olduğu bilinmeyen o video görüntülerini inceleyerek
2: evet.
3: Bir rapor hazırlayan ki adli tıp bilimi deyince 3-5 kişi gelir aklımıza herhalde. Profesör Doktor Nevzat Alkan evet, onlardan evet, biridir. Evet. Çok saygın da bir bilim insanıdır. Ben kendisiyle de görüştüm bu arada. Bu rapor hakkında da görüştüm. Ben bu dosyaya rapor verdiğim için üzerine bir açıklama yapamam Gökhan, kusura bakma dedi.
2: Hoca böyle dedi.
3: Hoca böyle dedi ama rapor zaten konuşuyor. Şimdi raporda deniyor ki Arif Ahmet Deniz Olgun'un vücudunda göğüs bölgesinde 4x6, 3x5, 2x1 yani 4 ayrı noktada bizim kararma deriz, morarma deriz.
2: Evet, yani evet, evet. Tabii,
3: kararma hatta tabii. Yani morarmanın bir ileri safhası.
2: Bir müdahaleyle gerçekleşebilen tabii. Bir şey.
3: Bir bölge var. Bu bölge yani kararmış bölgenin altı açıldığında otopside açılıyor sonuçta. Bu morarma, kararma dediğimiz şey kılcal damarların kanaması sonucu oluşuyor. Yani bir darbeye bağlı, bir baskıya bağlı.
2: Başka türlü
3: hepimiz
2: olmaz.
3: Hepimiz yaşıyoruz yani evet, bacağımızı evet, evet. Vurduk.
2: Tabii.
3: Aslında o
2: tabii.
3: Morarma alttaki kılcal damarın tepki vermesi, kanaması ve orada birikmesi. Ve açıldığında otopside yani video kaydında görünen şu ki bu ölüm öncesi bir kanama.
2: Yani ölüm öncesi sonrası, bir kanama. Bak, burası
3: ölüm
2: önemli.
3: Sonrası meydana evet. Gelen bir kanamayla ölüm öncesi meydana gelen bir kanamayı zaten adli tıp biliminde profesör olmuş biri elbette ki ayırt eder, gözüyle ayırt eder. Video görüntüsü ve fotoğraftan bunu anlamış ve sonrasında raporunda da bunu belirtmiş. Dört ayrı noktada kılcal damar kanamasına bağlı morarmalar var demiş. Tabii tıbbi ifadelerle söylüyor.
2: Anladım,
3: ben bunu
2: anladım,
3: daha anlaşılır
2: anladım,
3: hale getiriyorum.
2: Anladım.
3: Ve bu kanamaların ölüm öncesinde olduğu tespit edilmiştir, görünüyordur diyor Nevzat Alkan. Ve sonrasında devam ediyor. İşte İzzet Özgenç Hoca'nın, Profesör Doktor İzzet Özgenç'in karşı çıktığı, mizansen dediği, senaryo dediği bölüm bu. Diyor ki Nevzat Alkan, dizine baskı yapılmak suretiyle yani dizine basılarak
2: evet.
3: Bir şekilde düşürülmüş yani kanama olmuş, morarma olmuş. Sonra ağız ve burnu kapatılarak yastıkla olabilir diyor. Bu şekilde öldürülmüş olabileceği ihtimali göz ardı edilmesin. Soruşturmayı yapanlar bunu kayda değer bulsunlar. Şimdi Fethi Kabir sonrasında
2: evet.
3: Nasıl bir rapor çıkacak daha
2: evet,
3: çıkmadı.
2: Evet,
3: ama
2: evet.
3: Sadece bu değil. Bir de vücutta bulunan 4 ya da 5 ayrı zehirden söz ediyoruz. Toksik maddeden söz ediyoruz. Ve Nevzat Hoca bununla ilgili
2: İşte enteresan
3: diyor.
2: Bir yere doğru gidiyor. Evet.
3: Yani bunların miktarının adli tıpta yapılan bir otopsi sonrasında raporlandırılmamış olması. Yani vücudunda bir toryum denilen mesela bir şey var. Ya bu şu kadar birim bulundu yazmamak bu mesleğe de bu göreve de ihanettir demeye geliyor
2: peki.
3: Şimdi.
2: Peki.
3: Yani çok büyük eksiklikler var ve adli tıpta dönen dolaplar aslında burada. Az evvel Sadi abinin de ifade
2: evet,
3: ettiği.
2: Evet, evet.

0: Evet. Yine Ertuğrul dostumun da oraya doğru geldiğini hissettim. Yani adli tıpta bir şeyler var. 2009'da, 2010'da pek çok böyle kafa karıştıran iş var. Münevver Karabulut cinayetinde neler yaşandı, bunu hatırlıyorum. Ha, evet. Adli tıpta gerçekten böyle bir yapı
1: var. Gökhan televizyoncu, haberci, gazeteci olduğu için hepsi onların haberini yaptı. Anlattığı Işıklar için kafasında tık tık tık tarih tarih duruyor. Çok teşekkürler dostum. Eyvallah. Şimdi bir İpek Hoca'yı göreyim. Ondan sonra Saraç'a geleceğim. İpek Hoca'yı şuradan göreyim. Hocam merhabalar, tekrar hoş geldiniz. Ya şöyle, bütün
2: merhabalar,
1: bu
2: teşekkür ederim.
1: Bütün bu hikaye bir noktaya geldi. İşte veriler ortada, rakamlar ortada. Böyle kısa bir değerlendirme yapar mısınız? Mesela Kuriş hadisesini, Kuriş dosyasını siz nasıl görüyorsunuz? Hı hı. Parti olarak da nereden görüyorsunuz? Evet. İyi Parti olarak, bu önemli.
2: Evet, tabii aslında ben biraz evvel anlatılanları hani böyle tüylerim diken diken olarak izledim. Eminim bizi izleyen seyircilerimiz de öyle izlemişlerdir, öyle dinlemişlerdir diye düşünüyorum. Tabii aslında burada en fazla tartışmamız gereken şey, altını çizmemiz gereken şey mevcut yapıların açık olması, şeffaf olması ve denetlenebilir olması noktasında diye düşünüyorum. Türkiye'de denetlenemeyen bir takım yapılar, ki örneğin FETÖ, FETÖ terör örgütü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne çok büyük zararlar vermiştir. En ufak kılcal damarına kadar işleyen bu yapı, özellikle darbeden sonra, 15 Ağustos'taki o darbeden sonra işte yurt dışına kaçtılar. Türkiye'deki bürokratik kurumların içerisindeki bilgileri, belgeleri de yanlarında götürdüler ve böylece çok büyük zararlar verdiler. O yüzden aslında belki de en fazla burada altını çizmemiz gereken nokta devletin denetleme yapması noktasındaki önemli hassasiyeti ve adaletli
1: İpek Hoca,
2: bir yargının
1: İpek
2: olması.
1: İpek Hoca, özür dilerim. Böyle epey bir vakit önce İyi Parti'de, o zaman genel başkan Sayın Akşener'di, Meral Akşener'di. Böyle tartışıyorduk. Yani evet. FETÖ meselesi, bu cemaatler, tarikatlar vesaire. Biraz sonra zaten Bülent Arınç'ın tweetini getireceğiz ve konuşacağız. Ama mesela İyi Parti bütün bu hikayeye, cemaat ve tarikat işine nasıl bakıyor? Denetleme derken, yani genel büyük bir soru sormuyorum da, denetleme derken mesela okullar, yurtlar, neyi denetleyeceksiniz? Bütün bunlar var, orada öğrenciler var, yurtlarda kalıyor, okullara gidiyor vesaire vesaire. Bize bundan bahseder misiniz? Somut ve kısa. Mesela neyi nasıl denetleyeceksiniz?
0: Çok özür dilerim.
1: Gökhan'ın da bir sorusu mu var?
0: Bir şey ekleyeceğim.
1: Lütfen.
0: İyi
1: geliyorum.
0: İyi Parti'yi nasıl denetler diye sorguluyoruz. Yani sizin sorunuz o yönde. Evet. Ben şunu merak ediyorum. İyi Parti'nin son dönem Ordu Milletvekili birinci sıra adayı İdris Naim Şahin.
1: Onu konuşacağız tabii.
0: Şu anda bu davada, yani bu soruşturma çerçevesinde ifadeye çağrıldı. Ve o dönemde biliniyordu. Daha evvel yaptığı açıklamalar da vardı. Yani FETÖ güzellemelerini de ben gayet net hatırlıyorum. Paralel yap efendim, paralel ne var ki bunda demeye getirdiği pek çok açıklaması vardı. Dolayısıyla bu noktadan da bir değerlendirme olursa iyi olur.
1: Peki. İpek Hanım buyurun.
2: Tabii teşekkür ederim. Tabii 2023 genel seçimlerinde Ordu'dan aday gösterilmişti hatırladığım kadarıyla. O dönemde genel merkezin aldığı bir karardı ama parti tabanında da çok tartışılmıştı, eleştirilmişti diye takip etmiştik. Ama tabii şu anda aslında mevcut iktidarın diyeyim o dönemdeki paralel yapılanma ile ilişkin olarak, FETÖ yapılanması ile ilişkin olarak biliyorsunuz özür dilemesi ve yanlış yaptık demesi de söz konusuydu. Olayları bu noktada görüp bu noktada tartışmamız gerekir diye düşünüyorum. Ama şu an için tabii İyi Parti özellikle son dönemde Sayın Musavat Dervişoğlu'nun genel başkan seçilmesiyle beraber ve yeni bir kadro oluşturmasıyla beraber aslında muhalefete bambaşka bir nefes ve soluk getirmiş bir partidir.
1: Mesela İpek Hoca, Şöyle, çok özür dilerim. Şöyle, Ankara'dasınız ya, böyle mecbur oluyor. Arkadaşlar, Bülent Arınç'ın tweetini getirin. Bülent Arınç'ın tweetini ekrana lütfen getirin. Şimdi Bülent Arınç, AK Parti kuruluş sürecinde çok etkili bir isim. Meclis başkanlığı yaptı vesaire. Şimdi bütün bu olan bitenle ilgili Bülent Arınç çok ilginç bir

0: şey söyledi ve dedi ki burada bir şeye dikkat etmek istiyorum. Süleymancılar söz konusu olduğunda işlerinde kim ve garaz taşıyan bir kısım CHP'li zihniyete sahip insanlar cemaat ve tarikatlar kapatılsın diye bir koro halinde konuşmaya başladılar. Bu çok yanlıştır. O kadar yanlıştır ki cemaat ve tarikatlar sosyolojik yapılardır. Süleymancılarla aramızdaki mesafenin açılması iki kardeşten birinin AK Parti'ye gelip milletvekili olması, diğerinin de buna karşı çıkmasıyla oldu. Aradan yıllar geçti. Bu sefer de kavga kuzenler arasındaki mal mülkiyet kavgasına dönüştü. Biz bunlarda taraf olamayız. İkinci kısmı bir kenarda bırakalım. Birinci kısma dönelim İpek Hanım. Şöyle diyor, şöyle diyor. CHP'li zihniyete sahip insanlar cemaat ve tarikatlar kapatılsın diye bir koro halinde konuşmaya başladılar. Mesela İyi Parti'nin bu konudaki tutumu nedir? Net olarak bize söyler misiniz?
1: Tabii şimdi aslında İyi Parti'nin bu konudaki net tutumunu Sayın Genel Başkanımız ve parti sözcümüz açıklar. Bilirsiniz Genel Başkan Yardımcılarının parti adına açıklama yapmak gibi bir yetkisi yoktur. Parti hiyerarşisi ve parti disiplini açısından baktığınız zaman. Ben burada İyi Parti'nin genel görüşleri doğrultusunda kendi görüşlerimi söylemekle buyurun, yükümlüyüm ama partiyi bağlayan açıklamaları Sayın Genel Başkanımız ve Sayın Parti Sözcümüz Burak Kovuncu yapacaktır.
0: Tamamdır. Buyurun bu konuda ne düşünüyorsunuz
1: mesela
0: kişisel
1: biraz
0: olarak?
1: Evvel yurtlardan, tabii biraz evvel yurtlardan bahsettiniz. Şimdi tabii buradaki yurtlar meselesine baktığımız zaman Türkiye'de özellikle gençler ekonomik bir takım sıkıntılar çektikleri için bugün KYK bursları 4000 lira olduğu için çok iyi biliyorum ben de üniversitede biliyorsunuz hocalık yaptığım için bunun 1000 lirasını yurtlara vermek zorundalar ve 3000 lirasıyla da geçinmek zorundalar. Şimdi tabii bu tip ekonomik zorluklar Türkiye'de aileleri ve öğrencileri belli yurtlara işte yönlendiriyor. Belli yurtlar altında orada yaşamaya ve varlıklarını devam ettirmeye çalışıyorlar. Eğitim öğretim yapmaya çalışıyorlar. Burada aslında temel mesele insanların iyi duygularının, dini duygularının istismar edilmemesi gerektiği noktasındadır. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yaşayan vatandaşların gerçekten öncelikleri farklıdır ve bizi diğer Orta Doğu ülkelerinden de Avrupa ülkelerinden de ayıran temel değerlerimiz vardır ve bu konuda elbette ki İyi Parti'nin hassasiyeti de var. Ama biz her zaman şunun altını çiziyoruz. Biz diyoruz ki her konuda devletin denetimi şarttır. Açıklık, şeffaflık, saydamlık noktasında devletin denetiminin ve bağımsız bir yargının olması gerektiğini söylüyoruz. Bununla birlikte son dönemde Türkiye çok acı gerçeklerle aslında bu doğruları bir kez daha kendine tekrarlamış oldu. Bunlardan bir tanesi FETÖ'dür biliyorsunuz. Bir diğeri de Ahbap'tır. Ahbap Derneği'ne de insanlar çok güvenerek işte yardımlar yaptılar. Ama açık, şeffaf ve denetlenebilir bir yapı olmadığı için o sebeple insanların işte duyguları, iyi duyguları istismar edildi.
0: Anladım. Hocam,
1: aslında
0: anladım.
1: Kurumsallaşmanın önemli olduğunu söyleyeyim.
0: Hocam özür dilerim. Şu kişi parti görüşü tamam anladım. Diyorsunuz ki parti mesela Saraç'a soracağım şimdi. Necdet Saraç burada. CHP'nin genel başkan yardımcısı. Sevgili dostumuz Bülent Arınç bunları söylüyor. Partisi ne diyor? Necdet Saraç ne diyor? Kişisel olarak görüşünü de merak ediyorum. Şimdi siz parti tamam, Sayın Dervişoğlu parti sözcüsü vesaire tamam. Siz mesela Arınç'ın CHP'li zihniyete sahip insanlar cemaat ve tarikatlar kapatılsın diye bir koro halinde konuşmaya başladılar. Bu tespitini doğru buluyor musunuz kişisel olarak?
1: Şimdi tabii Sayın Bülent Arınç kimleri kastediyor? Onu Sayın Necdet Saraç daha iyi açıklar bir genel başkan yardımcısı olarak diye düşünüyorum. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'ne hedef alan bir açıklama yapmış Sayın Bülent Arınç. O yüzden Sayın Bülent Arınç'ın bu özellikle tweetini diyeyim. X'teki bu paylaşımın öncelikle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı tarafından
0: peki,
1: cevap
0: peki efendim, peki. Ben cevabımı aldım. Peki. Çok teşekkür ederim. Ama şunu hatırlatmak
2: ufak niyeti
1: lazım.
2: Var. Yani bu soruya cevap.
0: Buyur Sadi abi.
2: Cevabı oraya pas ettiğine göre.
0: Tamam, ya ben şimdi vereceğim. Ben şimdi vereceğim ama.
3: Rahat konuşabilirim.
0: Ona ama şöyle.
1: Çünkü yani, parti demiyor, Cumhuriyet Halk Partisi evet. diyor.
0: Ya Cumhuriyet Halk Partisi diyor da. Sayın, İpek Hanım.
1: Cevap vermesi tamam, doğru diye
0: tamam şimdi Cumhuriyet Halk Partisi diyor da Cumhuriyet Halk Partisi derken aslında bir görüşü, bir anlayışı, bir ideolojik tutumu kastediyor. Yani bugün Cumhuriyet Halk Partisi
1: kesinlikle
0: dediği sadece CHP üyelerini değil.
1: Değil mi?
0: Yani bir hayat tercihini kastederek söylüyor. Nedir Sayın Arınç?
1: Aslında neyse, tabii muhalefet yapıyor.
0: Tabii.
1: Doğru, siz, haklısınız.
0: Siz yani Saraç'a attığınıza yapıyor, göre topu ben de dönüyorum. Tamam. Dönüyorum. Saraç'tan bir dinleyelim bakalım ne oluyor.
3: Evet.
0: Bir kere daha
1: önce
0: söyleyeyim.
1: Böyle bir şey var mı yok mu onu öğrenmemiz lazım Faruk Bey değil mi? Yani önce böyle bir şey var mı yok mu Neşet Bey dinleyerek onu öğrenmemiz
0: peki
1: lazım.
0: Peki efendim peki. Bülent Bey'in ikinci kısmı açıklamanın ikinci kısmını bıraktık. Bak Gökhan geliyor anlıyor işi. Birinci kısımda diyor ki cemaat ve tarikatlar kapatılsın diye bir koro halinde konuşmaya başladılar. Bu çok yanlıştır. Bunu direkt Necdet Saraç'a söylüyor.
3: Vallahi Bülent Arınç hangi tarihte konuşuyor bilmiyorum ama 2026 itibariyle baktığımızda ben böyle bir açıklama görmedim. Dün tartışılıyor muydu böyle bir açıklama? Evet. Dün bu tür tartışmalar vardı.
0: Ama hayır, bugün bu tartışmalar FETÖ'yle de vardı. Hayır,
3: bugün, dün itibariyle bu tartışmalar çok yaygındı.
4: Yani
3: ve
4: 28 Şubat dönemi.
3: Tabii, o dönem.
4: Ama 28 şimdi, Şubat döneminde de CHP iktidar değildi
3: ya
4: ki.
3: CHP iktidar değildi.
4: CHP'yi iktidar yapmak şimdi, isteyenler demek istiyor Gökhan, galiba.
3: Ya CHP iktidar yapma ama buradaki şey şu. Yani biz bunu gerçekten geçmişte çok duyduk. Evet. Bu tartışmayı çok duyduk. Bülent Arınç biraz topu taca atmak için, dikkatleri de başka yere çekmek için böyle bir açıklama yapmış.
0: Niye? Nereye atıyor
3: diye
0: mesela?
3: Bakın şey şu. Birincisi CHP açısından şunu net söyleyebilirim. Evet CHP sözcüsü değilim ama Cumhuriyet Halk Partisi açısından inançlara bakış çok net. İnanca müdahale edilmez. İsteyen istediği gibi inanır. İsteyen istediği yerde ibadet eder. İbadet ederken de istediği kıyafeti giyinir. Bir, bu anlamıyla bir inanç özgürlüğü meselesinde...
0: İbadet ederken giyinir.
3: Tabii yani peki. İbadet ederken. Peki. İki, devlet inançlara yönelik özel bir ayrım politikası izlemez. Devlet inançlara yönelik bir paralel yapıyı da reddeder. Bakın Türkiye'nin en önemli sorunlarından bir tanesi bu. Şimdi gerçekçe konuşursak...
0: Evet.
3: Atatürk dönemi yani 1923... 40 biraz belki bunu biraz daha 45'e kadar taşıyabilirim.
0: İnönü dönemi.
3: İnönü dönemi dahil. 1923 ile 45 hariç Türkiye'de tarikatların ortak olmadığı hiçbir iktidar yoktur. Bakın çok iddialı bir şey söylüyorum. Bütün tarikatlar geçmişten bu yana ki evet. Nakşiler bu noktada önemlidir.
0: Arınç'ta aynı şey söylüyorsun.
3: Şimdi ama burada bakın orada CHP'yi öne çıkararak topu taşı atıyor. Eğer tartışacaksa bunu tartışması lazım. CHP açısından net. CHP adına kim konuşsa konuşsun. CHP'nin bugüne kadarki bütün yazılı belgelerindeki temel kriterlerden bir tanesi şu. Devlete rağmen paralel yapı olmaz. Devletin kurumsal ve kamusal yapısına rağmen asla bir paralel yapı olmaz.
0: Bir şey söyleyebilir miyim?
3: Bu çok net. Süleymancılar meselesi de.
0: Evet.
3: Süleymancılar evet. meselesi de bir paralel yapı. Bakın demin Gökhan Bey şimdi, önemli bir ama bir
0: evet,
3: müsaade edin.
0: Evet, evet.
3: Bir
0: evet.
3: müsaade edin. Bakın demin Gökhan Bey, diğer arkadaşlarımız da aslında işin hukuki ve arka planını anlattılar. Ortada bir cinayet.
4: Aslında Süleymancılar FETÖ terör örgütü tarafından ikame bir örgüt olarak yedekte tutulmuş.
3: Bu bir tartışma. Bu bir tartışma ama bakın ben şöyle söylüyorum.
0: Siz katılmıyorsunuz.
3: Yani ben şöyle bakın.
2: Bununla ilgili bazı...
0: Bu teze katılmıyorsunuz.
3: Tabii konuşuyoruz.
0: Meramınızı elbette anlatacaksınız.
3: Hayır ben buyurun. O anlamıyla demin siz de söylediniz. Sizin de çok program
4: ya. FETÖ'yle direkt bağlantılı olduğu ortada artık.
3: FETÖ'yle bağlantısı vardır ya da yoktur ayrı bir şey ama Süleymancıların bir paralel yapı olduğu kesin. Bu yeni bir yapı da değil ya 1930'lardan bu yana bu ülkede konuşulan yapılardan biri 1950'lerle birlikte Süleymancılar ciddi biçimde örgütlenmiş. Ya rakamlar şu evet üye yapısı yok ama dönün bakın nereye sorarsanız sorun 2 milyon civarında taraftarı olduğu söyleniyor. 2 milyon çok önemli bir sayı. Yani 2 milyonluk bir yapıdan bahsediyoruz ve bu yapı şöyle bir şey demin Gökhan Bey rakamlar verdi. Ya inanılmaz ya milyarlar dönüyor. Yalnızca Türkiye'de dönse eyvallah. Almanya
4: ya 100 milyar yurt dışına para aktarıldığı söyleniyor. 15 Ağustos savaşı
3: masak raporlarına yansımış durumda. Yurt dışındaki yatırımlar yansımış durumda. Konuştuğumuz şey şu yüzlerce öğrenci yurdunun.
0: Yani 2 milyon diyorsunuz ya mesela Türkiye'de her yani şöyle mi diyoruz? her 100 kişiden neredeyse ikisi bu yapıya mensup gibi mi oluyor?
3: Yani o kadar olmasa bile...
0: Ya ona yakın mı oluyor?
5: Ya 2 milyon bakın, dediğiniz yani
0: öyle
5: zaman...
0: Değil mi?
3: Ya bak tabii bu rakamlar Türkiye'de hep spekülatiftir.
4: %2
3: değil, daha düşük tabii yani şu... Ya
2: FETÖ'yle ilgili ama daha abartılı laflar söyleniyordu.
3: Onu söyleyecektim. Rakamlar abartılabilir. Türkiye'de hep bu sayılar abartılabilir ama... Tamam. Bu şunu gösteriyor, bunu şundan dolayı söyledim. Ciddi bir güç... Bakın 1950'lerden itibaren Süleymancıları temsil eden isimlerin Kemal Kaçar başta olmak üzere birçok siyasi partide milletvekili olduğu, demin bahsedilen bakanın Refah Partisi milletvekili olduğu, sonra bakan olduğu bilinen bir gerçeklik ve bu silsile hep devam etmiş. Tesadüfi bir iş değil. Yani Millet Partisi'nden bu yana tercih şu Süleymancıları
4: Kemal
3: diye...
4: Kemal Kaçar dediğiniz için hatırlatayım, Bülent Arınç bu tweetinde Kemal Kaçar'ı Muammer Aksoy avukat olarak savunmuştur diye de hatırlatıyor.
3: Hatırlattı, bu da doğru. Evet. Muammer Aksoy'un açıklamalarını da okudum. Kemal Kaçar önemli bir siyasi, aslında dini lider ama önemli bir siyasi aktör aynı zamanda. 3 dönem milletvekilliği yapmış. Milletvekilliği, bunu şundan dolayı söylüyorum. Bakın bunu şundan. Şimdi Süleymancıları diğerlerinden ayıran en temel fark şu. FETÖ ile ilişkisi vardır yoktur ayrı bir şey. Şimdi Millet Partisi'nde bulunmuşlar, Adalet Partisi'nde bulunmuşlar. Refah Partisi'nde bulunmuşlar. Evet. Son dönemde 2018'de AKP'den milletvekili olmuşlar.
2: Son iki seçimde?
3: Efendim?
2: Son iki seçimde.
3: Son 2023'te Millet İttifakı'nı desteklemişler. Onu da söyleyeyim bakın. Burada bu anlamıyla şöyle Süleymancıları diğerlerinden...
0: Sadi abi kaçırmıyor yok, yani. Millet İttifakı'nı desteklemişler, onu da diyor.
3: Bakın ben Salih Bey'in söylediğini atlayarak bir biçimde kamufle ederek konuşmak istemem. Ben Süleymancılar... Millet İttifakı'ndaki partilerle, şimdi Gelecek Partisi ile ilişkileri aslında kamuoyuna yansımış durumda. İşte demin İdris Naim Şahin meselesinde İyi Parti bağlantısı, CHP iddiaları var. CHP içinde de bir takım işler yaptıkları. Şimdi bunlar, bunu niye söylüyorum? Şundan dolayı söylüyorum. Süleymancıları diğer tarikatlardan ayıran en önemli özelliklerden bir tanesi şu. Pragmatistler her türlü siyasi partiyle çalışabilirler.
0: Buna denli çalışabilirler bu... de hani ben bu hareketi incelediğim, baktığım kadarıyla... Hocam şöyle, daha bir köylü hareketi aslında. Köyden kente gelen çocukların yurtlarında, okullarında kaldığı. Mesela bazı böyle diğer yapılar var. Ya. Hani şimdi şöyle, burada bir suç örgütünden bahsediyoruz. Zaten Gökhan anlattı. Orada değilim.
4: Önemli
0: ama
4: zaten.
0: Bunların şeyi şu, hani malzemesi daha hitap ettikleri kesim. Yurtlar, Kur'an köylü kursları. Hareketi bu. Yani Kur'an şöyle, kursları, köyden gelen Kur'an çocuklar Kur'an kursu üzerinden işte yurtlarda kalıyor falan. Ama bu yapı, bu ortadaki durum apayrı. Onu ayırdık. Şimdi ben CHP'yi şunun için soruyorum ısrarla. Şimdi Bülent Arınç diyor ki, bak bu diyor ki, yani bunu bana söylemiyor. CHP'li zihniyete sahip insanlar. Şimdi CHP'li zihniyete sahip Saraç, cemaat ve tarikatların Türkiye'de tamamen lağvedilmesini mi
3: çok
0: istiyor?
3: Net Necdet Saraç olarak da ben CHP olarak da tarikatların devlete rağmen paralel yapı kurmasını istemiyoruz. İnançlar asla...
0: Ne istiyorsunuz? Ne olsun?
3: Çok net ya.
0: Evet. Devletin
3: İnançlar devletin kurumsal yapısı dışında tutulmalıdır. O yüzden bir girerken şeyi söyledim. İsteyen istediği gibi inanabilir, istediği gibi ibadet edebilir.
0: O zaman Arınç'ın söylediği CHP zihniyeti CHP'de canlı mı, yaşıyor mu?
3: CHP'de değil. Bence Türkiye'de hakim olması gereken zihniyet budur. Biz sonuçta insanların inançlarına müdahale etmeyelim.
0: Ama siz diyorsunuz da hükümet de diyor ki, Adalet Bakanı da diyor ki, kardeşim biz burada diyor bir cemaate, bir tarikata operasyon yapmıyoruz. Bir yapı var, bir suç örgütü var, ona yapıyoruz
3: diyor. Siz buna inanıyor musunuz?
0: Efendim?
3: Siz buna inanıyor musunuz? Evet, Arınç da açıkladı, Sayın Adalet Bakanı da açıkladı ama ortada bir cemaat var. Şimdi cemaatin
4: ama
3: siz...
4: Arınç bakın şunu da belirtiyor.
3: Arkadaşlar cemaat var ya, yani ortada bir tarikat var. Yani şimdi
0: var da bu tarikatın bütün bakın, okulları kapatılıyor mu? Yurtlarına el
3: yapılması
0: mi
3: gereken şu.
0: Ne oluyor
3: bakın, yapılması
0: mesela?
3: Türkiye'de nereye?
0: Gerçekten Faruk anlamak Bey, için,
3: ben
0: bilmek için
3: tam bir müsaade edin o zaman. Evet. Birkaç dakika konuşayım.
0: Tabii buyur.
3: Birkaç dakika
0: buyur,
3: konuşayım.
0: Ya konuşacağız tabii.
3: Şimdi,
0: bir sürü vaktimiz var.
3: 1980'den itibaren özellikle yurtlar ne için kullanılmaya başlandı? Bir örgütlenme aracı olarak kullanılmaya başlandı. Şimdi mesela CHP zihniyeti dediği zihniyet şunu savunuyor. Arkadaş yurt dediğin kamuya ait bir şeydir ve yurtları özel kuruluşlar kuramaz. Bu ne olursa olsun sağda ya da solda. Ya mesela devletin kendi öğrencilerine yurt sağlamasında eğer siz olanaklarınızı sunmadığınızda nereye gideceğim ben? Bugünkü adıyla Süleymancılara gideceğim ya da başka bir yere gideceğim. Ben bunun çok ciddi bir ayrım olduğunu düşünüyorum ve bu Türkiye'de başka bir yapıyı beraberinde getirdi. Mesela şöyle kamucu bir devlet olsa,
0: Evet.
3: Şu anda şeyi söyleyeyim, aktüel bir durum var. Söyleyeyim evet. Aktüel durumu. Söyleyeyim. 4 milyon üniversite öğrencisi var. Türkiye'deki yurtların kapasitesi kaç? Rakamda bir parça yanılabilirim belki ama bildiğim, yanılmıyorsam 997 bin civarında yurt kapasitesi.
4: Yani 1,5 milyon öğrenci.
0: 1,5 milyon olsa bile 2,5 milyon öğrenci belki yani yurt lazım olabilir. 1 milyon
3: biliyorum
0: mesela.
3: Ben. 997 bin yani. Resmi rakamlar itibariyle tamam, 967 bin de olabilir.
0: Yani o yüzden ihtiyaç var, onun için bu cemaatlere mi gidiyor diyorsunuz?
3: Ben mesela devlet olarak şöyle bakarım. Devlet buna izin vermez. Devlet o 3 milyon öğrenciye de barınma olanağı sağlamak zorundadır. Siz sağlamadığınız zaman ne oluyor? Çok ciddi bir biçimde başka bir yapılanma ortaya çıkıyor.
0: Peki o zaman devletin dine bakışı, temel paradigması.
3: Evet.
0: Ne kabul etmeyen, beğenmeyen.
3: Ki Süleymancılar mesela Diyanet'le kavga
0: mesela,
3: eden bir yapıdır.
0: Mesela diyorum, mesela devletin dine bakışını, uygulamalarını, eğitimini benimsemeyen, yanlış bulan, ben bunu kabul etmiyorum diyen yapılar ne olmalı? Tamamen yasa dışı mı ilan edilmeli? Bunu mu söylüyorsunuz?
3: Bakın normal, eğer yasa dışı bir iş yapmıyorsa hiç kimseyi yasa dışı ilan etmezsiniz. Siz yine kendi dini eğitiminizi verebilirsiniz. Kendi kurslarınızı açabilirsiniz. Burada bir sorun yok. Sorun şu.
0: Ama toplumsal hayatta karşılığı olmazsa ne olacak?
3: Bakın ya, toplumsal din dediğiniz iş, evet. Din dediğiniz evet. Çok satın alınabilecek bir şey değildir. Manevi boyuttur ve insanların inancıyla ilgilidir.
0: Evet.
3: Tarikatlar meselesi de Türkiye'de garip bir biçimde tartışılıyor da özür diliyorum. Tarikatlar meselesi de bugüne ait bir kavram değildir. Dün de vardı bu. Yani böyle sanki çok gizli saklı bir şey. Tarikatlar dinle, yani İslam'ın içinde hep vardı. Diğer dinler açısından da, yani semavi dinlerin tümünü düşündüğümüzde.
0: Kemal Bey sizin gibi mi düşünüyor?
3: Kemal Bey de böyle düşünüyor.
0: Ya Kemal Bey Türkiye'de bakın, cemaat ve tarikatların bu şekilde olmaması ve
3: bakın,
0: kapatılması
3: bakın,
0: gerektiğini mi savunuyor?
3: Spekülasyon olmaması için, yanlış anlamayı engellemek için buyurun. Çok net. Devlete paralel dini yapı olmaz. Devlete rağmen dini yapı örgütleyemezsiniz. Siz kendi tarikatınızı koruyabilirsiniz. Şimdi bu tarikatların tümünün ana kaynağı kimdir? Nakşibendi tarikatıdır. Nakşibendi tarikatını siz kaç yüzyıldır bu coğrafyada tanıklık ediyorsunuz? En az 400 yıldır.
0: Evet.
3: Yani 17. yüzyıldan itibaren aldığınızda 400 yıllık bir tarikattan bahsediyorsunuz. Evet. Yasaklayarak bu işi çözebilir misiniz? Çözemezsiniz. CHP bu noktada yasakçı bir zihniyeti temsil etmiyor. CHP diyor ki, kardeşim diyor? Kendi inancını uygulama. Kendi inancını uygularak paralel yapı kurma. Onlarca, yüzlerce tarikat.
0: Ya bir saniye. Arkadaşlarıma sorayım.
3: Ben ama
0: devam edeceksin.
3: Faruk Bey maşallah abi, yani.
0: Devam edeceksiniz.
3: Keşke şey olsaydım. Gazeteci kimliğimle olsaydım şeyi yükseltirdim.
0: Devam edeceksiniz.
3: Bir level yükseltirdim
0: devam
3: yani.
0: Devam edeceksiniz. Şimdi mesela Ertuğrul, Necdet Bey devam edecek.
5: Evet.
0: Yalnız mesela bu söylediğini ben gerçekten bir yere oturtamıyorum. Kardeşim diyor serbestsin. Bak fikir
3: evet,
0: almak için yapıyorum.
3: Tabii.
0: Serbestsin diyor. İşte kendi ibadetini yaparsın, şunu yaparsın, eğitimini de alırsın diyor.
3: Olursun tabii.
0: Şimdi... Ama diyor ki paralel yapı olamazsın diyor. Mesela
3: devlete
0: o zaman
3: rağmen
0: nasıl
3: paralellik
0: nedir? Ben anlamadım onu.
5: Ya şöyle, şimdi bu işlerin ideolojik temelde sorunu var bizim ülkemizde. Dünyada bir tek bizde vardır bu. Bir kere güneşe gözünü kapattığında güneş ortadan kaybolmuyor. Cemaatlerin, dini örgütlenmelerin Türkiye'de var olduğunu, bundan sonraki bin yıllarda var olacağını önce kabulle başlayacağız. Bunun devletle beraber yürümesinin hukuki zemini nasıl sağlanır? Onun peşine düşmemiz lazım. Yani bu...
3: Nasıl sağlanır? Onu da açıklarsanız sevinirim. Nasıl sağlanır?
5: Şimdi bu örgütlenmelerin...
0: Ertuğrul kalkar mısın? Sen buradan anlatırsam hem görüş açısı hem de itirazlar daha şey olarak iyi olacak. Şimdi Arınç'ın şu açıklamasını kabul ediyor musun?
5: Şimdi Bülent Arınç her zaman olduğu gibi gene yanlış bir analiz yapmış. Onu söyleyeyim. Yani bunca yıllık siyasi hayatında...
4: Şimdi Ertuğrul'a Süleyman Fatih Deniz olduğunda şu ifadeyi kullanmış. Yani birazdan zannediyorum geliriz. Süleyman Fatih Deniz olduğunda...
0: Sadi abi müdahale edebilirsin.
4: Arınç'a karşı çok sert, yani gerçekten çok sert bir açıklama yaptı. Her zaman olduğu gibi tarihin yine yanlış yerinde duruyorsun Bülent Arınç diyor. Benzer bir ifade Ertuğrul'dan geldi.
0: Onu da bir görelim mi? O
4: acayip bir açıklama. Yani o kızılca
0: fiyatı. Kardeşim ben onu da bir ver bakalım. Şunu mu diyorsunuz? Arınç'ın sözlerine Deniz Olgun'dan yanıt. Bu mu? Bülent Arınç kavga kuzenler arasındaki mal mülk kavgasına dönüştü. Fatih Süleyman Deniz Olgun dedikleriniz külliyen yalan. Bu yalanlarınızı ispatlarıyla ifşa ederim diyor. Bunu mu
4: hatta
0: dedi?
4: Bülent Arınç'a şöyle üstü kapalı aba altından sopa gösteriyor. Mücahit benim arkadaşımdır. Mücahit, yani Bülent Arınç beyefendinin evladı,
0: oğlu. Evet.
4: Mücahit'in babanla ilgili itirafları var bende. Ben bunları duydum. Mücahit arkadaşımdır. Bunları ifşa ederim diyor. Demek istediği o.
0: Anladım. Peki bir önceki açıklamaya gelelim. Bir önceki açıklama. Ertuğrul, sen neye itiraz ediyorsun, bize söyle.
5: Ya şimdi bak, bir kere Cumhuriyet Halk Partisi'nin,
0: evet,
5: özellikle tek partili dönemde uyguladığı ideolojik tutumun hukuka yansıması nettir. Bir yasaklama silsilesi dönemin koşullarına biat edilerek getirilmiştir. Hukuk açısından bunu kabul etmemiz lazım. Tarikatların, cemaatlerin, bu yalnızca bu cemaatlere özgü bir şey değil. Alevilerle de ilgili bu yasaklamalar söz konusudur. Anayasa ortada. Şimdi birbirimizi kandıracak halimiz yok burada. Bir ideolojiyi hukukla canlandırmışlar ve bunun yöntemini bir siyaset olarak ortaya koymuşlar. Bu Türkiye'nin bir gerçeği.
0: Tamam.
5: Ama benim itiraz ettiğim şey şu. Böyle bir gerçekle cemaat gerçeğini çatıştırdığınızda toplum bölünüyor. Yani hukuk, bak, hukuk farklılıkların devlete yansımasını ve daha iyi nasıl yönetişimi sağlanırı ortaya koyar ve sağlar. Hukuk bazı grupların devlet dışında tutulması için kalkan değildir. O grupların daha iyi nasıl yönetilir cevaplar hukuk. Bak, şimdi burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin baştan beri yanlış durduğu yer orası.
0: Neresi?
5: Cumhuriyet Halk Partisi diyor ki,
0: evet,
5: biz kuruluş felsefesine, kendi partimizin kuruluş felsefesini,
0: evet,
5: bir kere devlete yükledik. Bak,
0: evet,
5: altı ok bir partinin ideolojisidir. Ya bugün,
0: ama aynı zamanda bugün, bir ülkenin de ideolojisidir.
5: Şimdi
0: diyor,
5: tamam, oraya geleceğim.
0: Evet.
5: Şimdi bu 1950-60'lara kadar geçerli olabilir. Ama artık bugün dünyanın geldiği konjonktürel kırılma, ideolojik kırılma, Türkiye'nin geldiği sosyolojik durum, nüfus durumu, demografik hareketlilik, Cumhuriyet Halk Partisi'nin iddia ettiği o dönem geçerli olan altı okumuz devletin kuruluş ilkesidir duruşu artık yok. Bunu önce kabul etmek lazım.
3: Bununla bağlantısı ne, merak ediyorum Ertuğrul Bey. Bununla bağlantısı ne?
0: Bir şey mesela söyleyeyim. Bağlantıyı merak ediyorum.
5: Hemen geleceğim.
0: Hemen geleceğim. Bak,
3: mesela merak
0: Necdet
3: ediyorum.
0: Abinin sorduğu bağlantıyı açıkla ama şuna da cevap ver. O zaman sen Cumhuriyet Halk Partisi'nin 1950'ye kadar getirdiği kuruluş ilkeleri ve kuruluş şartları dolayısıyla böyle olmamız gerekiyordu tezini kabul, evet, mü ediyorsun?
5: Gerçekliği benim kabul edip etmememle çözemeyiz.
0: Önemli canım, sen benim muhatabımsın. Senin fikrin
5: bak,
0: önemli.
5: Bak şunu söylüyorum. Böyle bir gerçeklik var.
0: Evet.
5: Ve biz bu gerçeklikle yaşadık.
0: Evet.
5: Ve şimdi diyorum ki gelinen süreçte
0: bugün geçerli
5: dünya, bakın dünya artık şunu tartışıyor. Bak adam büyük bir Siyonist'tir. Ne yazdı? Dedi ki medeniyetler çatışması yazdı. Bir başka Siyonist ne yazdı? Tarihin Sonu diye bir kitap yazdı. Hmm. Ama ikisi de döndüler günün sonunda, biz hata yapmışız dediler. Bugün liberalizmin, bugün kapitalizmin tartışıldığı noktaya geldik. Kuruluş olarak iddia edilen her ne varsa, hangi parti veya kuruma aitse, bunların değiştiğini önce kabul etmekle başlayacağız.
0: Saracığım,
5: şimdi gelelim bağlantıya.
0: Bağlantıyı
5: şimdi
0: nasıl
5: bağlantıya
0: diyor.
5: Bak, şimdi bağlantıya gelelim.
0: Evet.
5: Evet, bir parti ideolojisini hukukla vücut buldu, bu hukukla vücut buldu Cumhuriyet Halk Partisi'nin, evet, şeyi, ideolojisi ve bu baskılama özellikle yanlış yorumlanan laiklik, özellikle yanlış yorumlanan laiklik üzerinden, hı, yapılan bu baskılama Türkiye'de maalesef ki başta Atatürk düşmanlığı yarattı. Bu yanlış baskılama başta Atatürk düşmanlığı yarattı bir kesimde.
0: Cemaat
5: bunu
0: ve tarikatlar
5: bir kere,
0: paralel
5: bunu
0: yapıdır
5: bir kere,
0: diyor.
5: Geleceğim,
0: paralel
5: bir
0: yapıdır diyor.
5: Tamam, geleceğim.
3: Buna itiraz ediyorum Ertuğrul Bey, merak
5: i̇ki,
3: ediyorum. Paralel,
5: evet,
3: yapı mı değil mi? İtiraz
5: ediyorum.
3: Ben merak ediyorum.
5: Bak, iki. Bu tür cemaatlerin hukuktan kaçmasına, merdiven altına yerleşmesine yol açtın. Bu da denetimsizliğe sizi sürükledi. Türkiye'de bu tür örgütlenmeler...
3: Çok meşhur oldu. Bu tür arkadaş, Fethullah Gülen'e bu ülkede Fethullah Gülen dediğimiz Üstad, için bizi dövüyorlardı ya. Hizmet hareket ediyordu.
5: Bak bir şey söyleyeceğim.
3: Yani yapmayın ama bak.
5: Fethullah öyle, Gülen, öyle, bak, Fethullah öyle, Gülen de öyle, şu an o
3: merdiven altı falan bir yandı.
5: O terörist meşhur, değil.
3: Ya Ertuğrul Bey'ciğim.
0: Recep abi şöyle Ertuğrul, gelir misin? Görünmüyorsun. Şimdi, açı
3: Ertuğrul Bey'ciğim bak. Bak Ertuğrul Bey'ciğim.
5: O işe kalırsa
3: Ertuğrul Bey'ciğim bak.
5: Bir şey söyleyeyim mi? Gereksiz
3: bir politik yapmak istemem
5: ama. Bir teröristten örnek verdiniz ama. Şimdi tarihi gerçeklerle konuşmak lazım.
3: Tamam tamam.
5: Fethullah Gülen şeytanına Türkiye'de yol açan Bülent Ecevit'tir. Bunu tarih de yazar. Bunu ya burada bunu da herkes yazar. O, yani, bunu herkes peki, bilir. Halk evleri üzerinden nasıl siyasete girdiğini Fethullah Gülen'in yani

0: Bunu yapan Bülent Ecevit'tir. Bülent Ecevit bana öldüğünde...
1: Kasım Güney'i de söylemeniz lazım. Öldüğüm, o izleri de söyleyin. Aynen. Kasım Güney'i de
0: şimdi,
1: söyleyin.
0: Fethullah Gülen teröristi bana veya sana mektup yazdı mı şefaatçi olacağım diye? Kime yazmıştı bana o şey mektubu? Kime yazmıştı? Kime yazdı ya, cevap verin bana.
1: Bey, ya bir dakika. Önünü kim açtı? Söyleyin
0: ya
1: bana.
0: Allah rızası
1: söyleyin.
0: İçin bak tüm Türkiye
1: tamam,
0: izliyor.
1: Tamam.
0: Fethullah Gülen şeytanı.
1: Evet.
0: Ben ölürsem veya X kişisi ölürse... Evet. Şefaatçi olacağım diye kime mektup yazdı?
1: Şimdi bak,
0: Bülent Arınç ismini ver şey...
1: Bitir söyleyeyim, bitir söyleyeyim.
0: Ecevit, Allah söyletti. Ecevit ismini, Ecevit ismini bunu söylememiz lazım. O yüzden bu tür ama eşleşmeleri subjektif olarak yapmayalım.
2: Bak, bir şey söyleyeyim. Bak,
0: Türkiye'de
2: bir
0: abi,
2: biraz yanına geliyorum. Bakalım. Niye? Niye? Şimdi Bülent Arınç da günün sonunda aynı yere geliyorsun.
0: Hayır.
2: Bak eleştiriyorsun
0: ama. Şimdi ayrıldığım yere
2: Bülent
0: gelince.
2: Bülent Arınç diyor ki cemaat ve tarikatlar kapatılsın diye bir koro halinde
1: kim
2: konuşmaya başladılar diyor.
1: Kim
0: hayır.
2: Bu çok yanlıştır. Burada Saraç'ı söylüyor. Bak diyor
0: hayır,
2: ki konuşmaya
0: hayır.
2: başladılar.
0: Ben Sayın Saraç'la ilgili şunu söylüyorum. Diyorum ki önce tartışmadan
2: evet
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir hukuki süreci vardır. İdeoloji var. Yok. Bunu önce kabul edeceğiz bir. Bu yasaklamalar ve ideolojinin yanlış yorumlaması bu tür cemaatlerin gerçeklik dışı görülerek, hukuk dışı görülerek bu tür suç örgütlerine dönüşmesine yol açtı. Önce bunu kabul edeceğiz
2: ya
0: diyorum.
2: Ya şimdi ne
0: tamam
2: olması
0: mı?
2: Gerekiyor? Sen
0: şimdi,
2: bize
0: Bülent
2: bugün
0: Arınç'ın
2: cemaatler,
0: da,
2: tarikatlar bak, ne olmalı?
0: Bak ne yapacaksın kardeşim?
2: Evet.
0: Anayasanın 42. maddesi ortada. Diyor ki eğitim ve öğretim devletin kontrolü ve denetim altında yapılıyor.
1: Güzel.
0: Doğru mu? Bu bir. İki, şimdi bu anayasa... Neyi denetliyor? Hukuk çerçevesinde hukuka dahil olan vakıf, dernek ve yapıları denetliyor. Doğru mu? Özel okul vesaire.
2: Doğru.
0: Şimdi o zaman ne yapacaksın? Diyeceksin ki bu tür cemaatler Türk toplumunun gerçeğidir ve Türkiye'de olması gerekendir. Cemaatlerin bak bir dakika cevap veriyorum.
2: Evet.
0: Ve bunu bir kanuna bağlayacaksın. Diyeceksin ki işte dini ve kültürü dini ve kültürel yapılara ilişkin bir kanun diyebilirsin adına vesaire diyebilirsin.
2: Somut bir şey söyle.
0: Bunu bağlayabilirsin. Eğitim kurumları. Mesela şöyle, örnek vereyim.
2: Mesela ben X cemaatine mensubum.
0: Evet.
2: Orada büyüdüm, onların okulunda kaldım, okudum yurdumda falan falan. Yani bir nedir o? GBT'm de temiz, bir şeyim de yok. Yani bir karakolun yolunu bilmiyorum. Temizim. Ben okudum, yazdım, ettim, gittim, üniversite okudum falan falan. Sınavlara girdim, kazandım, şu oldu, bu oldu. Ben bir ilçede milli eğitim müdürüyüm.
0: Evet.
2: Bak kendi mesleğime yakın örnek veriyorum ki anlaşılsın diye. İlçede milli eğitim müdürüyüm. Şimdi milli eğitim müdürü doğal olarak devletin müfredatını uygular. Öyle değil mi yani? Bakanlığın müfredatı var. Bunu uygular. Uygular fakat akşam saat 5 olduktan sonra mesai biter. Şimdi ilçe milli eğitim müdürü çarşamba akşamı olur, perşembe akşamı olur, cuma olur, cumartesi olur fark etmez. Bu cemaatin toplandığı, bu tarikatın toplandığı
0: gider
2: bir
0: oraya.
2: Eve, bir dergaha gider ve oturur.
0: Evet.
2: Oradaki ritüelleri yerine getirir.
0: Bravo.
2: Orada ibadet eder, belki zikir çeker,
0: tamam.
2: Ne yapacaksa yapar.
0: Tamam.
2: Sonra döner, pazartesi günü gelir makamına oturur.
0: Doğru.
2: Şimdi burada Necdet Saraç diyor ki, bu yaptığı bu resmi işi etkiler diyor. Bu hayat tarzı bu devletin işte laik demokratik hukuk devletinin işleyişini etkiler bu diyor.
0: Tamam.
2: Sen
0: bravo.
2: Etkilemez mi diyorsun?
0: Bravo.
2: Buyur bak ne kadar açık soruyor.
0: Bravo. Ben de diyorum ki
2: buyur.
0: Etkilediği gerçeğine gözümüzü kapatamayız. Evet etkiler.
2: Tamam.
0: Önce bunu kabul edip bu işi resmileştirmemiz lazım. Basit bir örnek.
2: Evet.
0: Alevilerle ilgili.
2: Evet.
0: Sayın Cumhurbaşkanı Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa Alevilere sahip çıktı siyasi olarak ve Kültür Bakanlığı'nda bir daire başkanlığı verdi. Dedi ki problemlerinizi burayla çözün dedi.
2: Ha, çok güzel.
0: Sahipsiz değilsiniz
2: çok
0: dedi.
2: Güzel.
0: Bu bir formüle edilmedir. Bu bir hukuki zemin hazırlamadır. Kardeşim Türkiye'nin gerçeğidir. Türkiye 86 milyon ülkede
2: ya Bülent
0: 50 milyon.
2: Aynı şeyi söylüyorsun
0: bak,
2: deyince bana kızıyor.
0: Ya geleceğim
2: ya aynı yere geliyorsun.
1: Bak, yani
2: işte dakika sonra reklama gideceğim.
1: Faruk Bey, bak kalktı.
0: Şimdi
1: konuşamıyorum
2: cevap
1: yani.
2: Ver.
0: Bak bir şey söyleyeceğim.
2: Evet.
0: Bu tarikatları yasaklayan CHP'dir destekleyelim noktasında değil ama bugün. Bugün bu iş değişti. Niye değişti? Çünkü Türkiye'de Siyaset değişti. Masalar kurulmaya başlandı.
2: Bugün şartlar değişti. Bakın,
1: değişmeyen bir şey var. Müsaade edin ama ya. Yok, ben de kalktım. Müsaade edin, ben de kalktım. Şimdi Faruk Bey daha... Şimdi bakın, Bülent Arınç'ın söylediği önemli şey ne biliyor musunuz? Cemaat ve tarikatlar sosyolojik gerçeklik.
2: Böyle diyor.
1: Buyur. Şimdi bak, bu gerçeklik mi? Bu gerçeklik. Bu gerçekliği reddedemezsiniz.
2: Necdet Bey, şimdi Ertuğrul'un yanındayım.
1: Tamam, güzel.
2: Karşındasınız.
1: Moderatörler biraz böyle yapar. Moderatör. Evet. Şimdi bakın, bu bir gerçeklik. Bugüne kadar Türkiye'de bu noktada farklı yanlışlar, farklı yaklaşımlar ve yanlışlar yapılmış mıdır? Yapılmıştır. Bunu tartışabiliriz ama değişmeyen bir şey var. Siz, bakın temel kriter o. Siz bir dini anlayışı iktidara taşımaya kalkarsanız, siz bir dini anlayışı devlete paralel bir yapı oluşturursanız bu sorun yaratır.
2: Bir dini yüzden... anlayışı mı?
0: Cemaat. Hayır, yanlış.
2: Dinin ben mevcut hükümlerini mi?
1: Arkadaşlar bakın.
2: Bakın. Onu soruyorum.
1: Cemaat ve cemaat ve tarikat. Tamam.
2: Bir dini anlayışı mı yoksa İslam'ın temel paradigmalarını bir neye devlete, göre? Bir mesela topluma, Süleyman... bir topluma şimdi ama, adapte yok, etme. Bey,
1: bir dinleyeceksiniz. Ama lütfen, yanlış lütfen, yerden... Lütfen,
2: bir
1: ya,
2: saniye,
1: yanlış
2: bir cevap,
1: söyleyebilirim.
2: Bir cevap.
0: Ama anti-din iktidarı da din iktidarıdır.
1: Bakın arkadaşlar, bakın, Ertuğrul Bey, ben bak din...
0: Din ama zengin, anti-din iktidarı da din iktidarıdır.
1: Bir müsaade edin. Bakın şöyle bir müsaade edin. Bakın temel kriter şu. Süleymancılar ne diyor? Süleymancılar diyor ki... Bütün bu tarikatlar bize göre yanlıştır. İslam'ı yanlış yorumluyorlar.
0: Hepsi birbirine
1: İslam'ı
0: öyle diyor.
1: İslam'ı doğru yorumlayan kimim?
0: Hepsi benim aynı diyor. İddiada.
1: Şimdi bakın, bu o kadar böyle, o kadar kompleks bir iş ki... Siz bunlardan bir tanesini iktidara ve devlete yakın hale getirdiğinizde ne yapıyorsunuz? Aslında çok ciddi bir başka bir paralel yapı kuruyorsunuz. Burada devlet, demin eğitimle ilgili söylediniz. Devletin temel kriteri şu. Ben hepinize eşit mesafedeyim kardeşim. Ben devletim. Bana rağmen hiçbirinizi getirip öne çıkarmam. Bu devletin dini görüşleri reddetmesi anlamına gelmez. Sen Süleymancısın, sen Nakşi'sin, sen İsmail Ağa cemaatindesin.
0: Ama karıştırdığınız sen... nokta şurası.
1: Nereyi karıştırıyorum?
2: Böyle
1: canım?
2: Duruyoruz.
1: Nereyi karıştırıyorum?
2: Böyle duruyoruz.
0: Karıştırdığınız...
2: Bütün sözünüze sağdım. Hepsini
1: tam çünkü ben konuşamadım ilgili... daha.
2: Tabii.
0: Bülent Arınç'la
2: bir ara gidip söyleyeyim. Döneceğim. Buradan devam edeceğiz. Sadi abi unutmadım.

0: Döndük ve başladık. Aranın ardından, araya gitmeden demiştim. Ertuğrul burada, Necdet Bey burada. Herkes sözünü tamamlayacak, söyleyeceğini söyleyecek. Sadi abi konuşacak. Sonra Ankara'da İpek Hoca'ya gideceğiz. İpek Hoca, Necdet Bey ne diyor? Bir kere zaten Bülent Arın CHP zihniyeti diye söze girmiş. O zaman bir CHP'li anlatsın, biz de anlayalım dedi. Oradan geldik. Buyurun.
1: Evet. Peki yine son cümleden bahsedeyim.
0: Evet, evet.
1: Ya bu bile bakın CHP zihniyeti aslında Türkiye'de anti CHP'lilik yapma noktasında bir biçimde de hadi tartışmayı derinleştirmeyeyim evet. ama başka anti yaklaşımları öne çıkarmak açısından kullanılan bir şey. Şu anda en azından aktüel durumu itibariyle söyleyeyim. Süleymancılar operasyonuyla ilgili ben CHP çevrelerinden şu ana kadar resmi hiçbir açıklama duymadım. Yani CHP genel merkezinden duymadım. O anlamıyla CHP zihniyeti olarak genişlettiği çevrelerden de yeni bir şey duymadım. Bunun altını çizmek isterim. Bir kez daha Ertuğrul Bey'e sözü vermeden önce şunu belirtmek isterim. Temel kriter şu. Laiklik Türkiye'de çok fazla tartışıldı ama esas itibariyle biz bugün Süleymancılara yönelik operasyonu da görüyoruz. Türkiye keşke gerçek anlamda dinle devlet arasındaki o ilişkilerini şekillendirmiş olsa ve layık olsa biz sorunu çözeriz. Tamam. Yoksa tartışma,
2: çok özür
1: tartışma inançla ilgili tabii, bir tartışma değil.
2: Süleymancılar operasyonu dememiz de hata.
0: Efendim, bu Süleymancılar bir daha Gökhan duymadım, bir daha özür dilerim.
2: Biz Süleymancılar operasyonu diye konuşuluyor.
0: Evet. Bir
2: şey. Bu şekilde telaffuz ediyoruz. Bu mesela Fatih Süleyman Deniz Olgun'un ifadesiyle kuru işiler operasyonu. Devletin resmi ifadesiyle yani soruşturmayı yürüten makamın ifadesiyle Alihan Kuriş suç örgütü operasyonu.
1: Yani bu söylenebilir ama ben biraz
0: i̇şte
1: siyasi
0: Necdet
1: olarak siyasi
0: olarak
1: yorumladığımda yani ortada Gökhan Bey konuya ne kadar hakim olduğunuzu demin sizi dinlerken gördüm. Çok hakimsiniz. Bunu böyle 150-200 kişiye sınırlamak mümkün değil. Ha devlet şöyle bir iş yapar. Yani devlet diyelim ki bir operasyon yaptığında asıl aktörleri alabilir.
0: Dur o zaman Gökhan antiparantez bir şey soralım mı? Mesela bu yapının yurtları ne olacak?
1: Tabii.
2: Biz kısırak... Devlet bu konuda...
0: Ne diyorsa olacak tamam.
2: Yani şu konuştuklarımızda da...
0: Şirketlere atandı mesela. Okul, yurtları var.
2: Bu konuda zaten bir eğitim kurumunu, bir eğitim yurdunu eğer ellerinde tutuyorlarsa bunlar mutlaka bir şirkete bağlıdır.
0: Evet.
2: Ve bu kayyum oraya atandığında bu yurdu denetleyecektir. Ne oluyor, ne bitiyor? Bir bakacak.
0: Ya da şöyle mi olur? Mesela yani bu, Alihan Kuriş,
2: yani
0: Alihan
2: şöyle
0: Kuriş
2: değil. Yani
0: suçlu bulundu.
2: Alihan,
0: hayır özür dilerim bak. Alihan Kuriş suçlu bulundu. Ortada Bülent Arınç'ın söylediği gibi, aslında Ertuğrul'un da söylediği gibi bir sosyolojik gerçeklik var.
2: Evet.
0: Türkiye cemaatler ve tarikatlar. Kim ne derse desin. Yani şimdi bunları konuşuyoruz da bir şeye yok gibi davranamayız.
1: Var. Ben de o yüzden
0: dolayısıyla burada acaba şöyle mi? Alihan Kuriş suçlu bulundu. Bu yapı yurduyla işte faaliyetleriyle kendi dünyasında devam eder. Ama buranın önderi, lideri değişir. Bu bir ihtimal mi?
2: Yani önderinin, liderinin değişip değişmemesi de değil mesele. Önce az evvelki soruya tam bir cevap vereyim.
0: Evet.
2: Yani buradaki bu yurtlar ya da eğitim kurumları.
0: Evet.
2: Mutlaka şirket adı altında faaliyet göstermek zorunda. Doğru mu Ertuğrul? Evet. Yani ben yurt açtım hiçbir şekilde kimseye bağım yok diyemezsin ki. Bir şirketin olacak, vergin
0: evet.
2: olacak.
0: Evet.
2: Vergisini ödeyeceksin. Yani Milli Eğitim Bakanlığı denetlemiyorsa
0: evet.
2: bile ya polisin denetimine tabi sonuçta. Pek çok kez biz başka meselelerde cemaat okulu ya da cemaat yurdunda ölüm diye meseleleri de konuştu bu ülke. Ya da bir cemaat adı altında 6 yaşındaki çocuğun birine ya kadın olarak verildi demeyeyim de ne, onun ifadesi yok. Yani 6 yaşındaki birine uçkur çözen birilerini gördük biz cemaat kisvesi adı altında. Bu ayrı bir tartışma. Yani bu Türk Ceza Kanunu'na tabi suçlar. Eğer bu yurtlarda da bir suç varsa bu şirketlere atanan kayyumlar bunun önüne geçecektir.
0: O zaman Bülent Arınç'ın özür dilerim. Bir CHP'li zihniyete sahip insanlar gibi bir cümle kurdun şimdi.
2: Ya burada
0: yani,
2: Bülent
0: öyle
2: Bey'in,
0: değil mi? O ona da işaret edilmiş.
2: Yani Bülent Bey'in, Bülent
0: evet.
2: Arınç'ın eski meclis başkanımızın
0: evet.
2: bu ifadeleriyle alakalı zaten Hı. cevabı bizzat bu cemaatin önde gelen isimlerinden biri.
0: Evet.
2: Bu yapının hatta amcası işte Arif Ahmet Deniz Olgun öldürüldü diye defalarca başvuran 17-18 ay boyunca bunun mücadelesini veren tam tarihleri şey yapamıyorum ama 17-18 ay sadece bununla uğraşmış neredeyse adam. Yani AK Parti eski milletvekili,
0: evet,
2: yeğen Süleyman Fatih Deniz Olgun vermiş cevabını. Tarihin yanlış tarafında duruyorsunuz demiş ama Bülent Bey, zannediyorum ki burada bu tepki adı altında bir taraftan CHP düşmanlığı, CHP karşıtlığıyla kendi kitlesine mesaj vermiş. Ama diğer taraftan da zaten cevabını aldığı bir başka konu var. Yani ikinci bölüme daha gelmedik ama...
0: O dursun, o çok okşayım bir... Ama hani burada, aralarındaki tartışma.
2: Yani Bülent Bey mesela Fatih Süleyman Deniz Olgun diyor ki AK Parti'de sizi seven bir kişi var mı sanıyorsunuz diye Bülent Arınç'a tepki gösteriyor. Zannediyorum ki Bülent Bey şimdi bu meseleye de dahil olduğunda en azından eski partisi mi diyeyim ya da kendisi partiden ayrılmadı ama şu an çok sevilmediğini hissettiği AK Parti camiasına bir mesaj göndermiş.
0: O da olabilir. Peki ya, Ertuğrul, ya. Ertuğrul bir şey soracağım. Ertuğrul,
1: Ertuğrul
0: diğer cemaatlere, diğer yapılara, diğer tarikatlara da buna benzer, cemaatlere, tarikatlara değil, orada eğer suç unsuru varsa, orada da Alihan Kuriş gibi bazı şeyler tespit ediliyorsa, oraların içinden de bazı yapılara yönelik hukuki süreçler başlatılabilir mi?
3: Şöyle yani... Hani
0: çünkü Adalet Bakanı diyor ki biz, bir daha söyleyeyim bak altını çizerek söylüyorum. Diyor ki biz cemaatlere, tarikatlara yönelik operasyon yapmıyoruz. Suç örgütü var bir yapının içinde. Diğer yapılarda da bu suç örgütleri olabilir mi? Bu yönde operasyonlar yapılabilir mi?
3: Şimdi bakın Türkiye'de bazı konular maalesef dokunulamadığı için birike birike bu hale geldi.
0: Evet.
3: Şimdi ne söylesek bir tarafa çekilecek bir durum. Şimdi biz üzülerek şunları izledik. Cemaat lideri ölüyor. Cemaat liderlik savaşına giriyor.
0: Evet.
3: Milyar dolarlar, araziler. Ya kardeşim siz İslam...

0: İslam'ı temsil ediyorsunuz. Ayıptır, günahtır. Siz şeytana uyuyorsunuz. Bir cemaatin, İslam'ı temsil eden bir yapının parayla anılması kadar ayıp bir şey var mıdır? Liderlik mücadelesi kadar ikiye bölünüyorsunuz. Birin başka camide bir şey
1: cinayetten
0: anlatıyor.
1: Cinayetten söz ediliyor.
0: Nasıl?
1: Cinayetten söz
0: yani,
1: ediliyor.
2: Yani liderlik yani
3: nerede,
2: savaşı...
3: Bir saniye Ertuğrul, bir saniye. Nerede Sadi abi? Nerede cinayet? Hayır, bu,
0: yani, bundan işte buradan bahsediyorsun.
2: Yani Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümü
3: değil. Bu olayla yani şunu
0: başka iddialar. Onun başka yerine başka geçen kişi. Başka yani, iddialar da var.
2: Arif Ahmet Deniz Olgun belki de bu milyarlara hükmetmek için...
0: Bugün...
2: Alihan Kuliç tarafından öldürüldüğü iddia bu zaten.
0: Bugün belki... Süleymancılar adı altında bir yapılanma içinde peydahlanan suç örgütü var. İsmi geçmeyenlere ben söylüyorum lafımı. İslam'ı temsil ettiğini iddia eden kim varsa parayla ilişkisi olmasın kardeşim. Makamla ilişkisi olmasın.
3: Peki o zaman
0: veya
3: o okullar,
0: ben İslam'ı temsil yurtlar, ediyorum okul, demesinler.
3: Sadi abi buyur. Ya. Bir saniye, bir saniye.
1: Aynı anda
3: Necdet abi orada oturabilirsin.
2: Aslında burası iyi ama lütfen, şey sandalyeyi almışsınız ama.
3: Hiç otur sorun yok.
2: Tamam, buyur, daha iyi
3: buyur,
2: böyle.
3: Buyur.
1: Kuytul hikayesi var. Nedir o? Orada tam bir suç örgütü çıkmış. Adam da işte vaazlar veriyor.
0: Evet.
1: Birilerini topluyor etrafına.
0: Evet. O da ayrı bir durum.
1: Tehdit, falakaya yatırma, işkence. Şimdi bunun cemaat tarikat görüntüsü şimdi altında bak, bunlar, suç örgütüdür.
0: Bunlar,
1: bu da suç örgütü.
0: Evet, bunlar tuzak işlerdir.
1: Evet.
0: Bu yüzden bizim, ben orada kıymetli üstada katılıyorum. Elbette ki devletin bir politikası ve duruşu olacaktır. Ama bu tanıyarak, herkesi hukuk içine çekerek, orada kontrol ve denetim sağlayarak olacaktır. Bülent Arınç'ın bu noktada, işte Cumhuriyet Halk Partisi düşmanlığını kazıyarak savunma yapmaya çalışması cin olmadan adam çarpmak.
2: Hedef
0: bak, bu aynısını FETÖ'de
2: yani
0: de yaptı.
2: Ben mesaj olarak ifade evet, ettim. Ertuğrul şey daha sert bir ifade kullandı.
0: Bir şey söylüyorum.
3: Ne?
0: Aynısını FETÖ'cülere de yaptı. FETÖ'cüler pompalarda çalışıyor diye ağladı bu ülkede. FETÖ'cü teröristlerin devlete geri alınması için ağladı ya bu adam. Şimdi suç örgütü olduğu iddia edilen başka bir yapılanma için ağlıyor. Bu doğru değil. Bu doğru değil kardeşim. Sen yerini bileceksin. Devlet bir şeyle mücadele ediyor.
3: Necdet abi ve katılıyor biz, musun bu analize?
2: Bu burada tabii şey
3: evet.
2: Doğru. Yani
3: evet.
2: Ama
3: dinleyelim.
2: Bülent Arınç esas itibariyle bir hedef şaşırtma yapıyor.
4: Yani cin olmadan adam çarpma hani ben diyemedim.
0: Bak Bülent Arınç'ın dönemindeki tabanına... siyaset bitmiştir. Hala orada Cumhuriyet Halk Partisi düşmanlığını kaşıyım. Müslüman cemaat benim etrafıma bitti Bülent Arınç. O işler bitti.
2: Böyle bir gerçeklik
4: benim söyleyemediğim
2: kaldı ki buydu. Bakın buradaki gerçek, burada gerçeklik de şu. Ya CHP zaten 1950'den beri iktidar değil. Yani çok uzun süredir iktidar değil. İktidar olamayan bir yapı ne söylerse söylesin bir oluşumu önüne açamaz.
0: Ya üstad.
2: Şimdi birkaç cümle kurayım.
3: Evet evet müsaadenizle. Lütfen.
2: Şimdi bakın buradaki temel kriter şu. Gökhan Bey itiraz etti kendi açısından doğru yani bu Süleymancılar operasyonu değil. O kavram bile tartışmalı. Süleymancılar mı Süleymanlılar mı?
4: Süleymanlılar aslında.
2: Gerçek olan o. Şimdi burada bu tür kavramları tartışabiliriz ama temel şey şu. Bu işin gideceği yeri hepimiz biliyoruz bakın şurada evet. Oturanlar bizi izle. Ne olacak? Bütün yurtlara ve kurslara el koyulacak. Ne olacak? Kayyum atanacak. Niye? Çünkü sonuçta yapılan
3: ama
2: operasyon...
3: Ama bilmiyoruz böyle olacak mı yani?
2: Yani ya şu ana kadar ki
3: tamam
2: şu ana kadar ki bakın şu ana kadar ki bütün deneyler evet. Bizi buraya getirdi zaten.
4: Hayır bunun, el konulmaması mı lazım?
2: Hayır konulması lazım. Şöyle buradaki benim şeyim şu. Bakın çok naif bir işi tartışmıyoruz. Bölge değişiyor, dünya değişiyor. Bunlar tesadüfi işler değil. Yani demin Ertuğrul Bey bana itiraz etti ama işi Kasım Güle'ye götürebilirsiniz, Ecevit'e götürebilirsiniz ama
0: evet.
2: Sonuçta Fethullah Gülen'in 1980'den itibaren çok hızlı örgütlendiğini hepimiz biliyoruz. Tartışmayı şuradan kurmuyorum. Rakip ya da işte saldırı düzeyinde kurmuyorum. Şimdi buradaki temel şey şu.
1: Şey
2: Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bölgede lider yapan ne? Şu anda bakın 57 İslam ülkesi içinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti model ülke.
0: Evet.
2: Başka bir model ülke yok. Tesadüf olabilir mi? Tesadüf olamaz. Diğerlerinin ortak özelliği ne?
0: Evet.
2: Diğerlerinin ortak özelliğini söyleyeyim size. Suriye dahil, geçmiş Suriye dahil ya birinci ya ikinci maddesi anayasalarının İslam'ı referans alırlar. Biz onların hepsinden ileriyiz. Niye? Buradaki ayrım noktası şu. Sen dini,
0: tabiri ama yanlış.
2: Hocam benim İslam, söylediğim bir şey değil bak.
0: İslam doğrudur. Ama İslam her şeyin temelidir. İslam referans almak benim olması şey gerekendir. Ayrıca
3: Necdet abi toparlarsan.
0: Ayrıca 1924 anayasasında da
3: Türkiye Cumhuriyeti diğer konuklarımdayım.
2: Ya Ertuğrul Bey.

0: Yanlış anlaşılacak.
1: Ya peki yanlış şöyle düzeltiyorum. Şöyle düzeltiyorum.
0: Anlaşılır sonra düzeltiyorum. Kuruluş anayasamızda devletin dini İslam'dır yazıyor. Bizzat Atatürk tarafından devletin dini İslam'dır yazıyor.
2: 24'te değişti ama.
1: Türkiye Cumhuriyeti.
0: Ya kuruluş felsefesi diyorsak var. Kuruluşta Altıok'la birlikte var.
1: Ertuğrul Bey. Tamam. Ama bak tartışmayı şöyle bak. Ben hassasiyeti anlıyorum ama ben bir yorum yaparak söylemedim. Bakın hiç abartısız söylüyorum. İslam 57 İslam ülkesini düşünün. Dönün anayasanın birinci ya da ikinci maddelerine bakın. Referansın ne olduğunu göreceksiniz. Benim söylediğim şu. Türkiye Cumhuriyeti önemli bir ülke. Önemli bir cumhuriyet. Model ülke. Model ülke olma ihtimali de çok güçlü. Bunun için de biz Fethullah Gülen'le bir şey yaşadık. Fethullah Gülen nasıl tartışsak tartışsak.

0: denlerin önünü açmamalı. Bunları yasaklasın demiyorum. Yasakçı zihniyetin, denetim altına yasakçı alacağım. Zihniyetin Türkiye'de başarılı olmadığını gördük.
1: Bir şey
0: yasaklamaya gerek yok.
1: Bir şey
0: ama
1: şey
0: ama sen paralel yapıya izin veremezsin devlet olarak.
2: Anlamazsan paralel
1: saniye,
2: oluyor
1: bir saniye,
2: zaten
1: bir saniye,
2: işte.
1: Bir saniye, bir saniye. Şimdi Bülent Arınç'la ilgili epey ağır eleştiriler yapıldı. Yani cin olma, adam çarpma falan. Bir sürü şey.
2: Ya o zaman Bülent Arınç bu şey cemaat şey Ekrem İmamoğlu'nu desteklerken neredeydi?
1: Ya bir şey soracağım.
2: Ya neredeydi? Şimdi, soruyorum bak, neredeydi?
1: Bir şey soracağım net. Şimdi ya Bülent Arınç
3: duruyor aslında.
1: Bülent Arınç bir saniye.
2: Şey
1: bir saniye.
2: Ya?
1: Bülent Arınç'ın Sayın Arınç'ın bir saniye.
2: Onun için diyorum cin olmadan adam ya, çarpmaya çalışıyor.
1: Bir dinle beni. Sayın Arınç'ın bu konuşmasında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tarihinde yaşanmış bazı hadiseler var mı yok mu? Mesela cemaat ve tarikatlar kapatılması, bu süreçlerin
2: olduğunu
1: yaşanması.
2: Olduğunu söyledik zaten.
1: Tamam. Şimdi bütün bunların hepsi bugün diğer bazı cemaatler var, tarikatlar var, yapılar var. Hepsi faaliyetlerine devam ediyor.
2: Evet.
1: Ediyorlar yani.
2: Tamam.
1: Bu ülkede bugüne kadar açıktan gördüğümüz kim vardı? FETÖ vardı.
2: Tamam.
1: Bir cemaat deniyordu tırnak içinde. Sonra terör örgütüne dönüştü. Şimdi bugün de bu yapının içindeki bir suç unsurundan bahsediliyor.
2: Tamam.
1: Şimdi Bülent Arınç burada mesela işte Alihan Kuriş şu bu demiyor. Bak buna dikkat edin.
2: Tamam.
1: Diyor ki
2: bütün cemaatleri.
1: CHP'li hayır diyor ki CHP'li zihniyete sahip insanlar.
2: Kim? Kim? Sayın Cumhurbaşkanı mı CHP'li zihniyete sahip?
1: Hayır.
2: Arkadaş onu
1: aslında
2: soruyorum
0: doğru,
2: ya.
0: Doğru
1: ya
0: soru.
1: Necdet
2: Sayın Akın
1: ya
2: abi. Sayın Akın Gürlek mi CHP aslında, zihniyetine aslında, sahip? Kim ya?
1: Ya bu
0: kim?
1: Peki
0: CHP
1: bir saniye. Peki bir saniye.
0: CHP değil,
1: bir saniye. Bir saniye.
2: Onu soruyorum kim?
1: Cumhuriyet. Bak başta sorduğum soruyu tekrar soruyorum.
0: Şimdi Bülent Arınç
1: Halk Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi. Cemaatlerin ve tarikatların kapatılmasını destekliyor mu?
0: Hayır. Şu anda CHP'nin resmi politikasında tarikatlar ve cemaatler kapatılsın diye bir politika yok. CHP'nin resmi politikası şu. Bunlar devlete rağmen paralel yapı olamaz kardeşim.
1: Ya paralel yapı tabii ki olamaz
0: ama
1: yani.
0: Ama paralel yapı oluyor
2: o
0: yani.
2: Kent,
0: şimdi bakın
2: kent,
0: hadi diğerlerini saymayayım yani şey olarak ama saymayayım siz, ama bakın. Fethullah evet. Şeyi FETÖ'yü söylediniz. Şimdi Süleymancılar konuşuyoruz. Diğerlerini de sıralayabilirim. Bu operasyonu destekleyen tarikatlar var.
1: Ama sizde
0: niye
1: burada
0: destekliyor?
1: Şimdi mesela şimdi
0: bu
1: tamam.
0: Operasyonu destekleyen...
1: Hani Arınç'ın dönem enteresan açıklamaları vardır. Kritik açıklamaları vardır falan. Tamam. Ama mesela Arınç da bu tespitleri yaparken hani Arınç'ın söylediği
0: burada
1: şeyler, bu tespitler
0: bak, aslında burada,
1: zinhar, yanlış,
0: bakın,
1: tartışmayı
0: şuradan kurmak lazım. Bakın Fatih evet. Faruk Bey tartışma şuradan kurulabilir. Ertuğrul Bey önemli bir şeye dikkat çekti. Aslında tartışma CHP ile ilgili tartışma değil.
2: Tabii ki
0: tartışma
2: ya.
0: Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili
2: öyle.
0: Tartışma
2: o, aynen
0: değil.
2: Öyle. Ben katılıyorum.
0: Arkadaş,
2: ben
0: yani o kadar
3: aslında
0: ya,
3: Bülent Arınç tavrıyla neredeyse.
1: Hayır.
0: Ya,
3: neredeyse
0: ama
1: neden
0: o
1: ben söyleyeyim.
0: Faruk Bey bakın o zaman Bülent Bey
2: niye
0: gidiyor? Arkadaşlar bir cümle kuruyorum, bırakıyorum. Faruk Bey size bırakıyorum. Bakın şu anda bir canlı yayındayız. Bir tek kişi çıksın da bu operasyon sonrası CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bir açıklama yapmadı. Benim gördüğüm yeni bir
1: ya
0: açıklama.
1: Çok net sözcüğüm CHP şey diyor ya.
0: Ama işte diyorum ki ortada.
1: Ya siz şimdi ya, başka ya, muhatap ne arıyorsunuz anlamıyorum ki. Bülent Arınç diyor ki adam ya, isim veriyor.
0: Arkadaş.
1: Diyor ki bir kısım CHP'li zihniyete sahip insanlar
2: kim,
1: diyor.
2: Kim,
0: diyorum
2: kim,
0: ki kim
1: ya,
0: yani?
1: Kim olduğu
0: evet,
1: değil
0: de
1: işte
0: kim
1: bir
0: diyorum.
1: Kısım diyor. Mesela Necdet Saraç ben, diyor işte.
2: Bak bu dediğin
1: Allah
2: şey.
1: Allah.
2: Bak bu dediğin
1: söylüyor
2: şey.
1: Adam zaten
2: çok
1: yani.
2: Özür diliyorum bak.
1: Evet.
2: 10 yıl 15 evet. Yıl evvel olsaydı
1: evet.
2: Bu dediğine imzayı atardım.
1: O ayrı
2: ama,
1: bir tartışma.
2: Bir dakika. Ama bugün gelinen nokta
1: evet,
2: itibariyle
1: evet.
2: Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin getirdiği siyasi denklemler ve oluşan sosyolojik yapı Sayın Arınç'ın ve iktidarın geldiği siyasi güç sebebiyle söylüyorum. Sayın Arınç'ın tamamen bu söylemini Sayın Cumhurbaşkanı'na karşı söyle ortada net.
1: Ben,
2: hiç kıvırmaya
1: ben
2: gerek yok.
1: Çok peki. Teşekkürler. Bir şey söyleyeceğim. Sadi abi gel buyur. Yalnız İpek hocam şimdi geleceğim, size geleceğim. Fakat bir şey söyleyeyim ben size. Bak net bir şey söyleyeyim. Arınç şöyle de diyor olabilir mi? İhtimal. Çünkü baktım herkes mesela Arınç burada yanlış diyor, şunu diyor, bunu kastediyor falan. Şimdi baktım oradan. Yani şöyle bir şey diyor olabilir mi? AK Parti muhafazakar, mütedeyyin seçmenin de ciddi anlamda oy verdiği bir parti. Yani şimdi tamam bir yapının içindeki suç örgütüne yönelik operasyon yapıyorsun tamam da yani senin kitlen de muhafazakar, mütedeyyin insanlardan oluşuyor. Yani adam bunu işaretliyor ve diyor ki bu ülkenin sosyolojik bir gerçeğidir. Bu çok yanlıştır. Kitleleri toptan hedef almayın. Öyle de anlaşılabilir.

0: diyor.
1: Öyle anlaşılmadı.
2: Peki, o senin
1: görüşün. Yani öyle anlaşılmadı. Yani
2: Sadi abi buyur, seni dinliyorum.
0: Bu noktada... Ben uzaktan baktığımı söyledim.
3: Hayır, az evvel operasyonun... hatırlattığımı da unutmayın lütfen. Muammer Aksoy örneğini verip...
1: Tabii, yani...
3: Yani bu paylaşımın ilerleyen satırlarında... Muammer Aksoy'un da Kemal Kaçar'ın avukatlığını yaptığını hatırlatıp... Hatta Kemal Kaçar'ın... Ben bu yapıyı biliyorum, bu cemaati biliyorum.
1: Evet.
3: Kur'an öğretmekten öte bir şey yapmazlar... şeklindeki beyanatını da hatırlatarak devam ediyor.
0: Tamam. Şu andaki yapı o yapı mı? Değil. Yani
3: şu an konuştuğumuz yapı değil. Alihan Kulis suç örgütü.
0: İşte onu kastediyorum. Ama şu şuradaki bu cemaat tarikatlar kapatılsın
1: algısını oluşturmaya çalışıyor.
0: Ya da
1: evet,
0: söyledi.
1: Evet, evet.
0: Aslında operasyonun başladığı ilk hafta bazı televizyonlarda, tartışmalarda söylendi.
2: Evet.
0: Söylendi.
2: Evet.
0: Bu kanalda da bunu söyleyen
2: konuk
0: oldu.
2: Söylemiştir. Gelen konuk.
0: Ama doğru bir,
2: yani.
0: Doğru bir tabii. Doğru bir duruş da gördüm. Aynen bu ekranda gördüm. Ve şu söylendi. Yani buradan böyle bir noktaya gitmeyin. Bu şudur. Yani şu suç örgütüyle ilgili
2: evet.
0: Parayı takip ederek ortaya çıkarılan ve devam etmesi gereken bir operasyon bu. Şimdi Arınç şunu yapıyor aslında. Hani daha önce de bu konularda işte demokrasi, liberal anlayış vesaire bu işler yanlış. Böyle bir politikası vardı. Biraz da Sayın İdris Naim Şahin gibi geçmişinde senin hatırlattığın işler de var. Dolayısıyla bir kitleye de sempatik görünmeye çalışıyor.
2: Evet.
0: Ama şunu söyleyeceğim. CHP'li zihniyet meselesi aslında orada CHP'de bir devrim oldu. Sayın Kılıçdaroğlu.
2: Bu arada çok
0: daha
2: az bir
0: önceki...
2: klimayı açalım mı?
0: Tabii.
3: Olur olur.
2: Buralar çok ısındı. Biraz klimayı açalım. Evet. Buyur abi.
0: Sayın Kılıçdaroğlu'nun daha önceki dönemde başörtüsü
3: birazdan
0: meselesi...
3: Birazdan kar yağacak.
0: Kar yağar evet.
1: Ya bu
0: evet.
1: Sayın evet. Baykal dönemine
0: layıklık
1: kadar
0: meselesi,
1: gider.
0: Layıklık yorumuyla ilgili.
1: Baykal dönemine kadar gider. Yani yakınlaşma serüveni.
0: Hayır, mesela Anayasa Mahkemesi'ne bir takım şeyleri götürmeme kararı aldı evet. Sayın Kılıçdaroğlu. Bu konuda bir politika değişikliği oldu CHP'de. Dolayısıyla
1: kesinlikle.
0: Şimdi CHP'li zihniyet diye hatırlattığı şey bence çok eskide kaldı. Yani belki siz
2: daha eskide kaldı.
3: Bir şey değil peki. Zaten.
0: Ama o, CHP'li zihniyet CHP'li zihniyet diye hatırlatıp peşine koyduğu cümleyle diyor ki öyle olsa da olmasa da bu yanlış diyor. Yani burada ben şahsen cemaat ve tarikatlar kapatılsın. Nasıl kapatacaksınız? Nasıl bulacaksınız? Dernekler, vakıflar ve şirketler. Şirketlerde parayı takip ederseniz yolsuzluğu buluyorsunuz, hırsızlığı buluyorsunuz. Ayrıca cinayet soruşturması var. Hani bu tür
4: mesela
0: işler
4: şöyle
0: var.
4: Olabilir mi? Sorabilir miyim? Mesela bütün yurtlar devletin kamusal yapısına şimdi, devredilsin.
0: Burada,
4: bütün yurtlar istisnasız.
0: Siyasi...
4: Bir tek Süleymancılar değil.
0: Hayır,
4: mesela bütün yurtlar devredilsin.
1: Ama o tam benim dediğim. Hukuki tanıma odur işte.
0: Özür dilerim.
1: Tam da
0: siyasi ve
1: dediği tamamlasın. Hukuki
0: tamamlasın. Tamam. Siyasi tamamlasın. Ve dini diyorsunuz? Bir yapı üzerinden yurtları konuşunca haklı gibi görünüyorsunuz ama yurt işletmek özel sektörün de işidir. Yani devlet bütün yurtları devletleştirir
3: olmaz. Bir de bir rekabet olmaz. Oluşur yani hizmet yani, kalitesi
4: ama biz mesela bu alanda...
0: Bir dakika ben
4: bu alanda...
0: diyelim ki bir girişimciyim.
1: Evet.
0: Zincir yurt açıyorum yani o zaman ne yapacağız? Bu alanı kapatacaksınız. Bakın. O zaman... CHP zihniyeti 1930'lara
4: döner. Tabii orada da ben orada da
2: kolektif
4: ve özel üniversitelere karşı bir adamım da.
0: Denetim, şeffaflık ve denetim eyvallah çok önemli.
1: Evet.
0: Orasına katılırım. Paralel yapı kaç kaymakamın var, kaç valim var, işte yargıda ne durumdasın, poliste ne durumdasın. Böyle bir yürüme varsa devletin görevi bunları engellemektir. Orada haklısınız bence.
4: Ama işte ama mesela menzili
0: şimdi
4: ne yapıyorsun?
0: Paralel yapı olacak diye İnsanlar din,
3: yurtları
0: iman, irşat, ahlakla
3: onlar
0: ilgili bir takım
1: evet.
0: faaliyetler görecekse bunları bence. Yasaklamış oluruz.
1: Hani evet, bu bir de
0: şey gibi bu. Çok özür dilerim. Bazı sektörler, bazı konularda şöyle oluyor. Mesela işte gıdada birileri bir şeyler karıştırıyor. Ya bu gıda şirketlerinin hepsi böyle. Bunlara şunu yapmak, bunu yapmak. Bunun gibi
4: bakın,
0: oluyor.
4: Toptancı yaklaşım olmaz ama.
0: Toptancı yaklaşım olmaz.
3: Mesela üç harfli
4: suç olmaya gerek yok.
0: Suçlar ve cezalar şahsidir ya da
3: şu son kısa dönemde. Tavukçular ya. Operasyonu mesela.
0: Tamam.
3: Şimdi burada da acayip gıda şirketleri var devasa.
0: Tamam. Şirketlere gelelim mi? Mesela orada bir şey söylemek istiyorum. Yine 2016'ya dönelim. FETÖ'nün her şeyle ters düştüğü, 17-25 Aralık'ın başladığı süreçte merhuma, bu Deniz Olgun'a bir şahıs

0: FETÖ'den 30 milyon dolar para getirdi. Ve o şahıs kısa sürede 12 tane şirket o zaman 12 şirketin CEO'su yapıldı.
1: Bunlar Arif hepsi kayıtlı. Arif Ahmet Deniz Olgun'a rahmetli.
0: Aa, bir dakika orada şu var. FETÖ gideceğini anladı. FETÖ paralel yapısıyla her şeyle ortaya çıktı. Artık etkisiz olacağı, yok edileceği anlaşıldı.
1: Benim az evvel söylediğim ikame
0: bak, örgütlenme. Bak burayı takip edelim. Paralel yani yapı olmaz.
1: Yedekte bekle.
0: Haklısınız. O şahıs, o şahsı kabul eden kimdi? Merhumdu.
1: Evet, onun söylüyorum.
0: Ama bir süre sonra şöyle bir şey oldu. Darbe girişimi vesaire
2: evet,
0: olunca
2: evet.
0: O şahsa bunu anlatan yine başta söylediğim yine merhumun avukatı, o dönemdeki avukatı. O şahsa dediler ki sen başımızı belaya sokacaksın git. Peki FETÖ tarafından para ve insan niye gelir bir tarikata?
1: Bakın benim şöyle bir tezim var, katılır mısınız bilmiyorum. Arif Ahmet Deniz Olgun'un şüpheli ölümünü konuştuk, otopsiyi anlattım vesaire ya. Yani burada bir cinayet varmış gibi görünüyor.
0: Tamamlayacağım.
1: Ve Adli Tıp Kurumu'ndaki FETÖ yapılanmasının ucunu da bulduk. Yani
0: aynen paralel olanlar. Yapı konuşuyoruz.
1: Galiba. Acaba FETÖ bu örgütü, şimdi Alihan Kuriş yeni bey abi olunca yani bu Süleymancıların cemaatin başına geçince, suç örgütü kurmadan evvel belki ya da suç örgütü kurmayı kafaya koyduktan sonra
0: orada başlıyor
1: öz dayısını
0: zaten.
1: Öldürmeyi göze aldıktan sonra
0: tamam orada başlıyor.
1: Burada bu cinayetin üstünü örterken yani Süleymancıları temsil eden yönetime gelen Alihan Kuruş üzerinde bir baskı, bir şantaj unsuru olarak mı elinde mi tuttu?
0: Baskı
1: bir
0: değil.
1: Koz olarak mı tuttu?
2: Belki de.
0: Bir
2: tamamla
0: hemen tamamla.
2: Tamamla.
0: Hemen
2: tamamlasın. Şey İpek Hoca'ya gideceğim.
0: O bir operasyonda
2: şey, yani İpek Hoca'ya gideceğim.
0: Sen geldin, CEO yapıldın 12 şirkete. Yani Süleymanlılar ya da Süleymancılar diyelim. Ama o zamanki işte ölmeden önce Deniz Olgun vazgeçiyor, adamı gönderiyor. Gönderince adam da parasını istiyor. 30 milyon dolar ödeniyor ve gönderiliyor. Bu adam bir yerlerde yaşıyor. Şimdi o olaydan kısa bir süre sonra...
2: Bu adamın adını biliyorsunuz değil mi?
0: Şimdi biliyorum.
2: Yok,
0: ama
2: biliyorum.
0: Açık kaynaklarda
2: abi
0: bulunabilir.
2: Söyle demiyorum ama biliyorsun. Biliyorum. Ha, tamam.
0: Şimdi bu kısa süre yani işte 15 Temmuz'u hatırlayın, ölüm tarihini hatırlayın. İşte o arada o yapı, aynı yapı başka birileri üzerinden bu bağlantıyı kurup Türkiye'de kalacak şirketler, gayrimenkuller, nakit paralar, bunları birilerine emanet etmesi lazım. Ya da vekil bir şey bulması lazım. O süreç yani bu benzer yapı değil. Bu bence geçişken bir süreç yaşanmış.
1: İkame
0: herhalde
1: örgüt.
0: Para dış parayı takip
1: i̇kame
0: ederek.
1: İkame örgüt yani.
0: İkame örgüt. Avrupa'daki yapıya baktığımızda da
2: Avrupa'yı
0: öyle.
2: Avrupa'yı Necdet abi iyi bilir.
0: Almanya'yı
2: iyi bilir.
0: Evet, Almanya'ya giden yine FETÖ terör örgütünün öbek öbek giden orada olan malum şahıslar. Onların en rahat ettiği, en iyi çalıştığı altyapı hangisi? Yine bu yapı oldu.
2: Peki. Peki.
0: Yani söylediğim
1: ya
0: doğru tahmin değil mi?
1: Bu yapı suç örgütüyle
0: buraya da
1: bir şekilde temas halinde. Peki. Yani Alihan Kuruş'a bağlı bölüm.
2: Ertuğrul bir cümle İpek Hoca'ya gidiyorum. Çok bekledi epey bir saattir bekliyorum.
3: Kısa bitireceğim.
2: Evet. Bir cümle.
3: Bülent Arınç
2: evet.
3: Daha önce de Sayın Cumhurbaşkanı aday olmamalı noktasında açıklamalar yapmıştı. FETÖ'yü savunmaları ve bugün de Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden bunu kaşımaya çalışması doğrudan Sayın Cumhurbaşkanı'nın ayağını kaydırmaya yönelik algı çalışmasıdır. Bu bir. İki, vatandaşlar her biri müşteri olsun da. Sayın Cumhurbaşkanı geldiği yer, durduğu konum ve Türk-Müslüman alemine bakış açısı bu insanlardan tabanı korumaktır. Müslümanları koruma niyetiyle onları kullanan, onların mallarını, duygularını, dinini sömürenleri bugün devletimiz hukuk nezdinde hesap sormaktadır. Cemaatlerle bu işin dini gruplarla bir alakası yoktur.
2: Peki.
3: Tam tersine Sayın Cumhurbaşkanımız vatandaşa, vatandaşın duygusuna din ve vicdan hürriyetine sahip çıkmaktadır.
2: Peki, çok teşekkürler Ertuğrul. İpek Hocam, ilk bölümde aslında CHP ne düşünüyor? Necdet Saraç anlatırsa biz de anlarız, sonra da yorum yaparız dediniz. Bütün konuşulanları bir saattir dinliyorsunuz. Siz toparlayın, bütün hikaye nereye geldi? Ne oluyor? Mesela cemaatler meselesi, tarikatlar meselesi, Adalet Bakanlığı'nın söylediğini bir kere daha söylüyorum. Herhangi bir cemaati ve tarikatı hedef almıyoruz.

0: da odaklanmış suç örgütleri varsa herhangi bir şekilde sokaktaki çetelere yönelik. Bu Adalet Bakanı'nın açıklaması. Ne yapıyorsak onlara da onu yapıyoruz diyor. Buyurun, siz ne diyorsunuz? Hı hı.
1: Evet, ben de şimdi tabii orada konuşulan her şeyi can kulağıyla dinledim. Ankara'da olmanın böyle bir avantajı da var aslında, dışarıdan bakarak değerlendirme fırsatı da oluyor. Tabii şöyle bir durum var. Sayın Bülent Arınç aslında burada biraz hedef değiştirmeye çalışmış diye düşünüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ni açıklama yapmak zorunda bırakıyor. Şimdi bu operasyonda ne konuşuluyordu? Özellikle iki boyuttan konuşuluyor değil mi? Bir tanesi, acaba cemaatleri operasyonu mu yapılıyor, yoksa bu gerçekten bir yolsuzluk, işte kara para aklama, denetimsizliğin sağlanması, önüne geçilmesi için yapılmış olan bir operasyon mu? Aslında burada Bülent Arınç şunu söylüyor. Yani bu cemaatlere yapılan bir operasyon değildir. Bu işte bir iç karmaşadan kaynaklanan bir yolsuzluk operasyonudur diyor. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne atıf yaparak burada Cumhuriyet Halk Partisi'ne açıklama yapmak zorunda bırakıyor. Ben Sayın Necdet Bey'in orada verdiği mücadeleyi de burada aslında izledim, takdir de izledim. Savunmak durumuna geçti. Aslında yani Sayın Bülent Arınç'ın yaptırmak istediği de o. Ortaya bir şey atıyor. Diyor ki biz bu işin bu tarafından sıyrılalım. Diğer siyasi partiler kendi içlerinde bunu tartıştırsınlar.
0: Ya bir İyi Parti CHP tamam, ittifakından mı bahsediyoruz?
2: Devam ediyor.
0: Yoksa ben mi ortalığı
1: burada
0: karıştırıyorum?
1: Mı? Şimdi şöyle.
3: Hayır, bazı konularda
1: şöyle,
3: niye yayına gelmedin?
1: Eğer beni tanıyorsanız ben her zaman
3: bazı konularda yan yana gelebiliriz, hiç sıkıntıya girmeyin.
0: Evet, buyurun buyurun.
1: Tabii ki. Ya ben her zaman doğruya doğru eğriye eğri diyen bir insanım. O yüzden de aslında belki davet edilmemin sebebi de odur. Yani kendi bildiğimi, kendi inandığımı, yüreğimden geçeni söylerim. O yüzden orada Necdet Bey'in mücadelesini de gerçekten burada takdirde izledim. Üstüne çok fazla gelindi. Aslında burada önemli olan şey, şimdi yurtlar konusunda konuşmak gerekirse, okullar konusunda konuşmak gerekirse Milli Eğitim Bakanlığı'nın denetimidir. Ama ben şöyle bir soru sorayım. FETÖ okullarında da Milli Eğitim Bakanlığı'nın denetimi yok muydu? Vardı değil mi? Kısmen denetimi vardı. Zaten tartışılan nokta da bu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın denetimi olduğu halde FETÖ evet. okullarında işte bir takım propagandalar yapıldı vesaire vesaire. O yüzden eğitim nereden bakarsanız bakın aslında bazı kurumların ideolojik bir aygıtı haline geliyor. Önüne geçilmesi gereken şey bu. Aslında devletin politikası, devletin eğitim politikası olması gerekir. Ve bu bir müfredat birlikteliği gerektirir değil mi? Denetim dediğimiz şey bu. Aslında neden mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir dönem belediyelerin açtığı anaokulları eleştirilmişti ve kapatılmak istenmişti. Çünkü dendi ki oranın müfredatına hakim değiliz. Biz oralarda ne okutulduğunu, ne öğretildiğini bilmiyoruz şeklinde bir eleştiri olmuştu. O zaman bunu bütün genele yaymamız mümkün. Yurt konusuna geldiğimizde de şimdi 4 milyon öğrenci var. Biraz evvel Sayın Necdet Bey de bahsetti. Ama 1 milyon yurt var. Şimdi devletin görevi aslında bütün öğrenci. İnsanlar neden özel yurtlara gidiyorlar? Devlet yurtlarında yararlanamadıkları için değil mi? Orada kendilerine bir yer olmadığı için, yer açılmadığı için çok zor durumda kalan öğrencilerimiz de var. Devletin aslında kamu anlamında burada katılıyorum. Bütün alanları kapsaması lazım. Yani her alanda, bürokrasi alanında, eğitim alanında, sağlık alanında, yargı anlamında dört dörtlük bir hukuk devleti ilkesi üzerine örgütlenmesi gerektiğini, boş bir alan bırakmaması gerektiğini düşünenlerdenim. Bu bize FETÖ örneğini elbette ki hatırlatır. Çünkü her Türkiye şey çok ağır şeyler yaşadı. Çok ağır, çok zor günlerden geçti. Şunu konuştuk örneğin. Bir bürokratik kurumda bir genel müdür de var, bir de çaycı var değil mi? Oradaki çalışanın kendi genel müdüründen değil ama işte FETÖ imamı olarak görülen çaycıdan emir aldığını söyledik. Şimdi o yüzden Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde hukukun, adaletin, yargının ve liyakatin altını çizerek ben aslında böyle bir genel toparlama yapmış olayım.
0: Çok teşekkürler. Şimdi Necdet abi, İdris Naim Şahin ne diyecek ifadesinde?
3: Zaten ilk açıklamasında reddetti biliyorsunuz.
0: Yani reddetti ama mesela şimdi iki araç...
4: Ben savcı ne soracak diye merak ediyorum.
3: Evet.
0: Rentekar işlerinde... Savcı ne soracağını aşağı beş yukarı tahmin edebiliriz
4: hayır,
0: ama...
4: Hayır, ben şöyle, ben olsam savcı, evet. Rentekar işleri ne alemde eski bakan Gürkan? Diyebilirim yani. Rentekar işi yapıyor ya adam.
5: Ama o bir piyasaymış. 100 bin dolara

0: Çakar hakkı verilenler mesela iki hak veriliyor ya, o niyeyse onu da bilmiyorum.
1: 5 sene burada. Tabii, 2030'a kadar.
0: Birini 100 bin dolara falan öyle satıp kiralıyorlarmış ya. Tabii tabii, o, bunun piyasası var.
1: O yüzden diyorum. Nasıl ben de ya? Bunu duyduğum
0: evet,
1: için.
0: Evet, bildiğim piyasası var.
2: İlk kez bunu duyuyorum.
1: Yo, yo. Ya tabii mesela araçlardan biri.
2: Bilen var mı? İlk ben, kez.
1: Tabii. Nasıl ya? Ya araçlardan biri tespit edilmiş. Havaalanından diplomatik pasaportlu 3 evet. Moldova ya da yani Moldova olabilir. Kim tam onu net içinde bilmiyorum.
3: Kim varmış içinde?
1: Bilmiyorum. 3 diplomatik pasaportlu kişiyi alıyor. Bu çakarlı araçlardan biri. Yani 34 SL313 olan değil.
2: Sade abi biliyor mu?
1: Yani Hilmi Tuna Kuriş'in kaçışında kullanılan. Hilmi Tuna Kuriş'in kullandığı 34 SL313 değil ama yine bir makam aracı.
2: Evet.
1: Havaalanından 3 diplomatik pasaportlu kişiyi alıyor. Bodrum'a götürüyor. Orada bir süre dolaşılıyor, sonra tekrar havaalanına bırakıyor. Bunlar tespit edilmiş, yani artık dosyaya girmiş deliller.
2: Peki o zaman ne soracak yani?
1: Dediğim gibi rentekar işleri ne halinde diyecek?
2: Necdet Saraç mesela, Gökhan gülüyor ama yani gerçekten mesela ne diyecek ifadesinde?
1: Ertuğrul'un dediği gibi ya, bu bir piyasaymış.
2: Çok ilginç ya, onu Ertuğrul'a bir soracağım.
4: Yani ben de tabii çakarların satılabildiğini bilmiyordum.
2: Ben ilk kez duyuyorum.
4: Satılıyorsa büyük skandal.
2: İlk kez duyuyorum.
0: Satma değil. Şöyle. Kiralama, benim adıma ya. Diyor, ben seninle anlaşıyorum. 5 sene anlaşıyorum ben seninle. 100 bin dolar para alıyorum. Polis durdurmuyor. Kimse sormuyor.
2: Yasal böyle bir şey olabilir mi ya?
0: Hayır ya, yasal.
2: Gayrimeşgul. Böyle bir şey olabilir mi yani? Devlet sana diyelim. Ben hak ettiysen eğer.
0: Hayır, bu
2: gayrimeşgul. Hak ettiysen bir şey vermiş. Sen bunu başkasına... O adam belki bir sürü kaçak köçek iş yapıyor, suç işliyor. Devletin çakar hakkı verdiği birisi bunu nasıl devreder ya?
0: Ediyor.
2: Ya ben yani duyduğum şimdi şeyler yüzden, karşısında evet, böyle değil. Dilimi yutacağım ya.
3: Kullandırıyor, devretme değil.
2: Hayır yani, hayır, bak diyor mesela, ki kullandırıyor, kiralıyor diyor.
0: 100 bin dolara kullandırma dediğin kiralama üstad işte.
4: Kiralama
0: kiralıyor. Yani, 100 bin dolar 5 yıllığına kiralıyor.
4: Da, yani tabii kendimi yargı yerine koyarak konuşmak istemem ama sözleşmenin 5 yıl olduğunu ben de evet takip ettiğim için 5 yıllık bir sözleşmede bu tür şeyler yapılabiliyor. Bu bize aslında neyi gösteriyor? Ya birincisi gerçekten yasaların herkese eşit.
2: Klimayı kapatalım arkadaşlar.
4: Daha önemli o. Evet.
2: Evet,
4: o
2: çok daha. Evet.
4: Ya yasaların herkese eşit, yasalar herkese eşit uygulansa aslında böyle bir tartışma olmaz.
2: İdris Naim Şahin.
4: İdris Naim Şahin.
2: Ne cevap verecek? Mesela yani ifadesinde ne dersiniz?
4: Benim gördüğüm şu. Yani evet, bu operasyon böyle çok sınırlı bir operasyon değil bence. Yani bu operasyonda İdris Naim Şahin'in önüne de gidecekler. Türkiye'de son birkaç aydır şöyle bir gerçeklik var. Aslında siyasi aktörler genellikle yargı karşısına çıkmaz. İdris Naim Şahin de siyasi aktörlerden biri. Yani yalnızca son dönem İYİ Parti milletvekili adaylığı değil. Önemli isimlerden bir tanesi.
1: 17-25 Aralık döneminde İçişleri Bakanı'ydı. En çok hatırladığımız şimdi, noktası da taklacı bakan evet diye tanımlanması.
4: Şimdi
1: Erzurum'da kendisine gelen bir masum köylü vatandaşı.
4: Evet.
1: Sizi gördüğüme çok sevindim dediği anda sevindiğini bir göster bakalım, takla at diyen adam bu.
4: Evet, o yansımıştı
1: takla atma, epeyce. Ya takla at hadi o anda bir refleks olarak söyleyin. Ya işi abartıp davul çaldırıp oynatan adam bu.
4: Bu doğru yani. Peki. Bu Gökhan Bey'in hatırlatması önemliydi. Peki. Kamuoyu gündemine epey yer etmişti. Ya evet, burada tabii eğer işin üzerine gidilirse bugün İdris Naim Şahin'in söylediğiyle iş durmaz. Yani o ne diyor? Ben diyor bunu diyor. Bunları kiralamıştım. Sonuçta benim zaman zaman İstanbul'a gidip...
1: Arabayı kiraladım.
4: Arabayı kiraladım. İstanbul'a gittim.
1: Araca tahsis yapıldı. Yani emniyete gidildi. Benim adıma tahsis yapıldı. Eski İçişleri Bakanı sıfatı olduğu için beyefendinin. Ancak ben olmadığım zaman İstanbul'da ikamet etmiyorum. Garajda durması gereken araba... Bu şekilde kullandırdıklarını bilmiyordum.
4: Bunun inandırıcı yanı olabilir. Bu açıklama doğru böyle.
1: Ya bu şekilde
4: böyle
1: kendini
4: tabii
1: savunacaktır.
4: Tabii kendisi böyle savunuyor ama buradan normal olarak siz evet üzerine gitme kararı verdiyseniz burada doğrudan bağlantıların olduğunu şu anda söylemek mümkün. Yani ve bu tesadüfi bir
2: bakanlık
4: iş değil.
2: Diyor ki zaten söylediklerinle olan biten birbiriyle örtüşmüyor.
4: Örtüşmüyor. Zaten, evet, Adalet Bakanı da bu çerçevede bir açıklama evet yaptı. Tutmuyor. Açıklamalar bu şu anlama geliyor bakın. İşin çapı, yani şu anda soruşturmaya...
2: Ya daha açık konuş lütfen. İşin çapı nereye gidecek?
4: İşin çapı bana göre bütün bu yapılanmadaki aktörlerin tasfiyesine gider.
2: Hangi yapılanma?
4: İdris Naim Şahin dahil. Eğer üzerine gitme kararındaysa. İçişleri Bakanlığı yapmış önemli bir aktör. Yani ben demin söylemek istemedim ama...
1: İçişleri Bakanı şu an milletvekili değil. Yani, dolayısıyla dokunulmazlığı yok.
2: Bakanlık

0: Yapmışsa yapmış, kim olursa olsun. Ama bu suç işlemi hakkı mı verir insan? Eğer işlemişse.
1: Burada infaz hakkı yapmayalım. Yani. Vermez ama. Evet. Şimdi Türkiye yani bir süredir aslında başka işleri tartışıyor ama eğer temiz siyaset olacaksa, eğer yargı çifte standart uygulamayacaksa bu işle ilgili ya şöyle bir şey olabilir mi ya? Burada nerede böyle çok naif bir biçimde bakabiliriz? 100 milyarca lira dönüyor. Binlerce
2: 3 milyar dolar oluyor okuldan, şu ana kadar.
1: 3 milyar dolar.
3: Yani 3 milyar, 2 milyar, 2 milyar, milyar eurodan fazla. Şey,
1: bence kaldı ki bu, peki. Bakın bir de şöyle bir iş. Bu işin görünen yüzüdür.
0: Evet.
1: Bir de görünmeyen yüzlerini düşündüğümüzde kaldı ki yansıyan 3 milyar dolar olarak bile kabul ettiğimizde. Evet. Şöyle düşünelim. Ya bunun devletin çeşitli kurumları, çeşitli ilişkiler, çeşitli isimler bu işi koruyup kollamasa bu kadar büyüyemezsin kardeşim. Bu kadar parayla oynayamazsın.
0: Daha önceki
1: bu kadar,
0: dönemi mi kastediyorsun?
1: Bir bütün... Ya demin söyledim aslında. Hadi 30'lardan vazgeçtim. 1950'lerden itibaren...
0: Ya tekrar gene şeye dönüyoruz.
1: Ama hayır 1950'lerden beri...
0: Bir yani şey var,
1: Faruk Bey,
0: var.
1: Faruk Bey karşılığı bak... Ya inancı tartışmıyorum. Ama
0: İnanç
1: siz...
0: Yani, bakın, bir şekilde bir karşılığı
1: siz bakın,
0: var.
1: Bir şeyi örgütlemeye başlıyorsunuz. Bir şeyi ne düzeyinde örgütlüyorsunuz? Kendinize yeni bir yapı kuruyorsunuz. Mesela şu naif bir inanç örgütlenmesi değil. Yani yalnızca din eğitimi vermiyor. Yalnızca Kur'an kursu açmıyor. Niye yurt açarsınız? İnsani duygularla mı açarsınız? Hayır. Kendi teşkilatınızı kurmak için açarsınız. Şimdi hepimiz belli yaşta insanlarız. Bizi izleyenler de. Bazı işler yalnızca iyilik olmaktan çıkıyor. Yani sizin iddianız ne olursa olsun.
0: Ama başka yapılar da var Türkiye'de. Şimdi
1: ben
0: bir saniye,
1: tüm olarak...
0: Bir saniye, hayır, hayır. Bu şimdi tamam. Hadi burada diyelim dini yapılar. Bak Necdet Saraç'ın
1: diğer,
0: iddiası
1: diğer
0: şu.
1: Türlü de...
0: Hayır efendim bak ben de bir örneğimi vereyim. Ya sorumu sorayım.
1: Tamam.
0: Ya. Mesela bu tamam anladık. Bu dini yapılar hepimizin bildiği şeyler. Hani o kadar kişisel olarak da bu meseleleri konuşurken rahatımdır ki... Devlet parasız yatılı okumuşum. Devletin yurdu dışında kimsenin evine girip çıkmamışım. Sofrasına oturmamışım. Yani özgür bir Türkiye Cumhuriyeti yurttaşıyım. Yani tamam bak hak verdim size. Ama bir tek Türkiye'de dini yapıların mı yurtları
1: hayır,
0: var?
1: Hayır.
0: Yani mesela hani diğer yapıların, diğer yapıların, onların yok mu mesela ben, yurtları, üniversitedeki yani yapıları değil, yok mu? Onlar
1: Bey,
0: ne? Onlar
1: Bey,
0: mesela bunu, iyilik olsun
1: bunu,
0: diye mi yapıyor?
1: Hayır hayır bunu şundan dolayı söyledim. Sizin buradaki politikanız bir bütüne hitap etmedi.
0: Evet.
1: Burada ayrım olmaz.
0: Evet.
1: Dini yapılar çok öne çıktığı için dini yapılar yurtlarla bütünleşti ama diğer yapılarda da var. Diğerleri de var. Burada devlet asli rolünü oynamalı. Benim iddiam o.
0: Anladım.
1: Ben asli rolünü oynadığında
0: anladım.
1: Ya bunlar mesela bilinmeyen şeyler değil ki. Bakın ben yani geçmişte yazdığım kitaplardan birisi Seyfi Oktay'ın dönemiyle ilgili.
0: Evet.
1: Ya 1980'lerdeki ben MİT raporlarını gördüm.
0: Hı hı.
1: Aslında hepsini biliyor devlet.
0: Evet.
1: Yani Edirne'den Hakkari'ye. Yani
3: Seyfi Oktay eski Adalet evet. Bakanı nasıl evet. bir kadrolaşmaya kapı bu, açtı başka, bunu anlatıyorlar.
1: Yani şimdi bu kadrolaşmayı da kabulüm olsun ama şunu gördüm.
0: Ya devletin, mesela Moğultay'ı da hatırlatmak
1: ya
0: isterim.
1: Arkadaşlar bakın ben bu tarz bunun geleceğini bilerek söylüyorum
0: öyle
1: ama
0: yani,
1: asıl
0: öyle,
1: söylemeye
0: öyle
1: çalıştım şu.
0: Faruk
1: Bey, Faruk Bey asıl evet. asıl iş şu. Buyurun, benim buyurun. Gördüğüm raporların tümünde devlet hangi tarikatın, hangi cemaatin nerede örgütlendiğini biliyor. Edirne'den Hakkari'ye, İzmir'den
0: ya.
1: Kars'a. Şimdi burada da böyle bir tablo var.
0: Anladım.
1: Sizin bir tercih yapmanız lazım. Tercih şu. Programın başından itibaren dönüp dolaşıp şunu anlatmaya çalışıyorum. İdris Naim Şahin ya da Bülent Arınç üzerinden tartışmıyorum. 57 İslam ülkesi içinde Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarından dönüp de bu ülkelere referans veren var mı? Hepsi bizi referans veriyor ama. Şimdi bizi referans vermelerinin temel kriteri burada tartışmalarımızdaki farklı yaklaşımlara rağmen senin başka bir değeri, başka bir fotoğrafı ortaya koyman.
0: Evet.
1: Cumhuriyetin o değerlerinin bizi büyüttüğü belli. Şimdi burada kriterim şu. Ya niye mesela bu ülke şöyle bir şey olmasın? Yurtlarla ilgili ayrım yapmadan bütün yurtlar kamu yurdu olmalı ya. Belediyeler dahil. Bakın CHP belediyeleri çeşitli yerlerde yurt açıyor. Niye? Çünkü sen açarsan ben de onun karşısında başka bir... Burada devletin şöyle bir rol üstlenmesinin neresi ters?
3: Yani
1: ben
3: devletin
1: zorla
3: olmasında
1: diyorum.
3: Necdet abi, devletin olmasında devlet bu yapılara hakim olsun. Yani
1: ama ben sana izin verdiğimde ama orada tutamıyorum seni bir süre sonra.
3: Şey devlet, hayır müteşebbislerle bu işe girdiğinde
2: imkan meselesinden öte aslında.
3: Yani müteşebbisler de bu işe girdiğinde hizmet kalitesi artar. Şimdi, orada kalan... Kalmak durumunda
2: yani
3: olan
2: o zaman
3: öğrencilerin...
2: Kolejleri
0: mesela bir soru soracağım. Necdet, bak toparlamam lazım. Bak sevgili, sevgili kardeşim Büşra diyor ki artık konuyu toparlayalım
1: arkadaşlar,
0: diyor.
1: Ben mesela
0: benim bir kulaklığım
1: Bey,
0: var. Bana söyleneni yapıyorum ben.
1: Faruk Bey bir cümle. Gökhan Bey'in bu yaklaşımda hiçbir art niyet görmüyorum. Ama sizin niyetlerinizden bağımsız olarak niyetlerden bağımsız olarak bu evet. iş

0: böyledir. Bunu herkes bilir. Siz bir işin önünü açmaya başlarsanız tamam. Bu başka bir yere.
1: Peki bir şey soracağım.
0: Bu
1: nedenle, şimdi devlet diyorsun.
0: Ben bir
1: bak
0: özel
1: devlet
0: soru açısından söylemiyorum.
1: Soru. Şimdi devlet diyorsun, buna hakim olsun falan. Şimdi adam diyor ki ben çocuğumun namaz kılmasını istiyorum.
0: Tamam.
1: Bak çok basit. Birinci adım. Tamam mı? Hani çok bu işleri konuşmayı sevmem ama bu din diyanet işlerini bilirim ben. Şimdi birinci adım. Vatandaş diyor ki ben çocuğumun imkanlarım yok, şehirde evim yok, şu yok, bu yok, bu yurtta kalmasını istiyorum. Fakat çocuğumun namaz kılmasını istiyorum diyor mesela.
0: Tamam.
1: Şimdi çocuğumun namaz kılmasını istiyorum diyen vatandaş ya da dini vecibelerini eksiksiz bir şekilde yapmasını istiyorum diyen vatandaş için bütün bu yapılar daha uygun geliyor. Çünkü orada namaz kılınıyor, işte ibadet ediliyor, Kur'an-ı Kerim okunuyor falan. Şimdi bütün bunların hepsini bu ve benzeri yerlerde, bu grubu kastetmiyorum yani genel anlamda Türkiye tarihinde yaşanan şeyler. Bunların hepsini devlet yurdunda, devlet okulunda, şurada, burada yapabilme imkanı var mıydı?
0: Yok. Hiçbir engel yok.
2: Yok,
0: yani
2: yok.
0: Hayır, eğer Cumhuriyet dönemini tartışacaksanız
1: bakın, var mıydı bak? Evet, soruyorum evet, var mıydı?
0: Var bakın şunu tartışacaksanız.
1: Bugün bak varsa da bugün vardır.
2: Kursları,
1: bak varsa da bugün vardır. O gün yoktu.
0: Bak klasik tartışmaya döneceksek Cumhuriyet
1: döneminde tartışırım. Hayır dönmüyorum ya yani sadece eğer, soru. Yani var mıydı diye soruyorum bu kadar.
0: 23-45 ya da 23-50'yi tartışsak orayı da tartışırım ama evet
1: problem
0: var
1: yok,
0: kardeşim.
1: Ben soruyorum
0: bu ülkede,
1: sadece.
0: Bu ülkede bunun olanağı hep vardı.
1: Evet.
0: Diyanetle ilgili bir içerik tartışması yapmayayım ama Diyanet din en önemli görevlerinden bir tanesi ne?
1: Nedir?
3: Siz daha iyi biliyorsunuz.
0: Dine eğitim ve devletin bakın Diyanet'in
1: vakfı. Ertuğrul diyor ki siz CHP'liler daha iyi bilirsiniz hayır, diyor. Bakın, Diyanet'in görevi nedir?
0: Bu arada Ertuğrul Bey şeyi söyleyeyim. Süleymancılar Diyanet'e de karşı ha.
1: Tabii.
0: Yani,
1: tabii.
0: Süleymancılar Diyanet'e de karşı.
2: Kız okutmuyorlar.
1: Şimdi, Ertuğrul sürekli burada, size.
0: Burada Faruk Bey.
1: Evet.
0: Şimdi siz olanakları yani normal olarak ben tümüyle özel işler olmaz diyemem.
1: Evet.
0: Yani o anlamıyla özel teşebbüse tümüyle itiraz edemem ama ben normal kamucuyum.
2: Çok kadim bir tartışma.
0: Ben kamucuyum ama
4: yani
0: bu tartışmada
4: şey
0: buradaki
4: her
0: şey şu.
4: Her devlet
0: şimdi,
4: yapsın
0: bakın,
4: olmaz ki.
0: Diyanetin kuruluş yani, mantığı ne olursa
2: sektördür,
0: olsun.
2: Okul ya sektördür, değerli arkadaşlar, sağlık sektördür
0: mesela,
2: hepsi.
0: Niye mesela
2: yani
0: şöyle olur?
2: Devlet yapsın.
1: Demek
2: özel sektör olmasın. Kimse olmaz
3: ya. Sadece
2: denetler
3: ya.
2: Denetleyecek. Ağırlığı olabilir. Bak çok basit bir örnek vereceğim.
0: Ben de size, verin ben de size cevap vereyim. Bakın devlet bunları bilmiyor muydu?
2: İstanbul'da
1: çok hızlı çok kısa. Evet.
3: Bilmez olur mu ya? Devlet bilmezse devlet olmaz.
2: İstanbul'da halk ekmek var değil mi?
1: Evet. Tek.
2: Ne yapıyor? İstanbul'un toplam günlük tükettiği ekmeğin %10'unu üretiyor. Ekmek fiyatlarını düşürelim halk için deyip ekmek üretimini yasaklayabilir miyiz? Halk ekmek olsun tamam. Oyuncu olarak denge getirir ama işte eğitimde o olmasın. Yurtta o olmasın. İşte savunma sanayi mesela. Bir zamanlar savunma sanayi. Savunma sanayi özel sektör devreye girmese nasıl gelir?
0: Eğitim üzerinden yürüyelim. Eğitim üzerinden
2: diyebilirsin ki bunlar siyasi konular değil. Eğitim siyasi. Ya eğitim dünyada modelleri var ya.
0: Cumhuriyet'in temel kriterlerinden bir tanesi, temel önceliklerinden bir tanesi eğitim birliğidir. Eğitim birliği de normal olarak baktığında neyi
2: tamam,
0: beraberinde...
2: Tamam, karşı değiliz ki.
0: Onu söyleyecektim. Şimdi bakın, evet. Gökhan Bey söyledi. Eğitim birliği vurgusu eşitliktedir ve fırsat tamam. Eşitliği tanır.
2: Tabii ki.
0: Fırsat peki. Eşitliği nedir? Fırsat eşitliği şudur. Seninle benim aramdaki o fırsat eşitliği derinleşemez. Bugün ülkenin geldiği noktada bu kadar adına özel denen, vakıf denen kolejlerin ve üniversitelerin ortaya çıkması eşitliği ortadan kaldırmadı mı?
1: Peki.
2: Onların toplam
0: kaldırdı,
2: eğitim içindeki payını
0: kaldırdı,
2: biliyor musunuz?
0: Çok net kaldırdı.
2: Toplam eğitim içindeki payını peki. Biliyor musunuz? Vakıf üniversitelerinin ve özel kolejlerin.
1: Dağıtmayalım. Dağıtmayalım.
0: Cemaat meselesine de cemaat meselesinde de siz dün de biliyordunuz bu cemaatin nerede olduğunu. İster adına cemaat deyin, ister demeyin. İster tarikat deyin, ister demeyin. Biliyordunuz. Bugün başka bir yere doğru evrildiği için müdahale ediyor. Ben de
1: yarın,
0: diyorum ki
1: yarın bak bir cümlelik
0: ben diyorum
1: cevap.
0: Ki arkadaş ben
1: bir
0: diyorum
1: araya
0: ki,
1: gidip döneceğim.
0: Bu gerçeği bakın. Bunun için büyük öngörülere
1: hocam diğer konumlara
0: ihtiyaç
1: yok. CHP'yi konuşacağız.
0: Dün denedik CHP'yi konuşmayalım. Bunlar
1: abi,
0: daha önemli
1: sizi
0: meseleler.
1: Konuşacağız.
0: Bunlar daha önemli meseleler.
1: Ya Cumhurbaşkanı adayınız tarif edildi.
0: Bakın CHP'nin
1: çok
0: burada
1: hayır,
2: ben onu
0: CHP'nin,
2: çok merak ediyorum.
0: Bölünmüş
2: yani, CHP'yi konuşmak
0: bakın, siyasi magazin yerine bunlar aslında Türkiye'nin temel sorunları.
1: Siyasi magazin olur mu ya?
0: Bak şöyle bir şey.

0: hükümetin Cumhurbaşkanı adayı nasıl olmalı tarif etti
1: yani. Hep o tür şeyler merak ediliyor ya.
0: Belki Gürsel abi bağlanır telefonu.
1: Ben burada, gelmeden kendisiyle de görüştüm. Evet. Yani programa gelmeden adayın kendisiyle de görüştüm. Faruk Bey adayı göstermeyi düşünüyor.
2: Tarkan Mal Koçu.
1: Faruk Bey.
0: Ben yaparım.
1: Şimdi
0: yaparım
1: yani. Niye olmasın?
0: Yaparım ya.
1: Şimdi
3: yakışır sana.
1: Ya buradaki temel şeyi bitiriyorum. Temel kriterimizin şu olması lazım. Türkiye önemli bir ülke. Türkiye'nin model ülke olma ihtimali, model ülke bölgede zaten. Bunu büyütmek peki, mümkün mü? Onun için de senin eğitim meselesinde kardeşim inisiyatifi asla başka yerlere bırakmaman
0: peki,
1: lazım.
0: Peki çok teşekkürler. Ben bu işi yaparım dedim ya. Yani ben burada sizinle
1: bu arada İpek Hanım'ın kamucu yaklaşımlarının tümüne katıldığımı da bu programda not düşmüş olayım. İpek Hanım'ın kamu ile ilgili yaklaşımlarının tümüne katılıyorum.
3: Bak, katılıyorsun tabii. Peki. Devletin cemaatleri Avrupa modeli gibi düzenlemesi lazım. Bakın laiklik artık şu şekilde yorumlanıyor. Devletin idari yapısı, idari işleriyle toplumun ve gençlerin o kılcal damarlara girilerek ahlak ve din sağlamlığının sağlanması adına Avrupa artık devleti ve kiliseyi birlikte kullanıyor.
0: Peki.
3: Bizdeki gibi devleti dine düşman etmek laiklik değil.
0: Beraber yürüyecekler. Bak aradan sonra senin en çok sevdiğin konu Cumhuriyet Halk Partisi'ni konuşacağız.
3: Buyurun,
0: yeni Cumhurbaşkanı adayını konuşacağız.
1: Bu arada Avrupa'da kiliseler
0: gerçekten
1: boşalıyor.
0: Gerçekten Gürsel abi bir arayıp söylerseniz.
1: Kiliseler boşalıyor. Yani
0: kendisini bir yayına bağlamak istiyorum eğer müsaitse.
3: Kim?
0: Bir telefona bağlanırsa Gürsel Tekin. Yani benim bir şeyim vardır, bir muhabbetim vardır. Herkesin olduğu gibi. Belki bağlanır. Gürsel abiyi de bir arayın, belki müsaittir. Aranın ardından CHP Cumhurbaşkanı adayını tarif etti. Yani nasıl bir Cumhurbaşkanı istiyorlar bakacağız.

0: Döndük ve devam ediyoruz. Nedir ne değildir sürüyor. Tabii epey başlık, epey konu. Ama özellikle Alihan Kuriş dosyası nasıl büyüdü, ne oldu, ne bitti? Enine boyuna konuştuk. İdris Naim Şahin detayı önemliydi. Eski İçişleri Bakanı ifadesi alınacak, ifade verecek. İfadede neler söyleyecek? Bir kere bu Ertuğrul Akar'ın söylediği şey. Yani çakarlı araçlar, böyle bir sektör var diyor. Mesela iki çakarlı araç varsa biri kiralanıyor diyor. Çok yeni bir şey, ilk kez duyuyorum. Doğal olarak herhalde bu konularla ilgili de yavaştan bir çalışma başlatılır diye düşünüyorum. Ertuğrul Akar'dan aldık bilgiyi. Böyle bir sektör var diyor. Bir avukat, hukukçu, eski polis, herhalde bu işleri Ertuğrul'dan daha iyi de kimse bilemez. Şimdi dönelim Cumhuriyet Halk Partisi meselesine. Neden? Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nde özellikle açıklamalar dikkat çekiyor. Bu arada Gürsel Tekin bir cenaze evindeymiş. Başları sağ olsun, bilmiyorum nerede. Yayına bağlanabilirdi, bağlanırdı ama bir cenaze evinde olduğu için müsait değil. Kim hayatını kaybettiyse rahmet dileyelim. Başı sağ olsun ailenin. Bunu da söylemiş olayım. Peki Gürsel Tekin nasıl bir Cumhuriyet Halk Partili Cumhurbaşkanı adayı istiyor? Bir görelim mi? Gürsel Bey'in sesini bir dinleyelim. Bir duyalım.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nin öyle bir cumhurbaşkanı adayı olacak ki, tabii ki bunun şeyi bana düşmez, Sayın Genel Başkan'a düşer. Bir, Türkiye'deki bu biraz önce saymış olduğumuz bütün sorunların üstesinde gelebilecek çok kudretli ve aynı zamanda toplumsal muhalefeti bir arada tutabilecek bugünkü yeni Türkiye, yani Orta Doğu'suyla, Asya'sıyla, Afrika'sıyla bütün bunlara vakıf olan çok kudretli bir cumhurbaşkanı adayı.
0: Necdet Saraç kimi tarif ediyor?
2: Yani aslında bir profil tarif ediyor. Benim bildiğim herhangi bir isim tarif etmiyor. Yani evet, Türkiye yeni bir döneme girdi.
0: Evet.
2: Yalnızca Türkiye değil, bölge yeni bir döneme girdi. Belki de en önemli vurgu o.
0: Evet.
2: Yani Orta Doğu yeniden şekilleniyor, dünya yeniden şekilleniyor ve yeniden şekillenen bir dönemde Türkiye'nin gerçekten sorunlara vakıf ve çözüm üreten bir cumhurbaşkanlığa ihtiyacı var bir yeni dönem itibariyle. CHP açısından var tabii ki.
0: Yani peki Cumhuriyet bu Tekin'in tarif ettiği bölgeyi bilen, işte dünyayı tanıyan, tecrübeli şu bu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı işaret ediyor olabilir mi?
2: Yani bir CHP'li olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı işaret etmeyeceğini siz de biliyorsunuz, ben de
0: gerçekten
2: biliyorum.
0: Gerçekten bilmiyorum. Bak yani, şöyle düşünüyorum. Şimdi daha yani, samimi olayım. Necdet abi bak.
2: Tamam.
0: Ben zannediyorsun ki mesela soru sorarken biliyor da bilmiyor. Hayır öyle değil. Şimdi bir parti ayrıldı CHP'den.
2: Ama siz
0: hayır şunu,
2: siz de,
0: yok, yani. Şunu söylüyorum. Ya böyle olmayacak diyorsunuz. Yarın bir bakıyorum bir ittifaklar çıkıyor ortaya. Bizi de ortada bırakıyorsunuz. Şimdi, yani şimdi şöyle CHP'den bir parti çıktı mı? Çıktı. 90 milletvekili gitti mi? Gitti. Bu ayrılan parti bir cumhurbaşkanı adayı ortaya çıkaracak mı? Mutlaka çıkaracak. Şu ya da bu. Peki CHP'nin başına mutlak mutlan kararıyla Kılıçdaroğlu geri döndü mü? Döndü. Şimdi hatta AK Parti bir yargı kararı olmasına rağmen çok ciddi eleştiriliyor. Eleştiriliyor yani. Şimdi bu durumda Gürsel Tekin de bunları söyleyince, yani yakın zaman, uzak zaman bu siyasettir. Bir CHP, zaten MHP, AK Parti, Cumhur İttifakı. Mesela bir CHP de o ittifaka dahil olur mu? Olmaz mı? Aslında soru bu.
2: Peki.
0: Ve bu çok uzak bir soru da değil bence.
2: Hayır, Türkiye'de bakın şöyle bir şey. Bir, Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut durumu itibariyle CHP'nin Cumhur İttifakı'yla yan yana gelme ihtimali sıfır. Yani niye sıfır? Çünkü CHP sonuçta Cumhur İttifakı'nın temel politikalarını bugüne kadar eleştirmiş ve eleştirmeye devam eden. Yani o anlamıyla mutlak butlan sonrası da Cumhur İttifakı ile arasına diyelim ki Türkiye'nin ekonomik olarak yönetilmesi, ekonomi politikalarla ilgili çok kalın çizgiler koymuş bir partiden bahsediyoruz. Bu söylediklerim dün ait değil. Yani sonuçta Haziran'dan bu yana sürece baktığımızda böylesi bir gerçeklik var. Bu anlamıyla Türkiye'nin...

0: Türkiye'de yeni şeyler olabilir mi? Yeni ittifaklar olabilir mi? Olasılıklar da aynıdır. Bunlar tartışılabilir. Yani sonuçta Türkiye önümüzdeki en iyimseri ihtimal Kasım 2027, diğeri de Nisan 2028'de seçime gidecek. Yani baktığınızda 1,5 yıl civarında, 2 yıl bile değil artık, 1,5 yıl civarında bir süre var. Türkiye en azından önümüzdeki yıl itibariyle Cumhurbaşkanlığı tartışmaya başlayacak mı? Tartışmaya başlayacak. Bu sistem, yani adına Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denen sistem ittifakları zorunlu kılıyor mu? Evet,
1: kılıyor.
0: zorunlu kılıyor.
1: Ya Necdet
0: 50
1: abi
0: artı 1.
1: özür dilerim. Cem Yılmaz'la ilgili bir gelişme var. Gerçekten üzücü bir durum. Cem Yılmaz Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılmış. Göğüs ağrısı şikayetiyle kaldırılıyor. Komedyen Cem Yılmaz.
2: Geçmiş olsun.
1: Aynı zamanda eski karikatürist. Kim? Tuğba Kesmen. Uzay, bizim uzay, uzay, uzay. Uzay merhabalar.
3: Selamlar Faruk Aksoy.
1: Uzay bir gelişmeleri anlatsana. Ne oldu ya?
3: Şimdi size bahsettiniz. Komedyen Cem Yılmaz Çanakkale'de Ayvacık ilçesinde evindeyken bir rahatsızlanma yaşıyor. Bunun üzerine de kendisi 112 ekiplerine haber veriyor. 112 hattını arayarak ve hemen ardından da Paşaköy'deki evinde rahatsızlanması üzerine ambulans ekipleri evine geliyor. Aldığımız bilgiye dayalı olarak söylüyorum. Şu an için burada 18 Mart Üniversitesi Hastanesi'nde koroner yoğun bakım ünitesine alındığını biliyoruz. Bu noktaya üniteye sevk edilmiş ve anjiyo işlemine de başlandığı noktasında bir bilgi var. Tekrarlayalım. Komedyen Cem Yılmaz Çanakkale'de Ayvacık ilçesinde evinde bir rahatsızlanıyor. Ardından da kendisi 112 ekiplerine haber verdikten sonra da ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi'ne ilk etapta götürülüyor. Ve buradan da Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Hastanesi koroner yoğun bakım ünitesine sevk edildiğini biliyoruz. Şu aşama, şu an itibariyle de, şu dakika itibariyle de anjiyo işlemine alındığı bilgisi var. Yani ameliyatta şu anda bu anjiyo operasyonundan sonra da sağlık durumu ile ilgili daha net bir bilgi edineceğiz. Ancak evinde rahatsızlandığını, ambulansla hastaneye kaldırıldığını ve şu an itibariyle de anjiyo işleminde devam ettiğini söylüyoruz. Bir göğüs ağrısı şikayeti üzerine, bu rahatsızlık üzerine 112 haber vermiş kendisi ve an itibariyle de dediğimiz gibi anjiyoda Faruk Aksoy.
1: Uzay Kesmen bizim Habertürk istihbarat şefidir. Uzay, çok teşekkürler. Sağ olasın, kolay gelsin. Ya bu arada anjiyo işlemi başladı diyor. Bu iyiye işaret midir?
4: Yani
1: bilgisi olan varsa
4: açılacak.
1: İyiye işaret midir Gökhan?
4: Yani eğer bir damar tıkanıklığı tespit edilirse stent takılacak. Bir ileri aşaması benim bildiğim bypass, tabii tıbbi çok fazla bilgim yok ama hani bu konulara biraz ilgiliyim.
1: Evet.
4: Yani kendimden de yani anjiyo tabii olasılığım olduğu için biliyorum. Anjiyo dediğimiz damara girecek. Damarda tıkanıklık varsa ve eğer o damar tıkanıklığı verilecek ilaçlarla açılamayacak noktadaysa stent takılması. Yani
1: o damarın işleme başlanmış olması onun şu andaki Cem Yılmaz'ın şu andaki durumunun
4: kaç damarı tıkalı
1: bilmiyoruz. İyi olduğuna, hiç
4: tabii
1: olmasa
4: bu,
1: iyi olduğunu mu gösteriyor?
4: Bu müdahalenin yapılmış olması çok doğru. İyi bir noktadayız.
1: Tamam,
4: yani
1: iyi,
4: hayati bir risk var falan diyemeyiz. Şu anda en azından koroner yoğun bakımda anjiyo işlemi başladı. Damar tıkanıklığı varsa stent takılacak, açılacak. Kısa sürede sağlığına kavuşacak. Stent takılamayacak noktada ise iş bypass'a dönecek.
1: Direkt.
4: Bu şekilde tamam. Yine
5: yani kalp
4: uzmanların elinde
5: hastaneye yetişmesi hani
4: tabii yetişmeseydi
5: çok
4: sıkıntı.
5: Şey. O süreçte yetişemeden kalp krizi çok baskın olsa Allah muhafaza başka
4: yani
5: bir şey konuşuyor olur. Yetişmiş.
1: Yani anjiyo işlemine uzay dedi ya anjiyo işlemine başlamış, başlanmış olması
5: iyi bir haber.
1: İyi yani geçmiş olsun
2: geçmiş
1: gerçekten.
2: Olsun.
1: Yani Türkiye'nin neşesi böyle isimler çok da kolay yetişmiyor. Yani insanlar o kadar kolay kolay bir toplumda itibar görmüyor, sevilmiyor. Hatta kızılmıyor bile. Kızarken bile aslında onun varlığını kabul ediyorsunuz. Kızabilirsiniz
5: ya,
1: yani.
5: Sanatçıdır.
1: Bazı şey tabii sanatçının iyi yönü,
5: kaprisi
1: kötü yönü
5: olma hakkı
1: ama
5: vardır.
1: Cem Yılmaz
5: olma
1: kıymetli,
5: vardır.
1: Değerli bir bence sanatçıdır. Yani umuyor ve diliyoruz ki atlatır ve sorunsuz bir şekilde kaldığı yerden bizi güldürmeye devam eder. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Bu konuyla ilgili gelişme olursa tabii uzay yukarıda her tarafı kolaçan ediyor, bakıyor. Bir gelişme olursa mutlaka ekranlarınıza getireceğiz, duyuracağız ama şu anda bütün ekipler takipte. Anjiyo işlemi başlamış durumda. Peki.

0: Şimdi Necdet Saraç'a nasıl bir cumhurbaşkanı tarifi dedim. İşte hemen... Erdoğan'ı kastediyor, Sayın Erdoğan'ı kastediyor olabilir mi dedim. Hayır dediniz. Ama ittifaklar meselesine de mi keskin? Hayır olmaz mı diyorsunuz yani?
1: Şimdi ben de öncelikle Cem Yılmaz'a geçmiş olsun diyorum. Türkiye'nin önemli sanatçılarından bir tanesi. Mizah Türkiye'de ciddi sıkıntılı dönemler yaşıyor. Özellikle siyasi tabii. Mizahın çok sıkıntılı bir dönemden geçtiğini biliyoruz. Bu anlamıyla da Deniz Göktaş'ın da umuyor ve diliyorum ki en kısa sürede tahliyesi gerçekleşir. Cem Yılmaz da esprilerini yapmaya devam eder.
0: Bu arada Sağlık Bakanı diyor ki Cem Yılmaz'ın genel durumu iyi diyor.
1: Evet.
0: Sağlık önemli. Bakanı Memişoğlu diyor ki işte Cem Yılmaz'ın genel durumu iyidir. Şu an bir sıkıntı yok. Müdahale yapılıyor ve genel anlamda gerekli müdahaleler yapıldı diyor. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. Doğal olarak en yetkili kişi sağlık anlamında Türkiye'de. Sağlık Bakanı diyor ki Cem Yılmaz'ın genel durumu iyidir.
1: Buyurun. Evet. Ya tabii soru doğrudan böyle gelince soruya doğal olarak yani CHP'nin genel çizgisine baktığımızda hayır demek anlaşılır bir şey. Ancak Türkiye'de dünya bölgede yeniden şekilleniyor. Yani evet. Bizim de Cumhuriyet Halk Partisi olarak da Türkiye'deki bütün siyasi partiler açısından evet. da yeni dönemi çok eski kodlarla yeniden okuma şansımız yok. Yeni okumalar yapmak zorundayız. Yeni gelişmeler yapmak zorundayız.
0: Onun için soruyorum özellikle.
1: Şimdi mesela bizim açımızdan önemli tezlerden bir tanesi CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2019'da öne sürdüğü bir şey vardı. Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı. Evet. Şimdi mesela bunu yeniden önceki gün Sayın Kılıçdaroğlu bir tweet X hesabıyla yeniden paylaştı.
0: Kaç yılında söyledi Kemal?
1: 2019'da oldu. 2020'de de aslında önemli bir konferans
0: ondan
1: yapılmıştı.
0: Ondan sonra tabii Suriye'de rejim değişti.
1: Yani ama bu şunu oldu. Değiştirmiyor. Bakın.
0: Acaba şöyle, bu Mekke Anlaşması da Kılıçdaroğlu'nun söylediği şeyin bir parçası olabilir mi?
2: O tam Faruk bir, abi sen yani, illaki CHP'ye Recep Tayyip Erdoğan bizim adayımızdır dedirteceksin.
0: Yok ya yani, öyle mi diye soruyorum ama ya. Hayır, bunu, Ertuğrul'a yani, kalırsa bu, zaten yani, öyle. Ertuğrul diyor şimdi, ki CHP bizim bize yaklaştı. Bizim görüşlerim öyle demiyor musun?
3: Ben,
0: Kemal Bey yerli ve milli oldu diyor.
3: Ben cevap vereceğim.
0: Faruk Bey,
1: yani ben bunu şundan dolayı vurguladım. Doğru, bölge dünkü kodlarına değil. Yani şimdi Türkiye şöyle bir noktaya evrildi ki biz de politik olarak destekliyoruz. Yani çerçeve yasa dediğimiz yasa Türkiye'de yeni bir kapının önünü açtı.
0: Evet. Bir taraftan da merak ediyoruz ya arkadaşlarımız da hemen
1: Yılmaz,
0: getiriyorlar.
1: Cem Yılmaz önemli.
0: Birlikte program
1: önemli bir aktör. Hayır, programın interaktif olması kötü bir şey değil. Gayet iyi
0: yani
1: bir şey.
0: Bakan diyor ki hemen açıklamaya bakalım. Çünkü tüm Türkiye ona bakıyor. Ne oldu ne bitti. Değerli sanatçımız Cem Yılmaz'ın geçirdiği rahatsızlık nedeniyle gerekli tıbbi müdahaleler başarıyla gerçekleştirilmiştir. Genel durumu iyi olup tedavisi ve takibi koroner yoğun bakımda devam etmektedir. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor. En kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum. Bakanın açıklamasının altına Türkiye olarak imza atıyoruz.
1: Evet.
0: Buyurun.
1: Geçmiş olsun.
0: Buyurun efendim.
1: Şimdi şunun altını çizeyim. Yani çünkü araya da doğal olarak başka şeyler
0: tabii,
1: girdi.
0: Tabii.
1: Yani birincisi yeni dönem ve yeni söylemler Cumhuriyet Halk Partisi için de geçerli. Burada bir sıkıntı yok. Ve CHP Türkiye'nin bölgede önemli bir siyasi aktör olacağını telaffuz eden partilerden birisi ki işin doğrusu mevcut bölgeye baktığımızda da o bölgede aktör olabilecek, model olabilecek başka bir ülkede yok. Yani bölgenin evet güçlü ülkeleri var mı? İran gibi, Mısır gibi çok güçlü. O anlamıyla da ciddi uygarlıkları taşıyan ülkeleri var ama bizim bölgede böyle bir şansımız var. Bu noktada CHP açısından siyasi tercihi ne olursa olsun bölgede barışın öne çıktığı, istikrarın evet. öne çıktığı bir politikaya biz destek verir miyiz? Veririz. Hı-hı. Türkiye açısından da bizim çerçeve yasayla ilgili yaklaşımımızdaki temel kriterlerden bir tanesi bu muydu? Evet buydu. Yani eğer silahlar susacaksa, demokratik siyaset öne çıkacaksa kimin bunu öne çıkardığının hiç büyük bir yok. Bunun olması lazım. Cumhurbaşkanı adaylığı meselesinde de CHP'nin genel çizgisi itibariyle Türkiye'nin bir değişime ihtiyacı var mı? Türkiye'nin bir değişime ihtiyacı var. Bunların olabilmesi için. Yani hem kendi içinde hem de dışarıda. Yani biz halen dünyadaki sayılı enflasyona sahip ülkelerden bir tanesiyiz ve 24 yıllık bir AKP iktidarından bahsediyoruz. Bu bir değişimi zorunlu kılıyor mu? Kılıyor. İstediğiniz karınlar altına gerekçe sayın. İşte şöyle oldu, terör böyleydi, iç savaş böyleydi, dışarıdaki gelişmeler böyleydi diye sayın. Bu bir değişim ihtiyacı. Cumhuriyet Halk Partisi açısından gerçekten Türkiye'yi kavrayan, Türkiye'nin sorunlarına çözüm üreten

0: gerçekten bölgede...
1: Arkadaşlar bu arada Özgür Bey'in açıklaması da vardı değil mi sesi?
0: Bölgede.
1: Onu da bir hazırlayın. Necdet Bey'in söylediklerini size dinletmek
2: bizim binada
1: istiyorum.
2: Oturuyor açıklaması.
0: O da, o da evet. Muhtemelen o yani.
1: Oturuyor evet, evet, binayı bir soracağım.
0: Şimdi ben o yüzden... Yani,
1: binalarında oturuyorsunuz.
0: Şimdi bakın...
1: kirayı verdiğiniz yok.
0: Şöyle yani tabii espri espri olarak karşılamak mümkün evet, ama... Tabii. Cumhuriyet Halk Partisi ülkenin kurucu... partisi.
1: Evet.
0: 103 yıllık bir parti. Tabii. 100 yıllık partide... Benim de kişi olarak istemediğim sorunlar yaşandı. Yaşanmaya devam ediyor ama CHP bunun altından kalkar. O bina da hiç kimsenin babasının malı değildir. O aa, bina...
1: Özgür Özel de bizim bina, babamızın malı işte,
0: o,
1: demiyor
0: o
1: ki.
0: Bina, o bina Cumhuriyet Halk Partisi'nin binasıdır. Cumhuriyet Halk
1: dinleyelim
0: Partisi...
1: Dinleyelim mi ne diyor?
0: Cumhuriyet Halk Partisi biliyorum ama dinletin tabii tekrar. Cumhuriyet Halk Partisi kişilerden büyük bir partidir. Kişilere takılı kalmaz Cumhuriyet Halk Partisi.
1: Necdet abi buyur. Gel. Gel
0: yani
1: gel.
0: Bunun için
1: gel.
0: Gelmek istemem gel, aslında. Gel, bu çok, gel, çok gel. Anlamlı
1: Gökhan,
0: şey değil çünkü.
1: Gökhan gel. Gel lütfen. Şimdi Necdet Saraç bize diyor
2: karşı
1: ki.
2: Karşı karşıya gelmek gibi
1: hayır,
2: bir şey
1: yok. Necdet
0: ben de
1: Saraç
0: Gökhan Bey'e gelmem
1: ki,
0: karşı karşıya.
1: Necdet Saraç diyor ki Cumhuriyet Halk Partisi diyor. Kimsenin diyor babasının malı değil.
0: Kişilerden büyüktür.
1: Bina da diyor kimsenin babasının evet, malı değil diyor Gökhan. Bir açar mısınız sesi? Açın. Gökhan az daha geri çekilebilir.
3: Barışlar,
1: açın bakalım bir dinleyelim.
4: Ha, o Ankara'da.
3: O ne yapıyor?
4: Babasına göre bizim binada oturuyor.
3: Otursun.
4: Sayılı gününü
3: ama
4: sayıyor.
3: Ama inşallah, inşallah iyi olur.
4: İnşallah, inşallah. Toparlayacağız işleri sen
3: i̇nşallah,
4: merak etme.
3: Barışlar oğlu baba ne oldu?
4: Ha, o Ankara'da.
3: O ne yapıyor?
4: Babasına göre bizim binada oturuyor.
3: Otursun.
4: Sayılı gününü
3: ama
4: sayıyor.
3: Ama inşallah, inşallah iyi olur.
4: İnşallah, inşallah.
1: Şimdi Necdet abi burada bu abla Kılıçdaroğlu baba derken şöyle mi yani mesela Kılıçdaroğlu baba derken aslında Sayın Kılıçdaroğlu'na bir saygıyla hürmetle mi bunu diyor?
0: Çok net yani.
1: Yani onu mu diyor? Hani yoksa...
2: Zaten Özgür Özel ilk başta yanlış anlıyor.
1: Evet.
2: Baba nasıl diye soruyor hanımefendi.
1: Evet.
2: Burası bir sağlık ocağı Kocaeli'nde.
1: Evet İzmit'te.
2: Talat babayı... sorduğunu zannediyor. Talat baba hasta yatıyor diyor. Sonra hanımefendi
0: aynen.
2: Kılıçdaroğlu baba ne yapıyor'ya geliyor.
0: Yani ya o yüzden
1: Gökhan harikasın.
0: Yani, yani Gökhan Bey gerçekten evet, çok iyi. Yani işte bazı işleri makaslı böyle alırsan.
1: Ya ne makası sana bunu dinletiyoruz ya.
5: Yani, yalnız bir baba yani, oğul abi, metaforu vardı geçmişte.
0: Ya şey, şöyle.
1: Baba oğul ve kutsal ruh.
6: Onu imam oldu.
1: Yani, ne diyor Necdet abi şimdi?
0: Ama baba asıl Süleyman Demirel'le özdeşleşmiş ya, bir kavramdır.
1: Evet.
0: Ya burada bir kere bu hanımefendi, bu teyzemiz çok net bir biçimde Kılıçdaroğlu'nu önemseyen ve ona sahiplenen bir yerden bakıyor. Diğer gerçeklik şu.
2: Necdet abi ben Kılıçdaroğlu'nun... yeniden geldiğini ya da Kılıçdaroğlu...
0: Farkında değil onu söyleyecektim.
2: CHP'nin genel başkanlığından gittiğini...
6: Abla oralarda yok.
0: Oralarda yani, yok. Bakın,
2: o bölümde yoksa...
1: Çok iyi ya.
0: Eğer sosyal... bakın,
1: çok iyi bak.
0: Bir siyasi... Evet. Ben de yani katılıyorum. Ben de benzer bir şey söyleyecektim. Hmm. Eğer siyasi bir değerlendirmenin dışında sosyolojik bir gerçeği de evet, göreceksek... birçok kişi tartışmanın farkında değil aslında. Yani bu tartışma... sonuçta daha çok siyasi aktörler arasında yürüyen bir şey.
1: Peki
0: yani
1: Özgür Özel, bence
2: bu hanımefendiye
1: Gökhan,
2: göre
1: bu vatandaş,
2: yani
1: Gökhan,
2: hala Kılıçdaroğlu başkan.
0: Ya Kılıçdaroğlu başkan.
1: Bu abla Özgür Bey'i hala CHP'de
0: CHP'li mi görüyor? Tabii öyle evet, görüyor.
1: Ya bazen şöyle olur ya mesela Ertuğrul, gazete, bak gazete, gazete satılıyor. Gazete satılıyor tamam mı? Yani bir siyasi görüş işte bir gazete el değiştiriyor, satılıyor. O gazetenin bir 20 yıllık okuru var. Hala devam ediyor. Mesela yeni ya sahibinin şeyler, siyasi ama, görüşünü anlamıyor.
6: Ama ya
1: oradan devam ediyor.
6: Bak ya, ya şöyle bir şey.
2: Yapışıyor işte insanın üzerine. 13 sene CHP'yi evet, yönetti Kemal Kılıçdaroğlu.
1: Evet.
0: Ve Özgür Özel de onun yanındaydı sürekli.
2: Teyzemin zannediyorum ki evet, orada kaldı. Evet, evet Necdet
6: ama,
2: abinin de
6: ama
2: dediği
6: ya şöyleyse
2: gibi
6: abi,
2: Özgür Özel de yanındaydı. Baba oğul benzetmesine şöyle karşı çıkacağım. Oğul cezaevinde.
6: Hayır, o ayrı bir ya tarzı. Şöyleyse.
1: Ertuğrul konuşmak istiyorsan buyur.
6: Kurban olduğum teyzem ya laf sokuyorsa.
1: Ama görünmüyorsun ekranda göremiyorlar.
6: Ya baba nasıl diye laf sokuyorsa.
1: Kime?
6: Ya, Özgür Özel'e.
1: Nasıl yani?
6: Kılıçdaroğlu baba diye vurguluyor. Lafı sokuyor aynı
0: ya,
6: zamanda.
0: Vücut dilinde şey yok ya.
6: Ya tüm konulara hakimse laf sokuyorsa baba nasıl diye.
0: Bu da mümkün tabii.
6: Diye.
0: Teorik olarak mümkün. Bak, ama vücut dilinde.
1: Yani
0: teorik
1: bu söylediğin hoşuna gitti.
6: Ama yani, Anadolu Anadolu
1: kadını. Tabii tabii söylediğin çok hoşuna
6: Anadolu
1: gitti.
6: Anadolu kadını hafife alınmaz ha onu söyleyeyim.
1: Yok canım kim alır
6: lafı sokar öyle ya, baba nasıl
2: ama
6: diye.
2: Ama o zaman şöyle.

0: Şey de düşünmek lazım. Özgü Özel de topu göğsünde yumuşattı. Bizim evet. binada oturuyor demesi.
1: O da ayrı, o da
0: o zaman topu göğsünde
1: yapmış,
0: yumuşattı.
1: Evet, yani yapmış.
0: Bu da bir başka kabulü ifade eder. Ben CHP'liyim yani, demeye
2: Özgür
0: devam
2: Özel,
0: ediyor.
2: Özgür Özel de Parisli değil yani, Manisalı. Şimdi, o da Anadolu. O da bir şey söyler herhalde.
3: Yani tabii bunun üzerinden çok büyük analizler yapmak gerekmiyor ama

0: gerekiyor,
1: Gökhan
0: gerekiyor.
1: Bey, bir tanesi Gökhan Bey'in çıkardığı şey sonuç bence. Varsayalım ki yani bu şu görüntüyü çıplak baktığımızda bir kere teyzemiz mevcut yapının devam ettiğini düşünüyor. Kılıçdaroğlu genel başkan, Özgür Özel de onun yanında. Diğeri evet. Ertuğrul Bey'in söylediği, bu da mümkün. Ben seçmenin apolitik olduğunu düşünmüyorum. Seçmen son derece dinamik.
2: Tabii.
1: Seçmen şey, süreci bu ölçüde bilmeyebilir. Yani tartışmaları bu ölçüde bilmeyebilir.
0: Bir saniye, bir saniye. Şimdi Necdet abi böyle söylüyor ya. Sadi abi burada acaba Özgür Bey bu yargı süreciyle ilgili bir şey mi söylüyor? İşte şimdilik orada duruyor da.
2: Yani
3: en azından bir ayrılık olduğunu söylemiyor.
0: Hayır hayır, onu söylemiyordu ama şunu da diyor olabilir mi? Yani elbette bu işin bir yargı süreci devam ediyor. Ha, şimdilik orada oturuyor diyor.
3: Ha, göndereceğiz onu mantığı.
0: Yani elbette en sonunda yargı karar verecek. Hayır, falan da diyor olabilir mi?
4: Ya da şunu mu diyor onu, acaba?
0: Ha, bir görüş alayım.
1: Bu da var.
0: Bak bir görüş alayım.
3: Bence evet. Sadece evet. Yani karşılaştığı şeyle aslında bir kısa şok yaşadı. Pek ayrılık gayrılık olmadığını söyleyip geçiştiriyor. Yani yargıyla ilgili değil de.
0: Özgür Bey bunu girse, beklemiyordu.
3: Oraya girse
1: kaldı ki.
3: Teyzemiz ya da ablamız neyse üzülür. Yani o orada bir kavga olduğunu anlat diye sormuyor onu. Nasıl diyor, baba nasıl
1: şimdi
3: diyor.
1: Ben de şöyle yorumluyorum
0: evet,
1: bunu.
0: Evet lütfen.
1: Bakın yani
4: Özgür Özel Ergeç CHP'ye döneceğini ifade ediyor. Yani
1: onu ifade
4: ediyor.
1: Evet. Tabii onu söylüyor.
3: Beraberiz diyor.
0: Özgür Özel
3: yani.
0: Diyor.
1: Onu söylüyor ama bakın.
4: Evet. Yeni parti genel başkanı olsa da ben Ergeç CHP'ye döneceğim demiyor.
1: Ya bu söyleniyor zaten, bu tür şeyler kullanıyorlar çünkü yani şey olarak CHP'den kopma ihtimalleri yok. Yeni bir şey söylemediler zaten.
4: Yeni diyorlar. Yani partinin
1: yeni olması bir şey ifade etmiyor. Yeni bir şey söyleyemiyorlar. Buradaki en önemli şeylerden bir tanesi, siyasi magazin olarak söyleyeyim, Özgür Özel aslında hazır cevap bir isimdir. Burada teyze bir biçimde onu boşa düşürmüş.
4: Zaten yani, görüntünün devamında tamam inşallah inşallah deyip uzaklaşıyor Özgür Özel. Şimdi, ben tamamını izledim.
1: Yani böyle bir tablo var. Ya buradaki şey şu. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi açısından evet sonuçta bir hukuki süreç işliyor. Ben CHP'de hiç kimsenin bu hukuki sürecin böyle gelişmesini istediği kanaatinde değilim. Ama buna şu anki mevcut yönetim, ben dahil. Evet. Ben de seçilmiş isimlerden biriyim. Parti meclisine seçildim.
2: Tabii.
1: Parti meclisini göreve davet etti. Bunun içinde Sayın Özgür Özel ve ekibi de vardı. Sayın Özgür Özel burada bizi hep şöyle eleştiriyorlar ya, bunlar AKP hukukuna evet dediler, onun payandası oldular. Ya bir, kendisi halen oradan kopmamış belli. Parti meclisi üyesi olan Özgür Bey ile birlikte ayrılanların tamamı da aynı benim gibi gidip icra dairesinden belgelerini aldılar.
2: Tabii
1: iki,
2: mazbatalarını
1: aldılar. İki,
0: konu dışı gibi
1: iki,
0: değil.
1: İki, evet. Yani hukuk şöyle bir iş. Hukuku eleştirebilirsiniz, itiraz edebilirsiniz.
4: Yani eleştiri yolları zaten yine hukuki yöntem.
1: Ben mesela mutlak butlanla ilgili, benimle ilgili çok spekülasyon yapıldı. Siyasi karardır dedim. Bugün de öyle bakıyorum. Bir siyasi karardır ama kararı sizin eleştirmeniz, kararı doğru bulmamanız başka bir şey.
0: Siyasi karar olarak mı görüyorsunuz?
1: Tabii doğru bulmamanız başka bir şey. Ona çözüm üretmeniz başka bir şey.
0: Çözüm ayrılıp gittiler. İşte bizim mesela, çözümümüz bu dediler.
1: Işte, o zaman şöyle mesela bu çözüm yani o zaman da söyledim, şu anda da söylüyorum. Bu çözüm doğru bir şey değil. CHP'yi bölme çözümü bu.
0: Abi senin
1: bu
0: söylediğin de acayip değil mi yani? Ben bunu siyasi bir karar olarak
1: siyasi
0: görüyorum.
1: Bir karar, tabii.
0: Ama o siyasi kararın icra edildiği partinin de genel başkan yardımcısıyım.
1: Somut şöyle söyleyeyim. Mesela şu anda
0: yani,
1: Üsküdar
0: öyle değil mi? Hani Saman Faruk Bey
2: yok
0: mu?
2: Bir ilişki şöyle yok. CHP'nin içindeki problemin farkında.
0: Ben durumu hani
1: değerli arkadaşlar, ben de tamam izleyicimiz evet. Anlasın. Bu iyi bir soru. İyi evet. Bir soru. Benim açımdan da iyi bir soru. Şimdi mesela Üsküdar belediyesiyle ilgili
0: evet.
1: Belediye başkanı gözaltında tutuklandı. Belediye başkan vekili seçildi. Yargı ne karar verdi? Bu seçim doğru değildir dedi.
0: Tekrarlanacak.
1: Şu mesela tekrarlanmasını ben doğru görüyor muyum? Görmüyorum. Seçim tekrarlanacak. Yapabileceğim bir şey var mı?
4: Bir tek şey var. Ile 6...
1: Çözüm üretmen.
0: Nedir çözüm?
1: Çözüm şu.
0: Orada mesela.
1: Hayır, orada da burada da söyleyeyim. Mutlak butlan meselesinde de Özgür Özel ve ekibi ayrılmasaydı burada ortak çözüm üretilebilirdi. Üsküdar Belediyesi'ndeki ortak çözümü söyleyeyim. CHP'nin şu anki, ki şu anda yeni partiye geçmiş belediye meclis üyesi yok. Ama bir kısmının yeni partiyle çalıştığını ben de biliyorum. Yeni partiyle çalıştıklarını biliyorum. Buradaki çözüm şu. Eğer Üsküdar'ı seçmenin oyuyla kazanmışsan belediye meclis üyeleri ortak tavır almak zorunda. Belirlediğin adaya oy vermek zorundasın. Tıpkı Cumhurbaşkanlığı meselesinde olduğu gibi.
0: Menderes'te olmadı ama.
1: Bu bir çözüm. Menderes'te de biz bunu istedik.
0: Yo, sizinkiler oy vermedi.
1: Hayır, onu da yanlış biliyorsun.

0: Ha bizimkiler oy verdi.
1: Hayır, orada dediler ki siyasi kaza, yol kazası oldu.
0: İzah edeyim mi onu da? İzah edeyim mi? Konu da almıyor.
1: Müslüm Sarı öyle demedim.
0: Hayır, Müslüm Sarı çok net bir biçimde dedi ki biz kendi adayımızı çıkardık. Birinci ve ikinci turda, üçüncü ve dördüncü turla ilgili CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu talimat verdi. Normal salt çoğunluğun olduğu oylamada yeni partiye oy verin dedi.
1: Tamam.
0: CHP'nin 5 üyesi vardı.
1: Evet.
0: Bu 5 üyenin 4'ü yeni parti adayına oy verdi. Ama ne oldu? Kamuoyundan gizlenen sonra açığa çıkan şöyle. Yeni partiye destek verecek 2 kişi AKP adayına oy verdi. Sonra bunlar zaten istifa ettiler.
1: Tamam, aynı şeyi söylüyorum.
0: Aynı şey değil.
1: Nasıl değil?
0: CHP bakın. Şöyle.
1: CHP'yi dinlemediler. Genel merkezin buraya oy vereceksiniz demesini dinlemediler.
0: Ben diyorum ki 5 CHP meclis üyesi vardı. 5 CHP meclis üyesinden 4'ü dinledi ve oy verdi.
1: Dinlemeyenler?
0: Dinlemeyen bir kişi çekimsel oy verdi. O da kamuoyunda biliniyor. Dinlemeyen kim biliyor musunuz? Kim? Yeni parti meclis üyesi 2 kişi dinlemedi ve oy verdi. Matematiği
2: yani
0: de söyleyeyim.
2: Yeni partililer... CHP genel başkanı Kılıçdaroğlu.
0: Matematiği de söyleyeyim. Hayır, anlamadıysanız bir daha anlatayım.
1: Yok.
0: Matematik şuydu bak, bir daha söyleyeyim. Çünkü ben de
1: O zaman niye yol kazası dediniz?
0: Bakın, yol kazası demedik. Böyle bir kavram yok.
1: Ya bak, geçen akşam da aynı şey oldu ya. Şimdi şöyle oldu bak. Necdet abi anlatayım. Şimdi Müslüm Sarı geçen akşam Mansur Yavaş'la ilgili bir mesele oldu. Gene benim programda. Şimdi Mansur Yavaş'la görüşüyoruz dedi.
0: Tamam,
1: partimiz de görüşüyor dedi. Ben Müslüm Sarı ile defalarca program yaptım. Yani oturduk, konuştuk, tartıştık. Hani tanıyorum kendisini. Yani aksi bir şey söylemiyorum. Ama açıklamayı şöyle yaptı. Dedi ki, CHP'nin şu anda sözcüsü çıktı. Dedi ki, biz Mansur Yavaş'la görüşüyoruz. Ben görüşüyorum, partimiz görüşüyor. Yani bir sıkıntımız yok dedi. Mansur Yavaş, ben de burada yayında dedim ki, ya bu şekilde cereyan etmiyor. Mansur Yavaş'ın böyle bir şeyi yok. Benim edindiğim bilgiler, kaynaklar bunu
0: söylüyor. Mansur Yavaş açıklama yaptı.
1: Ertesi gün Mansur Yavaş çıktı. Ha, orada da bir sıkıntı var. Ankara Büyükşehir Belediyesi adına bir açıklama yapıldı. Ben ana haberde dedim ki ya bu Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin işi değil ki. Bu Mansur Yavaş'ın işi. Kendi açıklamasını kendisi yapması lazım. Çıktı Mansur Yavaş, dedi ki benim böyle, yani Sayın Yavaş'ın bir görüşmesi yoktur. Ne Müslüm Sarı'yla ne Cumhuriyet Halk Partisi, böyle bir siyasi geleceğe dair böyle bir görüşmesi yoktur dedi.
0: Şimdi
1: hani biz tırnak içinde yalancı durumuna düşeceğiz. Ya çıkıyor muhatabı söylüyor.
0: Sizin genel merkeziniz dedi ki yol kazası oldu dedi. Şimdi Faruk Bey.
1: Buyurun.
0: Bakın, bir kez daha izah edeyim. Mansur Yavaş'ın da izah edelim.
2: Belki şunu kastediyor şimdi, olabilir. Yol kazası mesela, derken iki ay evvel zaten bu yeni parti görülen isimler de CHP'liydi.
0: Yol kazasındaki kasıtta şöyle bir yan var. Şurası net. Normal bizim öngörümüz şuydu. Menderes gibi bir yerde CHP seçmeninin oylarıyla, CHP'yi destekleyen diğer seçmenin oyları kazandığın bir belediyeyi sen kendi arandaki tartışmadan dolayı kaybetmişsin. Bizim burada anlatmaya...
2: Yani ilk iki tur oylamada biz tavrı koysaydık keşke demek istedik
0: yani
2: o zaman.
0: Yani buradaki şey şu, tabloyu söyleyeyim bir kez daha izleyici görsün. Çünkü CHP aleyhinde çok fazla kara propaganda yapıldı burada. Menderes'teki matematik şuydu.
1: Ne?
0: Yani üzgünüm ama bir detayla belki. Cumhuriyet Halk Partisi'nin toplam 15 meclis üyesi vardı. Bu 15 meclis üyesinden 10'u yeni partiyi tercih etti. 5'i CHP'de kaldı.
1: Evet.
0: AKP'nin de 10 meclis üyesi vardı. 2 bağımsız vardı, bir de MHP'nin meclis üyesi vardı.
1: Evet.
0: Matematik neyi gösteriyor? CHP ile yeni parti ittifak yapsaydı 15 meclis üyesiyle seçimi kazanırdı. Ama tersi bir şey oldu. Sonuç 15'e 12 çıktı. Yani 15 AKP adayı kazandı.
1: Evet.
0: Yeni partinin adayı da 12 ay oldu. Nasıl oldu onu söyleyeyim. CHP'nin 5 adayı salt çoğunluğun geçerli olduğu yerde...
1: Anladım.
0: 4'ü oy verdi, bir tanesi
1: yeni
0: de...
1: Yeni partililer vermedi. Peki.
0: Diğer Cumhurbaşkanı, yani Mansur Yavaş meselesinde de konuşmak isterseniz onun üzerinde de konuşabiliriz.
1: Çok
2: Necdet
1: teşekkürler.
2: Abi ben yine adayı merak ediyorum.
1: adayı Gökhan, çok teşekkürler. Ertuğrul, CHP'nin adayını anladın mı sen, kim olacak?
3: Evet.
1: Mesela Necdet abi diyor ki
3: şimdi...
1: olmaz diyor, biz AK Parti'ye destek vermeyiz. Bir saniye. Seçim oldu.
0: Evet.
1: Bunu herkese soruyorum. Seçim oldu. Burada Sayın Cumhurbaşkanı aday. Burada yeni partinin adayı Sayın X. Burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Sayın Y. Vesaire vesaire. Seçime girdik.
3: İyi Parti aday çıkarmıyor mu hocam? Hiç...
1: Yok, olabilir. Hepsini söylüyorum.
3: İttifak
1: yok, önemli değil.
3: İttifak
1: seçim birinci turda sonuçlanmadı. Necdet abi. Tamam. Birinci turda sonuçlandı.
0: Doğru.
1: İkinci tura gittik. Burada Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan aday ikinci turda. Burada da bu yeni partinin adayı Cumhuriyet Halk Partisi kime oy verecek?
0: Eğer ikinci turda böyle bir tablo ortaya çıkarsa ki ben bizim adayımızın ikinci tura kalacağını düşünüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin çıkarabileceği bir adayın ikinci tura kalabileceğine ne düşünüyorum. Bunun da ciddi bir olasılık olduğu kanaatindeyim. Ama varsayalım ki böyle sizin oldu. Dediğiniz oldu. Çok net yeni parti adayına oy veririm ben.
1: Peki yeni partide sizin söylediğiniz gibi olursa CHP adayı Sayın Cumhurbaşkanı'nın karşısında kalırsa yeni parti de size oy verir mi?
0: Yeni parti seçmeni de CHP adayına oy verir.
4: Taban verebilir.
0: Taban böyle bir şey bakın. Şimdi tartışmayı biz üst düzeydeki ya da aktif siyasi aktörler arasında yapıyoruz.
1: Peki.
0: Seçmenin refleksi peki. Biraz anladım. Önceki ekrana yansıyan anladım. Teyze gibi oldu.
1: Ertuğrul buyur.
3: Sevmeyelim de taşa mı dönelim?
1: Hep tabii. Yani burada Cumhurbaşkanı tarifini bir anlat bize.
3: Ya bak biz ülkece ne kadar şükretsek azdır. Bak vallahi diyorum, billahi diyorum, tillahi diyorum. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın varlığı Türk milletinin siyasi tartışma şeklini bile değiştirdi. Güven getirdi ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yani Allah ona can sağlığı versin, uzun ömür versin. Türkiye'deki demokrasi, siyaseti getirdiği nokta muazzam bir kere. Yani postalların korkusu olmadan, darbe korkusu olmadan, işte bu bahsettiğimiz cemaat adı altındaki örgütlenmelerin siyasi ve ekonomik tehditleri olmadan müthiş bir siyasi demokrasi getirdi ülkemize. Ve rahatlıkla biz artık ideolojilerin kurumsallaşmalarını falan konuşabiliyoruz. Yani mükemmel bir şey bu. Gelinen nokta şu, ben Sayın Gürsel Tekin'i tebrik ediyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'nu biliyorsun bu programda da daha önce söyledim. Tebrik ettim, gene tebrik ediyorum.
1: Evet.
3: Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili Bülent Arınç'ın CHP vurgusuna o yüzden de katılmadım. Bugün gelinen nokta başkadır artık.
4: Tabii, çok geride Sayın, kalan bir şey.
3: Bir kere Cumhuriyet Halk Partisi Osmanlı reddiyesini terk etmiştir. Bir kere Cumhuriyet Halk Partisi milletin ekseriyetinin sosyolojik duruşunu, ideolojik duruşunu kabullenmiştir. Sayın Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde yaptığı ilk toplantıda büyüyerek Osmanlı coğrafyalarına gideceğiz demiştir. Ya ben son dönemlerde bir siyasetçinin bir konuşmasından bu kadar mutlu olduğumu hatırlamıyorum. Yani Sayın Cumhurbaşkanı dışında. Ya çok mutlu oldum ben. Niye? Çünkü az önce ne dedim? Güneşe gözünü kapayarak gerçekliği örtemezsin. Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkenin bir gerçekliğidir ve 100 yıllık güçlü bir kurumsal yapıya sahiptir.
1: Evet.
3: Ve yanlış yönetilen o kurumsal yapı gelinen noktada Osmanlı coğrafyasına, Türk dünyasına büyüyerek gidelim diyerek millete yüzünü dönmüştür. Sayın Gürsel Tekin'i niye tebrik ediyorum? Bugün yaptığı Cumhurbaşkanı adayı profili aslında kaçırmayalım. Yeni Türkiye profiline uygun.
4: Bak. Yeni Türkiye, eski Türkiye tartışmasını hatırlıyorsun.
1: Evet.
4: Kim nerede duruyordu?
3: Evet. Şimdi gelinen noktada Cumhuriyet Halk Partisi tüm kadrolarıyla yeni Türkiye vizyonunu, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu büyük ve güçlü Türkiye vizyonunu artık herkes kabul etti. Çünkü doğrusunun bu olduğu görüldü. Çünkü doğrusu yapıldığında Türkiye'nin...
1: Ya kabul etmiyorum diyor.
0: Yani itirazım var yani.
1: Ya bir kabul etmiyorum diyor. Bir sen diyorsun.
0: Ayrıca yani bu subjektif bir değerlendirme.
3: Bak.
0: Subjektif
1: bir değerlendirme. Çünkü ediyor musun
0: abi? Çünkü, ya etmiyorum. Bu yaklaşımı bak, kabul etmiyorum.
3: Çünkü
5: Ertuğrul Bey tamamen yanlış anlamışsınız bence konuşulanları.
3: Çünkü doğrusunu...
5: Necdet Bey öyle bir şey demedi ki.
3: Ben Necdet Bey'in söylediklerini yorumlamıyorum.
4: Söyleyen sehven söyledi yeni Türkiye'yi. Öyle bir sonuç mu çıktı?
3: Hayır hayır.
5: Ben ne dediğinizi hiç anlamadım da. Kusura bakmayın.
3: Türkçe tercüme etmeye çalışayım mı? Bilemedim ki ne
1: yok,
3: yapayım
1: Türkçe. Yok yok etme.
3: Neyse.
1: Etme. Evet.
3: Şimdi
1: ama söylediğin gibi herkes kabul etmiyor.
5: Yani hep
0: Cumhurbaşkanı
5: böyle bir gerçeklik yok. Partisini övüyorsunuz
3: şey
5: o anlamda
3: Sayın
5: dedim.
3: Cumhurbaşkanı alerji yaratıyor. Farkındayım ama yapacak bir şey yok. Alerji olan oldu. 25 senedir tedavi olsaydınız. Şimdi burada bak Türkiye'nin geldiği noktada PKK'nın bitişi.
5: Bir dakika Ertuğrul Bey, bu lafı bana mı söylediniz?
3: Irak'la,
5: bu lafı bana söylüyorsanız lütfen geri alın.
3: Geri almıyorum.
5: Lütfen
3: Cumhurbaşkanına,
5: geri alın. Bu lafı
3: Sayın
5: geri
3: Cumhurbaşkanına
5: alın.
3: Alerjiniz var ki
5: geri
3: bu şekilde
5: alın. Ben böyle ifadeler böyle programlarda şimdi, kullanılmaz. Hayır, böyle ifadeler böyle programlarda kullanılmaz.

0: İnanılmaz.
1: Bir
0: nasıl
1: saniye.
0: Konuşulacağını bilmeniz gerekiyor. Madem
1: ben sizden
0: bu programda
1: konuşma
0: bir
1: öğrenmeyeceğim lütfen Allah aşkına.
0: Diğer
1: ya.
0: Konuklarla nasıl
1: lütfen.
0: Konuşulacağınızı bileceksiniz.
1: Allah
0: bu şekilde
1: aşkına.
0: Hitap edemezsiniz.
1: Tamam.
0: Kabul etmiyorum.
1: Tamam.
0: Çok
1: önce,
0: yanlış. Hayır. Kabul
1: önce,
0: etmiyorum.
1: Siz önce
0: kabul
1: Türkçe,
0: etmiyorum.
1: Siz önce Türkçe
0: çok
1: konuşulanları anlayın sonra.
0: Lütfen dilimizi
2: geliriz.
0: Düzeltelim.
2: Sevgili
0: dilimizi düzeltelim.
1: Şimdi,
0: dilimizi
1: bak,
0: düzeltelim.
1: Şey
0: birbirimize hitap tarzımızı düzeltelim.
1: Şimdi.
0: Birbirimize hitap tarzımızı lütfen düzeltelim.
1: Hanımefendi.
0: Siyasetin dilini
1: Sayın Cumhurbaşkanı'na olan
0: size,
1: alerjinizi
0: ben
1: anlıyorum.
0: Yapmadım.
1: Ben de diyorum
0: ben
1: ki
0: bu, bakın bu
1: alerji
0: söz,
1: alerjiye
0: bu
1: gerek yoktur. Alerjiye gerek yok. Ben burada Sayın Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu
0: hayır,
1: vizyonu anlatırken
0: bir şey
1: çok alakasız bir şekilde ben söylediğinizi anlamadım diyerek bak ben sizin öğrenciniz değilim.
0: Ben de anlayamadım.
1: Ben sizin öğrenciniz olacak yaşta da değilim. Ben sizin
0: ya,
1: siyaset
0: anlamadım.
1: Yaptığınız partide de değilim.
0: Ben
1: sizin siyaset yaptığınız partide bir aslınız da değilim. O yüzden
0: biliyorum.
1: Benim konuşmamı
0: biliyorum.
1: Ben ne dediğinizi anlamadım diye böyle goygoya getirirseniz cevabı bu olur. Kusura bakmayın.
2: Bence
0: goygoya falan getir.
1: O zaman bekleyeceksiniz.
0: Bu ifadeler değil.
1: O zaman
0: siz
1: bekleyeceksiniz.
0: İstanbul stüdyoda saatlerdir
1: hanımefendi,
0: karşılıklı konuşuyorsunuz.
1: Hanımefendi
0: Ankara'dan
1: o zaman bekleyeceksiniz.
0: Katılana tahammülünüz yok. Böyle bir şey olmaz.
1: O zaman bekleyin.
0: Şey,
1: ne söylemek istediğimi anlayın.
0: Ben bekliyorum saatlerdir.
1: Anlayın.
0: Bekliyorum Ertuğrul Bey.
1: Hanımefendi.
0: Saatlerdir. Ben burada kaç dakika konuştum Faruk Bey? Toplasanız 10 dakikaya geçmez benim konuşmam.
2: Doğru.
0: Ben de dedim
2: doğru.
0: ki anlayamadım dedim.
2: Doğru.
0: Hem Adalet ve Kalkınma Partisi'ni övüyorsunuz.
2: Doğru
0: hem de
2: hocam.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'ni övüyorsunuz. Bu nasıl bir mantık diye sordum. Bunda ne var?
3: Nasıl bir mantık?
1: Ben de illa
0: evet
1: bir
0: nasıl bir mantık diye
1: bak.
0: Sordum. Rasyonelik akıla düşündüğüm zaman ben anlayamıyorum.
1: Bak.
3: Bir cevap versin hocam. Nasıl bir mantık?
1: Mantık şöyle bir mantık. Bak net. Türkiye terörü bitirirken karşı çıkılması nasıl bir mantıksa bu da öyle bir mantık. Bak. Basit aslında. Türkiye'nin büyük bir problemi çözülürken
0: Türkiye'de terörün bitirilmesine kimse karşı çıkmıyor. Yöntem konuşalım. Yöntem konuşalım.
1: Benim illa birilerine düşman olmama
0: böyle
1: mantığım
0: üstü kapalı ifadelerle, ithamlarla olmaz.
1: Bence daha mantıklı.
0: Olmaz.
1: Yani
0: böyle ithamlarla olmaz.
1: Yani
0: hayır.
1: Bülent
0: bence o konuyu konuşalım.
1: Gibi,
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayındansa bence çerçeve yasayı konuşalım.
1: Hanımefendi bir saniye. Müsaade edin.
0: Yani
1: müsaade eder
0: hanımefendi
1: misiniz?
0: Hanımefendi bir saniye değil ben de konuşuyorum.
1: Hanımefendi bir saniye. Üslubunuza karşılık neyse onu yansıtıyorum.
0: Ama o zaman ithamda bulunmadan lütfen ithamda bulunmadan konuşun lütfen. Türkiye'de kimse terörün bitirilmesini istemez. Yöntem konuşalım. Böyle ithamlarla olmaz. Ben de üstüne düşünü yapmak zorundayım. Kusura bakmayın.
1: Biz
0: evet.
1: Kılıfçılığı...
0: Herkes ister. Evet herkes ister.
1: Biz
0: evet. Yöntem konuşulur. Yöntem.
1: Biz kılıfçılığı çoktan geçtik. İşin esasındayız. Biz terörü bitirmekle uğraşıyoruz. Topluma bu işin doğrusunu anlatmaya çalışıyoruz. Siz karşı çıkıyorsunuz. Biz de diyoruz ki sizin mantığınız neyse
0: biz de tam tersine
1: Türkiye'de siyasetin artık düşmanlıktan çıkarılması gerektiğini, gerekirse AK Parti ve CHP'nin, MHP'nin dahi birlikte hareket edebileceğini, bunu başarmamız gerektiğini, neden illa Sayın Cumhurbaşkanı ve onun ortaya koyduğu vizyon konuşulurken alerji olunduğunu, bunu anlatmaya çalışıyoruz ya. Biz diyoruz ki bak
0: bu
1: alerji meselesi geldiğinde
0: kavram setleriyle tanımlanmaz. Bir siyasi tartışma bu kavram setleriyle tanımlanmaz. Kusura bakmayın siz de avukatsınız Ertuğrul
1: Sayın
0: Bey.
1: Gürsel
0: bu kavramlar siyaset biliminde yoktur. Siyaset biliminde bu kavramlarla konuşamazsınız. Bir akşam böyle önemli bir kanaldaki bir akşam programında benimle bu şekilde bu kavramlarla konuşamazsınız.
1: Siz
0: ben de kabul etmem. Siyaset bilimi literatürüyle konuşacaksınız.
1: Siz hangi
0: doğru düzgün bir dille konuşacaksınız. Konuşalım tartışalım.
1: Siz hangi partide görev yapıyorsunuz?
0: Hangi partide görev yaptım orada yazıyor ekranda okuyabilirsiniz.
1: İyi Parti tamam. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Bakın illa düşman olmamıza gerek yok. Ortaya konulan bir vizyon var ve devlet politikası var.
3: Sen de düşman olmamıza
1: bak,
3: gerek yok diyorsun, hocayı kızdırıyorsun ya. Yani.
1: Hocayı kızdırmıyorum. Hocam kendisi
2: ama
1: benim lafıma...
2: Bak Ertuğrul Bey siz de dayatıyorsunuz yani.
1: Ya,
2: itiraz olabilir,
1: bak,
2: itiraz niye olmasın canım?
1: Abi
2: itiraz niye olmasın yani?
1: Bak, itiraz olur.
2: Senin yaklaşımın böyle
1: bak,
2: eyvallah.
1: Bir şey söylüyorum. İtiraz olabilir tabii ki.
2: Evet.
1: Ama kendince küçümseyerek
2: ya,
1: anlamadım. Abi, ya bak.
2: Bence oralara girmeyelim.
1: Bak,
2: yani
1: ben oralara girersem zararlı çıkar. Kıymetli hocama ben saygı duyuyorum.
2: Tamam.
1: Ben ona göre hitap ediyorum.
0: Her yere giriyor, her

0: konuya girebilirsiniz. Tamam. Her konuya verilecek cevabımız var çok şükür.
1: Cevabınız var, görüyoruz. İnşallah göreceğiz. Seçimde geliyor. İyi Parti'de siyaset yapıyorsunuz.
0: Şimdi, buyurun görebilirsiniz elbette de. Tabii ki görebilirsiniz.
1: Şimdi burada Türkiye'nin Orta Doğu, Asya bölgesi, yani Osmanlı'nın bulunduğu bölgeler, Osmanlı'nın çekildiği bölgeler, Türk devletleri bölgeleri, buralara baktığımızda yaptığımız yatırımlar, yaptığımız siyasi birliktelikler dünün CHP'si tarafından itiraz edilirken bugün edilmiyor. Onu söylüyorum. Ya bunu ne anlaşılmıyor ya? Edilmiyor arkadaş, yani Cumhurbaşkanı'nın bugün ortaya koyduğu vizyon dün CHP tarafından mavi vatan masaldırdan bugün gelinen noktada, evet.
2: Ne işimiz var Suriye'de?
1: Ne işimiz var Suriye'de?
2: Oradan buraya geldik.
1: Gelinen nokta buysa demek ki ortak bir nokta var. Bakın, bunu neyle itiraz? Bu güzel bir şey ya. Bunu söylüyor.
3: Ayrılan parti, Ertuğrul Bey, yeni parti diyor. Bir şeyler söylemek istiyorum.
4: Bir saniye Ertuğrul. Şimdi bu noktada, bir saniye konuşuyoruz. Gene var bir 15 dakikamız. Konuşacağız.
3: Ya, birincisi Ertuğrul,
4: Sade abi geleceğim.
3: Ya, Ertuğrul Bey, Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'a misyon biçebilir. Bu başka bir şey ama ben sonuçta aynı misyonu paylaşmak zorunda değilim.
1: Tabii ki.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir şu anda yöneticisi olarak böyle bir misyonu paylaşmıyorum.
4: Peki Gürsel Tekin'in
3: Erdoğan'ı tarif etmiyor ki ama yani. Bakın Gürsel Tekin'i bağlayın ya.
1: Erdoğan'ı tarif ediyor.
3: Erdoğan'ı tarif etmiyor ya.
4: Gürsel abi.
3: Gürsel Tekin'in tarif ettiği şeyi söyleyeyim. Ben de şöyle söyleyeyim. Gürsel, bakın.
1: Ya abi biz, ben Erdoğan'ı tarif ediyor demedim ki.
3: Hayır, sen demedin de.
4: Onun için bağlıyor.
1: O anlaşılmasın. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'nı tarif ediyor demedim. Faruk
3: Bey, dördüncü kez Erdoğan örneği verdi.
1: Ben o değişimin etkisinden bahsediyorum.
3: Bakın değişim, şöyle bir iş. Şimdi bu ülkede, bu ülkede bakın, ben henüz daha CHP'de yönetici değilken 2 yıl önce Bahçeli bu açıklamayı yaptığında bu Türkiye ile sınırlı bir iş değildir. PKK ile sınırlı bir iş değildir.
1: Bravo.
3: Bütün bölgeyi ilgilendiren bir iştir.
2: Bak, 2 gün önce yeni bir şey.
3: Şimdi
2: oldu,
3: bakın
2: silah.
3: Cumhuriyet Halk Partisi açısından da, yani şöyle haksızlık yapmayalım. Cumhuriyet Halk Partisi Kürt meselesi ve bu tür konularda başından itibaren hep çözümden yana olmuştur. Hep meclisi işaret etmiştir. Hep şeyi, barışı telaffuz etmiştir. Şimdi bu politikanın bugün realize olması sorunlara, kaygılara, soru işaretlerine rağmen kimin yararınadır? Bana göre savaş istemeyen herkesin yararınadır. Türkiye'nin yararınadır.
2: Şimdi kabul
3: bu, bakın bu sizi illa bir yere işaret etmenizi gerektirmez. Bizim önümüzdeki günlerde söyleyeyim, önümüzdeki günlerde mesela bölgeyle ilgili bir konferans Cumhuriyet Halk Partisi yapacak. Neyi tartışacak? Bunları bir biçimde tartışacak. Bölgeyi tartışmak önemli mi? Önemli, kuşkusuz, evet, evet. Ama ayrım noktası şu, lafı uzatmayayım. Yani o anlamıyla zamanı da değerlendirerek.
1: Abi, ben bitirmek istiyorum, şey arada
3: şu,
1: kaldım.
3: Ayrım noktası şu, yani Ertuğrul Bey böyle düşünebilir ama herkes bunu kabul etmek zorunda değil.
1: Tabii ki.
4: Ertuğrul bitir lütfen.
0: Faruk Bey, ben de bir şey söyleyebilir miyim?
4: Tabii ki, tabii ki hocam, geleceğim, hemen geleceğim.
1: Bakın,
4: bitir lütfen.
1: Sayın Gürsel Tekin'in yeni Türkiye tarifi şu demek aslında.
4: Ne demek?
1: Türkiye'yi yönetecek kişinin bunları biliyor olması, bu yükü yüklenecek kabiliyette, kalibrede, tarih bilincinde, milli şuurda, dini şuurda olması gerekir.
4: Kılıçdaroğlu'nu kastediyor olabilir mi?
1: Olabilir, niye olmasın?
4: Peki, tamam.
1: Sayın Gürsel Tekin'e göre Sayın Kılıçdaroğlu bu özelliklere sahiptir. Onu da ifade ediyor olabilir.
4: Hoca bir şey ekleyecek, Sade abi geliyorum. Hocam buyurun. Sizdeyim.
0: Teşekkür ederim Faruk Bey.
4: Buyurun.
0: Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Burada ben mesela biraz evvel bir itirazda bulundum. Ertuğrul Bey'in söylediklerinden istinaden yola çıktım. Şimdi benim gördüğüm tablo şu aslında. Aslında Necdet Bey de bu verilen kararı, mutlak butlan kararın siyasi bir karar olduğunu söyledi. O aslında gerçekten enteresan bir açıklama.
1: Evet.
0: Çünkü Necdet Bey Cumhuriyet Halk Partisi'ne genel başkan yardımcısı ve bunun siyasi bir karar olduğunu söylüyor.
3: Doğru, dün de böyle söylüyordu.
0: Türkiye'nin gündemine bir bakın. Biz ne üstünde konuşuyoruz? Genelde akşam programlarında, işte bu prime time dediğimiz programlarda Cumhuriyet Halk Partisi ile Yeni Parti'nin çekişmeleri üstünden genelde programlar dönüyor, değil mi? Bunları konuşuyoruz ve burada da daha çok Cumhur İttifakı'nı temsilen o koltuklarda oturan, diyelim ki medya mensupları olsun, işte siyasetle uğraşan kişiler olsun, aslında Cumhuriyet Halk Partisi ile Yeni Parti'nin bu ilişkileri arasında yorumlar yapıyorlar. Şunu söylemek istiyorum. Ben bunu doğru bulmadığımı ifade etmek istiyorum. Yani bu aslında bizim parti

0: partimizin duruşunu da gösteren bir şey. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinden bir parti çıktı, yeni parti çıktı ve yeni parti kendine ayrı bir yol çizdi. Cumhuriyet Halk Partisi de bir yol çizdi ama bu yolları örneğin çerçeve yasa noktasında birleşti. Şu anda Türkiye'nin gündeminde aslında bakarsanız
1: tam
0: konuşulması gereken
1: hocam.
0: Bu noktada
1: hocam,
0: Ertuğrul Bey'e tamamen katılıyorum. Halkın bilgilendirilmesi gerektiğini düşünüyorum.
1: Özür dilerim. Buyurun. Tam birleşmedi çerçeve yasada. Özgür Özel evet dedi ama ben grup kararı almıyorum. Cumhuriyet yeni partili milletvekilleri kendileri oy verebilir dedi. Evet ya da hayır.
2: Bölgelerine göre.
1: Ama Cumhuriyet Halk Partisi daha çok evet yönünde irade ortaya koydu. Yani tam olarak birleşmedi yolları. Buyurun.
0: Şöyle birleşti sayılır. Cumhuriyet Halk Partisi ben takip ettiğim kadarıyla Sayın Kemal Kılıçdaroğlu çerçevesi görmeden destek vereceğini söyledi. Evet. Bizim anlayışımızda, bizim parti anlayışımızda, parti hiyerarşimizde genel başkanların söylediği şeyler çok önemlidir. Hani o yüzden Cumhurbaşkanı'nın kim olacağına ilişkin açıklamalarında örneğin bizim parti kültürümüzde Sayın Genel Başkan'ın kendisi tarafından yapılması gerekir. Örneğin bir parti genel başkan yardımcısı Cumhurbaşkanı adayının tasvirini ilişkin bir açıklama yapamaz. Bu parti kültürüyle, parti disipliniyle ilgili bir şeydir. Bununla birlikte daha önümüzde bir seçim dönemi yok. Adalet ve Kalkınma Partisi ne zaman isterse, meclisteki çoğunluk onlarda olduğu için seçimler o zaman olacak değil mi? 2028 Nisan'da bir açıklama geldi. Özellikle Cumhur İttifakı tarafından. Şu anda bir Cumhurbaşkanlığı adayına ilişkin Türkiye'nin bir gündemi yok. Ama Türkiye'nin gerçek gündemi olması gerekirse bu gerçekten çerçeve yasa olmalı. PKK terör örgütünün nasıl çözüleceği olmalı. SDG terör örgütünün silah bırakıp bırakmayacağı olması.
3: Bıraktı.
0: PEJAK'ın durumu, PEJAK'ın İran'la savaşı olmalı. Ve bununla birlikte aslında vatandaş biraz evvel gösterdiğiniz görüntülerden de yola çıkarak Cumhuriyet Halk Partisi ile yeni partinin arasındaki bu ilişkiyle diyeyim, bu çatışmalı ilişkiyle hiç de ilgilenmiyor. Vatandaşın gündemi değil. Vatandaşın gündemi tenceremde ne kaynatacağım, bir emekli 23.550 lirayla nasıl geçineceğim, bir asgari ücretli 28 bin lirayla nasıl geçineceğim, işte okullar açılıyor, yurt sorunları var, harcamalar var, sağlık sektörünün problemleri var. Vatandaşlar inanın bunların konuşulmasını istiyor ve Cumhuriyet Halk Partisi ile yeni parti arasındaki bu çekişmeden inanın zerre kadar da ilgi duyduğunu ben düşünmüyorum. Sokakta da bunlar konuşulmuyor. Peki. Sokakta hangi vatandaşla konuşsak işte bugün Erşehit aileleri ve Ergaziler bir basın açıklaması yaptılar. Ve artık Kurtuluş Halkı'ndan ayrıldıklarını söylediler. Ekim ayı itibariyle kendilerinin haklarının verileceği söylendi. Biz de bunun takipçisi olacağız ve Kurtuluş Parkı'nı terk ettiler. Vatandaşın gerçek gündemi bu. O yüzden biraz evvel Sayın Özgür Özel'le ilgili olan gösterdiğiniz görüntüye ilişkin olarak da gerçek fikrim vatandaş ben bunlarla ilgilenmiyorum diyor. O yüzden biz aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu andaki Cumhurbaşkanı adayını konuşmamız bence ne Cumhur İttifakı'nın oradaki işte görüş temsil edenlerine düşen bir şeydir ne de bir genel başkan yardımcısının yapacağı bir açıklamayla konuşulacak bir şeydir. Böyle açıklamaları bu disiplinle ilgili bir şeydir. Zamanı gelince parti genel
3: hocam,
0: başkanları yaparlar ama konuşulması gereken şeyler partilerin değil. Partilerin
3: görevlerimizi de tayin etsin. Hocam görevlerimizi de tayin etsin. Ne konuşacağımızı da tayin etsin. Bravo.
1: Teşekkürler hocam.
3: Hayır, bir dakika.
0: Bu neden önemli biliyor musunuz? Bu
3: sizi hiç ilgilendirmez. Bizimle konuştuğumuz sizi
0: önemli.
3: Hiç ilgilendirmez. Siz siyaseti parti olarak bilmeye ve
0: ben
3: takip etmeye bilirsiniz. Ama sizin ve hiç kimsenin haddine değildir bizimle konuşacağımızı tayin etmek. Siz gidin partinizin Türkiye'nin önündeki en büyük problem kaldırılırken tutunduğu yanlış tavrı vatandaşa anlatın.
0: Siz anlamamışsınız benim
3: silah bıraktığını
0: Ertuğrul
3: açıklamasına
0: Bey,
3: rağmen
0: SDG'nin
3: YPG'nin silah bırakması gerekiyor
0: siz.
3: Demek tam bir siyasi
0: evet, onu konuşalım.
3: Tam
0: doğru.
3: Bir siyasi
0: SDG'nin
3: çöküntüdür.
0: Silah
3: lütfen dünya
0: diyorum.
3: Siyasetini takip ediniz.
0: Nedir?
3: Lütfen Türkiye siyasetini takip ediniz. Lütfen vatandaşın ne istediğini takip ediniz. Eğer vatandaşın ne istediğini bilseydiniz, bugün iktidar olurdunuz, bugün iktidarı tehdit edersiniz. Ama ya, gelinen noktada İYİ Parti yalnızca ve yalnızca AK Parti ne istiyorsa onun aksini yapmaktır. Kendisi
0: lütfen demagoji yapmayın.
3: Bu demagojiyi siz yapıyorsunuz.
0: Beni böyle bastıramazsınız.
3: Sizin haddinize midir bizimle konuşacağımızı tayin etmek? Sizin haddinize midir? Sizin haddinize midir benimle konuşacağımı tayin etmek? Böyle bir şey ben kabul etmiyorum.
0: Sizin haddinizle ilgili bir şey söylemedim.
3: Böyle bir şey kabul etmiyorum.
1: Ertuğrul Akar.
0: Şunu söylüyorum. Diyorum ki şu anda Cumhurbaşkanı adayı açıklamak için doğru bir dönem değil diyorum.
3: Bu tamam, o sizin görüşünüzdür ama burada oturanların bunu konuşamak, bu böyle bir şey kabul etmem mümkün değil. Böyle bir şey kabul etmem mümkün değildir.
1: Tamam, ben müdahale ediyorum. Bir şey yok. Tamam, çok teşekkürler. Hocam teşekkürler. Hocam çok teşekkürler. Çok
0: siz
1: sağ olun.
0: Siz niye bundan rahatsız oldunuz?
1: Tamam, anladım. Yani
3: konuştuklarınızdan hiçbir şey anlamadık.
1: Lütfen.
3: Konuştuklarınızdan hiçbir şey anlamadık. İzleyenler de anlamadı. Ekonomi diyorsunuz. Ekonomiyi getiriyorsunuz. Terörün bitirilmesiyle eşdeğer tutuyorsunuz. Bakın.
1: Her hafta
3: siyasetini yanlış biliyorsa yanlış uyguluyorsunuz. Yanlış biliyor ve yanlış uyguluyorsunuz. Doğru değil bu. Bu doğru değil. Bence siz ne konuşacağınızı öğrenin. Bu ekranlara öyle çıkın. Ne konuşacağınızı önceden çalışın. Vatandaş ne istiyor öyle çıkın bence. Önce konuşmayı öğrenin.
1: Hocam.
3: Önce karşınızdakine saygı duymayı öğreneceksiniz.
1: Kusura bakmayın. Cevap vermeyin. Tamam Ertuğrul, tamam. Sen de şey yapma. Tamam, teşekkürler. Çok teşekkürler.
0: Ben
1: çok teşekkürler.
0: Söyledim.
1: Çok teşekkürler. Kaç dakikam var?
0: Abi bizi izleyen vatandaş anlayacağını anlıyor.
1: Lütfen.
3: Ama çok çirkin bir şey.
1: Lütfen.
3: Çok çirkin ya.
1: Bir saniye ama lütfen.
4: Böyle tartışmamak
1: burada. Hayır hayır. Ya tartışabilir insanlar. Problem değil ama. Onun şeyini iyi ayarlamak lazım. Yani tabii. Ne konuşuyor, ne konuşacağız, ne konuşuyoruz, neye itiraz ediyoruz, neye etmiyoruz vesaire. Çok az vaktim kaldı. Gürsel Tekin'in tarif ettiği Cumhurbaşkanı adayı Sayın Erdoğan mı?
4: Sayın Erdoğan'ın bizzat kendisi değil.
1: Kim?
4: Ama Sayın Erdoğan gibi biri. Çünkü unutmayalım, bir önceki seçimde de özellikle şimdi partiden ayrılan cezaevinde olan İmamoğlu'nu düşünürsek biraz sanki Sayın Erdoğan gibi aday arayışından kaynaklanan bir süreç yaşadık. Ama onun gibi olmadığı ortaya çıktı. Şimdi daha değerli toplu hani işte geniş bir bölge, geniş bir coğrafya, dış politikayı çok iyi okuyan işte malum o coğrafyayla ilgili fikirleri olan, çabaları olan ama işte ülkenin bütün problemlerini çözecek kudrette diyor yanlış hatırlamıyorsam.
1: Evet.
4: Yani bir kudret vurgusu var. Hani demokratik vesaire demiyor. Evet. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı'nın genel çerçevesine göre bir aday tarif ediyor ama tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Erdoğan'ı herhalde oy vermez yani. O kendisi.
1: Ya ben ya genel partinin genel başkan yardımcısı burada. Diyor ki
4: bu rekabette öyle bir aday olması gerekiyor.
5: Ama ben burada şunu özellikle
6: oraya yığmak doğru değil. Bakın bu açıklamada
1: bu açıklamada ısrarla soruyorum. Bu açıklama değil. Ya bu açıklamayı evet, konuşuyorum. Tamam, ben aslında söyledim. Yayında Gürsel abi yayına bağlayıp ya sen hatta şöyle planladım ya. Yani bir cumhurbaşkanı adayı tarif ediyorsun.
4: Aynı
1: bir tek Ardahanlı olacak demiyorsun diyecektim. Belki de Ardahanlı bir cumhurbaşkanı adayı arıyor. Yani memleketlisi, hemşerisi vesaire.
4: Yani,
1: hayır bak şunu
4: bu da bir değişim aslında. Bu da bir değişim.
1: Tabii o da ayrı bir şey. Ama şimdi Necdet Saraç'ın söylediği çok bağlayıcı bir şey. Diyor ki hayır ya biz diyor mümkün değil. Yani bizim Cumhur İttifakı'yla ne işimiz var diyor.
4: Tamam. Yani
1: ya, bu siyasette bu kadar keskin. O kadar şeyler duydum ki. Sonra bir baktım hiç öyle değil.
6: Şimdi bakın ama yani...
1: Hiç öyle değil yani.
6: Şöyle yaklaşımınız bakın. Yani öylesine bir siyasi atmosfer var ki bu siyasi atmosferde yani bir dayatmayla karşı karşıya da kalıyoruz. Sonuçta şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğini düşünün. Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan bir açıklaması var mı? Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili yok. MYK'nın bir açıklaması var mı? Yok. Benim kişisel olarak bir açıklamam var mı? Yok. Kaldı ki partiyi bağlayan da kurumsal kimliktir. Yani parti genel başkanıyla parti sözcüsü böylese bir şey olduğunda...
1: Gürsel Tekin'in açıklaması ya, CHP'yi bağlamaz
6: bakın mı? CHP'yi yani orada isim yok. Bu tarife bir itirazım yok ki benim. Gürsel Tekin'in yaptığı tarife bir itirazım yok benim. İtirazım olsa onu da konuşurum.
4: Bir itiraz yok.
6: Mesela
4: şey
6: bu tarifin
1: bak, bir şey söyleyeyim
6: niye itiraz edeyim
1: bak, ben?
6: Ben
1: niye bunu ısrar ediyorum biliyor musun?
6: Evet.
4: Senin bir bildiğin
1: bak,
4: var falan.
1: Benim bildiğim
6: ben Gürsel Tekin'in,
1: bak, benim
6: Gürsel
1: bildiğimi
6: Tekin'in
1: söyleyeyim.
6: Tarif ettiği. Bak ben de
1: bak,
6: söyleyeyim.
1: Sevgili kardeşim şey Büşra, bugünkü yayının editörü Büşra çok iyi çalıştı. Çok iyi.
4: Tamam.
1: Teşekkür ederim. Ali de öyle. Şimdi niye ısrar ediyorum?
6: Nedir?
1: Şimdi şöyle diyor. Büyük olan

0: Basılıkta inşallah Sayın Genel Başkan'ın aklında.
1: Aklında. Tamam.
0: Büyük kurultayda Cumhurbaşkanı adayımızı da açıklayacağız.
1: Normal
0: olarak. Şimdi ne anlıyorsun bundan?
1: Şöyle yani önümüzdeki yıl olasılık ne?
0: Evet.
1: Kasım 2027'de seçim olabilir. Diğer senaryolar da var. Haziran'da olabilir bilmem de. Kasım 2027 dediğiniz ne? Cumhuriyet Halk Partisi şu anda kurultay sürecini işte Eylül'ün ortasında başlatacak. En iyimseri ihtimal Şubat-Mart gibi kurultay yapılacak demektir. Bir de yasal bir takım zorunluluklar var.
0: Evet.
1: Şimdi sizi normal seçime 6 ay kala Cumhurbaşkanı adayı açıklamak zorunda mısınız? Bence zorundasınız. Yani bunu tartışmak durumundasınız.
2: Geçen sefer...
1: Şimdi, geçen sefer son dakika yanlıştı mesela.
2: Hata
1: mesela
2: değil miydi?
1: Hataydı ben orada söyledim. Ya arkadaşlar
3: saklamak
1: ben,
3: gibi bakın, bir şey
1: ben,
3: yani.
1: Bak o
0: evet,
1: zaman
0: ya
1: ben o zaman hayır, bu ekranlarda da bak bu
2: televizyonculukta hocam, bizim bak, yaptığımız gibi az sonra
1: değil bakın ben söyleyeyim siyasi olarak bakın yani, o dönemde
2: bugün ya
1: bunlar gizli saklışlar değil ki. Yani o zaman ben bir resmi bir pozisyonum yoksa ama ben kerelerce bu ekranlar da dahil Habertürk de dahil Cumhurbaşkanı adayını belirlemeyi ve açıklamayı uzatmamak gerekir diye söylemiş birisiyim.
0: Tamam.
1: Altılı masayı savunan birisi olarak bir de. Altılı masayı da savunuyordum
0: evet,
1: bir biçimde.
0: Evet.
1: Şimdi matematiksel olarak düşündüğümüzde önümüzdeki sene Şubat, Mart, Nisan gibi siz Cumhurbaşkanı adayını konuşmak zorundasınız.
3: Seçim bu anlamıyla haline girmiş olacak
1: ya
3: Türkiye.
1: Tabii yani Türkiye yani, seçim haline canım, girmiş
3: adayını
1: olacak.
3: Saklama.
1: Tabii. Burada açıklamak normal ve Gürsel Tekin'in söylediği ben de programa katılmadan kendisiyle konuştum söyleyeyim. Gürsel Tekin Erdoğan'ı falan tarif etmiyor.
0: Kurultay ne zaman? Ocak'ta Gürsel, demiştiler.
1: Gürsel Tekin
0: olur
1: tarifinde de ya Gürsel Tekin tarifinde de bana uygun bir şey var. Kamucu olacak. Türkiye sorunlarını bilecek, çözecek. Uluslararası ihtiyar hakim olacak. Böylesine bir profil. Böyle bir profil Cumhurbaşkanı adayı olabilir. Daha yani Türkiye'de sonuçta biz 24 yıldır hatta işin peki. Doğrusu 80'lerden bu yana başka profiller konuştuk.
0: Bir cümle.
1: Niye yeni profil
0: doldu.
1: Olmasın?
0: Necdet abi süre doldu bir cümle. Haftaya yine konuşuruz. Ben bir sürü program yapıyorum.
1: Tabii.
0: Bir cümle. Ocak'ta kurultay var dediniz. Var mı yok mu?
1: Normal kurultayı biz Eylül'de başlatıyoruz. Kurultay tarihini belirlemede şöyle bir sıkıntımız var.
0: Eylül'den Ocak'a kadar iyi bir çefe.
4: Abi sürekli yanlış anlaşılıyor. Gözünü seveyim bak.
0: Bitti
4: başlatıyoruzu sürü. Açıkla. Eylül'de kurultay
1: Eylül'de,
4: var mı?
1: Eylül'de hayır. Eylül'de,
0: hayır ha? Eylül, bak,
4: ama yanlış ben
1: CHP'de,
4: biliyorum.
1: CHP'de kurultay kavramı aslında
0: bir süreçti.
1: Büyük kongre.
3: Evet.
1: Büyük kongre
3: evet.
1: Kurultay kavramıdır.
0: Evet.
3: Onun
1: normal
3: tarihi.
1: Kongre süreçleri Eylül'de başlıyor. Kongre süreçleri
0: peki.
1: Şudur. Mahallede, ilçede, ilde seçimler yapılıyor.
0: Evet.
1: Bunu başlatıyoruz.
0: Peki. Necdet abi çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Bütün konuklarıma tek tek teşekkür etmiyorum. Toptan teşekkür ediyorum. Çünkü süre doldu Gökhan.
2: 30 Ağustos Zafer Bayramı da şimdi.
0: Evet. 30 Ağustos Zafer Bayramı evet. Kutlu olsun.
2: 104. yıl.
0: İpek Hoca Ankara'da. İpek Hoca'nın da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Teşekkür ederim katkıları için. Tartışmalarda olur. Programdır bu.
5: Ben çok teşekkür
0: Sevgili
5: ederim.
0: Sevgili Ertuğrul her hafta benim konuğum oluyor. Tartışma
5: elbette.
0: Olur yani. Olur. Yeter ki şeyini belirleyelim.
5: Elbette.
0: Uslubunu, tarzını, tavrını.
5: Dilimizi sertleştirmeden, birbirimizi
0: peki.
5: Kırmadan tartışmak
0: tabii.
5: lazım.
0: Çok teşekkürler. Kısa bir ara konuklarım gidiyor. Ben yayını kapatacağım.

Yayın bitti, gidiyorum. Çok değerli kameraman arkadaşlarım hala çalışıyorlar karşıda. Çünkü Ahmet Arı gelecek. Bu sefer onlar Ahmet Arı'nın olduğu taraf için çalışacaklar. İçeride rejide yönetmenim, editörlerim, herkes iyi bir program çıkardı. Çok çok teşekkürler. Eksik olmayın, sağ olun. Ahmet Arı gelişmelerle, haber bülteniyle karşınızda olacak. Yarın pazar, hafta sonu iyi bir tatil olsun, iyi bir gün olsun. Bu arada Galatasaray-Göztepe maçı da 2-1 galiba, öyle gidiyor. Neyse, bakacağız. Pazartesi görüşmek üzere, iyi geceler.

Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 29, Edirne güneşli 32 derece. Ege bölgesinde hava çoğunlukla güneşli, İzmir 33, Muğla 32 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 36, Adana yer yer yağmurlu 34 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 27, Giresun yağmurlu 24 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 27, Kayseri yağmurlu 23 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 21, Kars yağmurlu 20 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 30, Mardin güneşli 25 derece.

İyi geceler, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Ben Ahmet Arı. Geceye yansıyan gelişmelerle haber bültenine başlıyoruz. Komedyen Cem Yılmaz kalp krizi geçirdi. Göğüs ağrısı şikayetiyle Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz'a anjiyo işlemi yapıldı. Çanakkale Aybacık'taki evinde akşam saatlerinde rahatsızlanan Yılmaz, 112 acil çağrı merkezini arayarak yardım istedi. Sağlık ekipleri göğüs ağrısı şikayeti bulunan Yılmaz'ı ambulansla Aybacık Devlet Hastanesi'ne götürdü. Buradan Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Hastanesi koroner yoğun bakım ünitesine sevk edilen Yılmaz'a anjiyo işlemi yapıldı. Sosyal medyadan açıklama yapan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Yılmaz'ın genel durumunun iyi olduğunu ve tedavisinin yoğun bakımda sürdüğünü bildirdi. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum ifadelerini kullandı. Ula Seydi Kemer'e başlayıp Antalya'nın Kaş ilçesine sıçrayan orman yangınının enerjisi düşürüldü. Söndürme çalışmaları devam ediyor. İki şehri etkileyen alevler Seydi Kemer, Korubükü köyü yakınlarındaki bir tarım alanından yükseldi. Yangın şiddetli rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayıldı. Saklı Kent kanyonuna yakın bir noktada devam eden yangın Antalya'nın Kaş ilçesine kadar ulaştı. Yükselen alevler nedeniyle bazı evler ve seralar küle döndü. Alevlerle 4 uçak, 16 helikopterle havadan müdahale edildi. Aradan da aralıksız devam eden çalışmalara yangının enerjisi düşürüldü. Orman Genel Müdürlüğü, yangının tamamen kontrol altına alınması için çalışmaların devam ettiğini bildirdi. İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef alan açıklamalarına Ankara'dan tepki geldi. İsrail Dışişleri'nin yalan ve iftiraları Netanyahu hükümetinin korkak ve çürümüş zihniyetini yansıtmaktadır denildi. Açıklama Dışişleri Bakanlığı'ndan yapıldı. Açıklamada Gazze'de soykırım işleyerek tüm İsrail halkına tarihi bir utanç yaşatan, ayrıca modern Orta Doğu tarihinde görülmemiş bir yayılmacılık sergileyerek bölgesel ve küresel istikrarsızlığın başlıca sorumlusu olan Netanyahu ve suç şebekesinin sahip olduğu dokunulmazlıklar hem hukuki hem siyasi bakımdan ortadan kalkmaktadır ifadeleri kullanıldı. Uluslararası toplumun Netanyahu'nun yalanlarına inanmadığına dikkat çekilen açıklamada Türkiye'nin gerçekleri savunmaya ve dile getirmeye devam ediyor.

0: edileceği vurgulandı. Nepal'de Çin sınırında meydana gelen sel ve heyelan felaketinin ardından ölü sayısı 669'a yükseldi. Yaklaşık 3000 kişi ise hala kayıp. Kayıplar arasında bir Türk vatandaşının da olduğu belirtiliyor. Nepal'de buzul çökmesinin tetiklediği sel ve heyelan felaketinde can kayıpları artıyor. Çin sınırına yakın Rasuva bölgesinde meydana gelen felakette yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Yağışların ve çamur tabakasının arama kurtarma çalışmalarını zorlaştırdığı bölgede binlerce kişiden hala haber alınamıyor. Kayıplar arasında bir Türk vatandaşının bulunduğu belirtildi. İstanbul Rehberler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Eracun, tur rehberi Elena Öksüz'den 26 Ağustos'tan bu yana haber alınamadığını söyledi.
1: Çifte vatandaş olan Elena Öksüz adındaki üyemiz Rus pasaportuyla bölgeye giriş yaptığından dolayı kayıtlara da bu şekilde geçmiş. Elena Öksüz de buradaki turistik bir faaliyete katılmak üzere bölgede bulunmuş ve o günden beri de kendisinden haber alınamamakta. 26 Ağustos'ta otelden çıkıyor ve o saatten bu saate artık kendisiyle ilgili bir bilgi yok.
0: Eracun, Elena Öksüz'ün durumunun Dışişleri Bakanlığı tarafından takip edildiğini belirtti. Felaketi yaşayan Nepal'de şiddetli yağışların sürmesi nedeniyle arama kurtarma çalışmalarına ara verilmiş durumda. Ekiplerin çalışmalarını sürdürebilmesi için hava şartlarının iyileşmesi bekleniyor. Felaketten en ağır etkilenen Rasuva bölgesine giden ulaşım yollarının zarar görmesi nedeniyle sadece helikopterlerle ulaşılabiliyor. Yüzden fazla kişinin de elektrik santralinin tünelinde mahsur kaldığı düşünülüyor. Arama kurtarma ekiplerine Nepal ordusu da destek sağlıyor. Felaketin bir diğer riski ise yeni sel tehlikesi. Bölgede oluşan baraj gölünde milyonlarca metreküp su birikti. Yetkililer gölün taşma riskine karşı kırmızı alarm verirken bölgeye bini aşkın ilave asker sevk edildi. Geçtiğimiz günlerde göçmen akınıyla gündeme gelen İspanya toprağı Ceuta'da gerilim şiddete dönüştü. Göstericiler göçmenlerin barınaklarını ateşe verdi. Polis olayları bastırmak için havaya uyarı ateşi açtı.
2: İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'da göçmen gerilimi şiddet olaylarına dönüştü. Sokağa dökülen halk göçmenlerin barınaklarını ateşe verdi. Ceuta'da halk kontrolsüz göç akını sonrası bölgede kalan yaklaşık 10 bin göçmenin sınır dışı edilmesi için sokağa döküldü. Bazı eylemciler göçmenlerin plajlarda kurduğu geçici barınakları ateşe verdi, eşyalarını denize attı. Göçmenlere yardım malzemesi taşıyan Kızılaç araçlarının da yolu kesildi. Polis, öfkeli kalabalığın göçmenlere saldırılarını engellemek için havaya uyarı ateşi açtı. Gerilimin tırmanması sonucu göçmenler askerlere taş attı ve bir asker yaralandı. Çok sayıda göçmenin gözaltına alındığı bildirildi. Ceuta yönetimi kentin çöküşün eşiğinde olduğunu belirtirken İspanya İçişleri Bakanlığı sükunet çağrısı yaptı. İspanya hükümeti de göçmenlerin kimlik ve statülerinin belirlenmesi için Frontex, Europol ve AB İltica Ajansı'ndan destek istedi. Ceuta, Avrupa'nın Afrika ile olan tek kara sınırlarından birini oluşturuyor. Bölgede binlerce kişi hala barınma merkezleri ve açık alanlarda kalıyor.
0: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı İbrahim Melih Gökçek'e yönelik bazı iddiaları araştırmak üzere reysen soruşturma başlattı. Ayrıntıları Emre Aytekin'den alacağız. Emre?
3: Evet, soruşturmaya ilişkin başsavcılıktan bir açıklama yapıldı. O açıklamada şu ifadelere yer verildi. Bazı basın ve yayın organlarında İbrahim Melih Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönünde öne sürülen iddialara ilişkin maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır denildi. Peki o iddialar nelerdi? Almanya'nın Köln merkezli bir şirket kuruldu. Burada bir şirket kuruldu. Bu şirketin 30 bin avro sermaye ile kurulduğu ve iddiaya göre şirketin başlangıçta çalışanı ve kayda değer ticari faaliyeti bulunmamasına rağmen daha sonra bu şirkete Türkiye'den yüksek miktarlarda para gönderildiği iddiaları bazı basın yayın organlarında yer almıştı. Bu iddialara ilişkin de Melih Gökçek bir açıklama yapmıştı.

0: iddiaları kabul etmemişti. Bu iddiaları iftira olarak nitelendirildi. İşte bu gelişmelerin ardından da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı İbrahim Melik Gökçek hakkında resmen soruşturma başlattı. Soruşturmanın gerekçesi ise yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönünde öne sürülen bu iddiaların maddi gerçeğinin ortaya çıkarılması.
1: Bu sıcak gelişmenin ayrıntılarını Emre Aytekin bizimle paylaştı. Emre teşekkürler, iyi geceler diliyorum. Diğer ayrıntılarla yayınımıza devam edelim. Milli İstihbarat Teşkilatı'nda yıllarca görev yapan Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin dosya yeniden incelenecek. Cezaevinde rahatsızlanma süreci, ilk müdahale ve hastaneye götürülüşündeki ihmal ve şüpheli durumlar dosyada yer almıştı. O dönemdeki gardiyanlar ve sağlık görevlilerinin ifadeleri yeniden alınacak.
2: Milli İstihbarat Teşkilatı'nda uzun yıllar görevde bulunan Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümü yeniden soruşturulacak. 2011 yılında Ergenekon soruşturmasında tutuklanan Kozinoğlu, 8 ay sonra Silivri cezaevinde hayatını kaybetmişti. Zehirlendiği ve zamanında müdahale yapılmadığı iddiaları gündeme gelmişti. Sabah gazetesinde yer alan habere göre Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatıyla dosya yeniden incelenecek. O dönemde görev yapan cezaevi ve sağlık personelinin yeniden ifadeleri alınacak. Kozinoğlu'nun 12 Kasım 2011'de sabah duş aldıktan sonra kaldığı koğuşunda fenalaştığı ve yan koğuşta bulunanlardan yardım istediği soruşturma dosyasına yansımıştı. Koğuştaki acil çağrı butonuna basılarak gardiyanlar çağrıldı. İhbar üzerine gardiyanlar saat 18.18'de koğuşa ulaştı. Kozinoğlu'nun odası üst katta yer aldığı için görevliler kendisini sedye ile indirmek istedi. Ancak Kozinoğlu yürüyebilecek durumda olduğunu söyledi. Kozinoğlu'nun ölümünde şüpheli olan bir başka nokta ise görevli olması gereken 3 sağlık çalışanının da Silivri merkezde yemekte olduklarıydı. Habere göre yemekte olan ekibin yetişmesi için ambulans yol kenarında 10 dakika bekletildi. Yeniden incelenecek dosyada çelişkili ifadeler ve ihmaller mercek altına alınacak.
1: Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli aracın tutuklu Hilmi Tuna Kuriş'in yurt dışına kaçırılma girişiminde kullanıldığı belirlenmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Şahin'in ifadesine başvuracak.
2: Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli aracın tutuklu Hilmi Tuna Kuriş'in yurt dışına kaçırılma girişiminde kullanıldığı belirlenmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Şahin'in ifadesine başvuracak. Kuriş'in firari kardeşi Hilmi Tuna Kuriş, yurt dışına kaçma hazırlığı yaparken Marmaris Bozburun'da yakalanmıştı. Kuriş'in kullandığı aracın eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e tahsisli araç olduğu tespit edilmişti. Adalet Bakanı Akın Gürlek de kiralama yoluyla bunu verdiğini söylüyor. Ama dosyadaki delillerle bu tutmuyor. Bu aracı sadece İstanbul'a gelince kullanıyorum diyor. Ama bu araba uzun süredir kullanılıyor. HTS ile söyledikleri tutmuyor ifadelerini kullanmıştı. Bakan Gürlek, Şahin'in aracı kiralama yoluyla verdiğini söylediğini, ancak kiralanmış bir şirket bulunmadığını, iki aracın daha Şahin tarafından örgütle irtibatlı kişiye kullanılması için verildiğini belirtmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in ifadesine başvuracak.
1: Tutuklu Mehmet Akif Ersoy'dan tahliye ve beraat kararı aldırma vaadiyle yüksek tutarda para talep eden bir avukat 4 şüpheli tutuklandı. Soruşturmaya dair bilgilendirme Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapıldı. Ersoy'dan yüksek miktarda para talep eden 4 şüpheliye kamu görevlileriyle ilişkisi olduğundan bahiste bir işin görüleceği vaadiyle dolandırıcılık suçlamasıyla işlem yapıldığı kaydedildi. Savcılıktaki işlemleri tamamlanan şüphelilerin sevk edildikleri mahkemece tutuklandığı aktarıldı. Teknik takip alınan şüpheliler savcılık koordinesinde yapılan buluşmada suçüstü yakalanmıştı. İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında yeni gözaltılar var. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'le Belediye Başkan Yardımcısı GP görevden uzaklaştırılmıştı. Soruşturmada Belediye Başkanı ve Yardımcısının şoförlerinin rüşvete aracılık ettiğine dair delillere ulaşıldı. İki şüpheli gözaltına alındı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Kayseri'deydi. Yeni Parti için seçmenden oy istedi.

0: Milletin takdiriyle biz kazanacağız ama bu seçimin kaybedeni olmayacak dedi. Kadınlarla da bir araya gelen özel ev hanımlarına emeklilik vaadinde bulundu.
1: Yeni parti şehre gönül koymaz. Yeni parti kendine oy vermeyen seçmenin bir sonraki oyuna taliptir.
2: Yeni partiye oy istedi, seçmene kaybeden olmayacak diye seslendi.
1: Milletin takdiriyle biz kazanacağız ama bu seçimin kaybedeni olmayacak.
2: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Kayseri'deydi. Parti otobüsüyle şehri gezdi, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.
3: Senin adın ne?
4: Zehra, çok güzel. Bakayım, kıyafetine bakayım.
2: Özel, Eskişehir Bağları bölgesinde bir eve de misafir oldu. Kadınlarla sohbet eden Özel, ev hanımlarına emeklilik vaadinde bulundu.
1: Bir kadın işte çalışmak istiyor.

0: Yoksa o zaman ev hanımının sigortasını devlet ödeyecek, ev hanımları evde çalışarak emekli olacaklar.
1: Özel'in vaatlerini anlatırken yeni parti ile Cumhuriyet Halk Partisi'ni karıştırması dinleyenleri gülümsetti.
0: İnşallah Allah'ın izniyle Kayseri'ye de CHP'li belediye de getireceğiz. Yanlış söyledim, benim ağzım eskiye alışık. Yeni partili. Eyvallah.
1: Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul'da ilçe kongrelerinin ardından olan il kongresi düzenledi. Kongreye Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili Celal Adan da katıldı. Habertürk'e konuşan Celal Adan gündeme dair önemli açıklamalar yaptı.
2: Milliyetçi Hareket Partisi 2027'deki büyük kurultaya hazırlanıyor. Öncesinde ilçe kongrelerini tamamlayan parti teşkilatı ilk kongresinde bir araya geldi. Kongreye Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili Celal Adan da katıldı.
3: İstanbul'da Milliyetçi Hareket Partimize karşı büyük bir teveccüh görüyorum. İstanbul'da kapı bize açık, herkes bizi davet ediyor. Her yer sonuna kadar liderimizi takdir ediyor.
2: Celal Adan'ın gündeminde terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan çerçeve yasa vardı. Habertürk'e özel açıklamalar yapan Celal Adan, bu yasanın yanlış anlaşılmasına müsaade edilmeyeceğini söyledi.
3: 467 oyla meclisten geçti biliyorsunuz terörist Türkiye ile ilgili teklif. Önce Türkiye demeyen bütün siyasi partiler kaybedecektir. Bu kongrelerden sonra sokağa ineceğiz, ev ev dolaşacağız, anlatacağız. Milletimizin yanlış anlamalarına müsaade etmeyeceğiz. Milliyetçi Hareket Partimizin hedefi herkesin onurlu yaşadığı Türkiye'dir.
2: Celal Adan, Suriye'de kendisini fesheden SDG ile ilgili de konuştu.
3: Genel Başkanımızın da liderliğini yaptığı Türk Milliyetçiliği fikri, Türkiye'nin başındaki en büyük belayı tarihin çöplüğüne itmiştir. Bildiğiniz gibi Suriye'de çok ciddi gelişmeler oldu. Orada da feshedildi. Türkiye'deki verilen mücadelenin bölgede de büyük bir teveccühle karşılaşması, o da bölge için ne kadar güçlü bir istikrara dönüşeceğinin işaretini vermekte.
2: Adan, İsrail'in Suriye üzerinden yaptığı provokatif eylemlere de değindi.
3: İsrail şu anda bir cani tarafından yönetilmektedir. Bu caniyi muhatap almak elbette doğru değildir. İsrail Devlet Başkanı hesap vermeden ölmeyecektir. Bunlar bizden korksunlar. Onların bizi yoracak, bizi üzecek, bize zarar verecek bir güçleri yoktur.
1: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, SDG'nin feshedilip Suriye ordusuna katılmasına dair ilk kez konuştu. Kararın Suriye'nin toprak bütünlüğü ve terörsüz Türkiye'nin bölgesel güvenliği bakımından önem arz ettiğini söyledi.
4: Terörsüz Türkiye sürecimizin başarısı açısından Suriye'deki gelişmeleri de uzun vadeli bölgesel güvenlik mimarisi perspektifiyle ele almakta ve Suriye'nin birlik ve bütünlüğünü de çok önemli görmekteyiz. Nitekim gelinen aşamada Suriye'de terör örgütü SDG-YPG sözde özerk yönetimiyle buna bağlı askeri ve sivil yapılarını feshettiğini ve unsurlarının Suriye ordusuna entegrasyon sürecinin tamamlandığını da açıklamıştır. Bu gelişmeyi Suriye'nin toprak bütünlüğünün, iç huzurunun ve siyasi birliğinin güçlendirilmesi, terör örgütlerinin silahlı yapılar olarak varlıklarının sona erdirilmesi ve terörsüz Türkiye hedefimizin bölgesel güvenlik boyutu açısından önemli bir aşama olarak değerlendiriyoruz.
1: İstanbul Zeytinburnu'nda İETT otobüsünün bahçe duvarına çarpması sonucu iki kişi hayatını kaybetmişti. Kazaya neden olduğu iddiasıyla bir sürücü tutuklandı. Kaza anına ait yeni görüntüler de ortaya çıktı.
2: Direksiyonu otobüsün önüne kırdı. Otobüs yoldan çıkıp duvara çarptı. İki kişinin öldüğü kazada yeni görüntüler ortaya çıktı. Kaza cuma akşamı İstanbul Zeytinburnu'nda oldu. Bakırköy istikametinde seyreden bir İETT otobüsü şoförü önüne kıran otomobile çarpmamak için manevra yapınca kontrolü kaybetti. Otobüs önce kaldırıma çıktı, ardından da bir sitenin bahçe duvarına çarptı. Kazada iki yolcu hayatını kaybetti, şoför dahil 16 kişi yaralandı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturmada şerit değiştirmek için otobüsün önüne doğru manevra yapan otomobil

0: Otomobilin sürücüsü gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan sürücü sevk edildiği adliyede tutuklandı. Kazada hayatını kaybedenlerden 65 yaşındaki Mürvet Tolon toprağa verildi.
1: Gülistan Doku soruşturmasında 5. dalga operasyon düzenlendi. 10 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmada Gülistan Doku kaybolduktan sonra intihar süsü vermek için kişisel eşyalarının su altına yerleştirildiğine dair yeni bulgulara ulaşıldı.
0: Kişisel eşyaları su altına sonradan yerleştirildi. İntihar süsü verilmeye çalışıldı. Gülistan Doku soruşturmasında bu iddiaları destekleyen yeni bulgulara ulaşıldı. 10 şüpheli gözaltına alındı. Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturma genişliyor. Doku'nun kaybolduğu sürece dair bazı şüpheli yeni bulgular dosyaya girdi. 5. dalga operasyon için düğmeye basıldı. 10 şüpheli gözaltına alındı. Peki Gülistan'ın ölümüyle ilgili dosyaya giren yeni bulgular ne? Soruşturma birimleri Doku'ya ait bazı kişisel eşyaların intihar ihtimalini destekleyen bir görüntü oluşturmak amacıyla su altına sonradan yerleştirilmiş olabileceğine dair yeni bulgulara ulaştı. Ayrıca adli makamlardan gizlendiği belirlenen dalgıç defterindeki kayıtlarla resmi arama tutanaklarının uyuşmadığı tespit edildi. Dosyada Doku'nun Instagram hesabına şüpheli erişimle ilgili yeni tespitler var. Operasyona dair paylaşım yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul suçları aydınlatmaya devam ediyoruz dedi. Güncel teknolojik imkanlar ve elde edilen yeni deliller ışığında kritik gelişmelere ulaştık ifadelerini kullandı. Gözaltındaki 10 şüphelinin işlemleri sürüyor.
1: Gülistan Doku soruşturması genişliyor. 5. dalgada 10 şüpheli daha gözaltına alındı. Cinayete intihar süsü verildiğine dair yeni bulgular da var. Yeni operasyonu ve soruşturmanın nereye evrildiğini bu yayın diliminde eski savcı avukat Alptekin Yıldırım'la konuşacağız. Alptekin Bey, yayınımıza hoş geldiniz. İyi geceler.
2: İyi geceler, hoş bulduk.
1: Evet, Gülistan Doku dosyasında kişisel eşyaların intihar süsü verilmek için sonradan su altına yerleştirilmiş olabileceğine ilişkin bulgular ve dalgıç kayıtlarıyla resmi tutanaklar arasındaki çelişki soruşturmanın yeniden daha geniş kapsamlı ele alınmasını gerektirir mi? Ayrıca usulsüzlük zincirinin vardığı noktayı nasıl değerlendirirsiniz?
2: Şimdi Gülistan Doku 2020 yılında kayboldu. Biz Gülistan Doku'yu 2020 yılında ne olduğunu araştırıyorduk. Şu anda yapılan işlem var. Bir soruşturmayı soruşturuyoruz.
1: Evet.
2: Yani burada görev almış kolluk görevlileri, bu esnada toplanması ihmal edilmiş ya da kasten toplanmamış deliller ortaya çıkıyor. Bazı evrakların, resmi evrakların bilerek yanlış şekilde düzenlendiği ortaya çıkıyor. Şimdi bu noktada hal böyleyken bu soruşturma bu kamu görevlileri açısından devam ediyor. Yani savcılık makamı, Sayın Adalet Bakanımızın da söylediği gibi, bir yandan Gülistan Doku'nun izini ararken bir yandan da o esnada adli makamları yanlış yönlendiren kolluk görevlilerinin izlerini sürüyor. Ve bu kapsamda bugün 5. dalga operasyonu yapıldı. Bu operasyonun neticesinde 10 tane gözaltı var. Gözaltına alınanlardan hatırladığım kadarıyla çoğunluğu kamu görevlisi. O dönem orada kamu görevi yapan 3 tane dalgıç polisten bahsediliyor. Ki biz daha önce Habertürk'teki yayınlarımızda da bunu dile getirmiştik. Çünkü biz fotoğraflarını görmüştük. Sudan çıktığı iddia edilen reçetenin sanki hiç suya girmemiş gibi sağlam bir halde duruyordu. Ve bizler o yayında da söylediğimiz gibi hani bunun çok suda beklemiş gibi bir hali yok diye söylemiştik. Bugün yapılan 5. dalga operasyonuyla adli makamlarında aynı kanaatte olduğu ortaya çıktı.
1: Evet, tabii 5. dalga operasyon gerçekleştirildi. Bu kapsamda da yeni delillere ulaşılması ve 10 şüphelinin gözaltına alınması dosyanın seyrini sizce nasıl değiştirecek? Yani bu bulguların ardından yeni bir operasyon daha görecek miyiz?
2: Şimdi şöyle düşünüyorum. Öncelikle bu dosya şu açıdan çok önemli. Olayın gerçekleştiği yerin eski valisi şu anda bu soruşturma nedeniyle tutuklu. Dolayısıyla vali hiyerarşik olarak da bugün gözaltında bulunan ya da tutuklanan kamu görevlilerinin çoğunun amiri konumunda olduğu için onun bu kamu yetkisini kötüye kullanarak bir suçu örtbas etmeye, adli makamları yanlış yönlendirmeye çalıştığı yönünde bir iddia söz konusu ve bu iddiaya ilişkinde çok ciddi emareler ve deliller var. Şimdi mutlaka ki bu konuda adli makamları yanıltan kim varsa bu operasyonlar devam edecek. Çünkü tespit tespiti doğurur. Bir ipliğin ucunu yakalarsınız böyle soruşturmalarda çorap söküğü gibi gelir. Dolayısıyla şu anda onu izliyoruz. O dönem görev yapan kamu görevlileriyle başladı. Şimdi Gülistan Doku'nun Instagram hesabına bağlandığı iddia edilen kişiler de gözaltında. Gülistan Doku'nun en son görüldüğü yerdeki hemen oradan geçen bir kişi gözaltında. Hatta bu kişinin de eski valinin eşiyle HTS kayıtları olduğuna yönelik de iddialar var. Yani soruşturma nereye evrilecek? Şu anda iki soru var bizim için önemli olan. Birincisi Gülistan Doku nerede ve ne şekilde öldürüldü? İkincisi de bu soruşturmayı kimler engelledi ve neden engellemeye çalıştılar?
1: Evet, tabii soruşturmanın geldiği noktayı göz önüne alırsak, Instagram hesabına yapılan şüpheli erişim ve işlemler, HTS ve HTS kayıtlarındaki yeni bulgular, kişisel eşyalarının su altına yerleştirilmesi,
2: evet,
1: sizce olayın intihardan çok artık cinayet olduğu şüphesini güçlendiriyor mu?
2: Kesinlikle. Şöyle, zaten bunu şöyle dile getirmek lazım. Zaten soruşturma kapsamında birçok tutuklu var. Bir kişi hakkında tutuklama kararı verilmesi için zaten Ceza Muhakemesi Kanunu 100. maddesine göre bu kişinin suç işlediğine dair adli makamlarda kuvvetli suç şüphesi bulunması gerekir. Yani bu sadece sizde, bende, kamuoyunda oluşan bir şüpheden bahsetmiyoruz. Adli makamlarda kuvvetli şekilde bu kişilerin bu suçu işlediğini düşünüyorlar ve artık öyle bir hale geldi ki soruşturma intihar olarak başladı, başlamış 2020'de. Ancak şu anda elde edilen bu verilerle soruşturma aslında bir intihar soruşturması olmaması gerekiyordu. Ancak hazırlanan düzenek ve ilişkilerle soruşturma bir intihara yönlendirildi. Doğal olarak adli makam var. Eğer kişinin, kayıp bir kişinin eşyalarını bir derenin kenarında görürse, bu kişinin eşyalarının içerisindeki bazılarının sudan çıktığına dair tutanakları görürse, tabii ki soruşturmayı bir intihar olarak yönlendirecekler. Ancak bugün yapılan tespitler bu işlemlerin hiçbirinin gerçeği yansıtmadığı yönünde. Dolayısıyla bu gerçeği yansıtmayan işlemler bize gösteriyor ki ortada işlenen bir suç var. Şu andaki manzara bu. Ortada işlenen bir suç var ve bu suçun ortaya çıkmasını engellemek amacıyla canla başla mücadele eden bir ekip var.
1: Evet.
2: Bu ekip ortaya çıkarılıyor şu anda. Sonrasında artık, ama ben de vicdani kanaatimi söyleyeyim, ben de artık Gülistan Doku intihar değil, Gülistan Doku cinayeti soruşturması diyebiliriz.
1: Evet, yeriyle alakalı araştırmayı da sormak istiyorum. Bir arama yapılmıştı, hı hı, ancak ulaşılamamıştı. Bu noktadaki, evet, çalışmalar nasıl devam eder? Biraz daha olayı iyi anlayabilmek adına soruyorum.
2: Hı hı. Şimdi soruşturma kapsamında aslında tespit edilen bir yer vardı. Hı hı. Bu tespit, bu yere gidildi, burada çalışmalar yapıldı ve gerçekten oraya bir ceset bırakılıp sonrasında çıkarılma ihtimalinin yüksek olduğuna dair tespitler var. Gerek oradaki toprağın yapısı, gerekse toprak üstündeki tespit edilen oksitlenmeden dolayı bu sonuca varıldığını düşünüyorum. Şu anda tabii ki bu soruşturma açısından önemli olan şey şu: mutlaka bu gözaltında olan ya da tutuklu olan kişilerden belki hepsi, belki bazıları ne olduğunu biliyorlar. Ve dolayısıyla ben buradan sesleniyorum, vicdanlarına sesleniyorum. Gülistan Doku ailesi nasıl mağdur durumda olduklarını bizim anlamamız zaten mümkün değil. Mutlaka birilerinin çıkıp gerçeği, doğruyu anlatması gerekiyor.
1: Evet.
2: Kaldı ki bu yönde bazı tanık beyanları da var, gizli tanık beyanları da var dosyada. Ben soruşturmadaki şüphelilerin ifadeleri tamamlandığında, çünkü firar olan şüpheliler de var, bu ifadeler tamamlandığında gerçeğin net olarak ortaya çıkacağını düşünüyorum.
1: Evet, yani yıllardır bu cinayeti, en azından cinayet iddiasını saklayan kişilerden gelecek itirafta kolay alınacağı benzemiyor. Son olarak şunu sormak istiyorum. 5. dalga operasyondan sonra

0: bir ifade var açıklamada. Hı-hı. Dalgıç defteriyle diğer makamların tutanakları arasındaki tutarsızlıktan bahsediliyor. Yani bunu biraz daha teknik terimlerden arındıracak olursak vatandaşlarımızın Hı-hı. daha iyi anlayabileceği bir dilde nasıl ifade edebiliriz? Bunların bir denetim mekanizması yok mu? Bunları kim inceliyor ya da ilk tespitte neden bunlar ortaya çıkarılamadı?
1: Şimdi şu şekilde söyleyeyim. Herhangi bir ilde ya da ilçede yaşanan olay esnasında hemen Cumhuriyet Başsavcılıkları'ndaki nöbetçi savcılar aranır ve savcılıktan gerekli talimatlar alınır. Bu talimatlar alındıktan sonra bir dosya tekemmül ettirilir. Bu dosyanın tekemmülünde somut olayda, yani Gülistan Doku olayında, tabii ki orada arama yapılması talimatı mutlaka verilmiştir. Arama neticesinde ele geçen delil varsa bu delillerin tutanağa bağlanması mutlaka belirtilmiştir savcılık talimatında. Ancak bu tutanakları hazırlayan kişiler eğer başka bir kişiden ya da kurumdan bir direktif aldılarsa ya da bir baskı gördülerse ve bu baskı neticesinde o tutanağı buldukları delillerle doğru şekilde değil de savcılık makamını farklı şekilde yönlendirecek ifadelerle hazırladılarsa, o zaman savcılık makamının zaten bizzat orada olmadığı için delillerden haberi olması da mümkün değildir. Ve savcılık makamı dosya önüne geldiğinde oradaki delili görür. Ancak bugünkü iddia şu. Bugünkü iddia aslında farklı şeyler tespit edildi, farklı tespitler vardı. Ancak soruşturma dosyasına farklı tespitler konmadı. Tamamen konuyla alakasız tespitlere yer verildi. Ve dolayısıyla da savcılık makamı soruşturmayı bu şekilde yürüttü. Eğer savcılık makamı orada 2020 yılındaki soruşturmadan bahsediyorum, görseydi ki o reçeteler suyun içinde kalmamış, o elbiseler aslında orada değilmiş, bunları görmüş olsaydı belki o gün savcılık makamı cinayet soruşturması yürütmeye başlayacaktı. Ancak bu yanlış yönlendirmeler, tabii ki bu konu, yani neredeyse bu konu hakkında bir kitap yazılabilir. Artık o noktaya geldi işler. Çünkü o kadar çok girift ilişkiler var ki, yani sizin söylediğinizi basit bir dille söyleyecek olursam, somut olayda görevliler gördüklerini değil, birileri tarafından kendilerine yapılan baskı sonucunda aslında görmediklerini tutanaklara götürüp, tutanaklara yazıp adli makamların önüne koymuşlar.
0: Evet, tabii faili meçhul dosyaları araştırma komisyonunun da en azından şu gelinen noktada ne kadar önemli bir işi yaptığını anlamak pek mümkün oluyor. Evet, Gülistan Doku soruşturmasında 5. dalga operasyon gerçekleştirilmişti ve operasyon neticesinde 10 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında yeni deliller ve bulgulara da ulaşıldı. En azından intihar şüphesi mi yoksa cinayet mi olduğuna dair önemli araştırmalar devam ediyor. Bu saat diliminde de değerli yayın konuğumuz eski savcı ve avukat Alptekin Yıldırım'la birlikte Gülistan Doku soruşturmasının yeni delillerini, yeni bulgularını ve geleceğini konuştuk. Alptekin Bey teşekkür ediyor, iyi geceler diliyor.
1: Ben teşekkür ediyorum, iyi geceler, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Konuğumuzu uğurladık, diğer gelişmelerle devam edelim. Adalet Bakanı Akın Gürlek 1 Eylül itibarıyla Ankara, Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde Alo Adalet 135 hizmetinin hayata geçirileceğini duyurdu. Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 1 Eylül itibarıyla pilot illerimizde Alo Adalet 135 hizmetini hayata geçiriyoruz. İlk etapta Ankara, Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde başlayacak Alo Adalet 135'te uzun süren dava ve soruşturma dosyalarınıza ilişkin başvurularınızı hızlı ve güvenli bir şekilde iletebileceksiniz ifadelerini kullandı. Antalya'da hazineye ait taşınmazların mevzuata aykırı şekilde belirli kişilere devredilmesine ilişkin soruşturmada 10 şüpheli tutuklandı. Kemer ilçesinde hazineye ait bazı taşınmazların satış şartları bulunmadığı halde belirli kişi ve çevrelere devredildiği belirlenmiş ve soruşturma başlatılmıştı. Kamuyu zarara uğrattığı iddiasıyla gözaltına alınan 27 şüphelinin işlemleri tamamlandı. 6 şüpheli jandarmadaki ifadesinin ardından bırakıldı. Aralarında milli emlak personelinin de olduğu 21 şüpheli Antalya Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden 10'u tutuklandı. Hazineye ait 10 milyar lira değerindeki 80 taşınmazın belirli kişi ve çevrelerin üzerine devredildiği iddia ediliyor.

0: İnternetten yapılan alışverişin payı yükselmeye devam ediyor. E-ticaretin payı toplam alışverişlerin 1/5'ine ulaştı. TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın komisyon ve hizmet bedelleri nedeniyle artık rekabet edemediğini belirtti, düzenleme çağrısı yaptı.
1: E-ticaret hacminin toplam ticaretin yaklaşık %20'sini de buluyor. Netice itibariyle bu esnaftan daha çok kazanılır hale geldi. Yani %10 ile %35 arasında komisyon alınıyor. Gelen ürünün %50'si komisyonlara gidiyor.
2: E-ticaret sektöründeki büyümeye dikkat çekti. Esnaf için yeni düzenleme çağrısında bulundu.
1: Karşısında rekabet edecek esnaf kendi müşterilerine hizmet sunarken bu fiyatların altına düşmesi de mümkün olmuyor. Bugün 4 trilyonlu geçmiş bir vaziyet. De bu sistem çalışıyor. Bundan alacakları komisyonların tavan taban arasında makul bir seviyeye çekilmesi, hizmeti götürülüp bedel alınmasının önüne geçilmesi, dolayısıyla da böyle bir ticaretin haksız rekabetli iş olduğunu artık bir düzenlemeyle düzeltilmesi lazım.
2: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın dijital platformlara girmeden ticaret yapmasının mümkün olmadığını söyledi.
1: Bu fiyat aralıklarındaki alışverişlerde esnafın mağduriyetinin önlenmesi, e-ticaret sitesine girmese zaten bu ticareti yapma olanakları da yok. Eğer o sitelerden ürünlerini pazarlamasalar bu imkanları sağlayacak o güce sahip değiller. Mecburen ürünü satabilmek için bu yolu deniyorlar.
0: Sağlık Bakanlığı Özel Hastaneler Yönetmeliğinde değişiklik yaptı. Kalite belgesi olan hastanelere olağan denetim muafiyeti getirildi. Platin veya altın kategorisine göre belgelendirilenler 3 yıl, gümüş kategoriye göre 2 yıl, bronz kategorisine göre belgelendirilenlerse 1 yıl boyunca olağan denetimlerden muaf tutulacak.
2: Kalite belgesi alan hastaneler için denetim süreci düzenlendi. Sağlık Bakanlığı, Özel Hastaneler Yönetmeliğinde değişiklik yaptı. Türkiye Sağlık Hizmetleri, Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü akreditasyon belgesi alan özel hastanelere denetim muafiyeti sağlanacak. Platin veya altın kategorisine göre belgelendirilenler 3 yıl, gümüş kategorisine göre belgelendirilenler 2 yıl, bronz kategorisine göre belgelendirilenlerse 1 yıl boyunca olağan denetimlerden muaf tutulacak. Şikayet, ihbar ve gerekli görülen diğer durumlarda olağan dışı denetimler geçerliliğini koruyacak. Özel hastanelerde bir adet seyyar röntgen cihazı bulunması zorunlu olacak. Hasta kabul ve tedavi ettiği uzmanlık dallarının gerektirdiği tıbbi biyokimya ve tıbbi mikrobiyoloji laboratuvarı bulunması zorunluluğu devam edecek. Belirli bir alanda sağlık hizmeti sunan özel hastaneler bu zorunluluğu yerinde hizmet alımı yoluyla da yerine getirebilecek. Yönetmeliğe eklenen geçici bir maddeyle 30 Ocak 2025 tarihinde önce ruhsatlandırılan özel hastanelerin yönetmelikte yer alan fiziki şartlardan muaf oldukları belirtildi. Bu muafiyet 30 Ocak 2025 tarihi itibarıyla özel hastanelerce yapılan değişiklikler ve geçiş hükümleri kapsamında yer alan özel hastaneler için uygulanmayacak.
0: Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 3 ilaç daha geri ödeme listesine alındı. Açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. 2 hemofili B ve 1 kanser ilacı daha Sosyal Güvenlik Kurumu'nun geri ödeme listesine alındı. Bakan Işıkhan, eczanelerde üretilen majistral ilaçlarda kurumumuzca ödenen tutarı %40 oranında arttırdık. Çocuk cerrahisinde uygulanan işlemlerin kapsamını genişlettik. Kemik iliği nakli süreçlerinde önemli iyileştirmeleri hayata geçirdik ifadelerini kullandı. Balıkçılar vira bismillah demeye hazırlanıyor. 1 Eylül'de başlayacak av sezonu öncesi teknelerde ve ağlarda son hazırlıklar artık neredeyse tamamlandı. Aslın Ömer Aktaş balıkçıların yeni sezon heyecanına eşlik etti.
2: Ağlar hazırlandı, tekneler yenilendi. Denizle buluşmaya sayılı günler kaldı.
3: Teknelerimizin bakımlarını yaptık. Teknelerimizin zehirlisini, boyasını, elektriklerini, her şeyini yaptık. Şimdi sezon için bekliyoruz.
4: Ağlara son düğümler atılıyor, teknelerde son tamiratlar yapılıyor. Balıkçı için karadaki hazırlığın bitmesine sayılı günler kaldı. 1 Eylül'den sonra gözler artık denizde olacak.
2: Sezon öncesi denizden gelen işaretlerde balıkçının yüzünü güldürüyor. Bu yıl özellikle palamut ve çinekoptan beklenti yüksek.
5: Bu yıl palamut çok kendini gösteriyor. Yani umudumuz palamutta. Ondan sonra kışında çinekop çok. Yani bu sene bence rekor bir çinekop bekliyoruz.
6: Bu yıl balığın bolluğu olacak. Tabii ki ileride çinekop da mutlaka uğrayacak. Lüfer sürpriz olur. Ama halk palamuta doyacak.
2: Balıkçılar palamut ve çinekopun yanı sıra sardalyadan da umutlu. Beklenti bolluğun tezgahlara ve fiyatlara da yansıması.
3: Bu sezon güzel bir palamut gösteriyor. Palamut, çinekop, sardalya var güzel. Halkımız balığa doyacak diye umut ediyoruz.
2: Şimdi gözler 1 Eylül'de ağlara takılacak ilk balıklarda.
7: Yeni sezonun bol ve bereketli geçmesini diliyoruz. Hem halkımız da daha ucuza ve daha çok balık yer, hem de balıkçılarımız daha iyi kazanç sağlayabilirler diye ümit ediyoruz.
0: Elazığ'da düzenlenen bir festivalde LED ekran şiddetli rüzgarın etkisiyle devrildi. 5 kişinin yaralandığı olay cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay Keban ilçesinde düzenlenen bir festivalde meydana geldi. Vatandaşlar festivalin yapıldığı okulun bahçesine girdiği sırada sahnenin yanına kurulan LED ekran şiddetli rüzgarın etkisiyle devrildi. Ekranın altında kalanları kurtarmak için görevliler ve vatandaşlar seferber oldu. 5 kişi yaralandı. Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'deki insansız hava aracı ve İHA pilot lisans başvurularına ilişkin rakamları açıkladı. 2026 yılının başından bu yana yapılan başvuru sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %367 arttı. Sistemde kayıtlı İHA pilot lisansına sahip kişi sayısı 1.845.456'ya ulaştı.
2: 2026'nın başından bu yana 237.040 kişi başvuruda bulundu. Türkiye'de kayıtlı İHA pilot lisansına sahip kişi sayısı 1.845.456'ya ulaştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'deki insansız hava aracı ve İHA pilot lisans başvurularına ilişkin açıklamada bulundu. 2026 yılının başından bu yana 237.040 kişi İHA pilotu olmak için başvuruda bulundu. Geçen yılın aynı dönemine göre İHA pilotu olmak isteyenlerin sayısı %367 arttı. Bakan Uraloğlu, İHA'ların zirai ilaçlama, fotoğrafçılık, sinema, haritalama, trafik, güvenlik, kargolama ve sağlık gibi farklı sektörlerde kullanımı arttı. Yılın başından bu yana 5.300 yeni İHA'yı kayıt altına aldık ifadelerini kullandı. 28 Ağustos 2026 itibarıyla İHA kayıt sisteminde kayıtlı İHA sayısı 94.230 oldu. Sistemde kayıtlı İHA pilot lisansına sahip kişi sayısı ise 1.845.456'ya ulaştı.
0: Avrupa kışa son 13 yılın en düşük doğalgaz stok seviyelerinden biriyle hazırlanıyor. Depoların doluluk oranı %63'e kadar gerilerken Orta Doğu'daki arz sorunlarının sürmesi halinde doğalgaz fiyatlarının kışın 100 euroyu aşabileceği uyarısı yapılıyor.
2: Avrupa kış aylarına son 13 yılın en düşük doğalgaz stok seviyelerinden biriyle girmeye hazırlanıyor. Depolar boşalıyor. Fiyatların 100 euroyu aşacağı tahmin ediliyor. Avrupa kış öncesinde düşük doğalgaz stokları ve yükselen fiyatlarla karşı karşıya. Avrupa Birliği'nde gaz depolarının doluluk oranı Ağustos sonunda %63'e geriledi. Mevcut dolum hızıyla AB'nin kışa son 5 yıl ortalamasının yaklaşık %20 altında doğalgaz stoğuyla girmesi bekleniyor. Oysa AB'de bu oran Ağustos sonları için son yıllarda ortalama %80 civarındaydı. En kritik tablolardan biri ise Almanya'da. Avrupa'nın en büyük depolama kapasitesine sahip ülkede tesisler yalnızca %50 dolu. Belçika'da oran %51, Hollanda'da ise %45. İtalya ve Polonya gibi ülkelerde ise depolar %80'in üzerinde. Düşük stokların etkisi şimdiden fiyatlara yansıdı. Avrupa'nın gösterge doğalgaz fiyatı megawatt saat başına 68 euronun üzerine çıkarak 3 yılın zirvesine ulaştı. Goldman Sachs'a göre Orta Doğu'dan gaz ihracatı yeniden başlamazsa fiyatlar kışın 100 euronun üzerine çıkabilir. stokların düşme nedenleri arasında geçen kışın soğuk geçmesi ve yazın elektrik üretiminde gaz tüketiminin artması var.

0: Orta Doğu'daki arz sorunları da kış öncesi depoların yeniden doldurulmasını zorlaştırdı. Uzmanlar Avrupa'da fiziksel bir gaz kıtlığı beklemiyor. Ancak sert bir kış, uzun süreli soğuk hava dalgaları ve rüzgar enerjisindeki düşüş, talebi artırarak fiyatlar üzerindeki baskıyı daha da büyütebilir.
1: ABD uzay yarışında yeni bir adım attı. Başkan Trump, NASA'nın Houston'daki merkezinde ABD Uzay Akademisi'nin kurulacağını açıkladı. Akademi, NASA'dan uzay kuvvetlerine kadar Amerika'nın uzay programları için yeni insan kaynağı yetiştirecek.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde Uzay Akademisi kurulacak. Duyuruyu ABD Başkanı Donald Trump, NASA'nın Houston'daki merkezinden yaptığı ardından başkanlık emrini imzaladı. Trump, 2019'da kurulmasına öncülük ettiği ABD Uzay Kuvvetleri'ni hatırlattı. Akademinin, ABD'nin ay ve ötesindeki hedefleri için askeri personel, mühendis ve sivil uzay çalışanları yetiştireceğini belirtti.
2: Bir akademi kuracağız buradaki insanların en çok sevdiği şey için. Bu heyecan verici. Bu hem Amerika Birleşik Devletleri Uzay Kuvvetleri'ne hem de NASA'ya ve sivil uzay uçuşu endüstrisine hizmet edecek. Ve ulusumuzun gerçekten sunabileceği en iyilerini çekecek, eğitecek ve mezun edecek.
0: Trump törende Artemis 2 ay görevine katılan 4 astronota da Kongre Onur Madalyası taktı. Ekip yaklaşık 50 yıl sonra gerçekleştirilen ilk insanlı ay görevinde Dünya ve Ay çevresinde 10 gün geçirmişti. Yaklaşık 1 milyon 118 bin kilometre yol kat eden astronotlar uzay aracının sistemlerini test etmiş, ayın daha önce görülmeyen bölgelerini görüntülemişti. ABD'nin bir sonraki hedefi ise astronotları yeniden ay yüzeyine indirmek.
1: Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir müze filmleri aratmayacak soyguna sahne oldu. Mısır Kraliçesi Nazlı'ya ait 600'den fazla elmasla süslü kolye iki kişi tarafından vitrin kırılarak çalındı. Polis şüphelileri arıyor.
0: Avrupa'nın merkezlerindeki bir müzeden milyonlarca dolarlık kraliyet kolyesi çalındı. Bu defa hedefte Avusturya'nın başkenti Viyana'daki Uygulamalı Sanatlar Müzesi MAK'ta sergilenen Mısır Kraliçesi Nazlı'nın ikonik kolyesi vardı. 600'den fazla elmasla süslü milyonlarca dolar değerindeki kolye müzedeki sergi vitrini çekiçle kırılarak çalındı. Polis, soyguncuların hangi eseri çalacaklarını önceden bildiklerini değerlendiriyor. Müze ve çevresindeki caddelerle metro istasyonlarının güvenlik kameraları incelemeye alındı. Kameralara yansıyan iki şüphelinin kimliklerini belirlemek için geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Olayın ardından geçici olarak kapatılan müze, güvenlik önlemlerinin gözden geçirilmesinin ardından yeniden ziyarete açıldı. Çalınan kolye 1939'da Paris merkezli lüks bir mücevher şirketi tarafından Kraliçe Nazlı için hazırlanmıştı. 600'den fazla elmasın bulunduğu kolye 2016'da New York'taki bir açık artırmada 4,3 milyon dolara satılmıştı. Ancak kolyenin bugünkü değeri açıklanmadı. Entre à son tour. Il porte un casque de moto dans ses mains. Fransa'nın başkenti Paris'teki Louvre Müzesi'nde de 19 Ekim 2025'te 88 milyon euro değerindeki 9 kraliyet mücevheri çalınmıştı. Hırsızlığın ardından yalnızca 3. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie'ye ait taç bulundu. Müzenin yakınında hasarlı halde bulunan taç restorasyona alınmıştı.
1: İstanbul gibi kalabalık kentlerde görmeye alışık olduğumuz bir manzara var. Artık yolun karşısına geçerken bile telefonu elimizden bırakamıyoruz. Bu da kazalara davetiye çıkarıyor. İtalya son günlerde telefona bakarak yolun karşısına geçen yayalara ceza kesilmesini öngören taslak düzenlemeyi tartışıyor. Peki böyle bir yaptırım Türkiye'de etkili olur mu? Buse Devren hem yayalara hem sürücülere sordu.
3: Kimse farkında değil. Işıkları olsun, işte tabelaları vesaire. Gözler telefonda.
4: Karşıdan karşıya geçerken telefonla ilgileniyor musunuz?
5: Asla. Bir hızlı gelir, duramaz, çarpar.
6: Bir de benim gibi dalgınla gelen insanlar olabilir.
7: Bu kez sürücülere değil, yayalara ceza gündemde. İtalya telefona bakarak yolun karşısına geçen yayalara ceza kesilmesini öngören düzenlemeyi tartışıyor. Türkiye'de de

0: ama sizce böyle bir şey?
1: Olmasın, her yerden ceza yiyoruz zaten.
0: Ama araba bir anda gelebilir yani, bize ışık yansa bile.
1: Ben dikkat ediyorum.
2: Türkiye'de de sürücüler elinde telefonla ilgilenirken yola çıkan yayalardan yana dertli. Yayalara göre ise dikkatsiz sürücüler kazaların ana sebebi.
0: Karşıya geçmek için işte tam olarak burada olduğu gibi trafik lambasının kırmızıdan yeşile dönmesini bekliyor. Akabinde de yürümeye başlıyoruz. Ancak ne yazık ki genellikle gözümüz yolda ya da trafik lambasının kalan süresinde değil, telefonda oluyor.
2: Peki İtalya'da yayalara 75 euroluk ceza kesilmesini öngören taslak düzenleme Türkiye'ye uyarlanabilir mi?
3: 10 numara olur ya.
4: Ablacığım dikkat etmiyorlar ki. Şöyle vurdu mu da suçlu biz oluyoruz. Doğru mudur? Onun için hani yayaların dikkatli olması lazım. Işıklardan geçerken, ondan sonra yaya geçişlerinden geçerken dikkat etmeleri lazım.
5: Türkiye'de de bence 100 lira olması lazım.
6: Ceza gelsin tabii ki, arabalara geliyorsa onlara da gelsin.
7: Bence fazlası olmalı. Sürücülerin ne kadar cezası ağırsa yayaları da bence o kadar ağır olmalı.
8: Günlük hayatta basit bir karar verirken bile bazen çok düşünüyoruz. Hatta bazıları düşünmekten bir türlü eyleme geçemiyor. Psikolojide bu durum analiz felci olarak adlandırılıyor. Yani düşüncelerin eylemin yerini alması. Peki bu döngüyü kırmak mümkün mü? Yanıtı Emine Derya'nın haberinde.
9: Hani kötü bir karar bile versem en azından eyleme geçeceğim.
10: Kararsız kalıp yapmaktan vazgeçtiğiniz oluyor mu?
11: Oluyor, çok oluyor. Oturuyorum evde.
10: Çıkmıyorsunuz bir.
11: Çıkmıyorum. Karar veremiyorum çünkü zaman geçiyor.
9: Derslerde de oluyor ya. Cevap bulamayınca bırakıp gitmek istiyorum.
2: Gün içinde verdiğimiz en basit kararlardan hayatımızı etkileyen seçimlere kadar. Fazla düşünmek bazen karar vermeyi değil, hiçbir şey yapamamayı beraberinde getiriyor.
12: Bir el yere gideyim mi, gitmeyeyim mi? Veya bir şey düşüneyim, bir şey alayım mı, almayayım mı? Genelde öyle kararlar oluyor.
10: En sonda gitmeyeyim mi diyorsun?
12: En sonda gitmeyeyim diyorum. Evet.
2: Fazla düşünmek karar verme sürecini engellediğinde ortaya çıkan bu durumun bir adı var. Analiz felci.
13: Analiz felci psikiyatrik ya da psikolojik bir tanı değil. Burada düşünce eylemin yerini alıyor. Çünkü çok düşünüyoruz ve ortada davranış olmuyor.
12: Çabuk karar veremiyorsun bazı şeylere. Bazı şeyler kolay oluyor, bazı şeyler çok zor oluyor tabii ki.
2: Peki bazı kararlarda zihnimizdeki ihtimallerin içinden neden çıkamıyoruz?
13: Mükemmeliyetçi kişilik yapısı olan kişilerde bunu daha sık görüyoruz. Ya da hata yapmaktan korkan, tüm olasılığı düşünen kişilerde bunu daha sık gözlemliyoruz.
10: Günlük hayatta düşünmekten yorulduğunuz anlar oluyor mu?
14: Başkan, her dakika düşünüyorum, her dakika yoruluyorum.
10: İşte birçok kişinin yaşadığı bu durum, fazla düşünmek, sürekli ihtimalleri tartmak ve en sonunda düşünceyi eylemin yerine koymak. Peki, insan kendini bu döngüden nasıl çıkarabilir?
13: Burada şunu sorgulamak çok önemli. Bu karar bizim için hayati bir karar mı? Burada alacağımız kararları bir sorgulamak. Onun dışında aslında bazen hata yapabiliriz, yanlışlarımız olabilir. Buna bir esneme payı bırakmak.
9: Ben arada öyle olunca kendi kendime diyorum hani en kötü karar bile kararsızlıktan iyidir diye.
15: Her şeyi hallettim. Yaş 72. Her şey yolunda.
10: Artık eskisi kadar düşünmüyor musunuz?
15: Yani düşünmüyorum çünkü akışa bıraktım. Akış en güzeli.
8: Sağlıklı bir yaşam için beslenme önemli. Bu nedenle mutfakta son dönemde geleneksel yöntemler tercih ediliyor. Eski yöntemlerle mayalanan ev yoğurdu da bunların başında geliyor. Peki evde mayalanan yoğurtta nelere dikkat etmeli? Gelin yoğurdun hem mayalanma sürecine bakalım hem de bu süreci uzmanından öğrenelim. Detayların ardından kısa bir aramız olacak. Saat başında gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.
16: Biz şu anda sütümüzü bir çelik tencereye aldık. Yavaş yavaş kaynamaya doğru geliyoruz. Çök kaymağını da silkeleyelim. Kaymağıyla beraber gelsin.
17: Kimi lezzetini sevdiği için, kimi ise daha sağlıklı bulduğu için evde yoğurt mayalıyor. Mutfakta geleneksel yöntemlerle üretilen ev yoğurdu yapmak kolay olsa da bazı püf noktaları var.
16: Minimum 45 dakika kaynatmamızda fayda var. Kısık ateşte, çünkü altının yanmaması bizim için önemli. Bir de eski terminolojide bir laf varmış efendim. Yoğurdu yaparken yoğurdu çalmaya gideriz derlermiş. Çalma esprisi tencerenin etrafındaki kepçenin çıkardığı sesten kaynaklıymış. Çünkü tıngır mıngır dakikalarca anneler, ablalar bunu böyle karıştırmak zorundalar. Yoksa dibi tutarsa bütün performansını kaybederiz.
17: Yoğurt mayalarken kullanılan süt sağlıklı bir yoğurdun olmazsa olmazı.
16: Sokak sütünden uzak duruyoruz mutlaka. Bunun yerine sertifikalı çiftliklerden, hastalıktan ari çiftliklerden elde edilmiş ve belirli kurallar çerçevesinde tüketiciye ulaşmış çiğ sütleri tercih etmek durumundalar. Dolayısıyla ilk basamak doğru ham maddeye ulaşmak.
3: Ambalajlı yoğurdun içeriğini etiketinden okuyabiliyoruz. Peki ev yapımı yoğurt içeriğinde neler var? Gerçekten sağlıklı mı? Uzmanlara göre yoğurdun sağlıklı olması için birinci basamak kaliteli sütün kullanılması ve kontrollü bir sütün kullanılması. Aksi halde evde mayalanmış olan yoğurt sanıldığı kadar masum olmayabiliyor.
16: Siz bir önceki yoğurttan yoğurt yaptığınız takdirde o yoğurdu mayalamak için kullandığınızda orada çeşitli dejenerasyonlar meydana gelebiliyor. Çeşitli kontaminasyonlar, o mayaya bulaşmalar meydana gelebiliyor. Çünkü mutfak ortamında çok sayıda bakteri veya mikroorganizma var.
17: Evde yoğurt yaparken sütün ısısı da kontrolde olmalı.
16: Evde bir termometre, gıdaya uygun bir termometre bulundurmakta fayda var. 45 santigrat dereceye, 42 santigrat dereceye soğuttuğumuz sütü mayalama süresi boyunca sabit tutmakta fayda var.
17: Sütün yoğurda dönüşmesi her aşamasında özen istiyor.
16: Sütümüz kaynadıktan sonra isterseniz parmak yöntemiyle, geleneksel yöntemle bakabilirsiniz. Daha garanti olması için prop kullanıyoruz. Ortalama 43 derecelerde bulunduğu andan itibaren eski mayamızdan kaynamış sütümüzü bir araya getirip buluşturabiliyoruz. Mayayı direktman içine biz vermiyoruz da biraz böyle kesilmesin diye kaynattığımız sütümüzden içerisine karıştırarak yavaşça vereceğiz. Bu daha doğru bir yöntem. Bir yandan da kaymağını şöyle göstermekte fayda var. Bakın nasıl kaymak bıraktı. Uzun pişirmenin o kaymaklı yoğurt dediğiniz kalıp taş gibi yoğurda faydası da işte uzun pişirme oluyor. Önceki kültürümüzü kaynamış sütümüzle böyle bir tas yardımıyla bir araya getirdik. Şimdi yavaşça yavaşça sütümüzün içerisine doğru vereceğiz. Verirken de bir yandan şöyle karıştıracağız. Evet, yoğurda mayayı tam anlamıyla çaldık. O çalma sesini şöyle devam ettirelim.
17: Mayalanan yoğurdun sağlıklı olup olmadığı birçok ayrıntıda gizli.
16: Ev yoğurdu markette satılan yoğurtlara göre mutlaka daha sağlıklıdır diyemeyiz. Piyasada bu işi layığıyla yapan, kuruluna uygun bir şekilde yoğurt üreten işletmelerin yoğurtları sağlıklıdır. Ancak bazı tüketiciler geçmişten gelen alışkanlıkları nedeniyle veya lezzetini sevdiklerinden dolayı ev yoğurdu yapıyorlar.

Yeniden merhaba. Tarihlerimiz 30 Ağustos'u gösteriyor. Ulu Önder Atatürk, millet hayatı tehlikeye maruz kalmadıkça savaş bir cinayettir demişti. Bir asır önce milletin bayrağı, kadını, erkeği, çoluğu, çocuğu ateşten çember içindeydi. İşte o emrin Afyon Kocatepe'de verilme sebebi de bu hayati zorunluluktu. Milli mücadele ateşinin yandığı o topraklara gideceğiz. Bir şafak vakti büyük zaferin ayak sesleri, Afyon Kocatepe'den nasıl yükseldi, egemenliğe giden yolun taşları nasıl kan ve gözyaşlarıyla döşendi, birlikte hatırlayalım.

0: Mustafa Kemal, Fevzi Paşa ve İsmet Paşa İzmit üzerine bir teftiş gezisine çıkıyorlar. 22 Haziran 1922 tarihinde İzmit gezisinde artık taarruz kararı netleştiriliyor. Diyorlar ki biz artık diplomatik görüşmelerle bir sonuca ulaşamayacağız. Artık taarruz kararlaştırılmıştır. Ana konu taarruzun nasıl yapılacağı, ne zaman yapılacağı noktasında odaklanmıştır.
1: Uzun süren savaşlar Anadolu halkını yorgun düşürmüştü. Büyük taarruz milletin büyük zaferine nasıl dönüşecekti? Asıl mesele buydu. Sakarya zaferiyle orduya güven artmıştı. Ancak savaş ekonomisi ulusal egemenliğin tamamlanmasında en büyük engellerden biriydi.
0: Yani büyük taarruzdan yaklaşık 9 ay önce bu bölgenin alınması hedefleniyor. Ancak hazırlıklar, İAŞ hazırlıkları yeterince yapılamıyor. Askerin işte ayakkabısı, çarığı vesaire temin edilemiyor. Kıyafet eksikliği söz konusu. Bir de 1. Ordu Komutanı o dönemde Ali İhsan Paşa, 2. Ordu Komutanı Yakup Şevki Paşa. Bunlar diyorlar ki Mustafa Kemal'e biz bunun acı anılarını Sarıkamış Harekatı'nda yaşadık. Yeni bir Sarıkamış Harekatı yaşamak istemiyoruz.
1: Başkomutan ve komutanlar harita üzerinde aylarca gece yarılarına kadar çalıştı. 1922 ilkbaharında yapılması planlanan taarruz emri geri bırakıldı. Savaş artık hayati bir zorunluluktu. Taarruza strateji baskınıyla yön verilecekti. Aylarca tasarlanan büyük taarruz 26 Ağustos 1922'de Afyon'un güneyinde başladı.
2: Milli mücadelenin merkezi ve İzmir'e açılan kapının adıydı Afyon Kocatepe. Stratejik önemi sebebiyle büyük zaferin de anahtarı oldu. Bölgenin en yüksek tepesinden çıplak gözle Yunan cepheleri görülebiliyordu. 1874 rakımlı tepeden Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın taarruz emrini vermesinin sebebi de bunda gizliydi.
0: 26 Ağustos saat 5.30'da başlayan büyük taarruz harekatı Kalecik Sivrisi, Beytepe, Belentepe, Tınaztepe, Çiviltepe hattına başladı. Mustafa Kemal saat

0: 4.30'da bu üzerinde bulunduğumuz Kocatepe'ye gelerek taarruz talimatı verecektir. Ancak havanın sisli olmasından dolayı yaklaşık bir saat kadar Türk topçuları atışlarını bekletmek durumunda kalacaktır. Yani taarruz saat 26 Ağustos 5.30'da tanzim atışlarıyla başlayacaktır.
1: Büyük taarruz sürerken başkomutan Kocatepe'de düşünceliydi.
0: Tabii savaşın belirli şartları oluyor, belirli kuralları oluyor. Bu tam anlamıyla yerine getirilemediğinden dolayı Mustafa Kemal telaşlı bir halde 1874 rakımlı Kocatepe'de düşünceli bir halde elinde bir sigara böyle yürürken Mustafa Kemal'in bir tasviri söz konusu. Etemtem diyor ki fotoğrafçısıdır. Bu anı diyor bundan daha iyi yansıtabilecek diyor bir kareyi diyor. Düşünemedim diyor ve diyor deklanşöre bastım diyor. İşte Mustafa Kemal'in o meşhur Kocatepe'de yürürken fotoğrafının hikayesi budur.
2: Egemenliğe giden yol bu topraklarda kan ve gözyaşıyla döşendi. Ne Yunan ne de Türk birlikleri bu topraklarda teslim olma sözünü duymak istemiyordu. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın planı bayrağın gölgesini arayan milletin göz bebeklerinde hasretle dalgalanıyordu. Zaferse çok yakındı.
1: Zafere giden yolda en önemli kırılma noktası Çiğiltepe oldu. Albay Reşat Bey komutasındaki tepeyi söz verdiği saatte alamayınca yaşamına son verdi.
0: Mustafa Kemal telefon açıyor durumu öğrenmek için. Reşat Bey'in yaveri çıkıyor telefona. Paşam diyor müjde Çiğiltepe alındı. Yalnız Reşat Bey size bir not bıraktı. Bir zarım yaşayamam diyerek diyor notunu bıraktı. Kendisi diyor hayatına son verdi diyor. Mustafa Kemal'in savaşta ender üzüldüğü anlardan bir tanesidir. Bu ruhla artık Çiğiltepe'de alındıktan sonra Sinan Paşa Ovası'nı ve Afyonkarahisar'ı tutabilecek bir kuvvet kalmamıştır Yunan kuvvetleri arasında. Artık kaçmaktadırlar. Dolayısıyla 27 Ağustos saat 17 sularında artık Afyonkarahisar yaklaşık 13 ay süren Yunan işgalinden ve zulümden kurtulacaktır.
1: Afyon'da 30 Ağustos sabahı güneş Türklerin zaferiyle doğuyordu.
0: Mustafa Kemal 30 Ağustos zaferi kazanıldıktan sonra Çalköy'de ertesi günü haritayla İsmet Paşa var, Fevzi Paşa var. 40 bir kanun üzerinde haritayı tekrar bir kontrol ediyor. Yeni baştan bir ordunun genel durumunu değerlendirecektir. Ve orada Dumlupınar'a geçerek o tarihi emri veriyor. Diyor ki Dumlupınar'da ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir talimatını Mustafa Kemal artık kovalayan bir yapı içerisine girilecektir.
2: Kocatepe'den başlayan zafer 29 Ekim 1923 ile birlikte Cumhuriyet'le taçlandı. O yüzden Kocatepe sadece bir savaş alanı değil bir milletin uyanışının ve küllerinden doğuşunun da sembolünün adı oldu.
0: Mustafa Kemal aslında bunu çok güzel tarif ediyor. Afyon özelinde tarif ediyor. Diyor ki Afyonkarahisar diyor Türk zaferinin kilidi olmuştur, anahtarı olmuştur. Afyonkarahisar İngiliz, Fransız, İtalyan işgaline uğruyor. Yunanlıların iki defa işgaline uğruyor. Afyonkarahisar'ın topraklarının bir kısmında Sakarya Savaşı gerçekleşecektir. Büyük Taarruz Harekatı'nın önemli bir kısmı Afyonkarahisar topraklarında gerçekleşecektir. Başkomutan Meydan Savaşı'nın büyük bir kısmı yine Afyonkarahisar topraklarında gerçekleşecektir. Mesela düzenli orduya geçişin ilk kararı 2 Ağustos 1920'de Afyonkarahisar Kongresi ile yapılacaktır. Dolayısıyla Afyonkarahisar Cumhuriyete giden yolda Cumhuriyet'in kazanıldığı topraklar diyoruz biz.
1: Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın milli sır olarak sakladığı Cumhuriyet'in temelleri aslında savaş planı gibi gizli bir stratejinin eseriydi.
0: Mazhar Müfit'e Erzurum Kongresi esnasında Mazhar diyor defterini al yanıma gel diyor. Sır katibi gibidir Mazhar Müfit. Mazhar Bey gittim diyor yanına diyor. Yaz dedi diyor. Bir, saltanatı kaldıracağız. İki, kadınlara serbestiyet vereceğiz. Üç, işte cumhuriyeti ilan edeceğiz. İşte medeni hukuk, harf inkılabını yapacağız dedi diyor. Yıl 1919 Temmuz ayı. Ben diyor şaşırdım diyor. Erzurum'da diyor biz başka zor şartlarda Erzurum Kongresi'ni gerçekleştirmeye çalışırken diyor. Bunun diyor yazdırması diyor benim diyor.

0: garibe gitmişti diyor. Yıl diyor 1928 oldu diyor. Bir gün beni çağırdı diyor. Dedi ki diyor, Nasar Müfit hatırlıyor musun? Sana Erzurum'da ben bazı notlar aldırmıştım. Kaçıncı maddede kaldık deyince diyor, ben çok şaşırdım diyor. Harf inkılabında kalmıştık diyor. 1928. Önceden planlanıyor.
1: MHP lideri Devlet Bahçeli 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Bu vatan üzerinde son söz Türk milletinindir dedi. Bağımsızlık mücadelesine dikkat çeken Bahçeli, Mondros'un hüsranının, Sevr'in hayasız hesabının cevabı Dumlupınar'da verilmiştir ifadelerini kullandı.
2: Kocatepe'de alınan karar, Dumlupınar'da verilen hüküm İzmir'de nihayet bulan hakikat bellidir dedi. MHP lideri Devlet Bahçeli 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajında, bu vatan üzerinde son söz Türk milletinindir ifadelerini kullandı.
3: Türk ordusu zaferin ardından durmamış, 9 Eylül'de İzmir'e vardığında Anadolu'ya sokulan müstevli başladığı yerde denize dökülmüştür. Kocatepe'de alınan karar, Dumlupınar'da verilen hüküm, İzmir'de nihayet bulan hakikat bellidir. Bu vatan üzerinde son söz Türk milletinindir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal Harbi'ne omuz veren kahraman silah arkadaşlarını, bu toprakları kanlarıyla, canlarıyla bizlere vatan kılan şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene.
2: Bahçeli, Servin, hayasız hesabının cevabı Dumlupınar'da verilmiştir dedi.
3: Nihayet 30 Ağustos'ta Dumlupınar, iki asırlık hesabın görüldüğü meydana dönüşmüştür. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın sevk ve idaresindeki kahraman Türk ordusu, piyadenin süngüsü, topçunun ateşi, süvarinin yıldırım misali sürati ve Mehmetçiğin ölümden sakınmayan imanıyla emperyalist hesapların piyonlarını tarumar etmiş, Karlofça'dan Balkan harplerine kadar biriken hicranın, Mondros'un hüsranının, Sevr'in hayasız hesabının cevabı Dumlupınar'da verilmiştir.
1: İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef alan açıklamalarına Ankara'dan tepki geldi. İsrail Dışişleri'nin yalan ve iftiraları Netanyahu hükümetinin korkak ve çürümüş zihniyetini yansıtmaktadır denildi. Açıklama Dışişleri Bakanlığı'ndan yapıldı. Açıklamada Gazze'de soykırım işleyerek tüm İsrail halkına tarihi bir utanç yaşatan, ayrıca modern Orta Doğu tarihinde görülmemiş bir yayılmacılık sergileyerek, bölgesel ve küresel istikrarsızlığın başlıca sorumlusu olan Netanyahu ve suç şebekesinin sahip olduğu dokunulmazlıklar hem hukuki hem de siyasi bakımdan ortadan kalkmaktadır ifadeleri kullanıldı. Uluslararası toplumun Netanyahu'nun yalanlarına inanmadığına dikkat çekilen açıklamada, Türkiye'nin gerçekleri savunmaya ve dile getirmeye devam edeceği vurgulandı. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Karadeniz'de Türk gemilerine yönelik saldırılarla ilgili Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. 26 Ağustos'ta Lider Bordo Mavi adlı Türk işletmeli gemi vurulmuş, bir gün sonra da bu gemiyi çekmek için bölgeye giden Lider Kocatepe hedef alınmıştı. Bu gelişmeler üzerine Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Büyükelçiye Türkiye'nin söz konusu saldırılara ilişkin tepkisi aktarıldı. Karadeniz'de can, mal ve seyir sefer emniyetinin artırılması gerektiği vurgulandı. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e yönelik yurt dışına para aktardığı iddialarını araştırmak üzere reysen soruşturma başlatıldı. Soruşturmaya ilişkin açıklama Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapıldı. Açıklamada bazı basın ve yayın organlarında İbrahim Melik Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönünde öne sürülen iddialara ilişkin olarak maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığımızca reysen soruşturma başlatılmıştır denildi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Kayseri'deydi. Yeni parti için seçmenden oy istedi. Milletin takdiriyle biz kazanacağız ama bu seçimin kaybedeni olmayacak dedi. Kadınlarla da bir araya gelen Özel, ev hanımlarına emeklilik vaadinde bulundu.
4: Yeni parti şehre gönül koymaz. Yeni parti kendine oy vermeyen seçmenin bir sonraki oyuna taliptir.
1: Yeni partiye oy istedi, seçmene kaybeden olmayacak diye seslendi.
4: Milletin takdiriyle biz kazanacağız ama bu seçimin kaybedeni olmayacak.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Kayseri'de.

0: dedi. Parti otobüsüyle şehri gezdi, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.
1: Senin adın ne?
2: Zehra, çok güzel. Bakın kıyafetine bakın.
0: Özel, Eskişehir Bağları bölgesinde bir eve de misafir oldu. Kadınlarla sohbet eden Özel, ev hanımlarına emeklilik vaadinde bulundu.
3: Bir kadın işte çalışmak istiyor ama ona iş bulamadıysak, kusur kimin, devletin? Ya da çocuk sayısı, evdeki yaşlısı ya da engellisinden dolayı çalışma imkanı yoksa, o zaman ev hanımının sigortasını devlet ödeyecek, ev hanımları evde çalışarak emekli olacaklar.
0: Özel'in vaatlerini anlatırken yeni parti ile Cumhuriyet Halk Partisi'ni karıştırması dinleyenleri gülümsetti.
3: İnşallah Allah'ın izniyle Kayseri'ye de CHP'li belediye de getireceğiz. Yanlış söyledim, benim ağzım eskiye alışık. Yeni partili.

0: Yeni parti genel merkez binası için hazırlıklar tamamlandı. Genel Başkan Özgür Özel, kurmayları ve personel taşınacak. Pazartesi günü ise parti meclisi kurucular kurulu ve milletvekilleriyle kapalı grup toplantısı yapılacak.
1: Yeni partinin genel merkez binasında hazırlıklar son aşamaya geldi. 30 Ağustos'ta kurmaylar ve parti personeli taşınacak. 31 Ağustos'ta ise ilk kez toplantı trafiğine ev sahipliği yapılacak.

0: Fethi Yıldız, Suriye'de SDG'nin kendisini feshetmesinin terörsüz Türkiye süreciyle bağlantılı olduğunu söyledi. Sürecin bir amacının da terörsüz bölge olduğunu vurguladı. Habertürk'ün sorularını yanıtlayan Fethi Yıldız, süreç yasasının kapsamıyla ilgili de bilgi verdi. Alihan Tok'un özel röportajı geliyor ekrana.
1: Örgüt liderleri ki çoğu hakkında adam öldürmekten, katliamdan soruşturma var. Bu soruşturma olanlar adam öldürmeden.
2: Kabul edilen yasa hakkında Habertürk'e konuştu. Kanunun amacını anlattı.
1: Kanun münfesi terör örgütü PKK, KCK ve buna bağlı kuruluşların kendilerini bütün fiili varlığına son vermesi ve ellerinde bulunan silah ve mühimmatları güvenlik güçlerimize teslimi. Bu teslimin ve örgütün dağıldığının yine güvenlik güçlerimiz tarafından, yetkili kurumlar tarafından tespiti, bu tespitin Milli Güvenlik Kurulu tarafından kabulü.
2: Fethi Yıldız bu kanunun bir af değil, ceza ertelemesi olduğunu söyledi.
1: Erteleme cezanın üst sınırı 15 yıla kadar olan suçlarda 5 yıl. 15 yıl ve üstü olanlarda müebbette hapis cezası da dahil olmak üzere 10 yıl süreyle bu soruşturmalar, kovuşturmalar ertelenir. Eğer bu erteleme süresi içerisinde yeni bir siyasi suç işlerse erteleme kaldırılır. Soruşturma olduğu yerden, kovuşturma olduğu yerden devam eder. Hükümlü ise infaz kaldığı yerden devam eder. Hiç kimseye böyle bir genel affın sonuçlarını doğuracak bir hukuki uygulama getirilmiş değildir.
2: Fethi Yıldız, kanundan yararlanmak için başvuru yapılması gerektiğine dikkat çekti. 2025 Haziran ayı öncesinde suça karışanların yararlanamayacağını söyledi. Yıldız, Suriye'de SDG'nin feshedilmesinin de süreçle bağlantılı olduğunu vurguladı.
1: Bunun PKK'yı ve bütün yan kuruluşlarını, bağlı kuruluşlarını kapsadığını söyledik. Efendim Suriye'de bu olmaz dediler. En önce de Suriye'de olacağını söyledik. SDG'nin ve PYD'nin kapatılacağını, lağvedileceğini, ellerindeki silahları Suriye Milli Ordusu'na teslim edeceklerini söylediğimizde neredeyse bizimle dalga geçmeye kalktılar. Terörsüz Türkiye sadece ülkemizle ilgili değil, bölgemizde de terörsüz bir bölge tasavvuruyla yola çıkılmıştır.
2: Yıldız, terörle mücadeleye harcanan kaynağın artık bölge halkına aktarılacağının altını çizdi.
1: 23 ayda Mehmetçiğimizin burnu bile kanamadı. Bir siyasi duruş bunun kadar kıymetli olabilir mi? Terör harcadığımız Sayın Cumhurbaşkanımızın beyanında olduğu gibi 2.3 trilyon doları bundan sonra hastamıza, kadınımıza, öğrencimize, çiftçimize, emeklimize, köylümüze yol ve bereket olarak dönecektir.
0: Komedyen Cem Yılmaz kalp krizi geçirdi. Göğüs ağrısı şikayetiyle Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz'a anjiyo işlemi yapıldı. Çanakkale Ayvacık'taki evinde akşam saatlerinde rahatsızlanan Yılmaz, 112 acil çağrı merkezini arayarak yardım istedi. Sağlık ekipleri göğüs ağrısı şikayeti bulunan Yılmaz'ı ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi'ne götürdü. Buradan Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Hastanesi koroner yoğun bakım ünitesine sevk edilen Yılmaz'a anjiyo işlemi yapıldı. Sosyal medyadan açıklama yapan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Yılmaz'ın genel durumunun iyi olduğunu ve tedavisinin yoğun bakımda sürdüğünü bildirdi. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum ifadelerini kullandı. Cem Yılmaz'ın durumu hakkında tedavi gördüğü hastaneden de açıklama yapıldı. Yılmaz'a balon ve stent işlemi uygulandığı belirtildi.
3: Cem Bey bize bugün kalbin ön yüzünü ilgilendiren bir kalp kriziyle başvurdu. Geldiğinde bilinci açıktı. Hemen anjiyo laboratuvarını aldık. El bileğinden yaklaşık 40 dakikada balon ve stent işlemiyle işlemini tamamladık. Kendisi yoğun bakımda. Şu an durumu stabil. İki gün boyunca takibini burada devam ettirmeyi planlıyoruz. Umarım sağlıcakla ailesine yakında kavuşur. Anjiyosu da çok güzel geçti. Kalp krizini ilgilendiren damara balon ve stent işlemleri uygulayarak yatağını aldık 40 dakika içinde. Kanama kontrolünü sağladık. El bileğinden anjiyo kılıfını çektik. Şu an yatağında istirahat ediyor. Şu an tek damar bir ufak yan damarı için ileride bir gerekir mi diye sonra bakıyoruz. Şu an biz kalp krizini ilgilendiren damarı açıyoruz. Şu an diğer yan damar için de ayrıntılı bakacağız. Belki ona hiç işlem yapmaya bile gerek kalmayacak. Orası ilaçla idare eder.

0: Sistan 9 soruşturmasında 5. dalga operasyon düzenlendi. 10 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmada Gülistan Doku kaybolduktan sonra intihar süsü vermek için kişisel eşyalarının su altına yerleştirildiğine dair yeni bulgulara ulaşıldı.
1: Kişisel eşyaları su altına sonradan yerleştirildi. İntihar süsü verilmeye çalışıldı. Gülistan 9 soruşturmasında bu iddiaları destekleyen yeni bulgulara ulaşıldı. 10 şüpheli gözaltına alındı. Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturma genişliyor. Doku'nun kaybolduğu sürece dair bazı şüpheli yeni bulgular dosyaya girdi. 5. dalga operasyon için düğmeye basıldı. 10 şüpheli gözaltına alındı. Peki Gülistan'ın ölümüyle ilgili dosyaya giren yeni bulgular ne? Soruşturma birimleri Doku'ya ait bazı kişisel eşyaların intihar ihtimalini destekleyen bir görüntü oluşturmak amacıyla su altına sonradan yerleştirilmiş olabileceğine dair yeni bulgulara ulaştı. Ayrıca adli makamlardan gizlendiği belirlenen dalgıç defterindeki kayıtlarla resmi arama tutanaklarının uyuşmadığı tespit edildi. Dosyada Doku'nun Instagram hesabına şüpheli erişimle ilgili yeni tespitler var. Operasyona dair paylaşım yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul suçları aydınlatmaya devam ediyoruz dedi. Güncel teknolojik imkanlar ve elde edilen yeni deliller ışığında kritik gelişmelere ulaştık ifadelerini kullandı. Gözaltındaki 10 şüphelinin işlemleri sürüyor.
0: Adalet Bakanlığı bünyesinde İnsan Odaklı Gelişim Bürosu faaliyete geçirildi. Amaç personelin kişisel ve mesleki gelişimini desteklemek. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Merkez teşkilatımızda ve adliyelerimizde görev yapan personelimizin mesleki ve kişisel gelişimlerini desteklemek, ihtiyaç duydukları her alanda yanlarında olmak amacıyla insan odaklı gelişim büromuzu faaliyete geçirdik dedi. Büro tarafından personele psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri verilecek. Bireysel danışmanlık, aile danışmanlığı, çift terapisiyle çocuk ve ergen danışmanlığı hizmetleri alanında uzman psikologlar tarafından sunulacak. Hizmetlerden Türkiye genelindeki tüm adliye personeli yüz yüze ve çevrim içi yararlanabilecek. İstanbul Zeytinburnu'nda İETT otobüsünün bahçe duvarına çarpması sonucu iki kişi hayatını kaybetmişti. Kazaya neden olduğu iddiasıyla bir sürücü tutuklandı. Kaza anına ait yeni görüntüler de ortaya çıktı.
1: Direksiyonu otobüsün önüne kırdı. Otobüs yoldan çıkıp duvara çarptı. İki kişinin öldüğü kazada yeni görüntüler ortaya çıktı. Kaza cuma akşamı İstanbul Zeytinburnu'nda oldu. Bakırköy istikametinde seyreden bir İETT otobüsü şoförü önüne kıran otomobile çarpmamak için manevra yapınca kontrolü kaybetti. Otobüs önce kaldırıma çıktı, ardından da bir sitenin bahçe duvarına çarptı. Kazada iki yolcu hayatını kaybetti, şoför dahil 16 kişi yaralandı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturmada şerit değiştirmek için otobüsün önüne doğru manevra yapan otomobilin sürücüsü gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan sürücü sevk edildiği adliyede tutuklandı. Kazada hayatını kaybedenlerden 65 yaşındaki Mürvet Tolon toprağa verildi.
0: Antalya'da motosikletli kurye ve otomobil sürücüsünün yol verme tartışması kavgaya döndü. Çevredekiler ikiliyi bir türlü ayıramadı.
1: Başını kaputa defalarca vurdu. Ardı ardına yumruklar attı. İki sürücünün yol verme tartışması kavgayla bitti.
2: Basit bak! Oğlum basit basit! Lan dayı basit bak! Belanı bulacaksın oğlum basit lan!
1: Antalya'da motosikletli kurye ve bir otomobil sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı. Tartışma bir türlü bitmeyince ikili sokak ortasında kavgaya tutuştu. Kurye otomobil sürücüsünü aracın kaputuna yatırıp defalarca vurdu. Otomobil sürücüsü de eline aldığı sert cisimle motokuryeyi darp etti. Çevredekiler kavgayı ayırmaya çalışsa da başarılı olamadı. İkili daha sonra olay yerinden uzaklaştı. İnceleme sürüyor.

0: Bakırköy'de bir güzellik merkezinde müşterilerin gizli kamerayla kayda alındığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı. Bakırköy'deki bir güzellik ve epilasyon merkezinde müşterilerin görüntülerinin gizlice çekildiği ihbarı alındı. İddiaya göre bu kayıtlar ücret karşılığında izletiliyordu. Polis o güzellik merkezine baskın yaptı. İş yerinde gizli kamera düzeneği bulunan çok sayıda cihaz tespit edildi. Çalışmada 14 bin videonun bir sosyal medya platformunda paylaşıldığı belirlendi. İş yeri sahibi ve kamera sistemini kuran iki şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı. Eylül'de ekonomi yönetiminin gündemi yoğun olacak. Enflasyon ve işsizlik verileri açıklanacak. Gözler bir yandan da faiz kararıyla orta vadeli programda olacak. Peki başka hangi veriler ve toplantılar var? Bakalım.
1: Enflasyon, konut ve işsizlik verileri. Ekonominin Eylül ayında yoğun bir gündemi olacak. Piyasaların gözü 31 Ağustos pazartesi günü ikinci çeyrek büyüme verisinde olacak. Bu yılın Nisan-Haziran dönemine ilişkin gayri safi yurt içi hasıla verileri TÜİK tarafından saat 10'da açıklanacak. Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde %2,5 büyümüştü. TÜİK aynı gün Temmuz ayına ilişkin iş gücü verilerini açıklayacak. Ticaret Bakanı Ömer Bolat 3 Eylül'de Ankara dış ticaret verilerini açıklayacak. Aynı gün Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayı enflasyon verilerini duyuracak. Enflasyon Temmuz ayında %1,78 arttı. Yıllık enflasyon da %31,75 oldu. Bir başka önemli veri ise TÜİK'in kamuoyuyla paylaşacağı konut ve işyeri istatistikleri olacak. Türkiye'de Ocak-Haziran döneminde 699.516 konut satılmıştı. Piyasaların gözü ayrıca Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nda olacak. Bu yıl 6. kez toplanacak kurul, 10 Eylül'de faiz kararını açıklayacak. Kurul son toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının %37'de sabit tutulmasına karar vermişti. TÜİK ise 17 Eylül'de Ağustos ayı konut ve işyeri satış istatistiklerini açıklayacak.
2: Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz.
1: Gelecek ay Türkiye ekonomisinin 3 yıllık yol haritası niteliğini taşıyan orta vadeli programın ayrıntıları da yakından takip edilecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Eylül'ün ilk haftası güncellenmiş OVP'nin paylaşılacağını duyurmuştu. OVP ile 2027-2029 dönemine ilişkin büyüme, enflasyon, istihdam, ihracat ve cari denge gibi temel makro göstergeler belirlenmiş olacak.
0: Okulların açılmasına az bir süre kala velilerin alışveriş telaşı başladı. Peki bu yıl okul kıyafetleri için ne kadarlık bir bütçe ayırmak gerekiyor? Dilara Civelek velilere ve esnafa mikrofon uzattı.
3: ...1800 ilkokul, 2100 ortaokul, 2300 lise.
4: Ben gayet beğendim ya, beyaz.
1: 3 aylık yaz tatili artık bitmek üzere. Öğrenciler 14 Eylül'de ders başı yapacak. Öncesinde velilerin alışveriş telaşı başladı.
5: Sürekli 2 ayda bir, 3 ayda bir boyattıkları için mecburen kıyafet yenilemek zorunda kalıyoruz.
6: Eğitim öğretim döneminin başlamasına sayılı günler kaldı. Öğrenciler okul heyecanını, veliler de masrafları düşünüyor. Okul masraflarının arasındaki en önemli başlık da okul kıyafetleri. Peki bu yıl okul kıyafetleri ne kadar?
7: Şöyle bir kapşonlu sivitimiz var lise grubunda.
6: Ne kadar peki bu sivitin fiyatı?
7: Bu sivitin fiyatı 700 TL efendim. Tişört veriyoruz böyle siyah renkte. Fiyatı 500 TL. 500 TL diğer bir modele aynı fiyat. Ve bir pantolonu onun da fiyatını 500 liraya veriyoruz. Yazlık ve kışlık ürünü 2300 liraya geliyor. Birer tane belki sezon içinde, bir yıl içinde yetmeyebiliyorum.
6: Arkada sivitler görüyorum, hırkalar görüyorum. Onlar ne kadar?
3: 750'ye var, 850'ye var, 900'e var.
5: Fiyatlar sanki bir tık yukarıda gibi. Mecburen almak zorundayız. Hani okulda serbest kıyafette olmuyor ama maalesef.
1: Okullar 14 Eylül'de açılacak ama uyum haftası kapsamında birinci sınıflar bir hafta erken ders başı yapacak. İlkokul öğrencileri için de hem yazlık hem kışlık setler hazırlandı.
7: Kısa kollu tişörtümüz, uzun kollu tişörtümüz, pantolonumuz ve kapşonlu sivit olarak 4 parçadan oluşuyor. Set olarak 4 parçası yazlık kışlık 2000 TL'ye geliyor.
6: Ortaokul kademesinde de fiyatlar ilkokulla aynı. Sivit şörtler 800, etek ve pantolonlar 400. Hem uzun kollu hem de kısa kollu tişörtler 450 liradan satılıyor. Bir aileye bu takım 2000 liraya mal oluyor.
8: Dışarıdaki fiyatlara göre yani normal bir tişört

0: Kürtü de 300'e 400 aldığımız için okul kıyafeti de normal gibi.
1: İnternetten yapılan alışverişin payı yükselmeye devam ediyor. E-ticaretin payı toplam alışverişlerin 1/5'ine ulaştı. TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın komisyon ve hizmet bedelleri nedeniyle artık rekabet edemediğini belirtti, düzenleme çağrısı yaptı.
2: E-ticaret hacminin toplam ticaretin yaklaşık %20'sini de buluyor. Netice itibariyle bu esnaftan daha çok kazanılır hale geldi. Yani %10 ile %35 arasında komisyon alınıyor. Gelen ürünün %50'si komisyonlara gidiyor.
3: E-ticaret sektöründeki büyümeye dikkat çekti. Esnaf için yeni düzenleme çağrısında bulundu.
2: Karşısında rekabet edecek esnaf kendi müşterilerine hizmet sunarken bu fiyatların altına düşmesi de mümkün olmuyor. Bugün 4 trilyonlu geçmiş bir vaziyette de bu sistem çalışıyor. Bundan alacaklar komisyonların tavan taban arasında makul bir seviyeye çekilmesi, hizmeti götürülüp bedel alınmasının önüne geçilmesi, dolayısıyla da böyle bir ticaretin haksız rekabetli iş olduğunu artık bir düzenlemeyle düzeltilmesi lazım.
3: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın dijital platformlara girmeden ticaret yapmasının mümkün olmadığını söyledi.
2: Bu fiyat aralıklarındaki alışverişlerde esnafın mağduriyetinin önlenmesi, e-ticaret sitesine girmese zaten bu ticareti yapma olanakları da yok. Eğer o sitelerden ürünlerini pazarlamasalar, bu imkanları sağlayacak o güce sahip değiller. Mecburen ürünü satabilmek için bu yolu deniyorlar.
1: ABD'den İran'a yönelik ekonomik baskıda yeni adım geldi. Washington, Mısır'ın en büyük ikinci bankasını ABD finans sisteminden çıkarmaya hazırlanıyor. ABD Savunma Bakanı, bankanın İran'ın dolara erişiminde kritik bir rol oynadığını belirtti.
3: Amerika Birleşik Devletleri Mısır'ın en büyük ikinci bankasını finansal sistemden çıkarıyor. Mısır'ın en büyük ikinci bankası Bank Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri şubelerinin ABD finans sistemine erişimi kesildi. Washington böylece İran'a yönelik ekonomik ablukayı bir adım ileriye taşıdı. ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı Mali Suçları Uygulama Ağı FinCEN, Bank Mısır'ın ABD bankalarındaki muhabir hesap erişimini iptal edecek düzenlemeyi duyurdu. Bakanlık, bankanın İran rejiminin ABD dolarına erişiminde kritik bir düğüm noktası olduğunu savundu. Düzenleme ile birlikte bankanın 28 Eylül'den itibaren dolar işlemi yapamaması öngörülüyor. ABD Hazine Bakanlığı 30 günlük kamuoyu değerlendirme süreci başlattı. Trump yönetiminin bu adımı Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim sürerken İran'ın finansal kanallarını daraltmayı hedeflediği operasyonun bir parçası. Hazine Bakanı Scott Bessent'ın ekonomik dışlanma olarak duyurduğu hamle kapsamında ABD bankalarından işlemleri daha sıkı denetlemesi istendi. ABD'nin yeni yaptırım adımından yalnızca Mısır Bankası etkilenmedi. Aynı zamanda İran'ın önde gelen bankalarından Bank Melli'nin Dubai şubesi de hedef alındı. Bankanın müdürü yaptırım listesine eklendi. Pekin hattında da gözler Xi Jinping'in gelecek ayki Beyaz Saray ziyaretine çevrildi. Hazine Bakanı Bessent, ülkelerle temas kurmanın en etkili yolu sessiz diplomasidir diyerek Pekin'e mesaj gönderdi.
1: Rusya ile Batı arasındaki gerilimde tehdit dili sertleşiyor. Moskova, İngiliz askeri hedeflerini vurabileceğini açıklarken, Batılı istihbarat servislerinde Rusya'nın NATO'nun sınırlarını test edebileceği endişesi var.
3: Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Batı ile tırmanan gerilimde tehdit dilini sertleştiriyor. Önce İngiltere'ye yönelik doğrudan askeri tehdidinde bulundu. Kiev'in İngiliz Storm Shadow füzeleriyle Rus topraklarını vurması halinde Ukrayna dışında İngiliz askeri tesislerinin de hedef alınabileceğini açıkladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü İngiltere'ye Londra'nın savaştaki tutumundan geri adım atması çağrısında bulundu. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, İngiltere ve Fransa'nın Ukrayna'ya hassas füze teknolojisi sağlayarak ateşle oynamakla suçladı. Bunun felaket sonuçlar konusunda uyardı. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov da bu adımın çatışmaya körükle gitmek anlamına geleceğini söyledi.

0: Bu esnada CIA direktörü John Ratcliffe geçtiğimiz hafta Moskova'ya gitti. Amerikan medyası görüşmelerde Rusya'nın bir NATO ülkesine yönelik olası operasyonunun da gündeme geldiğini ileri sürdü. ABD Başkanı Trump ise Rusya'nın NATO'ya saldırmaya niyeti olmadığını söyledi. Kremlin ise Ratcliffe'in ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada görüşmenin istihbarat servisleri arasında yapıldığını belirtmiş, CIA direktörünün devlet başkanı Putin'le bir araya gelmediği kaydetmişti. Ancak NATO'nun doğu kanadında alarm seviyesi yükseliyor. Polonya ve Romanya hava sahalarındaki son ihlallerden Rusya'yı sorumlu tutan NATO, savunma hattını güçlendirme kararı aldı. Rus lider Vladimir Putin de Avrupa'nın Rus gölge filosu gemilerine el koymasına karşılık, Avrupa gemilerinin de alıkonulabileceği tehdidinde bulunmuştu. Karşılıklı resleşmeler, Rusya ile NATO arasında doğrudan savaş anlamına gelmese de, Ukrayna'da başlayan savaşın sınırlarının genişleyebileceğini gösteriyor. Batı ile yıldızı hiçbir zaman barışmayan Rusya'nın söylemlerini sertleştirmesi de gerilimi arttırıyor.
1: Avrupa kışa son 13 yılın en düşük doğalgaz stok seviyelerinden biriyle hazırlanıyor. Depoların doluluk oranı %63'e kadar gerilerken Orta Doğu'daki arz sorunlarının sürmesi halinde doğalgaz fiyatlarının kışın 100 euroyu aşabileceği uyarısı yapılıyor.
0: Avrupa kış aylarına son 13 yılın en düşük doğalgaz stok seviyelerinden biriyle girmeye hazırlanıyor. Depolar boşalıyor. Fiyatların 100 euroyu aşacağı tahmin ediliyor. Avrupa kış öncesinde düşük doğalgaz stokları ve yükselen fiyatlarla karşı karşıya. Avrupa Birliği'nde gaz depolarının doluluk oranı Ağustos sonunda %63'e geriledi. Mevcut dolum hızıyla AB'nin kışa son 5 yıl ortalamasının yaklaşık %20 altında doğalgaz stoğuyla girmesi bekleniyor. Oysa ABD'de bu oran, Ağustos sonları için son yıllarda ortalama %80 civarındaydı. En kritik tablolardan biri ise Almanya'da. Avrupa'nın en büyük depolama kapasitesine sahip ülkede tesisler yalnızca %50 dolu. Belçika'da oran %51, Hollanda'da ise %45. İtalya ve Polonya gibi ülkelerde ise depolar %80'in üzerinde. Düşük stokların etkisi şimdiden fiyatlara yansıdı. Avrupa'nın gösterge doğalgaz fiyatı megawatt saat başına 68 euronun üzerine çıkarak 3 yılın zirvesine ulaştı. Goldman Sachs'a göre Orta Doğu'dan gaz ihracatı yeniden başlamazsa fiyatlar kışın 100 euronun üzerine çıkabilir. Stokların düşme nedenleri arasında geçen kışın soğuk geçmesi ve yazın elektrik üretiminde gaz tüketiminin artması var. Orta Doğu'daki arz sorunları da kış öncesi depoların yeniden doldurulmasını zorlaştırdı. Uzmanlar Avrupa'da fiziksel bir gaz kıtlığı beklemiyor. Ancak sert bir kış, uzun süreli soğuk hava dalgaları ve rüzgar enerjisindeki düşüş, talebi artırarak fiyatlar üzerindeki baskıyı daha da büyütebilir.
1: ABD ile Venezuela arasında petrolde dev anlaşma yapıldı. ABD Başkanı Donald Trump anlaşmayı dünya tarihinin en büyük petrol anlaşması olarak duyurdu. Venezuela yönetimi de anlaşmayı doğruladı.
0: ABD ile Venezuela arasında 65 milyar varillik petrol anlaşması imzalandı. Anlaşmayı ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından duyurdu. Trump anlaşmayla Venezuela'daki söz konusu rezervlerin büyük bölümü üzerinde kontrol sağladıklarını açıkladı. Venezuela ile dünya tarihinin en büyük petrol anlaşmasına imza attık dedi. Trump anlaşmayla Venezuela'daki 65 milyar varilden fazla petrol rezervinin büyük bölümü üzerinde kontrol sağladıklarını belirtti. ABD Başkanı, anlaşmanın ABD'nin petrol rezervlerini iki kattan fazla artıracağını ve ülkenin enerji arzını güçlendireceğini savundu. 3 Ocak'ta ABD'nin kaçırdığı devlet başkanı Nicolas Maduro'nun yerine geçen Venezuela geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez de anlaşmayı doğruladı. ABD Başkanı Trump'a ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya teşekkür etti. Rodriguez, mutabakat kapsamında 17 stratejik petrol sahasının geliştirileceğini açıkladı. Projeler için 100 milyar doların üzerinde yatırım yapılması, Venezuela devletinin ise 209 milyar dolardan fazla vergi geliri elde etmesi öngörülüyor. Venezuela yaklaşık 303 milyar varil rezerve dünyanın en büyük kanıtlanmış ham petrol rezervlerine sahip ülkesi. Dünya petrol rezervlerinin 5'te 1'i Venezuela topraklarında bulunuyor. Ancak yıllardır süren yaptırımlar, yatırım eksikliği gibi sorunlar nedeniyle ülkenin petrol üretimi rezerv potansiyelinin oldukça altında kalıyor.

0: Nepal'de Çin sınırında meydana gelen sel ve heyelan felaketinin ardından ölü sayısı 669'a yükseldi. Yaklaşık 3000 kişi ise hala kayıp. Kayıplar arasında bir Türk vatandaşının da olduğu belirtiliyor. Nepal'de buzul çökmesinin tetiklediği sel ve heyelan felaketinde can kayıpları artıyor. Çin sınırına yakın Rasuva bölgesinde meydana gelen felakette yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Yağışların ve çamur tabakasının arama kurtarma çalışmalarını zorlaştırdığı bölgede binlerce kişiden hala haber alınamıyor. Kayıplar arasında bir Türk vatandaşının bulunduğu belirtildi. İstanbul Rehberler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Eracun, tur rehberi Elena Öksüz'den 26 Ağustos'tan bu yana haber alınamadığını söyledi.
1: Çifte vatandaş olan Elena Öksüz adındaki üyemiz Rus pasaportuyla bölgeye giriş yaptığından dolayı kayıtlara da bu şekilde geçmiş. Eren Öksüz de buradaki turistik bir faaliyete katılmak üzere bölgede bulunmuş ve o günden beri de kendisinden haber alınamamakta. 26 Ağustos'ta otelden çıkıyor ve o saatten bu saate artık kendisiyle ilgili bir bilgi yok.
0: Eracun, Elena Öksüz'ün durumunun Dışişleri Bakanlığı tarafından takip edildiğini belirtti. Felaketi yaşayan Nepal'de şiddetli yağışların sürmesi nedeniyle arama kurtarma çalışmalarına ara verilmiş durumda. Ekiplerin çalışmalarını sürdürebilmesi için hava şartlarının iyileşmesi bekleniyor. Felaketten en ağır etkilenen Rasuva bölgesine giden ulaşım yollarının zarar görmesi nedeniyle sadece helikopterlerle ulaşılabiliyor. Yüzden fazla kişinin de elektrik santralinin tünelinde mahsur kaldığı düşünülüyor. Arama kurtarma ekiplerine Nepal ordusu da destek sağlıyor. Felaketin bir diğer riski ise yeni sel tehlikesi. Bölgede oluşan baraj gölünde milyonlarca metreküp su birikti. Yetkililer gölün taşma riskine karşı kırmızı alarm verirken bölgeye bini aşkın ilave asker sevk edildi. Geçtiğimiz günlerde göçmen akınıyla gündeme gelen İspanya toprağı Ceuta'da gerilim şiddete dönüştü. Göstericiler göçmenlerin barınaklarını ateşe verdi. Polis olayları bastırmak için havaya uyarı ateşi açtı.
2: İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'da göçmen gerilimi şiddet olaylarına dönüştü. Sokağa dökülen halk göçmenlerin barınaklarını ateşe verdi. Ceuta'da halk kontrolsüz göç akını sonrası bölgede kalan yaklaşık 10 bin göçmenin sınır dışı edilmesi için sokağa döküldü. Bazı eylemciler göçmenlerin plajlarda kurduğu geçici barınakları ateşe verdi, eşyalarını denize attı. Göçmenlere yardım malzemesi taşıyan Kızılaç araçlarının da yolu kesildi. Polis, öfkeli kalabalığın göçmenlere saldırılarını engellemek için havaya uyarı ateşi açtı. Gerilimin tırmanması sonucu göçmenler askerlere taş attı ve bir asker yaralandı. Çok sayıda göçmenin gözaltına alındığı bildirildi. Ceuta yönetimi kentin çöküşün eşiğinde olduğunu belirtirken İspanya İçişleri Bakanlığı sükunet çağrısı yaptı. İspanya hükümeti de göçmenlerin kimlik ve statülerinin belirlenmesi için Frontex, Europol ve AB İltica Ajansı'ndan destek istedi. Ceuta, Avrupa'nın Afrika ile olan tek kara sınırlarından birini oluşturuyor. Bölgede binlerce kişi hala barınma merkezleri ve açık alanlarda kalıyor.
0: Tatilini bitiren gurbetçiler dönüş yolculuğuna başladı. Edirne'den Avrupa'ya açılan Kapı Kule sınır kapısında uzun araç kuyrukları oluştu.
2: Tatil bitti, dönüş başladı. Sınırda kuyruk uzadıkça uzadı.
3: Fransa'ya gidiyorum. Tatil bitti maalesef. Hüzün her zamanki gibi var.
4: Avusturya'dan geldik İstanbul'a. Şimdi tekrar geri.
5: Tatil bitti.
4: Bitti maalesef.
2: Edirne'den Avrupa'ya açılan Kapı Kule sınır kapısında uzun araç kuyrukları oluştu.
6: Avrupa'nın farklı ülkelerinde yaşayan gurbetçiler yaz tatillerini ana vatanda geçirmek için geldiler. Ve tatil bitti. Dönüş yolundaysa Kapı Kule sınır kapısına geldiler. İşte gurbetçiler araçlarıyla geldikleri bu noktada yoğunluk oluşturuyorlar.
7: Vatandan gidiyoruz, hüzün çok. Ama yapacak bir şey de yok.
8: Isparta'dan geldim İstanbul'a, İstanbul'dan geldim Kapıkule'ye.
5: Şimdi
8: Hollanda'ya.
0: Kayseri'de bir evden 5 kamyon çöp çıkarıldı. Apartman sakinleri evde yaşayan kişiden şikayetçi oldu.

0: Kötü koku apartmanı sardı. Ekipler adrese gittiğinde gözlerine inanamadı. Kayseri'nin Talas ilçesinde bir binada kötü koku hiç eksik olmuyordu. Bina sakinleri en sonunda dayanamadı. Kokuların giderek arttığı eve belediye ekipleri geldi.
1: İçeride de ciddi bir sinek zaten küf. Rutubet ne diyor? Böcek var mı? Evet, evlerde sinek ve böcek.
0: Ekipler eve girdiğinde çöp dağlarıyla karşılaştı. O evden 5 kamyon çöp çıkarıldı. Dairede 2 çocuğuyla birlikte yaşayan yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı. Evde de ilaçlama yapıldı.
2: Karabük'te iş makinesi taşıyan bir tır kontrolden çıktı. Önündeki motosiklete çarpıp devrilen tırdaki iş makinesi bir evin içine girdi.
0: Yoldan çıkıp bariyerlere çarptı. Taşıdığı iş makinesi savrulup eve saplandı. 2 kişi hayatını kaybetti. Kaza Karabük-Bartın karayolunda oldu. Eskavatör taşıyan bir tır kontrolden çıktı. Önündeki motosiklete çarpan tır devrildi. Bu sırada taşıdığı iş makinesi de sürüklenerek park halindeki bir araca ve eve çarptı.
3: Şu yukarı binanın yanından bariyerlere vura geliyordu.
4: Kütleme sesi geldi, heyecanlandı. Hemen o anda işimizi bırakıp yola çıktık, baktık olay olmuş.
0: Kazada motosiklet ve tır sürücüsü hayatını kaybetti. İş makinesinin çarptığı evin çevresinde kimsenin olmaması can kaybının artmasını engelledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
2: Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 16. durağı Çanakkale oldu. 9 gün sürecek festivalde tiyatrodan konserlere, sergilerden operaya kadar onlarca etkinlik düzenlenecek.
0: Konserler, tiyatrolar, sergiler, etkinlikler 9 gün boyunca sürecek. Festival rüzgarı Çanakkale'de esecek.
5: İnsan ne arıyorsa sanat ve kültür adına gerçekten burada mutlaka bir şey buluyor.
0: Kültür Yolu Festivallerinin yeni durağı Çanakkale oldu. Festivalin açılışı Anadolu Hamidiye Tabyası Hangar Binası'nda yapıldı.
6: Çanakkale yalnızca bizim için değil, insanlık için de eşsiz bir hafıza mekanıdır. Bir tarafta insanlığın ortak kültür mirası, diğer tarafta milletimizin istiklal ve istikbal mücadelesi. Çanakkale'yi eşsiz kılan işte bu buluşma.
0: Festivalde gastronomiye özel yer ayrıldı. 52 lezzet noktası belirlendi.
6: Çanakkale'nin hikayesini dünyanın dört bir yanındaki insanlarla buluşturmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.
0: Her yaşa uygun yüzlerce etkinliğin düzenleneceği festival 6 Eylül'e kadar devam edecek.
5: 9 gün boyunca bütün Türkiye'nin hatta dünyanın birçoğunun gözü ve kulağı Çanakkale'de oluyor.
2: Şimdi de haftanın kültür sanat ajandasına bakalım.
7: Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say'ın caz turnesi devam ediyor. Piyanist, Say Plays Jazz projesiyle caz formuna yalnızca yorumcu olarak değil, doğrudan besteci ve proje kurucusu kimliğiyle yaklaştığı özgün bir üretim modeli sunuyor. Flütte Aslıhan Ant Say, vokalde Ezgi Alaş, saksafonda Serdar Barçın ve davulda Ferit Odman projeye destek veriyor. Konser 2-3 Eylül'de Harbiye Cemil Topuzlu açık hava sahnesinde dinleyiciyle buluşuyor. Dünya çapında ilgi gören Janoska Ensemble yeniden Türkiye'ye geliyor. Virtüözite'yi mizah, doğaçlama ve benzersiz yorumuyla buluşturan grup, klasikten caza, tangodan dünya müziğine uzanan geniş repertuarını 31 Ağustos'ta Bodrum Kalesi'nde dinleyiciyle buluşturuyor. Flamenco ve Latin müziği grubu Gypsy Kings Antalya'da sahne alıyor. Andre Reyes liderliğinde sahne alan ekip, Latin ritimlerinin coşkusunu ve kendine özgü tarzını 30 Ağustos'ta Antalya açık hava sahnesinde dinleyiciyle buluşturuyor.

0: Trener dinleyiciyle buluşuyor. Geçmişten bugüne uzanan geniş repertuarı ve renkli performansıyla 4 Eylül'de Harbiye Cemil Topuzlu açık hava sahnesinde sahne alıyor. Cazın ritmi, Kaş'ın zamansız doğasında bir kez daha yankılanıyor. Kaş Caz Festivali 8. yılında kökler ve göçler temasıyla söyleşiler, atölyeler ve konserlerle dopdolu bir program sunuyor. Etkinlikler 28-30 Ağustos tarihleri arasında müzikseverlerle buluşuyor. Baba, hatırlamanın ve unutmanın arasında salınan bir yolculuğu tiyatro sahnesine taşıyor. Başrollerinde Haluk Bilginer ve Özlem Zeynep Dinsel'in bulunduğu oyun, baba kız arasındaki hikayeyi anlatıyor. Tiyatro 1-2 Eylül'de Antalya Aspendos Salonu'nda izleyiciyle buluşuyor. Türkiye'nin önemli kadın sanatçılarından Semiha Berksoy'un çok yönlü üretimlerini bir araya getiren Tüm Renklerin Aryası başlıklı sergi kapılarını kapatmaya hazırlanıyor. Seçki, sanatçının opera, tiyatro, resim ve edebiyat arasında kurduğu özgün ilişkileri 200'ü aşkın yapıt aracılığıyla İstanbul Modern'de izleyiciye aktarıyor. Sergi 6 Eylül'e kadar ziyarete açık.
1: Bu saati noktalayalım, birazdan gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 29, Edirne güneşli 32 derece. Ege bölgesinde hava çoğunlukla güneşli, İzmir 33, Muğla 32 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 36, Adana yer yer yağmurlu 34 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 27, Giresun yağmurlu 24 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 27, Kayseri yağmurlu 23 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 21, Kars yağmurlu 20 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 30, Mardin güneşli 25 derece.

0: Yeniden merhaba. Haber bülteninde gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Ankara Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e yönelik yurt dışına para aktardığı iddialarını araştırmak üzere reysen soruşturma başlatıldı. Soruşturmaya ilişkin açıklama Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapıldı. Açıklamada bazı basın ve yayın organlarında İbrahim Melih Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktardığı yönünde öne sürülen iddialara ilişkin olarak maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığımızca reysen soruşturma başlatılmıştır denildi. Komedyen Cem Yılmaz kalp krizi geçirdi. Göğüs ağrısı şikayetiyle Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz'a anjiyo işlemi yapıldı. Cem Yılmaz'ın durumu hakkında tedavi gördüğü hastaneden de açıklama yapıldı. Yılmaz, bir insanın geçirebileceği en büyük kalp krizlerinden biriyle hastaneye geldi denildi.
1: Bir insanın geçirebileceği büyük kalp krizlerinden biriyle geldi. Sağ olsun Ayvacık Devlet Hastanesi'ndeki arkadaşlar çok güzel müdahale etmişler. 112 ambulansımız çok hızlı yönlendirmiş. Hastayı yaklaşık 2 saat içinde müdahale edince çoğu dokusu ölmeden, kalp krizi kalp yetersizliğine çevirmeden sağlıcakla yatağını aldık. Cem Bey bize bugün kalbin ön yüzünü ilgilendiren bir kalp kriziyle başvurdu. Geldiğinde bilinci açıktı. Hemen anjiyo laboratuvarını aldık. El bileğinden yaklaşık 40 dakikada balon ve stent işlemiyle işlemini tamamladık. Kendisi yoğun bakımda. Şu an durumu stabil. 2 gün boyunca takibini burada devam ettirmeyi planlıyoruz. Umarım sağlıcakla ailesine yakında kavuşur. Anjiyosu da çok güzel geçti. Kalp krizini ilgilendiren damara balon ve stent işlemleri uygulayarak yatağını aldık 40 dakika içinde. Kanama kontrolünü sağladık. El bileğinden anjiyo kılıfını çektik. Şu an yatağında istirahat ediyor. Şu an tek damar bir ufak yan damarı için ileride bir gerekir mi diye sonra bakıyoruz. Şu an biz kalp krizini ilgilendiren damarı açıyoruz. Şu an diğer yan damar için de ayrıntılı bakacağız. Belki ona hiç işlem yapmaya bile gerek kalmayacak. Orası ilaçla idare eder.
0: Tutuklu Mehmet Akif Ersoy'dan tahliye ve beraat kararı aldırma vaadiyle yüksek tutarda para talep eden bir avukat 4 şüpheli tutuklandı. Soruşturmaya dair bilgilendirme Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapıldı. Ersoy'dan yüksek miktarda para talep eden 4 şüpheliye kamu görevlileriyle ilişkisi olduğundan bahisle bir işin görüleceği vaadiyle dolandırıcılık suçlamasıyla işlem yapıldığı kaydedildi. Savcılıktaki işlemleri tamamlanan şüphelilerin sevk edildikleri mahkemece tutuklandığı aktarıldı. Teknik takibe alınan şüpheliler savcılık koordinesinde yapılan buluşmada suçüstü yakalanmıştı. Milli İstihbarat Teşkilatı'nda yıllarca görev yapan Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin dosya yeniden incelenecek. Cezaevinde rahatsızlanma süreci, ilk müdahale ve hastaneye götürülüşündeki ihmal ve şüpheli durumlar dosyada yer almıştı. O dönemdeki gardiyanlar ve sağlık görevlilerinin ifadeleri yeniden alınacak.
2: Milli İstihbarat Teşkilatı

0: Hayatında uzun yıllar görevde bulunan Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümü yeniden soruşturulacak. 2011 yılında Ergenekon soruşturmasında tutuklanan Kozinoğlu, 8 ay sonra Silivri cezaevinde hayatını kaybetmişti. Zehirlendiği ve zamanında müdahale yapılmadığı iddiaları gündeme gelmişti. Sabah gazetesinde yer alan habere göre Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatıyla dosya yeniden incelenecek. O dönemde görev yapan cezaevi ve sağlık personelinin yeniden ifadeleri alınacak. Kozinoğlu'nun 12 Kasım 2011'de sabah duş aldıktan sonra kaldığı koğuşunda fenalaştığı ve yan koğuşta bulunanlardan yardım istediği soruşturma dosyasına yansımıştı. Koğuştaki acil çağrı butonuna basılarak gardiyanlar çağrıldı. İhbar üzerine gardiyanlar saat 18.18'de koğuşa ulaştı. Kozinoğlu'nun odası üst katta yer aldığı için görevliler kendisini sedye ile indirmek istedi. Ancak Kozinoğlu yürüyebilecek durumda olduğunu söyledi. Kozinoğlu'nun ölümünde şüpheli olan bir başka nokta ise görevli olması gereken 3 sağlık çalışanının da Silivri merkezde yemekte olduklarıydı. Habere göre yemekte olan ekibin yetişmesi için ambulans yol kenarında 10 dakika bekletildi. Yeniden incelenecek dosyada çelişkili ifadeler ve ihmaller mercek altına alınacak.
1: Gülistan Doku soruşturmasında 5. dalga operasyon düzenlendi. 10 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmada Gülistan Doku kaybolduktan sonra intihar süsü vermek için kişisel eşyalarının su altına yerleştirildiğine dair yeni bulgulara ulaşıldı.
0: Kişisel eşyaları su altına sonradan yerleştirildi. İntihar süsü verilmeye çalışıldı. Gülistan Doku soruşturmasında bu iddiaları destekleyen yeni bulgulara ulaşıldı. 10 şüpheli gözaltına alındı. Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturma genişliyor. Doku'nun kaybolduğu sürece dair bazı şüpheli yeni bulgular dosyaya girdi. 5. dalga operasyon için düğmeye basıldı. 10 şüpheli gözaltına alındı.
2: Savcı karşısına yeniden çıkarılacak.
0: Peki Gülistan'ın ölümüyle ilgili dosyaya giren yeni bulgular ne? Soruşturma birimleri Doku'ya ait bazı kişisel eşyaların intihar ihtimalini destekleyen bir görüntü oluşturmak amacıyla su altına sonradan yerleştirilmiş olabileceğine dair yeni bulgulara ulaştı. Ayrıca adli makamlardan gizlendiği belirlenen dalgıç defterindeki kayıtlarla resmi arama tutanaklarının uyuşmadığı tespit edildi. Dosyada Doku'nun Instagram hesabına şüpheli erişimle ilgili yeni tespitler var. Operasyona dair paylaşım yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul suçları aydınlatmaya devam ediyoruz dedi. Güncel teknolojik imkanlar ve elde edilen yeni deliller ışığında kritik gelişmelere ulaştık ifadelerini kullandı. Gözaltındaki 10 şüphelinin işlemleri sürüyor.
1: 18 yıldır faili belirlenemeyen Dede Baltacı cinayetinde yeni gelişme yaşandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, cinayetin failleri olduğu belirlenen 5 şüphelinin tespit edildiğini paylaştı. Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. 2008 yılında Şerefli Koçhisar'da ölü bulunan Baltacı'nın dosyasının faili meçhul suçlar araştırma daire başkanlığı koordinasyonunda yeniden incelendiğini belirtti. Daraltılmış baz çalışması, HTS kayıtları, adli tıp raporu ve bu verilerle uyumlu tanık beyanları sonucunda cinayetin failleri olduğu değerlendirilen 5 şüpheli tespit edildi. Yapılan operasyonun ardından FK, RK, AÖ ve FE tutuklandı. Cezaevinde bulunan MK hakkındaysa adli kontrol kararı verildi. Bakırköy'de bir güzellik merkezinde müşterilerin gizli kamerayla kayda alındığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Bakırköy'deki bir güzellik ve epilasyon merkezinde müşterilerin görüntülerinin gizlice çekildiği ihbara alındı. İddiaya göre bu kayıtlar ücret karşılığında izlettiriliyordu. Polis o güzellik merkezine baskın yaptı. İş yerinde gizli kamera düzeneği bulunan çok sayıda cihaz tespit edildi. Çalışmada 14 bin videonun bir sosyal medya platformunda paylaşıldığı belirlendi. İş yeri sahibi ve kamera sistemini kuran 2 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef alan açıklamalarına Ankara'dan tepki geldi. İsrail Dışişleri'nin yalan ve iftiraları Netanyahu hükümetinin korkak ve çürümüş zihniyetini yansıtmaktadır denildi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da İsrail'in antisemitizmin arkasına saklanarak insanlık suçu işlemeye devam ettiğini söyledi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada

0: Gazze'de soykırım işleyerek tüm İsrail halkına tarihi bir utanç yaşatan, ayrıca modern Orta Doğu tarihinde görülmemiş bir yayılmacılık sergileyerek bölgesel ve küresel istikrarsızlığın başlıca sorumlusu olan Netanyahu ve suç şebekesinin sahip olduğu dokunulmazlıklar hem hukuki hem de siyasi bakımdan ortadan kalkmaktadır ifadeleri kullanıldı. Uluslararası toplumun Netanyahu'nun yalanlarına inanmadığına dikkat çekilen açıklamada Türkiye'nin gerçekleri savunmaya ve dile getirmeye devam edeceği vurgulandı. Açıklamalara bir başka tepki de İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan geldi. Duran, İsrail'in açıklaması gerçeklerle yüzleşmek yerine iftira ve propaganda yoluna başvuran anlayışın ibretlik bir örneğidir dedi. İsrail'in antisemitizm kavramının arkasına saklanarak saldırganlığını, soykırımını ve insanlığa karşı suçlarını perdelemeye çalıştığını ifade etti. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Karadeniz'de Türk gemilerine yönelik saldırılarla ilgili Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. 26 Ağustos'ta Lider Bordo Mavi adlı Türk işletmeli gemi vurulmuş, bir gün sonra da bu gemiyi çekmek için bölgeye giden Lider Kocatepe hedef alınmıştı. Bu gelişmeler üzerine Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Büyükelçiye Türkiye'nin söz konusu saldırılara ilişkin tepkisi aktarıldı. Karadeniz'de can, mal ve seyri sefer emniyetinin artırılması gerektiği vurgulandı. Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul'da ilçe kongrelerinin ardından olağan il kongresi düzenledi. Kongreye Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili Celal Adan da katıldı. Habertürk'e konuşan Celal Adan gündeme dair önemli açıklamalar yaptı.
1: Milliyetçi Hareket Partisi 2027'deki büyük kurultaya hazırlanıyor. Öncesinde ilçe kongrelerini tamamlayan parti teşkilatı ilk kongresinde bir araya geldi. Kongreye Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili Celal Adan da katıldı.
2: İstanbul'da Milliyetçi Hareket Partimize karşı büyük bir teveccüh görüyorum. İstanbul'da kapı bize açık, herkes bizi davet ediyor. Her yer sonuna kadar liderimizi takdir ediyor.
1: Celal Adan'ın gündeminde terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan çerçeve yasa vardı. Habertürk'e özel açıklamalar yapan Celal Adan, bu yasanın yanlış anlaşılmasına müsaade edilmeyeceğini söyledi.
2: 467 oyla meclisten geçti biliyorsunuz terörist Türkiye ile ilgili teklif. Önce Türkiye demeyen bütün siyasi partiler kaybedecektir. Bu kongrelerden sonra sokağa ineceğiz, ev ev dolaşacağız, anlatacağız. Milletimizin yanlış anlamalarına müsaade etmeyeceğiz. Milliyetçi Hareket Partimizin hedefi, herkesin onurlu yaşadığı Türkiye'dir.
1: Celal Adan, Suriye'de kendisini fesheden SDG ile ilgili de konuştu.
2: Genel Başkanımızın da liderliğini yaptığı Türk Milliyetçiliği fikri, Türkiye'nin başındaki en büyük belayı tarihin çöplüğüne itmiştir. Bildiğiniz gibi Suriye'de çok ciddi gelişmeler oldu. Orada da feshedildi. Türkiye'deki verilen mücadelenin bölgede de büyük bir teveccühle karşılaşması, o da bölge için ne kadar güçlü bir istikrara dönüşeceğinin işaretini vermekte.
1: Adan, İsrail'in Suriye üzerinden yaptığı provokatif eylemlere de değindi.
2: İsrail şu anda bir cani tarafından yönetilmektedir. Bu caniyi muhatap almak elbette doğru değildir. İsrail devlet başkanı hesap vermeden ölmeyecektir. Bunlar bizden korksunlar. Onların bizi yoracak, bizi üzecek, bizi zarar verecek bir güçleri yoktur.
0: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamayı değerlendirdi. Yeni bir kalkınma seferberliğinin önü açılacak dedi.
3: Türkiye, tarihin önemli eşiklerinden birini müşahede ediyor. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Devlet Bahçeli Beyefendinin öncülüğünde başlayan terörsüz Türkiye süreci, İnşallah şimdi yeni bir aşamaya geçiyor. Bu süreç, yani terörün gündemimizden tümüyle çıkması, inşallah önümüzdeki dönemde Türkiye'nin tüm şehirlerinde, tüm bölgelerinde yepyeni bir kalkınma seferberliğinin başlamasının önünü açacak. Anadolu'yu, topraklarımızı güven, refah ve istikrar adası olarak koruyabilmek ve geleceğe taşıyabilmek için

0: büyük bir gayret içindeyiz. Bu adımlar bunun için atılıyor. Bu coğrafyada başkalarının hesabı bozulsun diye atılıyor. Bu hesapları hamdolsun boza boza bugünlere geldik.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Kayseri'deydi. Yeni parti için seçmenden oy istedi. Milletin takdiriyle biz kazanacağız ama bu seçimin kaybedeni olmayacak dedi. Kadınlarla da bir araya gelen Özel, ev hanımlarına emeklilik vaadinde bulundu.
2: Yeni parti şehre gönül koymaz. Yeni parti kendine oy vermeyen seçmenin bir sonraki oyuna taliptir.
1: Yeni partiye oy istedi, seçmene kaybeden olmayacak diye seslendi.
2: Milletin takdiriyle biz kazanacağız ama bu seçimin kaybedeni olmayacak.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Kayseri'deydi. Parti otobüsüyle şehri gezdi, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.
3: Senin adın ne? Zehra,
4: çok güzel. Bakayım. Kıyafetine bakayım.
1: Özel, Eskişehir Bağları bölgesinde bir eve de misafir oldu. Kadınlarla sohbet eden Özel, ev hanımlarına emeklilik vaadinde bulundu.
2: Bir kadın işte çalışmak istiyor ama ona iş bulamadıysak, kusur kimin, devletin? Ya da çocuk sayısı, evdeki yaşlısı ya da engellisinden dolayı çalışma imkanı yoksa, o zaman ev hanımının sigortasını devlet ödeyecek, ev hanımları evde çalışarak emekli olacaklar.
1: Özel'in vaatlerini anlatırken yeni partiyle Cumhuriyet Halk Partisi'ni karıştırması dinleyenleri gülümsetti.
2: İnşallah Allah'ın izniyle Kayseri'ye de CHP'li belediye de getireceğiz. Yanlış söyledim, benim ağzım eskiye alışık. Yeni partili. Eyvallah.
1: ABD'den İran'a yönelik ekonomik baskıda yeni adım geldi. Washington, Mısır'ın en büyük ikinci bankasını ABD finans sisteminden çıkarmaya hazırlanıyor. ABD Savunma Bakanı, bankanın İran'ın dolara erişiminde kritik bir rol oynadığını belirtti.
5: Amerika Birleşik Devletleri, Mısır'ın en büyük ikinci bankasını finansal sistemden çıkarıyor. Mısır'ın en büyük ikinci bankası Bank Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri şubelerinin ABD finans sistemine erişimi kesildi. Washington böylece İran'a yönelik ekonomik ablukayı bir adım ileriye taşıdı. ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı Mali Suçları Uygulama Ağı FinCEN, Bank Mısır'ın ABD bankalarındaki muhabir hesap erişimini iptal edecek düzenlemeyi duyurdu. Bakanlık, bankanın İran rejiminin ABD dolarına erişiminde kritik bir düğüm noktası olduğunu savundu. Düzenleme ile birlikte bankanın 28 Eylül'den itibaren dolar işlemi yapamaması öngörülüyor. ABD Hazine Bakanlığı 30 günlük kamuoyu değerlendirme süreci başlattı. Trump yönetiminin bu adımı, Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim sürerken İran'ın finansal kanallarını daraltmayı hedeflediği operasyonun bir parçası. Hazine Bakanı Scott Bessent'ın ekonomik dışlanma olarak duyurduğu hamle kapsamında ABD bankalarından işlemleri daha sıkı denetlemesi istendi. ABD'nin yeni yaptırım adımından yalnızca Mısır Bankası etkilenmedi. Aynı zamanda İran'ın önde gelen bankalarından Bank Melli'nin

0: ziyaretine çevrildi. Hazine Bakanı Besant, ülkelerle temas kurmanın en etkili yolu sessiz diplomasidir diyerek Pekin'e mesaj gönderdi.
1: Rusya ile Batı arasındaki gerilimde tehdit dili sertleşiyor. Moskova, İngiliz askeri hedeflerini vurabileceğini açıklarken, Batılı istihbarat servislerinde Rusya'nın NATO'nun sınırlarını test edebileceği endişesi var.
0: Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Batı ile tırmanan gerilimde tehdit dilini sertleştiriyor. Önce İngiltere'ye yönelik doğrudan askeri tehdidinde bulundu. Kiev'in İngiliz Storm Shadow füzeleriyle Rus topraklarını vurması halinde Ukrayna dışında İngiliz askeri tesislerinin de hedef alınabileceğini açıkladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü İngiltere'ye Londra'nın savaştaki tutumundan geri adım atması çağrısında bulundu. Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova, İngiltere ve Fransa'nın Ukrayna'ya hassas füze teknolojisi sağlayarak ateşle oynamakla suçladı. Bunun felaket sonuçlar konusunda uyardı. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov da bu adımın çatışmaya körükle gitmek anlamına geleceğini söyledi. Bu esnada CIA direktörü John Ratcliffe geçtiğimiz hafta Moskova'ya gitti. Amerikan medyası görüşmelerde Rusya'nın bir NATO ülkesine yönelik olası operasyonunun da gündeme geldiğini ileri sürdü. ABD Başkanı Trump ise Rusya'nın NATO'ya saldırmaya niyeti olmadığını söyledi. Kremlin ise Ratcliffe'in ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada görüşmenin istihbarat servisleri arasında yapıldığını belirtmiş, CIA direktörünün devlet başkanı Putin'le bir araya gelmediği kaydetmişti. Ancak NATO'nun doğu kanadında alarm seviyesi yükseliyor. Polonya ve Romanya hava sahalarındaki son ihlallerden Rusya'yı sorumlu tutan NATO, savunma hattını güçlendirme kararı aldı. Rus lider Vladimir Putin de Avrupa'nın Rus gölge filosu gemilerine el koymasına karşılık Avrupa gemilerinin de alıkonulabileceği tehdidinde bulunmuştu. Karşılıklı resleşmeler Rusya ile NATO arasında doğrudan savaş anlamına gelmese de Ukrayna'da başlayan savaşın sınırlarının genişleyebileceğini gösteriyor. Batı ile yıldızı hiçbir zaman barışmayan Rusya'nın söylemlerini sertleştirmesi de gerilimi arttırıyor.
1: Nepal'de Çin sınırında meydana gelen sel ve heyelan felaketinin ardından ölü sayısı 669'a yükseldi. Yaklaşık 3000 kişi ise hala kayıp. Kayıplar arasında bir Türk vatandaşının da olduğu belirtiliyor.
2: Nepal'de buzul çökmesinin tetiklediği sel ve heyelan felaketinde can kayıpları artıyor. Çin sınırına yakın Rasuva bölgesinde meydana gelen felakette yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Yağışların ve çamur tabakasının arama kurtarma çalışmalarını zorlaştırdığı bölgede binlerce kişiden hala haber alınamıyor. Kayıplar arasında bir Türk vatandaşının bulunduğu belirtildi. İstanbul Rehberler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Eracun, tur rehberi Elena Öksüz'den 26 Ağustos'tan bu yana haber alınamadığını söyledi.
3: Çifte vatandaş olan Elena Öksüz adındaki üyemiz, Rus pasaportuyla bölgeye giriş yaptığından dolayı kayıtlara da bu şekilde geçmiş. Elena Öksüz de buradaki turistik bir faaliyete katılmak üzere bölgede bulunmuş ve o günden beri de kendisinden haber alınamamakta. 26 Ağustos'ta otelden çıkıyor ve o saatten bu saate artık kendisiyle ilgili bir bilgi yok.
2: Eracun, Elena Öksüz'ün durumunun Dışişleri Bakanlığı tarafından takip edildiğini belirtti. Felaketi yaşayan Nepal'de şiddetli yağışların sürmesi nedeniyle arama kurtarma çalışmalarına ara verilmiş durumda. Ekiplerin çalışmalarını sürdürebilmesi için hava şartlarının iyileşmesi bekleniyor. Felaketten en ağır etkilenen Rasuva bölgesine giden ulaşım yollarının zarar görmesi nedeniyle sadece helikopterlerle ulaşılabiliyor. Yüzden fazla kişinin de elektrik santralinin tünelinde mahsur kaldığı düşünülüyor. Arama kurtarma ekiplerine Nepal ordusu da destek sağlıyor. Felaketin bir diğer riski ise yeni sel tehlikesi. Bölgede oluşan baraj gölünde milyonlarca metreküp su birikti. Yetkililer gölün taşma riskine karşı kırmızı alarm verirken bölgeye 1000'e aşkın ilave asker sevk edildi.
1: Muğla Seydikemer'de başlayıp Antalya'nın Kaş ilçesine sıçrayan orman yangınının enerjisi düşürüldü. Söndürme çalışmaları devam ediyor. İki şehri etkileyen alevler Seydikemer Korubükü köyü yakınlarındaki bir tarım alanından yükseldi. Yangın şiddetli rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayıldı. Saklıkent Kanyonu'na yakın bir noktada devam eden yangın Antalya'nın

0: Karşı ilçesine kadar ulaştı. Yükselen alevler nedeniyle bazı evler ve seralar küle döndü. Alevlere 4 uçak, 16 helikopterle havadan müdahale edildi. Karadan da aralıksız devam eden çalışmalarla yangının enerjisi düşürüldü. Orman Genel Müdürlüğü yangının tamamen kontrol altına alınması için çalışmaların devam ettiğini bildirdi. İstanbul Zeytinburnu'nda İETT otobüsünün bahçe duvarına çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetmişti. Kazaya neden olduğu iddiasıyla bir sürücü tutuklandı. Kaza anına ait yeni görüntüler de ortaya çıktı.
1: Direksiyonu otobüsün önüne kırdı. Otobüs yoldan çıkıp duvara çarptı. 2 kişinin öldüğü kazada yeni görüntüler ortaya çıktı. Kaza cuma akşamı İstanbul Zeytinburnu'nda oldu. Bakırköy istikametinde seyreden bir İETT otobüsü şoförü önüne kıran otomobile çarpmamak için manevra yapınca kontrolü kaybetti. Otobüs önce kaldırıma çıktı, ardından da bir sitenin bahçe duvarına çarptı. Kazada 2 yolcu hayatını kaybetti, şoför dahil 16 kişi yaralandı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturmada şerit değiştirmek için otobüsün önüne doğru manevra yapan otomobilin sürücüsü gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan sürücü sevk edildiği adliyede tutuklandı. Kazada hayatını kaybedenlerden 65 yaşındaki Mürvet Tolon toprağa verildi.
0: Antalya'da motosikletli kurye ve otomobil sürücüsünün yol verme tartışması kavgaya döndü. Çevredekiler ikiliyi bir türlü ayıramadı.
1: Başını kaputa defalarca vurdu. Ardı ardına yumruklar attı. İki sürücünün yol verme tartışması kavgayla bitti.
2: Basit bak! Oğlum basit basit! Lan dayı basit bak! Belanı vuracaksın oğlum basit lan!
1: Antalya'da motosikletli kurye ve bir otomobil sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı. Tartışma bir türlü bitmeyince ikili sokak ortasında kavgaya tutuştu. Kurye otomobil sürücüsünü aracın kaputuna yatırıp defalarca vurdu. Otomobil sürücüsü de eline aldığı sert cisimle motokuryeyi darp etti. Çevredekiler kavgayı ayırmaya çalışsa da başarılı olamadı.
3: Bırak böyle şeyleri ya.
2: Oğlum basit basit. Lan dayı basit bak. Belanı vuracaksın oğlum basit lan.
1: İkili daha sonra olay yerinden uzaklaştı. İnceleme sürüyor.
0: Tatilini bitiren gurbetçiler dönüş yolculuğuna başladı. Edirne'den Avrupa'ya açılan Kapı Kule sınır kapısında uzun araç kuyrukları oluştu.
1: Tatil bitti, dönüş başladı. Sınırda kuyruk uzadıkça uzadı.
4: Fransa'ya gidiyorum. Tatil bitti maalesef. Hüzün her zamanki gibi var.
5: Avusturya'dan geldik İstanbul'a. Şimdi tekrar geri.
6: Tatil bitti.
5: Bitti maalesef.
1: Edirne'den Avrupa'ya açılan Kapı Kule sınır kapısında uzun araç kuyrukları oluştu.
7: Avrupa'nın farklı ülkelerinde yaşayan gurbetçiler yaz tatillerini ana vatanda geçirmek için geldiler. Ve tatil bitti. Dönüş yolundaysa Kapı Kule sınır kapısına geldiler. İşte gurbetçiler araçlarıyla geldikleri bu noktada yoğunluk oluşturuyorlar.
8: Vatandan gidiyoruz, hüzün çok. Ama yapacak bir şey de yok.
9: Isparta'dan geldim İstanbul'a, İstanbul'dan geldim Kapıkule'ye.
6: Şimdi?
9: Şimdi Hollanda'ya.
0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'deki insansız hava aracı ve İHA pilot lisans başvurularına ilişkin rakamları açıkladı. 2026 yılının başından bu yana yapılan başvuru sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %367 arttı. Sistemde kayıtlı İHA pilot lisansına sahip kişi sayısı 1.845.456'ya ulaştı.
1: 2026'nın başından bu yana 237.040 kişi başvuruda bulundu. Türkiye'de kayıtlı İHA pilot lisansına sahip kişi sayısı 1.845.456'ya ulaştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'deki insansız hava aracı ve İHA pilot lisans başvurularına ilişkin açıklamada bulundu. 2026 yılının başından bu yana 237.040 kişi İHA pilotu olmak için başvuruda bulundu. Geçen yılın aynı dönemine göre İHA pilotu olmak isteyenlerin sayısı %367 arttı. Bakan Uraloğlu, İHA'ların zirai ilaçlama, fotoğrafçılık, sinema, haritalama, trafik, güvenlik, kargolama ve sağlık gibi farklı sektörlerde kullanımı arttı. Yılın başından bu yana 5300 yeni İHA'yı kayıt altına aldık ifadelerini kullandı. 28 Ağustos 2026 itibarıyla İHA kayıt sisteminde kayıtlı İHA sayısı 94.230 oldu. Sistemde kayıtlı İHA pilot lisansına sahip kişi sayısı ise 1.845.456'ya ulaştı.
0: Eylül'de ekonomi yönetiminin gündemi yoğun olacak. Enflasyon ve işsizlik verileri açıklanacak. Gözler bir yandan da faiz kararıyla orta vadeli programda olacak. Peki başka hangi veriler ve toplantılar var? Bakalım.
1: Enflasyon, konut ve işsizlik verileri. Ekonominin Eylül ayında yoğun bir gündemi olacak. Piyasaların gözü 31 Ağustos Pazartesi günü ikinci çeyrek büyüme verisinde olacak. Bu yılın Nisan-Haziran dönemine ilişkin gayri safi yurt içi hasıla verileri TÜİK tarafından saat 10'da açıklanacak. Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde %2,5 büyümüştü. TÜİK aynı gün Temmuz ayına ilişkin iş gücü verilerini açıklayacak. Ticaret Bakanı Ömer Bolat 3 Eylül'de Ankara dış ticaret verilerini açıklayacak. Aynı gün Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayı enflasyon verilerini duyuracak. Enflasyon Temmuz ayında %1,78 arttı. Yıllık enflasyon da %31,75 oldu. Bir başka önemli veri ise TÜİK'in kamuoyuyla paylaşacağı konut ve iş yeri istatistikleri olacak. Türkiye'de Ocak-Haziran döneminde 699.516 konut satılmıştı. Piyasaların gözü ayrıca Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nda olacak. Bu yıl 6. kez toplanacak kurul, 10 Eylül'de faiz kararını açıklayacak. Kurul son toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının %37'de sabit tutulmasına karar vermişti. TÜİK ise 17 Eylül'de Ağustos ayı konut ve işyeri satış istatistiklerini açıklayacak.
3: Cumhurbaşkanı yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz.
1: Gelecek ay Türkiye ekonomisinin 3 yıllık yol haritası niteliğini taşıyan orta vadeli programın ayrıntıları da yakından takip edilecek. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz, Eylül'ün ilk haftası güncellenmiş OVP'nin paylaşılacağını duyurmuştu. OVP ile 2027-2029 dönemine ilişkin büyüme, enflasyon, istihdam, ihracat ve cari denge gibi temel makro göstergeler belirlenmiş olacak.
0: İnternetten yapılan alışverişin payı yükselmeye devam ediyor. E-ticaretin payı toplam alışverişlerin 1/5'ine ulaştı. TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın komisyon ve hizmet bedelleri nedeniyle artık rekabet edemediğini belirtti, düzenleme çağrısı yaptı.
6: E-ticaret hacminin toplam ticaretin yaklaşık %20'sini de buluyor. Netice itibariyle bu esnaftan daha çok kazanılır hale geldi. Yani %10 ile %35 arasında komisyon alınıyor. Gelen ürünün %50'si komisyonlara gidiyor.
1: E-ticaret sektöründeki büyümeye dikkat çekti. Esnaf için yeni düzenleme çağrısında bulundu.
6: Karşısında rekabet edecek esnaf kendi müşterilerine hizmet sunarken bu fiyatların altına düşmesi de mümkün olmuyor. Bugün 4 trilyonlu geçmiş bir vaziyette de bu sistem çalışıyor. Bundan alacakları komisyonların tavan taban arasında makul bir seviyeye çekilmesi, hizmeti götürülüp bedel alınmasının önüne geçilmesi, dolayısıyla da böyle bir ticaretin haksız rekabetli iş olduğunu bir düzenlemeyle düzeltilmesi lazım.
1: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın dijital platformlara girmeden ticaret yapmasının mümkün olmadığını söyledi.
6: Bu fiyat aralıklarındaki alışverişlerde esnafın mağduriyetinin önlenmesi, e-ticaret sitesine girmese zaten bu ticareti yapma olanakları da yok. Eğer o sitelerden ürünlerini pazarlamasalar, bu imkanları sağlayacak o güce sahip değiller. Mecburen ürünü satabilmek için bu yolu deniyorlar.
0: Sağlık Bakanlığı Özel Hastaneler Yönetmeliğinde değişiklik yaptı. Kalite belgesi alan hastanelere olağan denetim muafiyeti getirildi. Platin veya altın kategorisine göre belgelendirilenler 3 yıl, gümüş kategoriye göre 2 yıl, bronz kategorisine göre belgelendirilenlerse 1 yıl boyunca olağan denetimlerden muaf tutulacak.

0: Kalite belgesi alan hastaneler için denetim süreci düzenlendi. Sağlık Bakanlığı, Özel Hastaneler Yönetmeliğinde değişiklik yaptı. Türkiye Sağlık Hizmetleri, Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü akreditasyon belgesi alan özel hastanelere denetim muafiyeti sağlanacak. Platin veya altın kategorisine göre belgelendirilenler 3 yıl, gümüş kategorisine göre belgelendirilenler 2 yıl, bronz kategorisine göre belgelendirilenler ise 1 yıl boyunca olağan denetimlerden muaf tutulacak. Şikayet, ihbar ve gerekli görülen diğer durumlarda olağan dışı denetimler geçerliliğini koruyacak. Özel hastanelerde bir adet seyyar röntgen cihazı bulunması zorunlu olacak. Hasta kabul ve tedavi ettiği uzmanlık dallarının gerektirdiği tıbbi biyokimya ve tıbbi mikrobiyoloji laboratuvarı bulunması zorunluluğu devam edecek. Belirli bir alanda sağlık hizmeti sunan özel hastaneler bu zorunluluğu yerinde hizmet alımı yoluyla da yerine getirebilecek. Yönetmeliğe eklenen geçici bir maddeyle 30 Ocak 2025 tarihinde önce ruhsatlandırılan özel hastanelerin yönetmelikte yer alan fiziki şartlardan muaf oldukları belirtildi. Bu muafiyet 30 Ocak 2025 tarihi itibarıyla özel hastanelerce yapılan değişiklikler ve geçiş hükümleri kapsamında yer alan özel hastaneler için uygulanmayacak.
1: Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 3 ilaç daha geri ödeme listesine alındı. Açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. 2 hemofili B ve 1 kanser ilacı daha Sosyal Güvenlik Kurumu'nun geri ödeme listesine alındı. Bakan Işıkhan, eczanelerde üretilen majistral ilaçlarda kurumumuzca ödenen tutarı %40 oranında arttırdık. Çocuk cerrahisinde uygulanan işlemlerin kapsamını genişlettik. Kemik iliği nakli süreçlerinde önemli iyileştirmeleri hayata geçirdik ifadelerini kullandı. Balıkçılar Vira Bismillah demeye hazırlanıyor. 1 Eylül'de başlayacak av sezonu öncesi teknelerde ve ağlarda son hazırlıklar artık neredeyse tamamlandı. Aslın Ömer Aktaş balıkçıların yeni sezon heyecanına eşlik etti.
0: Ağlar hazırlandı, tekneler yenilendi. Denizle buluşmaya sayılı günler kaldı.
2: Teknelerimizin bakımlarını yaptık. Teknemizin zehirlisini, boyasını, elektriklerini, her şeyini yaptık. Şimdi sezon için bekliyoruz.
3: Ağlara son düğümler atılıyor, teknelerde son tamiratlar yapılıyor. Balıkçı için karadaki hazırlığın bitmesine sayılı günler kaldı. 1 Eylül'den sonra gözler artık denizde olacak.
0: Sezon öncesi denizden gelen işaretler de balıkçının yüzünü güldürüyor. Bu yıl özellikle palamut ve çinekoptan beklenti yüksek.
4: Bu yıl palamut çok kendini gösteriyor. Yani umudumuz palamutta. Ondan sonra kışında çinekop çok. Yani bu sene bence rekor bir çinekop bekliyoruz.
5: Bu yıl balığın bolluğu olacak. Tabii ki ileride çinekop da mutlaka uğrayacak. Lüfer sürpriz olur. Ama halk palamuta doyacak.
0: Balıkçılar palamut ve çinekopun yanı sıra sardalyadan da umutlu. Beklenti bolluğun tezgahlara ve fiyatlara da yansıması.
2: Bu sezon güzel bir palamut gösteriyor. Palamut, çinekop, sardalya var güzel. Halkımız balığa doyacak diye umut ediyoruz.
0: Şimdi gözler 1 Eylül'de ağlara takılacak ilk balıklarda.
6: Yeni sezonun bol ve bereketli geçmesini diliyoruz. Hem halkımız da daha ucuza ve daha çok balık yer, hem de balıkçılarımız daha iyi kazanç sağlayabilirler diye ümit ediyoruz.
1: Enfes salçalar, birbirinden lezzetli kahvaltılık soslar ve turşular. Türk mutfağına lezzet katan kapya biberden bahsediyoruz. Bafra Ovası'nda kapya biberinin hasadı başladı. Bin bir emek verilerek üretilen biberlerin hasat yolculuğunu izleyelim.
7: Tabii ki de biber toplamak gerçekten çok zor. Gün boyu güneşin anında yanıyorsun.
0: Aylarca emek verildi. Biberler sonunda olgunlaştı. Kırmızı etli kapya biberde beklenen hasat zamanı geldi. Burası Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Bafra Ovası. Samsun'daki ovada gün erken başlıyor.
7: 3.30 gibi kalkıyorum ben kendim. Saat 5'te tam arabaya biniyorum. Saat 8'de işbaşı yapıyorum.
8: Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Bafra Ovası'nda mesai başladı. Arkamda gördüğünüz gibi tonlarca kapya biber büyük bir emekle dalından koparılıyor.
9: Bizim biberimizin adı etli biber diye geçer. Şimdi şurada da görüldüğü gibi 3 biber abi bizim 1 kilo gelir ortalama. 3 biberimiz 1 kilo gelir. Hani verimlerimiz bizi kurtarıyor.
10: Kolay mı zor mu?
11: Çok zor. Bu işler zor. Tarla iş.

0: İşte sıcak. En zor işlerden birisi.
1: Yevmiye ne kadar?
0: Yevmiye halden verilen 2000'in üzerinde, bizim elimize geçen 1700. Arabacı kesiyor.
2: Özenle toplanan kapya biberler tarlada sınıflandırıldıktan sonra kasalara yerleştiriliyor. Ardından tüketiciyle buluşmak üzere pazar ve farklı satış noktalarına gönderiliyor.
3: 2025 yılında yaklaşık 150 bin ton hasat yapıldı. 2026 yılında şu an yapılan hasat 20 bin ton yok. Ama bu rakam 100 bin tonu bulur mu bulmaz. Bence bulmaz.
2: Yağış fazlalığı ve havaların serin geçmesi nedeniyle bu yıl verim düşük.
3: Bu ürün senede 5 sefer toplanıyor yılbaşına kadar. Ama şu an Bafra Ovası'nda barak 5 seferi 3 sefer toplayan zannetmiyorum %10 çıkmaz.
2: Pazarda kilosu 50-60 liraya satılan kapya biberin tarladaki satış fiyatı 20-25 lira. Bafra Ovası'nda kapya biber hasadı yılbaşına kadar sürüyor.
4: Son dönemde mutfakta geleneksel yöntemler tercih ediliyor. Eski yöntemlerle mayalanan ev yoğurdu da bunların başında geliyor. Peki evde mayalanan yoğurtta nelere dikkat etmeli? Gelin yoğurdun hem mayalanma sürecine bakalım hem de bu süreci uzmanından öğrenelim.
5: Biz şu anda sütümüzü bir çelik tencereye aldık. Yavaş yavaş kaynamaya doğru geliyoruz. Çök kaymağını da silkeleyelim. Kaymağıyla beraber gelsin.
2: Kimi lezzetini sevdiği için, kimi ise daha sağlıklı bulduğu için evde yoğurt mayalıyor. Mutfakta geleneksel yöntemlerle üretilen ev yoğurdu yapmak kolay olsa da bazı püf noktaları var.
5: Minimum 45 dakika kaynatmamızda fayda var. Kısık ateşte, çünkü altının yanmaması bizim için önemli. Bir de eski terminolojide bir laf varmış efendim. Yoğurdu yaparken yoğurdu çalmaya gideriz derlermiş. Çalma esprisi tencerenin etrafındaki kepçenin çıkardığı sesten kaynaklıymış. Çünkü tıngır mıngır dakikalarca anneler, ablalar bunu böyle karıştırmak zorundalar. Yoksa dibi tutarsa bütün performansını kaybederiz.
2: Yoğurt mayalarken kullanılan süt sağlıklı bir yoğurdun olmazsa olmazı.
6: Sokak sütünden uzak duruyoruz mutlaka. Bunun yerine sertifikalı çiftliklerden, hastalıktan ari çiftliklerden elde edilmiş ve belirli kurallar çerçevesinde tüketiciye ulaşmış çiğ sütleri tercih etmek durumundalar. Dolayısıyla ilk basamak doğru ham maddeye ulaşmak.
7: Ambalajlı yoğurdun içeriğini etiketinden okuyabiliyoruz. Peki ev yapımı yoğurt içeriğinde neler var? Gerçekten sağlıklı mı? Uzmanlara göre yoğurdun sağlıklı olması için birinci basamak kaliteli sütün kullanılması ve kontrollü bir sütün kullanılması. Aksi halde evde mayalanmış olan yoğurt sanıldığı kadar masum olmayabiliyor.
6: Siz bir önceki yoğurttan yoğurt yaptığınız takdirde, o yoğurdu mayalamak için kullandığınızda orada çeşitli dejenerasyonlar meydana gelebiliyor, çeşitli kontaminasyonlar, o mayaya bulaşmalar meydana gelebiliyor. Çünkü mutfak ortamında çok sayıda bakteri veya mikroorganizma var.
2: Evde yoğurt yaparken sütün ısısı da kontrolde olmalı.
6: Evde bir termometre, gıdaya uygun bir termometre bulundurmakta fayda var. 45 santigrat dereceye, 42 santigrat dereceye soğuttuğumuz sütü mayalama süresi boyunca sabit tutmakta fayda var.
2: Sütün yoğurda dönüşmesi her aşamasında özen istiyor.
5: Sütümüz kaynadıktan sonra isterseniz parmak yöntemiyle, geleneksel yöntemle bakabilirsiniz. Daha garanti olması için prop kullanıyoruz. Ortalama 43 derecelerde bulunduğu andan itibaren eski mayamızdan kaynamış sütümüzü bir araya getirip buluşturabiliyoruz. Mayayı direktman içine biz vermiyoruz da biraz böyle kesilmesin diye kaynattığımız sütümüzden içerisine karıştırarak yavaşça vereceğiz. Bu daha doğru bir yöntem. Bir yandan da kaymağını şöyle göstermekte fayda var. Bakın nasıl kaymak bıraktı. Uzun pişirmenin o kaymaklı yoğurt dediğimiz kalıp taş gibi yoğurda faydası da işte uzun pişirme oluyor. Önceki kültürümüzü kaynamış sütümüzle böyle bir tas yardımıyla bir araya getirdik. Şimdi yavaşça yavaşça sütümüzün içerisine doğru vereceğiz. Verirken de bir yandan şöyle karıştıracağız. Evet, yoğurda mayayı tam anlamıyla çaldık. O çalma sesini de şöyle devam ettirelim.
2: Mayalanan yoğurdun sağlıklı olup olmadığı birçok ayrıntıda gizli.
6: Ev yoğurdu markette satılan yoğurtlara göre mutlaka daha sağlıklıdır diyemeyiz. Piyasada bu işi layığıyla yapan, kuralına uygun bir şekilde yoğurt üreten işletmelerin yoğurtları sağlıklıdır. Ancak bazı tüketiciler geçmişten gelen alışkanlıkları nedeniyle veya lezzetini sevdiklerinden dolayı ev yoğurdu yapıyorlar.
4: Haber bültenini noktalıyoruz. Bir sonraki bültende görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Burası Habertürk. Ben Faruk Aksoy. Nedir ne değildir akşam. Hoş geldiniz. Merhabalar. Değerli konuklarımız var. Son derece önemli ve kritik başlıklar var. Türkiye birçok konuyu tartışıyor. CHP Yeni Parti arasındaki gerilim bir kenarda duruyor. Karşılıklı açıklamalar var. Özellikle Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu ile ilgili söyledikleri. Yani bizim binamızda oturmuş bekliyorlar ama günleri sayılı falan dedi. Gerçekten Necdet Saraç burada ne diyecek bilmiyorum. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'ni direkt hedef alan açıklamalar bunlar. Her iki taraftan da açıklamalar var. Gürsel Tekin de bir şeyler söyledi. Gürsel Tekin'in açıklamalarına da bakacağız. Ama Kuriş dosyası çok enteresan. Gerçekten iş bir yere doğru gidiyor. Fakat Kuriş dosyasını konuşurken birdenbire Bülent Arınç'ın tweetiyle bir saniye ne oluyor dedik. Yani Bülent Arınç öyle bir tweet attı ki birdenbire sanki bir 28 Şubat dönemi hissine kapıldık. Yani biz kapılmasak da Bülent Arınç'ın attığı tweetten böyle bir sonuç çıktı. Cemaatlerin, tarikatların, İslami yapıların karşısındaki CHP zihniyeti cümlesini kurdu. Bunların hepsine bakacağız. Hatta ilk başlık olarak da Kuriş meselesiyle başlayacağız. Peki o zaman hemen konuklarıma merhabalar dedikten sonra dönelim ve hızlıca tartışmaya başlayalım. Stüdyoda Necdet Saraç var. CHP Genel Başkan Yardımcısı. Epey zamandır yayın yapmadık. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim.
1: İyi yayınlar diliyorum.
0: İyisiniz.
1: İyiyim, teşekkür
0: ederim. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcılığı iyi geldi mi?
1: Zor bir görev.
0: Zor mu? Hele
1: ama altından kalkacağız.
0: Vallahi bu akşam çok sorun var size.
1: Olur tabii.
0: Yani önceden birlikte tartışıyorduk.
1: Doğru, evet. Daha rahat
0: bugün,
1: tartışıyorduk.
0: Bugün sorular şimdi bende.
1: Doğru.
0: Peki. Gökhan Taşkın gazeteci dostum. Sevgili Gökhan hoş geldin. Çok
1: hoş
0: teşekkürler.
1: Gördüm.
0: Seninle yayın yapınca çok rahat oluyorum. Yani bir sıkıntı olsa Gökhan devam eder diyorum.
2: Evet.

0: Sağ olun.
1: Çok çok rahat bir şey bu. Çok teşekkürler. Sadi Özdemir gazeteci. Sadi Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Teşekkürler. Sağ olun. Eksik olmayın. Sevgili Ertuğrul Akar, avukat, hukukçu. Ertuğrul hoş geldin.
3: İyi akşamlar.
1: Çok teşekkür ederim. Sağ olasın.
3: Teşekkür ederim.
1: Ankara'da bir değerli konuğumuz var. Ankara'da Profesör Doktor İpek Özkal Sayan, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı. İki partinin genel başkan yardımcısı burada. Bir CHP, bir İyi Parti. Ankara'ya İpek Hanım'a merhaba diyelim. İyi akşamlar.
4: Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. İstanbul'a sevgiler, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler, sağ olun. Şimdi Kuriç dosyasıyla başlayalım. Hiç vakit kaybetmeye gerek yok. Konuşulanlar, tartışılanlar. Tabii bir de İdris Naim Şahin olayı var. O meseleye özellikle bakacağız. İş nereye doğru gidiyor? Kuriç dosyasıyla ilgili bilgi ekranını gördük. Gördük. Önce bir bakalım ne oldu, rakamlar nedir? Ondan sonra üzerine konuşmaya başlayalım. Kuriç dosyasında son durum. 124 şüpheli hakkında işlem yapıldı ve 81 şüpheli tutuklandı. 27 firari şüpheli aranıyor. 27 firari şüpheli var şu anda. 50 şirkete kayyım atandı. Ve İdris Naim Şahin, eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in ifadesi alınacak. Genel bilgiler bunlar. Şimdi önce şuradan başlayalım sevgili Gökhan. Bir kere 124 şüpheli, 81 şüpheli tutuklandı. 27 firari şüpheli aranıyor. 50 şirkete kayyım atandı. İdris Naim Şahin'e de geleceğiz. Ama bu genel olarak bir yapının tamamına bir operasyon gibi görünüyor mu? Rakamlar sana bunu mu söylüyor? Yoksa Adalet Bakanı diyor ki kardeşim bizim herhangi bir cemaatle, herhangi bir yapıyla işimiz yok. Suçluları arıyoruz diyor. Bu rakamlar sana Adalet Bakanı'nın söylediğini doğruluyor mu?
0: Bence Adalet Bakanı özellikle bu hassasiyetini vurgularken de bu rakamlar bize bir ispat olarak karşımıza
1: geliyor. Birlikte tartışalım, evet.
0: Çünkü 124 şüpheli var, 81'i
1: evet.
0: Şu an itibariyle yakalandı, 27 şüpheli aranıyor.
1: Aranıyor.
0: Bahsettiğimiz paralar 100 milyarlık yurt dışına kaçırılan para.
1: Evet.
0: Sonrasında 2 milyara yakın ederi olan bir altın ortaya çıkarıldı. 1.4 milyarlık
1: 2 milyar.
0: Külçe külçe altınlar. Dövizlerle birlikte hesaplıyoruz. Yani on binlerce, yüz binlerce dolar var, euro var. Ya acayip bir paradan söz ediyoruz.
1: Evet.
0: El konulan şirketler gerçekten çok devasa işlem hacmi olan şirketler.
1: Büyük şirketler.
0: Dolayısıyla ben yapıyı bu kadar, yani 124 kişilik bir yapıdan söz etmiyoruz ki biz. Hı hı. Bu parayı toplamaları için zaten on binlerce en azından sempatizan bulmalılar, bu sisteme dahil etmeliler.
1: Evet.
0: Sonra bu 124 kişi anlıyorum ki bu paraları toparlayıp bu kendi içlerindeki sisteme sokan ve sonrasında işte yurt dışına mı kaçırıyor? İşte Köln'de yapılan külliye denilen binaya mı yatırılıyor? Bunları anlamak lazım.
1: Anladım.
0: Buradaki yapı bir suç örgütü yapısı.
1: Bu bir suç örgütü tabii. Yapısı.
0: Yani zaten bu konuda şimdi Alihan Kuriş'i daha evvelde şikayet eden,
1: evet.
0: Yani Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüyle ilgili benim
1: eski
0: amcam
1: bakan
0: öldürüldü diyen Süleyman Fatih Denizolgun hala ortada. 27. dönem AK Parti milletvekili.
1: Evet.
0: Onun ifadelerinden de anlıyoruz. Sonuçta bu yapıya en hakim isimlerden biri o. Yani bir önceki bey abinin, Arif Ahmet Denizolgun'un öz ve öz yeğeni Fatih Süleyman Denizolgun diyor ki Alihan Kuriş bir suç örgütü kurdu. Bizim cemaatimizi kullanarak bambaşka işler yapmaya başladı. Şimdi FETÖ'yle aralarında nasıl bir benzerlik var? Bunu zaten net biçimde gördük. Neden? Arif Ahmet Denizolgun'un 7 Eylül 2016'da vefatından sonra
1: evet.
0: Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsisinin görüntüleri nedense 16 Ağustos'ta Alihan Kuriş gözaltına alınıp tutuklanmasıyla birlikte ortaya çıktı. Bundan evvel Fatih Süleyman Denizolgun defalarca bu işi gündeme getirdi.
1: Hı hı.
0: Savcılığa gitti. Başvuruları yapması üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı 3 kez Adli Tıp Kurumu'ndan bu otopsi görüntülerini istedi.
1: Hı hı.
0: Otopsi görüntülerine karşılık fotoğraflar geldi. Hatta Başsavcılık, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı fotoğrafları gönderdin.
1: Evet.
0: Video var mı diye sordu. Bunların belge hepsini.
1: O da var mı diye sordu.
0: Denizolgun.
1: Tabii.
0: Açıkladı zaten. Hı hı. Bunlarla ilgili bilgileri de belgeleri de. Böyle bir durumda biz anlıyoruz ki zaten otopsiye giren, sonrasında görevden atılan bir FETÖ'cü var.

0: Alihan Kuriş ve yapılanması, yani bu yapılanma, Süleymancılar cemaati ya da Süleymanlılar cemaatiyle iç içe gibi görünen başka bir suç örgütü. Yani burada bir tarikat, bir cemaat değil, bir suç örgütü hedef seçilmiş.
1: Gökhan bir saniye. Önemli. Şimdi arkadaşlar, bu bilgileri burada tutarak aynı zamanda Bülent Arınç'ın tweetini de verebiliyor muyuz buraya? Peki tamam tamam tamam.
0: Ki Süleyman bir saniye. Fatih Denizolgun'un Bülent Arınç'a da çok sert tepkisi var.
1: Ha, şimdi ona geleceğim. Ona geleceğim ama.
2: Adliyenin sorgusuyla ilgili bir ek yapabilir miyim?
1: Yap tabii Ertuğrul, buyur.
2: Bakırköy Başsavcılığı ile ilgili Sayın Başsavcı Barış Duman gerçekten çok kıymetli işler yapıyor. Orada 3 defa yazı yazılıyor. Üçünde de ilk ikisinde yoktur deniyor.
1: Evet.
2: Sonra fethi kabir kararı, yani mezarın açılması
1: kararı,
2: kararının verildiği gün aceleyle arıyorlar. Evet, görüntü var. 3 kere yok dedikten sonra mezar açılacağında hemen arıyorlar. Diyorlar ki şey var. Ama bu defa da fotoğraf gönderiyorlar. Video isteniyor.
1: Video var ama.
0: Fatih Denizolgun'un paylaşımlarından anladığım, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarih dilekçeleri de vermişsin.
2: Evet.
0: Üç kez başvuru var. İkincide fotoğraflar geliyor. Üçüncü kez başsavcılık yazı yazıyor. Diyor ki fotoğraflar varsa video var mı? Video var mı? Yok mu? Bana bunu bildir. Video yok diye bilgi geliyor ama fethi kabir kararından sonra apar topar.
2: Evet.
0: Yani nereden çıktı o zaman bu video kaydı? Geliyor.
1: Madem yoktu zaten.
0: Profesör Doktor Nevzat Alkan'ın bir bu konuda raporu var.
1: Evet.
0: İşte göğsüne dizle baskı yapılmış, ağzı burnu kapatılmış şekilde öldürülebilir diyor. İzzet Özgenç Hoca var, bir ceza hukukçusu.
1: Evet.
0: O da tırnak içinde bu bir senaryodur demeye getiriyor. Yani Nevzat Alkan'ın bu raporuyla...
1: Neye senaryodur diyor?
0: Ya ölümüyle ilgili... Yani Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüyle ilgili bu bir senaryodur demeye getiriyor. Ki buna karşılık da Süleyman Fatih Denizolgun'un acayip sert bir demeci var yine Twitter üzerinden, yani X platformunda. Önce İzzet Özgenç Hoca'ya tepki gösteriyor. Hayırdır hoca diyor. Yani sen niye bunları savunuyorsun? Bu ifade, yani girenler hemen bulabilirler. Süleyman Fatih Denizolgun'un...
1: Neden savunuyordur sence?
0: Yani
1: kişisel görüşünü soruyor.
0: İzzet Özgenç Hoca bir ceza hukukçusu, bir hukukçu burada. Yani bir usul hatası yapıldığını söylüyor aslında İzzet Özgenç Hoca. Yani diyor ki şimdi bu bir senaryodur. Yani bu bir senaryo şeklinde karşımıza çıkarılıyor ve soruşturmanın gizliliği ihlal ediliyor.
1: Soruşturmanın gizliliği de ihlal ediliyor diyor.
0: Yani ceza muhakemeleri usulü bakımından ben karşıyım diyor. Ki zaten sonrasında da kendisi yine bir paylaşım yapıyor Süleyman Fatih Denizolgun'un sert çıkışına karşılık. Ben hani bu konuda hukukçu olarak fikrimi belirttim. Yoksa taraf değilim falan diyor.
1: Anladım.
0: Başka türlü
2: konuşmuş olur. Bence tamam. En önemli problem...
1: Az daha durabilir misin?
0: Tabii ki. Tamam.
2: Faruk abi bak, en önemli problem tartışmıyoruz ya.
1: Evet.
2: Yani mezarın açılması falan bunlar problem değil bence. Ya bakan kaç yılında öldü?
0: 7 Eylül 2016.
1: 2016.
2: Aradan kaç yıl geçmiş? 10 sene geçmiş. Aradan 10 sene geçmiş ve hala adli tıp kurumunda bu film fırıldakları çeviren bir kadro var. Bizim bunu konuşmamız lazım.
1: Bu ülkede her şey
2: sevgili Ertuğrul, adli tıp kurumunun raporuna göre sonuçlanıyor ama.
1: Bak şimdi sevgili Ertuğrul, bunu hani bugün Gökhan'la burada konuşuyoruz. Sağ olsun 2 haftadır geliyor yayınlara. Bütün konuklar, bizdeki bütün programlar, ya bütün televizyonlar konuşuyor. Yani o zaman senin bakış açınla yola çıkmamız gereken şey, ya biz 10 sene sonra kabiri açıyoruz. Bu adam öldürüldü mü, öldürülmedi mi? Bakan bu yani, sıradan biri değil ki. Bunu tartışıyoruz. Hani 10 sene sonra ta oradan başlamak lazım belki. Ama şimdi mevzu bu. Buyurun efendim.
3: Bu hikaye, yani adli tıpın yaptığı, ettiği, yapmadığı, etmediği şeyler aslında 2016'da da aynı şekilde yaşanmış. Bu operasyon başladıktan bir hafta sonra, şimdi bir işte malum onları destekleyenler, bir işte diyelim ki onlara operasyon yapanlar var. Onun yerine dedim ki ben biriyle görüşeyim, bir gazeteci olarak. Merhumun avukatı, o dönemdeki avukatıyla buluştum.
1: Bakanın avukatı.
3: Evet, isim vermiyorum.
1: Evet.
3: Ki o da daha sonra bu tarikat cemaat

0: sisteminden aforoz edilmiş. Şimdi şöyle bir şey söyledi. Daha işte mezar açılmadı vesaire, dedi ki bu, dedi, şüpheli ölüm. Çünkü, dedi, o zaman şöyle bir olay oldu, dedi. Bizi, dedi, işte vefat etti diye çağırdılar. Avukatıyım. Hani sonra biz işte adli tıpla konuştuk. Adli tıptan şeyi, hani merhumu alalım vesaire derken dediler ki alındı. Başka bir akraba avukatıyla alındı. Doğal olarak sorduk. Siz ne gördünüz? Hani onlar da gitmişler, ilk o fotoğrafları falan görmüşler.
1: Evet, evet, evet.
0: Söylediği şuydu. Dizleri, dirsekleri ve bazı yerlerinde plaster şeklinde yapıştırmalar varmış. İşte boğazında iz varmış falan.
2: Şimdi diyor ki, raporda zaten dört noktada morluk var. Bunlar artık sabit yani. Bunlar video görüntüsüyle, fotoğraf görüntüsüyle.
3: Orada var zaten. Raporda var.
2: Dört noktada hatta en büyük...
3: Ya adamı boğmuşlar ya, boğarak öldürmüşler.
0: Önceden
3: ya.
0: Şöyle bir şey, şunu söyleyeyim.
4: Ertuğrul, bu iddia
2: yani
4: tabii.
2: Bantla sarılmış ve bırakılmış gibi bir izlenim yaratıyor da. Yani otopsi, hani
4: biz fotoğraf... Adil tabii, tabii, her anlamda. Ya.
0: Şunu söyledi. O zaman adli tıpın başındaki şahıs kimse... Sizce hani nedir? Neden ölmüş olabilir? Yani bu bir kalp krizi değil. Ya zehirlendi ya boğuldu şeklinde bir cevap almış. Üç gün sonra tekrar sorulduğunda hayır, kalp krizinden ölmüş. O arada cenazenin adli tıptan alınması, defnedilmeye götürülmesi, işte Karacaahmet'te Şakir'in camiine işte atıyorum yarın defnedilecek. Cemaatin bir takım şeyleri davet
4: ediyor. Duyurular yapılıyor. Çünkü sıradan biri değil.
0: Değil.
3: Öyle ama, ya da böyle bir cemaatin lideri. Çok önemli.
0: Konuşulmuş yani, olabilir.
3: Tabii,
2: binlere...
3: Tabii.
0: Aynı gün, evet. İkindi namazından bir saat önce Selimiye Camii'ne götürüyorlar. Kapıları kapatıyorlar. 25 kişiyle...
4: Edirne'ye?
0: Hayır.
4: Süleymaniye'ye mi?
0: Şeydeki... karşıda yine şey var
4: ya. Şeyde, Selimiye, Ataşehir'deki
2: Selimiye Mahallesi yok.
4: Mahallesindeki camiye götürüyor. Evet, tamam. Tamam.
0: Orada 20-25 kişiyle cenazeyi hem de ikindi vaktinden bir saat önce cenaze namazını kılıyorlar ve defnediyorlar.
4: Yani bir kaçırma saniye, da var. Bu çok ilginç bir bilgi. Yani şöyle, bir cemaatin lideri vefat ediyor. Şu ya da bu şekilde ölüyor ya da öldürülüyor. Bu yargının işi, benim işim değil. Ama onun cenaze töreninin nasıl olacağı her gazetecinin, her insanın dikkatini çeker. Yani belki yüz binlerce o cemaatin mensubu var, üyesi var ya da gönüllüsü var, müntesibi var, bilmem nesi var. Ama sen tutuyorsun mesela ikindiden bir saat önce hani böyle ivedilikle bir cenaze namazı kılıp defnediyorsun.
0: Evet.
4: Ve bu çok dikkat çekici bir şey değil mi?
2: Bu da bir şey yani. O kadar çok kafa karışıklığı yaratan durum var ki. Yani şimdi otopsi raporunu, daha doğrusu fethi kabir işleminden sonra ele ulaşan, 10 yıldır nerede olduğu bilinmeyen o video görüntülerini inceleyerek bir rapor hazırlayan, ki adli tıp bilimi deyince 3-5 kişi gelir aklımıza herhalde. Profesör Doktor Nevzat Alkan onlardan biridir. Evet. Çok saygın da bir bilim insanıdır. Ben kendisiyle de görüştüm bu arada. Bu rapor hakkında da görüştüm. Ben bu dosyaya rapor verdiğim için üzerine bir açıklama yapamam, Gökhan, kusura bakma, dedi.
4: Hoca böyle dedi.
2: Hoca böyle dedi ama rapor zaten konuşuyor. Şimdi raporda deniyor ki Arif Ahmet Deniz Olgun'un vücudunda, göğüs bölgesinde 4x6, 3x5, 2x1, yani 4 ayrı noktada bizim kararma deriz, morarma deriz. Kararma attı yani. Yani morarmanın bir ileri safhası.
4: Bir müdahaleyle gerçekleşebilen bir şey.
2: Bir bölge var. Bu bölge, yani kararmış bölgenin altı açıldığında, otopside açılıyor sonuçta. Bu morarma, kararma dediğimiz şey kılcal damarların kanaması sonucu oluşuyor. Yani bir darbeye bağlı, bir baskıya bağlı.
4: Başka türlü olmaz.
2: Hepimiz yaşıyoruz. Evet, yani bacağımızı vurduk.
4: Tabii.
2: Aslında o morarma, alttaki kılcal damarın tepki vermesi, kanaması ve orada birikmesi. Ve açıldığında otopside, yani video kaydında görünen şu ki, bu ölüm öncesi bir kanama.
4: Yani ölüm öncesi sonrası, bir kanama. Bak, burası
2: ölüm
4: önemli.
2: Sonrası meydana gelen bir kanamayla ölüm öncesi meydana gelen bir kanamayı zaten adli tıp biliminde profesör olmuş biri elbette ki ayırt eder, gözüyle ayırt eder. Video görüntüsü ve fotoğraftan bunu anlamış ve sonrasında raporunda da bunu belirtmiş. Dört ayrı noktada

0: kılcal damar kanamasına bağlı morarmalar var demiş. Tabii tıbbi ifadelerle söylüyor. Anladım, ben bunu anladım, daha anlaşılır anladım, hale getiriyorum. Anladım. Ve bu kanamaların ölüm öncesinde olduğu tespit edilmiştir, görünüyordur diyor Nevzat Alkan. Hı hı. Ve sonrasında devam ediyor. İşte İzzet Özgenç Hoca'nın, Profesör Doktor İzzet Özgenç'in karşı çıktığı, mizansen dediği, senaryo dediği bölüm bu. Diyor ki Nevzat Alkan, dizine baskı yapılmak suretiyle, yani dizine bastırarak bir şekilde düşürülmüş, yani kanama olmuş, morarma olmuş, sonra ağız ve burnu kapatılarak yastıkla olabilir diyor, bu şekilde öldürülmüş olabileceği ihtimali göz ardı edilmesin. Soruşturmayı yapanlar bunu kayda değer bulsunlar. Şimdi Fethi Kabir sonrasında nasıl bir rapor çıkacak, daha çıkmadı. Sadece bu değil. Bir de vücutta bulunan 4 ya da 5 ayrı zehirden söz ediyoruz. Toksik maddeden söz ediyoruz. Ve Nevzat Hoca bununla ilgili
1: enteresan bir yere doğru gidiyor. Evet.
0: Yani bunların miktarının adli tıpta yapılan bir otopsi sonrasında raporlandırılmamış olması. Yani vücudunda bir toryum denilen mesela bir şey var. Ya bu şu kadar birim bulundu yazmamak bu mesleğe de bu göreve de ihanettir demeye geliyor şimdi.
1: Peki.
0: Yani çok büyük eksiklikler var ve adli tıpta dönen dolaplar aslında burada. Az evvel Sadi abinin de ifade ettiği, yine Ertuğrul dostumun da oraya doğru geldiğini hissettim. Yani adli tıpta bir şeyler var. 2009'da, 2010'da pek çok böyle kafa karıştıran iş var. Münevver Karabulut cinayetinde neler yaşandı, bunu hatırlıyorum. Adli tıpta gerçekten böyle bir yapı var.
1: Gökhan televizyoncu, haberci, gazeteci olduğu için hepsi onların haberini yaptı. Anlattığı
0: Işıklar
1: için kafasında tık tık tık tarih tarih duruyor. Çok teşekkürler dostum.
0: Eyvallah.
1: Şimdi bir İpek Hoca'yı göreyim. Ondan sonra Saraç'a geleceğim. İpek Hoca'yı şuradan göreyim. Hocam merhabalar, tekrar hoş geldiniz. Ya şöyle bütün bütün bu hikaye bir noktaya geldi. İşte veriler ortada, rakamlar ortada. Böyle kısa bir değerlendirme yapar mısınız? Mesela Kuriş hadisesini, Kuriş dosyasını siz nasıl görüyorsunuz? Hı hı. Parti olarak da nereden görüyorsunuz? Evet. İyi Parti olarak bu önemli.
2: Evet, tabii aslında ben biraz evvel anlatılanları hani böyle tüylerim diken diken olarak izledim. Eminim bizi izleyen seyircilerimiz de öyle izlemişlerdir, öyle dinlemişlerdir diye düşünüyorum. Tabii aslında burada en fazla tartışmamız gereken şey, altını çizmemiz gereken şey mevcut yapıların açık olması, şeffaf olması ve denetlenebilir olması noktasında diye düşünüyorum. Türkiye'de denetlenemeyen bir takım yapılar, ki örneğin FETÖ, FETÖ terör örgütü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne çok büyük zararlar vermiştir. En ufak kılcal damarına kadar işleyen bu yapı özellikle darbeden sonra, 15 Ağustos'taki o darbeden sonra işte yurt dışına kaçtılar. Türkiye'deki bürokratik kurumların içerisindeki bilgileri, belgeleri de yanlarında götürdüler ve böylece çok büyük zararlar verdiler. O yüzden aslında belki de en fazla burada altını çizmemiz gereken nokta devletin denetleme yapması noktasındaki önemli hassasiyeti ve adaletli
1: İpek Hoca,
2: bir yargının
1: İpek
2: olması.
1: İpek Hoca, özür dilerim, özür dilerim. Böyle epey bir vakit önce İyi Parti'de o zaman genel başkan Sayın Akşener'di, Meral Akşener'di. Böyle tartışıyorduk. Yani FETÖ meselesi, bu cemaatler, tarikatlar vesaire. Biraz sonra zaten Bülent Arınç'ın tweetini getireceğiz ve konuşacağız. Ama mesela İyi Parti bütün bu hikayeye, cemaat ve tarikat işine nasıl bakıyor? Denetleme derken, yani genel büyük bir soru sormuyorum da, denetleme derken mesela okullar, yurtlar, neyi denetleyeceksiniz? Bütün bunlar var, orada öğrenciler var, yurtlarda kalıyor, okullara gidiyor vesaire vesaire. Bize bundan bahseder misiniz? Somut ve kısa. Mesela neyi nasıl denetleyeceksiniz?
0: Çok özür dilerim.
1: Gökhan'ın da bir sorusu mu var?
0: Bir şey ekleyeceğim.
1: Lütfen.
0: İyi
1: geliyorum.
0: İyi Parti'yi nasıl denetler diye sorguluyoruz. Yani sizin sorunuz o yönde. Ben şunu merak ediyorum. İyi Parti'nin son dönem Ordu Milletvekili birinci sıra adayı İdris Naim Şahin.
1: Onu konuşacağız tabii.
0: Şu anda bu davada, yani bu soruşturma çerçevesinde ifadeye çağrıldı. Ve o dönemde biliniyordu. Daha evvel yaptığı açıklamalar da vardı. Yani FETÖ güzellemelerini de ben gayet net hatırlıyorum. Paralel yapı efendim, paralel ne var ki bunda demeye getirdiği pek çok açıklama

0: açıklaması vardı. Dolayısıyla bu noktadan da bir değerlendirme olursa peki, iyi olur.
1: Peki. İpek Hanım buyurun.
2: Tabii teşekkür ederim. Tabii 2023 genel seçimlerinde Ordu'dan aday gösterilmişti hatırladığım kadarıyla. O dönemde genel merkezin aldığı bir karardı ama parti tabanında da çok tartışılmıştı, eleştirilmişti diye takip etmiştik. Ama tabii şu anda aslında mevcut iktidarın diyeyim o dönemdeki paralel yapılanmayla ilişkin olarak, FETÖ yapılanmasıyla ilişkin olarak biliyorsunuz özür dilemesi ve yanlış yaptık demesi de söz konusuydu. Olayları bu noktada görüp bu noktada tartışmamız gerekir diye düşünüyorum. Ama şu an için tabii İYİ Parti özellikle son dönemde Sayın Musavat Dervişoğlu'nun genel başkan seçilmesiyle beraber ve yeni bir kadro oluşturmasıyla beraber aslında muhalefete bambaşka bir nefes ve soluk getirmiş bir partidir.
1: Mesela, İpek Hoca, özür dilerim. Şöyle, çok özür dilerim. Şöyle, Ankara'dasınız ya, böyle mecbur oluyor. Arkadaşlar, Bülent Arınç'ın tweetini getirin. Bülent Arınç'ın tweetini ekrana lütfen getirin. Şimdi, Bülent Arınç, AK Parti kuruluş sürecinde çok etkili bir isim. Meclis başkanlığı yaptı vesaire. Şimdi bütün bu olan bitenle ilgili Bülent Arınç çok ilginç bir şey söyledi. Ve dedi ki, burada bir şeye dikkat etmek istiyorum. Süleymancılar söz konusu olduğunda işlerinde kim ve garaz taşıyan bir kısım CHP'li zihniyete sahip insanlar cemaat ve tarikatlar kapatılsın diye bir koro halinde konuşmaya başladılar. Bu çok yanlıştır. O kadar yanlıştır ki cemaat ve tarikatlar sosyolojik yapılardır. Süleymancılarla aramızdaki mesafenin açılması iki kardeşten birinin AK Parti'ye gelip milletvekili olması, diğerinin de buna karşı çıkmasıyla oldu. Aradan yıllar geçti. Bu sefer de kavga kuzenler arasındaki mal mülkiyet kavgasına dönüştü. Biz bunlarda taraf olamayız. İkinci kısmı bir kenarda bırakalım. Birinci kısma dönelim İpek Hanım. Şöyle diyor, şöyle diyor. CHP'li zihniyete sahip insanlar cemaat ve tarikatlar kapatılsın diye bir koro halinde konuşmaya başladılar. Mesela İYİ Parti'nin bu konudaki tutumu nedir? Net olarak bize söyler misiniz?
2: Tabii şimdi aslında İYİ Parti'nin bu konudaki net tutumunu Sayın Genel Başkanımız ve parti sözcümüz açıklar. Bilirsiniz Genel Başkan Yardımcılarının parti adına açıklama yapmak gibi bir yetkisi yoktur. Parti hiyerarşisi ve parti disiplini açısından baktığınız zaman. Ben burada İYİ Parti'nin genel görüşleri doğrultusunda kendi görüşlerimi söylemekle
1: buyurun,
2: yükümlüyüm ama partiyi bağlayan açıklamaları Sayın Genel Başkanımız ve Sayın Parti Sözcümüz Burak Kovuncu yapacaktır.
1: Tamamdır. Buyurun bu konuda ne düşünüyorsunuz
2: mesela
1: kişisel
2: biraz
1: olarak?
2: Evvel yurtlardan, tabii biraz evvel yurtlardan bahsettiniz. Şimdi tabii buradaki yurtlar meselesine baktığımız zaman Türkiye'de özellikle gençler ekonomik bir takım sıkıntılar çektikleri için bugün KYK bursları 4000 lira olduğu için çok iyi biliyorum ben de üniversitede biliyorsunuz hocalık yaptığım için bunun 1000 lirasını yurtlara vermek zorundalar ve 3000 lirasıyla da geçinmek zorundalar. Şimdi tabii bu tip ekonomik zorluklar Türkiye'de aileleri ve öğrencileri belli yurtlara işte yönlendiriyor. Belli yurtlar altında orada yaşamaya ve varlıklarını devam ettirmeye çalışıyorlar. Eğitim, öğretim yapmaya çalışıyorlar. Burada aslında temel mesele insanların iyi duygularının, dini duygularının istismar edilmemesi gerektiği noktasındadır. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yaşayan vatandaşların gerçekten öncelikleri farklıdır ve bizi diğer Orta Doğu ülkelerinden de Avrupa ülkelerinden de ayıran temel değerlerimiz vardır ve bu konuda elbette ki İYİ Parti'nin hassasiyeti de var. Ama biz her zaman şunun altını çiziyoruz. Biz diyoruz ki her konuda devletin denetimi şarttır. Açıklık, şeffaflık, saydamlık noktasında devletin denetiminin ve bağımsız bir yargının olması gerektiğini söylüyoruz. Bununla birlikte son dönemde Türkiye çok acı gerçeklerle aslında bu doğruları bir kez daha kendine tekrarlamış oldu. Bunlardan bir tanesi FETÖ'dür biliyorsunuz. Bir diğeri de Ahbap'tır. Ahbap Derneği'ne de insanlar çok güvenerek işte yardımlar yaptılar.

0: ama açık, şeffaf ve denetlenebilir bir yapı olmadığı için o sebeple insanların işte duyguları, iyi duyguları istismar edildi.
1: Anladım hocam.
0: Aslında
1: anladım.
0: Burada kurumsallaşmanın önemli olduğunu söyleyeyim.
1: Hocam özür dilerim. Şu kişi parti görüşü tamam anladım. Diyorsunuz ki parti mesela Saraç'a soracağım şimdi. Necdet Saraç burada. CHP'nin genel başkan yardımcısı. Sevgili dostumuz Bülent Arınç bunları söylüyor. Partisi ne diyor? Necdet Saraç ne diyor? Kişisel olarak görüşünü de merak ediyorum. Şimdi siz parti tamam, Sayın Dervişoğlu parti sözcüsü vesaire tamam. Siz mesela Arınç'ın CHP'li zihniyete sahip insanlar cemaat ve tarikatlar kapatılsın diye bir koro halinde konuşmaya başladılar. Bu tespitini doğru buluyor musunuz kişisel olarak?
0: Şimdi tabii Sayın Bülent Arınç kimleri kastediyor? Onu Sayın Necdet Saraç daha iyi açıklar bir genel başkan yardımcısı olarak diye düşünüyorum. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'ne hedef alan bir açıklama yapmış Sayın Bülent Arınç. O yüzden Sayın Bülent Arınç'ın bu özellikle tweetini diyeyim, X'teki bu paylaşımının öncelikle Cumhuriyet Halk Partisi genel başkan yardımcısı tarafından cevap
1: alması gerekiyor. Ben cevabımı aldım. Peki. Çok teşekkür ederim.
2: Ama şunu hatırlatmam lazım. Var. Yani bu soruya cevap.
1: Buyur Sadi abi.
2: Cevabı oraya pas ettiğine göre.
1: Tamam. Ya ben vereceğim.
3: Rahat konuşabilirim.
1: Ama şöyle.
0: Çünkü yani, parti demiyor. Cumhuriyet Halk Partisi diyor.
1: Ya Cumhuriyet Halk Partisi diyor da.
0: İpek Hanım. Cevap vermesi.
1: Tamam şimdi. Cumhuriyet Halk Partisi diyor da Cumhuriyet Halk Partisi derken aslında bir görüşü, bir anlayışı, bir ideolojik tutumu kastediyor. Yani bugün Cumhuriyet Halk Partisi
0: kesinlikle
1: dediği sadece CHP üyelerini değil. Yani bir hayat tercihini kastederek söylüyor. Nedir Sayın Arınç?
0: Aslında neyse, tabii muhalefet yapıyor.
1: Tabii.
0: Doğru, siz, haklısınız.
1: Siz yani Saraç'a attığınıza göre topu ben de dönüyorum. Tamam. Dönüyorum. Saraç'tan bir dinleyelim bakalım ne oluyor.
3: Evet.
1: Bir kere daha
0: önce
1: söyleyeyim.
0: Önce böyle bir şey var mı yok mu onu öğrenmemiz lazım Faruk Bey, değil mi? Yani önce böyle bir şey var mı yok mu Necdet Bey dinleyerek onu öğrenmemiz
1: lazım.
0: Peki efendim.
1: Peki. Bülent Bey'in ikinci kısmı, açıklamanın ikinci kısmını bıraktık. Bak Gökhan geliyor, anlıyor işi. Birinci kısımda diyor ki cemaat ve tarikatlar kapatılsın diye bir koro halinde konuşmaya başladılar. Bu çok yanlıştır. Bunu direkt Necdet Saraç'a söylüyor.
3: Vallahi Bülent Arınç hangi tarihte konuşuyor bilmiyorum ama 2026 itibariyle baktığımızda ben böyle bir açıklama görmedim. Dün tartışılıyor muydu böyle bir açıklama? Evet. Dün bu tür tartışmalar vardı.
1: Ama hayır, bugün bu tartışmalar FETÖ'yle de vardı. Hayır,
3: bugün, dün itibariyle bu tartışmalar çok yaygındı.
4: Yani 28 Şubat dönemi.
3: Tabii, o dönem.
4: Ama 28 Şubat döneminde de CHP iktidar değildi.
3: Ya CHP iktidar değildi.
4: CHP'yi iktidar yapmak isteyenler demek istiyor Gökhan, galiba.
3: Ya CHP iktidar yapma ama buradaki şey şu. Yani biz bunu gerçekten geçmişte çok duyduk. Evet. Bu tartışmayı çok duyduk. Bülent Arınç biraz topu taca atmak için, dikkatleri de başka yere çekmek için böyle bir açıklama yapmış.
1: Niye? Nereye atıyor
3: diye
1: mesela?
3: Bakın şey şu. Birincisi CHP açısından şunu net söyleyebilirim. Evet CHP sözcüsü değilim ama Cumhuriyet Halk Partisi açısından inançlara bakış çok net. İnanca müdahale edilmez. İsteyen istediği gibi inanır. İsteyen istediği yerde ibadet eder. İbadet ederken de istediği kıyafeti giyinir. Bir, bu anlamıyla bir inanç özgürlüğü meselesinde...
1: İbadet ederken giyinir.
3: Tabii yani. Peki. İbadet ederken. Peki. İki, devlet inançlara yönelik özel bir ayrım politikası izlemez. Devlet inançlara yönelik bir paralel yapıyı da reddeder. Bakın Türkiye'nin en önemli sorunlarından bir tanesi bu. Şimdi gerçekçe konuşursak...
1: Evet.
3: Atatürk dönemi yani 1923... 40 biraz belki bunu biraz daha 45'e kadar taşıyabilirim.
1: İnönü dönemi.
3: İnönü dönemi dahil 1923 ile 45 hariç Türkiye'de tarikatların ortak olmadığı hiçbir iktidar yoktur. Bakın çok iddialı bir şey söylüyorum. Bütün tarikatlar geçmişten bu yana ki Nakşiler bu noktada önemli.
1: Arınç'ta aynı şeyi söylüyorsun.
3: Şimdi ama burada bakın orada CHP'yi öne çıkararak topu taşı atıyor. Eğer tartışacaksa bunu tartışması lazım. CHP açısından net. CHP adına kim konuşsa konuşsun. CHP'nin bugüne kadarki bütün yazılı belgelerindeki temel kriterlerden bir tanesi şu. Devlete rağmen paralel yapı olmaz. Devletin kurumsal ve kamusal yapısına rağmen asla bir paralel yapı olmaz.
1: Bir şey söyleyebilir miyim?
3: Bu çok net. Süleymancılar meselesi de.
1: Evet.
3: Süleymancılar meselesi de bir paralel yapı. Bakın demin Gökhan Bey önemli bir ama bir müsaade edin.
1: Evet.
3: Müsaade edin bakın. Demin Gökhan Bey diğer arkadaşlarımız da aslında işin hukuki ve arka planını anlattılar. Ortada bir cinayet.
4: Aslında Süleymancılar FETÖ terör örgütü tarafından ikame bir

0: örgüt olarak yedekte tutulmuş.
1: Bu bir tartışma. Bu bir tartışma ama bakın ben şöyle söylüyorum.
2: Siz katılmıyorsunuz.
1: Yani ben şöyle bakın.
3: Bununla ilgili bazı
2: bu teze katılmıyorsunuz.
1: Tabii tabii konuşuyoruz.
2: Meramınızı ben de anlatacaksınız.
1: Hayır ben buyurun. O anlamıyla demin de siz de söylediniz. Sizin de çok program ya.
0: Direkt bağlantıdan olduğu ortada artık.
1: Bak FETÖ ile bağlantısı vardır ya da yoktur ayrı bir şey ama Süleymancıların bir paralel yapı olduğu kesin. Bu yeni bir yapı da değil ya. 1930'lardan bu yana bu ülkede konuşulan yapılardan biri 1950'lerle birlikte Süleymancılar ciddi biçimde örgütlenmiş. Ya rakamlar şu. Evet üye yapısı yok ama dönün bakın nereye sorarsanız sorun 2 milyon civarında taraftarı olduğu söyleniyor. 2 milyon çok önemli bir sayı. Yani 2 milyonluk bir yapıdan bahsediyoruz.

0: söyleniyor.
1: 15 Ağustos savaşı
0: masak raporlarına yansımış durumda. Yurt dışındaki yatırımlar yansımış durumda. Konuştuğumuz şey şu, yüzlerce öğrenci yurdunun.
2: Yani 2 milyon diyorsunuz ya mesela. Türkiye'de her yani şöyle mi diyoruz? Her 100 kişiden neredeyse ikisi bu yapıya mensup gibi mi oluyor?
0: Yani o kadar olmasa bile...
2: Ya ona yakın mı oluyor?
1: Ya 2 milyon bakın, dediğiniz yani,
2: öyle
1: zaman...
2: Öyle değil mi?
0: Ya bak tabii bu rakamlar Türkiye'de hep spekülatiftir.
1: %2
0: değil, daha düşük tabii yani şu...
3: FETÖ'yle ilgili daha abartılı laflar söyleniyordu.
0: Onu söyleyecektim. Rakamlar abartılabilir. Türkiye'de hep bu sayılar abartılabilir ama... Tamam. Bu şunu gösteriyor, bunu şundan dolayı söyledim. Ciddi bir güç... Bakın 1950'lerden itibaren Süleymancıları temsil eden isimlerin Kemal Kaçar başta olmak üzere birçok siyasi partide milletvekili olduğu, demin bahsedilen bakanın Refah Partisi milletvekili olduğu, sonra bakan olduğu bilinen bir gerçeklik ve bu silsile hep devam etmiş. Tesadüfi bir iş değil. Yani Millet Partisi'nden bu yana tercih şu Süleymancıları
1: Kemal
0: diye...
1: Kemal Kaçar dediğiniz için hatırlatayım. Bülent Arınç bu tweetinde Kemal Kaçar'ı Muammer Aksoy avukat olarak savunmuştur diye de hatırlatıyor.
0: Hatırlattı, bu da doğru. Evet. Muammer Aksoy'un açıklamalarını da okudum. Kemal Kaçar önemli bir siyasi, aslında dini lider ama önemli bir siyasi aktör aynı zamanda. 3 dönem milletvekilliği yapmış. Milletvekilliği, bunu şundan dolayı söylüyorum. Bakın bunu şundan. Şimdi Süleymancıları diğerlerinden ayıran en temel fark şu. FETÖ ile ilişkisi vardır yoktur ayrı bir şey. Şimdi Millet Partisi'nde bulunmuşlar. Adalet Partisi'nde bulunmuşlar. Refah Partisi'nde bulunmuşlar. Evet. Son dönemde 2018'de AKP'den milletvekili olmuşlar.
3: Son iki seçimde?
0: Efendim? Son iki 2023'te Millet İttifakı'nı desteklemişler. Onu da söyleyeyim bakın. Burada bu anlamıyla şöyle Süleymancıları diğerlerinden...
2: Sadi abi kaçırmıyor yok, yani. Millet İttifakı'nı desteklemişler, onu da diyor.
0: Bakın ben Salih Bey'in söylediğini atlayarak bir biçimde kamufle ederek konuşmak istemem. Süleymancılar... Millet İttifakı'ndaki partilerle, şimdi Gelecek Partisi ile ilişkileri aslında kamuoyuna yansımış durumda. İşte demin İdris Naim Şahin meselesinde İyi Parti bağlantısı, CHP iddiaları var. CHP içinde de bir takım işler yaptıkları. Şimdi bunlar, bunu niye söylüyorum? Şundan dolayı söylüyorum. Süleymancıları diğer tarikatlardan ayıran en önemli özelliklerden bir tanesi şu. Pragmatistler her türlü siyasi partiyle çalışabilirler.
2: Buna denli çalışabilirler bu... de hani ben bu hareketi incelediğim kadarıyla... Hocam şöyle, daha bir köylü hareketi aslında. Köyden kente gelen çocukların yurtlarında, okullarında kaldığı. Mesela bazı böyle diğer yapılar var. Hani şimdi şöyle, burada bir suç örgütünden bahsediyoruz. Zaten Gökhan anlattı. Şu orada değilim.
1: Önemli
2: ama
1: zaten.
2: Bunların şeyi şu, hani malzemesi daha hitap ettikleri kesim. Yurtlar, Kur'an köylü kursları. Hareketi bu. Yani Kur'an şöyle, kursları, köyden gelen Kur'an çocuklar Kur'an kursu üzerinden işte yurtlarda kalıyor falan. Ama bu yapı, bu ortadaki durum apayrı. Onu ayırdık. Şimdi ben CHP'yi şunun için soruyorum ısrarla. Şimdi Bülent Arınç diyor ki, bak bu diyor ki, yani bunu bana söylemiyor. CHP'li zihniyete sahip insanlar. Şimdi CHP'li zihniyete sahip Saraç, cemaat ve tarikatların Türkiye'de tamamen lağvedilmesini mi
0: çok
2: istiyor?
0: Net Necdet Saraç olarak da ben CHP olarak da tarikatların devlete rağmen paralel yapı kurmasını istemiyoruz. İnançlar asla...
2: Ne istiyorsunuz? Ne olsun?
0: Çok net ya.
2: Evet. Devletin
0: İnançlar devletin kurumsal yapısı dışında tutulmalıdır. O yüzden bir girerken şeyi söyledim. İsteyen istediği gibi inanabilir, istediği gibi ibadet edebilir.
2: O zaman Arınç'ın söylediği CHP zihniyeti CHP'de canlı mı, yaşıyor mu?
0: CHP'de değil. Bence Türkiye'de hakim olması gereken zihniyet budur. Biz sonuçta insanlar inançlarına müdahale etmeyelim.
2: Ama siz diyorsunuz da hükümet de diyor ki, Adalet Bakanı da diyor ki, kardeşim biz burada diyor bir cemaate, bir tarikata operasyon yapmıyoruz. Bir yapı var, bir suç örgütü var, ona yapıyoruz
0: diyor. Siz buna inanıyor musunuz?
2: Efendim?
0: Siz buna inanıyor musunuz? Evet, Arınç da açıkladı, Sayın Adalet Bakanı da açıkladı ama ortada bir cemaat var. Şimdi cemaatin
1: ama
0: siz...
1: Arınç bakın şunu da belirtiyor.
0: Arkadaşlar cemaat var ya, yani ortada bir tarikat var. Yani şimdi
2: var da bu tarikatın bütün bakın, okulları kapatılıyor mu? Yurtlarına el mi konuluyor?
0: Yapılması gereken şu.
2: Ne oluyor
0: bakın, yapılması
2: mesela?
0: Türkiye'de nereye?
2: Gerçekten Faruk anlamak Bey, için,
0: ben
2: bilmek için
0: tam bir müsaadenin o zaman birkaç dakika konuşayım.
2: Tabii buyur.
0: Birkaç dakika konuşayım.
2: Ya konuşacağız tabii.
0: Şimdi
2: bir sürü vaktimiz var.
0: 1980'den itibaren özellikle yurtlar ne için kullanılmaya başlandı? Bir örgütlenme aracı olarak kullanılmaya başlandı. Şimdi mesela CHP zihniyeti dediği zihniyet şunu savunuyor. Arkadaş yurt dediğin kamuya ait bir şeydir ve yurtları özel kuruluşlar kuramaz. Bu ne olursa olsun sağda ya da solda. Ya mesela devletin kendi öğrencilerine yurt sağlamasında eğer siz olanaklarınızı sunmadığınızda nereye gideceğim ben? Bugünkü adıyla Süleymancılara gideceğim.

0: ya da başka bir yere gideceğim. Ben bunun çok ciddi bir ayrım olduğunu düşünüyorum ve bu Türkiye'de başka bir yapıyı beraberinde getirdi. Mesela şöyle kamucu bir devlet olsa,
1: evet.
0: Şu anda şeyi söyleyeyim, aktüel bir durum var. Söyleyeyim evet. Aktüel durumu. Söyleyeyim. 4 milyon üniversite öğrencisi var. Türkiye'deki yurtların kapasitesi kaç? Rakamda bir parça yanılabilirim belki ama bildiğim yanılmıyorsam 997 bin civarında yurt kapasitesi.
2: Yani 1,5 milyon öğrenci.
1: 1,5 milyon olsa bile 2,5 milyon öğrenci belki yani yurt lazım olabilir.
0: 1 milyon olmadığını biliyorum
1: mesela.
0: Ben. 997 bin resmi rakamlar itibariyle tamam, 967 bin de olabilir.
1: Yani o yüzden ihtiyaç var onun için bu cemaatlere mi gidiyor diyorsunuz? Tabii,
0: ben mesela devlet olarak şöyle bakarım. Devlet buna izin vermez. Devlet o 3 milyon öğrenciye de barınma olanağı sağlamak zorundadır. Siz sağlamadığınız zaman ne oluyor? Çok ciddi bir biçimde başka bir yapılanma ortaya çıkıyor.
1: Peki o zaman devletin dine bakışı, temel paradigması.
0: Evet.
1: Ne kabul etmeyen, beğenmeyen.
0: Ki Süleymancılar mesela Diyanet'le kavga eden bir yapı.
1: Mesela yapıdır. Diyorum mesela devletin dine bakışını, uygulamalarını, eğitimini benimsemeyen, yanlış bulan, ben bunu kabul etmiyorum diyen yapılar ne olmalı? Tamamen yasa dışı mı ilan edilmeli? Bunu mu söylüyorsunuz?
0: Bakın normal, eğer yasa dışı bir iş yapmıyorsa hiç kimseyi yasa dışı ilan etmezsiniz. Siz yine kendi dini eğitiminizi verebilirsiniz. Kendi kurslarınızı açabilirsiniz. Burada bir sorun yok. Sorun şu.
1: Ya ama toplumsal hayatta karşılığı olmazsa ne olacak?
0: Bakın ya toplumsal din dediğiniz iş, evet. Din dediğiniz evet, çok evet. Satın alınabilecek bir şey değildir. Manevi boyuttur ve insanların inancıyla ilgilidir.
1: Evet.
0: Tarikatlar meselesi de Türkiye'de garip bir biçimde tartışılıyor da özür diliyorum. Tarikatlar meselesi de bugüne ait bir kavram değildir. Dün de vardı bu. Yani böyle sanki çok gizli saklı bir şey. Tarikatlar dinle yani İslam'ın içinde hep vardı. Diğer dinler açısından da yani semavi dinlerin tümünü düşündüğümüzde.
1: Kemal Bey sizin gibi mi düşünüyor?
0: Kemal Bey de böyle düşünüyor.
1: Ya Kemal Bey Türkiye'de bakın. Cemaat ve tarikatların bu şekilde olmaması ve
0: bakın, altını
1: kapatılması
0: bakın,
1: gerektiğini mi savunuyor?
0: Spekülasyon olmaması için, yanlış anlamayı engellemek için çok net. Devlete paralel dini yapı olmaz. Devlete rağmen dini yapı örgütleyemezsiniz. Siz kendi tarikatınızı koruyabilirsiniz. Şimdi bu tarikatların tümünün ana kaynağı kimdir? Nakşibendi tarikatıdır. Nakşibendi tarikatını siz kaç yüzyıldır bu coğrafyada tanıklık ediyorsunuz? En az 400 yıldır.
1: Evet.
0: Yani 17. yüzyıldan itibaren aldığınızda 400 yıllık bir tarikattan bahsediyorsunuz. Evet. Yasaklayarak bu işi çözebilir misiniz? Çözemezsiniz. CHP bu noktada yasakçı bir zihniyeti temsil etmiyor. CHP diyor ki, kardeşim diyor? Kendi inancını uygula ama kendi inancını uygularken paralel yapı kurma. Onlarca, yüzlerce tarikat.
1: Ya bir saniye. Ama bir dakika arkadaş. Arkadaşlarıma tamam, sorayım.
0: Ben ama
1: devam edeceksin.
0: Faruk Bey maşallah abi, yani.
1: Devam
0: bak,
1: edeceksiniz.
0: Keşke şey olsaydım. Yok, gazeteci kimliğimle olsaydım şeyi yükseltirdim.
1: Devam edeceksin.
0: Bir level yükseltirdim
1: devam
0: yani.
1: Devam edeceksin. Şimdi mesela Ertuğrul, Necdet Bey devam edecek.
3: Evet.
1: Yalnız mesela bu söylediğini ben gerçekten bir yere oturtamıyorum. Kardeşim diyor serbestsin. Bak fikir evet, almak için yapıyorum. Tabii. Serbestsin diyor. İşte kendi ibadetini yaparsın, şunu yaparsın, eğitimini de alırsın diyor.
0: Olursun tabii. Şimdi...
1: Ama diyor ki paralel yapı olamazsın diyor. Mesela devlete o zaman nasıl paralellik nedir? Ben anlamadım onu.
3: Ya şöyle, şimdi bu işlerin ideolojik temelde sorunu var bizim ülkemizde. Dünyada bir tek bizde vardır bu. Bir kere güneşe gözünü kapattığında güneş ortadan kaybolmuyor. Cemaatlerin, dini örgütlenmelerin Türkiye'de var olduğunu, bundan sonraki bin yıllarda var olacağını önce kabulle başlayacağız. Bunun devletle beraber yürümesinin hukuki zemini nasıl sağlanır? Onun peşine düşmemiz lazım. Yani bu...
0: Nasıl sağlanır? Onu da açıklarsanız sevinirim. Nasıl sağlanır?
3: Şimdi bu örgütlenmelerin...
1: Ertuğrul kalkar mısın? Sen buradan anlatırsan hem görüş açısı hem de itirazlar daha... şey olarak iyi olacak. Şimdi Arınç'ın şu açıklamasını kabul ediyor musun?
3: Şimdi Bülent Arınç her zaman olduğu gibi gene yanlış bir analiz yapmış. Onu söyleyeyim. Yani bunca yıllık siyasi hayatında
2: şimdi Ertuğrul'a Süleyman Fatih Denizoğlu'nun da şu ifadeyi kullanmış. Yani birazdan zannediyorum geliriz. Süleyman Fatih Denizoğlu
1: Sadi abi müdahale edebilirsin.
2: Arınç'a karşı çok sert yani gerçekten çok sert bir açıklama yaptı. Her zaman olduğu gibi tarihin yine yanlış yerinde kesinlikle duruyorsun Bülent Arınç diyor. Benzer bir ifade Ertuğrul'dan geldi.
1: Onu da bir görelim mi? O
2: acayip bir açıklama. Yani o kızılca
1: kardeşim ben onu da bir ver bakalım. Şunu mu diyorsunuz? Arınç'ın sözlerine Deniz Olgun'dan yanıt. Bu mu? Bülent Arınç kavga yani güzeller arasındaki değil. Mal mülk kavgasına dönüştü. Fatih Süleyman Deniz Olgun dedikleriniz külliyen yalan. bu yalanlarınızı ispat

0: ispatlarıyla ifşa ederim diyor. Bunu mu
1: hatta
0: dedi?
1: Bülent Arınç'a şöyle üstü kapalı aba altından sopa gösteriyor. Mücahit benim arkadaşımdır. Mücahit yani Bülent Arınç beyefendinin evladı,
0: oğlu. Evet.
1: Mücahit'in babanla ilgili itirafları var bende. Ben bunları duydum. Mücahit arkadaşımdır. Bunları ifşa ederim diyor. Demek istediği o.
0: Anladım. Peki bir önceki açıklamaya gelelim. Bir önceki açıklama. Ertuğrul sen neye itiraz ediyorsun bize söyle.
2: Ya şimdi bak bir kere Cumhuriyet Halk Partisi'nin özellikle tek partili dönemde uyguladığı ideolojik tutumun hukuka yansıması nettir. Bir yasaklama silsilesi dönemin koşullarına biat edilerek getirilmiştir. Hukuk açısından bunu kabul etmemiz lazım. Tarikatların, cemaatlerin bu yalnızca bu cemaatlere özgü bir şey değil. Alevilerle de ilgili bu yasaklamalar söz konusudur. Evet, anayasa ortada. Şimdi birbirimizi kandıracak halimiz yok burada. Bir ideolojiyi hukukla canlandırmışlar. Ve bunun yöntemini bir siyaset olarak ortaya koymuşlar. Bu Türkiye'nin bir gerçeği.
0: Tamam.
2: Ama benim itiraz ettiğim şey şu. Böyle bir gerçekle cemaat gerçeğini çatıştırdığınızda toplum bölünüyor. Yani hukuk, bak hukuk farklılıkların devlete yansımasını ve daha iyi nasıl yönetişimi sağlanırı ortaya koyar ve sağlar. Hukuk bazı grupların devlet dışında tutulması için kalkan değildir. O grupların daha iyi nasıl yönetilir cevaplar hukuk. Bak şimdi burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin baştan beri yanlış durduğu yer orası.
0: Neresi?
2: Cumhuriyet Halk Partisi diyor ki biz kuruluş felsefesine, kendi partimizin kuruluş felsefesini bir kere devlete yükledik. Bak.
0: Evet.
2: Altı ok bir partinin ideolojisidir. Ya bugün
0: ama aynı zamanda bugün, bir ülkenin de ideolojisidir.
2: Şimdi tamam CHP. oraya geleceğim.
0: Evet.
2: Şimdi bu 1950-60'lara kadar geçerli olabilir ama artık bugün dünyanın geldiği konjonktürel kırılma, ideolojik kırılma, Türkiye'nin geldiği sosyolojik durum, nüfus durumu, demografik hareketlilik, Cumhuriyet Halk Partisi'nin iddia ettiği o dönem geçerli olan altı okumuz devletin kuruluş ilkesidir duruşu artık yok. Bunu önce kabul etmek lazım.
3: Bununla bağlantısını merak ediyorum Ertuğrul Bey. Bununla bağlantısını
0: bir şey söyleyeyim
3: orada.
0: Tabii bağlantıyı merak ediyorum.
2: Hemen geleceğim.
0: Hayır bağlantıyı.
2: Hemen geleceğim.
0: Bak mesela merak ediyorum. Necdet abinin sorduğu bağlantıyı açıkla ama şuna da cevap ver. O zaman sen Cumhuriyet Halk Partisi'nin 1950'ye kadar getirdiği kuruluş ilkeleri ve kuruluş şartları dolayısıyla böyle olmamız gerekiyordu tezini kabul mü ediyorsun?
2: Gerçekliği benim kabul edip etmememle çözemeyiz.
0: Önemli canım sen benim muhatabımsın. Senin fikrin
2: bak,
0: önemli.
2: Bak şunu söylüyorum. Böyle bir gerçeklik var.
0: Evet.
2: Ve biz bu gerçeklikle yaşadık.
0: Evet.
2: Ve şimdi diyorum ki gelinen süreçte
0: bugün geçerli
2: dünya, bakın dünya artık şunu tartışıyor. Bak adam büyük bir siyonisttir. Ne yazdı? Dedi ki medeniyetler çatışması yazdı. Bir başka siyonist ne yazdı? Tarihin sonu diye bir kitap yazdı. Hmm. Ama ikisi de döndüler günün sonunda biz hata yapmışız dediler. Bugün liberalizmin, bugün kapitalizmin tartışıldığı noktaya geldik. Kuruluş olarak iddia edilen her ne varsa hangi parti veya kuruma aitse bunların değiştiğini önce kabul etmekle başlayacağız.
0: Saraç'ın bağlantı.
2: Şimdi gelelim bağlantıya.
0: Şimdi bağlantıya
2: gelelim.
0: Evet.
2: Evet bir parti ideolojisini hukukla vücut buldu. Bu hukukla vücut buldu Cumhuriyet Halk Partisi'nin ideolojisi. Ve bu baskılama özellikle yanlış yorumlanan laiklik. Özellikle yanlış yorumlanan laiklik üzerinden yapılan bu baskılama Türkiye'de maalesef ki başta Atatürk düşmanlığı yarattı. Bu yanlış baskılama başta Atatürk düşmanlığı yarattı bir kesimde.
0: Cemaat
2: bunu
0: ve tarikatlar
2: bir kere,
0: paralel
2: bunu
0: yapılır
2: bir kere,
0: diyor.
2: Geleceğim,
0: paralel
2: bir
0: yapılır diyor.
2: Tamam geleceğim.
3: Mesela buna itiraz ediyorum Ertuğrul Bey merak ediyorum. Paralel yapılır mı değil mi itiraz ediyorum. Ben merak ediyorum.
2: Bak iki. Bu tür cemaatlerin hukuktan kaçmasına, merdiven altına yerleşmesine yol açtın. Bu da denetimsizliğe sizi sürükledi. Türkiye'de bu tür örgütlenmeler
3: oldu. Arkadaş Fethullah Gülen'e bu ülkede Fethullah Gülen dediğimiz Üstad. İçin bizi dövüyorlardı ya. Hizmet hareket ediyordu.
2: Bir şey söyleyeceğim.
3: Yani yapmayın ama bak.
2: Fethullah Gülen öyle, bak, Fethullah öyle, Gülen öyle, şu an o
3: merdiven altı falan bak, falan değil.
2: O terörist meşru, değil.
3: Ya Ertuğrul
0: Bey için. Bak, şöyle Ertuğrul, gelir misin? Görünmüyorsun. Açı
3: Ertuğrul Bey için bak. Ertuğrul Bey için.
2: O işe kalırsa.
3: Ertuğrul Bey için bak.
2: Bir şey söyleyeyim mi? Bak şimdi bir teröristten örnek verdiniz ama. Şimdi tarihi gerçeklerle konuşmak lazım.
3: Tamam tamam.
2: Fethullah Gülen şeytanına Türkiye'de yol açan Bülent Ecevit'tir. Bunu tarih de yazar. Bunu ya burada bunu da herkes yazar. O, yani, bunu herkes peki, bilir. Halk evleri üzerinden nasıl siyasete girdiğini Fethullah Gülen'in yani bunu yapan Bülent Ecevit'tir. Bülent Ecevit bana öldüğünde...
3: Kasım Güley'i de söylemeniz lazım. Öldüğüm, o izleriyle Kasım Güley'i de
2: şimdi
3: söyleyeyim.
2: Fethullah Gülen teröristi bana veya sana mektup yazdı mı şefaatçi olacağım diye? Kime yazmıştı bana o mektubu? Şey kime yazmıştı? Kime yazdı ya? Cevap verin bana.
3: Ertuğrul Bey, ya bir dakika. Önünü kim açtı? Önünü kim açtı? Söyleyin
2: ya
3: bana.
2: Allah rızası
3: söyleyin.
2: İçin bak tüm Türkiye izliyor.
3: Tamam, tamam.
2: Fethullah Gülen şeytanı.
3: Evet.
2: Ben ölürsem veya X kişisi ölürse evet. Şefaatçi olacağım diye kime mektup yazdı?
3: Şimdi bak.
2: Bülent Arınç ismini
3: bitir,
2: ver şey.
3: Bitir söyleyeyim. Bitir söyleyeyim.
2: Allah söyletti. Ecevit ismini Ecevit ismini bunu söylememiz lazım. O yüzden bu tür ama eşleşmeleri subjektif olarak yapmayalım.
0: Bak, bir şey söyleyeyim. Bak, Türkiye'de biraz yanına geliyorum. Bakalım. Niye? Niye? Şimdi Bülent Arınç da günün sonunda aynı yere geliyorsun.
2: Hayır.
0: Bak eleştiriyorsun
2: şimdi ayrıldığım
0: ama
2: yere
0: Bülent Arınç diyor ki cemaat ve tarikatlar kapatılsın diye bir koro halinde
3: kim
0: konuşmaya başladılar diyor.
2: Hayır.
0: Bu çok yanlıştır. Burada Saraç'ı söylüyor. Bak diyor
2: hayır,
0: ki konuşmaya
2: hayır.
0: başladılar.
2: Ben Sayın Saraç'la ilgili şunu söylüyorum. Diyorum ki önce tartışmadan
0: evet,
2: evet Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir hukuki süreci vardır. İdeoloji yok. Bunu önce kabul edeceğiz. Bir, bu yasaklamalar ve ideolojinin yanlış yorumlaması bu tür cemaatlerin gerçeklik dışı görülerek, hukuk dışı görülerek bu tür suç örgütlerine dönüşmesine yol açtı. Önce bunu kabul edeceğiz
0: ya
2: diyorum.
0: Şimdi ne
2: tamam
0: olması
2: mı?
0: Gerekiyor? Sen
2: şimdi
0: bize
2: Bülent
0: bugün
2: Arınç'ın
0: cemaatler,
2: da,
0: tarikatlar bak, ne olmalı?
2: Bak ne yapacaksın kardeşim?
0: Evet.
2: Anayasanın 42. maddesi ortada. Diyor evet. ki eğitim ve öğretim devletin kontrolü ve denetim altında yapıyor.
3: Güzel.
2: Doğru mu? Bu bir. İki, şimdi bu anayasa neyi denetliyor? Hukuk çerçevesinde hukuka dahil olan vakıf, dernek ve yapıları denetliyor. Doğru mu? Özel
0: doğru,
2: okul vesaire.
0: Doğru.
2: Şimdi o zaman ne yapacaksın? Diyeceksin ki bu tür cemaatler Türk toplumunun gerçeğidir ve Türkiye'de olması gerekendir. Cemaatlerin bak bir dakika bak, cevap veriyorum.
0: Evet.
2: Ve bunu bir kanuna bağlayacaksın. Diyeceksin ki işte dini ve kültürü dini ve kültürel yapılara ilişkin bir kanun diyebilirsin adına vesaire diyebilirsin.
0: Somut bir şey söyle.
2: Bunu bağlayabilirsin. Eğitim kurumları. Mesela şöyle, örnek vereyim.
0: Mesela ben X cemaatine mensubum.
2: Evet.
0: Orada büyüdüm, onların okulunda kaldım, okudum yurdumda falan falan. Yani bir nedir o? GBT'm de temiz, bir şeyim de yok. Yani bir karakolun yolunu bilmiyorum, temizim. Ben okudum, yazdım, ettim, gittim, üniversite okudum falan falan. Sınavlara girdim, kazandım, şu oldu, bu oldu. Ben bir ilçede milli eğitim müdürüyüm.
2: Evet.
0: Bak kendi mesleğime yakın örnek tamam. veriyorum ki anlaşılsın diye. İlçede milli eğitim müdürüyüm. Şimdi milli eğitim müdürü doğal olarak devletin müfredatını uygular.
2: Evet.
0: Öyle değil mi yani? Bakanlığın müfredatı var. Bunu uygular. Uygular fakat akşam saat 5 olduktan sonra mesai biter. Şimdi ilçe milli eğitim müdürü çarşamba akşamı olur, perşembe akşamı olur, cuma olur, cumartesi olur fark etmez. Bu cemaatin toplandığı, bu tarikatın toplandığı
2: gider
0: bir
2: oraya.
0: Eve, bir dergaha gider ve oturur.
2: Evet.
0: Oradaki ritüelleri yerine getirir.
2: Bravo.
0: Orada ibadet eder, belki zikir çeker,
2: tamam.
0: ne yapacaksa yapar.
2: Tamam.
0: Sonra döner, pazartesi günü gelir makamına oturur.
2: Doğru.
0: Şimdi burada Necdet Saraç diyor ki, bu yaptığı bu resmi işi etkiler diyor, bu hayat tarzı. Heh. Bu devletin
2: tamam.
0: işte laik demokratik hukuk devletinin işleyişini etkiler bu diyor.
2: Tamam.
0: Sen
2: bravo.
0: Etkilemez mi diyorsun?
2: Bravo.
0: Buyur bak ne kadar açık soruyor.
2: Bravo. Ben de diyorum ki
0: buyur.
2: Etkilediği gerçeğine gözümüzü kapatamayız. Evet etkiler.
0: Tamam.
2: Önce bunu kabul edip
0: aha.
2: bu işi resmileştirmemiz lazım. Basit bir örnek.
0: Evet.
2: Alevilerle ilgili.
0: Evet.
2: Sayın Cumhurbaşkanı
0: hı hı.
2: Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa Alevilere sahip çıktı siyasi olarak ve Kültür Bakanlığı'nda bir daire başkanlığı verdi. Dedi ki problemlerinizi

0: burayla çözün dedi.
1: Ha, çok güzel.
0: Sahipsiz değilsiniz
1: çok
0: dedi.
1: Güzel.
0: Bu bir formüle edilmedir. Bu bir hukuki zemin hazırlamadır. Kardeşim, Türkiye'nin gerçeğidir. Türkiye 86 milyon ülkede
1: ya
0: 50 milyon.
1: Aynı şeyi söylüyorsun bak, deyince bana kızıyor.
0: Ya geleceğim
1: onun. Aynı yere müsaade, geliyorsun.
0: Bak yani işte
2: sonra reklama gideceğim. Faruk Bey, yasaklama, Faruk Bey bak kalktı. Kalkmıyor. Şimdi konuşamıyorum
1: cevap ver,
2: yani.
1: Cevap ver, ver,
0: bak
1: ver.
0: Bir şey söyleyeceğim.
1: Evet.
0: Bu tarikatları yasaklayan CHP'dir, destekleyelim noktasında değil ama bugün. Bugün bu iş değişti. Niye değişti? Çünkü Türkiye'de siyaset değişti. Masalar kurulmaya başlandı.
1: Bugün şartlar değişti.
2: Heh, bravo. Bir şey var. Değişmeyen bir şey var.
0: Şimdi Bülent Arınç'a bir cevap verin.
2: Müsaade edin ama ya. Yok ben, bak, ben de kalktım. Müsaade edin ben de kalktım. Şimdi Faruk Bey daha... Şimdi bakın Bülent Arınç'ın söylediği önemli şey ne biliyor musunuz? Cemaat ve tarikatlar sosyolojik gerçeklik.
1: Böyle diyor. Buyur.
2: Şimdi bak bu gerçeklik mi? Bu gerçeklik. Bu gerçekliği reddedemezsiniz.
1: Necdet Bey şimdi Ertuğrul'un yanındayım.
2: Tamam güzel.
1: Karşındasınız.
2: Moderatörler biraz böyle evet. Yapar. Moderatör. Evet. Şimdi bakın bu bir gerçeklik. Bugüne kadar Türkiye'de bu noktada farklı yanlışlar, farklı yaklaşımlar ve yanlışlar yapılmış mıdır? Yapılmıştır. Bunu tartışabiliriz ama değişmeyen bir şey var. Siz bakın temel kriter o. Siz bir dini anlayışı iktidara taşımaya kalkarsanız, siz bir dini anlayışı devlete paralel bir yapı oluşturursanız bu sorun yaratır.
1: Bir dini yüzden... anlayışı mı?
0: Cemaat. Hayır, yanlış.
1: Dinin ben mevcut hükümlerini mi?
2: Arkadaşlar bakın.
0: Bakın.
1: Ya bakın. Bak, onu soruyorum
2: cemaat
1: ama.
2: Ve cemaat ve tarikat.
1: Tamam. Bir dini anlayışı mı yoksa İslam'ın temel paradigmalarını bir
2: neye
1: devlete,
2: göre?
1: Bir
2: mesela
1: topluma,
2: Süleyman...
1: bir topluma
0: şimdi ama,
1: adapte
2: yok,
1: etme.
2: Bey, bir dinleyeceksiniz.
0: Ama
2: lütfen,
0: yanlış
2: lütfen,
0: yerden...
2: Lütfen, bir saniye, ya,
0: bir cevap,
2: yanlış
0: bir cevap, bir cevap. Ama bakın. Anti-din iktidarı ya. Da din iktidarıdır.
2: Bakın arkadaşlar, bak, bu bakın, Ertuğrul Bey, ben bak din...
0: Ama anti-din iktidarı da ama. Din iktidarıdır.
2: Bakın, müsaade edin. Buyur, buyur, bakın, buyur. Şöyle bir müsaade edin. Bakın temel kriter şu. Süleymancılar ne diyor? Süleymancılar diyor ki... Bütün bu tarikatlar bize göre yanlıştır. İslam'ı yanlış yorumluyorlar.
0: Hepsi birbirine
2: İslam'ı
0: öyle diyor.
2: İslam'ı doğru yorumlayan kimim?
0: Hepsi
2: benim
0: aynı
2: diyor.
0: İddiada.
2: Şimdi bakın bu o kadar böyle o kadar kompleks bir iş ki siz bunlardan bir tanesini iktidara ve devlete yakın hale getirdiğinizde ne yapıyorsunuz? Aslında çok ciddi bir başka bir paralel yapı kuruyorsunuz. Burada devlet, demin eğitimle ilgili söylediniz. Devletin temel kriteri şu. Ben hepinize eşit mesafedeyim kardeşim. Ben devletim. Bana rağmen hiçbirinizi getirip öne çıkarmam. Bu devletin dini görüşleri reddetmesi anlamına gelmez. Sen Süleymancısın, sen Nakşi'sin, sen İsmail Ağa cemaatindesin.
0: Ama karıştırdığınız sen, nokta şurası.
2: Nereyi karıştırıyorum
1: böyle
2: canım?
1: Duruyoruz.
2: Nereyi karıştırıyorum?
1: Böyle duruyoruz.
0: Karıştırdığınız...
1: Bütün sözünüze sağdım. Hepsini
2: tam tüm ben konuşamadım
1: ben, daha. Tabii tabii.
0: Bülent Arınç'la
1: bir ara şey gidip söyleyeyim. Döneceğim. Buradan devam edeceğiz. Sadi abi unutmadım.

0: kaza geliyorum demez. Ama bunlar geliyorum der.
1: Mehmet Bey, geliyorum buradayım.
2: Mehmet Bey, geliyorum Mehmet Bey, bekleyin.
3: Mehmet Bey, her zaman yanınızdayız.
0: Siz siz olun, kendini hasar danışmanı olarak tanıtanlara güvenmeyin. Sigorta 360 uygulamasından online kaza tutanağınızı doldurduktan sonra sigorta şirketinizle iletişime geçin. Verileriniz güvenliğinizdir. Kimseyle paylaşmayın. Türkiye Sigorta Birliği.
4: Döndük ve başladık. Aranın ardından, araya gitmeden demiştim. Ertuğrul burada, Necdet Bey burada. Herkes sözünü tamamlayacak, söyleyeceğini söyleyecek. Sadi abi konuşacak. Sonra Ankara'da İpek Hoca'ya gideceğiz. İpek Hoca, Necdet Bey ne diyor? Bir kere zaten Bülent Arın CHP zihniyeti diye söze girmiş. O zaman bir CHP'li anlatsın, biz de anlayalım dedi. Oradan geldik. Buyurun.
5: Evet. Peki yine son cümleden bahsedeyim.
4: Evet, evet.
5: Ya bu bile bakın CHP zihniyeti aslında Türkiye'de anti CHP'lilik yapma noktasında bir biçimde de hadi tartışmayı derinleştirmeyelim evet. Ama başka anti yaklaşımları öne çıkarmak aslında kullanılan bir şey. Şu anda en azından aktüel durum itibariyle söyleyeyim. Süleymancılar operasyonuyla ilgili ben CHP çevrelerinden şu ana kadar resmi hiçbir açıklama duymadım. Yani CHP genel merkezinden duymadım. O anlamıyla CHP zihniyeti olarak genişlettiği çevrelerden de yeni bir şey duymadım. Bunun altını çizmek isterim. Bir kez daha Ertuğrul Bey'e sözü vermeden önce şunu belirtmek isterim. Temel kriter şu. Laiklik Türkiye'de çok

0: fazla tartışıldı ama esas itibariyle biz bugün Süleymancılara yönelik operasyonu da görüyoruz. Türkiye keşke gerçek anlamda dinle devlet arasındaki o ilişkilerini şekillendirmiş olsa ve layık olsa biz sorunu çözeriz. Tamam. Yoksa tartışma,
1: çok özür
0: tartışma inançla ilgili tabii, bir tartışma
1: tabii, tabii, değil. Süleymancılar operasyonu bir... dememiz de hata.
2: Efendim, bu Süleymancılar bir daha Gökhan operasyonu duymadım. Değil. Bir daha özür dilerim.
1: Biz Süleymancılar operasyonu, Süleymancılar operasyonu diye konuşuluyor.
0: Evet. Bir şey.
1: Bu şekilde telaffuz ediyoruz. Bu mesela Fatih Süleyman Deniz Olgun'un ifadesiyle Kureyşiler operasyonu, devletin resmi ifadesiyle yani soruşturmayı yürüten makamın ifadesiyle Alihan Kureyş suç örgütü operasyonu.
0: Yani bu söylenebilir ama ben biraz
2: i̇şte
0: siyasi olarak yorumladığımda yani ortada Gökhan Bey konuya ne kadar hakim olduğunuzu demin sizi dinlerken gördüm. Çok hakimsiniz. Bunu böyle 150-200 kişiye sınırlamak mümkün değil. Ha, devlet şöyle bir iş yapar. Yani devlet diyelim ki bir operasyon yaptığında asıl aktörleri alabilir.
2: Dur o zaman Gökhan antiparantez bir şey soralım mı? Mesela bu yapının yurtları ne olacak?
0: Tabii.
1: Devlet bu konuda...
2: Ne diyorsa olacak. Tamam.
1: Yani şu konuştuklarımıza da...
2: Şirketlere atandı mesela. Yurtları var.
1: Bu konuda falan. Zaten bir eğitim kurumunu, bir eğitim yurdunu eğer ellerinde tutuyorlarsa bunlar mutlaka bir şirkete bağlıdır.
2: Evet.
1: Ve bu kayyum oraya atandığında bu yurdu denetleyecektir. Ne oluyor, ne bitiyor? Bir bakacak.
2: Ya da şöyle mi olur? Mesela yani bu, Alihan Kureyş,
1: yani
2: Alihan
1: şöyle
2: Kureyş
1: değil. Yani
2: suçlu bulundu.
1: Hayır,
2: özür dilerim bak. Alihan Kureyş suçlu bulundu. Ortada Bülent Arınç'ın söylediği gibi, aslında Ertuğrul'un da söylediği gibi bir sosyolojik gerçeklik var.
1: Evet.
2: Türkiye cemaatler ve tarikatlar. Kim ne derse desin. Yani şimdi bunları konuşuyoruz da bir şeye yok gibi davranamayız. Var.
0: Ben de o yüzden
2: dolayısıyla burada acaba şöyle mi? Alihan Kureyş suçlu bulundu. Bu yapı yurduyla işte faaliyetleriyle kendi dünyasında devam eder ama buranın önderi, lideri değişir. Bu bir ihtimal mi?
1: Yani önderinin, liderinin değişip değişmemesi de değil mesele. Önce az evvelki soruya tam bir cevap vereyim.
2: Evet.
1: Yani buradaki bu yurtlar ya da eğitim kurumları mutlaka şirket adı altında faaliyet göstermek zorunda. Doğru mu Ertuğrul? Evet. Yani ben yurt açtım, hiçbir şekilde kimseye bağım yok diyemezsin ki. Bir şirketin olacak, vergin olacak, vergisini ödeyeceksin. Yani Milli Eğitim Bakanlığı denetlemiyorsa bile, ya polisin denetimine tabi sonuçta. Pek çok kez biz başka meselelerde işte cemaat okulu ya da cemaat yurdunda ölüm diye meseleleri de konuştu bu ülke. Ya da bir cemaat adı altında 6 yaşındaki çocuğun birine... Ya kadın olarak verildi demeyeyim de onun ifadesi yok. Yani 6 yaşındaki birine uçkur çözen birilerini gördük biz cemaat kisvesi adı altında. Bu ayrı bir tartışma. Yani bu Türk Ceza Kanunu'na tabi suçlar. Eğer bu yurtlarda da bir suç varsa bu şirketlere atanan kayyumlar bunun önüne geçecektir.
2: O zaman Bülent
1: Arınç'ın
2: özür dilerim. Bir CHP'li, ZHP'li zihniyete sahip insanlar... gibi bir cümle kurdun şimdi.
1: Ya burada
2: yani,
1: Bülent
2: öyle değil
1: Bey'in...
2: mi? O ona da işaret edilmiş.
1: Yani Bülent Bey'in, Bülent Arınç'ın, eski meclis başkanımızın bu ifadeleriyle alakalı zaten cevabı bizzat bu cemaatin önde gelen isimlerinden biri.
2: Evet.
1: Bu yapının hatta amcası işte Arif Ahmet Deniz Olgun öldürüldü diye defalarca başvuran 17-18 ay boyunca bunun mücadelesini veren, tam tarihleri şey yapamıyorum ama 17-18 ay sadece bununla uğraşmış neredeyse adam. Yani AK Parti eski milletvekili yeğen Süleyman Fatih Deniz Olgun vermiş cevabını, tarihin yanlış tarafında duruyorsunuz demiş ama Bülent Bey zannediyorum ki burada bu tepki adı altında bir taraftan CHP düşmanlığı, CHP karşıtlığıyla kendi kitlesine mesaj vermiş ama diğer taraftan da zaten cevabını aldığı bir başka konu var. Yani ikinci bölüme daha gelmedik ama...
2: O dursun, o çok okşayın bir...
1: Ama
2: hani burada, aralarındaki tartışma.
1: Yani Bülent Bey mesela Fatih Süleyman Deniz Olgun diyor ki... AK Parti'de sizi seven bir kişi var mı sanıyorsunuz diye Bülent Arınç'a tepki gösteriyor. Zannediyorum ki Bülent Bey şimdi bu meseleye de dahil olduğunda... En azından eski partisi mi diyeyim ya da kendisi partiden ayrılmadı ama... Şu an çok sevilmediğini hissettiği... AK Parti camiasına bir mesaj göndermiş.
2: O da olabilir. Peki Ertuğrul, bir şey soracağım. Ertuğrul,
0: Ertuğrul Bey,
2: diğer cemaatlere, diğer

0: diğer yapılara, diğer tarikatlara da buna benzer cemaatlere, tarikatlara değil. Orada eğer suç unsuru varsa, orada da Alihan Kuriş gibi bazı şeyler tespit ediliyorsa, oraların içinden de bazı yapılara yönelik hukuki süreçler başlatılabilir mi?
1: Ya şöyle yani... Hani
0: çünkü Adalet Bakanı diyor ki, biz bir daha söyleyeyim bak altını çizerek söylüyorum. Diyor ki biz cemaatlere, tarikatlara yönelik operasyon yapmıyoruz. Suç örgütü var bir yapının içinde. Diğer yapılarda da bu suç örgütleri olabilir mi? Bu yönde operasyonlar yapılabilir mi?
1: Şimdi bakın, Türkiye'de bazı konular maalesef dokunulamadığı için birike birike bu hale geldi.
0: Evet.
1: Şimdi ne söylesek bir tarafa çekilecek bir durum. Şimdi biz üzülerek şunları izledik. Cemaat lideri ölüyor. Cemaat liderlik savaşına giriyor.
0: Evet.
1: Milyar dolarlar, araziler. Ya kardeşim, siz İslam'ı temsil ediyorsunuz. Ayıptır, günahtır. Siz şeytana uyuyorsunuz. Bir cemaatin, İslam'ı temsil eden bir yapının parayla anılması kadar ayıp bir şey var mıdır? Liderlik mücadelesi kadar ikiye bölünüyorsunuz. Birinin başka camide bir şey anlatıyor.
2: Cinayetten
1: bir...
2: söz ediliyor.
1: Nasıl?
2: Cinayetten söz
1: yani,
2: ediliyor.
1: Yani
0: liderlik nerede, savaşı... Nerede? Bir saniye, Ertuğrul, sen nerede Sadi abi? Nerede cinayet?
2: Hayır, bu...
1: Yani, bundan işte buradan bahsediyorsun.
3: Yani Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümü
0: bu olayla yani şunu söyleme. Başka iddialar. Onun başka yerine geçen kişi. Başka yani, iddialarda şunu, var.
3: Arif Ahmet Deniz Olgun belki de bu milyarlara hükmetmek için
1: bugün,
3: Alihan Kuriş tarafından öldürüldüğü iddia mı zaten?
1: Bugün belki Süleymancılar adı altında bir yapılanma içinde peydahlanan suç örgütü var. İsmi geçmeyenlere ben söylüyorum lafımı. İslam'ı temsil ettiğini iddia eden kim varsa parayla ilişkisi olmasın kardeşim. Makamla ilişkisi olmasın.
0: Peki o zaman
1: veya
0: o okullar,
1: ben İslam'ı temsil
0: buyur,
1: ediyorum
0: bu,
1: demesinler.
0: Sadi abi buyur. Ya. Bir saniye, bir saniye.
2: Aynı anda
0: Necdet abi orada oturabilirsin.
3: Aslında burası iyi ama lütfen, şey sandalyeyi almışsınız ama.
0: Hiç otur sorun yok.
3: Tamam,
0: buyur,
3: daha iyi
0: buyur,
3: böyle.
0: Buyur.
2: Kuytul hikayesi var. Nedir o? Orada tam bir suç örgütü çıkmış. Adam da işte vaazlar veriyor.
0: Evet.
2: Birilerini topluyor etrafına.
1: Evet, o da ayrı bir durum.
2: Tehdit, falakaya yatırma, işkence. Şimdi bunun cemaat, tarikat görüntüsü
1: şimdi
2: altında
1: bak, bunlar,
2: suç örgütüdür.
1: Bunlar,
2: bu da suç örgütü.
1: Evet, bunlar tuzak işlerdir.
2: Evet.
1: Bu yüzden bizim, ben orada kıymetli üstada katılıyorum. Elbette ki devletin bir politikası ve duruşu olacaktır. Ama bu tanıyarak, herkesi hukuk içine çekerek, orada kontrol ve denetim sağlayarak olacaktır. Bülent Arınç'ın bu noktada işte Cumhuriyet Halk Partisi düşmanlığını kazıyarak savunma yapmaya çalışması cin olmadan adam çarpmak.
3: Hedef
1: şaşırtmadı. Aynısını FETÖ'de
3: yani
1: de yaptı.
3: Yani ben mesaj olarak ifade ettim. Ertuğrul daha sert bir ifade kullandı.
1: Bir şey söylüyorum.
0: Ne?
1: Aynısını FETÖ'cülere de yaptı. FETÖ'cüler pompalarda çalışıyor diye ağladı bu ülkede. FETÖ'cü teröristlerin devlete geri alınması için ağladı ya bu adam. Şimdi suç örgütü olduğu iddia edilen başka bir yapılanma için ağlıyor. Bu doğru değil. Bu doğru değil kardeşim. Sen yerini bileceksin. Devlet bir şeyle mücadele ediyor.
0: Necdet abi, ve katılıyor musun bu analize?
3: Bu burada tabii şey
0: evet.
3: Doğru. Yani
0: evet. Ama dinleyelim.
3: Bülent Arınç esas itibariyle bir hedef şaşırtma yapıyor.
4: Yani cin olmadan adam çarpma. Hani ben diyemedim.
1: Bak, Bülent Arınç'ın dönemindeki, yani Bülent Arınç'ın dönemindeki
4: tabanına...
1: siyaset bitmiştir. Hala orada Cumhuriyet Halk Partisi düşmanlığını kaşıyım. Müslüman cemaat benim etrafıma bitti Bülent Arınç. O işler bitti.
3: Böyle bir gerçek
4: benim söyleyemediğim
3: kaldı ki.
0: Peki.
3: Bakın
0: Necdet
3: buradaki gerçek, burada gerçeklik de şu. Ya CHP zaten 1950'den beri iktidar değil. Yani çok uzun süredir iktidar değil. İktidar olamayan bir yapı ne söylerse söylesin bir oluşumu önüne açamaz.
1: Ya üstad,
3: şimdi birkaç cümle koyayım.
0: Evet, evet,
3: müsaadenizle.
0: Lütfen.
3: Şimdi bakın
0: lütfen.
3: Buradaki temel kriter şu. Gökhan Bey itiraz etti. Kendi açısından doğru yani. Bu Süleymancılar operasyonu değil. O kavram bile tartışmalı. Süleymancılar mı, Süleymanlılar mı?
4: Süleymanlılar aslında.
3: Ya, gerçek olan o. Şimdi... burada bu tür kavramları tartışabiliriz ama temel şey şu. Bu işin gideceği yeri hepimiz biliyoruz. Bakın şurada evet. Oturanlar bizi izleyen. Ne olacak? Bütün yurtlara ve kurslara el koyulacak. Ne olacak? Kayyum atanacak. Niye? Çünkü sonuçta yapılan
0: ama
3: operasyon...
0: Ama bilmiyoruz böyle olacak mı yani?
3: Yani ya şu ana kadar ki...
0: tamam da
3: şu ana kadar ki bakın şu ana kadar ki bütün deneyler
0: evet.
3: Bizi buraya getirdi zaten.
4: Hayır bunun, el konulmaması mı lazım?
3: Hayır konulması lazım. Şöyle buradaki benim şeyim şu. Bakın çok naif bir işi tartışmıyoruz. Bölge değişiyor, dünya değişiyor. Bunlar tesadüfi işler değil. Yani demin Ertuğrul Bey bana itiraz etti ama işi Kasım Güle'ye götürebilirsiniz, Ecevit'e götürebilirsiniz ama...
1: Evet.
3: Sonuçta Fethullah Gülen'in 1980'den itibaren çok hızlı örgütlendiğini hepimiz biliyoruz. Tartışmayı şuradan kurmuyorum. Rakip ya da işte saldırı düzeyinde kurmuyorum. Şimdi buradaki temel şey şu. Şey Türkiye tamam. Cumhuriyeti Devleti'ni bölgede lider yapan ne? Şu anda bakın 57 İslam ülkesi içinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti model ülke. Evet. Başka bir model ülke yok. Tesadüf olabilir mi? Tesadüf olamaz. Diğerlerinin kesinlikle. Ortak özelliği ne? Evet. Diğerlerinin ortak özelliğini söyleyeyim size. Suriye dahil, geçmiş Suriye dahil ya birinci ya ikinci maddesi anayasalarının İslam'ı referans alırlar. Biz onların hepsinden ileriyiz. Niye? Buradaki ayrım noktası şu. Sen dini...
1: Şöyle, İslam'ı dini, referans bakın, alıyor dini, bak, tabiri ama din, yanlış.
3: Hocam benim İslam, söylediğim bir şey değil bak.
1: İslam doğrudur. Ama benim İslam söylediğim, her şeyin temelidir. İslam'ı seveyim, referans bak, almak benim söylediğim olması şey gerekendir.
3: Değil. Ama,
1: ayrıca,
0: Recep abi toparlarsan...
1: Ayrıca 1924 Anayasası'nda da...
3: Ertuğrul Bey.
1: Yanlış anlaşılacak.
3: Peki şöyle düzeltiyorum. Şöyle düzeltiyorum.
0: Anlaşılan sonra düzeltiyorum.
1: Çünkü kuruluş anayasamızda devlet'in dini İslam'dır yazıyor. Bizzat Atatürk tarafından devlet'in dini İslam'dır yazıyor.
0: 24'te değişti ama.
3: Türkiye Cumhuriyeti.
1: Ya kuruluş felsefesi diyorsak var. Kuruluşta altı okla birlikte var.
3: Ertuğrul Bey. Ama bak tartışmayı şöyle bak.
0: Recep abi toparlasın.
3: Ben hassasiyeti anlıyorum ama ben bir yorum yaparak söylemedim. Bakın hiç abartısız söylüyorum. İslam 57 İslam ülkesini düşünün. Dönün anayasanın birinci ya da ikinci maddelerine bakın. Referansın ne olduğunu göreceksiniz. Benim söylediğim şu. Türkiye Cumhuriyeti önemli bir ülke. Önemli bir cumhuriyet. Model ülke. Model ülke olma ihtimali de çok güçlü. Bunun evet. için de biz Fethullah Gülen'le bir şey yaşadık. Fethullah Gülen nasıl tartışsak tartışalım. Evet. Ya bu ülkede hizmet hareketi olarak öne çıktı. Bir biçimde de devletin olanaklarını kullandı. Devlet kendisini tarikat, cemaat, başka bir şey olarak ifade edenlerin önünü açmamalı. Bunları yasaklasın demiyorum. Yasakçı zihniyetin, Türkiye'de başarılı olmadığını gördük.
0: Şey
3: yasaklamaya gerek yok.
0: Bir
3: ama
0: şey bir şey
3: ama sen paralel yapıya izin veremezsin devlet
1: olarak. Tanımazsan paralel
0: saniye,
1: oluyor zaten
0: saniye,
1: işte.
0: Bir saniye. Şimdi Bülent Arınç'la ilgili epey ağır eleştiriler yapıldı. Yani... Cin olma, adam çarpma falan. Bir sürü şey.
1: Söyle. Ya o zaman Bülent Arınç, bir cemaat, Ekrem İmamoğlu'nu desteklerken neredeydi?
0: Ya bir şey soracağım.
1: Ya neredeydi? Şimdi, soruyorum bak, neredeydi?
0: Bir şey soracağım net. Şimdi ya Bülent Arınç'ın...
2: aslında.
0: Bülent Arınç'ın bir saniye. Bülent Arınç'ın, Sayın Arınç'ın bir saniye.
1: Onun için diyorum cin olmadan adam çarpmaya çalışıyor.
0: Bir dinle beni. Sayın Arınç'ın bu konuşmasında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tarihinde yaşanmış bazı hadiseler var mı yok mu? Mesela cemaat ve tarikatlar kapatılması, bu süreçlerin
1: olduğunu
0: yaşanması.
1: Olduğunu söyledik zaten.
0: Tamam. Şimdi bunların hepsi bugün diğer bazı cemaatler var, tarikatlar var, yapılar var. Hepsi faaliyetlerine devam ediyor.
1: Evet.
0: Ediyorlar yani.
1: Tamam.
0: Bu ülkede bugüne kadar açıktan gördüğümüz kim vardı? FETÖ vardı.
1: Tamam.
0: Bir cemaat deniyordu tırnak içinde. Sonra terör örgütüne dönüştü. Şimdi bugün de bu yapının içindeki bir suç unsurundan bahsediliyor.
1: Tamam.
0: Şimdi Bülent Arınç burada mesela işte Alihan Kuriş şu bu demiyor. Bak buna dikkat edin.
1: Tamam.
0: Diyor ki
1: bütün
0: CHP'li hayır diyor ki CHP'li zihniyete sahip insanlar.
1: Kim? Kim? Sayın Cumhurbaşkanı mı CHP'li zihniyete sahip?
0: Hayır.
1: Arkadaş onu soruyorum ya.
3: Doğru
1: ya
3: soru.
0: Necdet
1: Sayın Akın ya Sayın Akın Gürlek mi CHP zihniyetine sahip? Kim ya?
3: Bu kim?
0: Peki bir saniye.
1: Onu soruyorum kim?
0: Cumhuriyet bak başta sorduğum soruyu tekrar soruyorum.
3: Şimdi Bülent Arınç şunu diyor aslında.
0: Cumhuriyet Halk Partisi cemaatlerin ve tarikatların kapatılmasını destekliyor mu?
3: Hayır. Şu anda CHP'nin resmi politikasında tarikatlar ve cemaatler kapatılsın diye bir politika yok. CHP'nin resmi politikası şu. Bunlar devlete rağmen paralel yapı olamaz kardeşim.
0: Ya paralel yapı tabii ki olamaz
3: ama
0: yani.
3: Ama paralel yapı oluyor
0: o
3: yani.
0: Ülken,
3: şimdi bakın hadi diğerlerini artık saymayayım yani şey olarak ama saymayayım siz... ama bakın Fethullah evet. şeyi FETÖ'yü söylediniz. Şimdi Süleymancılar konuşuyoruz. Diğerlerini de sıralayabilirim. Bu operasyonu destekleyen tarikatlar var.
0: Ama siz de
3: niye
0: destekliyor? Şimdi, mesela şimdi
3: bu
0: tamam.
3: Operasyonu destekliyor.
0: Hani Arınç'ın dönem enteresan açıklamaları vardır, kritik açıklamaları vardır falan tamam. Ama mesela Arınç da bu tespitleri yaparken yani Arınç'ın söylediği
3: burada,
0: şeyler bu tespitler
3: bak, aslında burada,
0: zinhar yanlış
3: bakın,
0: tartışmayı
3: şuradan
0: size
3: kurmak lazım. Bakın Fatih evet. Faruk Bey tartışma şuradan kurulabilir. Ertuğrul Bey önemli bir şeye dikkat çekti. Aslında tartışma CHP ile ilgili tartışma değil.
1: Tabii ki
3: tartışma
1: ya.
3: Tartışma Recep Tayyip Erdoğan'la
1: aynen
3: ilgili.
1: Öyle.
3: Tartışma
1: o, aynen değil, öyle. Değil. Ben katılıyorum.
3: Ya, arkada
1: ben
3: %100 yani katılıyorum. Yani o kadar
4: aslında Bülent Arınç'ın tavrıyla neredeyse.
1: Hayır.
4: Ya,
1: neredeyse. Neden ama değil? Ben söyleyeyim.

0: Bağır Bey, bakın o zaman
1: niye dönüyorsunuz?
0: Bülent Bey, bir cümle, arkadaşlar bir cümle kuruyorum,
2: niye?
0: Bırakıyorum.
2: Bağır
0: Bey size bırakıyorum. Bakın şu anda bir canlı yayındayız. Canlı yayındayız. Bir tek kişi çıksın da bu operasyon sonrası CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bir açıklama yapmadı. Benim gördüğüm yeni bir
3: ya
0: açıklama.
3: Ya çok net sözlü CHP şey diyor ya.
0: Ama işte diyorum ki ortada.
3: Ya siz şimdi ya, başka ya, muhatap ne arıyorsunuz anlamıyorum ki. Bülent Arınç diyor ki adam ya, isim veriyor.
0: Arkadaş,
3: diyor ki bir kısım CHP'li zihniyete sahip insanlar
0: kim,
3: diyor.
0: Ben diyorum ki kim
3: ya,
0: yani.
3: Kim olduğu
0: evet,
3: değil
0: de
3: işte
0: kim
3: bir
0: diyorum.
3: Kısım diyor. Mesela Necdet Saraç diyor işte.
2: Bak bu dediğin
3: Allah
2: şey.
3: Allah.
2: Bak bu dediğin
3: söylüyor
2: şey.
3: Adam zaten
2: çok
3: yani.
2: Özür diliyorum bak.
0: Tamam.
2: 10 yıl 15 evet. yıl evvel olsaydı
3: evet.
2: bu dediğine imzayı atardım.
3: O ayrı
2: ama, bir dakika ama bir dakika. Ama bugün gelinen nokta
3: evet,
2: itibariyle
3: evet.
2: Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin getirdiği siyasi denklemler ve oluşan sosyolojik yapı Sayın Arınç'ın ve iktidarın geldiği siyasi güç sebebiyle söylüyorum. Sayın Arınç'ın tamamen bu söylemini Sayın Cumhurbaşkanı'na karşı söyle ortada net.
3: Ben,
2: hiç kıvırmaya gerek yok.
3: Çok peki. Teşekkürler. Bir şey söyleyeceğim. Sadi abi gel buyur. Yalnız İpek hocam, şimdi geleceğim, size geleceğim. Fakat bir şey söyleyeyim ben size. Bak net bir şey söyleyeyim. Arınç şöyle de diyor olabilir mi? İhtimal. Çünkü baktım herkes mesela Arınç burada yanlış diyor, şunu diyor, bunu kastediyor falan. Şimdi baktım oradan. Yani şöyle bir şey diyor olabilir mi? AK Parti muhafazakar, mütedeyyin, seçmenin de ciddi anlamda oy verdiği bir parti. Yani şimdi tamam bir yapının içindeki suç örgütüne yönelik operasyon yapıyorsun tamam da yani senin kitlen de muhafazakar, mütedeyyin insanlardan oluşuyor. Yani adam bunu işaretliyor ve diyor ki bu ülkenin sosyolojik bir gerçeğidir. Bu çok yanlıştır. Kitleleri toptan hedef almayın. Öyle de anlaşılabilir diyor.
2: Öyle anlaşılmadı.
3: Peki o seni görüyor.
2: Yani öyle anlaşılmadı. Peki. Yani
3: Sadi abi buyur seni dinliyor.
2: Bu nokta...
3: Ben uzaktan baktığımı
1: söylüyorum. Az evvel operasyonu... hatırlattığımı da unutmayın lütfen. Muammer Aksoy örneğini verip
2: tabii yani.
1: Yani bu paylaşımın ilerleyen satırlarında Muammer Aksoy'un da Kemal Kaçar'ın avukatlığını yaptığını hatırlatıp hatta Kemal Kaçar'ın ben bu yapıyı biliyorum, bu cemaati biliyorum,
2: evet.
1: Kur'an öğretmekten öte bir şey yapmazlar şeklindeki beyanatını da hatırlatarak devam ediyor.
0: Tamam, şu andaki yapı o yapı mı? Değil. Yani
1: şu an konuştuğumuz yapı değil. Alihan Kulis suç örgütü.
0: İşte onu kastediyorum. Ama şu şuradaki bu cemaat tarikatlar kapatılsın
2: algısını oluşturmaya
0: sesi
2: çalışıyor.
0: Ya da
2: evet,
0: söylemi.
2: Evet, evet.
0: Aslında operasyonun başladığı ilk hafta bazı televizyonlarda tartışmalarda söylendi.
3: Evet.
0: Söylendi.
3: Evet.
0: Bu kanalda da bunu söyleyenler
3: oldu. Konuk söylemiştir. Gelen konuk söyler
0: doğru bir,
3: yani.
0: Doğru bir,
3: tabii.
0: Doğru bir duruş da gördüm. Aynen bu ekranda gördüm. Ve şu söylen, yani buradan böyle bir noktaya gitmeyin, bu şudur. Yani şu suç örgütüyle ilgili
3: evet.
0: parayı takip ederek ortaya çıkarılan ve devam etmesi gereken bir operasyon bu. Şimdi Arınç şunu yapıyor aslında. Hani daha önce de bu konularda işte demokrasi, liberal anlayış vesaire bu işler yanlış. Böyle bir politikası vardı. Biraz da Sayın İdris Naim Şahin gibi geçmişinde senin hatırlattığın işler de var. Dolayısıyla bir kitleye de sempatik görünmeye çalışıyor.
2: Evet.
0: Ama şunu söyleyeceğim. CHP'li zihniyet meselesi aslında orada CHP'de bir devrim oldu. Sayın Kılıçdaroğlu
3: bu arada çok
0: daha
3: az
0: önceki...
3: bir klimayı açalım mı?
0: Tabii.
1: Olur olur.
3: Buralar çok ısındı. Biraz klimayı açalım. Evet. Buyur abi.
0: Sayın Kılıçdaroğlu daha önceki dönemde başörtüsü
1: biraz
0: meselesi.
1: Kar yağacak.
0: Kar yağar evet.
2: Ya bu
0: evet.
2: Sayın evet. Baykal dönemine
0: laiklik
2: kadar
0: meselesi,
2: gider.
0: Laiklik yorumuyla ilgili.
2: Baykal dönemine kadar gider. Yani yakınlaşma serüveni.
0: Hayır, mesela Anayasa Mahkemesi'ne bir takım şeyleri götürmeme kararı aldı
3: evet.
0: Sayın Kılıçdaroğlu. Bu konuda bir politika değişikliği oldu CHP'de. Dolayısıyla
2: kesinlikle.
0: Şimdi CHP'li zihniyet diye hatırlattığı şey bence çok eskide kaldı yani. Belki siz
3: daha eskide kaldı.
0: Bir şey değil
3: peki.
0: Zaten.
3: Ama
0: CHP'li zihniyet
1: yapmak lazım.
0: CHP'li zihniyet diye hatırlatıp peşine koyduğu cümleyle diyor ki öyle olsa da olmasa da bu yanlış diyor. Yani burada ben şahsen cemaat ve tarikatlar kapatılsın. Nasıl kapatacaksınız? Nasıl bulacaksınız? Dernekler, vakıflar ve şirketler. Şirketlerde parayı takip ederseniz yolsuzluğu buluyorsunuz, hırsızlığı buluyorsunuz. Ayrıca cinayet soruşturması var. Hani bu tür
4: mesela
0: işler
4: şöyle
0: var.
4: Olabilir mi? Sorabilir miyim? Mesela bütün yurtlar...